0: şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Bunu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: İzah, bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa, mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir şey yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. Aha. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik ki...
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir
0: İnsan
1: saniye
0: beyni tamamen böyle çalışıyor. Tamamen
1: hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Aynen öyle. Ve
1: onu mu
0: en son
1: ediyor?
0: Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik... Belirsizlik
0: belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes işte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. Hı. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek. Varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? Bin evet. Seneyi?
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompütürler yani yeni sistem. Bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar, ileriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın yani
1: kriz çözücü,
0: hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil çift. Qubitlerden bir tanesi... Durumunu değiştirdiği zaman sıfırken bir olduğu zaman onun eşi çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var. Eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa bu birse bu bir olup değiştirirse bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle diyorlar ki Allah'ın yaratılışı 4 formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey

0: İkilik üzerine diyorlar. İki, bu iki birbirinin zıttı diyorlar. Üç,
1: Yani
0: birinden
1: gece
0: öbürü...
1: gündüz kadın erkek
0: Aynen öyle.
1: başka bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi dört değil, iki tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi, duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Quantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz
0: Bu
1: bunu
0: arada
1: bana
0: insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir quantum computer insan beyni.
1: bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu
0: Aynen öyle.
1: adetlerden sayarken ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı
1: Şimdi
0: değil.
1: araya gidelim, geri dönelim, tam bu kaldığımız yerden devam edelim.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yağkupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
0: Amerikalılar buna affinity diyorlar. Benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür, yani böyle bir
1: Peki
0: şey.
1: matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
0: Şimdi ben
1: Aşığı diye
0: gerçekten çok
1: biliniyorsunuz.
0: sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
1: Peki kar tanesine matematik ne
0: Şimdi
1: diyor?
0: kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın, evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim? Ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitme. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve bozukluk ortaya çıkıyor.
1: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
0: Kesinlikle
1: evrende.
0: Yok.
1: Kuantum o açıdan ne demek?
0: Ben biraz yani, insan beynine bunu benzetiyorum.
1: Buyurun.
0: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası, beyin içerisinde, beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Kübitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece -273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda -270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı, ilk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha ben Emre Bilge olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20
1: şey
0: senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: ya eski insanlaştırıyorlar mı maymunu?
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın

0: Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor.
1: Bu ilk aşama.
2: Bacağını yürütemiyor ama...
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
2: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil, ilk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda yani denediler.
2: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
0: kendi
2: mi cevap alacak?
0: Kendi beyninde kendi ve otomatik konuşacak. Cevap geliyor beynine.
2: Yani çok şey. Basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
0: Yani yarı android oluyoruz.
2: Öyle mi?
0: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
2: Robotlarda yarı insan.
0: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor. İnsanlar da robotlaşıyor.
2: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de
0: doğru.
2: Bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
0: Tabii ki
2: ama
0: diyebiliyor.
2: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı. Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
2: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
0: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
2: Para ödeyerek.
0: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler çünkü tabiri caizse ne diyelim zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
2: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
0: Kesinlikle
2: ve
0: böyle.
2: Ve böyle bakınca da.
0: Zaten bütün teknoloji de öyle.
2: Bakınca
0: siz
2: da,
0: nasıl kullanıyorsunuz?
2: Evet, Allah korusun şeytani şeye de çok açık.
0: Tabii zaten bütün teknolojiler yani insanlığın başından beri ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor? Zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor. Başkası vermiyor ki. Yani... Böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemleri.

0: Rinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk 10'a girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
1: O ne diyor?
0: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unique kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18 yani 1 koyun 18 tane 0 koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompütür listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz bahçenizi çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot.
1: Daha fazla.
0: Arabanın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani iRobot filmi böyle filmler net bir şekilde zarar göre, veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firma

0: bağlara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürücüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak.
1: Spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI'yi kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi. Dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un, yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde, mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: bunu
0: tabii
1: da merak
0: ki
1: ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız ihtisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet, Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını
0: sıfır
1: da söylediniz. Biz
0: Çin var, Amerika var.
1: Evet, Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: yani
0: ilk
1: çünkü
0: önerdiğim
1: her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden yakalamadan da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanılması.

kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir muadili bir savunma sanayi.

0: ay duvar. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat
1: Ne
0: var.
1: yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar
0: Şimdi bu
1: kılık mı
0: çok güzel bir
1: değiştiriyorlar?
0: tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama
1: Yani
0: programcıları
1: Çin işi Amerikan işi gibi
0: gibi
1: bir
0: biraz.
1: filmdeki
0: Bir,
1: gibi.
0: biraz gibi. Gibi. Amerika'da Amazon var. Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de. Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki, çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken, yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı, imkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence
1: Bu
0: kesinlikle var.
1: bahsettiğiniz şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence
1: Yani
0: kesinlikle var.
1: savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde
0: Mesela
1: Türk suni zekasını
0: bir kere
1: oluşturup.
0: Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak
1: Treni
0: sektörümüz
1: kaçırır.
0: yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam. Suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir savunma sanayinde, iki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde, özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve evvelki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: Onun
0: söyleyeyim
1: içinde
0: bilemiyorum ben.
1: evet saha şey
0: Yani
1: üniversite
0: sahada
1: sahanın
0: görmedim
1: gerisinde
0: ben öyle
1: kaldı.
0: söyleyeyim. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder.

0: Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde. Yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar, hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela, ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç, işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim?
0: Ortalama iyi bir ilacı, yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik, tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye... Gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela TOFAŞ olsun, TOG olsun, hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de, yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada, yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da, yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz senin.
0: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların en üstünü ve onda da Çin birinci oldu diyorsun.
0: Sadece onun çok paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki şimdi hali hazırda mesela tıp genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: sabit
1: bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekayla...
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. İlaç endüstrisi. Diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı, benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker, benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle. Ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O aynen zaman öyle. Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp...
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: yan etkileri mesela...
0: Yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
1: Ama şimdi böyle siz söyleyince, yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik, her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
0: Ya tabii bu da
1: yani
0: düşünen bir takım
1: böyle
0: şeyler var.
1: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
0: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
1: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
0: Doğru. Doğru. Fakat şunu
1: yani
0: görüyoruz ki...
1: Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
0: Doğru.
1: Mi?
0: Standartize etme.
1: Hayır. Yolda gideceğim. İşte karayolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey. Yani mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan... Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
0: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek. 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
1: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım
0: mı? Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
1: Ya da tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
0: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir. Süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
1: Devlette mi özel sektörde?
0: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
1: Problem değil.
0: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
1: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
0: kullandılar. Evet, kendileri açıkladılar.
1: Nasıldı? Ha. Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
0: Gibi tam Tam o değil çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
1: Önemi fakat, yok diyorsunuz.
0: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
1: Yani?
0: Yani nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltz Paşa getirmiştir. Alman Goltz Paşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verilir ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goltz Paşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goltz Paşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goltz Paşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat teknik adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde bunlar.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onun kim biliyor. Nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları ha, besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar.
1: Yani sistem canlı bir sistem. İstihbaratta kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii bu açıklanmıyor ama şimdi... istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
0: aynen öyle.
1: Yapay ya da...
0: Zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
1: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir... teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezil edebiliriz yani, bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa, yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
0: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim. Geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o TerraFab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi, biz de bu volüme ulaşabilirsek, kendi teknolojilerimiz, ister bu çip olsun, yani donanım olsun, İster yazılım olsun, kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor, nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan. Bu ayrım çok mühim.
1: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
0: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu. Ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor. Çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin kararı.
1: Buna yeteneğimiz var bizim, öyle mi?
0: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
1: insan kaynağımız var mı?
0: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar, bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süre

0: bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım, benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0 diyeceğim. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
0: kaçırmadık
1: da...
0: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
1: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülahazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor, gözüküyor. Evet, bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden, durumdan söz ettik. Sahadan, bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Otomobil ve motosiklet tutkunlarının buluştuğu adres Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve ilk olarak motosiklet tutkunları için bir haberimiz var. Motosiklet camiasını buluşturan adeta bir festival niteliğindeki Honda Motosiklet Günlerine gidiyoruz şimdi hep birlikte.

Sevgili seyirciler, bu sene 5.'si düzenlenen Honda Motosiklet Günleri'ne geldik. Her sene olduğu gibi bu sene her zamankinden biraz daha kalabalık. Son gün, pazar günü ve inanılmaz kalabalık. Her sene gelen ziyaret sayısı artıyor. Detayları birazdan öğreneceğiz. Burada neler var? Şimdi isterseniz gelin hep beraber Honda Motosiklet Günleri'ni gezelim.

0: Testlere katılmak için tam ekipmana sahip olmak gerekiyor. Kask, eldiven ve tam kıyafetle burada olan ziyaretçiler Honda test sürüş günlerinde değişik modelleri test edebiliyor.
1: Merhaba, bugün Honda motosiklet günlerindeyiz babamla beraber. Benim buraya üçüncü gelişim. Bu etkinlik

0: Sevgili seyirciler, motosiklet pazarlama direktörü Taha Öztürk'le beraberiz. Evet Taha, bu sene 5.sini gerçekleştiriyorsunuz. Hava inanılmaz, oldukça kalabalık. Bugüne kadar neler yaptınız? Motosiklet günleri nereden nereye geldi? Tabii ki bu seneki hedefler çok önemli. Ne kadarlık bir katılım bekliyorsunuz?
1: Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bahsettiğiniz üzere bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Artık bizim için gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Honda Motosiklet günlerinde neler yapıyoruz? Aslında birçok etkinliğimiz mevcut burada. Test sürüşü imkanlarımız var müşterilerimize. Honda Motosiklet, Honda Türkiye'nin ürün gamındaki tüm motosikletleri burada deneyimleme imkanı sunuyoruz motosiklet severlere. Bunun dışında bu modeller burada sergileniyor. Bayilerimiz burada. Gün boyu süren etkinliklerimiz var. Çocuklar için, büyükler için, yetişkinler için hem eğitimlerimiz mevcut hem de yarışmalarımız var. Kısaca tüm motosiklet severlerin aileleriyle beraber keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturma amacıyla yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bu alana baktığımızda çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şey bulabildiği bir alan. Yüz boyamalar, saç örmeler, piknik alanları neredeyse diyeceğim, hamaklar falan. Çok güzel dekore etmişsiniz. Bu alan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu alan içinde neler var? Normal zamanda burada neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu alan bizim için kıymetli bir alan. Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nin tesisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan burası. Burada 10 bin metrekaresi tamamen eğitim alanı. Bunun 6 bin metrekaresi asfalt, 4 bin metrekaresi de off-road olarak tüm seviye burada motosiklet severlere eğitim verdiğimi söyleyebilirim. Asfalt olarak 8 farklı eğitim seviyemiz var. Off-road'da da 2 farklı eğitim seviyesi olarak hizmet veriyoruz. Bizim için aslında Honda'nın global safety yaklaşımı açısından oldukça önemli. Burada bizim Honda Türkiye olarak ana ilkelerimizden bir tanesi Honda değil, motosiklet kültürünün, sağlıklı motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmak, destek olmak ve öncü olmak. Bu amaç doğrultusunda yapılmış bir tesis burası. Baktığımızda bu sene 20. senesini devirdik bu tesisin. Toplamda 28 bin adetlik bir eğitim sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de yaklaşık 2500 kişiye eğitim vermek.
0: Evet, gerçekten çok keyifli bir alan. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz ama Honda motosiklet deyince hemen aklımıza da tabii ki son dönemde gündem olan Honda motosiklet fabrikası geliyor. Fabrika ile ilgili gelişmeler nedir? Neler yapıyorsunuz? İlk günden bugüne neler değişti? Bundan sonra gelecekte de bu fabrikada neler göreceğiz?
1: Evet, Türkiye motosiklet pazarı Honda için oldukça önemli bir pazar. Buradaki potansiyeli desteklemek ve üretim gücüne katkı sağlamak amaçlı böyle bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sene Nisan ayında üretime başladı fabrikamız. PCX125 modeliyle üretime başladık bildiğiniz üzere. Fabrika 100 bin metrekarelik bir tesis. Bunun 45 bin metrekaresi kapalı, 55 bin metrekaresi açık. Baktığımızda da ilk etapta üretim kapasitemiz 100 bin adet üretim kapasitesi ve bu kapasiteyle beraber de 300 kişiye bir istihdam imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde talep doğrultusunda bu kapasitede 200 bin adet seviyesine çekilebilir durumda.
0: Yeni modeller de gelecek mi?
1: Bu konuyla ilgili planlamalarımız devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten motosiklet sektörü için hem faydalı hem eğlenceli hem keyifli bir organizasyon. Ben de 5'te 5 yaptım. 5 senedir buradayım. Ne kadar geliştiğini, arttığını, talebin yoğunlaştığını görebiliyorum. O yüzden seneye, bu sene gelemediyseniz seneye kaçırmamanızı tavsiye ederim.

0: avcıdan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Hı hı. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Hı hı. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğrileşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balatası sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Hı hı. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi, komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. Hı. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Hı hı. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Hı hı. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz, hı hı, bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz, hı hı, bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
0: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Salih Çiçek bizlerle beraber. Veri analiz köşemizde bakalım bu hafta neleri konuşacağız. Trafik kazalarındaki veriler nedir? Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz araç satışları artıyor. Her sene artık 1 milyon üzerinde araç satılıyor. Tabii bu otomobil sayıları, buna motosikletler ilave oldu biliyorsunuz. Orada da bir artış söz konusu. Dolayısıyla artan bu kadar araç sayısı içinde kazalar ne oranda, ölümlü kazalar ne oranda, onları da Salih Çiçek'ten öğreneceğiz. Salih, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, merhabalar.
0: Son yıllarda özellikle diyeceğim çok ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Ve Türkiye'nin geneline baktığımızda da hani duble yol tabiri var biliyorsun. Yol kalitemiz arttı, her tarafa karayolları artık duble yol haline geldi, birbirinden ayrıldı. Her şey daha güzele gidiyor. Peki araç sayıları da artarken kazalar ne oranda artıyor mu, eksiliyor mu? Bu kadar denetim uygulamaya rağmen, cezaya rağmen ne durumdayız?
2: Konu aslında Murat çok sevimli bir konu değil. Kazalardan bahsetmek, can kaybı, yaralanmalardan bahsetmek güzel değil ama bunu konuşmak ileriye yönelik alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiği ile ilgili bize sinyal verecektir. Hı hı. Verilerimizin kaynağı TÜİK. TÜİK hakikaten bu konuda son derece geniş platformda çok doyurucu bilgilere sahip.

0: Bugün 2025 ve 10 yıl geriye dönerek 2016 arasındaki verileri kıyaslayacağız. Hı hı. 2025'ten başlayalım. 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon manevi, maddi hasarlı kaza oluşmuş. Bu kazalarda 400 bin vatandaşımız yaralanmış ve 6 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Şimdi 6 bin rakamı gerçekten çok büyük bir rakam. Biraz daha böyle nesnelleştireyim. 50 kişilik 120 otobüs dolusu insan demek. Veya günlük 16 tane vatandaşımızı kaybetmiş olmamız demek. Rakam gerçekten çok ciddi. Peki oranlardan bahsedelim. Ne kadar araç var, ne kadar kaza yapıldı? 2025 yılında 100 aracın yaklaşık 4,6'sı kaza yaptı. Yani şöyle bunu da anlatalım. Her 25 araçtan bir tanesi bir sene içerisinde kaza yaptı. Otoparka gittik 22, 23, 24, 25. Birisi muhakkak son 1 yıl içerisinde kaza yaptı. 10 sene evvel oran neydi? 5,6'ydı. Şimdi diyeceksin ki %1 mi iyileştirme yapıldı? Bu %1'in değerini anlatayım ben. Bizim bu kazalarda yaklaşık 6 bin kişiyi kaybettik dedik. Hı hı. 10 sene evvel her 100 bin araca yaklaşık 35 vatandaşımızı kaybettik. 2025'te rakam 18'di. 17 kişi düşürdük. Bu ne demek biliyor musun Murat? Yaklaşık 5300 vatandaşımızın vefatını engelledik bu iyileştirmeyle. Yaralanma sayısına baktığımız zaman 400 bin yaralanmaydı. Aynı hesapla araç parkının artışı, hı hı, ve burada kaza oranımızın düşüşüyle 80 bin vatandaşımızın yaralanmasını engelledik demek. Ve çok daha önemlisi 335 bin kazanın önüne geçtik. Toparlayayım. 2025'te 400 bin yaralanma, 1,5 milyon kaza ve 6 bin ölü vardı. Kaza sayımızı 335 bin düşürdük, 80 bin yaralamayı düşündük ve 5300 vatandaşımızın da ölümünü engellemiş olduk. Neler etkili Murat? Bunlardan bahsedeyim. Senin de bahsettiğin gibi denetimler, yollar, araçlardaki teknolojik gelişmeler de çok etkili. Hı hı. Şimdi biliyorsun araçlarımızda artık ani frenlemeler, şerit değiştirme sistemleri, kontrol kör nokta sistemleri inanılmaz derecede arttı. Kontrolü ve kontrolsüz. 720 derece, 640 derece görüş açı kameralar var. Ne kadar etkiledi? İstersen bunu da verilerle paylaşayım. 2025 yılında 100 tane kazanın 81'i hasarlı kazaymış. 10 sene evvel bu oran 84'müş. Gerçekten teknolojik geliştirme hasarlı kazaların oranını düşürmüş. Bu bence şöyle yorumlanacak bir konu. Sistemler araçlarımızın belli bir seviyeye kadar kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama biliyorsun kontrol hep insanda. Peki ölüm oranında ne değişiklik olmuş? Maalesef ölüm oranımız 16'dan 19'a çıkmış. 100 kazada 16'dan 19'a çıkmış. Bu ne demek biliyor musun? Bunu şöyle yorumlayalım. Her ne kadar teknoloji uyarsa da kontrol insanda olduğu sürece teknoloji insanın kontrolünün önüne henüz geçemiyor. Yani biraz daha nesnelleştireyim. Emniyet kemeri. Bugün emniyet kemerini takmadığınız zaman sistem sinyal veriyor. 3 dakika boyunca, 5 dakika boyunca sinyal çalıyor ama araç sürmeye devam ediyor. Araç, hı-hı, durdurmuyor. Veya arkadaki yolcular için siz emniyet kemerini takmadığınız zaman sürüş yine devam ediyor. Yani teknoloji aslında ufak çaplı kazaları kontrol ediyor, şehir içi kazaların, ama şehir dışında yüksek hızlarda maalesef durum yine insanın kontrolüne kalıyor. Ben trafiği şöyle değerlendiriyorum Murat. Trafiğe yapılan yatırım aslında insana yapılan yatırımdır sonuçta. 6000 ölüden 5300 ölüm kurtarmak hakikaten büyük bir yatırımdır. Denetimlere yapılan yatırım, yollara yapılan yatırım, bunu hiçbir zaman bir eşya, bir sistem, bir hizmet olarak düşünmeyelim. Sonuçta hepsi insan hayatı, insan sağlığı, manevi kazançların, maddi kazançların toplamına geliyor.
1: Yani sonuçta aslında burada tabii insan hayatı birinci önemli kriter. Tabii ki can kayıpları çok üzücü, acı, ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Her kayıp ekonomik olarak da hem ailelere hem ülkeye çok, tabii, ciddi zarar yazıyor. Tabii. Kazalar keza öyle, çünkü çoğu araç maalesef ithal. Dolayısıyla döviz kaybı yaşıyoruz. Orada çok ciddi bir problem çıkıyor aslında ekonomi, ve orada kaza anında sizin bloke ettiğiniz trafikte de insanların zaman, doğru, kaybı, yakıt harcaması, çevreye zararı. Kaza tek boyutla ele alınmaması gereken bir şey. Yani o bloke ettiğiniz andan itibaren birçok sorun onun peşinden gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bunların azalması gerçekten önemli. Son dönemde, evet dedin, ben hepsini biliyorsun test ediyorum otomobillerin. Çok fazla güvenlik önlemi var araçlarda. Bunlar artık regülasyonlarla zorunlu hale geliyor. Bunlar olmadan artık otomobil üreticileri araç üretemiyor. Evet. Tamam, bu çok güzel, ama eskiden bunlar yokken de otomobil kullanıyorduk. Diyorduk ki güvenlik özelliği yok. Ama otomobillerin beygirleri, güçleri çok...

0: Çok düşüktü. Yani maksimum süratleri böyle değildi. Şimdi artık böyle 150 beygirleri falan artık beğenmez olduk. Hani 200 bugün neredeyse her otomobil yapıyor. Dolayısıyla şimdi süratler oralara çıkınca risk faktörleri de artıyor. Kaza sonuçları daha kötü olmaya başladı. Oran aslında biraz birbirini dengelemiş gibi gözüküyor burada.
1: Çok
0: Otomobiller
1: doğru bir yorum.
0: güvenli hale geldi ama daha hızlı ve daha tehlikeli hale
1: Çok
0: geldi.
1: doğru bir yorum. Yani burada hem teknolojik gelişmeler, hem ülkemizdeki denetimler, hem yol yapılarından değişimi bu rakamları etkiliyor ama bir tek parametreye bağlamak çok doğru değil. Çok haksızlık yapmış oluruz. İstersen buradan il bazındaki değerlere geleyim. Burası çok ilginç bir analiz sunacak bize. Türkiye'deki rakamı söylemiştim 5,6. Her 100 aracın 5,6'sı kaza yapıyordu. Şu anda rakam 4,6'ya çıktık. Çok güzel bir başarı. Peki illerde durumlar nasıl? Şimdi bu stüdyodaki arkadaşlar için veya bizi seyredenler için de söyleyeyim. Bu söyleyeceğim iller Türkiye oranından çok fazla yüksek oranda kaza yapan iller. Ama buradakiler kötü sürücü, denetim eksik, yollar kötü anlamı çıkmasın. Şehrin mimarisi, altyapısı, yerleşimi, demografik yapı bile burada çok etkili olabiliyor. Türkiye'de en çok kaza oranına sahip iller Diyarbakır, Kocaeli ve Bingöl. Peki iyileri söyleyelim. En az kaza oranına sahip iller Kilis, Burdur. Bu iller hakikaten Türkiye'de en az kaza yapan iller.
0: Tabi
1: Adlemen
0: bunlar
1: Büyükşehirler gibi.
0: oransal bazda sayılır.
1: Oransal
0: Çünkü
1: bazda bakıyoruz.
0: İstanbul
1: Tabii tabii
0: nüfus
1: tabii.
0: ve araç yoğunluğu en çok
1: Tabii
0: olan
1: tabii.
0: il aslında.
1: Aynen. Türkiye ortalaması 4,6 demiştik. İstanbul ve Ankara için rakam 5,9. Türkiye ortalamasından bir tık yukarıda. Bu beklenen bir sonuç yoğunluktan gördüğümüz zaman. İzmir'de 5,4. Hala yukarıda ama İstanbul ve Ankara'ya göre biraz daha düşük. Burada çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum Murat. 6 bin ölüm dedik bir yıl içerisinde. Ankara en çok ölüme sahip olan il trafik kazalarında. 290 vatandaşımızı Ankara'da trafik kazalarından kaybetmişiz. İkinci sırada İstanbul geliyor 289. Yani benim beklentim şöyle olurdu. Araç sayılarına bakarsak herhalde İstanbul Ankara'nın 2-3 katı falandır araç sayısı. Ama buna rağmen ölüm sayısı Ankara'da çok fazla. Bunun hakikaten kamu tarafından çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Detaylara sahip olunması gerekir. Ya burada Ankaralı sürücüleri de suçlamak istemiyorum ama dikkat çekici bir veri olarak bunu paylaşayım.
0: Biraz Ankara'nın iklim şartları etkili oluyor diyebilir miyiz? Çünkü Ankara'da kış oldukça sert geçiyor biliyorsun. Orada buzlanma özellikle çok yaşanıyor. Dolayısıyla belki biraz o etkili diyebilirim ama diğer faktörlere de gerçekten bakmak lazım.
1: Evet, aynen öyle. Zaten şöyle, şehir içi kullanımlarımızda Murat, yani yoğunluk olarak baktığımız zaman, ölüm, yaralanmalı olaylar baktığımız zaman aslında biz şehir içini çok fazla kullanıyoruz. Şehir dışını daha seyrek kullanıyoruz ama ölüm oranları aslında şehir içinde %52 gibi bir oran. Hakikaten bu oran yüksek. Yaralanma oranında %82 gibi bir oranda. Şehir içinde aslında kategori etmek de zor. Bugün İstanbul'da şehir içi dediğimiz zaman otobanları kullandığımız bir durumda söz konusu. Bu da işin içinde etkili bir nokta. Ben motosiklet konusuna gelmek istiyorum. Biliyorum ki sen de motosiklet kullanıcısın. Burası çok büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Detaylarını konuşmamız gerekiyor Murat. Verilerle paylaşayım ben. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç var. Ve 7 milyon civarında da motosiklet var. Geçen sene yaklaşık 1000 vatandaşımızı, otomobil sürücüsünü kaybetmişiz. 17 milyonda bir vatandaşımızı kayıp, bin vatandaşımızı kayıp. Motosiklette 7,1 milyona 1300 motosiklet sürücüsünü kaybetmişiz. Oranlara bakarsanız şunu söylüyor. Motosiklet kullanıcısı otomobil kullanıcısından 3,5 kat daha riskli. Şimdi burada şunu almamız gerekiyor. Evet, geçmişte böyle oldu. Ben trafikte görüyorum. Kask takımı hakikaten artık çok yaygınlaştığını görüyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki kask sadece otomobile göre yeterli gelmiyor. Farklı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Yani kimseyi motosiklet kullanıcılarını suçlamak veya yargılamak istemiyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki motosiklet otomobile göre çok daha riskli. Farklı tedbirlerin alınarak bu 1300 vatandaşı kaybetmek yerine çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi burada her zaman kırılımlar çok önemli. Tabloya böyle sadece uzaktan ve tek pencereden baktığında bu rakamı konuşabiliyoruz ama şunun da çok farkındayım ben bir motosiklet kullanan olarak. Bu işin ticari boyutunu yapan sürücülerle bireysel sadece ulaşım amacıyla yapanlar var. Bir kategori daha var tamamen keyif amacıyla yapıyor onlar. Yani sadece boş vakitlerinde kafasını dağıtmak için ve bu işten keyif almak için biniyor. Onlar tabii daha az bir oranda. ama daha uzun kilometreler yapıyorlar seyahatlere gittikleri için. Şimdi onların kültürlü

0: ile günlük hayatta iş için mobilite olarak kullananlarınki farklı, ticari kullananlarınki bambaşka. Ya bu acı gerçek, bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor ama ters yönde gitme ticari kullanıcılarda,
1: Evet.
0: kaldırımda gitme ağırlıklı ticari kullanıcılarda, sürat aralara dalma ağırlıklı ticari kullanıcılarda, o zaman tabii ki bu oran 3,5 katına çıkabiliyor. Bir de bir avantajları var onlara göre, polislere göre de dezavantaj. Arkada plaka, tek plaka. Görsen de plakayı okuyamayınca bir işe yaramıyor ki çoğu, yani birçoğu diyeceğim, buna hepsi değil tabii de, plakayı kapatma, çamurlu kullanma, ki bu da suç aslında. Bundan da faydalanıyor. Dolayısıyla bu şeyleri kendi lehine kullanıp kural ihlalleri yaptıklarında da sonuç maalesef üzücü oluyor. Yani onlar iki tekerlek olduğu için dediğin gibi kask korumuyor. Gövde tampon burası olduğu için
1: Evet.
0: sürücüde.
1: Evet.
0: Sonuçlar hiç hoş olmuyor. Düştüğün an kötü bir sonuç. Yani Allah, söylemek de istemiyorum açıkçası ama kullandığım için. O yüzden onların biraz dikkat etmesi lazım. Şey bahanesine sığınmasınlar. İşte paket yetiştiriyoruz. Tamam,
1: Evet. Evet.
0: yetiştir. Kurala uyarak yetiştir. Yani navigasyonda bile çizdiğin zaman haritayı diyor ya sana 28 dakika. Tamam, 28 dakikada gideceksin. Sen 20 dakikada gitmeye çalışmayacaksın oraya. Yani paket soğuyor. O senin sorunun değil. Müşteri çok sıcak istiyorsa gidip dükkanda yiyecek.
1: Çok güzel,
0: Anlatabiliyor muyum?
1: çok
0: Yani
1: güzel,
0: hani
1: evet.
0: bunun da şeylerinin önüne geçilmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ticari araç kullanıcılarının kullandığı araçlarda sadece sürücüye değil, sürücüye bir yazıyorsan firmaya beş yazacaksın. Firma sürücüsünü denetleyecek.
1: Evet.
0: Bu kadar.
1: Ben oradan devam edeyim Murat. Gerçekten rekabet ortamının yarattığı durumlar bu kullanıcıların belki bilerek, belki bilmeyerek bazı kuralları geçmelerini neden oluyor ama ben burada denetim noktasında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Yani ticari kullanıcının artık çoğunu görüyorum, yeleklerini giyiyorlar. Bu standartta var olduğunu biliyorum.
0: Evet.
1: O zaman denetim aslında bu noktada çok daha kolaylaşabiliyor. Yani uzaktan bakıldığı zaman bireysel kullanıcı ve ticari kullanıcı ayırt edilebiliyor. Aslında bu noktada onların çok daha sıkı denetime tabi tutulması kamu adına değil, hepimizin can güvenliği adına da. Çünkü bir motosiklet bazen kaza yapıyor, bazen başka birine çarpabiliyor. Yani bu ölüm oranları sadece sürücüyle ilgili değil, çevreye de çok büyük etki yaratıyor.
0: Yayalara çarpıyorlar en
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: olanı o aslında.
1: Evet. Bir de şu var. Motosiklet kullanıcılarının yaşlarını da biliyorum Murat. Senin söylediğin gibi bireysel kullanıcısının, ticari kullanıcının yaşları da çok küçük. Aslında bu genç kuşak çok ciddi bir şekilde eğitime tabi tutulabilir. Puanlama sistemi bunlara olabilir. Yani sadece para öncelikli, hızlı erişim yaparsanız bu kadar ilave değil. Devletin bu noktada denetimlerinin çok daha artması bu mekanizmayı da yavaşlatacaktır. Rekabetin getirdiği şeyi de
0: Ya samimi
1: yavaşlatacaktır.
0: söyleyeyim, devletin denetimleri bence şu anda gayet iyi. Çünkü ben normal kullanırken full kıyafetle çok sık çevriliyorum. Çok sık denetime giriyorum. Ehliyet bakılıyor, ruhsat bakılıyor, sigorta bakılıyor. Çok güzel. Bundan da şikayet etmiyorum. Yazın çok zor.
1: Evet.
0: Sıcakta sıcak motorun üstünde durmak gerçekten zor. Ama denetime girdiğim için de ben seviniyorum. Neden? Çalıntı motosiklet olabilir. Suça karışmış biri
1: Tabii.
0: olabilir. Ehliyetsiz biri olabilir. Sigortasız biri olabilir. Bir trafik kuralını ihlal etmiş birisi olabilir. Yakalanması için bunların yapılması lazım. Benim de buna sıcak ve toleranslı yaklaşmam gerekiyor sürücü olarak. O yüzden şikayet etmiyorum.
1: Evet.
0: Görevlerini bence polisimiz çok iyi yapıyor artık. Yani
1: Evet.
0: denetlemeler falan çok iyi. Biraz iş insanın kendinde bitiyor. Yani herkesin başına bir polis, her sokağa bir denetleme koyamazsınız. Sen kendin için bunu yapmalısın. Yani bir ceza var diye değil, bir denetleme var diye değil. Kendin için yap. Zaten denetlemeye gerek kalmayacak o zaman. Hepimiz rahat edeceğiz.
1: Çok doğru yorumlar Murat. Yani bu sadece motosiklet içinde değil, az evvel konuştuğumuz gibi otomobil kullanıcısının, otomobilde seyahat edenlerin bile buna uyması gerekiyor. İşte az evvel Ankara örneği verdik. Belki bilmiyorum yolcuların emniyet kemeri takma alışkanlığı Ankara'da çok fazla değil, takılmıyor bu. Söylediğin gibi kış ortamları buna etkili oluyor. Ya bu işin başlangıcı bence bilgiye sahip olmak, eğitime sahip olabilmek ve en önemlisi söylediğin gibi iyi bir insan olabilmek, sorumlu bir insan olabilmek. Çünkü
0: Aynen.
1: otomobilde hepimiz karşılıklı sorumlu olmak zorundayız. Sadece kendimiz kaza yapmıyoruz, çevremize de zarar veriyoruz. Trafiği de aksatabiliyoruz. Ve en önemlisi benim için o genç kullanıcıların çevreye çok büyük kötü örnek olması da var. Yani motosiklet kullanıcılarının görüyorum farklı hareketler yapmaları genç kullanıcı için de belki bir cazibe yaratabiliyor.
0: Doğru.
1: Bu da bir sorumluluk noktası aslında.
0: Doğru. Evet, Sait, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Yine farklı verilerle seninle beraber olacağız. Bugünkü

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Bir zamanlar çocuklar sokaklarda büyüyor, düşüyor, yeniden kalkıyor, canı sıkılıyor, hayal ediyor, arkadaşlıklar kuruyordu. Bugünse yeni bir dünya var. Avuç içine sığan ekranlar, bitmeyen videolar, sonsuz bir kaydırma hareketi ve hiç susmayan bildirimler. Peki değişen sadece çocukluk mu? Yoksa insan zihni de sessizce yeniden mi şekilleniyor? Bilim insanları artık yeni bir kavramdan söz ediyor. TikTok beyni. Yani sürekli hızlanan içerik akışının dikkatimizi, öğrenme biçimimizi ve hatta dünyayı algılayışımızı değiştirdiği yeni bir zihinsel iklim. Belki de ilk kez bir kuşak doğduğu andan itibaren dijital dünyanın kurallarıyla büyüyor. Peki bu yeni neslin dikkat süreleri neden kısalıyor? Hayal kurma ve üretme biçimleri değişiyor mu? Yüzlerce dijital arkadaşın ortasında neden daha yalnız hissediyorlar? Bilgiyi gerçekten öğreniyorlar mı, yoksa sadece ona ulaşmayı mı öğreniyorlar? Dahası, yapay zeka ile birlikte büyüyen bu ilk nesil, insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir geleceğin habercisi olabilir mi? Belki de asıl mesele teknoloji değildir. Asıl mesele, teknolojinin insanı nasıl değiştirdiğidir. Çünkü bugünün çocukları teknolojiyi kullanıyor gibi görünse de belki de teknoloji geleceğin insanını sessizce yeniden tasarlıyordur. İşte bu yüzden bugün yalnızca sürekli değişen ekranları değil, ekranların yetiştirdiği yeni insanı konuşacağız.

insan beyni milyonlarca yıl boyunca bambaşka bir hayata uyum sağlayarak gelişti. Mesela bir zamanlar çocukluk sokakta geçirilen uzun saatler, kurulan hayaller ve bitmek bilmeyen oyunlar demekti. Bugünün çocukları ise bambaşka bir dünyanın içinde büyüyor. Mesela uyandıkları andan itibaren ekranla buluşuyorlar. Bilgiye, eğlenceye ve arkadaşlarına tek bir dokunuşla ulaşıyorlar. Dahası her gün binlerce görüntü görüyor, yüzlerce videoyu birkaç saniye içinde tüketiyorlar. Peki insan zihni bu büyük değişime nasıl uyum sağlıyor? Gerçekten ilginç değil mi? İşte tam bu noktada bilim dünyasında yeni bir kavram tartışılıyor. TikTok beyni. Bilim insanları bu tanımla düşünme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren bir çağdan, bir zihin modelinden söz ediyor. Düşünsenize, bir neslin beyin gelişimi insanlık tarihinde ilk kez dijital algoritmalar tarafından etkileniyor. Peki siz ne dersiniz? Bugünün çocukları dünyayı bizden daha farklı mı algılıyor? Şöyle de sorabilirim. Her gün saatlerce maruz kaldıkları kısa videolar zihinlerinde nasıl bir dönüşüme neden oluyor? Mesela uzun düşüncelerin yerini mi alıyor? Ve eğer öyleyse gelecek nesiller için bu ne demek olabilir? Gelin bu hafta ekranların büyüttüğü bu yeni insanları çocuklarımızı anlamaya çalışalım.

0: yaşamına maruz kalıyor olması. Bu beynin dopamin ödül merkezini destekleyerek daha fazla çocukların öz denetim algısını ve dikkat sürelerini çok yoğun bir şekilde etkileyebiliyor.
1: Instagram Reels'ları diyelim, TikTok videoları diyelim. Bunlar hızlı, yüksek uyaranlı ve sürekli geçişe dayalı algoritmaları var ve hakikaten bizleri daha bağımlı yapmak üzerine kurgulanmış ve yüksek bütçe ayrılmış şekilde hazırlanıyorlar. Maalesef pek çok çalışma var. Bu çalışmalar gösteriyor ki okul çağı çocukları bu tür içeriklere maruz kaldıkça dikkat dağınıklığı daha çok artıyor. Günümüzde gittikçe popülerleşti bu dikkat eksikliği, hiperaktivite konuları. Biz uzmanlar arasında sıklıkça tartışılıyor. Gerçekten biz çok görmeye başladık. Daha çok tanım arttı. Eskiden anlamıyorduk, şimdi mi fark ediyoruz? Ya da bu yüksek uyaranlı sosyal medya içeriklerine maruz kalmak bizlerin dikkatini daha çok mu bölüyor diye. Hakikaten çeşitli çalışmalar var. Bu tür TikTok benzeri kaydırmalı içeriklere daha çok maruz kalan insanlar, özellikle beynin ön bölümleri, EEG çalışmaları, bu bilirsiniz epilepsi sarı hastalarında EEG ile beyin dalgalarını inceleriz. İşte onların planlama ve dürtü kontrolle ilişkili beynin ilgili bölümlerinde bir işlev azalması gösterilmiş. Ama burada şöyle bir çelişki var aslında. Gerçekten dikkati bozuk çocuklar mı daha çok izleyerek regüle olmaya ihtiyacı var? Çünkü onu izledikçe bir regülasyon ve rahatlama da aslında görülüyor. Yoksa bunu maruz kalanların dikkati daha çok mu? Bu tavuk yumurta gibi muhtemelen bir arada. Ama burada tabii bizlere düşen görev aslında bu büyük bütçeli algoritmalara hizmet etmektense onları korumak ve kollamak ve bunu gerektiğinde ve tam ayarında ve doğru niyetlerle ekran maruziyetini sağlamak.
2: Çocukların ve gençlerin eskisine göre daha farklı düşündüğünü düşünüyor musunuz? Sizce bunun en büyük sebebi ne?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü burada sosyal medyanın ve internete ulaşımın ne kadar kolaylaştığının etkisi çok büyük. Yani YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun çok fazla içeriğe maruz kalıyorlar. Dünyadan çok fazla anında haberdar olabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle değiştiğini düşünüyorum.
4: Daha farklı düşündüğünü düşünüyorum. Ama eğer tabirim doğru olursa eskisi kadar düşünemediklerini de düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni de sosyal medya bence kesinlikle. Hayatımıza giren yapay zeka, internet. Bence sosyal medyanın hayatımızdan çaldığı en büyük şey sıkılmak. Çünkü sıkılmakla birlikte insanlar yeni bir şeyler bulabiliyor, yeni bir şey düşünebiliyor. Ama sıkılmaya hiçbir şekilde vaktimiz olmadığı için beynimizi kullanmamıza bile gerek kalmıyor aslında.
5: Evet, daha farklı düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü büyüme ortamları bize göre biraz daha farklı. Onlar dijital ortamlarda büyüyorlar ve bir şeyi araştırırken sonuca daha hızlı ulaşıyorlar. Bu yüzden mesela geçmişteki insanlar sonuca daha geç ulaştığı için daha sabırlılar. Ama şu an çocuklar sonuca daha hızlı eriştiği için sabırsızlar.
2: Bir zamanlar insanlar tek bir kitabın başında saatler geçirebiliyor, uzun hikayeler dinliyor, sabırla bekliyor, düşünmek için kendilerine zaman tanıyordu. Bugün ise bambaşka bir ritimle yaşıyoruz. Bir bildirim, bir mesaj, bir video ve ardından hiç bitmeyen yeni bir akış. Düşünsenize, daha birkaç saniye önce izlediğimiz görüntüyü unutuyor, yenisine geçiyoruz. Peki beynimiz bu hız karşısında ne yapıyor? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü insan zihni milyonlarca yıl boyunca dikkatini tek bir noktada toplamayı öğrenerek gelişti. Şimdi ise dikkatimizi sürekli başka bir yöne çevirmek için tasarlanmış bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ne dersiniz? Odaklanma yeteneğimizi kaybediyor olabilir miyiz? Yoksa beynimiz dijital çağın kurallarına göre yeniden mi uyum sağlıyor? Kim bilir, belki de günümüzün en büyük mücadelesi bilgiye ulaşmak değil, dikkatimizi koruyabilmektir.
1: İnsan beyninin en önemli özelliği adaptasyon aslında. Bizler yani binlerce yıldır hayattayız, ne varsa ona adapte oluyoruz. Ama tabii bu evrim çok uzun yıllarla olan, böyle bir 10 yılda, 100 yılda olacak bir şey değil. Ama yine de kültürel olarak biz uyumlanmak üzerine kodluyuz diyebiliriz. Şimdi bu hızlı geçişler dikkatimizi daha çok bozuyor mu? Tabii şey var, insanın dikkati artık balıktan bile kısa oldu falan, oralara çok girmeye gerek yok ama 2010'daki bir çalışma var, çok değişik, diyor ki 1990'lara kadar insan IQ'su yükselmiş.

0: 1990'lardan 20. yüzyılda hep her yıl yükseliş var ve sonra bir durma gözükmüş. Bundan sonra nereye gidecek tabii bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hızlı ürünlere daha fazla maruz kalmak dikkatimizi bozuyor olabilir ama daha önemlisi bu yüz yüze maruziyetlerin azalması ve bu ekranı niye kullandığımız. İki tane önemli bulgu var araştırmalarda. Bir tanesi diyor ki çocuklar özellikle yüz yüze daha çok bağlantılılar normalde. Sosyal medyayla birbirine dünya hiçbir zaman olmadığı kadar dünya yeryüzünde olduğumuzdan daha çok bir sosyal bağlanma var ama elektronik ortamda. Buna rağmen yüz yüze ilişkiler çok azaldı ve bunun depresif bölümü artırdığı söyleniyor. Depresif insanlar da daha çok kolaya kaçtığı için iki yönlü. Bu da yine ilişki.
1: Sizce bugün çocuklar ve gençler uzun süre bir işe odaklanabiliyor mu? Dikkat sürelerinin azaldığını düşünüyor musunuz?
2: Daha çok evde zaman geçirmiş kişiler, daha çok sosyal medya, tablettir, telefondur, sosyal medya takılan insanlar, çocuklar daha doğrusu. Bunlar biraz daha dikkat süreleri daha az. Gençler için de daha değişebiliyor yani bu süre artabiliyor.
3: Ya ben bunda farklı bir bakış açısından bakıyorum aslında. Onların odaklandığı konular daha farklı ve onların dikkatini dağıtan cisim dış etkenler de daha fazla olduğu için onların odaklama süreleri daha kısa olduğunu düşünüyorum.
4: Dikkat sürelerinin kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Kendi üstümden de bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir farkındalığım olmasına rağmen ben bile tam kontrolü sağlayamıyorum ve dikkat bozukluğu yaşayabiliyorum bazen.
5: Dikkat süresinin azaldığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kendimde de deneyimlediğim üzere bizde bir sabırsızlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani uzun süre sıkıcı bir şeye bakamıyoruz, odaklanamıyoruz. Çünkü sürekli kaydırmaya alıştığımız için hani bir reklam, 2-3 saniyelik bir reklamı bile izlemeye tahammül edemiyoruz aslında.

0: Bir zamanlar canı sıkılmak çocukluğun doğal bir parçasıydı. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamak aslında zihnin en çok çalıştığı anlardı. Hatırlayın, uzun yaz günlerinin sessiz öğleden sonralarında kurulan hayaller, icat edilen oyunlar, ağaç tepelerinde yaramazlık planları. Bugün ise çocuklar neredeyse hiç yalnız kalmıyor. Çünkü can sıkıntısı başlar başlamaz ya bir ekran açılıyor, ya bir video başlıyor, ya da yeni bir bildirim geliyor. Dolayısıyla zihin düşünmek için bulduğu her boşluğu anında dolduruyor. Peki sürekli uyarılan bir beyin hayal kurmayı unutabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Yaratıcılık sessizlikten besleniyor olabilir mi? Çünkü belki de büyük keşiflerin, güçlü hikayelerin ve parlak fikirlerin ortak bir başlangıç noktası vardı. Can sıkıntısı. Düşünsenize, bazen dış dünyadan koptuğunuzda kendi iç dünyanızı inşa etmeye başlarsınız. O halde ne dersiniz? Ekranlarla çevrili bir çağda büyüyen çocukların hayal kurma, problem çözme, üretme becerileri nasıl etkileniyordur? Sizce sürekli meşgul olan bir zihin gerçekten yaratıcı olabilir mi?
1: Nöropsikolojik araştırmaların en çok desteklediği şey beynin kendi kendine zaman geçirebilmesidir. Sıkılmayla beraber hayal kurma becerisi ve yeni yaratıcılıklar tetiklenebilir. Ama burada sürekli yeni uyaranların gelmesi ve hızına yetişmeyle beraber beyin sakin kalmayı unutuyor. Kendi kendine vakit geçiremediği için tabii ki yaratıcılığı da etkiliyor.
2: Default Mode Network diye bir özelliği var. Çok değişik. Bu hani 15 yıldır gündemde olan dinlenme halindeki aktivasyon. Buna görev yokken olan aktivasyon. Mesela bir görev verildi, matematik sorusu soruldu, ders dinliyoruz ya da telefona bakıyoruz. Bunlar beynin aktif bir görev halinde olduğu yerler. Bir de hani hiçbir şey yapmadan uzakları izlediğimiz yerler var ya, bilirsiniz böyle hani aslında okyanus, gökyüzü, deniz ya da hakikaten o bizim Anadolu'nun o yeşilliklerini ya da o sarılıklarını izlediğimiz, tahayyül edebildiğiniz işte oradaki o dinlenme halinin de sağlıklı ruh sağlığıyla ilişkili olduğunu, hatta yani ruh sağlığı bozukluğu olanlarda da bu bölüm korunduğu söyleniyor. Biz hayal etmek, yaratıcılık hep dopaminle ilişkili. Dolayısıyla çocuklar ya da yetişkinler için de biz boşta kaldığımızda bir yaratıcılık, ne yapacaktık, hadi şuradan bir oyun kuralım gibi bir yere gidebiliyor olmamız çok önemli. Çeşitli başka araştırmalar var, diyorlar ki böyle iyice oyuncakların olduğu karmaşık oyun sistemleri değil de sade çocuğun yaratıcılığıyla kendi oyunu kurabileceği, yaratabileceği yerler çocukların gelişiminde çok daha önemli. Ama tam tersi şimdi ne? Hızlı dopamin kaynakları, o hızlı kaydırma ya da maruz kalma, ani erişilebilir, kolay erişilebilir bir dopamin var. Burada çok tatlı, kolayda bir pasta varken dışarıdaki bir sağlıklı besine gitme isteğinin olmaması çok anlaşılır. Burada en önemli konu ortam. Yani bizler maalesef kendimizi çok mantıklı canlılar zannediyoruz insanlar olarak ya. Çok akılcı, eğitildiği zaman olabilir. O kadar mantıklı canlılar değiliz ve ortama göre şekilleniyoruz. Eğer orada bir telefon varsa o çocuğun oraya gitmesi normal zaten. O zaman biz yetişkinlerin kendimiz için bile ortamı, ne gördüğümüzü, ne görmediğimizi bilinçli olarak ta öncesinde organize etmek bir sorumluluğumuz diyebiliriz aslında.
3: İnsanlık tarihi boyunca her nesil bir öncekinden farklı büyüdü. Ama belki de ilk kez bir kuşak yalnızca yeni bir dünyaya değil, yeni bir gerçekliğe doğuyor. Ve belki de ilk kez insan zihni biyolojinin olduğu kadar algoritmaların da etkisi altında şekilleniyor. Peki geleceğin çocukları bizden daha mı zeki olacak? Aynı anda onlarca bilgiye ulaşabilen, yapay zeka ile birlikte düşünebilen, sınırları olmayan yeni bir kuşak mı geliyor? Yoksa dikkatini korumakta zorlanan, yalnızlaşan ve gerçek dünyayla bağları zayıflayan daha kırılgan bireyler mi yetişiyor? Belki de cevap bu iki ihtimalin tam ortasında saklı. Evet, gelecek nesiller bizim gibi düşünmeyecek, bizim gibi öğrenmeyecek, belki de bizim gibi hayal bile kurmayacak. Çünkü onlar insanlık tarihinin ilk dijital yerlileri. Yani yapay zekayı bir teknoloji olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak gören ilk çocuklar olacak. İşte bu noktada asıl soru şu: geleceğin çocuklarını biz mi yetiştiriyoruz, yoksa geleceğin dünyası şimdiden kendi çocuklarını mı yetiştiriyor? Anlayacağınız, mesele çocukların değişmesi değil, insanlığın yeni bir versiyonunun doğuyor olma ihtimali.
0: Bir zamanlar bağımlılık denildiğinde akla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar gelirdi. Bugün ise çok daha farklı bir bağımlılık türü var. Üstelik bu türü cebimizde taşıyor, yatağımızın başucunda tutuyoruz. Bir bildirim sesi, bir beğeni, yeni bir mesaj. İşte tam bu noktada uzmanlar sosyal medya platformlarının insan beyninin en temel dürtülerinden biri üzerine inşa edildiğini hatırlatıyor. Merak etmek, beklemek ve yeniden ödüllendirilmek. Bildiğiniz üzere insan zihni ödülü sever. Peki ekranlar gerçekten böyle bir bağımlılık yaratıyor mu? Sonsuz kaydırma hareketi beynimizin ödül sistemini nasıl etkiliyor? Ve neden bazı bilim insanları dijital bağımlılığı modern çağın en büyük halk sağlığı sorunu olarak görüyor? Belki de artık mücadele ettiğimiz şey ekrana bakmak değil, ekrandan uzak kalabilmektir.
2: Yani dijital bağımlılık son 10-15 yıldır iyice gündemde olan bir konu. Tabii bizim tanı sistemimizde daha konmuş böyle bir tanı ismi yok. Yani dijital bağımlılık bu araştırma alanı. Yani davranışsal bağımlılıklar var. Bunlar kumar gibi gözüküyor. Ama yine de bu madde bağımlılığı ve kumar gibi, yani madde bağımlılığının yanında bu ara ülkemizde de maalesef gündemde olan en önemli konulardan biri bu sanal bahisler. Burası yani bayağı bir, orası da ayrı bir pandemi oldu gibi düşünebiliriz. Kolay ulaşılabilir, hemen kandırılmaya uygun, manipülatif zaten. Dolayısıyla hani sanal dünyanın bağımlılığa götüren en önemli bölümü orası. Orayı vurgulamadan geçemeyeceğim. İnternet bağımlılığına döndüğümüz zaman %10'a yakın internet bağımlılığı olduğu dünyada tahmin ediliyor araştırmalarda. %10 ne demek? 10'da 1 demek. Ama işte yani beynimizin bir handikapını kullanıyor bunlar. Beynimizin bir bug'ını kullanıyorlar. Beynimizde bağımlılık şöyledir ve aslında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmalar da yine bu diğer bağımlılıklarla benzer yolların çalıştığını beyinde gösteriyor bu arada. Ya beynin ödül sistemi var. Bu ödül sistemi acıktıysan yemek ye, susadıysan su iç gibi bazı sağlıklı hayati bölümlere yöneltiyor. İşte bazı maddeler de ya da ani keyif veren her şey de orayı sanal bir şekilde kullanmış oluyor ve hasan olarak besliyor. Fare gibi orada dopamin çıktıkça o davranış artıyor. O zaman işte oradaki dopamine önceden kendimiz önlem almamız lazım. Çünkü bağımlılıklar öyledir ki ben dahi kimse bunlardan muaf değildir. Hepimiz insanız ve hepimiz o fare gibi davranmaya, eğer gerçekten altyapımız hazırsa, biraz genetik faktörler, ortam vesaire müsaitiz. O yüzden yine oraya dönmekte fayda var. Ortamımız, ya yani kimlerle takılıyoruz, neredeyiz, çevremizdekiler ne yapıyor ve biz aktif uyaranları nasıl daha sağlıklı düzenleyebiliriz? Buraya daha çok kafa yormamız lazım. Biz birazcık sürprizleri açık, kendimize çok güveniyoruz. Hallederiz. Yani ne olursa. Yani oraya da gitsem ben kendimi biliyorum. Maalesef o kadar tutarlı ve irademizin güçlü olduğu canlılar henüz değiliz. Belki yani zamanı gelince ona dönüşürüz.
0: Bir çocuk ya da genç sizce bir gün boyunca telefonsuz kalabilir mi? Telefon ve sosyal medya bağımlılığı gerçek bir sorun mu?
4: Bu noktada ebeveynlerin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sorun haline gelmiş çocuklar da var mutlaka. Ama bunu ebeveyn kontrolünde aşabilen ailelerin çocukları olduğunu da kesinlikle düşünüyorum. Burada kısıtlama getirmek, sağlıklı çerçevede kullanmak çok önemli diye düşünüyorum.
5: 24 yaşında bir genç olarak ben kendim şahsen bir tık da olsa bağımlı olduğumu düşünüyorum. Bırakamıyoruz maalesef. Hani kontrolü sağlamaya çalışsak da belli bir miktar farkındalığımız olsa da artık elimiz kolumuz olduğu için kesinlikle bağımlılık yaratıyor.
6: Şu anda yaşlılar da bile kalamıyorlar bence. Daha çok ne kalsın çocuklar ve gençleri, hiç kimse.
0: Bugün günün çocukları bir tuşla dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kurabiliyor. Yüzlerce kişiyi takip ediyor, onlarca dijital arkadaş edinebiliyor. Ama bütün bu geniş ağa rağmen neden kaygı, mutsuzluk ve içe kapanma giderek daha fazla çocuğun hayatına dokunuyor? Neden yalnızlık duygusu büyüyor? Çünkü insan beyni yalnızca konuşmaya değil, göz teması kurmaya, birlikte gülmeye, aynı sessizliği paylaşmaya bile ihtiyaç duyar. O halde soralım, bağlantıda olmak gerçekten bağ kurmak demek mi? Mesela bir ekranın arkasından kurulan arkadaşlıklar aynı sokakta birlikte büyümenin yerini doldurabilir mi? Ne dersiniz?

0: Şimdi dijital bağımlılığın en kötü maruziyetlerinden birisi bizim alanımızdan, nörobilimsel ve psikolojik olarak baktığımızda ciddi anlamda depresyonu, kaygı bozukluğunu, uyku bozukluğunu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu destekleyebiliyor. Bizdeki buradaki sosyal birliktelikten çok insana yeni gelen şeylerden bir tanesi insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır. Yani biz aldığımız feedbacklerle daha çok var oluruz. İnsanın vagus sinir sisteminin uyarılıp kendini rahat ve dengede hissetmesi için bazen bir temas bile yeterlidir. Veya oksitosin, nörotransmitterlerin, bağlanma nörotransmitterinin devreye girmesi için bir insanın yanında olması, dokunması. Burada sosyal bağlılık daha fazla çocuklarda sosyal çekilmeye sebep oluyor. Oradaki ilişkiler yüzeyel kaldığı için derin bağlar kurmakta ve sosyal olarak regülasyonlarını sağlamakta çok fazla zorlanabiliyorlar.
1: Sosyal medya sayesinde insanlar daha mı sosyal oldu yoksa daha mı yalnızlaştı?
2: Daha sosyal olduk çünkü iletişimimiz daha kolaylaştı. Şu anda benim kişisel olarak cevap vermem de gerekirse dünyanın birçok ülkesinden, yerinden arkadaşlar edindim. Tabii burada dil öğrenmenin de kolaylaştığını düşünüyorum. Örneğin İngilizceyi ben neredeyse %80 internetten öğrendim. İnternetten arkadaşlar edindim. Tabii asosyalleşmeye yatkın, yani örneğin gelişmiş ülkelerde de asosyalleştirdiğini düşünüyorum insanları. Japonya gibi. Burada kültürel birçok etkenin de olduğunu düşünüyorum.
3: Daha sosyal oldu ama yalancı bir sosyal.

0: oldu. Altı boş olan bir sosyallik oldu. Tam anlamıyla gerçek arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler bunların kalmadığını düşünüyorum şahsen. Aslında bu çokça üzücü bir durum zaten.
1: Bence daha yalnızlaştılar ya. Çünkü hani artık bütün işlerini sosyal medyadan halletmeye çalışıyorlar.
2: Empati kuramıyorlar. Empati kurmadıkları için daha çok yalnız oldular.
3: Bizim nesil bilgiyi zihninde taşırdı. Şiirler ezberlenir, tarihler hatırlanır, telefon numaraları unutulmazdı. Çünkü bilmek aynı zamanda hafızada tutmak demekti. Bugün ise durum bambaşka. Mesela bir sorunun cevabına birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz. Üstelik artık yalnızca arama motorlarına değil, yapay zekaya da soruyoruz. Peki tüm bunlar insan zihni için ne anlama geliyor? Mesela bir bilgiyi gerçekten öğreniyor muyuz? Yoksa onu dijital dünyanın hafızasına mı emanet ediyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere öğrenmek sadece doğru cevabı bulmak değil, öğrenmek, düşünmek, sorgulamak, ilişki kurmak ve bilgiyi insan deneyiminin bir parçası haline getirmek demek. Öte yandan hakkını verelim, kim bilir belki de yeni nesiller bizim hiç bilmediğimiz başka bir öğrenme biçimi geliştiriyordur. Yani daha az ezberleyen, daha hızlı erişen, insan zekasıyla dijital zekayı birlikte kullanabilen yeni bir kuşak doğuyor olabilir. Peki o halde soralım, insanlık bilgiyi zihninden taşımaktan vazgeçerse bilgelikte dönüşür mü?
4: Şu şekilde beyinde zaten öğrenmenin gerçekleşmesi için aktif bir işlemlemeye ihtiyacımız var. Yani sinaptik bağlantının kurulup biz burada bir şey öğreniyoruz dememiz için kendimizden pay biçelim. Bir yolu navigasyonla gidiyoruz. Daha sonra 3-5 kere gittiğimiz zaman yavaş yavaş navigasyonu kapatıyoruz. Veya ne yapıyoruz? Bir yere başlıyoruz, biriyle tanışıyoruz. İsmini 4-5 kere minimum düzeyde 5 kere tekrar ettiğimiz zaman hatırlıyoruz. Burada evet kolaylaştırma açısından yapay zeka bilgiye ulaşmayı çok güzel bir şekilde destekliyor. Elimize çok fazla veri ve kaynak sunuyor ama şöyle bir gerçek var. Beyin daha önemli bir yapı, daha hassas bir yapı ve gerçek öğrenme için orada aktif işlemleme, o bilgiyi tekrar etme, onun üzerine düşünme ve durma becerisi de gerekiyor.
5: İnsanların bilgiyi kaydetme şekli değişmiş. Eskiden örneğin bir çam reçinesi ne işe yarar diye düşündüğümüzde bunun üzerine bir kafa yoruyorduk. O bilgiye nereden ulaşacağını sadece aklında tutuyormuş insanlar. Çam reçinesi ne işe yarar bilgisini ben şu tıkladığımda bulurum mu biliyor. Sonucu kaydetmiyor. Yolu kaydediyoruz. Yolu kaydettiğimiz zaman o sonucu hakim değiliz. Daha da kötüsü biz sonucu bildiğimizi de zannediyoruz. Özgüvenimiz artıyor. Ama bunu biraz abartıyor insan zihni. Yolu öğreniyor ama sonucu unutuyor. O zaman da internetin fişi çekildiği anda dımdızlak kalmış oluyoruz. Burası çok önemli bir handikap. Basit öneriler var bu konuda. Mesela en basit onu söyleyelim bugün. Diyorlar ki mesela araştıracaksınız işte çam ağacının o iğnelerinin neden iğne olduğu ile ilgili bir soru. Yapay zeka sormadan önce bir tahmin üretin diyorlar. Bir düşünün bir saniye. Ne olabilir? Sonra bakın. Oradaki merak öğrenmeyi artırıyor. Zaten bir tahmininiz var ve merak dopaminle ilişkili. Onunla beraber kaydınız da artmış olacak ve en azından beyniniz biraz çalışmış olacak. Öbür türlü biz birazcık arayüz olmuş oluyoruz. Arama motoruna dönüşmüş oluyoruz. O da kıymetli ama bu açıdan risk oluşturuyor.
3: Tarihi boyunca her çocuk kendinden önceki kuşaklardan öğrenerek büyüdü. Anne babalarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından. Bugün ise ilk kez çocukların hayatında yeni bir rehber var. Yapay zeka. Sorularını ona soruyorlar, ödevlerini onunla hazırlıyorlar, yeni şeyleri onunla öğreniyorlar. Hatta kimseye anlatamadıkları duygularını bile onunla paylaşıyorlar. Çünkü bugünün çocukları yapay zekayı sonradan tanıyan bir nesil değil, onunla birlikte büyüyen nesil. Belki de yarının yetişkinleri yani çocuklarımız bilgiye ulaşmak için düşünmeye değil, doğru soru sormaya odaklanacak. Ama ne dersiniz? İnsanlığın ilk dijital yerlileri çocuklarımızdan sonra ortaya nasıl bir nesil çıkacak? insanlığı ne bekliyor?
4: Yapay zekadaki en kritik nokta tabii ki bilim veya teknoloji tamamen kötü değil. Bu kişiselleştirilmiş öğrenme programlarında, çocuklara yönelik özgü olduğunda, eğitimcilerin sistemi öğrendiğinde bizim için çok işlevsel olabileceği yerler de var. Ama aslında bahsettiğimiz az önce dijital maruziyet de yapay zekanın içerisinde. Bu düzenli kullanılmadığı sürece ciddi anlamda çocuğun aidiyet duygusuna kadar etkileyebiliyor. Sosyalizasyonu, psikopatolojik problemleri, özellikle prefrontal korteksin dikkat, odaklanma becerileri ne şekilde olduğuyla önemli. Bizim için yapay zekaya dair burada bilmemiz gereken en önemli ve en kritik şey, onun yürütücülüğünü bizim beynimizin üstleniyor olması. Gerek ebeveynlerin, gerek eğitimcilerin buradaki ekran süresinin uzunluğundan çok çocuğa kaliteli olarak neyi ulaştırabiliyorlar? Veya yapay zeka üreticileri bunu çocuklara uygun bir şekilde nasıl düzenleme yapıyorlar? Nasıl ihtiyaca binaen kullanılabiliyor? Aslında her şeyde olduğu gibi işlevsel kullanılabilmesi için de yine burada beyne ihtiyacımız oluyor.
5: Hakikaten yapay zeka çağı bambaşka bir yere gidiyor. Ne olacağını da tam bilmiyoruz. Hani bu SpaceX'in son yapay zeka botlarını Amerika'ya yolladıktan sonra yani şey diyorlar. Şu an en zengin insan Elon Musk. Onunla ikinci zengin arasındaki fark benimle ikinci zengin arasından daha çok. Yani biz ikinci zengine ondan daha yakınız. Bu çağ bambaşka, böyle tahayyül edilebilir bir yerde doğru gitmiyor. Ekonomide, sosyal dünyada. Bu tabii bizleri de çok fazla değiştirecek. Umarım iyiye gider. Genelde teknoloji bir yerden sonra hep bir insanlığı bir 100 yıl geriye, 1000 yıl geriye götürecek bir yere de dönüşebilir. O Einstein'ın 3. Dünya Savaşı ile ilgili bahsettiği Allah korusun durumlarda çok korkutucu. Tabii bizim mesela Yapay Zeka ve İnsanlık diye bir derneğimiz var. Orada biz sağlıklı kullanımın insanlığı çok daha ileri götüreceğini en azından umut ediyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yapay zeka ile ilgili terapi çalışmaları, gençlerle ilgili çalışmalar aslında ruh sağlığına hafif ve orta düzeyde faydalı olduğunu, yapay zeka ile yapılan botların ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Ama bunlar küçük çalışmalar ve daha büyük kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ama tam tersi önemli bir risk de var. Yapay zeka, biz her şeyle sohbet edebiliyoruz. Ağaçla da sohbet eden bir varlığız, öyle değil mi? Kedilerimizle, köpeklerimizle, doğayla, güneşle, güneşe silah attığımız da oluyor gerçi Türkiye'de ama. Şimdi dolayısıyla yapay zekayı da bir insanlaştırma riski var. Onu gerçek bir arkadaş gibi görme. Tabii yağcı bir arkadaş aslında çoğu yapay zeka. Sizi övüyor, onaylıyor, taktik veriyor. Özellikle bir genç, özellikle de içe dönük mizaçlıysa, bizim böyle %30 ile 70 arası doğuştan mizaç özelliğimiz var diyebiliriz. O hepimizin böyle ruhu diyelim, özü diyelim, doğuştan gelen. Orası biraz içe dönükse, biraz kaygılıysa dışarıda risk alacağını arkadaşı onu dışlayabilir. Yapay zeka onu eğiliyor. O zaman oraya odaklanıp dış dünyadaki gerçek insan, gerçek bağlar, gerçek sıcaklık ve gerçek küçük frustrasyonlar, küçük engellenmeleri deneyimleyemediği zaman büyümek mümkün olmayabilir ya da sağlıklı gelişmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yapay zekanın etik olması, yasalara uygun, sağlıklı olması ayrı bir boyut. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nde yeni yeni çalışmalar var. Ama başımıza gelen olumsuz şeyler de var. Bir tane intihar vakası var biliyorsunuz. Onunla ilgili davalar sürüyor. Ama öte yandan bunun doğru kullanıldığında ruh sağlığına inanılmaz iyi geldi. Çünkü yine de yani sağlık hizmetinde çeşitli zorluklar var. Dünyanın her yerinde ekonomik zorluklar var, ulaşmayla ilgili zorluklar var. Yani sağlıklı, onaylanmış ve hekimlerin kontrolünde olan ve lisanslanmış bir programın kolayca erişilebilir, en azından hafif düzeydeki vakaları iyileştirmesi muazzam bir fırsat. Ve eğer bu ucuz, belki ücretsiz ve herkese yaygınlaştırılabilir olursa biz bunu elbette desteklemeliyiz. Ama her şey gibi artısı ve eksisine bakıp bunu suistimale neden olmaması ve geri dönülmez zararlara neden olmayacak şekilde dikkatli gidiyor olmamız gerekiyor diye bağlayabiliriz orayı.
6: Çocuğunuzun ya da gelecekteki çocuğunuzun ders çalışırken, ödev yaparken veya dertleşirken yapay zeka kullanmasına nasıl bakarsınız?
7: Yapay zekayı kullanmasını kısıtlamazdım. Ama dediğim gibi genel internet ve sosyal medya kullanımında da düşündüğüm gibi yine kısıtlı olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen oradan değil, oradan da faydalanarak, oradan da yardım alarak ilerlemesini isterdim.
8: Belirli bir otokontrol sağladıysa kendinde, bunu görebiliyorsam onda, bence hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Aksine kendisi için yararlı olabileceğini düşünüyorum.
9: Yapay zekayı eğer araç olarak kullanıyorsa buna olumlu bakarım. Ama eğer yapay zeka kendisinin düşünmesinin yerini alıyorsa buna olumsuz bakarım.
3: Bugün insanlık teknoloji serüveninde yeni bir kırılma noktasında. Belki de ilk kez değişen şey araçlar değil, insanın bizzat kendisi. Bugünün çocukları kurdukları gelecekte belki de bizim sahip olduğumuz becerilere ihtiyaç bile duymayacaklar. Peki yarının dünyasında en değerli insan yeteneği ne olacak dersiniz? Empati mi? Yaratıcılık mı? Yoksa insan zekası ile yapay zekanın birlikte üretebildiği yeni bir bilinç biçimi mi?
4: Bizden daha kırılgan olacakları öngörülüyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Çünkü sosyal izolasyon, yapay zeka, dijital maruziyet kullanımı arttıkça çocukların kendilerine yönelik algılarında, aidiyet duygularında, sosyal regülasyonlarında ciddi durumda azalmalar görülüyor. Bunu düzenli kullanmanın önüne geçilmediği sürece, yani düzenli kullanıma uygun tabi bir yöntem belirlenmediği sürece oradaki regülasyonu sağlayamadıkları için büyük bir ihtimal bizden daha kırılgan olacaklar. Zekilik boyutunda baktığımızda ise evet bilgiye ulaşabiliyorlar ama o bilgiyi nasıl kullanabildikleri, nasıl yönetebildikleri, ne kadar hayatlarına enjekte edebildiklerini bilmeleri de çok önemli. Ancak onu o durumda değerlendirebiliriz.
5: Yani bu yapay zeka ile birlikte tabii nereye gidiyoruz çok önemli bir soru, çok da spekülatif. Ama şunu söyleyebiliriz, yani biz 100 yıl önce A'ysak, şimdi B'ysek, gelecek yüzyılda A olmamız gerekiyorsa A'da oluruz, C olmamız gerekiyorsa da C oluruz. İyi ya da kötü diyemiyorum ama bizler çok iyi adapte oluyoruz. Her şeye adapte olabiliriz. O taşlarla, sopalarla yaşamaya da adapte oluruz. Bu çağdaki garip garip bizim içinde ne olduğunu bilmediğimiz o yapay zeka botlarındaki sohbette hakikaten yapay zeka araştırmacıları bile o cevabı nasıl verdiğini bilmiyor. Yapay zekanın o cevabı nasıl ürettiğini bilmiyorlar. Artık orada bile bilemediğimiz bir şey oluyor. İyi cevap veriyor ama nasıl oluyor? Nasılını bilemezseniz yönetmeniz de zor, riskleri de anlamak mümkün değil. Dolayısıyla öngörülemez bir yere doğru gittiğimiz doğru. İnsanlık nereye gidecek? İşte yine hani konuştuğumuz gibi insan ölçülebilir IQ sistemlerine göre 20. yüzyılda her 10 yılda bir 2-3 puan IQ'muz yükselmiş ama 1990'da sabit kalmış. Bu işte artık Google çağı mı diyelim, internet çağı mı diyelim, teknolojinin her yerde bir yerde platoya gittik. Bundan sonra daha geriye gitme olasılığı da olabilir. Aynı da gidebilir. Bunu hep beraber yaşayıp görmüş olacağız. Ama tabii burada da şöyle bir handikap var. Bizim bütün ölçüm araçlarımız IQ dahi bir şeyi ölçüyor. Mesela matematiği ölçüyor olabilir. Ama belki bu yeni nesil o bilginin son halini değil de o bilgiyi nasıl soracağı konusundaki puanı çok daha fazla. Dolayısıyla yani o Sümerlerden beri biz gençler çok mu bozdu diye kaygılanıyoruz ama gene de gençler biz dinozorlardan biraz daha iyisini bilir diye düşünmekte fayda var. Hep bize tarih bunu göstermiş.
6: Sizce geleceğin çocukları bugünkülerden daha mı mutlu olacak, daha mı yalnız olacak? Mesela bugün yeniden çocuk olsaydınız, akıllı telefonların olduğu bir dönemde mi büyümek isterdiniz yoksa telefonsuz bir dönemde mi? Neden?
7: Evet. Yeniden çocuk olsaydım akıllı telefonların olduğu bir dönemde büyümek istemezdim. Çünkü onların daha ekrana hapsolduğunu düşünüyorum. O ekranlarda gördükleri şeyler onlara daha eğlenceli ve ilgi çekici geldiği için aslında dışarıya çıkıp diğer çocuklarla daha fazla oynayamıyorlar. Ve bence çocukluk süreci böyle geçmemeli diye düşünüyorum. Çocuklar oynamalı, fiziksel aktivitelere katılmalı. Ama yine dengeyle gidilirse güzel bir çocukluk geçirebileceklerini düşünüyorum.
8: Bence ilerideki çocuklar, gençler kendilerini mutlu göstermeye çalışan mutsuz insanlar olacak. Çünkü dediğim gibi gerçek arkadaşlık, dostluk, ilişki bağlarından mahrum kalacaklarını düşünüyorum.
9: Ya ben telefonsuz bir dönemde büyümek isterdim. Tabii biraz daha nostaljik bir şey oluyor bu. Dışarıda top oynamak, arkadaşlarımla saklambaç oynayarak büyümek isterdim. Ama tabii bu herkes kendi döneminde büyüdüğü zamanı daha çok beğenir diye düşünüyorum ben. Şu anki çocuklar da şu anki dönemi daha çok beğeniyordur.

zamanlar çocuklar büyüklerinin anlattığı dünyaya hazırlanırdı. Bugün ise büyükler çocuklarının büyüttüğü yeni dünyayı anlamaya çalışıyor. Belki geleceğin çocukları bizden daha hızlı düşünecek, daha fazla bilgiye ulaşacak. Hatta insanlık tarihinin en üretken ve en teknolojik kuşağı olacaklar. Ama onları gerçekten güçlü kılacak şey ne ekranlar olacak, ne algoritmalar, ne de yapay zeka. Gelecek

nesilleri de tıpkı bizim gibi güçlü kılacak şey insanı insan yapan o kadim yetenekler olacak. Merak etmek, hayal kurmak, sorgulamak, empati kurmak ve başka bir insanın gözlerinin içine bakabilmek. Yani evet, teknoloji çağları değiştirir ama medeniyetleri insanlar kurar. Ve belki de geleceğin çocuklarına bırakacağımız en büyük miras, onlara hangi teknolojiyi verdiğimiz değil, nasıl bir insan olmayı öğrettiğimiz olacaktır.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Açıkçası hani bizim programımızın da ilk yaptığımız andan bu yana belki de en böyle benim de heyecan duyduğum programlardan biri bu. Çünkü 22 yıl aradan sonra NATO zirvesi Türkiye'de. Tabii sadece 22 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenmesi değil önemli olan. Türkiye'nin bulunduğu konum, pozisyon, NATO'nun içinde bulunduğu tablo. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi Beştepe'de son derece önemliydi. Biraz sonra zaten enine boyuna konuşacağız. 17 yıl sonra bir ABD Başkanı'nın Türkiye'yi ziyareti de tabii ki önemli. Yani birçok ilkin olduğu uzunca yıllar sonra yaşandığı bir NATO zirvesi dolu dolu geçiyor. Biz de bu akşam 3 değerli konuğumuzla birlikte enine boyuna zirveyi ele alacağız, konuşacağız. Hemen yanımda Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet var. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyinlikoğlu, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok sağ olun.
0: Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Ben o ilk dediğimizi arkadaşlardan rica edeyim. Çünkü 32 lideri ağırlıyoruz Türkiye'de, Ankara'da, başkentte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha bugünden başladı aslında görüşmeleri. Kimlerle görüşecek, kimlerle bir araya gelecek, hangi liderler Türkiye'de? Hemen bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, zaten biraz sonra ayrı bir paragraf açacağız. Kendisini enine boyuna konuşacağız. Çünkü Türkiye'ye müjdelerle geleceğini söylemişti. İyi de geçti görüşme. İki liderin o basın önündeki mesajları, samimi ortam, atmosfer son derece önemliydi. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, az önce 24'ü izleyenler, takip edenler görmüşlerdir. NATO liderleri için bir resepsiyon düzenleniyor Beştepe'de. Macron gözlükleriyle geldi. Dikkat çekiciydi. Güneş gözlükleriyle katıldı. Hava da aslında kararmaya başlamıştı ama yine Macron hani magazinsel boyutuyla da konuşulacak gibi. Meloni İtalya Başbakanı, Kanada Başbakanı ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla da bir kabulü oldu. Orada verdiği mesajlar da önemliydi. Onu da soracağız, konuklarımıza konuşacağız. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Arnavutluk Başbakanı, Bulgaristan Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı, yine Starmer İngiltere Başbakanı, Karadağ Başbakanı, Rutte zaten dünden bu yana Türkiye'nin savunma sanayine aslında daha gelmeden önce o Aselsan tesislerini ziyaret etmişti, hatırlayacaksınız. Onun etkisinden çıkamamış gibi görünüyor. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya övgüler düzüyor. Merz Almanya Başbakanı ve Charles Michel AB Konseyi Başkanı. Birçok önemli isim. 7-8 Temmuz'da düzenleniyor. Yarın da biliyorsunuz. Yarın aslında daha da önemli diyebiliriz aslında. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün görüştü. Şimdi biraz sonra enine boyuna konuşacağız. Konuklarımıza merhaba dedik, hoş geldiniz dedik. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bugün öğle saatlerine bir dönelim. Aslında biraz sonra o görüntüleri de paylaşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın

0: Ankara'da karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Oradaki sıcak görüntüleri de değerlendireceğiz ama Beştepe'deki bu heyetler arası görüşme öncesinde gerçekleşen basın toplantısı diyelim artık. Orada iki liderin verdiği mesajlar son derece önemliydi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaptırımlara ilişkin sözleri, katsa yaptırımları olsun, işte F-35 meselesi, Kaan uçaklarının motoru, bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekrana taşıyalım. Daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump ne dedi onu verelim. Öyle de başlayalım sohbetimize.
1: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
0: Peki hemen akabinde konuklarımızı biraz bekletiyorum ama Trump ne dedi ona bakalım.
2: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
3: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Parsons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi. 35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
0: Peki hocam hemen sizinle başlayalım. Şimdi Trump gelmeden önce de bu konuşuluyordu, işte katsa yaptırımları meselesi, evet. F-35 konusu, Kaan uçaklarının motoru için yine Amerika Birleşik Devletleri ile temaslar ki Trump'ın hani bu noktada kongre ile ilgili de bunların sunumunun yapıldığı bilgisi vardı. Müjdeler diyebilir miyiz bilmiyorum ama açıklamaları önemliydi tabii Donald Trump'ın. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan bahsetti. Şimdi tabii tüm sesleri veremedik ama ilerleyen dakikalarda başka seslerimiz de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydu ve sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu an baktığımız zaman tüm bu NATO liderleri içerisinde çok ayrı bir noktada konumlandırıyor Donald Trump. Bu da önemli tabii ama mesajlar üzerinden gidecek olursak hem yaptırımlar hem de bu F-35 meselesi, nasıl buldunuz bugünkü bu görüşmeyi?
4: Tabii ki çok olumlu buldum ve çok sevindim. Fakat tabii ki bekleyeceğiz bu karar. Hani Trump bunu böyle telaffuz ediyor ama bunun bir de kongreden karar olarak çıkması gerekiyor. Fakat onu söylemesi de bence demek ki kongreden böyle bir karar çıkacağına inanıyor Trump. Bu kadar çok baskı olmasına rağmen burada bu şekilde bir demeç vermesi yine bizim Cumhurbaşkanımızın bir diplomasi başarısıdır. Bir mesela deminki demecinde farkındaysanız ne kadar güzel sözcükleri dikkatli seçerek söyledi. Ama sadece diplomasiyle de bitmiyor bu işler. Arkasında bir gücünüzün olması lazım ki Cumhurbaşkanımızın arkasında önemli bir güç var. Bu güç de Türkiye'nin, bakın 2004'ten bu yana baktığımızda kaç yıl geçti? 22 yıl. Biz 22 yılı bırakın, şurada bir 5-10 yıl süreç içerisinde inanılmaz bir atılım yaptık. Bu atılımda Türkiye'nin kendi savunma teknolojisindeki attığı adımlardır. Ve bunları yaparken de Avrupa'da olduğu gibi bir bağımlılık ilişkisi içerisinde değil, Türkiye kendi gücüne güvenerek yaptı bunu ve ürettiklerini de Avrupalı ülkelere satmaya başladı. Dolayısıyla bu diplomatik başarının arkasında yatan önemli bir güç de Türkiye'nin özerkliğidir diyeyim. Yani ve buna teknomilliyetçilik deniyor ama Türkiye Amerika'daki gibi bir teknomilliyetçilik de yürütmüyor. Şimdi ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Bir kitap çıktı. Maskizm diye bir kitap. O kitabın hepsini okumadım daha henüz ama biraz o yorumları okudum. İki yazarlı bir kitap bu. Fordizm gibi bir dönem yaşanmıştı Amerika'da. Şimdi Elon Musk'tan oluşturulmuş bir maskizm diye bir kavram üretti Amerikalılar. Bu Amerika'nın kamu kaynaklarını özel şirketlerle paylaşarak bir tekno milliyetçilik deniyor buna ve insanlara refah seviyesinden önce güvenlik sunmak gibi böyle çok ayrıntıları da var. Şimdi fakat Türkiye burada önemli farklılık arz ediyor yani Amerika'dan. Türkiye kendi devletinin kaynaklarını yine devlet kendisi harcıyor. Yani burada bunu çok iyi ayırdığına varmak lazım. Bu sorunuzun cevabı değil belki ama bunu biraz ben derslerde öğrencilerime de anlatıyorum. Teknolojiyle yani sanayi teknolojisiyle ya da savunma teknolojisiyle özür dilerim. Devlet arasındaki bağın Amerika'dakinden çok farklı şekilde Türkiye çok kendi özerkliğini koruyacak şekilde bir savunma teknolojisi geliştirdi. Bu yüzden de biz Amerika'nın karşısında bu kadar başımız dik. Şimdi bunu neden söylüyorum? Biraz sonra belki konu gelecek. 3-0 nedir?
0: Evet, aynen onu mesela soracağım.
4: Orada o zaman açıklayayım isterseniz. Hani
0: hocam
4: çok zamanınızı
0: şöyle yapalım,
4: almadan.
0: Çok özür dilerim. Yine bu Trump'la ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz ama bir Ankara'ya uzansak
4: tabii ki, izninizle.
0: Çünkü muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı bizleri bekliyor. Onlar da tabii sabah saatlerinden bu yana çok yoğun bir mesai
4: çok
0: içerisindeler.
4: Herkes.
0: Biz bir Gülistan Yazbaşı hazırsa kendisine dönelim. Şimdi sabah saatlerinden bu yana Gülistan tabii takip ediyor. Daha da fazla kendisini yormak istemiyorum ama biraz böyle yani perde arkasında olanları, kendisinin izlenimlerini ben sormak istiyorum. Çünkü zaten sabahtan bu yana liderlerin açıklamalarını, geliş görüntülerini hepsini paylaştık ama orada ne oluyor acaba? O koridorlarda neler yaşanıyor? O arada kalanları böyle merak edilenleri bize anlatmanı rica edeceğim Gülistan. Hem de senin izlenimlerini tabii ki.
5: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, tarihi NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor. Ancak tabii ki off the record olarak gerçekleşen konuşmaları da aktarmak görevimiz diyelim. Şimdi çok ilginç eleştiriler ve yorumlar oluyor tabii ki. Ne gibi? Mesela Trump'ın eğer zirve dostum Erdoğan'ın güçlü liderlik ettiği Türkiye'de olmasaydı belki de katılmazdım demesine şöyle eleştiriler, şöyle yorumlar geliyor aslında. Washington'ın NATO içindeki geleneksel dengeleri değiştirmek istediği, değiştirdiği bu yöne doğru gittiği iddia ediliyor. Buradaki bazı basın mensupları tarafından. Tabii ki bunlar dış basın mensuplarının kendi medyalarında aktardıkları, söyledikleri, bahsettikleri, bu şekilde yorumladıkları yorumlar diyebiliriz. Aynı zamanda Trump'ın basın toplantısında katsa yaptırımlarını kaldıracağını ilan etmesi de beklenmedik derecede hızlı bir adım olarak yorumlandı yine dış basın tarafından. Ve Ankara'daki NATO zirvesini yerinden takip eden gazeteciler aynı zamanda şunu da söylediler. İlk günü Trump'ın gelişini bekleyerek geçirdik. Trump'ın açıklamalarıyla heyecanlanarak geçirdik. Ancak şunu da aklımızda bulunduruyoruz dediler. Trump her an her şeyi yapabilecek bir lider ve biz onun bugün yaptığı davranışın yarın arkasında durup durmayacağını da yine merakla bekleyeceğiz. takip edeceğiz ve bu davranışı nasıl gerçekleştirecek, hangi politikaları izleyecek, nasıl devam edecek, bunu NATO ile nasıl bir müttefiklik içinde devam ettirecek, bunların hepsini merakla bekliyoruz ve takip ediyoruz dediler. Tabii ki şunu da aktardılar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir açıklamada bulunmuştu ve nakit paranın askeri kabiliyet satın almak için kullanılması gerektiğini söyleyen bir söylemini de burada bahsettiler ve bunu da şu şekilde andılar. Aslında bu söylem Trump'ın zirveden beklentileriyle örtüşen bir söylem. Yani burada bir mutabakat olduğuna dair iddialar var dış basında tabii ki. Aynı zamanda da dediğimiz gibi Trump'ın öngörülemez bir lider olduğu yönünde söylentiler oldu. Trump'ın bugün yaptığı davranışın arkasında yarın nasıl duracak, bekliyoruz, izliyoruz tarzı yorumlar da yine oldu tabii ki kulislerde. Aynı zamanda da NATO'nun Çin'e yönelik yaklaşımı da yine merak edilen bir konuydu burada. İki gün boyunca hem bugün takip ettiler hem de yarın takip edecekler ve özellikle şunu bekliyor yabancı basın biraz da. İttifakın Çin'in güvenlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir değerlendirmede bulunulmayacağı aslında merak ediliyor ve bu noktada da bir mesaj ya da uyarının yayımlanıp yayımlanmayacağını takip edecekler ve bekleyecekler. Aynı zamanda da NATO'nun bundan sonra savunma sanayi konusunda maliyetini nasıl yöneteceği, nasıl artıracağı, hangi ülkelerle nasıl ilişkiler içinde olacağı ve küresel mevzuları, küresel krizlerin çözümünde hangi çözümleri aslında önceliklendireceği de yine merak edilen konular arasında bunları da bekliyorlar. Aynı zamanda Asya basınında da şöyle eleştiriler ve yorumlar oldu tabii ki. Zirve sonrasında liderlerden gelecek açıklamaları öncelikle bekleyeceklerini söylediler. Ancak şunu da söylediler. NATO'nun Asya Pasifik'e yaklaşımı, bakışı, ABD'nin bu bölgeye yönelik stratejik yaklaşımı ve zirvenin savunma alanındaki olası yeni işbirliklerini özellikle merak ettiklerini ve beklediklerini söylediler. Bugün de ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi yakından takip ettiler ve yer yer şaşırdıklarını gördük. Yer yer beklemediklerini gördük. Çünkü Trump'ın diğer ülkelerin başkanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla, yetkililerle aslında mesafeli olduğunu ancak Türkiye'de çok samimi bir yaklaşımla karşılandığını ve aynı şekilde karşılık verdiğini söylediler ve bunun onları çok şaşırttığını da belirttiler. Bunu da söyleyelim. Aynı zamanda da dediğimiz gibi NATO'nun savunma sanayi için ayırdığı bütçeyi bundan sonra nasıl yöneteceği de üst üste konuşulan konular arasındaydı. Bahsedilen mevzular arasındaydı. Aynı zamanda da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın artık güvenlik meselelerini çok ciddi bir seviyeye taşıdığını ve artık ciddi önlemler alınması gerektiğini de yine söylediler ve bu konuda da Türkiye'yi örnek aldıklarını, ülkelerinde de bu şekilde yansıttıklarını, medyada bu şekilde bahsettiklerini söylediler. Türkiye'nin savunma sanayi alanında, güvenlik alanında ileri gittiğini, atılımlar yaptığını, çok başarılı girişimleri bulunduğunu ve kendi ülkelerinin de bu tarz girişimler yapmasını istediklerini söylediler. Bunu da belirtmek istiyoruz. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adı da geçti bu noktada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın ve Türkiye'deki aslında tüm yetkililerin barış diplomasisi yolunda hareket ettiklerini ve ülkelere bu şekilde yaklaştıklarını, hiçbir zaman savaş yanlısı olmadığını üst üste belirttiler, altını çizdiler, vurguladılar ve bunun da aslında bütün müttefikleri, sadece NATO müttefiği olan ülkeleri değil, tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ve herkesin bu şekilde barış için hareket etmesi gerektiğini söylediler. Ve Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direkt olarak meselelerle ilgilenmesi, krizlerin çözümlerine yönelik adımlar atması ve bu konuda da diğer ülkeleri teşvik etmesinin de örnek bir davranış olduğunu belirttiler. Yabancı basından aldığımız izlenimler bu şekildeydi. Bu şekilde bahsettiler diyelim, sözü şimdilik size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ederim Gülistan'a. Özür dilerim, beklettim sizi ama buyurun hocam, yine sizle tamamlayalım, sonra diğer konuklarımıza geçelim.
4: Evet, yani bu, tabii ki Trump'ın Türkiye'ye bu kadar pozitif yaklaşmasının bir sebebi bizim Cumhurbaşkanımızla yıldızlarının barışması. Bu ayrı. Ama onun ardında yatan neden Türkiye'nin kendi başına gerçekleştirdiği önemli hamleler. Bunun için de liderlik gerekiyor. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Bakın, Avrupa'da da dünyada da lidersizlik problemi var. Şimdi bizim bu NATO zirvesinin bu kadar başarılı bir şekilde başlaması, övünebilmemizin bir nedeni de liderimizin güçlü olması. Yani bu bunun bir ideolojiyle, partiyle falan alakası yok. Hakikaten liderlik hani sanatçılık gibi sonradan olunan bir şey değil. Doğuştan olması gerekiyor. İnşallah yarın da güzel gelişmelere tanıklık ederiz diye düşünüyorum. Ama herhalde Avrupa'dan falan bahsetmeyeceğiz şimdi. Sonra bahsedeceğiz
0: tabii,
4: herhalde.
0: Tabii konuşacağız. Tabii evet. Detaylıca ele alacağız. Zaman... Mehmet Bey'e de dönelim. Tabii sizin dediğiniz gibi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü lider olması.
4: Çok önemli. Çok,
0: ve bunun
4: çok
0: tabii altını ediyor. Doldurabilmesi yani tabii. Sadece görüntü değil eylemlerle de. Ki söylediği her şeyi bugün yaşıyoruz Cumhurbaşkanı. Evet. Yani 10 yıl 15 yıl önce söylediklerini bugün
4: O da çok önemli. Yaşıyoruz. Ufkunun geniş uzak görüşlü olması. Bakın Macron'u gözlükle mi inmiş akşam saat?
0: Evet evet ben o görüntüyü arkadaşlar şimdi... paylaşayım böyle gözlükle eşiyle beraber.
6: Suriye'de de öyleydi.
0: Suriye'de de mi öyleydi? Ama güneş çok, gözlüğüyle. Ben bilmiyorum gözünde bir problem olabilir.

0: Öyle bir problem ama var.
1: Evet. Bu yönde
0: olabilir. Ama yani karısından tokat yemesi falan şeyleri, videolu yani biz görüntüleri
2: dediğiniz gibi geçmişe
0: bu da çok Fransa'nın prestijini
2: magazinsel boyutuyla hep gündem olduğu için tabii şimdi evet. Gözlük belki tabii sağlık sorunu vardır belki bilemiyorum olabilir. Ama hani o gözlüğü ama görünce hani aklımıza o geçmişteki durum geliyor. Peki Mehmet Bey'e dönelim. Katsa yaptırımları, F-35 meselesi, Trump Erdoğan görüşmesi nasıl yorumluyorsunuz?
3: Yani şöyle bunların hepsine birkaç şey söyleyeceğim ama önce çok tabii Türkiye açısından son derece kıymetli, prestijli bir tarihi niteliği olan bir iki günlük 48 saat yaşayacağız.
2: Siz de muhtemelen 2002'yi de takip ettiniz.
3: Evet yani ben 2008'de Obama gelmişti, o zaman mecliste Ankara'da takip etmiştik. Burada daha tarihi kılan husus iki yönden yani bir Trump ne dedi, Erdoğan istedi öyle geldim, evet. Geliyorum dedi.
0: Evet.
3: İkincisi de NATO'nun karizmasını bir anlamda Türkiye kurtarmış oldu. Hmm. Yani NATO dediğimiz özünde işte Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinin Amerikan garantörlüğünde 2. Dünya Savaşı sonrası girmesi ve o şekilde oluşan bir model. 32 tane üyesi var ama sonuçta orada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseni etrafında oluşan bir düzen. Şimdi bu böyleyken Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu çok sert bir şekilde sorgulamaya başlaması. Bugün de söyledi yine yani NATO'yla ilgili hayal kırıklıkları olduğunu, özellikle en son bu İran Savaşı'nda aradığı desteği bulamaması ona bir hayal kırıklığı üretti.
0: O Starmer bile vermedi beklediği desteği.
3: Tabii tabii bugün de zikretti yine hocam. Starmer'ı yine zikretti bugünkü konuşmasında. Dolayısıyla bu anlamda yani NATO'nun karizmasını kurtaran ülke Türkiye, kurtaran lider de Tayyip Erdoğan oldu. Böyle bir tarihsel niteliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Bu iş normalde üye ülkeler arasında sıraya konur. Bir sene burada, öbür sene orada gelir, sıra size de gelir. İnsanlar gelir, toplanırlar. Oturursunuz, konuşursunuz, dağılırsınız. Bu böyledir ama tarihsel kılan yönü az önce zikrettiğim hususlarla alakalı. Türkiye açısından tarihsel kılan yönü budur. Şimdi Trump'ın da bugün haber akışı içerisinde en fazla odaklandığımız husus Türk-Amerikan ilişkilerini, sizin sorunu da doğrudan geleyim, alakadar eden başlıklar. Burada gelmeden önce bir takım mesajlar vermişti, bazı hediyelerle gideceğine dair mesajları olmuştu Trump'ın. Somut olarak gördüğümüz en somut taahhüt Trump adına Katsa yaptırımlarının kaldırılması meselesi. Yani bunu söylerken, bunu duyururken soru üzerine dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz gibi bir cümle de kurdu. Dolayısıyla bu Türk-Amerikan ilişkilerinin ruhuna aykırı bir durum zaten. O nedenle bir an evvel kalkmalı bu yaptırımlar gibi bir havada Trump bu soruyu cevaplamış oldu. Dolayısıyla buradan hareketle ki bu zaten biliyorsunuz yani S-400 alımı ile birlikte hasım ülkelere uygulanan bir yaptırım modelinin Türkiye'de uygulanmasıydı bu. Trump hani dost, müttefik ülkelere bunları uygulamak istemiyoruz, yaptırım uygulamak istemiyoruz derken doğrudan Katsa yaptırımlarının ruhuna dönük bir beyanda da bulunmuş oluyor. Orada Kuzey Kore falan var yani sonuçta şey içerisinde. Dolayısıyla burası önemli. Bu konuda bir takım mesafelerin kat edileceğini ve zaten epeyce bir süredir buna çalışılıyor. İşte Tom Barak'ın açıklamaları da çok olmuştu değil mi hocam?
0: Evet.
3: Yani çok uzun olmayan bir vadede bunlar kaldırılacaktır biçiminde. Bunun adı burada konulmuş gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Bir. İkincisi ben şuna dikkat ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle alakalı zaten bir söz verdi diyor. Yani aslında orada Trump geldi burada bu konuda anlaşacağız demiyor.
2: Zaten
3: bak, bunu kameraların var. Önünde söylemesi çok önemli. Bu çok önemli. Şeyle de bir
0: sözünün
3: tutarlılık arz ediyor.
0: Duracak, evet.
3: Şimdiye kadar kullanılan söylemle de bir tutarlılık arz ediyor. Ne diyorduk? İşte 1.4 milyar dolar parasını ödemişiz.
0: Evet.
3: Siz bunu vermemişsiniz. Ben 2019'da o Japonya'da G20 zirvesi vardı. Oradaydım ben de. Trump yine basın toplantısı yaptı ve bu S-400 konusunda tamamen Türk tezlerinde

0: derini savunan açıklamalar yaptı.
1: Haklı
0: adamlar değil. Evet yani
1: biz vermedik, siz satmadınız.
0: Aynen onları söyledi. Bizden istemiş, Obama vermemiş. Onlar da gitmişler başka bir yerden evet. almışlar bunu. Şu kadar da parasını ödemişler. Böyle ticaret mi olur? Böyle cümleler vardı ben.

0: bu Kaan uçaklarının motorları meselesi. Şimdi burada Kaan uçağının motorları meselesine Ankara'da F-35 programına dönülmesinden daha önemli bulan bir yaklaşım var. Nerede var bu yaklaşım? Savunma sanayi kurumlarında var. Bunu ilk ağızdan dinlemiş bir gazeteci olarak aktarabiliyorum. F-35'ten ziyade bu Kaan uçaklarının motoru, Amerika'dan bir şey alacaksak motor alalım diyenler oldu mesela benim bulunduğum ortamlarda. Şimdi bu da niçin önemli? Tabii yani bu 4,5 nesil 2028'e kadar Kaan'ın üretilecek olan Kaan'da savaş uçaklarında bu motorların kullanılması isteniyor. Yerli motor işte 2028 sonu 2029 gibi gelmesi
1: bekleniyor.
0: planlanıyor, bekleniyor. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir beklenti var. Ama Trump'ın bu soruya ben canlı yayında izlerken verdiği cevap alakasız bir cevaptı. Yani Kaan motorlarını verecek misiniz biçiminde bu kadar hani bu netlikte açıkça soru soruldu. Şimdi cevabı şurada not olarak duruyor. Diyor ki Türkiye uçakları en iyi uçakları aldı diyor. ABD'den bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Şimdi burada ya soruyu tam anlamadı ya konuyu tam yeterince bilmiyor ya da bu konuda soğuk. Yani bu hani bizim gerçekçi bir zeminde bunlar tartışmamız lazım. Ben şundan emin olamadım yani Kaan motorlarının Washington'da mesela Yunus Paksoy'a soru sorduğunda daha net vereceğiz
1: gibi bir
0: sözleri sarf
1: ifadesi var.
0: etmişti. Şimdi burada ya soruyu doğru anlamadı Trump ya da bu verdiği cevap bu konuyla bu soruyla alakasız bir cevap. Yani şimdi burada ne demiş öyle Amerika bizden uçak alıyor. Bunun motorunu da biz
2: Hiçbir
0: vereceğiz.
2: şey
0: O
2: anlaşılmıyor, değil mi?
0: motorların çalışması için de bunun servis hizmetinin de olması gerekir. Yani ya şöyle ya kafasında F-16'larla alakalı öyle de bir paket var biliyorsunuz. Onunla alakalı bir konuya odaklandı.
2: Modernizasyonu ile ilgili değil mi
0: Modernizasyonu ya
2: F-16'ların?
0: da
2: Evet.
0: F-16'ların yeni motorlarıyla
2: Yeni
0: alakalı.
2: motor.
0: Ya da F-35'lerin hani orada ilerlenecek. Bu arada F-35'lerle alakalı hocam şöyle bir bilgi var. Kongrede bir oylama yapılmayacak. Yani bunu başkan bildirimde bulunuyor şeye kongreye.
3: F-35 için de geçerli mi? O
0: F-35
3: kasa için
0: F-35
3: diyorlar.
0: için de ben bunu
3: F-35 için de
0: böyle
3: mi?
0: biliyorum. Yani
2: Evet.
0: bunu
2: Ben
0: bir
2: zaten
0: Türk
2: kasa
0: yetkiliyle
2: için dedim.
1: Ha, öyle bir
2: Yani
1: şey
2: onun
1: ben de okudum.
2: kongreden geçmesi
1: Kasa yaptırımları
2: gerekiyor.
1: için de
3: Yok.
1: kongre onay
3: Kasa
1: süreci
3: tam
1: gerekmiyor.
3: Mehmet
0: Yani
3: Bey'in
0: ben
3: söylediği
0: ikisi
3: gibi.
0: için de
3: Geçmesi
0: bir
3: gerekiyor.
0: şu
3: Bir şey
0: gerek bir
3: yoksa.
0: oylama yapılmayacak yani.
2: Kasa içinde mi?
0: Katsa için de
2: Güzel o zaman.
0: F-35 için de
1: Şöyle zaten Katsa için onay gelince F-35'e de galiba otomatik olarak gelmiş gibi bir durum var. Yani benim
2: Peki
1: okuduğum
2: o
1: bugün
3: orada bir şey var.
2: Kaan'ın engine'i içinde mi yok?
1: Onu bilmiyorum hocam.
0: Şimdi
1: Yalan söylemeyeyim.
2: Motoru
0: Orada
2: da
0: var.
2: diyeceğim.
0: Onu da ben saymıyorum.
2: Yani Katsa yaptırımı kalkınca biz
1: Yok.
2: Kaan'a
1: Kaan ayrı. Kaan
2: motoru da
1: ayrı.
2: almıyor, alamıyor
0: Şimdi ben
2: muyuz?
0: Kaan'ı saymıyorum hocam. Sadece
2: Saymıyoruz.
0: şunu söylüyorum. Yani F-35 ile alakalı olarak
2: Biz onun parasını
0: kongrede bir
2: zaten
0: oylama
1: verdik. Tabii.
0: kongrede bir oylama yapılmasına ihtiyaç yok. Bunu gerekçeleriyle birlikte bir mektupla bildiriyor başkan. Ve o şekilde önü açılmış oluyor. Dolayısıyla bir kongre bypass edilerek bu konularda hem kasa konusunda hem F-35 konusunda bir ilerleme olabilir deniyor. Bir de tabii senatörler de vardı orada. Mesela onların da bu konuda daha böyle pozitif beyanları var. Yani bu
2: Onların da bir rızası olmadan bunu kaldırması mümkün değil diye biliyorum.
0: Sistemde şey var hocam,
2: Yani
0: bu model
2: orada
0: var. Yani
3: aksi bir
0: başkan
3: itiraz
2: aksi bir
3: gelmedikten sonra
2: itiraz gelmemesi
0: gerekçeleriyle
2: gerekiyor.
0: mektupla bildiriyor dendi. Yani benim, yani bunlar tabii hani
1: Tabii.
0: tartışılacak
1: Ya
0: hususlardır
1: muhtemelen
0: belki
1: tabii
0: ama
1: o
0: bunu
1: sonrasında da
0: ben
1: görüşülmüştür.
0: bunu
1: Heyetler arası
0: bir
1: görüşme.
0: Ankara'dayken üst düzey bir yetkiliden bu şekilde dinlemiştim. Yani bir oylama kongrede yapılmıyor. Gerekçeleriyle birlikte bir mektupla bildiriyor başkan ve o şekilde bu aşılıyor
2: Ama
0: demişlerdi.
2: eğer
0: Şunu ben
2: itiraz gelirse başkanın elinde mi yine bu
3: Yok,
2: itirazlara
3: itiraz
2: rağmen?
3: gelirse yani karşı bir yasa çıkarsa parlamentodan başkanın elinden bu yetki alınıyor yani.
2: Alınıyor
3: Evet.
2: diye biliyorum, evet.
0: Şimdi bu şeyle alakalı, Kaan'la alakalı, Kaan

0: motorlarıyla alakalı şöyle ince bir nokta var tabii. Bu Türkiye'nin yerli milli savunma sanayisinin geliştirdiği bir savaş uçağı. Ve bir şuradan da bakmamız gerekir buna. Yani Amerika ne kadar ister bunu? Veya Amerika istese mesela Netanyahu'nun açıklamaları var. Ne F-35 ne de başka bir savaş uçağına motor verilmesini istemeyiz diyor. Bunu da doğrudan zikrediyor Netanyahu. Şimdi orada ben bir soru işareti olarak bir mim koyuyorum buna. Yani inşallah tabii böyle benim düşündüğüm gibi değildir ama ben bir somut veri üzerinden dediğim gibi yani soru üzerine Kaan'la alakalı hiç alakasız bir yerden bir cevap veriyor Tıran. Ankara açısından özellikle savunma sanayi çevrelerinin TUSAŞ başta olmak üzere yani bu uçakları üreten onların beklentisi F-35 ile ilgili acele etmesek de olur. Hatta buna karşı çıkan fikirler de var. Bunu biliyorum ben. Ama
1: motor
0: Amerika'dan önemli. Biz bir şey alacaksak motor alalım. Bu mesela bu deniyor.
2: Ve bu da savunma için ne kadar önemli değil mi? Savaş uçaklarının
0: Ya hocam buradaki
2: kendi savaş uçağımızın
0: şu nedenle
2: olması.
0: biraz ben mim koyuyorum. Yani bu geleneksel Türk-Amerikan ilişkilerinde biraz askeri bağımlılık ilişkisine bağlı olarak Amerikalılar işte Amerikalı senatörler bu bağımlılık ilişkisinin sürmesine dönük bir politika üretiyorlar.
2: Zaten
0: Kaan bunu bozuyor.
2: Evet, en kritik olan bu. Bu bağımlılık ilişkisi.
0: Kaan Türkiye'nin kendi işte yani F-35'lerin daha iyi bir uçak da denildi yani. Bunlar da denildi.
2: Biz bunun motorunu yapamıyor muyuz acaba?
0: Yapıyor hocam.
2: Ama bir zaman alıyor herhalde zaman benim
3: şöyle,
2: anladığım.
3: Bir motorun devreye alınabilmesi için bilmem kaç bin saat kesintisiz çalışması lazım.
0: Onun bilgisini,
3: o bile bir zaman gerektiriyor.
0: Şöyle ben bitireyim, ben biraz da uzattım. Onun bilgisini de vereyim. Olsun. Yani uzattım. Şu an yürüyor bu çalışmalar. Yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalara göre
2: İnşallah.
0: Eş zamanlı olarak yani 2028 sonu 2029 başı gibi 5. nesil savaş uçakları Kaan'ın yerli motorla üretilmesi 2028 sonu 2029 başı gibi. Ama ondan önce 2028-2029'a kadar takvimde de bir eş zamanlılık söz konusu.
1: Bu arada sıcağına çok özür dilerim. Ekrana da NATO tarafından paylaşılan aile fotosu geliyor. Beştepe'de hemen küllerin önünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan. Donald Trump hemen Cumhurbaşkanı'nın solunda. Sağ tarafta Macron ve eşi liderler aile fotoğrafında bu şekilde verdiler.
0: Evet, son cümlem 4,5 nesil olarak telendirilen mevcut şu anda geliştirmiş olan Kaan. Bunlar 20 tane 2028'e kadar üretilmesi bekleniyor. Onların işte alabilirsek Amerika'dan gelecek olan motorlarla yapılıp havalanması bekleniyor.
1: Peki.
2: Ama biz bu arada motoru yapıyoruz.
0: Tabii devam ediyor.
2: Bu
1: devam
2: önemli.
1: Ediyor. Devam ediyor. Zaten
0: çoktan başladı.
1: Bir ara şeyi konuşuyorduk mesela işte Avrupa Birliği şimdi yine konuşuruz. Evet. Avrupa Birliği'ne üyelik falan. Şu an hani acaba onlar bizi alsa da biz girmesek mi durumuna gelmiş durumdayız. F-35'te de benzer bir şey var.
3: Benzer bir durum.
1: Böyle giderse çok zaten motor noktası da öyle olacak yani.
3: Çok doğru bir tespit. Şimdi tabii ben de Mehmet Acet'in söylediği gibi önce bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması, Türkiye'nin bu zirveye çok iyi hazırlanmış olması ve bu zirvenin içeriği itibariyle baktığımız zaman 36. NATO zirvesi belki sıralamaya koyduğumuz zaman bu zirve 36 zirve içerisinde ilk 3'e girecek bir zirve olması hasebiyle çok önemli. Niye ilk 3'e girecek diyoruz? Şimdi birincisi işte hatırlayalım. Daha önce Avrupalılar ya da Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Yeni bir Avrupa NATO'su kurulması gerekir diye savunma yapmıştı. Sonra Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca NATO'nun önemi ortaya çıktı. Trump yeniden seçilince bu kez Trump ben çekileceğim dedi. İşte Avrupa'da bir panik başladı. Bu yönüyle yani NATO beyin ölümü gerçekleşti mi? Avrupa'nın yeni bir NATO varis savunma paktına ihtiyacı var mı? Amerika yeniden NATO'yu ayakta tutmak için Avrupa'yla hangi koşullarda bir araya gelecek?

0: bu konuların tartışılacağı, cevap bulacağı ve NATO'nun geleceği açısından hayati bir mesele olarak karşımızda duran bu konu belki bu zirvede ele alınacak. İşte Ukrayna-Rusya savaşından sonra işte Avrupa'da yaşanan güvenlik kaygısı ve bununla beraber hem Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi hem de bundan sonra NATO'nun daha caydırıcı hale gelmesi konusu şüphesiz çok önemli. Bir ara işte NATO'yu Çin'e karşı da konumlandıracak mıyız şeklinde arayışlar vardı. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'le tek başına mücadele edecek mi, yoksa yine böyle bir savunma paktı kapsamında mı olacak? İşte Avustralya Çin'in komşusu, Güney Kore hakeza. Bütün bunlara baktığımız zaman NATO'nun yeni yol haritasına ihtiyaç duyduğu ve bu yol haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin arayışların olduğu bir dönemde Türkiye'de bir zirve gerçekleşiyor. Ve Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusu, ama onun ötesinde NATO'nun ihtiyaç duyduğu savunma araç gereçlerini üretecek ve NATO ülkeleriyle paylaşacak veya birlikte üretebilecek bir kapasiteye ulaşmış olması. İkincisi, Türkiye'nin sadece askeri anlamda değil, siyasi anlamda da çok güçlü bir NATO üyesi haline gelmesi. Evet. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki duruşu, Doğu Akdeniz konusundaki duruşu, son Amerika-İran savaşı sırasında takındığı tavır. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye herhalde tarihinin en güçlü NATO zirvesine katılıyor. En güçlü döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Katılıyor geçtim. Yani hem siyasi anlamda hem askeri anlamda en güçlü dönemi Türkiye'nin. Zaten gelen liderlerin açıklamalarına, gelen teknik heyetlerin açıklamalarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Birincisi bu. Tabii belki NATO'yu yarından itibaren daha fazla konuşacağız. Yarınki zirveden sonra yapılacak sonuç bildirgesiyle birlikte önemli. Daha fazla konuşacağız. Yani bugün neyi konuşuyoruz? Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kapsamında geldiği Türkiye'yi de ziyareti NATO kapsamı ziyareti değil, resmi bir ziyarete dönüştürmüş olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye NATO zirvesi için geldi ama resmi bir ziyaret kapsamında geldi. Bu da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin, sorunların, işte ittifakın her anlamda, yani olumlu olumsuz her anlamda her konunun masaya yatırılacağı, masaya yatırıldığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ilk en önemlisi de bizim için. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle 15 Temmuz sürecinde o zamanki Amerikan yönetimi yanlış yerde saf tuttu. NATO müttefikliğine, NATO ortaklığına yakışmayan tavırlar sergiledi. Öncesine de gelebiliriz. Türkiye Suriye konusunda kararlı duruş sergilerken Suriye Türkiye'nin bir uçağını uluslararası hava sahasında düşürdü ve NATO ülkeleri Türkiye'nin yanında yer almadı. Hatta bazı NATO ülkeleri Türkiye'deki hava savunma sistemlerini çektiler. Yani aslında 2012'den beri, 2013'ten beri önceki şeyleri hiç karıştırmayalım. Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda müttefikler yanlış yerde durdular. Müttefikliğin gereğini yapmadılar. Ama Türkiye her şeye rağmen müttefikliğin gereğini fazlasıyla yapan bir ülke olarak doğruları söyleyen ve bugün Türkiye'nin esas gücünün o doğruları ısrarla savunmasının neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye niye bu kadar güçlü, niye sözünün bu kadar karşılığı var sorusuna Türkiye kendisine yapılan bunca haksızlığa, kendisine yapılan müttefikliğe, müttefiklikle bağdaşmayan tutumlara rağmen Türkiye doğruyu söylemeye, doğruyu savunmaya ve doğru bildiğini yapmaya devam etti. 15 Temmuz sürecinde hatırlayalım, işte bazı FETÖ'cü generaller için Amerikalılar, işte bizim NATO'daki iyi müttefiklerimiz, iyi ilişki tuttuğumuz isimler diyorlardı. Ve o günden bu yana Türkiye'ye gizli açık ambargolar uyguluyordu. Yani bugün işte Kanada, hatırlayalım, bize
1: optik miydi?
0: Optik kameraları vermedi. Almanya işte Leopard tankları konusunda aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye böyle bir süreçten geçti. Yine 2017, 18, 19 Suriye'deki Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen terör koridorunda Türkiye'nin duruşu ve 2020 yılında Türkiye'ye karşı S-400 aldığımız için hasmane bir tutum. Yani bugün Sayın Trump şeyi söyledi, işte dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Mesele dostlarınıza yaptırım uygulamak değil. Yani kasanın mantığına baktığımız zaman ya da tanımına baktığımız zaman Amerika'nın hasmı ülkelere uygulanan bir yaptırımdan bahsediyoruz.
2: Yani Türkiye hasmı mı?
0: Şimdi biz yani, hasım mi? Mıyız yani? Hani,
1: Trump'tan ben öyle bir hava aldım. Yani bu zaten olmaması gereken bir şey.
0: Yani, evet. Tam bu yani. Hani,
1: bu kadar yani,
0: şimdi düşünün, Katsa dedikleri şey Amerika'nın hasımlarına uygulanan
2: bir mücadele
0: etme yasası. Evet. Yani kim var? İran var, Rusya var, Kuzey Kore var, Çin var. Türkiye kim? 1952 yılından beri NATO üyesi. Türkiye kim? 1952 yılından beri bu NATO üyeliği, NATO müttefikliğinin hakkını layıkıyla vermiş. İşte Balkanlardan Afganistan'a, Afrika'dan işte Orta Doğu'ya kadar her konuda NATO müttefikliğinin gereğini yerine getirmiş bir ülkeye siz hasımlarınıza uyguladığınız kasa yaptırımlarını ilan ediyorsunuz. Yani asıl problem orada zaten. Yani dostlarımıza uygulamak istemiyoruz geçtim yani. Müttefikler arasında görüş ayrılığı olabilir. Müttefikler arasında işte bir takım işte gizli açık ambargolar da olabilir.
1: Değil mi? Mehmet Bey'in dediği gibi yani biz durup dururken S-400 almadık yani. Şimdi, yani bize verilmediği için almak durumunda şimdi, kaldık.
0: Şimdi yani o meseleye geldiğimiz zaman da mesela yani S-400 meselesini biz 2011 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dedik ki bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İhaleye çıktık. Avrupalılar ihaleye teklif vermedi. Amerikalılar burun kıvırdı. Çinliler en iyi teklifi verdi. Üstelik know-how paylaşma sözü vererek. Bizim şu anda yani S-400 konusunda bize yapılmak istenen Çin konusunda bize yapılmış. Yani biz Çin'le hava savunma sistemi konusunda mutabakata vardık. Anlaşmalar imzalandı. İşte proje işlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri o Çin'in ilgili şirketine ambargo uyguladı. Türkiye'ye de dedi ki sen bu ülkeyle sen bu şirketten şey alamazsın, yaptırım uyguluyorum buna. Ve Türkiye Çin'le bu anlaşmasını askıya aldı. Sonra ne oldu? Sonra yine Türkiye'nin savunma ve hava savunma sistemini ihtiyacını karşılayacak hiçbir konuda yardım edilmedi. Hatırlayalım, yani 2015 yılında işte Rusya'nın uçağını düşürdük malum Türkiye hava sahasına girdiği için. NATO ülkeleri ne dedi? Tarafları efendim suhulete davet ediyoruz. Taraf dediğin kim? Bir tarafta Rusya, NATO'nun varlık sebebi, diğer tarafta Türkiye, NATO'nun üyesi. Yani. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki bütün ihtiyaçlarına gizli

0: ambargolarla, açık ambargolarla karşı çıkıldı ve Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi satın alma mecburiyetinde kaldı demeyeyim ama ihtiyacını nereden temin edecek? Yani şöyle düşünün, hasta oldunuz. Sizin bir ilaca ihtiyacınız var. Ve efendim o ilacın menşeine bakın. Sen ver, yok vermem. Ama orada benim şeyim var.
1: Bir de Rumlar da almadı mı bu S-300?
0: Rumlar S-306 tabii.
1: Onun bir problem olmadı değil mi?
2: Yunanistan aldı.
1: Yunanistan mı aldı Rumlar mı?
0: Sonra işte Rumlarınkini Yunanistan verdi. Evet. Hatta onunla ilgili farklı şeyler de var. İşte S-300 sistemlerini Amerikalılara sattığına ilişkin vesaire başka iddialar da var onunla ilgili.
2: O S-300 bir de bizim F-16'mıza kilitlemişti bir ara. Kilit atmıştı. Yani şimdi, aktif olarak.
0: Kullanıyorlar. Dolayısıyla hani Türkiye S-400 konusunda yerden göğe kadar haklıyken ki bu Acet hatırlattı, Trump Japonya'daki
3: evet, 2019'da.
0: Oradaki zirvede Türkiye haklı dedi. Söyledim yani ya. İhtiyacını karşılamak için aldı. Ve nitekim ya konuştuğumuz meseleler o kadar şey ki yani hani savunma yapmayı gerektirecek bir şey değil. Çok haksız ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye muamele. F-35 konusu aynı şekilde. Türkiye F-35'in orta binlerce parçası Türkiye'de üretiliyor. Oradaki uçaklarımız bitti. Yani ve şimdi bir iddiaya göre tabii belki önümüzde günlerde daha çok tartışılacak. Parasını ödedik. Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlar. Paramızı verin diyoruz. Diyorlar ki sizin uçaklara bakım yapıyoruz. Bizimse verin bize. Bizimse verin. Sizin uçaklara hangar hizmeti ve bakım hizmeti veriyoruz.
1: Dalga
0: o parayla
1: geçer gibi.
0: Dalga geçer gibi. Yani bizim olan üzerinde Türkiye'nin bayrağı olan yani yapım aşamasında, üretim aşamasında hangi ülke için üretiliyorsa uçak. Şöyle değil yani. Efendim size de 5 tane verecektik. Sizi çıkarttık projeden. Dolayısıyla vermiyoruz değil. Uçak üretilirken Türkiye için üretildi. Üzerinde Türkiye'nin bayrağı var ve o uçakları bir başka ülkeye de vermediler yani. Yani bu şekilde bir
3: peki,
0: şey.
3: Son bir cümle alayım.
0: Dolayısıyla hani F-35 kaçsa işte Kaan motorları ki Mehmet Acet'in açtığı konu çok önemli. Bence de Türkiye'nin en önemli ihtiyacı Kaan motorlarıdır. Gerisini F-35 verirlerse canları sağ olsun. Vermezlerse de canları sağ olsun. Ama
1: hiç
0: biz
1: de sağ olmasın. Öyle demeyin yani.
0: Açıkçası Türkiye'yi yeniden bakın 2002'den bu yana Türkiye herhangi bir ülkeden savaş uçağı almadı.
2: Daha iyisini yapıyoruz dediler. Yani şimdi,
0: bakın en son aldığımız F-16'lardır. Ondan sonra Türkiye herhangi bir ülkeden savaş uçağı almadı. Dolayısıyla bize bugün 5 tane F-35 verip bize 25 tane daha uçak almak için bekleteceklerse biz motorlarımızı alalım kendi uçağımızı yapalım.
3: Hocam hemen size döneceğim ama şimdi o görüntüler de vardır diye tahmin ediyorum. Havalimanındaki bugün o karşılama görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump. O çok konuşuldu. Özellikle ben de şöyle sosyal medyada baktım. Mesela beden dili uzmanları için biraz böyle magazinsel boyutu tabii. Mesela şöyle yorumluyorlar.
2: Uçak konuşmuşlar biraz.
3: Evet. Tabii uçak çok konuşuldu zaten. 400 milyon dolar yanılmıyorsam fiyatı da ABD başkanı taşıyan Air Force One.
2: 200 milyon dolar hediye edilmiş. Uçağın değeri 400 milyon dolar da modifiye edilmiş.
3: Evet. Şimdi oradaki mesela görüntülerle ilgili, havalimanındaki görüntülerle ilgili yapılan yorumlar doğrudan göz teması, birbirlerine dönük duruşları, ilişkilerini yalnızca diplomatik çerçevede değil, karşılıklı bir güvene dayalı bir zeminde yürüdüğü. Mesela şimdi şu görüntüler ekranlara yansıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında görüntüler bile orada Cumhurbaşkanı Erdoğan tecrübesi, deneyim her şey görülüyor yani. Mesela Macron'da ben o karşılaşmada da çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merak ediyorum. Çünkü Macron'un böyle gereksiz bir öne çıkma hamleleri oluyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde onu bir şey yapıyor. Peki şimdi bir de Donald Trump'ın bu küresel meselelere ilişkin sorular da soruldu tabii. Rusya-Ukrayna savaşı soruldu. İran'la ilgili gelişmeler soruldu. Onun sesini rica edeyim ben. Trump'ın küresel meselelerle ilgili mesajları da vardı. Onu bir dinleyelim mi? Onları size soracağım hocam izninizle.
4: Evet, gerçekten Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenski ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim, sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Evet, NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik, bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkelerde tabii Kanada dahil, biz o ülkelerin halklarını koruduk ve daha önce Sovyetler Birliği olan, şu anda Rusya olan ülkelere karşı bu ülkeleri koruduk. Ben de tamam, sorun değil dedim ama şöyle düşünürdüm, gerçekten bize destek olmak için çok istekli olurlar diye düşündüm ama öyle olmadılar. Birleşik Krallık açısından bakıldığında, ki başbakan ki hala görevde değil, biz savaş bittikten sonra size yardımcı oluruz dedi. Ben de dedim ki böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Hiçbir desteğe ihtiyacımız yok. Aslında biraz test ediyordum. Bizim yanımızda olup olmayacaklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü biz onlara yardımcı olduk ama o mesela İtalya da bizi reddetti. Almanya bizi reddetti. Fransa reddetti. Ve sorun değil bu. Ama neden yüz milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar, biz onlara her zaman destek vermişken?
3: Evet, Trump'ın tespitleri bu şekilde hocam. Hani hem 9. savaşı sonlandıracağız diyor. Diğer 8 savaş hangisi onu bilmiyorum. Net olarak cevap verebilir miyiz? Hani Trump'ın bahsettiği ama...
5: Şimdi...
3: Buyurun, buyurun.
5: Sorun. Yani burada tabii ki biz farkındaysanız şöyle bir şey, bir vazife görüyoruz. Daha doğrusu Cumhurbaşkanımız bunu gerçekleştiriyor. Trump'la NATO arasında bir arabuluculuk yapıyor, değil mi? Böyle bir rol oynuyor aslında ve farkındaysanız aslında NATO'nun patronu Amerika ve Amerika NATO'ya küsüyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok enteresan ve arada bir moderatör rolü oynuyor. Fakat biz yine bu rolü oynamamızın temelinde yatan neden şu: biz sürekli Avrupa Birliği'nden dışlandık. Biz gümrük birliğini güncelleyin diyoruz, güncellemiyorlar. Amerika bize deminden beri konuştuğumuz, işte Hüseyin Bey'in söylediği gibi katsa yaptırımları uyguluyor. Ve biz dışlandıkça biz daha çok güçleniyoruz aslında. O yüzden mesela demin Mehmet Bey'e onu sordum. Biz bu arada motorları yapıyoruz değil mi diye. Çünkü biz eğer kanun motorunu yaparsak, biz daha da özerk, daha kendimiz, yani kendi gücüne dayanan bir ülke olarak Türkiye bu kadar örselendikçe daha güçlü oluyor. Ama bunun için de güçlü bir lidere ihtiyaç var. Çok şükür ki Türkiye bunu bu şansa sahip oldu ve diplomasisini de bu şekilde, paralel bir şekilde de çok güzel yürütüyor. Şimdi Avrupa ile yahut da Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika, Trump Amerikası arasında ne problem var? Ben size çok birinci sırada yer alan problemi söyleyeyim. Amerika diyor ki sen artık harcama yapacaksın, savunma harcaması, tamam yapacak. Ama esas zurnanın zırt dediği yer gidip sen Amerikan teknolojisi, savunma teknolojisinin ürünlerini alacaksın. Amerikan şirketlerinden alacaksın. Ve bu şekilde sen Amerikan savunma teknolojisine de bağımlı olacaksın diyor. Şimdi Avrupa aslında bunu istemiyor. Ve Avrupa sürekli Trump'ı işte aslında çok da çılgın bir yani kibarca söyleyeyim çok da kafası yerinde olmayan bir lider olarak görüyor. İran Savaşı'nda söylediği gibi hiçbir şekilde İngiltere bile yer almak istemedi Amerika'nın yanında. İşte Ukrayna Savaşı'nda ben yardım ediyorum ama onlar benimle birlikte hareket etmiyor diyor. Avrupa ile ilişkilerinde sürekli Amerika sorun yaşamasının çok önemli bir nedeni. İşte Venezuela liderini alıyor oradan Amerika'ya götürüyor ve dünyanın sesi çıkmıyor. Şimdi biz öyle bir zamandan geçiyoruz ki çok acayip şeylere tanıklık ediyoruz. Peki Avrupa ne yapmaya çalışıyor? Mesela diyor ki işte Seyfi ilan ediyor. İşte Rearm Europe diye bir program tekrar şey yapıyor. Ondan sonra yine bunun dışında
2: orada bir ikili bir şey var hocam değil mi? Yani o SOFA programında
5: evet.
2: Hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri kapsıyor o.
5: Bu onu kapsıyor. Şimdi
2: bizi dışlıyor mesela.
5: Olmayan başka ülkeler var. 32 ülkeden Türkiye dahil bir takım ülkeler var ki aslında
2: Norveç
5: Avrupa
2: mesela,
5: Birliği değil.
2: Avrupa Birliği değil.
5: Ama Norveç, İngiltere ve Kanada kendi tabii aralarında bir güvenlik paktı yapıyorlar. Şimdi geriye ne kalıyor? Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk kalıyor. Bir de Türkiye var.
3: Bir cümle hocam ekleyebilir miyiz?
5: Evet.
3: Cumhurbaşkanı bugün onunla ilgili bir mesaj verdi. Kanada Başbakanı ile görüşmesinden sonra bu iletişim başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
5: Çünkü Türkiye konu 2021'de PESCO'ya bir projeyle katılmak istiyor. Avusturya Türkiye'yi reddediyor. Yeterince demokrasi yok vesaire gibi bir nedenle. Şimdi biz aslında diyorum ya sürekli bir şekilde dışlanıyoruz. Fakat Türkiye örselendikçe daha çok kendine güvenen bir ülke olarak sivriliyor. Şimdi Avrupa öyle bir hale geldi ki Avrupa'nın bir çıkmazı var, dilemması diyelim. Bir yanda Amerika'nın hala daha korunmasına muhtaç. Çünkü teknolojisi çekilirse yahut da konvansiyonel gücünü çekecek diyorlar. Diyor 3-0 da bu zaten. Avrupa'dan Amerika konvansiyonel güçlerini çekecek. İşte askerini Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini açıkladı. Mayıs mıydı, Mart
3: evet,
5: mıydı hatırlayamıyorum bu yılı. Şimdi peki bazı güçlerini çekecek ama burada yine Amerika ne yapacak? Harcamaları Avrupa'ya yaptırarak aslında kendini çekmiyor. Burada bir nükleer bir güç olarak hala da Amerika Avrupa'da duracak. Ve Avrupa'nın bir yandan buna ihtiyacı var. Bir yandan da kendi gücünü, kendi diyor ki mesela 800 milyon avro harcama sözü veriyorlar birbirlerine. AB üyesi ülkeler bir araya geliyorlar. Fakat bu bir türlü pratiğe uygulanamıyor. Bir parçalanmış bir yapı var. Rusya korkusu var. Savaş kapılarına dayandı korkusu var. Bütün bu faktörler bir araya gelince biz ortaya çıkan tabloda görüyoruz ki Avrupa bir yandan savaş korkusu, Putin'in yayılmacı politikaların korkusu ve bir yandan da Amerika çekil verirse ne yapacağı? Yani çünkü zamana ihtiyacı, yani şöyle zamana ihtiyacı var. Kapasitesi yok henüz. Amerika olmazsa Avrupa'nın güvenliği için yeterince kapasitesi yok. İkincisi mühimmat teslimatındaki çabukluk, zaman kısalığı var. Buna ihtiyaç var bir savaş olursa ki en biliyorsunuz Putin'in artık şeytanlaştırıldığı ve Avrupa'nın da çok alıcısı olduğu bir figür Putin. Şimdi bu tablo içerisinde Avrupa bu ikisi arasında sıkışmış vaziyette ve bir türlü de bu harcamaları yapamıyor. O yüzden de Trump diyor ki siz bunu yapacaksınız ve siz bunu yaparken de Amerikan teknolojisine bağımlı hale geleceksiniz. İşte burada Avrupa ile Trump Amerikası arasında büyük bir çatışma var. Yani Amerika elini Avrupa'dan çekmiyor ama savaş olursa da sen harcayacaksın diyor. Ve kendi güçlerini daha çok uzak coğrafyaya konuşlandırmak üzere Bir de şunu söylemek istiyorum. %5 gayri safi milli hasılasının %5'ini harcatacak ya. Bunlar geçen sene Lahey'de de söz verdiler yani Avrupa ülkeleri. Fakat bunun %3,5'u direkt bir şekilde harcanacak. %1,5'u bu bir savaş olursa askeri birliklerin nakledilmesi.

0: Bilmesi için köprüler, yollar, limanlara harcanacak. Çünkü bu şekilde strata diye bir konseptleri var. Teknolojiler arasında bir uyum olacak. Yani Avrupa'nın teknolojisiyle işte oraya ihraç edilen ve Amerika'nın teknolojisiyle bağımlılık ilişkisi olacak. Ve bir savaş olursa da birlikte hareket edilecek. Yani bu aslında tamamen bağımlılık ilişkisi kurma. Avrupa eğer Amerika böyle yapmazsa Avrupa, başta Almanya, Rusya'ya, Çin'e doğru kayıyor. Çünkü Çin'in dünyada 91 tane limanı var. Bu limanları eğer göz önünde bulundurursak Amerika buralardan Çin'in kendi eski müttefiki diyelim ama yeni hala cebelleştiği müttefikleriyle iç içe geçmiş ilişkiler kurmasından inanılmaz derecede çekiniyor ve bunu önlemeye çalışıyor.
1: Peki şu arkadaşlardan rica edeyim, NATO üyesi ülkelerin bu savunma harcamalarıyla ilgili ledlerimiz vardı. Hani tam değeri gelmişken onları verebilirsek. Peki oradan biz Mehmet Bey'e de dönmüş olalım. Hazır mı arkadaşlar? Peki şimdi NATO ülkeleri savunmaya ne kadar harcıyorlarmış, ona bir bakalım Mehmet Bey. En fazla harcama yapan ilk 14 ülke. Tabii Polonya burada ilk sırada yer alıyor savunma harcaması. Gayri safi yurt içi hasılanın %4,3'ü. Sonra Litvanya, Letonya, Estonya geliyor ama hani bu ülkelerin tabii hani nüfusu ve büyüklükleri de göz önünde bulundurulmalı. Türkiye'de burada 13. sırada. Bir tane daha vardı arkadaşlar, Trump'la ilgili. Yine Trump'ın neden bu ülkelere kızdığına dair, yani daha fazla harcama yapmalarını istediği bir ledimiz vardı. Evet, Trump'tan 5 ülke harcama tepkisi. NATO'ya en çok ABD harcıyor. ABD ne kadar harcıyormuş? 999 milyar dolar. Sonra Birleşik Krallık geliyor. Neredeyse 10 katı fazla ABD'nin. 90.5 milyar dolar, Almanya 86 milyar dolar, Fransa 64.7, İtalya 35.2 ve Polonya'da 34.9 savunma harcaması milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş bu rakamlarda. Yine bizim aldığımız rakamlar. 2 dakika kalmış reklama, bir siz girişi yapın, yine devam ederiz.
2: Ya şimdi tabii bu niçin NATO 3.0 deniyor? 3. versiyon.
0: Evet, 1-0, 2-0.
2: 2-0. Şimdi evet. 1-0 dediğimiz kuruluşundan Soğuk Savaş'ın bitimine kadar gelen süre var. Sonra 2-0, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından günümüze kadar gelen bir süreç.
1: Şimdi
2: yeni bir versiyona geçiyor. Bunun da tabii Siklet Merkezi'nde, biraz önce değerli hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Avrupa'nın NATO içerisindeki pozisyonuna yeni bir tanım geliyor artık. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın üzerindeki bu güvenlik şemsiyesini belli garantiler almak kaydıyla sürdürme niyetini belli etmiş durumda. Bu garantilerde Amerika'nın üzerindeki bu yükün Avrupa tarafından alınması. Bir de tabii aynı zamanda burada Amerikan teknolojisi savunma silah sanayinden alınması, kullanılması gibi bir şart da var.
0: Şart yani var.
2: 800 milyar avroluk bir fon var orada, değil mi? Ayrılan Avrupa Birliği'ne. Bunun aynı zamanda Amerikan işte silah sanayinden tedarik edilmesi gibi bir niyet, bir arayış da burada söz konusu. Yani şöyle, Trump hep artık bu biliyoruz ne yapmak istediğini, nerede durduğunu, bir dünya jandarmalığı mevcut haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınabilir görmüyor. Onun kafasında yeniden Büyük Amerika projesi var. Ama Orta Doğu'ya bakışı da böyle.
0: Hocam sözünüzü kesiyorum. Buyursun. Çok özür, dökme suyuyla değirmen dönmez derler ya. Şimdi Amerika dökme suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
1: Peki o zaman şu cümleyle araya gidelim. Sizinle devam edelim. Saat başında görüşmek üzere.
2: Estağfurullah.

0: yorumla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Basın Ekspres devam ediyor. Araya gitmeden önce Mehmet Acet yorumlarını bizlerle paylaşıyordu. Hemen söz tekrar size bırakayım. Hocam da bir ekleme yapmıştı bu arada orada, güzel bir ekleme.
3: Şimdi tabii NATO'nun Ankara zirvesinin tarihsel boyutundan bahsediyorduk. Bir Türkiye açısından hem ev sahibi olması sebebiyle hem de Amerika ile NATO'nun Amerika dışında kalan üyeleri arasında bir köprü vazifesi görev, bir arabuluculuk misyonunda aynı zamanda üstlendiği için bu zirveyle birlikte bir tarihi, bir nitelik kazanmış oldu bu NATO zirvesi. 3-0 konusuna gelmiştik araya gitmeden evet, önce.
4: Size şimdi beni yolda buraya getiren şoför bey hocam dedi ki hocam bu 3-0 ne, 5G gibi bir şey mi dedi. Dedim ben o kadar çok konuşuluyor televizyonlarda herkes
2: ama
4: 3-0,
2: nedir bu 3-0?
4: Ama bu 3-0 nedir yani?
3: Yeni bir faz, yeni bir versiyon NATO'nun misyonu. Hani tekrar edelim belki.
4: Bunlar dönemleri böyle
2: kuruluşundan soğuk savaş dönemine kadar dediniz.
3: O döneme kadar bir gelen bir misyonu var NATO'nun.
2: 1-0.
3: 1-0 denilen o, yani komünizmi tehdit olarak, Sovyetler Birliği tehdit olarak gören, evet, bütün bu motivasyonunu, konsantrasyonunu ona göre ayarlayan bir NATO var.
4: Ama burada sözünüzü yine çok özür dilerim.
3: Ben böyle ama sohbet Amerika, halinde konuşmayı da severim.
4: Ben de öyle severim sizi de, ama çok ayıp oluyor.
3: Yok, İstanbul'a.
4: Batı bloğuna üye bütün ülkelerin savunma harcamalarını üstlenen bir Amerika var değil mi?
3: Tabii.
4: Yani Sovyetler Birliği düşman, ona karşı da bir şemsiye oluşturuyor.
3: Oluşturuyor aynı zamanda yani Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin bu refahının arka planında savunma sanayini, silaha, evet, para harcamak zorunda kalmamaları.
4: Onlar da ekonomilerini geliştiriyorlar tabii, değil mi hocam?
3: Aynen o şekilde. Yani o refah toplumuna biraz Amerika sayesinde. Amerika da diyor ki sen benim sayemde bu
5: refahı
3: elde ettin. Evet. Koruyorsun.
4: Koruyorum. Bu bir de Batı Avrupa
5: sen
4: ama. Batı Avrupa.
5: Başka yere yapıyorsun.
3: Ben bu konu açıldığı zaman Japonya'ya da benzer bir yaklaşım var. O az önce zikrettiğim o G20 zirvesi 2019'da yapılırken Trump Washington'dan hareket etmeden önce bir açıklama yapıyor. Diyor ki Japonlar bir savaşa girerlerse biz de mecburen onlarla birlikte bu savaşa, evet, girmek zorundayız.
4: Bu 1-0'da Japonya da var içinde.
3: Ama tabii,
4: Batı Avrupa ve Japonya.
3: Ama biz bir savaşa girersek diyor Trump, Japonlar Sony televizyondan bizim savaşımızı izleyecekler diyor.
4: Ama orada da şöyle haksız Mehmet Bey. Çünkü siz Japonya'ya ordu kurdurtmadılar ki. Bakın Shinzo Abe öldürüldü. Evet. Japonya'da bir ordu kurmak istedi. Shinzo Abe'yi çat diye öldürdüler. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika onlara ordu bile kurdurtmadı. Batı Avrupa'ya da aslında savunma harcaması yaptırmadan o şekilde bağladı
3: ben
4: kendine.
3: Ben bunu hani hakkaniyetli, adil bir şey olduğu için söylemiyorum. Ben bu Trump'ın bakışı bu.
4: Bakışı bu aslında.
3: Sen diyor yani burada biz seni koruduk ama sen korurken bunu silaha bir para harcamadığın için başka teknolojide elde ettiğin gelişmelerle sen refahı elde ettin. Bir de bu anlaşma biçiminde bir problem var. Ben seni korumak zorundayım ama sen beni korumak zorunda değilsin. Buna getiriyor. Yani buradan bir tabii
4: bu bir
3: sıkıştırıyor.
4: Dönemi.
3: Shinzo Abe dediniz hocam. Mesela şöyle bir şey olmuştu ilk döneminde. Beyaz Saray'a gidiyor Shinzo Abe. Bas toplantısı sırasında Shinzo Abe Japonca konuşurken Trump kulaklık takmıyor.
4: Bunu hatırlamıyorum.
3: Sebebi sorulduğunda daha da kötü. Hani özür kabahatinden büyük derler ya. Ne diyeceğini zaten biliyordum diyor. Şimdi şeyde o zaman da şansölye Merkel'le tokalaşma şeyini reddetmişti. Böyle yan yana otururlarken hatırlarsanız.
4: Bir de bir fotoğraf vardı, hatırlıyor musunuz? Şöyle oturuyordu Trump birinci döneminde. Bütün Avrupa liderleri abanıyordu masaya böyle.
3: Evet, o yeni
4: doğru.
3: Daha.
4: Birinci dönemindeydi. Birinci dön- evet.
3: Hayır, bir de geçen bir daha oldu.
4: Bir daha oldu.
3: Bu Beyaz Saray'da kendi
6: koltuğu
4: var mı? Evet. Hepsi karşısında memur gibi. Evet.
3: Şimdi dolayısıyla ya böyle konuşunca daha da iyi oluyor bence, hani sizi getiren kaptan pilot da herhalde daha iyi anlamıştır şimdi bizi izliyorsa.
4: Ama güzel bir soru, haklı bir soruydu. Evet. O yüzden.
3: Yani o dönem işte Sovyetler Birliği tehdidi, bir NATO'nun o dönemki misyonu oydu 1990'a kadar gelene kadar. Sonra kendine yeni tehdit, hatta bu tehdit algısı içerisinde yeni tehdit, yeni düşman İslam'dır diye bir şey de gelişti bir ara. Buna göre bir

0: pozisyon almaya çalışanlar da oldu.
1: Bu da 2-0 döneminde.
0: Bu da 2-0 dönemi. Yani 90'dan bugüne kadar kaç sene geçmiş? İşte 36 sene geçmiş. Şimdi bunu Amerikalılar nitelendirdiği için bu tabii önemli. Tekrar yeni bir format atılıyor. Yeni bir faza geçiliyor.
2: Yani.
0: Evet. Ve bu formatı da Amerika atıyor. Burada işte özellikle Avrupa'nın burada sorumluluklarını artıran, Avrupa'yı artık hani bedavaya güvenlik yok dedirten.
1: Ama bir yandan da onları salmıyor.
0: Tabii. Bir taraftan da bunu
1: alırken. Yularını tutuyor. Evet.
0: Yani bir taşla kuş katliamı diyorum ben buna.
1: Doğru.
0: Bir taşla iki kuş vurmak tabirini biraz daha böyle bir taşla kuş katliamı yapmak diyorum. Bir tüccar mantığıyla tabii burada hareket ediyor Trump. Korkutarak istediğini elde etmeye çalışıyor. Burada da yani bayağı bir mesafe kat etti bu konuda. Bunun tabii Türkiye açısından burası bence çok önemli. Önemi nedir yani bu NATO 3-0? Bizim için ne ifade ediyor? Bu soru çok önemli. Ben bunu biraz şöyle yorumluyorum. Öncesinde özellikle 1-0 olduğu dönemde NATO'nun ileri karakolu olarak Güneydoğu cephesini korumakla görevli bir kanat ülkesi olarak görülen ve kendi rolüyle değil verilen rolle hareket eden bir Türkiye vardı NATO içerisinde. Verilen misyon buydu. İleri karakol dediğim nöbet tutuyordu ve dediğim gibi yani verilen görevleri yerine getirmesi istenilen bir ülke pozisyonundaydı. İmkanlar da yani bizim hani bir dönem hani bunu Ergün Saygun dedi ya hani artık utançla karşılıyorum diye hibelerle işte askerlerin giydiği botlar bile Amerika'dan geliyormuş bir dönem. Şimdi bunları tabii çok aştı Türkiye. Bunları şimdi gelinen noktada daha göz hizasında bir ilişki biçimi Türkiye açısından. Daha merkezi bir konumda ama hani tabir yerindeyse o ileri karakol verilen görevi, verilen rolü oynamakla yetinen bir Türkiye yerine NATO'nun geleceğinde kendi rolünü ortaya koyan bir Türkiye'ye evriliyor. Ve muazzam bir fırsat penceresi açılıyor. Öncesinde tehdit algısı ön plandaydı. Şu anda fırsat algısı ön planda Türkiye açısından. Ben bunu görüyorum. Tehdit algısı şudur. Yani kuruluş deklarasyonu zaten şeydir. Yani belli taahhütler karşılığında belli garantilerin elde edilmesi. Şimdi biz senin güvenliğini garanti altına alıyoruz. Garanti ediyoruz. Sen tamam burada rahat ol. Biz seni koruyacağız. Ama neyin karşılığı? Şimdi ben mesela Türkiye'nin yakın tarihini bu belli taahhütler karşılığı belli garantilerle çok yakından ilişkilendiriyorum. Darbeler dönemini, darbelere giden dönemleri, her 10 yılda bir ya darbe ya da muhtıra, bunların hepsi Türkiye'nin NATO tarihiyle özdeş hikayelerdir. Tehdit algısı ve dediğim gibi belli taahhütler karşılığı bir belli garantilerin belli. Yani koruyorum seni ama bunun karşılığında da belli şeylere sineye çekeceksin. O sineye çektiklerimiz bu tarihsel hikayeyi ben böyle görüyorum. Şimdi fırsat algısı dediğimde şu Avrupa'nın işte bu yeni 3-0'da silahlanmaya ihtiyacı var. Burada Türk teknolojisi, Türkiye'nin savunma sanayi burada ciddi olarak devreye giriyor. Bu savunma sanayi tabii 3-5 projeden ibaret değil. Yani 100 binden fazla kişinin istihdam edildiği, 1400 civarı projenin sürümde olduğu, işte ihracatı geometrik bir şekilde artan, yani 10 milyar doları da aştı geçen sene biliyorsunuz. Şimdi bu kapasitede yararlanmak isteyen bir sürü Avrupa ülkesi var. Fırsat penceresi dediğim, daha göz hizasında dediğim, perspektif burası esasen. Yani muazzam bir fırsat penceresi burada açılıyor. Yeter ki iyi değerlendirilsin. Yeter ki içeride böyle tökezleyecek, tekrar içimize kapanacak bir takım gelişmelere maruz kalmayalım. Bu yönüyle ben NATO'nun bu yeni rolüne bu Trump anı, Trump momenti diyorlar buna. Trump döneminin getirdiği avantajları da dikkate alarak Türkiye açısından bir

0: fırsat dönemi olarak, fırsat algısının ön planda olduğu bir dönem,
1: olarak görüyorsun.
0: Son cümlem şu olsun. Yani Amerika açısından da daha önce Türkiye'ye bakış NATO dönemindeki bakışla paraleldi. Yani Türkiye'yi sınırlayan, kendi iç meseleleriyle uğraşan, kendi iç meselelerini büyüten, kışkırtan, fay hatlarını sürekli böyle hareketli halde tutan bir Amerikan bakışı vardı. Türkiye'nin enerjisini içeride tüketen bir yaklaşıma destek veren bir Amerikan yaklaşımı vardı. Şimdi Türkiye'nin kendi nüfus, yumuşak gücünü kullanabileceği nüfus sahasında bu nüfuzu kullanmasından rahatsızlık duymayan, bundan yararlanmaya çalışan bir Amerikan perspektifi var. Suriye'deki kazanımlar bununla alakalı mesela. İşte belki bunu Irak'ta, diğer bölgesel konularda da bunu göreceğiz. Bu burada da yine müthiş bir, muazzam bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Ve yine bu içeride biz eğer başka böyle küçük hesaplarla ya da başka şeyler, sebeplerle biz bu fırsatı kaçırmadığımız takdirde çok önemli kazanımlar Türkiye'ye getirecek bir fırsat penceresi burada var. Bu, yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu yeni süreçte NATO'daki bu yeni konumlanma arasında da böyle bir paralellik görüyorum.
1: Şimdi arkadaki LED'i arkadaşlar tekrar verebilirlerse Hüseyin Bey'e geçerken ondan da şu oturduğumuz yerden de olsa bahsedeyim. Türk savunma sanayinin NATO üyelerine ihracatını gösteriyor Sayın Likoğlu. Yani zaten 10 milyar doların üzerinde, yani yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ihracatımız var. NATO üyesi ülkelere yapılan ihracatta 6,2 milyar dolar. Toplam savunma ihracatının %57'sine tekabül ediyor bu. 178 ülkeye bu arada savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi Mehmet Bey ve hocamız hani NATO 3.0'dan bahsettiler. Hani Türkiye 3.0 dersek bu süreci bir maç
0: NATO
1: gibi.
0: NATO 3, Türkiye 0 gibi.
1: Bu süreci belki bir maç gibi görürsek, Türkiye hani bugüne kadar hep rol oyuncusu şeklinde sahaya işte giren, rolünü yapan ve çıkan bir oyuncu gibi, basketbol maçı gibi düşünsek, ama şimdi oyun kurucu gibiyiz artık. Yani oyunu kuruyor ve kimin belki de ne yapacağını tayin eder hale gelmiş durumdayız. Yani rol ülke olmaktan oyun kurucu ülkeye geçmiş gibiyiz.
0: Savunmadan evet. Forvete mi?
1: Gibi.
2: ya yani aslında ilk bölümde de hani Ankara'daki zirvenin anlamı niye bu kadar önemli derken tam da aslında Türkiye işte 74 yıl arası 1952'de şey yaptı, üye olduğumuza göre 74 yıllık NATO üyeliğinde herhalde en güçlü her anlamda, yani politik anlamda da, askeri anlamda da, savunma sanayi anlamında da en güçlü döneminde, yani belki de 36. zirve Türkiye açısından çok farklı bir zirve olarak karşımıza çıkıyor. Hem Ankara'da yapılıyor ve hem Türkiye'nin, tam da az önce gösterdiğiniz gibi, Türkiye'nin 11 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı var. Bunun neredeyse %60'a yakını
1: NATO
2: üyesi. NATO üyesi ülkeler işte. Son olarak Romanya'ya gemi verdik. İşte İspanya ile Hürjet anlaşmalarımız var. Aynı şekilde mühimmat konusunda Türkiye çok önemli bir üretici. Yine Baykar'ın Avrupa İtalya ile ortaklığından kaynaklanan farklı bir insansız hava aracı temini, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye NATO'nun sadece bir üyesi değil. Evet, Türkiye bu zamana kadar daha edilgen bir ülkeydi NATO içerisinde. İşte birileri senaryoyu yazıyordu. Türkiye'de o yazılan senaryoya uygun bir oyun sergiliyordu. Şimdi Türkiye senaryonun yazımına müdahalesi var, katkısı var ve bu senaryonun nasıl oynanacağına ilişkinde söyleyecek sözü var. Bu açıdan baktığımız zaman bu noktaya nasıl geldi sorusu, bir kere kendi savunma ihtiyacınızı kendiniz karşılamazsanız bağımlı hale gelirsiniz. Yani Türkiye

0: Özellikle pandemiden bu yana, daha doğrusu dünya pandemiden bu yana şöyle bir şey yaşıyor. Kendi kendinize yetemiyorsanız, işiniz kriz durumunda işiniz zor. İşte bu pandemide maske üretemeyen ülkelerin yaşadıkları, işte ilaç üretemeyen, tedavi iyi sağlayamayan ülkelerin yaşadıklarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde gördük. Tabii pandemiyle birlikte bir şey daha gördük. Sadece ilaç, sağlık açısından değil, dünyada tedarik zinciri durdu. Yani sadece sağlık ihtiyacınız değil, gıda ihtiyacınız, giyim ihtiyacınız vesaire anlamında da eğer kendi kendinize yetemiyorsanız kriz durumunda ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Ukrayna-Rusya savaşından sonra bir kez daha görüldü ki Türkiye bunu terörle mücadele sürecinde defaatle yaşadı. Yani nedir? Türkiye terörle mücadele ederken işte Almanya gizli açık ambargo uyguladı. Efendim bir başka ülke benim silahlarımı kullanamasın dedi. Bir başka ülke işte bizim ihtiyaç duyduğumuz mühimmatı vermedi derken Türkiye zaten yıllarca bu sıkıntıyı yani daha geçmiş şekilde Kıbrıs Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımıza baktığımız zaman görüyoruz ki kendi kendinize yetemiyorsanız, kendi savunma ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız savaş anında, çatışma anında, kriz zamanında maalesef büyük zorluklar yaşıyorsunuz, büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Şimdi Türkiye özellikle 15 Temmuz, yani bugün 7 Temmuz, bir hafta
1: Haftaya onu
0: sonra
1: konuşacağız
0: 15
1: aslında.
0: Temmuz'un yıl dönümü, 10. yıl dönümü. Türkiye özellikle 15 Temmuz ihanet kalkışmasını bastırmasının ardından Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin kritik yerlerindeki elemanlarının tasfiyesinden sonra her anlamda tam bağımsızlık yolunda ciddi adımlar atmaya başladı. Bunların başında da şüphesiz savunma sanayi geliyor ve bugün Türkiye savunma sanayinde kendi ihtiyacını yani millilik oranını %80'lere kadar taşıyormuş bir ülke olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda savunma sanayi ihracatımız her yıl katlanarak artıyor ve bu ihracatımız deminki görselde olduğu gibi NATO ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. İşte birinci bölümde ne konuştuk? İşte Kaan'ın motorları konusunu. Şu anda herhalde Türkiye'nin savunma sanayi konusunda en çok ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin başında şüphesiz savaş uçakları geliyor. Çünkü Türkiye uzun zamandır savaş uçağı temini konusunda sıkıntılar yaşıyor. İşte son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile F-16'lar konusunda bir mutabakat varıldı ama hala o konuda bir ilerleme sağlanmadı. Yine İngiltere ile Eurofighter konusunda bir mutabakat sağlandı. İşte Katar ve Umman'dı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Oradan bazı uçaklar gelecekti. Sonra İngiltere'den gelecekti. Tabii o konuda da henüz uçaklar gelmedi. Belki teknik olarak bir takım şeylere ihtiyaç var ama henüz gelmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayi konusunda en çok ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin başında uçak geliyor. Ve Türkiye yani 2017'den bu yana kendi savaş uçağını yapmak konusunda çeşitli gayretleri, girişimleri işte İngiltere ile bir takım ortaklıklar vesaire söz konusu oldu. Ama orada da bir ilerleme sağlanamadığı için işte Milli Muharip savaş uçağı diye başladığımız ve son olarak işte adını koyduğumuz ve Kaan olarak işte test uçuşlarını yapan bir uçağımız var ve bu uçağın seri üretime geçmesi için çok acil motora ihtiyacımız var. Bunun da temini konusunda hem Amerika hem de bildiğim kadarıyla

Güney Kore ile de görüşmeler devam ediyor. Biz kendi uçağımızı yaptığımız zaman o %80 dediğimiz yerlilik belki %90-95'lere çıkacak. Bu da Türkiye'yi

0: 5. nesil uçak konusunda bir projeleri vardı. O da rafa kalktı. Yani devamını getiremediler. Ama Türkiye Kaan konusunda ısrarlı. Türkiye bunu başardığı takdirde herhalde işte Amerika, Çin ve Rusya'dan sonra 5. nesil uçağa sahip olacak. 4. veya 5. ülke olacak. Bu da işte Türkiye'nin bu zirvede ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli. Şu anda yarın zirvede konuşulacaklar arasında zaten NATO'nun savunma ihtiyacının nasıl karşılanacağına, kimler karşılayacağına, neler yapılacağına ilişkin ana konu bu zaten. Dolayısıyla yarın zirveden sonra yapılacak açıklamalar Türkiye'nin bu konuda nerede olduğuna ilişkin çok daha net bir şekilde durumu ortaya çıkacak. Türkiye 32 NATO ülkesi arasında çok iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Yarın bu belki resmen ilan edilmiş olacak. Bunu başardığımız takdirde NATO içerisinde hem sözümüzün karşılığı olacak hem de ağırlığımız daha da artmış olacak.
1: Peki hocam, şimdi siz notlar da aldınız ara ara, şimdi onları evet, sizden rica edeceğim, bize anlatacaksınız ama bir yandan da tabii hani bu zirve hangi dengeleri ya da dengeleri nasıl değiştirebilir onu da merak ediyorum. İşte Ukrayna-Rusya savaşı bir yandan devam ediyor, işte ABD-İran gerilimi, diğer meseleler, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı, hep onu ben de sıklıkla tekrarlıyorum, hani her yeni sabaha farklı bir belirsizlikle uyanıyoruz, evet, ifadesi. Bu zirveden hani tabii ki Türkiye için önemi, Türkiye'de düzenlenmesi, bunlar çok önemli ama hani genel olarak baktığımız zaman hani tarihi olarak nitelendirmemizin sebepleri neler? Yani ne gibi sonuçlar çıkabilir buradan?
2: Yani Kahraman Bey, biraz evvel o yüzden söyledim. Dökme suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyor Amerika. Bundan da neyi kastettim? Kendisi ve müttefiklerini kendine bağlayarak aslında Soğuk Savaş dönemine benzer bir sistem dizayn etmek istiyor ama bu şu andaki konjonktürde çok zor. Hakikaten çok zor. Niye diyecek olursanız, yani Türkiye hatırlarsanız hemen NATO'dan zirvesinden önce, yani 16 Haziran'da bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan Rusya'ya bir ziyarette bulundu. Ve tam da o sırada Evian'da şey vardı, G7 zirvesi vardı. Biz o esnada da Şoygun, tabii ki öncelikle Putin olmak üzere, Fidan herkesle konuştu. Yani bütün Rusya'nın en önemli top isimleriyle masaya oturdu. Yani Putin'le de fotoğraf verdi bizim Dışişleri Bakanımız. Şimdi bunlar aslında tesadüf değil ve sanıyorum siz benden daha iyi bilirsiniz. İşte 2 gün mü sürdü gezi? 3 gün mü?
3: Tabii 4 gün sürdü.
2: 4 gün sürdü. Yani bakın ben bunu atlamışım. Şimdi o kadar nadirdir ki bir Türk Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidiyor ve 4 gün süren bir ziyaret yapıyor. Şimdi Erdoğan onu yolluyor, Fidan'ı oraya. O arada da Evian'da bir G7 zirvesi yapılıyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Şimdi çok enteresan şeyler oluyor. Bunu niye söylüyorum? Türkiye aslında bir mesaj veriyor. Ya yani ben NATO zirvesini burada Trump'la el ele kol kola Türkiye, ama bakın Erdoğan'dan başka bir lider dünyada yok. Hem Trump'la hem de Putin'le ilişkileri olumlu şekilde sürdürebilsin. Hem Pezeşkiyan'la hem Trump'la ilişkileri olumlu. Hem Zelenski'yle hem Putin'le ilişkileri olumlu. Şimdi burada baktığımızda Türkiye diyor ki ben ortada yer alıyorum. Şimdi biraz evvel Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte dedik Amerika ne yaptı? Şimdi aslında Türkiye jandarma rolü de derdik biz, yazılarımızda da kullandık Soğuk Savaş'ta. Türkiye çok telaşlandı. Çünkü silahları çekmeye başladı Amerika müttefiklerinin topraklarına. Çünkü Sovyetler Birliği çöktü. Türkiye bu silahlar çekilirse ve bana bir saldırı olsa ben ne yaparım diye telaşlandı. 90'ların başında, 92 yılında kanat ülke olarak. Şimdi bir kısmını bıraktı Amerika Türkiye'de ama şimdi gelinen noktada, 30 yıl var tabii ki arada ama yine de ben biraz evvel 2004'ten günümüze kadar olan dönemi de kattım. Bakın son yıllarda Türkiye o kadar farklı bir mecraya girdi ki yani özellikle

0: müdahale savunma alanında Dışişleri Bakanımızı Putin kabul ediyor. Aynı masaya karşılıklı oturuyorlar ve o arada da Batılılar toplantı yapıyor. Şimdi bu bizim Batı ile olan ilişkilerimiz çok çetrefilli. Anlatması, açıklaması da çok zor. Biz bu NATO zirvesini yapacağız. Türkiye çok ön planda. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sanki bir Gazze Barış Kurulu yapılıyormuş gibi görüntüler veriliyor. Yani akıllara ziyan bir şey. Hemen bunu dışları açıkladı. Bu yok böyle bir şey dedi. Yani ne Türkiye böyle bir şeye katılır elbette ki, hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi böyle bir toplantı olup da buna katılması imkansız. Bakıyoruz Netanyahu çıldırıyor. İşte Kaan'a motor verilir mi, F-35 verilir mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Müthiş de bir İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan cephesi var karşımızda. Bir Trump ABD'si var ama bir de Putin'in hemen bu zirvenin biraz öncesinde bizim dışişleri bakanı. Çünkü Putin öyle dışişleri bakanlarıyla falan oturmaz. Yani bunun bir denklik şeyi vardır diplomaside. Demek ki sonra Putin biraz evvel siz de gösterdiniz, teşekkür etti Türkiye'ye. Bu Ukrayna Savaşı'ndaki Türkiye'nin arabuluculuk rolü.
1: Trump'ın ifadesi değil mi?
0: Trump söyledi bunu, bakın. Pezeşkian da teşekkür etti Türkiye'ye. Belki evet Uman'da yapıldı müzakereler, işte Pakistan çok işin içindeydi ama Pezeşkian dedi ki Türkiye bu süreçte bize çok destek verdi. Şimdi ben bu örnekleri niye veriyorum? Evet biz NATO'ya önemli bir üyesiyiz, biz bir sürü şimdi savunma sanayi forumunda anlaşmalar yapacağız. Bunlar bizim nasıl bir görüntü veriyor? Batı'ya tam olarak angajeymiş gibi ama değil. Yani bunun ötesinde Türkiye çok taraflı bir dış politika izliyor. Bunu da kabul edelim. Ve bunu ister istemez her ülke yapacak. Yani biz artık soğuk savaş, hatta 90'lardaki gibi Amerika'ya commitment'ı olan, angajı olmuş bir ülke ben olacağını düşünmüyorum. Biraz evvel söyledim, denizlerde bu çok devam edecek, bu çatışma alanları. Çin 91 limanı boşuna almıyor, kiralamıyor. Hayfa'yı bile modernize edecekti. İsrailler verecekti de Amerika engelledi. Ha, kaç yılıydı hatırlayamıyorum. Çok da eski yıl değildi sanıyorum. Ama gelinen noktada Türkiye aslında biraz Avrupa Birliği'ne kafa tuttu, Şio'ya gireyim dedi, işte BRICS'e üye olacak mıyız vesaire. Ama şu andaki konjonktürde NATO gibi başka bir savunma bazında bir organizasyon, yani birlik demeyeyim, tartışılsa da yine de bir NATO var. Ve Türkiye tabii ki bunun içinde yer alacak. Ben hep derslerde şunu söylerdim Kahraman Bey. Türkiye NATO'dan korunmak için NATO'nun içine giriyor aslında. Yani NATO üyesi ülke. Tek dişi kalmış canavar dediğiniz Mehmet Akif Ersoy'un Batı medeniyeti. Biz başka bir canavar görmedik şimdiye kadar bu süreçte. Rusya da bir canavardı tabii ki de. Milli mücadele Rusya'ya karşı verilmedi yani. İngiltere'ye karşı verildi.
2: Ben bir tereddüde düşmüştüm hocam. Baktım şimdi kendimi düzelteyim. İki gün 16-17 Haziran.
0: İki gün diye hatırlıyorum evet, ben de ama yine de insan yanlış kalıyor.
2: Benim zihnimde yanlış kalmış.
0: Ama siz de yanlış bir şey söylemediniz. Galiba o 4 gün planlanıp 2 gün yapıldı diye tahmin ediyorum. Ya da 3 gün planlandı.
3: Şunu ziyaret.
2: Bak evet evet. Yani bak, 2 gün 16-17 Haziran diye yazılı metne biz
0: evet
2: tabi olalım. Yani.
0: Tabii ama 2 günde az bilgi, mı hocam? Yani
2: maddi bilgi hatası yapmamak lazım. Kendi adıma söylüyorum bunu.
0: Anlıyorum. Ama 2 gün de az değil,
2: değil
0: ki.
2: Tabii, tabii.
0: Yani 2 gün de önemli.
2: O dediğiniz çok önemli. Orada Rus devlet sistemi içerisindeki bütün kritik aktörlerle
0: görüştü. Şimdi 2 tane daha aktör vardı. Onunla da görüştüm. Adları gelmiyor aklıma.
2: Ben geçen sene gitmiştim o şeyde. Yine benzeri bir şey. Mayıs'ta olmuştu. Mayıs 2025'te. Orada takip etmiştim. O zaman şunu demişlerdi.
0: Orası dediğiniz Moskova'da mı?
2: Moskova'da. Putin Moskova'ya gelen bazı yabancı ülkelerin liderleriyle de görüşmezmiş, görüşmemiş yani bazen.
0: Putin hatırlamıyor musunuz? Macron'a nasıl bir masada oturttu?
2: Tabii tabii. Yani dolayısıyla o şey önemli bir şey yani.
0: Tabii. Türkiye'de. Bilmem ne kadar metre uzunluktaki masanın ötesine oturttu
2: pandemi
0: Macron'u.
2: Pandemi şeydi. Şimdi, neydi o? Sosyal mesafe.
0: Hiç olsun.
3: Biraz fazla mesafe.
0: Putin'in bir dışişleri bakanıyla bu kadar yakın mesafe.

0: Misafirli masada oturması hakikaten çok enteresan bir şey. Bu da neyi gösteriyor? Putin için de Türkiye çok önemli. NATO'nun Wider Black Sea Strategy diye bir daha geniş Karadeniz stratejisi var. Şimdi biz bu Wider Black Sea Strategy dedikleri Karadeniz Orta Koridor o açısından Türkiye'nin önemini hem Avrupa Birliği hem Amerika sürekli vurguluyor. Bunlar da niçin? Hem Çin'e karşı durabilmek için hem de Rusya'ya karşı durabilmek. Rusya eğer Karadeniz'de Türkiye'yi Amerika'ya kaptırırsa onun için hiç kabul edilemez bir şey. Yani çünkü siz 2014'te durdursaydınız o zaman. Bunlar Kırım'ı ilhak ettiler. Şeye de neydi Azak Denizi'ne de
1: Körfezi.
0: Körfezi'ne de şey yaptılar, köprü yaptılar. Köprünün adı neydi? Evet, aa, ne kadar hiç bildiğimiz bir şey gelmiyor aklım. O köprüyü ne çok bombaladılar bu Ukrayna Savaşı'nda. Olsun, evet. Ruslar her seferinde yaptı. Kerç Boğazı
1: aynı
0: Boğazı
1: zamanda.
0: Aynı zamanda köprünün adı da Kerç. Bir anda geldi aklıma. Yani bitirdim tamam.
2: Yok. Varsa son bir cümle artık son 15 dakikamız Mehmet Bey'le evet. Sayın Bey'e vereyim süreleri. Yani aslında soracak tabii çok soru var ama hani zirveden neler çıkacak biraz belki onu konuşmak lazım. Mesela örneğin işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili
3: evet.
2: Ne olabilir, ne bekliyorsunuz?
3: Bir defa Kahraman Bey şimdi değerli hocamın ifade ettiği bu çok taraflı dış politika Türkiye'nin, not aldım buraya. Bu Türkiye açısından bir zorunluluk, bir mecburiyet. Bunu yapmadığınız zaman evet. Ukrayna durumuna düşersiniz.
0: Tabii.
3: Zelenski durumuna düşersiniz. Şimdi bir Karadeniz meselesi yine hocamın zikrettiği. Orada şöyle bir tehdit algısı var. Yani şimdi Rusya'nın geleneksel yani 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle tehdit algısı kendi batısına dönük. Yani Baltık ülkelerinden başlayarak evet. Berlin'e kadar gelen hattı kendi tehdit algısı içerisinde hayati bir yerde görüyor Putin. Ukrayna ile başlattığı savaşta da o savaşı başlatmadan önce 2021 Temmuz ayında böyle 45 sayfalık bir doktrini yayınlanmıştır. Putin orada açık açık anlatıyor zaten bunları. Şimdi bir müttefik diyoruz bir de müttefik tehdidi diye bir kavram var. Profesör Doktor Mehmet Şahin kulaklarını çınlatalım. Bu tabir onun kullandığı bir tabirdir. Şimdi bu müttefik tehdidini biz bu Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gördük, hissettik. O savaşın en başında özellikle bununla karşı karşıya geldik. Neydi bu? Şuydu. Montreux ile alakalı savaş gemilerinin Karadeniz'e boğazları kullanarak geçmesiyle alakalı Türkiye bir karar aldı ve savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesini engelledi. O dönemde savaş gemileriyle boğazı kullanıp Karadeniz'e girmek isteyenler Rusya'dan ziyade İngiltere'ydi, Amerika'ydı.
0: Tabii.
3: Onlar girmek istediler. Şimdi bu ne demekti? Bunun fiili sonucu ne olabilirdi? Bu bir yere bağlayacağım ama çok kritik bir şey bunlar. Bunun fiili sonucu şu olacaktı. Şu anda sükuneti tesis edilmiş olan Karadeniz bir savaş cephesini, savaş denizine yani, dönüşecekti. Evet.
0: Daha önceden haber bunun verecek. Oradaki kalış süresi kısıtlı Montreux'a göre.
3: Bunun sonucu yani, ne olacaktı? Bunun evet. sonucu da şu olacaktı. Geleneksel tehdit algısı kendi batısına doğru olan Rusya'nın bu tehdit algısı güneye doğru
0: tabii.
3: yönelmiş olacaktı. Tabii. Güneyde neresi var?
2: Türkiye.
3: Şimdi bu müttefik tehdidi kavramını bu bağlamda kullandım. Batıya doğru, Avrupa'ya doğru olan. Yani kim istemez ki bunu? En çok Almanya ister mesela. Almanya şu anda kendi ensesinde hissettiği bu Rus tehdidini buradan uzaklaşmış ve başka bir ülkeye yönelmiş. Türkiye'ye doğru yönelmiş mesela. Bunu ki istemezler mi? Yani bunu en çok Avrupa'nın stratejik tabii. aklı böyle çalışır. Şimdi bu çok taraflı dış politika derken Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin sergilediği dış politika hem bir zorunluluktu hem de Türkiye'yi çok büyük belalardan, çok büyük musibetlerden uzak tuttu bu politika. Bunun bilinmesi ve sık sık tekrarlanması gerekir. Çünkü başınıza bir şey gelmediği zaman başınıza gelmemiş olan o şeyin ne kadar değerli olduğu, ne kadar kıymetli olduğu yeterince anlaşılmayabilir. Evet. Bu da böyle bir şey. Yani şu anda Rusya ve Ukrayna birbiriyle savaşıyor. Türkiye'ye dönük olarak Rusya'da Türkiye'nin tutumundan memnun. Ukrayna'da memnun. Birbiriyle cedelleşmiş 1 milyon kişinin öldüğü bir savaşta. Buradaki denge politikası işte. Yani bir taraftan Rusya'nın Ukrayna işgaline...
0: O yüzden o örneği verdim.
3: Tabii. Yani. Rusya'nın Ukrayna işgaline net bir şekilde karşı çıkıyor. Ama bir taraftan da...
1: Kırım işgaline de karşı.
3: Ona da karşı tabii. çıkıyor. Ama bir taraftan da Batı'nın o dayatması olan Rusya yaptırımlarına da karşı. Katılmıyor. Karşı
0: hava
3: çıkıyor.
0: Hava sahasını açık tutan tek açık. NATO üyesi tek ülke. Evet. Türkiye.
3: Şimdi dolayısıyla bu yani işte 4 yıl geçti. 4,5 yıl oluyor. Bu savaşın başlamasından bu yana sayılamayacak kadar Türkiye lehine bu denge politikası avantajlar üretti. Şu anda bu devam ediyor bakın. Yani şu anda da hem Putin'le hem Trump'la evet. hem Putin'le hem Avrupa'yla görüşen tek lider var Tayyip Erdoğan. Tek ülke var Türkiye. Gerçek reel anlamda bir barış anlaşmasının yapılması mümkün olursa Türkiye'de olacak, İstanbul'da olacak. Bunun da herkes burada farkında. Bu anlamda da dolayısıyla Türk diplomasisinin şu andaki prestiji gayet iyi durumda, gayet güçlü durumda. Bunların hepsi de bu NATO zirvesine, NATO atmosferine yansıyor. Şimdi Putin'in şöyle tamamlayayım, 8 Mayıs'ta bu zafer günü kutlamalar yapılırken, işte bu savaş yakın bir zamanda bitecek, öyle bekliyorum diye bir açıklaması olmuştu. O biraz İran savaşıyla paralel, yani İran'a destek vererek şuna çaba harcadı Putin. Eş zamanlı olarak bitsin bu savaşlar. Yani İran'da da biz masada olalım, o savaş bitsin. Burada da bu savaş da bizim lehimize bitsin. Ondan yararlanmaya çalıştı Putin. Şu anda tam bundan yararlanabilmiş değil. Çünkü Avrupa bir taraftan Ukrayna'yı destekleyerek Rusya'nın canını acıtacak eylemler yaptılar. Petrol tesislerini falan vurdular Moskova. Gerçek bir savaş ortamını yaşadı.
2: Yaşadı.
3: Kaç hafta önce.
0: Bir hafta oldu değil mi?
2: 10 gün önce.
3: Şimdi, tabii şimdi bunun devamında da Kiev'e çok yoğun ağır saldırılar var. Oldu. NATO zirvesine denk getirerek bunu. Mike Rutte'nin yani NATO Genel Sekreterinin yaptığı bir paylaşım var sosyal medyada. Bu İstanbul'daki, Ankara'daki NATO zirvesine gelmeden önce hedeflerden bahsederken şunu söylüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda masaya otururken en avantajlı şekilde oturmak amaçlarımızdan biri budur diyor. NATO Genel Sekreteri bunu diyor. Rusya'da bunu kendi lehine bu cümleyi kuruyor. Yani masaya oturmadan önce en avantajlı şekilde masaya oturmak için Kiev'i vuruyor şu anda. Kiev'de millet şeylerde yine tren istasyonlarında falan gecelemeye başladı.
0: Yani...
3: Dolayısıyla bu yani ne zaman bir barış teşebbüsü olsa birileri şiddetlendiriyor bu savaşı. Evet. Bir tarafı
0: 4 yıl bitti değil
3: mi? Tabii 4,5 yıl ve çok bir 1 süre. Milyondan fazla şey öldü tabii. Yani insan öldü her iki tarafta da.
2: Peki ya şimdi hemen sözü size vereceğim ama bir yandan da diyeceksiniz konuyu böyle sürekli magazinsel hale getiriyorsun. Şimdi liderlere sunulan menü var. Beştepe'de de o önüme düştü.
3: Her zaman haberdir ama.
2: Yalnız şöyle Türkiye'nin dört bir yanından hani bizim gastronomi noktasında ne kadar zengin olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi taş fırın pideyle başlangıç, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı. Ara sıcakta Kayseri mantısı var. Yanık deniz yoğurdu ve isli ayaş salçasıyla birlikte. Ana yemekte deniz zevreği, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı varmış. Tatlı olarak da sütlü Nuriye, Antep fıstıklı köpüğü, Maraş dondurması varmış.
1: Bir ana yemek de var.
2: Var mı? Bir tane daha mı var?
1: Bir dana etli bir ana yemek de var.
2: Yani onu ben kaçırmışım. Sadece. Ben kaçırmışım. Yani o da yani en azından o Türkiye'nin o gastronomisinde liderler yakından görüyor. Bugün basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edilmiş. Biliyorsunuz ciddi oranda yani.
0: Dünyadan geldi değil mi basın mensupları?
2: 1500-2000 kadar galiba yanılmıyorsam gazeteci var. Dünyadan medya mensubu takip ediyor.
0: Evet.
2: O menüyü de böyle hemen paylaşmış olalım ve son sözü size verelim. Şimdi ama Hüseyin Bey de takip ediyormuş bu arada.
1: Evet. Bir ağır ateşte pişmiş dana kaburga varmış. Sadece şey balıkla olsun.
2: Balıkla da değil.
1: Yeterli şey yapmış.
2: Evet, tamam.
1: Şimdi tabii deminden beri konuşuyoruz mesele. Sadece Türkiye'yi değil, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir zirveden bahsediyor aslında. Bu zirvede yani iyi kararlar alınırsa, NATO'nun istikameti iyi belirlenirse, iyi bir yol haritası sağlanırsa, NATO yeniden caydırıcı bir güç haline gelirse belki önümüzdeki dönem yaşanacak. İşte deminden beri söylüyoruz. Rusya, Ukrayna arasında 4,5 yıl oldu. 1 milyondan fazla insan öldü. Birçok maddi manevi kayıplar var. Ekonomik kayıplar var. Yani dolayısıyla bu anlamda da bir çözüm. Yani dünyanın da huzur bulacağı bir zirve ortaya çıkabilir. Şu anda dünyada yaşanan krizlerin ana nedenine baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin çökmüş olması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin uluslararası kuruluşlarının işlevsiz hale gelmesi. Yani belki işte 1-0 dedik ki NATO İkinci Dünya düzeninin bir aparatı aslında, bir kuruluşu ya. 1948'de kurulduğu zaman bak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dünya düzeninin uluslararası bir savunma paktıydı. NATO başta olmak üzere işte Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası kuruluşlar ne yazık ki görevlerini yapamadığı için, yapamaz hale geldiği için dünyada şu anda krizler yaşanıyor, çözümsüzlükler var, çatışma riskleri artıyor. Güçlü olanın yeniden işgali düşünebileceği veya fiili işgale başvurabileceği bir yani Birinci Dünya Savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma dönmeye başladı. İşte Rusya Kırım'ı işgal etti. İsrail zaten herkesin toprağında gözü var, işgallerini sürdürüyor. Rusya Ukrayna arasında yaşananlara baktığımız zaman, Amerika İran savaşına baktığımız zaman, orada da yine uluslararası hukukun çiğnendiği, herkesçe çiğnendiğini İran'ın Hürmüz'deki tutumuna baktığımız zaman, Libya'da veya işte Sudan'da yaşananlara baktığımız zaman, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların görevini yapamadığı için bütün bunların yaşandığını görürüz. Yani NATO belki bir savunma paktı, belki dünyanın bir kısmı kesimine karşı, işte Çin ve Rusya'ya karşı oluşturulmuş bir pakt olmasına rağmen NATO buradan daha küresel bir görevle, daha küresel bir rol üstlenerek bir yol haritası çizerse birçok çatışma riskini ortadan kaldıracak bir sonuç çıkabilir. Meselelere böyle bakmak lazım. İşte bütün dünya bu krizleri yaşarken Türkiye, işte demin hem hocam hem Mehmet Hacet'in söylediği gibi, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya-Ukrayna konusunda çok farklı bir yerde durdu. NATO üyeleri sen niye bizim gibi düşünmüyorsun demedi. Rusya sen NATO üyesisin, ben seninle görüşmüyorum demedi. Evet. Her iki taraf Türkiye'nin durduğu yeri önemsedi. Aynı şekilde İran konusunda benzer bir tutum sergiledi. Suriye konusunda mesela bir Amerikalı senatör, yine önemli bir isim, az önce önüme denk geldi. Diyor ki, efendim diyor, Suriye konusunda Türkiye işte Esad rejiminin devrilmesinde önemli rol üstlendi. Esad Moskova'ya kaçtı. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok önemli katkıları oldu ve yaptırım uygulayamayız. Evet. Hani işte niye yaptırımların kalkmasını bekliyoruz? Çünkü yaptırımları en çok isteyen senatörlerden birisi malum herkes

0: bildiği senatörler tam aksine Lindsey Graham'dı.
1: Lindsey
0: Graham'ın da açıklamasına baktığımız zaman itiraz etmeyeceklerini, Trump'ın bu kararını desteklediklerini görüyoruz. Türkiye hem doğru yerde durarak, doğruları söyleyerek, doğruda ısrar ederek hem kendisi çok güçlü bir aktör haline geldi, hem de dünyaya yön veren, dünyayı etkileyen bir ülke haline geldi. Umarız yarın zirveden sonra bu dünyada çok daha iyi anlaşılır ve Türkiye dünyanın daha iyi gitmesinde de önemli katkısı olur.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, görüşleriniz için. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya tekrar tabii ki birlikte olacağız diyelim. Görüşmek üzere, iyi geceler.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız. NATO Liderler Zirvesi'nin gözlerin en üzerinde olan konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Trump havaalanında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Trump'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. ABD Başkanı çok önemli mesajlar verdi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz diyerek kassa yaptırımlarının kalkacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının verileceğini tekrarladı. F-35 satışı konusunda da mesajları olumluydu. O mesajlara bakalım.
1: Yeni başkanlık uçağıyla ilk uluslararası uçuşunu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde gözlerin en çok üzerinde olduğu isim. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Ayaküstü sohbet ettiler. ABD Başkanı samimiyet göstergesi olarak Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan da Trump'ın kollarından tuttu. Daha sonra havalimanındaki devlet konuk evine geçtiler. Erdoğan ve Trump Esenboğa'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada ayrıca resmi karşılama ve askeri tören düzenlendi. Milli marşlar okundu, top ateşi yapıldı. Trump tören kıtasını selamladı.
2: Merhaba Erşkar.
1: İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Trump ayrıca ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyor. Bununla birlikte 17 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı Ankara'ya geldi. Verilen mesajlar önemliydi.
3: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
4: Well, I want to thank you very much, as everybody knows.
5: Sizlere çok teşekkür ederim.

0: teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz, çok iyi bir lidersiniz, çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı, çok özel bir ilişkimiz oldu.
1: Trump, Türkiye'ye bir sürprizle geldiğini söylemişti. Herkes ne olduğunu merak ediyordu. İlk akla gelense F-35'ler.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerikalı gazeteci Trump'a Türkiye'nin satın aldığı S-400'ü hatırlattı.
0: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
1: Kaan için F-110 motorları konusundaki mesajlar da merak ediliyordu.
2: Onu görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: F-110 motorları aynı zamanda F-16'larda da kullanılıyor. Trump'ın sözleri Kongre'yi bypass eden ara formülün F-16 üzerinden bulunmuş olabileceğini işaret etti.
0: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapmak konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
1: Peki ABD katsa yaptırımlarını kaldıracak mı? Askeri işbirliği için en önemli meselelerden biri.
3: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeyyideler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Bessens ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeyyideleri kaldıracağız. Zamanı geldi. Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
1: Trump'a NATO'daki Avrupalı müttefiklerle yaşadığı ihtilaflarda soruldu. Özellikle de İran Savaşı sırasında Avrupa ülkelerinden destek görmemesini eleştirerek tekrar hatırlattı.
3: Evet, NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik, bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkeler de tabii Kanada dahil, biz o ülkelerin halklarını koruduk. Ama neden 100 milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar?
1: Peki Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin olumlu şekilde ilerlemesi için nasıl bir adım atacak?
2: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının sonrasında ateşkesin hala ihlal edilmesi ve sürecin akamete uğratılmak istenmesi.
2: Değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: Ukrayna Savaşı da gündemdeydi. Zelenski Ankara'da. Trump da gelmeden önce hem Zelenski hem Putin'le telefonda görüşmüştü.
3: Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar.
4: No deals. And
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında Ankara'ya gelen diğer liderlerle ikili görüşmeler de yapıyor. Erdoğan Kanada ve Finlandiya liderini kabul etti. Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirildi. Kanada son dönemde Türkiye ile özellikle savunma alanında ortaklığa daha büyük ilgi duyuyor. Mark Carney, Türkiye ziyaretinden önce de bu konularda dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Erdoğan daha sonra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı kabul etti. Görüşme yine külliyede basına kapalı gerçekleşti. Finlandiya NATO'ya üye olan son ülkelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna külliyede resepsiyon verdi. ABD Başkanı Donald Trump da resepsiyona katılan liderler arasında yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında Mehteran Birliği tarafından marşlar çalındı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliği yaptı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zirveye katılan liderleri Cumhurbaşkanlığı ana binası merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan çifti davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin külliyeye gelmesinin ardından yemeğe geçildi. Karşılamada tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle Yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı. ABD Başkanı Donald Trump Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini ok işaretiyle onayladı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yan etkinliklerinden biri olan Savunma Sanayi Forumu'nda önemli mesajlar verildi efendim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yeni projeleri duyururken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ve stratejik ağırlığına vurgu yaptı. Cevdet Yılmaz buna rağmen bazı ülkelerin müttefikliğe sığmayan şekilde Türkiye'ye uyguladıkları ambargoları kaldırmasını istedi.
6: Norveç, İspanya, İsveç ve Türkiye.
1: NATO Ankara zirvesi yan etkinliklerden ilki olan Savunma Sanayi Forumu ile başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda ittifakın yeni projelerini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zirvenin Türkiye ve ittifak için önemini değerlendirdi. Türkiye'nin stratejik ağırlığı giderek artarken Cevdet Yılmaz bazı ülkelerin müttefikliğe sığmayan yaptırımlarını hatırlattı.
7: İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı.
1: Yılmaz bu haksız uygulamalarla müttefiklerin NATO'nun kolektif savunmasına zarar verdiğini ifade etti.
7: NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı

0: sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır.
1: Türkiye'nin gelişen savunma sanayinden bahseden Yılmaz, Ankara'nın NATO için de önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.
0: Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesinden övgüyle bahsetti.
2: Savunma sanayindeki yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik altyapısını küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaştırmıştır. Bugün kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere, elektronik harp kabiliyetlerinden hava savunma çözümlerine kadar geniş bir alanda önemli yetkinliklere sahibiz.
1: Güler, NATO'nun %5 savunma taahhüdünün önemine de değindi.
2: Tüm bunlarla birlikte NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir.
1: Forumda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ittifakın yeni projelerini duyurdu. Alınacak yeni uçaklarla hava gücü kapasitesini artıracaklarını açıkladı.
3: Caydırıcılık ve savunma tam bir takım çalışması gerektirir. Siyasi liderlerimiz bu bağlamda bize yönümüzü gösterirler. Silahlı kuvvetlerimiz sahadadırlar. Her gün sahada o golü atmaya çalışırlar. Ve sizler savunma sanayimiz ekibin arkasındaki takımın arkasındaki kuvveti sunarsınız aslında. Ekipmanla, inovasyonla.
4: To have power, resilience and endurance.
1: Müttefiklerin Airbus'tan 12 adet A400 modeli uçak alacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri, AVAX olarak bilinen havadan erken uyarı ve kontrol uygulamasında yeni bir seviyeye geçeceklerini de belirtti. Bunun da İsveçli Saab'ın ürettiği Global Eye uçaklarıyla olacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, birçok müttefikin savunma harcamalarını artıracağını aktardı.
4: The bonfire of red tape.
3: Artık bürokrasiyi azaltmamız gerekiyor tedariğimizde ve sınır ötesi regülasyonlarımızı kolaylaştırmamız gerekiyor. Hem hükümetlerin hem de sanayinin üretim kapasitesine yatırım yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hükümetlerin aynı zamanda ilgili koşulları yaratması, bu vesileyle sanayinin gelişmesi ve işbirliği yapmasını kolaylaştırması gerekiyor. Fabrikaların güvenilir enerjiye ihtiyacı var, elektriğe, yakıta ihtiyacı var. Güvenli tedarik zincirlerine ihtiyaçları var. Daha da ötesi ve beceri, vasıflı insana ihtiyaçları var, mühendislere ihtiyaçları var, teknisyenlere, inovasyon yapacak uzmanlara ihtiyaçları var.
4: Industry across all of the nations represented here.
1: NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında müttefik ülkeler ve savunma şirketleri arasında da imza törenleri düzenlendi. Tören kapsamında Avrupa'da PAK-3 füze bakım tesisi kurulmasına yönelik niyet mektubu imzalandı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ise Türkiye ile yürütülecek yeni bir plandan bahsetti. Türkiye, NATO'ya iki yerli gözlem uydusuyla katkı sağlayacak. Uydular, $300 milyon üzerinde bir sözleşmeyle TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından Türkiye'de üretilecek. Türkiye, özellikle çelik kubbe sistemi içerisinde erken uyarı radar sistemlerinin geliştirilmesi ve satın alınması için anlaşmalar imzaladı. Norveç, Finlandiya, Almanya ve Danimarka, NATO tarihinde ilk kez kullanılacak MQ-4C Triton tipi platformlar için imza attı. Öte yandan Savunma Bakanı Güler zirve kapsamında mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Güler, Kanadalı mevkidaşıyla savunma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzaladı. Ayrıca BAE Systems'ın CEO'su Charles Woodburn'u de kabul etti.
5: Ankara Ankara'daki tarihi NATO zirvesi öncesi Münih Konferansı.

0: ve SETA Vakfı İşbirliği'nde Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Açılış konuşmasında önemli mesajlar veren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, güvenliğin yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ittifak için önemli bir dönemden geçildiğini belirterek Avrupalı müttefikleri daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağırdı.
1: Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. Tarihi NATO zirvesinin önemi anlatıldı.
2: Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve sahil bölgesi aynı güvenlik denkleminin birer parçasıdır. Bu güvenlik kavramını yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor. Güvenliğin yukarıdan aşağı nasıl savunulacağı ve aşağıdan yukarıya da nasıl inşa edileceğini düşünmek zorundayız.
1: Başkentteki tarihi zirve öncesi Münih Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde önemli bir toplantı düzenlendi. Müttefikler Ankara'da programının açış konuşmasını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Türkiye'nin rolüne ve stratejik önemine dikkati çekti.
2: Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna'dan Irak'a kadar Türkiye kriz yönetimi, barışa verdiği destek, eğitim ve çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerine hep katkıda bulunmuştur. NATO'nun en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2000 personel ve yerli ve milli üretim teçhizatla katılımı Türkiye'nin yeteneklerinin kendi coğrafyasının çok ötesinde hareket kabiliyetine sahip, birlikte çalışabilir ve geçerli olduğunu göstermiştir.
1: Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin önemli mesajlar veren Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde elde edilen başarıyı anlattı, önemli bir diplomatik fırsattır dedi.
2: Türkiye hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla iletişim kanallarını açık bir şekilde sürdürmüştür. Ayrıca hem İran hem de ABD ile aynı anda ilişki kurabilen az sayıdaki ülkelerden biridir Türkiye. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelerin liderleriyle aynı anda iyi ve samimi ilişkiler sürdürmektedir. Bu önemli bir diplomatik fırsattır. Türkiye genellikle Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye, diplomatik etki alanı ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunma kapasitesi sayesinde Doğu ile Batı arasında değil, Batı ile Batı arasında yer almakta.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin yeni bir savunma ekosistemi kurduğunu söyledi.
2: Son 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ulusal bir savunma mimarisi ekosistemi oluşturmuştur. NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin yakın zamanda yaptığı ziyaretinde bu sistemi savunma sanayi devrimi olarak nitelemesi de çok önemlidir. Bugün Türkiye NATO'ya savaşta kendini kanıtlamış sistemler, hava savunma, yapay zeka destekli kabiliyetler ve mühendislik kapasitesi ve ölçeklenebilir üretimi bir arada sunmakta. Rakamlara baktığımız zaman Türkiye savunma harcamalarını %2 eşiğinin üzerine çıkarmıştır. Savunma bütçesi 2021'de 13 milyar dolardan 2025'te tahmini 33 milyar dolara yükselmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız 10 milyar dolarlık seviyeyi aşarken savunma sanayindeki yerli ve milli üretim oranımız %82'ye ulaşmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise ittifakın önemli bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Avrupalı müttefikleri daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağırdı.
2: Stratejik, siyasi, sanayi ve akademik perspektifleri bir araya getirmek suretiyle ittifak için gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz. Hanımefendiler ve beyefendiler, kuruluşundan bu yana NATO bir askeri ittifak olmanın hep ötesine geçmiştir. Siyasi dayanışma ve transatlantik bağlar bizi tanımlayan unsurlardır. Böylesine kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Ancak bu yalnızca daha yüksek bütçe rakamlarıyla gerçekleştirilemez. Savunma harcamaları hazır birliklere, eğitimli personele, mühimmata, dayanıklı lojistik sistemlere, bütünleşik komuta yapılarına ve muharebe edebilir kuvvetlere dönüşmelidir.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO ülkelerinin iştahını kabartacak yatırım çağrısını açıkladı. Çağrıyla küresel savunma sanayi yatırımlarının Türkiye'ye yönelmesi.

0: Bessie hedefleniyor.
1: Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında Türkiye savunma sanayine yönelik yeni yatırım çağrısını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretimini hızlandırmayı hedefleyen inovasyon ölçeklendirme programı yaklaşımıyla uyumlu yüksek teknoloji yatırım programı yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını açıkladı. Strengthen manufacturing capacity. Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesine sahip programla NATO'nun ihtiyaç duyduğu ileri savunma teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve küresel savunma yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. Program kapsamında yatırımcılara %60'a varan vergi teşviki, %20'ye varan hibe desteği, kamu test ve doğrulama altyapısına erişim, yatırım arazisi tahsisi, istihdam desteğiyle yatırım tutarının %70'ine kadar uygun finansman sağlanacak. Türkiye is now the world's 11th largest defense exporter. Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa'nın üretim merkezi olarak NATO ülkelerinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil savunma teknolojilerinin üretiminde önemli bir üs olmaya hazır olduğunu belirtti. Çağrıyla yenilikçi savunma şirketlerinin daha hızlı ölçeklenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin NATO ekosistemindeki stratejik konumunun daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Manufacturing powerhouse of Europe is ready to welcome investments to accelerate
0: the deployment. Dünyanın gözü Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi yalnızca liderleri değil, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gazeteciyi de başkentte buluşturdu efendim. Uluslararası basın mensupları Türkiye'nin ev sahipliğini, savunma sanayindeki yükselişini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini yakından takip ediyor. Peki yabancı gazeteciler zirveyi ve Türkiye'nin NATO'daki rolünü nasıl değerlendiriyor bakalım?
2: Ankara dünyanın en önemli haber merkezlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 3000 gazeteci NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'ni uluslararası medya merkezinden takip ediyor.
3: NATO 36. Liderler Zirvesi yalnızca devlet ve hükümet başkanlarını değil dünyanın dört bir yanından en büyük medya kuruluşlarını da bir araya getirdi.
4: Burada ittifakın içinde olmak ve özellikle de Ankara'da bulunmak Romanya için çok önemli. Çünkü ittifak için dönüm noktası denilebilecek bir andayız. Dürüst olmak gerekirse bir gazeteci olarak benim görüşüme göre bu durum güvenliğimizle ilgili. Biz Romanyalıların güvenliği, sizin güvenliğiniz ve tüm ittifakın güvenliği. Çünkü görüyorsunuz biz Doğu kanadındayız ve dronlarla ilgili pek çok olay yaşıyoruz. Bu sabah Romanya'da bir olay daha yaşadık. Bu yüzden güvenlik hakkında, işbirliği hakkında konuşmak ve işlerin hepimiz için nasıl yürüdüğünü görmek çok önemli. NATO'nun bir parçası olmak, birlikte olmak demektir.
2: Romanya'dan Irak'a, Sırbistan'dan Almanya'ya kadar farklı ülkelerden gelen gazeteciler, Türkiye'nin zirvedeki rolünü ve bölgesel etkisini değerlendirdi.
4: Türkiye Avrupa diplomasisinden çok Romanya için önemli bir komşu. Çünkü biz de Karadeniz'deyiz ve birlikte çalışıyoruz. Karadeniz'de ortak projelerimiz var. Türkiye önemli bir ortak. Türkiye'den dronlar ve sadece dronlar da değil, pek çok şey alıyoruz.
2: Uluslararası basın mensupları Türkiye'nin Orta Doğu'da savaş yerine diyalog ve diplomasiyi savunan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.
3: NATO zirvesini takip eden uluslararası basın mensuplarından Türkiye'nin barış diplomasisine övgü yağdı.
5: Erdoğan ve Hakan Fidan Orta Doğu'da savaş istemiyorlar. Türkiye hiçbir şekilde savaş istemiyor. Onlar barış diplomasisiyle hareket ediyorlar. Bizim medyamızda bu şekilde bahsediliyor. NATO toplantılarının Türkiye'de yapılması çok önemli. Çünkü Türkiye'nin savunduğu tek çözümün diyalog ve diplomasi olduğunu biliyoruz. Bu zirvenin müttefikler arasında güveni yeniden tesis etmek için ideal bir fırsat olacağına inanıyorum.
2: Zirvede Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ve İHA-SİHA alanındaki başarısıyla NATO içindeki stratejik ağırlığını artırdığı belirtildi.
6: When we speak on Erdogan diplomacy, the main focus is on that Turkish strategic significance on NATO.
7: Erdoğan diplomasisinden bahsetmek gerekirse ana odak noktası Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki stratejik önemi üzerinde. Bildiğiniz gibi Türkiye SİHA-İHA diplomasisi olarak adlandırılan perspektifle bu şekilde kendini kabul ettirdi. Çünkü bu İHA diplomasisi bize Türkiye'nin NATO savunmasına katkıda bulunabilecek ve Amerika'nın yerli savunma sanayisini geliştirme yönündeki taleplerine yanıt verebilecek en hazır ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Ve bence NATO zirvesinin bu ilk günü Türkiye'nin İHA diplomasisinin önemini ortaya koydu. Kesinlikle bu yolla kendilerini en önemli ABD ortaklarından biri olarak kabul ettireceklerini düşünüyorum. Çünkü bu ilerleyiş diğer ülkelere de örnek oluyor.
8: Definitely impose as one of the most important US partners in that way.
2: Ankara'nın ev sahipliğinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki diyaloğun uluslararası basın tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
9: İki liderin arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyoruz ve açıklamalarından sonra ABD Başkanı'nın zirveye katılıyor olmasının ittifak için önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Yabancı basın mensuplarına göre Ankara'daki zirve yalnızca NATO'nun geleceği açısından değil, Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun daha da güçleneceği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı hava saldırıları sürerken gözler Ankara'daki NATO zirvesine çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Ankara'da temaslarına başladı. Zirveden güçlü destek kararları beklediğini söyledi. Zelenski öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Zirveye hemen öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Yeni İHA anlaşmaları planladıklarını söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın önceliğinin hava savunma sistemleri ve füzeler olduğunu vurguladı. Zelenski daha sonra savunma sanayi forumuna katıldı. Ülkesini savunmak zorunda olduğunu belirtti. Her gün Rus dronlarıyla mücadele ettiklerini söyledi. Hava savunma sistemi desteğine ihtiyaç duyduklarını yineledi. Zelenski, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine de imada bulundu. Coğrafi olarak Rusya'nın yanı başında olduklarını söyledi. Ukrayna'nın üyeliğinin NATO'ya önemli bir savunma kazandıracağını belirtti. Zelenski daha sonra Rute ile kameraların karşısına geçti. Fuarın önemini vurguladı. Ukrayna'nın da savunma sanayi üretiminde kritik rol oynadığını söyledi. Zelenski, ABD Başkanı Trump'la hava savunma sistemlerini görüşeceğini belirtti. Ukrayna lideri Rusya'ya daha fazla baskı ve yaptırım talebinde bulundu. Zelenski, Ankara'ya gelmeden önce barışa ihtiyaç var demişti. Putin, barışın düşündükleri gibi bir felaket değil, bir lütuf olduğunu kabul etmeli ifadelerini kullanmıştı. Kremlin'dense Zelenski'ye cevap gecikmedi. Sözcü Dmitri Peskov, Kiev'i iyi niyet gösterdiğinde barışçıl bir yöne dönüş mümkün dedi. Peskov, Rusya'ya yönelik çatışmacı açıklamaların yapıldığını belirtti. NATO zirvesini yakından takip edeceklerini vurguladı. Tüm dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesindeyken İsrail ve Yunanistan'ın odağında ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını onaylama ihtimali var efendim. Endişe çanları çalan Atina ve Tel Aviv'den son çırpınışlar geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. Netanyahu aksi için çabalasa da ABD basınında yer alan haberlere göre Trump'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye F-35 satışını onaylaması bekleniyor.
7: Tel Aviv'in endişesi giderek büyüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına konuştu. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programına dahil etme olasılığını değerlendirdi. Netanyahu, NATO zirvesi arifesinde Türkiye'yi hedef aldı.
10: Türkiye'ye F-35 veya savaş uçakları için motorların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
7: İsrail Başbakanı Fox News'e konuştu. Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi ihtimaline ve F-110 savaş uçağı motorlarının satışına karşı çıktı. Böyle bir adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını öne sürdü.
10: Bu durum Orta Doğu'daki güç dengesini olumsuz etkileyecektir. Ki bu güç dengesi İsrail'in hava üstünlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşlanması sayesinde garanti ediliyor.
7: Netanyahu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ı çirkin ifadelerle hedef aldı.
10: Türkiye harika bir ülke. Ancak İsrail'in yıkılmasını dileyen, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yarısını işgal eden, Yunanistan'ı tehdit eden ve Kudüs'ü fethetmekten bahseden bir kişi tarafından yönetiliyor.
7: Türkiye'nin İran'a karşı düzenlenen saldırılar sırasında ABD'ye destek vermediğini öne sürdü.
10: Türkiye, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım etmek için parmağını bile kaldırmadı. Biz yaptık. Harika.

0: Amerikan askerleriyle omuz omuza savaştık.
1: Netanyahu, İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdi.
2: The bad guys.
0: Bu, Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır. Ki bu denge nihai olarak İsrail'in hava üstünlüğü

0: Amerikan mevzuatındaki kısıtlamaların yürürlükte olduğunu belirtti. Bunların kaldırılması için ABD Kongresi'nin yeni bir karar alması gerektiğini vurguladı. Parlamentoda Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için her şeyi yapmak gerektiğini savunanlar da var. Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Atina bu meseleler için açıktan bir çatışmaya girmek istemiyor. Yunanistan, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışan taraf olarak görünmek istemiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın samimi Ankara buluşması İsrail'de tedirginliğe neden oldu. Trump'ın Gazze'ye yaptırımlarını kaldırabiliriz açıklaması İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ziyareti sürüyor. Trump Ankara'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. ABD Başkanı görüşmede Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise bu mesajların ardından Amerikan CNN televizyonuna röportaj verdi. Trump'la NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Netanyahu, Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını savundu. Herkes bunun farkında. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bir dostluğunun olması Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz iddiasında bulundu. Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirdi. Böyle bir adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını öne sürdü. İsrail Başbakanı, Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim ifadesini de kullandı.

Haberleri, gelişmeleri, başlıkları ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde birlikte bakalım gazete başlıklarına. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi ilk sayfasında ve manşetinde genişçe yer veriyor. NATO zirvesine katsa kalkıyor, F-35 geliyor. Müttefike yaptırım olmaz başlığını kullanıyor Akşam Gazetesi. Hemen detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşıladı efendim. Haberlerimizde de genişçe yer vermiştik o görüntülerle birlikte. ABD Başkanı Donald Trump, herkesin bildiği gibi, yazdığı gibi biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygı duyuyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım dedi. Bir kez daha ifade etti bunu. Türkiye'ye bu uçakları, yani F-35'leri satın aldı. Bakımı için, bakımı bizim sorumluluğumuz dedim. Katsa'ya ilişkinde bu ambargoları kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Dostlarımızın müeyyideli olmasını istemiyoruz. Müeyyide uygulamıyoruz. Bu şeklinde konuştu. Müttefike yaptırım olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den 5 adet F-35 uçağı sözü aldıklarını açıkladı. Trump da Katsa yaptırımlarını kaldıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu. F-35 konusunu daha önce de görüştük. 5 uçağın sözünü aldık dedi. İran-Amerika ilişkileri konusunda da elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz dedi. Gazze'de yine masadaki konulardan biriydi. Her zaman olduğu gibi Gazze konusunda da bölgedeki barışın sağlanması için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz dedi. Kaan uçağının motorları, yani F-110'lar hakkında da inanıyorum ki Sayın Trump bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecek dedi. Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Donald Trump ise Türkiye Erdoğan liderliğinde güçlendi ifadelerini kullandı. Akşam Gazetesi ilk sayfasında bu ifadelere yer veriyor diyelim ve aile fotoğrafına bakalım. Aile fotoğrafının adresi Beştepe'ydi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyonunda aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler onuruna külliyede verdikleri resepsiyonda misafirleri kapıda karşıladı. Liderlerin resepsiyona gelişinde mehter marşları çalındı. Trump merak ettiği marş ve yeniçeriler hakkında da detaylı bilgi aldı. Efendim bunu da ifade edelim. Ve sudan zamma inceleme başlığıyla devam edelim. Ticaret Bakanlığı depozito iade sistemini bahane ederek suya zam yapan fırsatçılara denetim başlattı diyor Akşam Gazetesi efendim. Doğa uygulaması malumunuz.

doğa logolu ambalajları iade makinelerine vererek karşılığında 1 lira alınabiliyor. İşte bunu fırsat bilenler oldu ve hemen akabinde incelemeler geldi. Marketler sistemin devreye girmesiyle 1,5 litrelik suyun fiyatını 11.50 TL'den 13 TL'ye, yarım litrelik suyun fiyatını ise 5.25'den 7.25'e yükseltti. Bakanlık ulusal ve yerel marketlerin yanı sıra sektör temsilcilerini de uyardı. Depozito maliyetinin üzerine çıkanlara yaptırım uygulanacak denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından bu önemli uygulamayı da ifade edelim ve Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi'nin de elbette manşetinde tüm dünyanın tabii ki odağında olduğu gibi bu NATO zirvesi var. Sabah Gazetesi de şu başlığı kullanıyor. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan'la Trump arasındaki dostluk damga vurdu diyor Sabah Gazetesi. Türkiye istediğini aldı diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da o samimi pozuna yer veriliyor. İki lider de gülüyor kahkahalarla efendim bu fotoğraf karesinde de. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada Erdoğan, "Dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık. Her zaman sözünün arkasındadır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump ise kassa uygulamalarının kalkacağı müjdesini verdi. "Yaptırımları iptal edeceğiz. Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum." dedi. Bu ifadeleri de yine haberinin detaylarında yer veriyor Sabah Gazetesi ve detaylara da yer veriliyor. 5 uçağın yani F-35'in sözünü aldık dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık. Trump'ın bize sözü var dedi. Kaan motorları hakkında değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir dedi. NATO konusunda iki önemli ülke olarak liderler zirvesinde de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız dedi. İran-Amerika savaşı meselesinde dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız dedi. Ve o diğer başlıklara da yer veriyor yine Sabah Gazetesi. Bu tabii başlıklar arasında Gazze de önemli. Değerli dostumla bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz dedi ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Samimi karşılama, sıcak sohbet ekranlara yansıdı. Hem videolara hem fotoğraf karelerine dünya konuşuyor efendim bu kareleri, bu samimi pozları. Sabah Gazetesi de buna ayrı bir başlık açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı havalimanında karşıladığı anları dünya canlı yayında takip etti. İki liderin jestleri, beden dili, samimiyeti, aralarındaki sıkı dostluğu gösteren oldukça önemli net mesajlar verdi. Külliyedeki A+ tipi karşılama töreninde 16 Türk devletini temsil eden saygı takımı ve Tarihi Osmanlı Birliği ilgiyle izlendi. Trump askerler hakkında Erdoğan'dan bilgi aldı. Bu sırada Türk yıldızları da alan üzerinden geçiş yaptı. O geçişe de yine yer veriliyor fotoğraf karelerinde. Şimdi aşağıya iniyoruz biraz. 15 Temmuz direnişinin kalesi Gölbaşı başlığına bakalım. Efendim FETÖ'cü katiller Ankara'da vatan evlatlarına açıkça havadan saldırdı 15 Temmuz'da ve Gölbaşı özel harekatta verilen 44 şehidi unutmadık diyor Sabah Gazetesi. 15 Temmuz ihanet gecesi, silahlar eridi, binalar yıkıldı ama Gölbaşı özel harekat vatan hainlerine diz çökmedi. Cennet Yiğit 10 aylık polisti. Bir ay sonra nişanlanacaktı. Demet Sezen çocuğunu meslektaşı eşine emanet ederek yola çıkmıştı. Zeynep Sağır beni Cebeci polis şehitliğine defnedin demişti. Vasiyeti yerine getirildi. Şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz efendim. 3 kadın şehidimizin de fotoğraflarına yer veriliyor haberin detaylarında. Hemen yanındaki habere bakalım şimdi. Rüşvet dekontlarına görmezden geldi başlığıyla devam ediyoruz. Asrın yolsuzluk davasında ifade veren Fatih Geleş, 111 milyarlık vurgun belgelerine kaçamak cevaplar verdi. Kafa koparan Fatih lakaplı İBB Spor Başkanı Fatih Geleş, kaçak hafriyat sahasındaki yolsuzluk belgelerini görmezden geldi diyor Sabah Gazetesi. Keleş 1.2 milyon dolarlık rüşvet itirafı, özel uçaktaki fuhuş ve uyuşturucu partileri hakkında bir beyanda bulunmadı deniliyor haberin detaylarında diyelim. Ve Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Elbette Hürriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında, hatta tam sayfa olarak

olarak NATO zirvesi yer alıyor. Yaptırım kalkıyor, F-35'te sinyal iyi yorumunda bulunuyor başlığında Hürriyet Gazetesi. Hemen bakalım detaylarına, şöyle genişçe ele alıyor Hürriyet Gazetesi NATO zirvesini. Trump ve Erdoğan baş başa görüşmeden önce basının karşısına çıktı. Oval ofis formatında düzenlenen basın toplantısında Trump, F-35'ler, Kaan motoru ve Katsa yaptırımları konusunda oldukça önemli mesajlar verdi. F-35 neden olmasın ki dedi Trump. ABD Başkanı Trump F-35'lerle ilgili soruya, bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor, bunu düşüneceğiz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunu daha önce ABD ile görüştük, 5 uçağın sözünü aldık. Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Katsa da kaldırılacak, buna dair de oldukça olumlu sinyaller var. Trump Türkiye'ye uygulanan Katsa yaptırımlarının da kaldırılacağını söyledi. Yaptırımları iptal edeceğiz. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum dedi. Ayrıca peki Kaan motoruna ne dedi? Bu da oldukça önemli. Önemliydi. Gözler bu sorunun cevabındaydı ayrıca. Trump'a Türkiye'ye Kaan motoru satışı da soruldu. Trump şöyle söyledi. ABD'den bir uçak satın aldığınızda motorların bakımına yardımcı olmak bizim yükümlülüğümüz dedi. Zira F-110 motorları, yani Kaan'da da kullanılabilecek bu motorlar F-16'larda da kullanılabiliyor. İşte bu yüzden Trump bu ifadeleri kullandı. Erdoğan ise bu konuda Kaan motorları ile ilgili değerli dostumla tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir dedi. Ayrıca bir kez daha Donald Trump, Türkiye olmasaydı NATO'ya gelmezdim dedi. Buna da yine yer veriliyor. Erdoğan'la Trump'ın Air Force One sohbeti de yine dikkat çekti efendim. Erdoğan Trump'ı havalimanında uçağın merdivenlerinde karşıladı. Air Force One basının oldukça dikkatini çeken bir uçaktı bir süredir. İki lider Trump'ı getiren başkanlık uçağı Air Force One'ı konuştu. Trump uçağın Katar'ın hediyesi olduğunu ve ilk uluslararası seferini Ankara'ya yaptığını söyledi. Erdoğan da evet biliyorum şeklinde cevap verdi Trump'a. Trump 800 milyon dolar yepyeni diye uçağını anlatmayı sürdürdü. Uçağıyla ilgili böyle kısa bir sohbette geçti aralarında. Ve Beştepe'de o aile fotoğrafına yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer veriliyor. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılan liderler ve eşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan toplantılar öncesinde Beştepe'de akşam yemeğinde buluşturdu ve bu aile fotoğrafı çekildi. O noktada diyelim Sanchez tek gelebildi. Bu da bir diğer dikkat çeken detay efendim. Eşinin gelip gelemeyeceği soru işaretiydi. İspanya Başbakanı Sanchez, İspanyol Mahkemesi'nde yargılanan eşine İspanyol Mahkemesi izin vermediği için Türkiye'ye tek geldi. Zira yurt dışına çıkamıyor Sanchez'in eşi. Ülkeyi kimin temsil edeceği mahkemelik olan Çekya'daysa hem başbakan hem cumhurbaşkanı. İkisi de zirveye katıldı. Bu da bir diğer detaydı. Atina ve Tel Aviv panikledi diyor ayrıca Hürriyet Gazetesi. Biz detaylıca haberlerimizde yer verdik bu başlığa. Hürriyet Gazetesi de bu başlığı görüyor ilk sayfasında. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakması İsrail ve Yunanistan'da büyük bir rahatsızlık yarattı efendim. Atina Washington'daki lobisi üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. İsrail basınında da bu karar bölgede dengeleri bizim aleyhimizde değiştirir. Hava üstünlüğümüz bitiyor sesleri çoktan yükselmeye başladı efendim. O panik havasını da yine ekranlarınıza taşımıştık haberlerimizde diyelim ve Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi de yine NATO zirvesini ilk sayfasından tüm sayfa olarak, tam sayfa olarak görüyor. Yaptırımları kaldıracağız başlığına yer veriyor. Türkiye'yi övdü, müjdeyi verdi. Trump NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. F-35'lerin satışı için herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağın sözünü aldık dedi. Ayrıca Trump sözünü tutar diye de ekledi.
Bu detaylara da şimdi yer veriliyor. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında biz detayları aktarmıştık. Eş zamanlı 3 resepsiyon başlığına bakalım. 36. NATO zirvesi kapsamında Ankara dün akşam diplomasi ve güvenlik mimarisini simgeleyen 3 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen resepsiyonlarda tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Başkentin kuzeybatısındaki TÜSAŞ

0: Kahraman Kazan tesisleri, şehir merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve şehrin doğu aksında konuşlu Ay Yıldız Karargahı'nda programlar gerçekleştirildi. Ve bu Türkiye'nin diplomatik, askeri ve savunma sanayi kapasitesini aynı anda dünyanın gündemine taşıdı diyor Milliyet Gazetesi. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de yine NATO zirvesini, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni tam sayfa körüyor efendim. Yaptırım kalkacak, uçak motorları verilecek, yeni dönem zirvesi diyor Türkiye Gazetesi. Trump, Erdoğan, F-35 ve Katsa yaptırımları gibi kronik problemleri Ankara'da çözdü diyor Türkiye Gazetesi. İki lider stratejik ortaklık geliştirip küresel krizler içinde birlikte hareket etme kararı aldı. Erdoğan birlikte çalışacağız dedi. Trump dostlara ambargo olmaz ifadelerini kullandı. Bu ifadelere yine Türkiye Gazetesi de yer veriyor. Hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde de detaylıca ekranlarınıza taşımıştık. Avrupa'nın son umudu Ankara diyor ayrıca Türkiye Gazetesi. Başkente gelen Trump'la yüz yüze görüşme fırsatı yakalayan NATO'nun Avrupalı üyeleri ABD ile krizi aşmak için Türkiye'den destek bekliyor. Buna da yer veriyor Türkiye Gazetesi. Ayrıca TUSAŞ'taki NATO zirvesi savunma sanayi forumu resepsiyonunda yerli hava güçleri gövde gösterisi yaptı. Hürjet, Hürkuş 2, Anka 3 ve Bayraktar Akıncı ile TB3'de uçuş gerçekleştirdi. İlgi büyüktü efendim. Verilen fotoğraf karesinde de o noktada izleyenlerin telefonlarıyla görüntü aldığı da görülüyor. Diyelim Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi Ankara'daki tarihi zirve ABD ile yeni dönem diyor. Katsa kalkıyor başlığını atmış manşetinde Yeni Şafak Gazetesi de. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak açıklamalar geldi diyor Yeni Şafak Gazetesi. Trump iki ülke arasında bir sorun olan Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 sözünü hatırlattı. Trump neden olmasın ki şeklinde karşılık verdi diyor Yeni Şafak Gazetesi de yine NATO ile ilgili başlıkları manşetinde böyle değerlendiriyor. Aktarmıştık detaylarını diyelim aşağıya inelim. İsrail Kudüs'e nefes aldırmıyor efendim. Bu başlıkla devam ediyoruz. Kudüs Valiliği'nin hazırladığı rapora göre bu yılın ilk 6 ayında 25.604 Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail saldırılarında da 11 Filistinli hayatını kaybetti. Gece baskınları yapılıyor ayrıca. Baskınların büyük bir bölümü gece saatlerinde gerçekleşti. Evlere zorla girip aile fertleri darp edildi. 6 aylık süreçte 762 kişi hakkında Mescid-i Aksa, Eskişehir veya Kudüs'e giriş yasağı kararı verildi deniliyor detaylarda. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Efendim Yeni Akit gazetesi de Katsa kalktı, sırada F-35 var başlığıyla NATO zirvesinden yansıyan gelişmeleri değerlendiriyor. Hemen bakalım detaylarına. Yıllarca Türkiye'nin dış politikasını hedef alan S-400'ler üzerinden nefret saçan ve ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek algı üretenler dün bir defa daha hüsrana uğradı diyor Yeni Akit gazetesi. 22 yılın ardından Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi Siyonist İsrail'in ve güdümündeki kuklaların keyfini kaçırdı yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi. Bu panik havasını biz de haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Ve Mark Rutte'nin Türkiye'siz bir Avrupa güvenli olmaz yine ifadeleri diğer liderlerinde olduğu gibi Yeni Akit gazetesinin de ilk sayfasında diyelim. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene Kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine Gaziantep'e getirildi. Çingene Kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene Kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. NATO zirvesinde de artık ikinci güne girmiş bulunuyoruz. Liderler de zirvenin yapılacağı külliye yolunda, tarihi zirvede oldukça önemli konular ele alınacak ikinci günde de. Hemen zirvenin yapılacağı noktaya, yani külliyeye gidelim ve külliyede bizleri 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı bekliyor efendim. Gülistan, günaydın. Artık ikinci güne girildi NATO Liderler Zirvesi'nde. Peki bugüne dair hangi detaylar var? Bugün neler yaşanacak?
1: Evet, Ankara bugün de diplomasinin kalbi olmayı sürdürecek, önemli kararlara ev sahipliği yapacak. Aslında programın içinde bulunduğumuz saat diliminde şu dakikalarda başlaması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarıyla birlikte, daha sonra ise liderlerin basın mensuplarına kısa değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Açıklamalar tamamlandıktan sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye katılan liderleri karşılayacak. Bir karşılama programı bekleniyor. Daha sonra ise geleneksel aile fotoğrafını bekliyor olacağız. Zirvenin en kritik bölümü ise saatler 11'i gösterdiğinde aslında başlayacak. Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısının gerçekleşmesi beklenecek. Liderlerin ittifakın güvenliği, savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler ve gündemi meşgul eden diğer mevzular hakkında konuşması, görüşmesi bekleniyor bu noktada. Daha sonra ise toplantının ardından saatler 15'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu kez zirvenin çıktılarını paylaşmak için basın mensuplarının karşısında olacak. Tabii gün içinde de liderlerin de basın mensuplarına açıklamalar, değerlendirmeler yapması da beklenen gelişmeler arasında diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye ilişkin programına baktığımızda ise kendisinin sabah saatlerindeki toplantıya katılımından sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir basın toplantısı düzenlemesini de bekliyoruz. Saatler 17.30'u gösterdiğinde bir açıklama bekleniyor kendisinden de. Tabii dün neler oldu diye bir kısaca özetleyecek olursak da, dün aslında diplomasi trafiğinin en yoğun olduğu günlerden biriydi. Tarihi Ankara zirvesini gerçekten de gördük ve birebir yaşadık bu noktada. Günün en önemli başlıklarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeler oldu. Donald Trump'ı Erdoğan havalimanında karşıladı. İkili önce ortak açıklamalarda bulundu. Daha sonra ise baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Tabii çok önemli açıklamalar da yapıldı bu ortak görüşmelerde.

0: Gelişmelerde günün en dikkat çeken başlıklarından biri ise F-35 süreci oldu. Trump ona sorulan soruya şu şekilde cevap verdi. Konunun değerlendirildiğini ve gündeme aldıklarını söyledi. Tabii bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce verilen sözleri hatırlattı ve olumlu bir sonuç beklediğini ifade etti. Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağı yönündeki açıklaması ise yine en çok konuştuğumuz konular arasındaydı. Yoğun bir diplomasi trafiği vardı ve bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyon takip etti. Liderler ve eşleri onuruna verilen bir yemek oldu. Oradan da aslında ilk aile fotoğrafını almıştık dün diyebiliriz. Dünün programı bu şekildeydi. Bugünse dediğimiz gibi açıklamalar, toplantı ve daha sonrasında da 17.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısıyla devam etmesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gün olacak. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi zirveden diğer detaylara bakalım. NATO Liderler Zirvesi'nin gözlerin en üzerinde olan konu ABD Başkanı Donald Trump. Trump havaalanında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Trump'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. ABD Başkanı çok önemli mesajlar verdi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz diyerek katsa yaptırımlarının kalkacağını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının verileceğini tekrarladı. F-35 satışı konusunda da mesajları olumluydu.
2: Yeni başkanlık uçağıyla ilk uluslararası uçuşunu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde gözlerin en çok üzerinde olduğu isim. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Ayaküstü sohbet ettiler. ABD Başkanı samimiyet göstergesi olarak Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan da Trump'ın kollarından tuttu. Daha sonra havalimanındaki devlet konuk evine geçtiler. Erdoğan ve Trump Esenboğa'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada ayrıca resmi karşılama ve askeri tören düzenlendi. Milli marşlar okundu, top atışı yapıldı. Trump tören kıtasını selamladı.
3: Merhaba Erşkar.
2: İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Trump ayrıca ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyor. Bununla birlikte 17 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı Ankara'ya geldi. Verilen mesajlar önemliydi.
4: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
3: Well, I want to thank you very much. As everybody knows.
5: Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu.
2: Trump, Türkiye'ye bir sürprizle geldiğini söylemişti. Herkes ne olduğunu merak ediyordu. İlk akla gelense F-35'ler.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: Amerikalı gazeteci Trump'a Türkiye'nin satın aldığı S-400'ü hatırlattı.
5: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin birliği desek ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
3: I think now it's probably even better than that if that's possible.
2: Kaan için F-110 motorları konusundaki mesajlar da merak ediliyordu.
4: Onu görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
2: F-110 motorları aynı zamanda F-16'larda da kullanılıyor. Trump'ın sözleri Kongre'yi bypass eden ara formülün F-16 üzerinden bulunmuş olabileceğini işaret etti.
5: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Kulak verelim.
6: Ve onlar artık NATO içerisinde 1 milyar insanı güvende tutacak şekilde daha güçlü bir Avrupalı müttefik grubu var. Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile. Bu harika bir şey. Bu yani bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Diğer tarafta Rusya'nın bir tehdit olduğunu görüyoruz ve ondan dolayı da atmamız gereken adımlar var. Şimdi NATO daha güçlü, daha güçlü NATO içerisinde, Avrupa'da daha güçlü. Aynı zamanda bugün müttefiklerimizin İran konusunu da ele almalarını bekliyoruz. İran'ın hiçbir zaman için nükleer silah kabiliyetinin olmamasını sağlayacağımızı, konuşacağımızı bekliyorum. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açık olması, bu olmazsa olmaz bir şey, bunun sağlanması. Şimdi sorularınızı alabilirim. Buyurun lütfen.
7: I cannot hear you. Is there a microphone somewhere?
6: Sizi duyamıyorum. Bir mikrofon varsa o zaman bu şekilde dinleyeyim. Grönland konusu ele alınacak mı? Bunu derinlemesine konuştuk zaten. Çin ve Rusya'nın Arktik bölgeye erişiminin önlenmesi konusunu biz Davos'ta zaten çok konuştuk. Burada da konuşmaya devam edeceğiz. Danimarka ve Grönland'la iyi bir süreç içerisindeyiz şu anda. Sayın Trump NATO hakkında hayal kırıklıklarından bahsetti. İran konusuna müdahil olmamaları konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Sayın Erdoğan davet etmeseydi gelmeyeceğini de söylemişti. Bu konuları nasıl çözeceğiz? İran konusu izole bir konu. Ama diğer taraftan Avrupa'daki hava üslerinden 5000'e yakın sorti yapıldığını biliyoruz. Avrupa büyük bir güç platformu Amerika Birleşik Devletleri için. İş harcamaya, iş paraya geldiği zaman şimdi Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ile eşit noktaya geliyor harcamalar konusunda. Tabii ki bir tarafta Rusya tehdidi var, diğer tarafta Sayın Trump'ın yaptığı bastırma da var. Ama
7: Yes, sir.
8: reaction on the recent U.S. attacks on Iran and why don't you fear that this will overshadow this summit?
6: Well, I think Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları oldu. Bunun bu zirveyi gölgeleyeceğini düşünüyor musunuz? Bakın, dün bir gemiye saldırıldı. Ortada bir ateşkes var ve İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında da bu saldırılar oldu. Polonya'daki müttefik kuvvetler Rusya için caydırıcı mı? Bizim her şeye ihtiyacımız var. Siz Polonyalı mısınız? Sizin ülkeniz gerçekten silahlı kuvvetlerine çok önemli yatırımlar yapıyor. Bizim savunma sanayisine ihtiyacımız var. Ama şu anda biz burada konuşurken de gerçekten Polonya önemli yatırımlar yapıyor. Her gün olabildiği kadar güçlü olduğumuzu, olabildiği kadar güçlü olabilmek durumundayız.
9: The most significant and direct threat to the Allies' security. And back in The Hague, the Allies just mentioned a long-term threat posed by Russia to Euro-Atlantic security.
6: Do you? İki sene önce Washington'daki zirvede Rusya hakkında başka şeyler söylenirken, geçen sene Lahey'de orta ve uzun vadeli bir tehdit olarak ele alındı Rusya. Burada nasıl ele alınacak? Deklarasyonu çıktığı zaman okursunuz, ancak benim beklentim şu: uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacaktır Rusya.
10: Thank you so much. You say that this summit is about delivery.
6: Bu zirve uygulamayla alakalı dediniz. Sizin buradan tek bir sonuç ortaya çıkacaksa %5'lik savunma harcaması mı olacak bu? Ya %5'i zaten biz taahhüt ettik. Şimdi bunun uygulanması konusu var. Burada en önemli nokta, 2026 yılında siz temel savunma harcamalarının %4'e geldiğini göreceksiniz. Yani netice itibariyle Avrupa ve Kanada 10 yıllık bir planlama varken daha birinci yıldan bunu %4'e çıkarabilmiş durumda. Bu bizim için öncelik. Harcamalar artıyor. Birçok fon, çok sayıda fon elimize ulaşıyor. Ama bunu NATO'nun Ukrayna'yı desteklemek için de kullanması lazım. Dün de bugün de savunma sanayi için bunun bir sonucunun olması lazım. Dolar, pound, euro veya lira. Bunları biz kendimizi korumaya dönüştürmüş olmamız lazım. Dolayısıyla paranın kendisi önemli ama savunma sanayi çıktısı haline gelmesi de önemli. Yani biz savunma sanayi çıktılarını artırabilmek için şu ana kadar gerçekten önemli bir ilerleme sağladık. İki soru daha alacağım. Dün konuşmanızda Dünya Kupası futbol benzetmesi yaptınız. Ve dün de Sayın Trump Avrupa'dan güçlerini çekebileceğini ve Grönland'ın yönetimini almak istediğini söylemişti. Bunu ciddi buluyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan taahhüdü çok kuvvetlidir ama harcamaların, yani külfet paylaşımının iyi olması Amerika'nın beklentisi. Tabii ki Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın nükleer denizaltılarının Amerikan kıyılarına gelmesini istemez. Ama bakın, beklentiler ayrı, diğer tarafta taahhütler ayrı. Tamam, adanmış durumdalar ama Amerika Birleşik Devletleri ne kadar para harcıyorsa Avrupalılar da o kadar para harcasın beklentisi içerisindeler. İyi haber şu, bugün bunu görüyoruz. Son raporlara baktığımız zaman Avrupalılar ve Kanadalılar işte bunu yapıyorlar. Son bir soru alıyorum. Finlandiya'dan. Biraz sesli konuşur musunuz? Rusya'ya ve Putin'e mesajınız nedir? Onlar da Ankara'daki bu zirveyi çok yakından takip ediyor. Benim mesajım şu: bu ittifak 1 milyar insan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Biz topraklarımızın her bir santimetresini koruyacağız. Biz savunmacıyız. Hiç kimseye saldırmayacağız. Biz Hayat tarzımızı, demokrasimizi ve topraklarımızı koruyacağız. Bizimle oynamayın. Çok teşekkür ediyorum. Konferans sonrasında basın toplantısı yapacağım. Orada tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Efendim, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Pek çok konu başlığını değerlendirdi. Özellikle de Putin'e mesajım, bizimle oynamayın mesajı.

0: dikkat çekti efendim. Devam edelim diğer başlıklarla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımın detaylarına bakalım. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliği yaptı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zirveye katılan liderleri Cumhurbaşkanlığı ana binası merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan çifti davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin külliyeye gelmesinin ardından yemeğe geçildi. Emine Erdoğan liderler ve eşleri onuruna verdikleri akşam yemeğine ilişkin en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı. Başkent Ankara'daki NATO zirvesinin tarihi nitelikte olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Peki NATO 3.0 bir kriz mi yoksa fırsat mı? Zira NATO'nun hızlı bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu kesin. Ama 32 üyeli ittifakın yapısı gereği bunu yapmak kolay değil. Bu meselenin kriz yönü. Ancak Türkiye'nin kanat ülkesinden merkez ülke pozisyonuna gelmesi aynı zamanda NATO içinde de bir fırsat olarak da bir fırsat olabilir görüşü de hakim detayları. Analiz haberimizde bakalım.
1: Dünya Rusya-Ukrayna savaşı ile şoku yaşadı. Avrupa yeni savaş konseptleriyle doğrudan yüzleşmek zorunda kaldı. Zırhlı araç kovalayan kamikaze dronlar. Cephe hattında, çadırında, mevzisinde uyuyan askerleri tek tek avlayan mini dronların görüntüleri hem dehşete düşürdü hem şaşkınlık yarattı ve akıllardaki soru şuydu. NATO'nun savaş anlayışı geçen yüzyılın konvansiyonel parametreleri hala geçerli mi?
2: Bu savaşın güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlanması için ilgili hiçbir hata yapmamalıyız.
1: Rusya konvansiyonel gücüne güvenip girdiği Ukrayna'da patinaj yapmaya başladı. Ukrayna, Rusya'nın derinliklerine tırlarla gönderdiği mini dronlarla milyonlarca dolar değerindeki savaş uçaklarını pistte, hangarda patlattı, Rusya'yı şoke etti. Aslında özellikle Avrupa meseleye yeni yeni uyanırken Türkiye çoktan yol almaya başlamıştı bile. Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları, Libya'da iç savaşı durduran hamleler, Karabağ'da Ermenileri şoke eden stratejinin arkasında Türkiye'nin kurmay aklı vardı. Ve Türkiye, müşterek harekat kabiliyetiyle bileğini bükme hesabı yapanların ezberlerini tek tek bozdu.
3: Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek, husumeti büyütecek, Siyonizmin bölgemizi hedef alan böl, parçalay, yönet planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.
1: Örneğin terör vesayetiyle yol almaya çalışanlar, etnik, dini, mezhepsel sorunları kaşıyıp kışkırtıcılık yapanlara karşı Türkiye hem sahada hem masada mücadele etti. Hem de meselenin psikolojik harp boyutunu yönetti.
3: Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.
1: Dünya, tehdit ortamının giderek bulanıklaştığı, uluslararası güvenlik paradigmasının köklü biçimde dönüşümden geçtiği bir sürecin içinde. Sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayarak güvenlik tahkimatı yapacağını düşünenler türbülansa yakalandı. Sarsıntılı bir döneme savruldu. NATO 3.0 dönemi diye kodlanan yeni düzende sadece yüksek teknolojiye silah gücüne sahip olmak da artık yetmiyor. Zira aynı zamanda sürdürülebilirlik, askeri kapasitenin

0: Devamlılığı ve beşeri sermayenin korunması da en kritik başlıklar haline geldi. Ve tabii aynı zamanda meselenin psikolojik harp boyutu da çok daha kritik hale geldi. Refah toplumlarında savaşma azmi azaldı. Türkiye'de savaş çıksa ülkemi savunurum diyenlerin oranı %88. Bu oranla Türkiye 20 NATO ülkesi arasında açık arayla ilk sırada yer aldı. Avrupa'daki birçok ülkede sadece %20 vatanımı savunurum derken geri kalanı başka ülkelere göç etme planı içine giriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bazı Avrupa ülkelerine tırnak içinde beleşçiler muamelesi yapması elbette bir uyanışa da vesile oldu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu Savaşı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Seri üretim kapasitesi, stok yenileme hızı yani sürdürülebilirlikte kendi kendine yetebilme, tedarik kanallarını açık tutabilme yeteneği. Zira bugün geldiğimiz noktada herkes gördü ki İran'ın kamikaze drone ve füze stoklarını yenileme kapasitesi, Hürmüz Boğazı tehditleri sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslayarak İran'ı parçalama hesabı yapan İsrail'in tüm planlarını akamete uğrattı. İsrail'in soykırım politikaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan Katar gibi ülkelere dahi saldırması da meselenin psikolojik harp boyutundaki kırılmalardı. Zira bölgede yaşayan halklar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in iddia ettiği gibi demokrasi özgürlük değil, sadece kan ve gözyaşı getirdiğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, kardeşlik kuşağı mücadelesi için yıllardır ektiği tohumların ne kadar kıymetli olduğu bu dönemde daha iyi anlaşıldı.
1: Tek millet için evet. Tek bayrak için evet. Tek vatan için evet. Tek devlet için evet.
0: Bu yüzden Türkiye, NATO içinde oluşturduğu istikrar sayesinde kanat ülke pozisyonundan merkez ülke pozisyonuna evrildi. Enerji, nakil ve boru hatlarının sabote edildiği, petrol rafinerilerinin küçücük dronlarla devre dışı bırakıldığı, ekonomik kuşatma ve siber tehditlerin tank, tüfek kadar etkili olduğu dönemlerden geçiyoruz. Türkiye tüm bunlara hızlıca önlem almaya çalışıyor. Yeni konseptler geliştiriyor. İtalya'da insanlı bir M346 uçağı Türkiye'nin insansız savaş jeti Bayraktar Kızıl Elma'yı havada doğrudan komuta etti. Bu tarihi test geleceğin hava muharebelerinin ana omurgasını oluşturacak. Peki ya NATO? NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı hala belirsiz ve Ankara'daki tarihi NATO zirvesi işte bu belirsizliği sis perdesini görece de olsa ortadan kaldırmanın bir fırsatı olarak görülüyor.
2: Efendim, NATO Liderler Zirvesi Ankara'da külliyede ikinci gününe başlıyor. Liderler de yavaş yavaş külliyeye gelişlerini sürdürüyorlar. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak efendim. Liderler bir bir külliyeye gelişlerini sürdürüyorlar. Canlı görüntülerle ekranlarınıza taşıyoruz. NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde oldukça yoğun gündem başlıklarıyla devam edecek. Dakikalar öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artık daha güçlü bir Avrupalı liderler grubu olduğunu ifade etti Rutte. Ayrıca gündeminde İran'da vardı Rutte'nin. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını konuşacağız bugün dedi. İkinci konuda Hürmüz'ün açılması olmaz olmazsa olmazımız, bunu konuşacağız ifadelerini kullandı. İran meselesinin bugün geniş çaplı olarak ele alınması bekleniyor külliyede. Bir yandan da liderler gelişlerini sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı külliyesine. O noktada Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

liderleri karşılayacaklar. Liderler bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü için gelişlerini sürdürüyor. Dakikalar önce NATO Genel Sekreteri soruları cevapladı dedik. İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti Rutte. Karşılığında da bir saldırı olduğunu ifade etti. NATO harcamaları artıyor ama fonlarımız da artıyor dedi Rutte. Bunları kendimiz ve Ukrayna'yı korumak için kullanmamız lazım diyerek Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu, NATO'ya karşı tehdit olarak olmaya devam ettiğini ifade etmesi de dikkat çekti. Putin'e dair bir mesaj da soruldu ona. Putin'e mesajının sokaklarımızın her bir santimini koruyacağız dedi. Bizimle oynamayın mesajı dikkat çekti. Mark Rutte Rusya'ya bizimle oynamayın şeklinde net bir mesaj verdi efendim. Bir yandan liderler külliyeye, Cumhurbaşkanlığı külliyesine NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü için gelişlerini sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Rutte karşılayacak. Liderler teker teker NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü için geliyorlar. Tabii oldukça kritik başlıklar ikinci gün yoğun olarak ele alınacak. Oldukça kritik başlıklar konuşulacak. Ve bu kritik başlıklar arasında İran ön plana çıkıyor. Mark Rutte'de dakikalar önce bu meselenin bugün ağırlıklı olarak konuşulacağını ifade etmişti. NATO Avrupa'da bugün daha güçlü, müttefiklerimiz bugün İran konusunu da ele alacak ifadelerini kullandı. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını konuşacağız dedi. İlk konu olarak buna dikkat çekti. İkinci konu olaraksa Hürmüz'ün açılması olmazsa olmaz bunu konuşacağız dedi. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. İran konusu izole bir konu. İran ateşkesi ihlal etti, karşılığında saldırı oldu ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO harcamalarına da dikkat çekti. Zira bugünün kritik başlıklarından biri de NATO harcamaları olacak. Özellikle Donald Trump buna ilişkin eleştirilerde bulunmuştu geçtiğimiz dönemde. NATO harcamaları artıyor dedi Mark Rutte. Harcamaların arttığını ifade etti ama fonlarımız da artıyor dedi. Bu fonları kendimizi ve Ukrayna'yı korumak için kullanmamız lazım ifadesi dikkat çekti. Hem NATO müttefiklerini korumak için bu fonların kullanılacağını hem de Ukrayna'yı Rusya tehdidine karşı korumak için kullanılması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti. Bu bağlamda gazetecilerden Rusya'ya dair de bir soru yöneltildi Mark Rutte'ye. Rusya'ya dair bir mesaj verip vermeyeceği soruldu Mark Rutte'ye. Rusya uzun vadeli bir tehdit dedi Mark Rutte cevabında. Bu tehdidin sürdüğüne işaret etti ve Putin'e mesaj olarak sokaklarımızın her bir santimini koruyacağız. Bizimle oynamayın dedi. Bu ifadeler dikkat çekti. Ve şu dakikalarda Danimarka lideri külliyeye doğru ilerliyor. Liderler bir külliyeye geliyorlar. Dakikalar öncesinde Arnavutluk lideri geldi ve hemen akabinde Danimarka lideri de geldi. NATO Liderler Zirvesi'nde ikinci gün başlıyor efendim. Oldukça yoğun bir gün olacak. Liderler peş peşe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişlerini sürdürüyorlar. Önemli toplantıların, görüşmelerin yapılacağı bir gün olacak. NATO 3.0 için oldukça önemli bir gün olacağını ifade edelim. Liderler de yoğun görüşmelerini sürdürecekler bugün. Konu başlıkları da oldukça yoğun olacak. Dakikalar öncesinde liderler girişlerini yaptılar ve bu girişler sürüyor efendim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Dakikalar öncesinde Arnavutluk liderini gördük. Şimdi ise Danimarka lideri girişini sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Turkuaz halı üzerinde yürüyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşılayacak. Dakikalar öncesinde de ikinci güne başlarken NATO Liderler Zirvesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte önemli konu başlıklarında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem bugün neler konuşulacağını açıkladı Mark Rutte. NATO Liderler Zirvesi

İkinci gününde hangi konu başlıklarına yoğunlaşacak, bu soruya cevap verdi. Artık daha güçlü bir Avrupalı liderler grubu olduğunu ifade etti Mark Rutte. Savunmada %5'lik bir hedefimiz vardı. Savunma hedefimizde %4

0: girişlerini sürdürüyorlar. Hemen senden alalım detayları, neler yaşanıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve ikinci güne dair programda hangi detaylar var, detayları senden alalım.
1: Evet, geçtiğimiz dakikalarda artık liderler zirveye gelmeye başladılar, külliyeye geliyorlar. Şu dakikalarda da aynı zamanda da Mark Rutte açılış konuşmalarını yaptı. Peki hangi başlıklara değindi, bunlardan bahsetmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Rutte öncelikle İran konusunda bir açıklamada bulundu ve bugün İran konusunu ele alacağız dedi. Yaşanan gelişmeler ışığında bu konunun ele alınması gerektiğini aslında belirtti. İran hiçbir zaman nükleer silah kabiliyetine sahip olmamalı dedi ve Hürmüz Boğazı tamamıyla açık olmalı diye bir açıklamada bulundu. Daha sonra ise savunma sanayi forumuna ilişkin de açıklamalar yaptı ve harika bir başarıyla sonuçlandığını belirtti. Aynı zamanda da Mark Rutte yeni taahhütler ve yeni sözleşmeler imzalandığını da duyurdu, açıkladı. Geçtiğimiz yıl planlama vardı, bu yıl uygulama var diyerek geçtiğimiz yıl yapılan planlamaların artık uygulamaya döküldüğünü de aslında belirtmiş oldu bu noktada. Aynı zamanda da dünkü bir saldırıdan bahsetti, bir gemiye saldırıldı dedi. Ortada bir ateşkes var ve İran bu ateşkesi ihlal etti diye bir açıklamada bulundu ve karşılığında da bu saldırılar oldu diyerek dünkü saldırıları aslında açıkladı. Aynı zamanda da NATO'nun artık daha güçlü bir yapı olduğunu da belirtti. Müttefiklerinin artık daha güçlü olduğunu belirtti, açıkladı ve Ankara'ya da böyle bir ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Artık NATO'nun NATO 3.0 vizyonu kapsamında daha güçlü ilerleyeceğini belirtmiş oldu bu noktada. Aynı zamanda da tabii ki Ukrayna'ya desteğe hazırız açıklamasında da bulundu. Rusya uzun vadeli bir tehdit dedi ve NATO kendisini koruyacak diye de bu noktada da NATO'nun aslında vizyonunu ve misyonunu bir kez daha hatırlattı ve söyledi, açıkladı diyebiliriz. NATO müttefiklerinden aldığı güçle daha güçlü yoluna devam edecek açıklamalarında bulundu. Danimarka ve Grönland sürecine ilişkinde iyi bir süreç içerisindeyiz dedi. Bu konularda da, yani aslında tüm küresel konulara ilişkin kısa açıklamalarda bulunarak, değerlendirmelerde bulunarak gelecek vadeden değerlendirmeler de yaptı diyebiliriz bu noktada. Şu anda da liderler zirvesinde açıklamalar yapıldı. Toplantının başlaması bekleniyor. Tüm liderlerin külliyeye gelmesinden sonra bir karşılama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte birlikte liderleri karşılayacaklar ve daha sonrasındaysa bir toplantı olması bekleniyor. Toplantıdan sonra ise bir aile fotoğrafı bekleniyor. Artık NATO 3.0 vizyonu kapsamında daha güçlü bir ilerleme yolu bekleniyor. Müttefikler hangi alanlara daha çok önem verecek? Artık yapay zekadan, siber suçlardan, siber saldırılardan ve siber dünyadan bahsettiğimiz bir durumun içerisindeyiz. Peki NATO bunlara yönelik neler yapacak? Hangi çıktılar ortaya çıkacak? Hangi yollar aranacak ve hangi müttefiklerle hangi maliyetler nasıl planlanacak? Aslında tüm bunların da ele alınması bekleniyor. Kısa kısa açıklamalar yapılmaya devam edilecek gün boyunca da. Bu şekilde bizler de aktarmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bir aile fotoğrafı gelecek. 10.45'ten sonra bekliyoruz tabii ki bunu. Daha sonra ise zirvenin en kritik bölümünün de yine 11 sıralarında olacağını söyleyelim. Liderler ittifakın güvenliğini konuşacaklar, savunma harcamalarını konuşacaklar, Rusya-Ukrayna arasında yıllardır süregelen savaşı konuşacaklar. Artık barış diplomasisi yolunda barış için neler yapılabilir, NATO ne yapabilir, hangi yolları deneyebilir, bunların hepsinin konuşulması bekleniyor. Takip etmeye devam edeceğiz diyelim, sözü size bırakalım.
0: Gülistan, bir yandan da elbette uluslararası basının da ilgisinin oldukça yoğun olduğunu biliyoruz. Zira tüm dünyanın gözü Ankara'da son iki gündür, bugün ve dün. Çünkü çok önemli meseleler ve NATO 3.0'ı konuştuğumuz bugünlerde dünya tabii ki Ankara'ya kilitlenmiş durumda. Uluslararası basının ilgisine dair neler söylenebilir? Orada ne kadar gazeteci var, nasıl bir atmosfer var bu anlamda?
1: Evet, uluslararası basın merkezinde geçirmiştik bizler dün bütün mesaimizi aslında ve çok yoğun bir mesai geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yaklaşık 3000 gazeteci bu alanda yüzlerce, binlerce çalışma alanında çalışıyorlar. Her dakika bir şey yazıyorlar, her dakika bir yorum yapıyorlar ve olayları takip ediyorlar. Çok heyecanlı bir atmosfer var. Dün aslında Trump-Erdoğan görüşmesini bekleyerek nefesleri tuttuğumuz bir süreç yaşanmıştı uluslararası basın merkezinde. Daha sonra ise görüşmeler oldu ve o görüşmelerde geldiğinde aslında gazeteciler şaşırmıştı gördüklerine. Daha sonra ise bazı iddialarda bulundular, eleştiriler yaptılar, yorumlar yaptılar. Her biri açıklamaları takip edeceğini söyledi. Tabii her birinin merak ettiği konu da farklı. Asya kısmından gelen gazeteciler aslında NATO'nun Asya ile olan ilişkilerini merak ediyorlardı.

0: Avrupa'dan gelenler Avrupa'nın güvenliği için küresel güvenlik mevzularına yönelik neler yapılacak bunu merak ediyorlardı. Amerikalı gazeteciler, basın mensupları da burada Trump'ın hareketlerinin ne yönde olacağı, tavırlarının arkasında durup durmayacağı, aslında devam ettirip ettirmeyeceğini de merak ediyorlardı. Çünkü çoğundan da şu yorumları duyduk. Trump her şeyi yapabilecek bir lider. Peki bundan sonra nasıl ilerleyecek diye yorumları da duyduk. Aynı zamanda şunu da söylediler. Mark Rutte'nin hem dün yaptığı savunma harcamaları konusu hem de az önce yaptığı açıklamalara ilişkinde Mark Rutte ve Trump'ın mutabakat bir şekilde ilerlediği de söylendi. İkisinin görüşlerinin ortak olduğu ve aslında bu noktada da örtüştüğü, beklentilerinin örtüştüğü yönünde de yorumlar oldu gazeteciler tarafından. Yine merakla bekleniyor, takip ediliyor onlar tarafından diyelim. Bu şekildeydi Uluslararası Basın Merkezi'nden notlarımız.
1: Gülistan, bir diğer yandan da elbette bir gazeteci olarak sen de bir tarihe tanıklık ediyorsun. Özellikle önemli anlar, tarihi anlar yaşanıyor. Erdoğan-Trump görüşmesi gibi oldukça önemli bir tarihi zirve bir yandan da. Bir gazeteci olarak, zira sen de tüm bir gününü dün Ankara'da geçirdin. Her şeye tanık oldun bu tarihi zirveye. Senin dikkatini çeken şeyleri de merak ediyorum. Neler aktarırsın bizlere? Dikkatini çeken neler vardı?
0: Öncelikle buradaki yoğun ilgiyi ben de ilk kez gördüm ve NATO zirvesine ben de ilk kez katıldım. Gerçekten de etkileyici bir ilgi gösterildiğini söyleyebiliriz. Burada basın mensuplarının her bir detayı ayrı ayrı incelemesi hem bana da örnek oldu hem de şaşırtıcı görüntüler elbette ki gördüm. Örneğin burada basın mensupları sadece kendi ülkelerinin güvenlik mevzuları ya da kendi ülkelerinin medyatik mevzuları için burada değillerdi. Aynı zamanda neler olacak, dünyada neler olacak, neler yapılacak çok merakla takip ediyorlardı. Her bir davranışı, her bir beden dilini, her bir jesti, mimiği ayrı ayrı inceliyorlardı ve bunun altında ne yatıyor diye düşünerek hareket ediyorlardı. Haberlerini bu şekilde yazıyorlardı. Aynı zamanda burası dediğimiz gibi çok yoğundu. Özellikle Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi merakla ve ilgiyle takip edildi. Örneğin Erdoğan ve Trump görüşmesinin ilk karşılaşma anlarındaki o samimi anlar çok oldukça şaşkınlıkla karşılandı bu noktada. Trump bu kadar samimi birisi değil. Diğer ülkelere bu kadar samimi yaklaşmıyor yönünde bazı iddialar oldu, yorumlar oldu. Trump nasıl oluyor da Türkiye'de bu kadar samimi karşılanıyor, aynı şekilde karşılık veriyor diye yorumlar ve meraklı sorulara da burada şahit olduk. Tabii bu noktada da aslında onlar da şunu bir kez daha görmüş oldular. Türkiye'nin yeri her zaman farklı bu noktada. Çünkü Türkiye her zaman direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan, Türkiye bütün yetkililer aslında mevzularla, küresel mevzularla, özellikle güvenlik mevzularıyla direkt olarak ilgileniyorlar. Bunu da yine onlardan duyduk. Bunları da söyleyelim. Sadece kendi çıkarımlarımız değil. Onlar da bunu dile getirdiler. Türkiye'nin savunma alanında çok ileri atılımlar yaptığını ve bunun onları etkilediğini ve onlar da birer gazeteci olarak kendi ülkelerinde de aslında kendi ülkelerinin bu şekilde haberlerini yapmak istediklerini söylediler bizlere. Bizim ülkemizin de artık güvenlik mevzusunu en öncelikli sıraya alması ve bir an önce Türkiye gibi atılımlar yapması gerekiyor dediklerini duyduk. Buradaki savunma alanındaki ilerlemeleri özellikle takip ettiklerini dile getirdiler ve bu kapsamda da dediğimiz gibi kendi ülkelerine Türkiye'yi bir örnek olarak gösterdiklerini, haberlerinde de bu şekilde yer verdiklerini söylediler.
1: Bunun yanında tabii ki bugüne dair programı bir kez daha alalım senden, zira oldukça yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca nasıl bir programı var, detayları bir kez daha alalım.
0: Tabii ki şöyle ki dediğimiz gibi Mark Rutte'nin açıklamaları yapıldı. Liderlerin kısa değerlendirmelerde bulunması bekleniyor ve daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte zirveye katılan liderleri karşılayacak bir karşılama bekleniyor. Karşılama töreninin ardındansa zirvenin geleneksel aile fotoğrafı alınacak ve zirvenin en kritik bölümü ise saatler 11'i gösterdiğinde aslında başlayacak, başlaması bekleniyor. Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısının gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Burada liderler ittifakın güvenliğine, savunma harcamalarını konuşacaklar. Geleceğe dair neler yapılabilir, zirve çıktıları ne olabilir, bunları görüşecekler. Toplantının ardındansa saatler 15'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından artık zirvenin çıktılarının paylaşıldığı bir basın açıklaması bekleniyor. Basın mensuplarının karşısına çıkması bekleniyor. Tabii gün içinde de yine bazı liderlerin de basın mensuplarına kısa açıklamalar yapmasını bekliyoruz zirve çıktılarına dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin programına bakacak olursak da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımının ardından saatler 17.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde

0: bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Orada da kendisinden aslında iki gün boyunca neler oldu, o nasıl değerlendirdi, neler düşünüyor, zirve çıktılarını nasıl değerlendiriyor ve neler söylemek istiyor, bunları duymayı bekliyoruz. Açıklamalarının bu yönde olması bekleniyor. Dediğimiz gibi dün çok yoğun bir gündü. Ankara büyük bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yaptı. Bugün de aynı şekilde aynı yoğunluk, hatta kat kat artarak da devam ediyor diyebiliriz. Çünkü artık zirve çıktılarını konuşacağız. Evet, buluşuldu, konuşuldu. Peki ne konuşuldu, neler yapılacak? F-35'e dair sorular dün Trump'a sorulmuştu. Olumlu yanıt vermişti. Bugün neler olacak? Aynı zamanda Katsa durumuna ilişkinde açıklamalar yapmıştı ve kaldırılacağını söylemişti bu noktada. Ki bu da yine gazeteciler tarafından çok şaşkınlıkla karşılanmıştı. Peki bugün nasıl olacak? Gerçekten de uluslararası basının dediği gibi Trump her gün farklı bir tavır mı sergiliyor? Yoksa bu kez tavrını koruyacak mı? Zirve çıktıları hangi yönde olacak? Mark Rutte 15'te neler açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.30'u gösterdiğinde hangi açıklamalarda, hangi değerlendirmelerde bulunacak? Hepsini takip edeceğiz.
1: Gülistan, çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gün ve gündem olacak. Gün içerisinde de detayları senden almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden programa dair detayları, izlenimlerini, dün yaşananları ve bugün yaşanacakları aktardı efendim. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününe başlamak üzere liderler gelişlerini sürdürüyorlar. Liderler külliyeye bir bir geliyorlar efendim. Liderleri tarihi NATO zirvesi için külliyeye geldiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşılayacak. Liderler gelişlerini sürdürüyorlar. Öncesinde ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Ankara'ya harika ev sahipliği için teşekkür ediyoruz dedi. NATO artık daha güçlü ifadelerini kullandı. Basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın harika bir ev sahibi olduğunu söyledi. Zirveye dair konuşan, küresel konuları değerlendiren Rutte, müttefiklerimiz bugün İran konusunu ele alacak dedi. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. Bu olmazsa olmazımız ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin'e de bir mesajı vardı. Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu söyledi. Bu tehdidin devam ettiğini ifade etti. Sokaklarımızın her bir santimini koruyacağız. Bizimle oynamayın mesajı verdi Mark Rutte Rusya'ya mesajında. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde ikinci gün başladı efendim. Liderler gelişlerini sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri karşılayacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününe başlarken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı yaklaşık yarım saat öncesinde. Ankara'da olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi Mark Rutte. Ankara'ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz dedi. Ukrayna'ya olan desteğin süreceğini ifade etmesi önemliydi. Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek. Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında eşitlendi ifadesini kullandı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz dedi. Bu sadece Trump'ın ısrarı sonucu olmuyor. Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. %5'lik bir hedef olduğunu ifade etti. Şimdiden %4'e ulaşıyoruz bile ifadeleri önemliydi. Rusya'nın bir tehdit olduğunu, bu tehdidin devam ettiğini, NATO müttefiklerinin de Rusya'yı bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti ve Rus tehdidinin uzun vadeli bir tehdit olduğunu söylemesi oldukça önemliydi. İran'ın da ateşkesi ihlal ettiğini ifade etti. NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü, İran konusunu da ele almayı bekliyoruz. İran ateşkesi ihlal etti, saldırı kesinlikle gerekliydi, Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. bağlı. Bu olmazsa olmazımız ifadelerini kullandı. İki önemli başlığında ele alınacağını söyledi İran konusunda. Bunlardan biri İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması. Bunu konuşacağız dedi Rutte bugün. Ve ikinci konu olarak da Hürmüz'ün açık olması da olmazsa olmaz. Bunu konuşacağız. Hürmüz Boğazı tamamen açık olmalı. İran konusu izole bir konu. İran ateşkesi ihlal etti. Karşılığında saldırı oldu. NATO harcamaları artıyor ama fonlarımız da artıyor dedi. Bunları kendimizi ve Ukrayna'yı korumak için kullanmamız lazım ifadeleri önemliydi. Yine bir kez daha NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'ya olan desteğin süreceğini ifade etti. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ankara'dan NATO zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı görüntüleri de yine ekranlarınıza taşıyoruz. Liderler gelmeye devam ediyorlar. O noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşılayacak. Efendim bu canlı görüntülerle ve yoğun gündemle moderatör sabahı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki adımı Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. İkinci gündeyiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Dün tabii önemli bir isim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin misafiriydi. ABD Başkanı Donald Trump, biliyorsunuz, başkent Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Bugün de neyi bekliyoruz? Liderler Zirvesi'ni bekliyoruz. Evet, çok evet, önemli bir konukla beraberiz yine. Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğiter. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Mustafa. Gittik, tekrar geri geldik.
0: Şimdi dünün en fazla reyting yapan konusu Erdoğan'la Trump'ın görüşmesi ve akşamki liderlerin katıldığı yemekti. Hem ilk izlenimler nelerdi? Dün sizin de çünkü yorumlama fırsatı bulamamıştık. Doğru. Sizden de dinleyelim.
1: Doğru. Biz şöyle, yani bir kere Donald Trump'ın gelişi de olay. Yani karşılama, külliyeye gelişi, yemek. Hakikaten şeydi, yani çok böyle sıcak bir karşılama. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte kol kola girmeler, ikili sohbetler, Donald Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinde yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizmesi, kasa yaptırımları ve F-35'lerle ilgili verdiği önemli mesajlar çok dolu doluydu. Vallahi Donald Trump'ı ya çok mutlu gördüm bir kere.
0: Hani, biraz jetlag olmuştu ama.
1: Ama yani sürekli gülüyordu, sürekli neşeliydi. Sağa sola sürekli selam veriyordu falan. Ben hani acayip mutlu gördüm. Tekrar şey söyledi. Erdoğan olmasaydı gelmezdim diye bir daha söyledi. Ama en önemlisi de tabii bu kasa yaptırımlarının kaldırması meselesini, orada Türkiye hak vermesi, F-35 meselesinde işte 5 tane F-35 ilk etapta hemen Türkiye verecek, sonra projeye dönülmesi meselesi. Yani ikili görüşme harika geçmiş. Zaten taraflar da ifade ediyor. Dün daha o yönde. Amerika ile Türkiye arasında herhalde yeni bir dönem başlıyor, başlığını atabiliriz. Akşam ben asıl şey bu yemek. Ya o çok çarpıcıydı, yani konukların gelişi.
0: Verilen bir aile fotoğrafı var mesela liderler zirvesi fotoğrafı öncesinde. Evet. Bu çok fazla alışık olduğumuz bir durum değil.
1: Değil ve düşünsene, bu toplantıdan bir gün önce tam kadro hepsi orada, o aile fotoğrafında. Yemek iyi geçmiş, çok iyi geçmiş. Menü değişmiyor benim. Güzel bir menüydü. Türk mutfağı ağırlıklı. Ya çok hani mutlu ayrıldılar ama benim en çok dikkatimi çeken tabii konukların resepsiyona gelirken arabayla işte mehterle
0: karşılanması.
1: Şey vardı, karşılamada işte Yeniçeriler var. Bizim işte askerlerimiz var. Osmanlı dönemini temsil edenler var. Ve her gelen için o marşın tekrar çalınması o çok çarpıcıydı. Liderler de zaten arabadan inerken ilk dikkat çektikleri, dikkatlerini çeken, şaşırdıkları durum o oldu. Mehter'le bir karşılama. Çok güzeldi, mutluydular. Zaten Donald Trump arabada inerken şöyle bir hareket
0: ediyor. Evet.
1: Görmez. Mutlu da ayrılıyor.

0: şeyden, yemekten mutlu ayrıldı. Vallahi güzel geçti. Ben şimdi bugünkü zirveye bu sıcak havanın bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Yani özellikle bu Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazanması olumlu anlamda, ama bununla beraber de özellikle NATO'ya dair bir güven duygusunun tesisi anlamında bunu bir şekilde ben bildiğine de yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi burada tabii çok yorumlar çok güzel. Yani Türkiye'nin çok harika bir ev sahipliği yaptı. NATO zirvesinin bugüne kadar olan NATO zirvelerinin işte en iyisi oldu.
1: Ya bugüne kadar pek çok NATO zirvesini hani uzaktan da takip ettik. Giden basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. Onlarla yaptığımız sohbetlerde de burada. Mesela Ankara'daki NATO zirvesinin 7-8 gömlek şu anda çok önde olduğunu
0: söylüyorlar. Ben zaten şey dedim dün. Zirvelerin zirvesi.
1: Doğru.
0: Yani bu zirvelerin zirvesi. Bu toplantı. NATO toplantısı hakikaten işin tat noktası, ama Türkiye bir yandan tabii çıtayı çok yükseğe taşıdı. Yani sonraki ev sahipleri bu işe ne kadar hoşlanır emin değilim, hakikaten çıtayı çok yükseğe taşıdı. O manada ben yani kendi ülkem adına tabii onur duydum, gurur duydum. Böyle bir ev sahibi, konukseverlik ve hepsi kendini çok iyi hissetti. Memnuniyetlerini ifade ettiler. Bir de bu her şey düşünülmüş. Yani ama her şey
1: en ince ayrıntısına kadar
0: düşünülmüş. Yani gelen konukların tek tek çiçeklerle karşılanması, kabine üyeleri görevlendirilmiş, onun dışında işte kalacakları oteller, güzergahlar belirlenmiş. Burada her türlü imkan var, toplantı yapacakları, basın toplantısı yapacakları yerler, izleyen gazeteciler, medya merkezleri, yani hakikaten kusursuz bir ev sahipliği. Şimdi ben NATO değil ama mesela G7'yi izledim, G20'yi izledim, Avrupa Birliği zirvelerini izledim. Ya hani gerçekten kıyas kabul edilmez. Hani kıyas kabul edilmez. Hani aynı kulvar bu bambaşka bir şey. Sorunsuz. Zaten hani gazetecilerin, o yabancı gazetecilerin o rahat çalışma ortamını ya düşünsene. Onlar için böyle kurdu odaları bile düşünülmüş.
1: Ya bizim basın mensubu olarak en çok korktuğumuz nokta, ya çalışma ortamımız acaba ne kadar elverişli olacaktı? Evet, yani. Ama buraya geldiğimiz ilk andan itibaren işte 3 gündür burada arkadaşlarımızla beraber yayın yapıyoruz. Hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok yani.
0: Yok sıfır sorun. Yani işte haber yazacakları medya merkezler diyor, yani kurgu odaları bile düşünülmüş. Hani haberini, görüntüsünü çekti geldi, haberini montajlayıp yayına verecek kurgu odaları bile düşünülmüş. Her noktadan canlı yayınlar planlanmış. Biliyorsun bu canlı yayınları hepsini TRT Pool yayın yapıyor ve 36 ülkeye aynı anda veriyor. O çok hani muazzam iş yapıyorlar birçok noktada. Pool yayın, 36 ülkeye aynı anda görüntü ve devamlılık var. Yani mesela havaalanında işte Trump bindi arabaya, güzergah, külliyede karşılama, içeride toplandı. Yani yani böyle film gibi devamlılıklar da düşünülmüş. İmkanlar çok maksimum ve iyi kullanılmış. Vallahi herkes mutlu. İşte sadece hani biri rahatsız. Benjamin Netanyahu, o dünden beri sürekli aman Türkiye'ye F-35 vermeyin, aman Türkiye'yi bu kadar el üstünde tutmayın, aman Türkiye bir süre sonra hani gücünü aşar, sizi de tanımaz, yapmayın etmeyin diye. Birileri bizi kıskanıyor ya.
1: Bayağı
0: kıskanıyor. Yani ama
1: tabii Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu konu ne? İşte F-35 meselesi olsun, kasya yaptırımları konusu olsun. Dün Donald Trump'ın mesela kasya yaptırımlarıyla alakalı tavrı aslına bakarsanız hem manidar hem de çok netti.
0: Yani doğru.
1: Konuşmaya bile gerek yok. Hani aynen, zaman kaybetmeye bile gerek yok. Bunlar kaldırılacak dedi. Şimdi katsanın kaldırılması konusu Türkiye'nin önümüzdeki süreçte elini nasıl güçlendirecek?
0: Ya bir kere yasanın kendisi çok rahatsız edici.
1: Evet.
0: Yani katsa dediğiniz o yasanın varlığı bile çok rahatsız edici. Nedir o? İşte Amerika ile hasım olanlarla mücadele kanunu. Yasanın adı bile çok irite edici. Kötü bir yasa, hak etmediğimiz bir şeydi bu. O

0: Dönem konjonktürü bizi bu, biraz işi bu tarafa getirdi. Ama bir hatadan dönülmesi de hani bizi mutlu eder ki görünen o ki mutlu da edecek gibi. Ben mesela o kasadan bu yana biraz kurcaladım. Dün işte hem bizim diplomatik kaynaklarıyla hem güvenlik kaynaklarıyla bunun bir şeyi var mı diye. Kasa yaptırmaya dair bir takvim, bir deadline koydular mı diye. Benim anladığım kadarıyla Trump'ın Kasım seçimlerinden önce bu iş halledilecek gibi.
1: Kasım'dan önce biter.
0: Evet. Yani Kasım seçimlerine girmeden bu işi çözmek istiyorlar. Biz de aslında onu arzu ediyoruz. Çünkü Kasım'da çıkacak o seçim sonucunda çıkacak fotoğraf işi başka bir yere sürükleyebilir ve bu çok kalabilir.
1: Evet.
0: Çünkü ihmal edilmiş bir konu. O bakımdan da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ben o yüzden Kasım seçiminden önce bu işe yarayan bir deadline koyacaksak ben en geç Eylül'e kadar bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi kasa yaptırımlarının kalktığından işin geri tarafı çok kolay. Yani F-35 satın almada kolay olacak, o programa dahil olmakta kolay olacak, kanuna motor tedariki de çok kolay olacak. İşbirliği daha da artacak. Özellikle savunma alanında işbirlikleri artacak. Çünkü hem Donald Trump'ın dikkat çekişi şey, Türkiye kendi kapasitesinin çok çok üzerine çıktı. Güçlü bir ordu, savunma alanında çok sağlam ve düzgün işler. Keza Rutte'nin söylediği şey o. Bugün muhtemelen diğer liderler de bunu bir şekilde ifade edecek. Şimdi toplamda baktığımızda bu kasa meselesini bizim Amerika ile çözmemiz gerekiyor. Ya dediğim gibi ya çok anlamsız. Siz NATO'nun en güçlü iki ordususunuz. NATO'nun başat iki aktörüsünüz.
1: Evet.
0: Amerika ile birlikte. O iki başat aktör arasında böyle bir problemin olması çok anlamlı değil. Rasyonel de değil. Bunu da Trump da zaten fark etti. Geldi günden beri fark etti ama orada tek başına şey yetmiyordu. Yani siyasi irade, bir siyasi güç bu işi bir yere kadar getiriyordu, tıkanıyordu kongrede. Şimdi burada iki tane seçenek var. Çok önemli Mustafa. Bu seçeneklerinden bir tanesi mevcut kasa yaptırımları başkan ya bunun gerekleri yerine getirildi ve bu yasa anlamsız deyip kadık hale getirebiliyor. Hı hı. Bu yolu tercih edebilir. Ama bu yolu tercih ederse biraz bu tartışma yaratabilir. Kongre ve senatoyu işte bypass ettiği şeklinde bir tartışma yaratabilir. İkinci yol ve yöntem şu. İş kongre ve senatoda tartışılır ama Donald Trump bir başkanlık yazısıyla ya bu kasanın olmasına gerekçe olan nedenler ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu yasa da anlamsız hale gelmiştir. Artık bunu kaldırmak gerekir diye bir tavsiyede bulunabiliyor.
1: Evet.
0: O tavsiye önemli ölçüde de sorunu giderir. Ya bu iki yoldan bir tanesini deneyecek. Bana sorarsan eğer Kongre ve Senato'da bu işin bir şekilde akamete uğrayacağını düşünürse kendi inisiyatif kullanacak. Ya diyecek ki bunun gerektiği yerine geldi ve artık bu anlamsız bir hale geldi, kadük hale geldi. Ben bunu kaldırıyorum. Dediğim gibi akamete uğrama ihtimalini görürse. O ihtimali görmezse, çünkü orada cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. O ihtimali görmezse kongre ve senato eliyle kaldırır. Yasa tümüyle ortadan kalkmış olur. Ki aslında arzu edilen ikincisi. Yani kongre ve senato kendi ayıbını kendi ortadan kaldırsın.
1: Kendi ortadan.
0: İdeal olan odur. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde de ciddi ve önemli ivme kazandırır. Ama yani sonuçta Amerikan başkanı, Amerika'nın devlet başkanı Donald Trump ya bu yasa anlamsız hale geldi, artık kaldırmak gerekir diyorsa bence artık bitmiştir bu iş.
1: Bütün bunları.
0: Yani dönmek, bu işe tekrar dönmek ya bir devleti itibarı için problem. Yani Amerika'nın itibarı için büyük problem.
1: Şimdi dün yaptığımız yayınlarda konuklarımızın üzerinde mutabık olduğu mevzu şuydu aslında bakarsanız. Sizin şu anda dikkat çekmeye çalıştığınız nokta. Ya bütün bunlar acaba yazılı olarak da bir şekilde bir anlaşmaya, bir mutabakata gidecek mi? Ya bir yazılı

0: bir şey alabilecek mi Türkiye buradan diye söyleniyordu. Şimdi bu sözle verilen bütün ifadeler, bunların hepsine Türkiye şu anda sizce nasıl yaklaşıyor? Yani bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk diplomasisinin yurt dışı siyasetinde Amerika'ya karşı pozisyonu nasıl olur?
1: Ya şöyle, şimdi söz önemli. Şimdi eğer bu sözü veren de no name biri değil.
0: Abi,
1: de Amerika'nın devlet başkanı.
0: Tabii.
1: Ve bunu kimin önünde veriyor, değil mi? Ve kimin önünde veriyor bunu, bu sözü? Sayın Erdoğan'ın önünde ve kendi ekibi de var.
0: Evet.
1: Yani Savaş Bakanı orada, Dışişleri Bakanı orada, Marco Rubio, Hazine Bakanı orada, kendi Amerikan Büyükelçisi orada. Şimdi onun dışında da kayıtlara geçmiş bir söz.
0: Evet.
1: Yani şey değil, hani off the record ya da kapalı toplantıda söylemiş bir şey değil, açık kanallarda ilan edilmiş bir şey. İşte dolayısıyla baktığımız, hani işin doğası gereği burada dönmek imkansız. Daha doğrusu hani izah etmekte zorlanırlar. Ama buna bir ete kemiği büründürmek, buna bir isim koymak gerekir mi? Bence evet. Ya bu yazılı güvence evet. Olmasa bile şöyle bir şey kararı çıkabilir. Bizim daha önce denediğimiz yollardan bir tanesi bu. Dışişleri Milli Savunma bünyesinde teknik ekipler çalışma kararı alabilir. Çünkü orada mesela S-400'lerin akıbeti konusunda bir formül bulmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani diyorlar ki işte bu S-400'ün mevcut haline bir formül bulmadan bu işin zorluğuna dikkat çekiyorlar. O zaman formülü birlikte bulalım.
0: Evet.
1: Yani bu formülü birlikte çalışalım. Yani bu NATO ve Amerika'yı rahatsız eden unsurları biz daha önce defaatle ifade ettik ama hala kaygılarınız varsa buyurun gelin birlikte bu kaygıları giderelim. Bu neyle olur? Ortak bir çalışma grubuyla olur. Ortak bir çalışma grubudur. Ortak çalışma grubunun önüne bir tane takvim koyarsınız. Dersiniz ki işte bu ortak çalışma grubu bir buçuk ay, 40 gün, 45 gün neyse çalışsın. Bir çerçeve metin oluştursun. O çerçeve metin taraflar için bağlayıcı olsun. Ve bu kadar basit. Çözmek de zor değil bunu zaten. Şimdi birkaç tane forumu konuşuyor.
0: Yeter ki niyet olsun.
1: Ya yeter ki niyet olsun tabii. Aynen öyle. Bravo. Yani çözme niyeti olduktan sonra gerisi gerçekten kolay. Dersiniz ki ya biz buna işte NATO ile birlikte üzerinde tasarruf hakkına sahip olalım. Ya yani bunun kullanımına birlikte karar verelim diyebilirsin. İki, çok zaruri de ihtiyaç olmaması durumunda kullanılmayacağını taahhüt edersiniz. Yani şöyle, mesela en son ne oldu? İran'dan bize 3 tane füze geldi mi? Geldi. Neyle durdurduk? NATO'yla. Değil mi?
0: Evet.
1: NATO savunma sistemiyle. Şimdi NATO savunma sistemiyle olduysa zaten bunu kullanmaya ihtiyaç olmadı. Biz hangi şartlarda bunu aldık? Sizin Patriot'larınızı böyle şey gibi, gelinlik eşya gibi kutulara koyup gittiğiniz dönemde.
0: Türkiye ile bir türlü anlaşmamızda oturmadınız.
1: Vermediniz. Tasınızı, tararını topladınız, gittiniz. Satın almak istedik Patriot'larınızı, vermediniz. Türkiye ne yapacak? Savunma sistemi olmayacak. Yani kendini nasıl savunacak? Ve kaosun en böyle yüksek olduğu bir dönem. Suriye Savaşı çok cafcaflı. Suriye Savaşı'nda biz sürekli karşı karşıya geliyoruz. Yani
0: coğrafya yine ateş içinde.
1: Evet, o dönem Rus uçağı düşmüş. Ruslarla biz gerilim halindeyiz. Onu aştık. Şam yönetimiyle gerilim halindeyiz. İsrail'le problemler var. Şimdi böyle bir dönemde siz nasıl sağlayacaksınız bu savunma sistemini? Bir şekilde çözmeniz
0: bir şekilde
1: gerekiyor.
0: Çözmek ha? Lazım.
1: Ki onu birinci Trump döneminde Trump döneminde de adam Japonya'da Tokyo'daki toplantıda kendi söyledi. Biz Türkiye'yi mecbur bıraktık mı diye.
0: Evet.
1: Ama birinci Trump döneminde çözülemedi. Şimdi Trump'ı çok eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya bu adam birinci dönemde çözemedi de şimdi mi çözer? Hayır, şimdi çözer. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü birinci Trump dönemi işte adam iktidarda ama muktedir değil. Bu kadar güçlü değildi.
0: Şu anda daha güçlü.
1: Tabii şu anda.
0: İkinci kez seçilen.
1: Aynen ve çok hem muktedir hem güçlü hem de survivor. Yani o birinci Trump döneminden sonra seçilemediğinde Biden döneminde adamın başına gelen hiçbir savun başına gelmedi.
0: Ya ABD yargısı yüklendi.
1: Ya Amerikan yargısı adamı CIA paketledi, yüklendi. Götürdüler. Böyle organize suç örgütü lideri gibi.

0: Fotoğrafları servis edildi.
1: Tabii.
0: Hakkında bir sürü cezalar açıldı. Yani adam bildiğin canlı çıktı oradan.
1: Bütün hepsiyle tek tek
0: mücadele etti, başardı. Suikasta uğradı ve adam oradan canlı çıktı. Şimdi diyorlar ya, eğer böyle mücadele, hastalık, bu tür durumlar seni öldürmezse
1: güçlendirir.
0: Trump da güçlendi, ölmedi. Güçlendi yani. O yüzden Survivor diyorum. Yani şimdi adam oradan canlı çıktı. Canlı çıktı, seçimi aldı. Hem de Amerikan müesses nizamını yenerek geldi. Yani bütün herkesin işte ona böyle Amerika'nın işte avamı, işte kenar kıyı köylerden oy alan bir avam, tarzı avam, kendi avam. Şu Amerikan müessesinden buna böyle bir muamele yaparken adam seçimi kazandı. Yani bütün hepsiyle mücadele edip yenip geldi. Ve iş tutuş biçimi çok farklı. Tarzı farklı adamın. Çok o tarzını da kabul ettirdi. Hepimizi alıştırmadı mı buna ya? Artık şaşırıyor muyuz Trump'a? Ben artık şaşırmıyorum.
1: Yok canım, artık ne yapsa bir şekilde uluslararası medyada kabul ediliyor. Kamuoyu
0: evet,
1: tarafından.
0: Evet, alıştırdı bizi de. Böyle bir tarzı var. Güçlü bir lider. Yani artık hakikaten ülkesinde yaptırabiliyor bazı şeyleri. Zorla da olsa yaptırıyor. Dolayısıyla şu anda söyledikleri bizim için önemli. Yani ben böyle müfris, ben mesela dün şey dedim. Amerika ile Türkiye ilişkilerinde en parlak dönem. Örneği yok. Ben baktım. Gerçekten örneği yok. Yani en parlak, en güçlü olduğumuz dönem bu dönem. Şimdi buna itiraz edemeyenler, evet ya güçlü ya bu adamın resim, Erdoğan'ı övgüler, evindeymiş, mutlu olması, Türkiye'nin her şeyini hedemesi, ben bu adamı kıramıyorum, bana işte böyle dedi ben. Şimdi buna bakıyor mesela, buna itiraz edemiyor, bu kez Mürşit Çocuk gibi eski defterleri karıştırıyor. İşte ya ama bunu da demişti, ya bunu da demişti, evet demişti, aradan geçmiş 10 yıl. 10 yıl önce kim kime ne demedi ki? Yani ya oluyor mu
1: tatlı? Diplomaside dünden daha çok bugün önemli.
0: Elbette öyle. Yani ne diyor, dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Yani düne takılırsak biz bugünü ve yarını göremeyiz. Dolayısıyla ben kim ne derse desin, ben şeyi önemsiyorum Mustafa. Yani burada zaman zaman hani böyle belirli kesimlerle ayrışsak da ben Türkiye'nin faydasının olduğunu düşündüğüm için bunu rahatlıkla söylüyorum. Türkiye iyi ki NATO üyesi bir ülke. NATO üyesi bir ülke olmasından dolayı gücüne güç katmıştır. Biz kendi göbek bağımızı kendimiz kesebiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Orada hiçbir tartışma yok. Kendi evimizi için düzenleyebiliriz. Hiçbir tartışma yok. Ama dünya öyle bir yer ki sizin gücünüz bazen bir yere gelir ve kalır. Çin, Amerika ve Rusya 3 tane şirket merkezi var dünyada. Sizler kabul edin etmeyin ama 3 tane ağırlık merkezi var. Şimdi siz kendi bölgenizle bölgesel güç olarak büyük bir güçsünüz. Tartışma yok bunda. Hiçbir tartışma yok. Bunu Netanyahu bile kabul ediyor. Yunanistan bile kabul ediyor. Türkiye büyük, kendi bölgesinde çok büyük bir güç. Şimdi bölgesel bir güçsünüz ama dünyadaki meselelere de müdahil olmanız gerekiyor bir şekilde. Hem bölgenizin etkilenmemesi, ülkenizin etkilenmemesi için nasıl müdahil olacaksınız? Belirli paktlara, belirli oluşumlara dahil olarak. Ama dahil olurken de sürekli etkilenen değil. Ama aynı zamanda etkileyen de bir aktörseniz bu işe yarıyor şimdiki gibi. Yani sürekli etkilenen, size istikamet ve konum çizilen bir ülke değil de karar merciinde varsanız, birlikte karar alıyorsanız o anlamlı. İşte bu şu anda anlamlı.
1: Menüde değil, masada olmanın gibi.
0: Aynen öyle. Şu anda masadayız. Karar mercindeyiz, karar merkezindeyiz. Birlikte karar alıyoruz. O yüzden NATO üyesi. Keşke bu NATO'nun parlak dönemi Avrupalı dostlarımızla bu parlak dönem bize Avrupa Birliği kapısını da açsa. Türkiye oraya da dahil olsa. Çünkü Türkiye aynı zamanda sinerji oluşturuyor. Bakın, birleştirici bir güç olduğuna dair çok net bir kanıt. Mustafa, dünkü aile fotoğrafı çok açık bir kanıtı. Hiçbir NATO tarihinde toplantıdan bir gün önce eksiksiz tam kadro, tam kadro yemeğe katıldığı görülmemiştir. Tam kadro. Eksiksiz. Meloni bile apar topar son anda yetişti.

0: şöyle bir benzetme var. Bilmem katılır mısınız, o yüzden size soracağım. Şimdi Avrupa buradaki NATO zirvesine çok önem veriyor.
1: Doğru.
0: Ve tam kadro geliyorlar. Doğru. NATO liderlerinin hepsi tam kadro geliyor. Çünkü Avrupalı liderlerin hepsinin Trump'la konuşacağı bir şey var bir yerde.
1: Aynen.
0: Peki bütün o Avrupa'nın peşinden koştuğu Trump kimi görmek için geliyor?
1: Erdoğan.
0: Avrupalıları görmek için değil. Erdoğan'ı görmek
1: söyledi
0: için.
1: Söyledi zaten.
0: Aynen.
1: Biliyoruz yani 4-5 kere söyledi. Erdoğan masaya gelmezdim diyor. Toplantı burada olmasaydı da gelmezdim. Dün de ne dedi? Gel dedi, ben dedi bir sürü para harcıyorum, NATO'yu koruyorum dedi. Ona karşında ne yapıyor?
0: Şimdi dedi. Bu Avrupa'ya da bir mesaj.
1: Tabii.
0: Avrupa'ya diyor ki bak diyor, senin güvenliğin iki ülke tarafından sağlanır. Trump diyor ki yani, Trump'ın cephesinden baktığımızda bir ABD olacak ve Türkiye olacak.
1: Aynen.
0: Bu iki ülke yoksa diyor senin güvenliğinden bahsetme.
1: Kesinlikle öyle.
0: Diğer taraftan da dün Trump'ın buraya gelmesi, Erdoğan'la samimi pozlar vermesi, İsrail'e rağmen ABD'nin yeni bir strateji izlediğinin de aslına bakarsanız
1: göstergesi. Çok doğru. Burası önemli.
0: Çok uzun süredir çünkü ABD iç kamuoyunda da hep şu tartışılıyordu. Ya biz İsrail'in kayığına bindik ve gidiyoruz. Niye biz İsrail'in kayığında gidiyoruz? Şimdi bundan sonraki süreçte o zaman ABD'nin İsrail politikasını tekrar rayına oturttuğu, İsrail üzerinde baskıyı arttırdığı, İsrail'in istediğini değil, kendi istediğini İsrail'e yaptırdığı bir sürece mi gireceğiz?
1: Bence o sürece girdik.
0: Girdik.
1: Ya mesela İran Savaşı'nı bitirme, o sürecin tam da senin dediğin başlangıcı. Miladı odur.
0: Evet.
1: Çünkü İsrail İran Savaşı'nın bitirmesini istemiyordu. Daha çok savaşalım, daha çok yüklenelim, daha çok yapalım. Keza Lübnan. Amerika dedi ki Lübnan'a ikide bir operasyon yapma, bak öbür tarafları da zehirliyor dedi.
0: Evet.
1: İran meselesinde ben artık masaya alan açacağım dedi. Şimdi bunlar İsrail'e rağmen yapılan işler, içeride de ciddi İsrail lobileri ve kliklerine rağmen yapılan işler. O bakımdan da şeyi gördü bence Donald Trump. Benjamin Netanyahu'nun artık onun sırtında bir yük oldu. Şey hatırlar mısın? İlk Trump Netanyahu görüşmesinde dedi ki Erdoğan'la arasını düzeltmemi istiyor. Ben de döndüm ona dedim ki ama sen de makul ol Bibi.
0: Evet.
1: Yani makul olursan olur diye. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Yani tamam ben seni koruyorum ama şımarırsan seni kurtaramam.
0: Tabii.
1: Yani Mike Tyson'ın eline düşersen geçmiş olsun yani. Kroşelerle bitsel hayata girersin. Yani.
0: 30 saniye nakavtı var.
1: Tabii. Aynen öyle. Bir tane aparkat ya. Dolayısıyla şimdi bunlar çok önemli işler. O bakımdan burada da bence yeniden kodlanması mümkün olacak. İkincisi de en önemlisi de şu, bak şimdi ben bunu söyleyince ya bu adamlar da Trumpçı oldu. Trumpçı falan olmadık ya, durum tespiti. Biz gazeteci, bizim işimiz durum tespiti. Kalem, masa, yer çekim düştü. Şimdi ben dedim diye düşmüyor, bu yer çekimi var diye düşüyor. Şimdi dolayısıyla durum tespiti yapıyoruz. Bakın Donald Trump aslında şu anda mesela hem Ankara'ya gelişi, Erdoğan'a övgüler dizmesi ve öyle böyle değil. Bu adam çok güçlü bir adam, bu adam istediğini yapıyor, bu adam ordusu çok güçlü, bu adam ülkesi çok güçlü diyor. Şimdi Türkiye'siz bir NATO'nun olamayacağı söylemesi. Sonra ben evet size F-35'leri de vereceğim. Yani sizin hakkınız. Kasayı da kaldıracağım. Kan motorunu da vereceğim. Stratejik işbirliğini daha da ilerletireceğim. Savunmada işbirliği yapacağız. Cari işlerimizi ilerletireceğiz. Şimdi bu sadece İsrail'i karşına almak değil. Kendisi açısından büyük bir risk alıyor. Amerika'da sermaye ve medya gücü büyük ölçüde
0: Yahudi, lobi.
1: Yahudi lobisinin elinde. Adam onları da karşına almak pahasına buluyor. Niye? Çünkü akıl ona emrediyor. Diyor ki bak kardeşim, sen Türkiye'yi karşına aldığında Türkiye evet kaybettiriyor olabilirsin ama sen kendin de kaybetmişsin.
0: Evet.
1: Bu iş kaybat kaybete dönüyor. Yani sen zannediyor musun ki yani Türkiye karşına alarak kazanabileceğini, sen de kaybediyorsun. Mesela Suriye'de ne oldu? Suriye'de Türkiye rağmen bazı işleri çevirmek istedikleri için 13 yıl kaybettik. 13 yıl. Trump dedi ki elde var sıfır ya. Ben dedi Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeyi düşünüyorum. 13 yıl kaybettik. Oysa en başında Türkiye'nin o dediği noktada olsa bu olmayacaktı.
0: Tabii.
1: Bu olmayacaktı. Abuk subuk bir takım projeleri hayata sokmaya çalıştılar.

0: PKK'ya devlet kurdurmak gibi. İşte 9-11 kilometre sınırı YPG korusun gibi böyle akıl dışı çılgın projeler, deli projeler. Ve insanın aklını alamayacağı işler. Şimdi o tırnak içinde tabirin başı o manyaklıklarla çok zaman kaybeder. Baktılar ki ya hayır ya Erdoğan bize başta bunu söylemişti ya biz bunu yapsaydık 13 yıl kaybolmayacaktı. 13 yıl demek zaman kaybedemek, para kaybedemek, insan kaybedemek, bölgenin istikrar anlamında kayıp demek. Sürekli kayıp, kayıp, kayıp, kayıp, kayıp. Sürekli kayıp. Niye en başta yapsaydın? Şimdi baktılar ki ya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'da işte öngörü var, vizyon var ve adamın dediği oluyor. Çünkü bu bölge hepimize neyi biliyor? Dediği çıkıyor yani. O zaman onunla kavga etmek değil, işbirliğiyle kazanabiliriz. Bu sonuca vardır. Bu sonuca varmak hem bize iyi gelecek, hem onlara iyi gelecek. Şimdi geriye kaldı, biz o işi hallettik. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerine ciddi ivme kazanması ve problemlerin aşılması konusunda bence biz çok ciddi bir mesafe kat ettik dünkü görüşmede. Yani şu ana kadar en parlak ikinci görüşme, ilk parlak görüşme Amerika'da, Amerika DC'de, Beyaz Saray'da Erdoğan'ın ekibiyle yaptığı görüşme, Trump'ın. İkinci en önemli görüşme burada dünkü görüşme. Dünkü görüşme artık işi perçinledi. Yani problemi artık çözdük. Böyle neşleri attık çözdük. Şimdi bugün biz NATO içindeki sorunları da çözebilirsek çok büyük bir iş başarmış oluruz. Yani tam anlamıyla hani diyorlar ya, bu tarihi bir zirve.
1: Çok zor mu?
0: Ya
1: imkansız çok... değil.
0: Değil. Heh. Yani zor. Ama hani imkansız değil. Çünkü herkesin herkese problemi var. NATO içinde. Yani şimdi yani iki taraf, şimdi bir Amerika, bir Batı, Avrupa, bir de Avrupa ülkelerinin kendi içinde.
1: Bloklar var.
0: Var.
1: O bloklar içerisinde de bazı klikler var.
0: Ha. Şimdi o onları yönlendirmeye 3 tane böyle şey oluşturmuş, problem alanı. Yani Amerika Batı problemi, Batı'nın gruplar arasındaki problemi. Böyle bir problem ağı var. Bir de kenardan NATO üyesi olmayan Zelenski'yi de
1: Zelenski
0: ekle.
1: Var.
0: O da ayrı bir problem.
1: Evet.
0: Kenardan bir de Suriye Şara'yı da ekle. O da ayrı bir problem. Şimdi bu problem alanlarının çözülmesi lazım. Ama önce NATO'yu böyle bir yeni sürüm NATO'yu bir devreye sokmak gerekiyor. Yeni sürüm.
1: 3-0.
0: Evet. O yeni sürüm devreye sokmak lazım. Yani problemleri aşarak. Yani Meloni ile Trump'ı barıştıracağız. Macron'a akıllı ol bir daha böyle abuk subuk laflar söyleme. NATO'nun beynini kızıyor. Deyip mi ikna edeceğiz? Argüman ne olacak bilmiyorum ama o sorunları bir kere çözmek lazım. Bir de Donald Trump'ın öfke mi diyelim? Yani onu biraz dindirmek lazım. Dün mesela NATO denince yine böyle celallendi fark ettiysen.
1: Bugün mesela liderlerle arasındaki konuşmada, özellikle toplantıda mesela çok sert bir Trump imajı da görebiliriz biz Avrupa'ya karşı.
0: Şöyle bir ben hani ev sahibi biz olduğumuz için belki ton biraz düşer. Hı hı. Bu Avrupa'nın herhangi bir şehrinde olsaydı Trump gitseydi olur. Kavga çok büyük olur.
1: Evet.
0: Kendi gitmeyip J.D. Vance'i gönderseydi yine kavga büyük olur.
1: Evet.
0: Şimdi burada bence hani bizim ev sahibimiz ve Erdoğan'ın o çekim alanı, o dokunduğu anda karşı tarafı böyle şey yapar.
1: Aurası.
0: Trump'ı, ama Trump istemezecek. Yani onu...
1: Çünkü buraya kadar zaten getiren kendisi.
0: Tabii. Hani o beni şaşırtmaz.
1: Eskiden şeydi, teknik direktörler var. Hepsi bir açıklama yapıyor ama artık bugün maç sahada.
0: Tabii.
1: Hani Trump bugün ne söylerse direkt muhatabına söyleyecek.
0: Doğru.
1: Ve bu %5'lik artışı istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri, Rutte kadar en az bunu dile getirmesi lazım.
0: Doğru.
1: Çünkü Mark Rutte çok fazla dile getiriyor.
0: Evet.
1: Bu konuyu.
0: Orada şey yapacak, muhtemelen yani yalnız bırakıldığını falan söyleyecek. O özellikle İngiltere'ye kızgın, biraz Almanya, biraz Fransa'ya kızgın ama en çok İngiltere'ye kızgın. Beni yalnız bıraktınız
1: evet.
0: Diyor. İran meselesinde. Onu bir şekilde onu ifade edecek. Yani daha kibar mı ifade eder, hani ya başınız sıkıştığında ben koştum ama benim başım sıkıştı, imdat diye bağırdım, gelen giden yok.

0: hayrola gibi kibar ifade mi, yoksa ya parayı hep ben harcıyorum, sizi korumak zorundayım kardeşim, yeter artık mı diyecek? Onu birlikte göreceğiz. Ben de kestiremiyorum.
1: Şimdi rutin açıklamalarına girmişken az önce bu %5'lik konuyla

0: ile beraber acaba Avrupa'nın, NATO'nun tehdit algısı mı değişecek? Bugüne kadar hep Rusya'ydı. Rusya'dan sonra terörizm işin içerisine girdi. NATO 1-0 Rusya.
1: Evet.
0: NATO 2-0 terörizm. Hatta NATO 2-0 döneminde Putin'in bile NATO ile alakalı bazı dirsek temasları var. Ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi orası başka bir mevzu. NATO 3-0 ile beraber acaba tehdit algısı değişecek? Biraz daha Asya'ya mı kayacak?
1: Değişmesi lazım.
0: Rusya uzun vadeli bir tehdit ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Yani içinde bulunacağını söylüyor.
1: Onu İpkin de kullandı. Yani Rusya ve Çin'in bir tehlike arz ettiği bir tehlike noktası olduğu ve tedbir alınması gerektiği, tedbirin de ancak topluca NATO üzerinden olabileceğini kendince böyle kurguladı. Tamam, eyvallah, onu bir şekilde ortaya koyarsınız. Zaten varlık nedeni o. NATO'nun kuruluş nedeni de zaten bir Rus tehdidi üzerine kurulmuş. İşte Dünya Savaşı'ndan sonra daha da şekillenmiş. Fakat burada şöyle, sadece onunla yetinmemek, yani mesela örgütlerle mi, terör örgütleriyle mücadele artık NATO'nun da konuşuluyor.
0: Evet.
1: Yani öyle bir şey ki ya mesela IŞİD, IŞİD'le mücadele NATO'nun konusu nasıl olmaz ki? Değil mi? Yani sadece bölgedeki ülkelere dair değil, bütün Avrupa'nın önemli kentlerinde bombalar patladı.
0: Hı hı.
1: Şimdi dolayısıyla böyle terör örgütleri ismi konamayan hibrit saldırılar, değil mi? Yani işte yapay zeka ve teknoloji destekli terör saldırıları, bireysel terör eylemleri, bunlar da artık NATO'nun konusu olmalı. Çünkü NATO bir güvenlik şemsiyesi.
0: Evet.
1: Ticari bir kuruluş falan değil. Tamamen güvenlik üzerine kodlanmış bir çatı örgüt, bir şemsiye örgütse o zaman güvenliğe dair bütün problemleri de önüne koyacak. Yani şunla yoluna devam edemez. İşte Çin'in ordusu işte şu kadar milyon, bizimki şu kadar 100 bin, o zaman Çin tehlike. Bu çok düz bir okuma.
0: Çok düz bir mantık.
1: Çok düz bir okuma, buradan artık çıkmak gerekiyor. Ya Rus takıntısı, Rus meselesi, Rusya meselesi özellikle şeylerde çok var.
0: Baltık ülkelerinde.
1: Baltık ülkelerinde çok var. Yani korkuyorlar, evet. Gerçekten korkuyorlar. Yani Polonya korkuyor, Letonya korkuyor, Estonya korkuyor. Kuzey Avrupa ülkeleri korkuyor. İşte İsviçre, Finlandiya korkuyor. Diyor ki ya tepesi atarsa yarın bize de dalar. Ukrayna dalan niye bize dalmasın? Bence orada da bir eksik mantık var. Bu Putin haklıdır diye söylemiyorum ama Ukrayna örneği biraz spesifik bir örnek. Yani şimdi diyor ki Ukrayna ya benim eski toprağım, yani benim parçam. Siz işte daha önce Sovyetler bir çözüldüğünde birçok ülkeyi NATO'ya aldınız.
0: Koyalım mı? Mitsotakis kapağında açıklama yapıyor. Okay. Bir dönelim oraya.
2: Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 satın almasına izin verecek gibi görünüyor. Bu dengeleri bozacak mı? Tabii dünkü açıklamalarıyla ilgili olarak Sayın Trump'ın ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Bir ittifak temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmeli ve yaşamalıdır. Tabii ki ülkemin hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıya iken Türkiye'nin bölgesel karasularını genişletme planları karşısında ya da böylesine bir durumda bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü sonuçta biz bir savunma ittifakıyız ve tüm bu noktaların iyi komşuluk çerçevesinde ve işbirliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz. Sizi duyamıyorum. Bir daha alabilir miyim sorunuzu? Komşunuz Türkiye'deki bu zirveyi nasıl buldunuz? Gerçekten sizi duyamıyorum. Kusura bakmayın. Evet, şu kadarını söyleyebilirim. Her zaman Türkiye'yi, Ankara'yı ziyaret etmek bir keyiftir. Ve tabii ki ben her zaman ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesinden yanayım.
3: Görmüyoruz ama günün sonunda...
4: (Gülüyor)
0: Evet, NATO zirvesi öncesinde Miçotakis

0: Partisi'nin açıklamaları, kapı önü açıklamalarına kulak verdik. Şimdi şöyle aktarayım. Ben size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasındaki F-35 meselesi ve diğer konular soruldu kendisine. Şöyle bir açıklama yaptı. Erdoğan ve Trump'ın bu açıklamalarıyla ilgili konuşmayacağım dedi. Çünkü F-35 meselesi de diğer taraftan katsa yaptırmalar.
1: Ben o zaman da konuşamam.
0: Hani söyleyecek söz kalmadı artık.
1: Şimdi bak, gerçek fikrini söylese Türkiye'ye F-35 vermeyin diyecek, değil mi? Adam gerçek fikri bu, hepimiz biliyoruz. Şimdi ya, benim evimde NATO zirvesinde bir NATO müttefiki, yani NATO çatısı altında birlikte olduğunuz güvenlik müttefiki, yani teorik olarak ülkenin savunma alanında güçlü olmasını istemiyorsunuz, F-35 vermeyin diyemezsiniz. Ya bu hem rasyonel değil hem mantığa akır, ama dervişin fikri o. Ama zikri o olamaz.
0: Zikri o değil.
1: Ha, zikri o olamaz, çünkü o tuhaf bir şey olur. O yüzden yani ben son burada konuşmam, muhtemelen Atina'ya gidecek, 2 gün sonra diyecek ya olmasaydı iyi.
0: Yani, olmasaydı iyiydi ama.
1: Evet yani öyle de.
0: Rusya ile alakalı konuşuyorduk ama diğer taraftan tabii şu da merak ediliyor. Şimdi çok fazla bu NATO zirvesinin sonucuyla alakalı yayın yaptık. Artık yavaş yavaş geliyoruz. Yani gün içerisinde sonuç bildirisi, her şey netleşecek.
1: Doğru.
0: Ama şöyle bir durum da var. Şimdi tarih içerisinde yapılan diğer liderler zirvelerine baktığımızda genel itibariyle zirvelerde ne kadar böyle ciddi konular, önemli konular ele alınsa da zirve sonrası paylaşılan bildirgelerin çok daha hafif kaldığını da gördük.
1: Doğru.
0: Bugün olası bir sonuç bu da olabilir.
1: Tabii. Ya şöyle, ben zaten bu tür mesela yurt dışında da hani bu tür zirveleri...
0: Ne beklemeliyiz aslında bakarsanız?
1: Şimdi zirvenin metninde böyle bir şeyin, güven duygusunun tazelendiği ve NATO'ya artık tartışması ihtiyaç olduğuna dair bir vurgu beni şahsen kurtarır. Yani tatmin eder.
0: Yeterli olur.
1: Tabii, beni tatmin eder. Zaten çok fazla bir nokta atışı işler olmaz orada. İşte bu tür zirvelerde en önemli şey ne biliyor musun Mustafa? İkili görüşmeler.
0: O marjda yapılan.
1: Tabii. O ikili görüşmeler çok önemlidir. Hani liderler nefsini bir araya gelir ve kendi meselelerini çözerler.
0: Evet.
1: Ya da çözme iradesi ortaya koyarlar. Diğer önemli tarafı da birebir bildiriye yansımasa da bu sorunların çözümü konusunda bir irade beyanı. Yani bu durumu, bu zirveyi, bu birliği ilgilendiren konular nedir? O mesela Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına dair bir endişe cümlesi görebilirsin orada. Bu endişe cümlesi tek başına bir şey anlatmıyor bize.
0: Evet.
1: Asıl orada varılan görüş birliği. Yani bu sorun çözümü için masa kurulacak mı, kurulmayacak mı? Bildiriye yansımayan bölüm o olacak mesela. Yani masa kuracak mı?
0: O içeride kalacak olan.
1: O içeride toplantılarda kalacak ve çok da ipuçlarını görebileceğimiz ama meselenin kendisini çok fazla göremeyebileceğimiz bir bildiriyor. Bu önemli. İkincisi Suriye meselesi mesela. Dengeler oturdu ama bir an önce Suriye'nin kendine gelmesi için gerekli destekler sağlanacak mı, sağlanmayacak mı meselesi. Bir de İsrail Suriye'yi rahat bırakacak mı? Mesela buna dair bir bakış açısı ne ortaya konacak? Mesela Emmanuel Macron. Dün adam Suriye'deyken otelin birkaç metre ilerisinde bomba patladı.
0: Mossad mı vardı diye insan düşünüyor değil mi arkasında?
1: Birinci olan şüpheli.
0: Evet.
1: Birinci olan şüpheli ya. Yani burası hani bunlara izin verilecek mi, verilmeyecek mi, ya da Suriye'nin bunlara izin vermeyecek şekilde bir an önce toparlanması, güçlenmesi sağlanacak mı? Çünkü bunlar çok önemli konular. Biz birebir spesifik olarak ara başlıklarla belki bildiride görmeyeceğiz ama açıklamalarla
0: devlet başkanlarının yapacağı basın toplantılarında.
1: Evet, orada göreceğiz mesela.
0: Yani, orada verilen mesajlar.
1: Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını ben çok önemsiyorum.
0: Neler söyleyecek?
1: Çok önemsiyorum. Çünkü orada o söyleyecekleri bir şeyi anlayacağız, içeride neler konuşulduğunu. Bundan sonra ne olabileceğini göreceğiz. Donald Trump'ın basın toplantısını çok önemsiyorum. Sonuçta süper güç ve doğrudan aldığı kararlar birliğin kaderini etkiliyor.
0: Evet.
1: Keza Rutte'nin bir toparlayıcı açıklaması ne olacak merak ediyorum. Yani dolayısıyla bu açıklamalar bildiriden çok daha önemli olacak. Dediğim gibi bildiri bir çerçeve metindir. dilek temennileri içerecek. bu dilek temennileri içeren o bildirinin biraz böyle ara başlıklarını kurcalayacağız. Mesela şöyle bir cümle ki inşallah olmasın isterim. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya NATO olarak her türlü maddi ve lojistik desteği sağlamayı sürdüreceğiz gibi cümle olmasını istemem mesela.
0: Rutte'nin yaptığı son açıklama bu ya.
1: Evet. Mesela o bildiriye yansın istemem.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü o tarihe not düşüyor ve çözümü zorlaştıran bir şey.
0: Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Evet. Bunun sonucunda NATO daha da güçlenmiş olacak şeklinde mesela, savaşı başlatan ifadeler bunlardır zaten.
1: İşte bu mesela bildiriye girmez.
0: Evet.
1: Yani bu şöyle yani Rusya-Ukrayna savaşında çözümün tarafıyız gibi bir ifade çok daha rasyonel ve akli olur.
0: Evet.
1: Putin'i de masaya getirir. Çünkü biz de biliyoruz ya, bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil. Bu bayağı Batı-Rusya savaşı. Ama hani bazı şeyleri de ben hani var ya şeyde diyor. Hatta okumuş kadın diyor, incinmişsin diyor. Yani burada bazı şeyler direkt ifade edilmez.
0: Yani edilmemesi gerekir zaten.
1: Etmemesi gerekir. Çünkü bu şeydir yani. Bu savaşın süreceği anlamına gelir.
0: Hani bugün o zaman izleyenler, dinleyenler bildiride kesin ifadeler yerine daha aslına bakarsanız toparlayıcı ifadeler.
1: Ben onu bekliyorum, evet. Daha toparlayıcı ve daha çerçeve.
0: Daha çerçeve.
1: Ya böyle nokta atışı değil de daha çerçeve bir metin. Ama NATO'nun önemine atfeden cümleler muhtemelen daha net ve nokta atışı olacak.
0: O zaman şimdi bu liderlerin yapacakları...
1: Yani şöyle, Trabzonspor çok güçlü ve büyük bir takım. Şampiyona oynar. Ama ya şu topçu olmasa iyi olur değil de büyük bir takım, güçlü bir takım başarır. Diyeceğim, bırakacağım.
0: Abi NATO'dan
1: Yani şu 5 topçu gitse iyi olur. Şu 6 topçu iyi gidiyor. Bu takma yakışmıyor. Dediğin anda iş karışır.
0: Buradan da Trabzonspor'a
1: selam olsun. Bas topçulara gitmesini
0: şimdi istiyorum. Liderlerin gerçekleştireceği basın toplantısı önemli dedik ama liderlerin gerçekleştireceği o basın toplantısında kullanacağı ifadeler tabii ki marjlarda yapılacak olan ikili görüşmelerde biraz daha netlik kazanacak. Bugün Erdoğan'ın yanında biz hangi devlet başkanlarını görebiliriz? Bir kere Meloni ile görüşmesi muhtemel.
1: Evet.
0: Sanchez ile görüşmesi muhtemel.
1: Doğru. Ben şeyi bekliyorum. Macron. Ondan sonra Almanya.
0: Almanya başkanı.
1: Bekliyorum. Kesinlikle onları bekliyorum.
0: Mitsotakis'le
1: görüşür. Ya Mitsotakis'le bir temas olur, görüşme olur. Ama hani çok anlam yükleyebilirim ve emin değilim. Daha çünkü orada biz bazı sorunları hala çözemedik. Ama hani buraya gelmesi ve dün akşam Mehter'le karşılanması güzeldi.
0: Manidardı değil mi? Zaten yani, yüz ifadesini de sosyal medyada gördük. Bir de Türkiye'nin mesela Yunanistan'la alakalı ve Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle alakalı izlediği politika da değişti zaten son zamanlarda. Artık doğrudan muhatap almak yerine onların arkasındaki güçlerle biz muhatap oluyoruz diyor.
1: Aynen.
0: O yüzden Macron görüşmesi belki önemli olabilir.
1: Yok, kesinlikle Macron görüşmesi. Yani Macron da önemli, İtalya'da önemli, Almanya'da önemli. Şu da önemli. İngiltere'de aslında önemli ama adam gidecek.
0: Evet.
1: O yüzden saymadım. Adam gidiyor yani. İlan etti.
0: Köper oradak şu an.
1: Bırakıyorum dedi. Yani biraz bugün biraz şey yani. Yani geçici kaptanlık pazmanı geçici takmış gibi. Yani asıl kaptan bekleniyor. O yüzden hani ama sonuçta İngiltere önemli bir ülke. Ama şey önemli. Yani Macron, Meloni ve Almanlarla yapacağımız görüşme önemli. Şey için de önemli. Amerikalı olan problemin giderilmesi.
0: Avrupa ile Amerika arasındaki problemin çözülmesi.
1: Ya şöyledir yani, şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Ben şimdi diğer ülkeler önemsizdir demiyorum. Öyle bir şey anlaşılmasın ama şimdi hep şey vardı böyle birliklerin içinde sürükleyici majör aktörler.
0: Özgün ağırlıkları fazla olan.
1: Evet, yani majör aktör, sürükleyici aktör. Şimdi o sürükleyici yani 5 tanesini böyle şey yaparsın, domine edersin, diğer 21'ini o 5'i domine eder.
0: Evet.
1: Bu böyledir yani, her şeyde böyledir. O bakımdan ben onları saydım. Yoksa diğer ülkeleri anlam atfetmeme gibi algılamam.
0: Zaten görüşmeler olacaktır. Hani NATO'nun diğer ittifak ülkeleriyle, liderleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ev sahibi olduğu için bütün devlet başkanlarıyla bir dirsek teması olacak.
1: Tabii olacak.
0: Ama
1: olacak.
0: Kameraların bir kadrajda yakalayalım diye böyle birbiriyle yarıştığı isimler, işte sizin de az önce saydınız.
1: Evet.
0: Sanchez,
1: evet.
0: Meloni, Macron, Hani bu üçüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiğini, özellikle bu üçünün İngiltere Başbakanı'nı bir kenara ayırırsak, İngiltere'nin de problemleri var ama yeni başbakan kim olacak orada? Evet.

0: hükümeti olacak belli değil.
1: Onlar da maşallah böyle kısa dönem askerlik gibi ya, böyle 3 ayda bir başbakan değil.
0: Önümüzdeki dönemde Avrupa'da pek çok devlet başkanının İngiltere'deki başbakanlar gibi bir kadere sahip olacağı da tartışılıyor.
1: Valla ben Avrupa'nın ciddi güçlü liderlik problemi var. Mustafa şeyden beri var. Merkel'in gidişinden beri, Almanya, Angela Merkel'in gidişinden beri Avrupa bir liderlik sorunu çekiyor.
0: Merkel nasıl ayağını sürdüyse.
1: Evet ya, vallahi liderlik sorunu çekiyor. Kendileri söylüyor, ben onların yalancısıyım.
0: Peki.
1: Liderimiz yok diyorlar.
0: Çok
1: bir Erdoğan'ımız yok diyorlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit'e yorumlarınıza değer kattınız programımıza. 24'te NATO özel yayını devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buluruz.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri, NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Tüm sene çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
7: 5G. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
1: belli. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı. Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
8: belli. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem.

0: kurumsal iyi olur. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Gün boyunca özel misafirlerimizle beraber NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendireceğiz ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de hareketli bir güne ev sahipliği yapıyor. Külliyenin çeşitli noktalarında yine muhabir ve editör arkadaşlarımız haber nöbetindeler. İlk olarak 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'na döneceğiz. Gülistan Yazbaşı sabah ilk saatlerden itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi ve hem liderlerin hem de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaları, kapı önü açıklamalarını takip etti. Gülistan'a bir dönelim. Aldığı notlar neler? Onu bir dinleyelim. Gülistan, söz sende.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin açıklamaları başladı. Her biri kısa kısa açıklamalarda bulundu. Mark Rutte'nin açıklamalarıyla başladı. Diğer liderlerle devam etti. Aynı zamanda Mark Rutte zirvenin gündemine ilişkinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ve bugünkü gündemde savunma yatırımını artırmak, güçlendirmek, savunma sanayi tabanını güçlendirmek ve Ukrayna'ya devam eden desteği teyit etmek olduğunu söyledi. Aslında diğer liderlerin de yaptığı kısa değerlendirmeler de hepsinin gündeminde bu olduğunu görmüş olduk. Tabii NATO Genel Sekreteri Mark Rutte sözlü açıklamalarda da bulundu demiştik. Odağında savunma kapasitesinin güçlenmesi vardı. Rutte sadece savunma bütçelerini artırmanın yeterli olmadığını vurguladı ve güçlü bir askeri kapasitenin de oluşması gerektiğini, Avrupa'nın güvenliği için bunun artık kaçınılmaz ve şart olduğunu da dile getirdi. Ve ittifakın %5'lik savunma harcaması hedefine de önümüzdeki 10 yıl içinde ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Rutte, Ukrayna'ya desteğinde sürdürülmesi gerektiğini ve savunma sanayi üretiminin de artırılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Aynı zamanda da NATO'nun artık yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini söyledi. NATO 3.0 şunları anlatıyor dedi. Artık bütün ülkelerin, özellikle Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk alması gerekiyor dedi. Aslında Başkan Donald Trump da geçtiğimiz aylarda hep buna benzer açıklamalarda bulunuyordu. Avrupa artık kendi güvenliğini sağlamak için bir şeyler yapmalı diyordu ve Rutte de buna benzer bir açıklamada bulundu ve Başkan Donald Trump'ın Avrupa ülkelerini kendi güvenliklerini sağlamak, NATO'nun güvenliğine de katkıda bulunmak için daha fazla sorumluluk almaya teşvik ettiğini söyledi, dile getirdi. Ve NATO 3.0'ı bu olarak tanımladı. Toplu bir güvenlik seferberliği olarak tanımladı diyebiliriz. Liderlerin ortak mesajındaysa elbette ki Rusya-Ukrayna savaşı vardı ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiği söylendi. Rusya'ya karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiği söylendi. Aynı zamanda da Avrupa ülkelerinin de daha fazla sorumluluk alması gerektiğini onlar da dile getirdi. Aynı zamanda da artık Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini söylediler. Örneğin Danimarka Başbakanı Frederiksen de NATO'nun ülkesinin güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu hatırlattı ve NATO olmazsa ülkemi güvence altına alamam dedi ve şunu da belirtti. Nasıl ki Danimarka NATO'suz güvence altında olmaz, ABD için de aynısı geçerli dedi aslında bu noktada ve ittifakın her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını da söyledi bu noktada Frederiksen. NATO'nun 5. maddesini ise ortak güvenliğin sigortası olarak nitelendirdi ve bu kapsamda da Grönland tartışmalarına da değindi. Hiçbir şekilde Grönland satılık değildir dedi ve Danimarka'nın egemenliğine ve Grönland'ın bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini de ifade etti. Macaristan Başbakanı Magyar ise Ukrayna'ya insani yardımların süreceğini ancak hiçbir şekilde silah ya da askeri yardım göndermeyeceğini yineledi ve buna karşında Ukrayna'nın saldırıya uğrayan tarafı olduğunu ve bu kapsamda da artık Rusya'ya karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ve Ukrayna'nın ülkesinin her karış toprağını savunmaya hakkı olduğunu da dile getirdi. Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki de açıklamada bulundu ve ülkesindeki 10 bin Amerikan askerinin kalıcı olması

0: gerektiğini, bunun hem NATO'nun hem NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından hem de Polonya'nın güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Yani Amerikan askerlerinin ülkesinde bir Amerikan üssü kurulmasının, bunun kalıcı olmasının önemine vurgu yaptı bu noktada. Hollanda Başbakanı Rob Jetten'da açıklama yapanlar arasındaydı ve savunma harcamalarını 3 katına çıkardıklarını açıkladı. Aslında dünden beri konuşulan Avrupa güvenliğini sağlamalı, Avrupa daha fazla atılım yapmalı tartışmalarına, konuşmalarına burada iyi bir cevap oldu diyebiliriz. Çünkü Avrupa ülkeleri arasında son dönemde savunma alanındaki işbirliklerinin imzalandığının ve bunun da daha güçlü bir Avrupa'nın temellerinin attığını söyledi burada Jetten. İsveç Başbakanı Kristersson da Rusya'nın şu an müzakere niyetinde olmadığını dile getirdi ve buna karşında Ukrayna karşısında bir zafer de elde edemeyeceğini vurguladı aslında. Evet, Rusya müzakere etmek istemiyor ancak zafer de kazanamayacak dedi. Bu nedenle de NATO ülkelerinin Rusya konusunda oluşabilecek tehditlere karşı dikkatli olması gerektiğini de söyledi. Zirvenin ikinci gününde de verilen mesajlar bu yöndeydi. Dünden beri konuşulan Avrupa güvenliğini artırmalı, NATO'nun güvenliği, ittifakın geleceği açısından artık daha güçlü, daha önemli güvenlik önlemleri ve güvenlik önlemleri ve kuralları konulmalı, alınmalı minvalinde açıklamalarda bulundu liderler. Açıklamalarını takip etmeye devam edeceğiz diyelim, sözü size bırakalım.
1: Gülistan Yazbaşı ve kameramanımız Dursun Şahin'e teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan tabii ki Külliye'de bir başka noktada haber nöbetine devam eden editörümüz Hande İpekgil ve kameramanımız Gökhan Bektaş var. Neredeler? Uluslararası Basın Merkezi'nde yurt dışından gelen basın mensuplarıyla birlikteler. Hande İpekgil'e dönelim. Oradaki son durumu da bize Hande İpekgil aktarsın. Hande, söz sende. Birazdan Hande İpekgil'e tekrar döneceğiz ve Uluslararası Basın Merkezi'ndeki son durumu bize aktaracak kendisi. Biz Hande tekrar hazır oluncaya kadar hemen yanımızdaki misafirimize dönelim. Gazeteci Sayın Ercan Gürses, yine kırmadınız geldiniz. Biz teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah Mustafa, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi tabii liderlerin yaptığı açıklamalar var. 10 bültenine girmeden önce, 10 kuşağına başlamadan önce özellikle Mitsotakis'in açıklamaları burada dikkat çeken noktalar arasındaydı. Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyalog soruldu kendisine. Konuşmak istemiyorum dedi. Çünkü canının sıkıldığı dünkü tablodan çok belliydi. Diğer taraftan yine Baltık ülkeleri liderlerinin yaptığı açıklamalar var. Onlar savunmanın çok daha fazla arttırılması, savunma harcamalarının çok daha fazla arttırılması yönünde ifadeler kullanıyorlar. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yaptığı açıklamalar var. Genel olarak artık zirvenin de başlamasına çok az bir süre kaldı. Yaklaşık bir saat sonrasında zirve başlayacak. Zirve öncesinde yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Valla Mitsotakis'in sözlerini çok yadırgadım, onu söyleyeyim Mustafa. Yani bu, o esnada yayınlar dinleyemedim ama sonradan okuduğum kadarıyla biz de tehdit altındayız ifadesini kullanmış. Şimdi bunu açması istenecek. Muhtemelen saat 14'te bildiğim kadarıyla bir basın toplantısı olacak. O basın toplantısına zannediyorum o soruyla kendisine bu söylediğinin altında ne yattığını soracaklarını düşünüyorum. Yani bunu açıklayacaktır zannediyorum. Daha önce dedi ağaça yerleştirmiş oldukları namluların çevrili olduğu ülke değil ama biz Rusya tehdidiyle bunu yapıyoruz demişlerdi biliyorsunuz. Yunanistan'dan gelen böyle açıklamalar vardı. Daha doğrusu bu açıklamayı çok inandırıcı bulmadığını belirten bir Türk harciyesi de vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti. Şimdi Mitsotakis'in burada Ankara'da neyi kastettiğini açıklaması şu açıdan da önemli. Eğer bizim aklımıza gelen şeyi kastettiyse en azından, en basitinden bunun diplomatik nezakete son derecede aykırı olduğunu bilmesi gerekiyor. İkincisi, bunun bir algı olduğu, yani olgu olmadığı net bir şekilde ortada. Yunanistan bu algıyla siyasetini de yönetebiliyor. Zaman zaman Yunan siyasetçiler Türkiye üzerinden dünyayı okuyarak böyle bir kolaycılığa da saplanıyorlar. Dolayısıyla gelinen aşamada çok ciddi bir problem. Bunu tamamen böyle muğlak ifadeler kullanması, Türkiye'de böylesi bir misafirperverlik ortamında en azından açısından diplomatik nezaket ortamında bu konunun yanlış anlaşılabilecek de bir şey olabilir. Şu an itibariyle o marjı da bırakalım diyoruz. Ama bizim anladığımız gibi ise gerçekten ciddi
1: bir sınırlarımızı sıkıntı. Sınırlarımızı korumalıyız diyor.
2: Kara sınırlarınızı koruyacaksınız. Kimden koruyacaksınız? Nasıl bir tehdit var? Açıkçası bunu ortaya koysunlar. Böyle bir tehdit olduğuna dair herhangi bir demeç

0: ya da herhangi bir şey de yok. Ellerinde veri de söz konusu değil. Bunu Türkiye hep dile getiriyor. Zannediyorum Antalya Diplomasi Forumu'nda Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir basın toplantısı yapmıştı. Orada Yunanlı bir meslektaşımızın sorusu vardı. Kendisi onu yöneltti. Mesela İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi arasında imzalanan anlaşmalar, güvenlik anlaşmaları, en son o zaman yoktu gerçi ama Doğu Akdeniz Enerji Merkezi anlaşmaları. Bunların Türkiye'ye karşı olduğunu düşünüyor musunuz şeklindeki soruya Dışişleri Bakanı başka bir şey düşünmemize gerek yok zannediyorum gibi bir yanıt vermişti. Ben bunun da açıkçası rasyonel bir bakış olduğunu, gerçekçi bir bakış olduğunu, Türkiye'nin kibirli değil ama olaylara böyle tepeden biraz daha uzaktan baktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yunanistan biraz iç politika heyecanıyla davranıyor diye düşünüyorum. Yunan basınında dünkü zirveyle ilgili tam olarak neler çıktı bilmiyorum ama şu an itibarıyla iç kamuoyunda ve medyasında nasıl algılandığı daha ön planda zannediyorum Miçotakis'in. Oraya oynadığı kanaatindeyim.
1: Bu özellikle Miçotakis'in basın toplantısında da yansıyacaktır. Basın toplantısında kullanacağı ifadeler çok daha yakından takip edeceğiz. Şimdi az önce bir bağlantı denemesi yapmıştık. Editörümüz Hande İpekli ve kameramanımız Gökhan Bektaş'ın uluslararası basın merkezindeler. Bizleri bekliyorlar. Tabii bugün artık liderler zirvesi gerçekleştirilecek. Liderlerin yaptığı açıklamalar özellikle basın merkezinde nasıl yankı buldu? Oradaki son hava, atmosfer nasıl? Hande, senden dinleyelim.
2: Mustafa Daş'tan NATO zirvesi kapsamında Ankara tarihi günlerinden birini yaşadı dün biliyorsunuz. Dün akşam 3 aynı noktada resepsiyonlar düzenlendi ve tabii ki bu resepsiyonlarda da özellikle Türkiye'nin diplomasi, savunma ve güvenlik alanındaki gelişmeleri yeniden dünya basınında gözler önüne serildi diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş, öncelikle uluslararası basın merkezindeyiz biz biliyorsunuz ve yabancı basının teras katından aslında çok da güzel bir manzarayla gündemi nasıl basınlarına taşıdıklarına biraz şahitlik edeceğiz. Biraz burayı sizlere gezdirmek istiyorum. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de gerçekleştirilen NATO bana kalırsa tabii son yılların en iyi zirvelerinden biri olarak çoktan kayıtlara geçti. Zirve boyunca da yalnızca kameraların gösterdiği görüntüler değil elbette. Verilen mesajlar, protokolün detayları ve liderlerin birbirleriyle kurduğu iletişimlerde tabii kuşkusuz çok önemliydi. Dün baş aktörlerden biri ABD Başkanı Donald Trump, biliyorsunuz mesajını aslında önceden vermişti, Erdoğan olmasaydı gelmezdim diyerek aslında ilk mesajını kendisi dile getirmişti ve büyük zirvelerde de tabi ekranlarda genellikle liderleri görüyoruz ancak o görüntülerin ardında da aslında yüzlerce kişinin emeği olduğunu da bir kez daha söyleyelim. Hem güvenlik ekipleri, hem protokol görevlileri, organizasyon çalışanları, teknik ekipler ve elbette ki basın mensupları da burada yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii haber peşinde koşuluyor. Liderlerin görüntüleri alınıyor. Aynı zamanda da ekranlara taşınıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de yine 36. NATO Liderler Zirvesi'nde oluşturulan uluslararası bir medya merkezi var. İşte tam bu noktada şu an kameramanımız Gökhan Bektaş'ın gösterdiği o görüntüleri görüyorsunuz. Yabancı basında yine buradan görüntüleri tabii kendi ekranlarına, kendi ülkelerine ve tüm dünyaya da geçiyorlar. Biraz daha ilerleyeceğiz. Gökhan Bektaş'tan rica ediyorum. Tabii iç tarafı da gösterelim. Burası teras katıydı. Burada canlı yayınlar elbette bu noktadan da arkada görmüş olduğunuz o manzarayla birlikte gerçekleşirken içeride de yine hummalı çalışmalardan bir tanesi var. Hemen kapının dan içeri girdiğimizde sol tarafa hemen bakalım istiyorum. Özellikle burada yine canlı yayınların olduğunu görüyorsunuz. Hemen içeriye doğru ilerleyecek olursak buradan hem yazılı basının hem de tabi basının yazarak yine haberlerini buradan ekranlara taşıdığına yine şahitlik ediyoruz. Oldukça büyük, kapsamlı bir yer. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı bu konuda titizlikle çalıştı. Millet Kütüphanesi'nin her noktası neredeyse basın mensuplarına ayrıldı. Burada da yabancı basın mensuplarının yine çalışmalarını görüyoruz. Tabii biraz ilerledikçe aslında alanın da ne kadar büyük olduğunu yine ekranlarınıza getiriyorum. Baktığınız zaman hem haber yazımları hem de haber çalışmaları işte bu noktadan takip ediliyor. Buradan çıkacak olursak tabii burayı göstermiş olduk. Gökhan Bektaş'tan rica edelim. Geri dönelim ve biraz daha ilerleyelim. Tabii bu nokta sadece bu noktayla daha doğrusu sınırlı değil.

0: baktığınız zaman yine bazı canlı yayınlarında yine buradan yapıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ilerledikçe aslında burada hem çalışma alanlarını hem de aynı zamanda kafeteryayı da görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın mensuplarını aynı zamanda tabii Türk mutfağının lezzetleri de taşınıyor. Hatta şurada şu an şefimiz var. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Görüyorsunuz. Evet, daha sonra çalacakmış ama Maraş'ın lezzetinin de yine burada dondurmada yine yabancılara servis edildiğini, daha doğrusu tanıtıldığını söyleyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz bu noktada da hem bir şeyler atıştırıp içip aynı zamanda yine haber çalışmalarını basın mensuplarının titizlikle hazırladığını sizlere söyleyebiliriz. Biraz daha dışarıya çıktığımız zaman burası hem çalışma alanı hem aynı zamanda tabii restoran kısmının bir bölümüydü. Biraz daha dışarıya çıktığımızda aslında bizi daha sakin bir ortamın beklediğini söyleyebiliriz. İşte bu kısımda da yine haber çalışmalarını yapan yabancı basın mensuplarını sizlere gösteriyoruz, ekranlarınıza gösteriyoruz. Bugün NATO zirvesinin ikinci günündeyiz Mustafa Daş'tan ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki bizim haber nöbetimiz de devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakın.
2: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Editörümüz Hande İpekgil ve kameramanımız Gökhan Bektaş'a teşekkür ediyoruz. Tabii Hande İpekgil ve Gökhan Bektaş televizyon kanallarının aynı zamanda yazılı basının olduğu kattaydı. Uluslararası medyanın olduğu katta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu anda bütün medya mensupları görev yapıyor. Mesela ulusal ve uluslararası radyo kanalları da Millet Kütüphanesi'ndeler. Onlar da yine yayın yapıyorlar. 6. katta belki ilerleyen saatlerde oradan da bir yayın imkanımız olursa orayı da ekranlara getireceğiz ama şunu söyleyelim. Şimdi pek çok NATO zirvesini takip eden basın mensubuyla dünden beri sohbet etme imkanımız buldu. Tabii o sohbetlerde daha önce gerçekleştirilen başka ülkelerde yapılan zirveleri de dinledik onlardan. Hepsinin söylediği çok net bir ifade var. Ya buradaki organizasyon diğer organizasyonlardan kat çok daha iyi. Girdiğiniz andan itibaren her şey düşünülmüş ve bütün imkanlar sağlanmış diyorlar. Şimdi biz de burada 3 gündür yayın yapıyoruz. Siz de deneyimleme fırsatı buldunuz. Şöyle bir baktığınızda diğer ülkelerdeki organizasyonlarla Ankara'daki organizasyonu karşılaştırır mısınız?
3: Yan yana getirmem. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz iyi bir organizasyon. Mustafa, biraz önce senin söylediğin gibi sadece NATO zirveleri değil, Avrupa Birliği zirveleri, onun dışında Birleşmiş Milletler'in organizasyonları, dışarıda baktığınız bütün zirvelerde yapılan toplantılarda belli sıkıntılar yaşanır. Amerikan Başkanı gelir, protokoller gelir. Sizi saatler öncesinde zirve alanına almak gibi bir yükümlülük olur. Burada da oldu. Her yerde olur. Sorun şu, size orada bir tırnak içerisinde söylüyorum, kapana kısılmış izlenimi, hissiyatı vermemek. Yani orada sizin açıkçası rahat çalışabilmenizi sağlamak, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek, açıkçası sizin ayrıntıları düşünmenizden ziyade kendi işinize odaklanmanızı sağlamak. Gazetecilerin şeyi budur. Gazeteci şunu düşünmemeli. Ben masayı nerede kuracağım? Bilgisayarımda nasıl haber yazacağım? Radyocuysam, televizyoncuysam bizim setup'ımız deriz biz onlara. Yayın yerimizi ya da setup'ımızı nasıl kuracağız? Daha geniş bir organizasyonsa ses masaları nerede kurulacak? Şimdi burada her şeyin düşünüldüğünü, sadece bir mekanda olmadığını, bizim şu anda bulunduğumuz sıfır kat dediğimiz yer, aslında zemin kat eksi 2'den giriliyor buraya, külliyeye. 6. katta dahil olmak üzere.
2: Toplam 8 katlı şu an.
3: 8 kat ve 6. katta da dahil olmak üzere çok büyük bir basın alanı var. Ve bazı gazeteci arkadaşlar, özellikle yabancılar, daha önceki organizasyonlardan biraz da tecrübeyle masaları buldukları an kendi kurumlarının, sizin şu anda 24 TV'nin yazdığınız gibi hemen o refleksle kendi şeylerini yapıştırdılar. Ama sonradan baktılar ki yer sıkıntısı olmayacak. Yer sıkıntısı olmadığı gibi başka sıkıntılar, işte yani bunları söylüyorum, insanlar kusura bakmasın, yiyecek, içecek, işte onun dışında temel ihtiyaçlar, başka şey. Ya çok basit bir ayrıntı gibi gelebilir insanlara. Lavabolarda diş fırçası ve diş macunu dahi düşünülmüş. Bakın, bu kadar küçük bir ayrıntı denilebilir belki.
2: Gece boyu burada yayın yapan
3: yayın yapılıyor. Ama bunların olmadığı ve açıkçası binlerce kişinin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Diplomatlar ve aynı zamanda şeyler de var. Yani devlet devlet yetkilileri de söz konusu. Bunların ben mükemmel şekilde ağırlandığını ya da şöyle düşünelim Mustafa, burası olmasaydı ne yapacaktınız?
1: Çok fazla eleştirildi.
3: Nasıl olurdu? Şimdi, bir otel bulun bakalım, nasıl yapacaksınız?
1: Şöyle bir parantez açayım buraya. Mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk inşa edileceği zaman biliyorsunuz yıllarca tartışıldı.
3: Tabii.
1: Bırakın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, biz külliye inşaatı bitti. Burada programlar yapılmaya başlandı. Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Millet Kütüphanesi'nin inşaatı başladığında o kadar çok iddia ortaya atıldı ki, senato binası yapılıyor, işte rejim değişikliğine gidilecek, başka şeyler olacak tarzında eleştirilerin ne haddi kaldı ne hududu kaldı. Sizin dediğiniz çok önemli bir şey var. Böyle yapılar bir kere yapılır. Bir daha yapmazsınız tabii, tabii. Ve tarihe artık atarsınız bunları.
3: Yani yaparsınız, şöyle yaparsınız. Yani organizasyon yaptık. Nerede yaptık? Bir otel. Otelde işte yaptık, karşıya çadır kurduk, orada basın merkezi oluşturduk. Derme çatma bir şey yapmak yerine, bakın şu anda Millet Kütüphanesi olarak tasarlanan ve binlerce kişiyi ağırlayan. Bakın binlerce kişiyi ağırlayan derken de Mustafa, izleyicilerimize şöyle anlatalım. Yani herkese bir masa bir sandalye verdik, tamam ağırladık bitti. Böyle bir şey değil. Bütün imkanlarıyla ağırlayacaksınız. Ve sabah mesela 6. katta bir yayınımız vardı. Liderlerin zirve toplantısına, aile fotoğrafı için zirve toplantısına gelişlerini doğrudan takip edebildik. Mesela onların araçlarının girişini, tek tek ilerleyişlerini,
1: ekranlar hepsinin kurulmuş,
3: evet yeni. Yani bu da çok güzel. Bazen magazinel ayrıntıları, mesela Arnavutluk Başbakanı'nın o beyaz ayakkabısını yine giymiş olması, spor ayakkabısını giymiş olmasından tutun da gözümüzle her şeyi takip edebilmemiz önemli değil mi burada? O çok önemli. Gazetecilerin görmesi ve orada hissetmesi, bu imkanlar sağlanmış, bence çok önemliydi.
1: Evet, yani gerçekten A'dan Z'ye bütün imkanların sağlandı ve her şeyin bütün detaylarıyla düşünüldüğü bir organizasyon. Türkiye misafirperverliğini gerek yabancı ülke devlet başkanlarıyla, gerek yabancı ülkelerin heyetleriyle, gerekse de onların basın mensuplarıyla çok net bir şekilde aslında ortaya koyuyor. Bu zirve, zirvede çıkanlara kadar zirvenin yapılışı şekli itibariyle de uluslararası basında geniş yankı buluyor zaten daha ilk günden itibaren.
3: Tabii. Her şey mesela güvenlik odaklanmalı haberler de yapıldı. Bunları yanlış yorumlayanlar da var ama ben niye o yorumlar yapıldı onu anlamıyorum. Yani dünyanın her yerinde güvenlik önemlidir. Amerikan başkanlarının katıldığı organizasyonlarda daha da önemlidir. Biz gelen ziyaretçilerimizin en ufak bir riske maruz kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ve şu ana kadar dışarıda içeride her şey mükemmel gidiyor. Yani dışarı çıktığımızda da Ankara sokaklarının ne kadar düzgün, düzenli olduğu, organizasyonla görevli olan bizim gibi insanların da aynı zamanda nasıl aktarımlarla, aynı zamanda ring otobüsleriyle aktarıldığını da görüyoruz. Bence çok iyi gidiyor, onu söyleyeyim.
1: Zaten yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik.
3: Sonuna getirdik.
1: Hani bugün 23.59 itibariyle kısıtlamaların pek çoğu kalkacak. Yani kısıtlama demeyelim, güvenlik tedbirleri biraz daha yumuşatılacak. Bundan sonra artık Ankara'da bazı heyetler kalacak. Bu akşam itibariyle artık liderlerin geri dönüş programları zaten başlıyor.
3: Tabii.
1: Ben size şunu da soracağım. Tabii. Şimdi liderlerin zirvede yapacakları ikili görüşmeler burada en çok dikkat çekilen bir konu. Sizden önce Melih Yiğitel ile beraber. Orada da şunu konuştuk. Yani belki bildiride çok nokta atışı sonuçlar çıkmayabilir. Daha çerçeve çizen maddeler yazabilir. Ama liderlerin birlikte yapacakları, baş başa yapacakları görüşmeler, ayaküstü sohbetleri ve sonrasında gerçekleşecek basın toplantılarında daha net ifadeler kullanılabilir. Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeyken, diğer taraftan Erdoğan'ın hangi devlet başkanlarıyla dirsek teması kuracağı da merak ediliyor.
3: Çok önemli.
1: Sizce kimlerle poz verir Erdoğan bu?
3: Valla şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten Trump'la özel bir şeyi var, muhabbeti var. Onu söylemeye bile gerek yok, o kesin. Ama yani ben şu anda ev sahibi olarak ben diğer liderlerin hepsine böyle ciddi anlamda zaman ve mesai ayıracağını düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Miçotakis'le bir görüşme bekleniyor, olacaktır muhtemelen. Olacak mı olmayacak mı şu anda açıklanan bildiğim kadarıyla yok. Bu görüşmenin önemli olduğunu zaten ev sahibi olarak zannediyorum, gelen heyetlerle dün de başladı görüşme maratonu. Kanada Başbakanı ile, Bulgaristan Başbakanı ile, birçok başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşmeye başladı. Bu zirve marjında bunlar olacak ve bazen de zirvenin önüne geçebiliyor. Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin şöyle düşünmek lazım. Biraz önce organizasyondan bahsettin ya, işin o kısmına da ilave etmiş olayım. benim diyen ülkeler bile aynı anda Amerikan başkanının gezisini ve böylesi devasa bir ziyareti. İkisini birbirinden ayırın bu arada. İkisini birbirinden ayırın.
1: Çünkü çok farklı organizasyonlar.
3: Farklı. İkisini organizasyon olarak ortaya koyuyorsunuz. Resmi karşılama töreni yapıyorsunuz. Ondan sonra havadaki akrobasi timleri var. Bir yandan atlı birlikler var. Amerikan Cumhurbaşkanı'nı ağırlama protokollerini uyguluyorsunuz. Orada ayrı bir program, ayrı bir basın açıklaması, ayrı bir karşılama töreni. Sonradan liderleri karşılama töreni. Akşam yemeğine geçiyorsunuz. Türkiye bunu çok büyük bir başarı organizasyon yeteneğiyle yaptı. Aynı gün yaptı. Türk hariciyesinin bence büyük bir başarısı. Bir yandan da dediğin gibi yani zirvenin asıl gündemi mesela şimdi protokolde konuştuk, buradaki organizasyonu da konuştuk, liderlerin şimdiye kadar söylediklerini konuştuk, sabah gelirken yapmış oldukları kısa açıklamaları konuştuk, Rutte'nin biraz önceki açıklaması da ciddi anlamda konuşuldu ama ben açıkçası taze haberlerin bundan sonra gelebileceğini düşünüyorum. Onlar da nedir? Rutte'nin kapanış toplantısında bildirge hepimizin beklediği ve ufak rötuşlarla ortaya konacak ve Rusya için ne söyleyecek? İşte bundan sonra tehditleri nasıl tanımlayacak diyeceği bildirge, Trump'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamalar. Bence bu arada çok önemli olacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump da otelden ayrılmış, kaldığı otelden ayrılmış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etmiş. Aradaki mesafe çok fazla bir mesafe değil.
3: Çok kısa.
1: Yürüsek 5 dakikada otelin orada oluruz. Yüksek ihtimalle birkaç dakika içerisinde Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesine gelmesini bekliyoruz. Tamam, Erdoğan'ın kuracağı temaslar bunlardı. Donald Trump sizce kimlerle temas kurar bunu?
3: Donald Trump'ın temas kuracağı ülke sayısı daha sınırlı olacaktır zannediyorum. Birincisi zaman sorunu söz konusu oluyor bu tür zirvelerde. Genelde Sayın Cumhurbaşkanı ile böyle ortamlarda da görüşüyor. Yani ev sahibi olmadığımız zamanlarda da. Yani evet. Bu nükleer güvenlik zirvesi olur, Avrupa Birliği marjında bir toplantı olur, Davos olur, başka bir şey olur. Davos'a gitmiyor Sayın Cumhurbaşkanı ama orada mesela şey için söyledim ben bunu. En son mesela başka organizasyonlarda da bir araya gelmişlikleri var. Ama ben Trump'ın açıkçası burada yani bütün devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmeyeceğini, seçici davranabileceğini düşünüyorum burada. Ama vereceği mesaj şu anda çok konuşuluyor. Yani o mesajın son yıllardaki NATO toplantılarında genelde tırnak içerisinde bir miktar, biraz amiyane tabir kullanacağım, izleyicilerimiz kusura bakmasın, fırça içerdiğini görebiliyoruz. Burada benzer bir konu olacak mı? Çünkü biraz yumuşatma gayretleri de var Mustafa, sen farkındasındır. Evet. Rutte diyor ki aman dikkat, %5 hedefine yaklaşıyoruz, %4'ü bulduk, 10 yılda gelinecek noktayı bir yılda aldık. Bunlar Trump'ı, yani sen basın toplantısı yapmadan önce bak sana bir zeytin dalı uzatıyoruz. Aslında çok da çabalıyor, herkes çok çabalıyor, dikkatli ol. Ama bir yandan da İspanya var, İspanya'nın tavrı net. Ben %5 hedefini kabul etmiyorum diyor Pedro Sanchez. Kendi ülkesinde de zor durumda olan bir başbakan. Bu nedenle açıkçası dün hedefinde Almanya, Fransa gibi ülkeler vardı, İtalya vardı. Almanya, Fransa ve İtalya vardı. Bugün ona İspanya da eklenir mi? Ve yine böyle NATO konusunda uyarıcı, biraz da kulak çeken bir konuşma yapar mı Trump diye beklemeden edemiyor insan.
1: Şimdi Donald Trump'ın daha sonrasında bir de basın toplantısı yapması bekleniyor. Ama liderler zirvesi kısmına artık şöyle bir gelelim. Çünkü tabii sonrasını konuştuk, öncesini konuştuk. Liderler zirvesinde Donald Trump'ın nasıl bir üslup kullanmasını bekliyorsunuz? Özellikle bu Avrupa'daki %5 olayı ve İran'la yaşanan olaylardan sonra özellikle ABD, işte Avrupa'nın desteğini biz aldık, alamadık tartışmaları biliyorsunuz çok fazla yapıldı. Bugün sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeler sonrasında biraz daha tansiyonu düşük bir konuşma mı olur, yoksa Avrupalı liderlerin yüzüne karşı bak ben sizin savunmanızı sağlıyorum, sizin güvenliğinizi sağlıyorum, siz de elinizi cebinize atacaksınız kardeşim mihvalinde bir açıklama mı yapar?
3: Onu kesin diyecek, elinizi kesin cebinize atın diyecek. Esasen yani söz konusu Trump olunca Mustafa kestirilemeyen birçok nokta var ama şundan eminim ben. Yani öyle diplomatik bir konuşma falan bizi beklemiyor. Hı hı. Yani işte insanların iki yöne de çekebileceği, açıkçası işte diplomatik anlamda uyarılar yapacağı, üstü kapalı imalarda bulunacağı doğrudan söyleyecektir bence Trump. Senin dediğin gibi öncelikle %5 hedefinin bundan sonra tamamlanmasını söyleyecek. Avrupa'nın yapılanması içerisinde kendisini tehditler konusunda yalnız bıraktığından bahsedecek. Dün de bundan bahsetti. Yani ben ne yaparsam yapayım, operasyon ya da savaş, sıkıntıya gireyim, NATO'yu ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin. NATO müttefikleri ben patronsam benim yanımda duracak. Çünkü şimdiye kadar NATO'yu ben finanse ettim. Siz benim yanımda bedavaya güvenlik sağladınız. Şimdi ben Hürmüz gibi bir yerde sizi çağırıyorum, gelmiyorsunuz.
1: Evet.
3: Gibi aslında haklı olmayan ama kendince bazı argümanlarla ortaya koyan bir bakış açısı var. Ben bunu bir miktar belki üslubu yumuşayabilir ama Trump'ın bu konuda geri adım atacağını zannetmiyorum.

0: Erdoğan'ın basın açıklaması.
1: Oradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın açıklamasında o kadar çok merak ettiğimiz konu var ki, bunlardan birisi KATSA yaptırımlarının kaldırılma süreci. Ben bu konuda ciddi anlamda bilgilendirileceğimizi düşünüyorum. Yani KATSA yaptırımları Amerikan Başkanı'nın kendi inisiyatifiyle de kaldırılıyor, askıya alınabiliyor. Bu istisnai bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ama Trump kesin bir ifade kullandı. Bir zamanlama sorulabilir. Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı F-35'ler konusunda biliyorsun Mustafa, 5 F-35'in teslimatıyla ilgili bir söz aldıklarını söyledi. Bununla ilgili bir takvim ya da bunun KATSA yaptırımlarıyla doğrudan bağlantısı var mı yok mu konusunu aydınlatacaktır şüphesiz. Ama o kadar çok konuk var, o kadar çok soru sorulacak ki, bunlar arasında yabancı gazeteciler de var. Mesela Yunanlı meslektaşlarımız vardı. Onların ben soracağı sorulara ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajları da çok merak ediyorum. Yine aynı şekilde Miçotakis 2'de ne diyecek? Sabah söylediğini tekzip mi edecek? Cumhurbaşkanı bununla ilgili ne konuşacak? Cumhurbaşkanı çok itidalli, çok böyle açıkçası bu konularda işi böyle açıkçası söyleyelim, böyle başka bir yere götürmeye çalışan politikacılara çok fazla şey yapmıyor, taviz vermiyor. Ama yine de ben açıkçası Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının dünya çapında çok ciddi anlamda takip göreceğini düşünüyorum.
0: Sabah saatlerinde yine Genel Sekreter Mark Rutte'nin açıklamaları vardı. Kapı önü açıklamalarında. Şimdi Rutte bir kere şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sürekli olarak beklenen bir isim var. Onu da geldiğinde tabii arkadaşlarım uyaracaklar. Şu anda Donald Trump'ın aracı beklenen isim demiştik. Donald Trump'ın aracı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapıyor. Zaten haftalar öncesinde hazırlıklar yapılmıştı. Birkaç gün öncesinde başkent Ankara'ya getirilmişti. Beştepe yolunda şu anda birazdan giriş gerçekleştirecek. Ve
1: çok yavaş seyrediyor değil mi?
0: Kendisini takip eden heyetle beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak Donald Trump. Önden motorize ekiplerin gittiğini görüyoruz. Ben şu anda 10 araç sayabilirim ama yüksek ihtimalle bizim görebildiğimizden çok
1: görebildiğimizden fazla
0: da, araçların olduğunu da söyleyelim. Yollarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Trump'ın kaldığı otelden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar olan güzergahta. Tabii bu tarz güvenlik önlemleri Donald Trump olunca bir kat daha dikkat çekici oluyor. Diğer devlet başkanlarının da kaldığı otellerin güzergahlarında yine güvenlik önlemleri vardı. Onları da belirtelim. Ankara'nın çeşitli noktalarından İletişim Başkanlığı tarafından ve TRT tarafından şu anda canlı yayınlanıyor bu görüntüler. Bu görüntüler sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda şunu da söyleyelim. Şu anda Ankara'daki zirveyi takip eden uluslararası medya kuruluşları tarafından da yurt dışında canlı olarak servis edilen görüntüler. Birazdan karşılamanın gerçekleştirileceği alana ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan aracın konvoyuyla beraber giriş yapması bekleniyor. Tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde de hareketli saatler bunlar. Çünkü birazdan NATO Liderler Zirvesi başlayacak. Saatler şu anda 10.32'yi gösteriyor. Saatler 10.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 45 dakika sonrasında artık NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasını bekliyoruz. Tabii Donald Trump acaba bir açıklama yapacak mı girişte? O da merak ediyor. Siz açıklama yapmasını bekliyor musunuz?
1: Yani Trump genelde birkaç cümle söylemeleri için imkan tanınıyor katılımcılara. Ben böyle kısa bir açıklama yapabileceğini düşünüyorum. Kısa bir açıklama yapar. Adetten diye yapılabilir. Ama yani uzun açıklamayı basın toplantısında yapacak. Asıl beklediğimiz bence ayrıntıları o zaman verecektir diye düşünüyorum. Bir tahmin tabii sadece.
0: Kısa açıklamada da olası olarak bu %5 konusu tabii ki ABD'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Diğer taraftan Türkiye'nin ev sahipliğiyle alakalı bazı yine mesajlar vermesi bekleniyor. Şimdi bu araçla alakalı, Donald Trump'ı taşıyan araçla alakalı kamuoyunda çeşitli
1: belirtmeler
0: var. Canavar belirtmeleri. Bunlar ABD başkanlarının özel kullandığı araçlar. Bir de bu araçlarla alakalı çeşitli güvenlik önlemleri alınır. Mesela söz konusu makam aracının plakası yaklaşık 5 farklı makam aracına, aynı marka, aynı model olan 5 farklı makam aracına daha takılır ki başkanın hangi araçta olduğu tam olarak bilinemesin diye. Bunlar klasik güvenlik önlemleri genel itibariyle. Mesela Kennedy suikastinden sonra ABD başkanlarının üstü açık araç kullanması zaten yasaklandı. Orada ayrı bir anekdot olarak izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşalım. Güvenlik önlemleri üst seviyede gerek Amerikalı güvenlik ekipler olsun, gerekse de Türkiye'de görev yapan ekiplerimiz. Tabii Emniyet Teşkilatı çok büyük bir başarıyla şu anda süreci yürütüyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesini bekliyoruz artık aracın ve birazdan da artık külliye yolunda olacak. Şu anda ekranlarınızda

0: Sağ tarafında gördüğünüz görüntüler daha önceki görüntüler, 5 dakika öncesinde çekilen görüntüler. Cihat, seninle de iletişimde olmaya devam edelim biz. Çünkü senin oradan aktaracağın bilgiler de bizim için şu an çok kıymetli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Diğer taraftan Kongo şu anda Külliye'ye doğru az önce Ercan hocamızın da aktardığı gibi daha yavaş bir şekilde seyrediyor. Trump bir Ankara seyahati gerçekleştiriyor.
1: Evet. Normalde senin dediğin gibi tabii biraz eksajere ediyoruz ama yani biraz yürüseniz çok yakın bir mesafe. Yani Söğüt Özü'nden buraya yürüsek böyle geze eğlene yarım saat en fazla.
0: Editörüm Cihat Çelik uyardı. Ankara içerisinde seyir halinde dedi. Yani normalde tek güzergah orası.
1: Tek güzergah.
0: Tek bir yol. A noktasından B noktasına gelebileceği bir yol. Ama yüksek ihtimalle biraz da şehri görmek istedi.
1: Belki de. Çünkü dün söylemişti. Bu olabilir biliyor musun? Belki olabilir. Yani çünkü dün dedi ya harika bir şehir dedi. Harika bir havaalanı dedi. Halbuki çok sınırlı bir zamanı vardı. Evet. Bugün şöyle bakmak istiyor olabilir. Oralarda biraz yüksek katlı binaların olduğu, gökdelen tabir edilebilecek yerlerin olduğu mekanlardan birisi. Trump'ın da bunlara ilgisi var yani onu söyleyelim. Trump biraz şeyden ziyade yani tahmin ettiğimiz karakteri böyle tarihi, otantik yerlerden ziyade biraz daha modern hayatı, biraz daha böyle yüksek katlı binaları, iş
0: Trump
1: merkezlerini. Evet, onlar o tarz şeyleri sever yani. Trump bu tarz işleri çok seviyor ve böyle modern, yeni yapılmış böyle mekanları çok fazla seviyor. Ankara'nın da öyle bir yerinde şu anda. Yani Ankara'nın birçok böyle geçmişi de hatırlatan yerleri de var ama dolayısıyla oraya ilgi duymuş ve açıkçası güzergah gerçi çok önceden belli olmuştur. Evet. Yani o konuda alternatifler de ortaya çıkmıştır. Bu arada Mustafa dün akşam gelirken mesela sen biraz önce canavardan bahsettin, arabadan bahsettin. O canavarın kapı kalınlığını falan gördün değil mi? İki araba, birisinde işte evet, dublör olur Amerikan başkanlarının genelde. Eski ziyaretlerden bu yana çok haberler yapılır. İşte burada böyle bir açıkçası güvenlik açığı varsa en azından %50'ye indirebilmek o ihtimali yönünde böyle bir düşünceleri söz konusudur. Ama o güvenlik açığını artık binde bir bile olsa o güvenlik açığı güvenlik açığıdır. Öyle bir şeyi ortadan kaldırmak
0: İzin
1: için.
0: Verdiler.
1: Zaman zaman insanlar diyorlar ki ya bu yol niye kapatılıyor? Şuranın burayla alakası yok ki filan gibilerinden. Ama o binde bir ihtimal bile ya da 10.000'de bir ihtimalin bile değerlendirilmekte olduğunu görmek gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Yani bu NATO zirvesi olmasaydı sadece ve sadece Amerikan Başkanı Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapsaydı bile bu tedbirlerin alınması zorunluydu. Bakın bu bizim açımızdan ve dünyanın bütün ülkeleri açısından da çok önemli. Amerikan başkanlarının katıldığı organizasyonlara gidin, NATO zirvesi olsun, başka zirve olsun, sizi 5-6 saat önceden o organizasyon yapılan merkeze alırlar.
0: Tabii.
1: Çünkü dışarıda bulunmanız ve yolların kapalı olması nedeniyle yani ulaşımınız çok ciddi bir sorun olur. Böyle bir organizasyon bize özgü değil. Bu aynı zamanda Türk yetkililerinin de çok büyük bir planı, projesi ama Amerikan yetkililerle istişare halinde, güvenlikçilerle istişare halinde ve birbirleriyle artık onu doğru tabiri ben Türkçesi acaba nedir ama meç etmek diyorlar ona. Yani birleştirerek beraber görev yapabilecek bir organizasyonu aylar önceden yapıyorlar. Yani Trump'ın geleceği belki bir ay önceden tam olarak net değildi ama gelme ihtimaline karşı bile bu hesaplar yapılıyordu. O nedenle ben bu güvenlik tedbirlerinin açıkçası prosedürel olduğunu, bütün dünyada uygulandığını, Türk güvenlik makamlarının da bu işi yüzünün akıyla çok güzel bir şekilde götürdüğünü görebiliyorum. Şu anda helikopter sesleri de duyuyoruz. Tabii güvenlik havadan da sağlanıyor aynı zamanda.
0: Şu anda evet, siz helikopter sesi duyuyorum dediniz. Görüntü de geldi. Donald Trump'ın aracı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesine giriş yapmaya başladı. Tabii heyet şu anda ön tarafta, öncü heyet var. Öncü heyetin araçları ilk olarak giriş gerçekleştirdi. Trump'ı taşıyan canavar lakaplı o limuzinde birazdan kadrajda olacak ve o kadraja girmesiyle beraber tabii gözler nereye çevrilecek? Gözler liderlerin açıklama yaptığı kapıya çevrilecek. Çünkü bu ana kadar gelen her lider en azından birkaç kelam etti. Donald Trump'ın da en azından bazı açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki dakikalarda Donald Trump bugünkü liderler zirvesiyle alakalı ne söyleyecek? Yaklaşık 10 dakika öncesinde kaldığı otelden heyetiyle beraber çıkış yaptı ABD Başkanı. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesine öncü heyetin giriş yaptığını söylüyor. diyebiliriz. Tabii Donald Trump'ın aracını bekliyoruz. Siz az önce Alman ve güvenlik tedbirleriyle alakalı konuşurken çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Şimdi Ankara Emniyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, bütün aslına bakarsanız Türkiye'nin güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği, NATO'dan üst düzey güvenlik tedbirlerinin

0: alındığı bir zirve içerisindeyiz ve bu tedbirlerle alakalı yöneltilen eleştirilerde ben şunu fark ettim. Bazı kesimler ne kadar ciddi bir toplantı olduğunu tam olarak anlayamadı. Hani sanki Ankara'da alelade bir toplantı yapılacak, bir fuar gerçekleşecek ya da bir konser etkinliği yapılacak ya bu kadar tantanaya ne gerek vardı şeklinde açıklamalar yapıldı ama dün yaşanan bir olay aslında bu kadar güvenlik tedbirinin neden alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Suriye'de yani Şara ile Macron görüştükten yaklaşık 10 dakika sonrasında patlama meydana geldi. Ve bu dünyanın herhangi bir noktasında bu riskin olabileceği anlamına geliyor.
1: Tabii.
0: Düşünsenize 32 tane devlet başkanı, diğer konuk devlet başkanları var. Herhangi birisinin başına böyle bir durum söz konusu olsa Türkiye'nin diplomaside izlediği bu kadar başarılı karizma diyelim. Ne hale gelir?
2: Tabii tabii. Çok çok önemli. Suriye coğrafyasında yaşanan son olaylardan sonra çok da konuşuldu. Biraz önce bir şey söyledin sen Mustafa. Bu kadar tantanaya ne gerek var diyenler. Bu kadar tantanaya gerek var. Bakın evet. Onların jargonuyla cevap vereyim. Bu hazırlığa da gerek var. Bu arada yapılan hazırlıklar, sokaklarda, caddelerde yenilenme çalışmaları, işte asfaltlamaya kadar diline dolayan insanlar Türk kültürünü de unutuyorlar aslında. Evet. Biz misafirlerimizi ağırlıyoruz aynı zamanda. Onlara dönük bir hazırlığımız da var. Uluslararası anlamda şu anda en güçlü organizasyonların başında geliyor. 1 milyar insanı kapsayan bir savunma patlığından bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerikan Başkanı şu anda Macron da giriyor değil mi?
0: Evet, Macron da yolda.
2: Macron da geliyor, evet.
0: Yüksek ihtimal Donald Trump'ın arkasından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cumhurbaşkanlığı filyası olacak. Biz de tam bu güvenlik tehditlerinden konuşuyoruz.
2: Güvenlik tehditlerinden bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde bu tehditler ve tedbirler var. Bu konuda yapılanları ben eleştiri olarak falan kabul etmiyorum. Böyle kafayı çevirip tamamen aslında sessizliğe gömülerek bir cevaplandırma yöntemi izlenebilir. Çünkü buna verilecek mantıklı bir cevap
0: yok. Trump'ın dün yaptığı açıklama var. Yani zaman bile kaybetmiyor. Yani açıklama yapmakla zaman kaybetmiyor.
2: Mantıklı bir karşılığı yok. Ne yapmamız gerekir Allah aşkına? Yani güvenlik uzmanı mısınız? Sonuçta burada 10 binde 1 dedim biraz önce ama belki 100 binde 1 milyonda bir ihtimallerin hesaplandığı yılların inbiğinden geçmiş bir tecrübeden bahsediyoruz. Bu tecrübede hangi açıklama? Biraz önce senin hatırlattığın Kennedy suikastinden bu yana yaşananlar ve dünyada en büyük tehdit altında olan insanlar cumhurbaşkanları ve dünyanın bir numaralı ülkesinin bir numaralı koltuğunda oturan Amerikan başkanı. Yani bu konudaki tedbirlerin alınmasının açıkçası sizin o şahsiyete ya da o ülkeden ziyade kendi ülkenizle de alakalı olduğunu düşünün. Bu arada Ankara diplomatik bir şehir.
0: Şimdi editörüm Cihat Çelik uyarıyor. Hala görüntüleri tam olarak gelmedi ama şöyle bir bilgi var. Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinin girişinde beklediğine dair bir şu anda bilgi verdi editörümüz Cihat Çelik. Tabii birazdan görüntüler daha net bir şekilde akmaya başlayacak. Şu anda siz ekranlarınızda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni görüyorsunuz. Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bina bu. Ekranda gördüğünüz bina. Ve önümüzdeki dakikalarda artık çok az da bir zaman kaldı. Yaklaşık yarım saat sonrasında evet. Liderler bu bina içerisinde olacaklar. Donald Trump külliye yerleşkesi içerisinde o bilgiyi aldık en azından. Hala görüntüsü gelmedi ama birazdan Macron da gelecek. Trump Macron'u bekliyor mu?
2: Bir de karşılaşma olabilir değil mi?
0: Ya dün, her şey olabilir.
2: Dün Erdoğan'la basın toplantısında o sevmediği, bana tırnak içerisinde kazık tabiri yerindeyse kazık attılar diye ülkeler arasında Fransa da vardı, Macron da vardı. Tabii Trump o belli olmaz. Orada Macron'a doğrudan bunu söyleyecek mi? Yüz yüze geldiklerinde mi söyleyecek ama bir yerde bir şeyler yani, ima edecek.
0: Zirve öncesinde hesap sormak evet. için bekliyor olamaz herhalde.
2: Yok zannetmiyorum. O kadar da değildir. Ama ben asıl karşılaşma konusu biraz magazinel bir beklenti. Bilmiyorum sende de vardır belki Mustafa.
0: Tabii.
2: Meloni ile Trump'ın karşılaşması. Nasıl bir
0: sahne? Çünkü sinirler gerildi.
2: Evet dün karşılaştılar. Yemekte muhtemelen bir araya gelmişlerdir. O evet. ayrıntıları çok fazla bir Meloni geç kaldı hatta o yemeğe. Yani işte burada elbette cinsiyetçilik falan yapmayacağım. Meloni gerçekten açıkça sempatik tavırları da olan bir kadın politikacı. Ama geç kaldı ve o resimde yer almadı. Sonradan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Fasıl bittikten sonra girdi içeriye. Yani.
0: Başka kadın devlet başkanı var mıydı?
2: Başbakan ve devlet başkanı 4 NATO dört. Düzeyinde. Evet. İzlanda, Danimarka, İtalya... Birisi de şu anda aklıma gelmedi ama 4 dün 4 itibariyle saydım. Frederiksen var Danimarka'dan, İzlanda var. Bu arada İzlanda kurucu üye biliyorsun NATO'nun. O da enteresan bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bir ada devleti sanki hiçbir tehdit altında değil gibi düşünebilirsiniz ama 49 yılında kurulduğu vesikada adı var. O da ilginç.

0: yani.
1: Bir taraftan görüntülere bakıyoruz, bir taraftan da birazdan Donald Trump'ın gelmesi bekleniyor. Onu bir kez daha belirtelim. Meloni ile Trump'ın karşılaşması burada biraz daha magazinsel olarak belki de NATO liderler zirvesinin önemli isimlerinden bir tanesi olabilir. Ankara'da da her geçen dakika sıcaklık biraz daha artıyor. Şu anda 39-40 dereceleri bulduk galiba. Hani hem siyasetin hem diplomasinin hem de Ankara'nın sıcağı her geçen dakika biraz daha yükseliyor. Trump ve Macron bu güneşin altında birazdan külliyede olacaklar.
0: Şöyle anlatayım mı ben müsaadenle Mustafa? İkimizin de takım elbisesi var. İkimiz de koyu renk takım elbise giyiyoruz ve senin dediğin tarza bir sıcaklık var. Dereceyi ölçemesek de şu an itibariyle
1: hissedilen 40'ı geçtik.
0: Evet.
1: Onu biliyorum.
0: Hissedilen 40'a yaklaştı. Neyse ki Ankara'nın kuru bir sıcağı vardır.
1: Evet.
0: Daha ötesi olsa daha başka şeyler konuşabilirdik.
1: Şimdi 11.45, 11.15 gibi liderlerin artık zirvede bir araya gelmesi bekleniyor ve daha sonrasında da tabii ki saatler 14'ü gösterene kadar bu toplantı devam edecek. Yani yaklaşık olarak baktığımızda 3 saatlik bir zirveden aslına bakarsanız.
0: Evet, bahsedelim. Bütün tantana bunun için mi diyenler de çıkar değil mi?
1: Yani biz günlerdir bu 3 saat şimdi bekliyorduk diye insan... Güzel olan her şey çabuk bitiyor ama.
0: Çabuk böyle bir bitiyor durum var. Ama insanlar şunu düşünsünler. Yani bu tarz toplantılarda ve bu tarz asamblelerin bir araya gelmesinde böyle bir şey vardır. Bunun altyapısı hazırlanır.
1: Aslında bu zirve, şöyle anlatalım. Yani birazdan başlayacak olan zirve bu işin sembolik olan kısmı.
0: Sembolik tarafı.
1: Hani zirve çok daha öncesinde başladı. Evet. Liderler zaten bir araya gelmeye başladılar. Yaptıkları açıklamalarda kendi tavırlarını, hükümetlerinin, devletlerinin tavırlarını gösterdiler. Bugün 3 saatlik bir toplantı daha gerçekleştirecek ve artık o son toplantı nihayetinde olacak.
0: Bildirgenin ana şekli de belli aslında. Yani bellidir. Biz tahmin ettiğimiz noktalar var. Sen sürekli söylüyorsun %5 mevzu. Çok haklısın. O konuda kuvvetli bir vurgu zaten daha önce Vilnius'ta da Lahey'de de iki önceki toplantıdan itibaren vurgulanan bir konu. Burada zannediyorum tabiri yerindeyse taçlanacak, ortaya konacak. Bir yandan da tabii ki o tehditler, İran ve Rusya'ya bakış, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakış ne olacak? Bunun örötüşleri yapılacak bugün en fazla. Ama ana şekliyle zaten NATO toplantılarında, sadece yıllık toplantılarda değil, arada zaman zaman NATO Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları toplantılarında bunların şekli, altyapısı oluşturuluyor zaten. Dolayısıyla dediğine geleyim, izleyicilerimiz şöyle demesin, 3 saatte ne olacak bu kadar kişi 3 saatte bir selam verseler zaman geçer. Öyle değil, bunun altyapısı oluşturuldu. Ama tabii verilecek mesajlar çok kritik olacak ayrı basın toplantılarında, ikili görüşmelerde. Biraz da buna odaklanılıyor zaten.
1: Şöyle günün kısa bir özetini çıkartayım. NATO Genel Sekreteri saatler 8'i gösterdiğinde liderlerin açıklama yapacağı giriş kapısı önünde bazı açıklamalarda bulundu. Orada özellikle yine Rus tehdidine yönelik mesajları vardı. Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini söyledi Makrutteki. Bugün zirve sonrasında paylaşılacak olan bildirde de yine Rusya-Ukrayna savaşına geniş bir yer ayrılmasını bekliyoruz. Saatler 8.15'i gösterdiğinde de artık liderlerin açıklamaları başladı. 11.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Liderler Toplantısı başlayacak. Biz şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki NATO özel yayınımıza bir virgül koyacağız. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yorumlarınıza değer kattığınız programımıza gazeteci Ercan Gürses çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Çok keyifli. Sağ olun.
1: 24'te NATO özel yayını devam edecek ancak bizden önce günün manşeti programı sizlerle olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Liderler Zirvesi'ndeki en sıcak gelişmeleri 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktarmayı sürdüreceğiz.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov'la ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse, apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet evet. Abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Pekala. Evet. NATO ile yattık, NATO ile kalktık.
1: NATO ile kalktık efendim, evet efendim. Dünden beri girişler, çıkışlar. Kim ne giydi? Aman Allah'ım ya.
0: Dur,
1: ne?
0: Oo, magazinimiz
1: ya,
0: var.
1: Ya o ne abi ya? Ya ne
0: bugün,
1: giydi?
0: Bugün NATO zirvesine ilişkin magazinimiz de bol. Efendim an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki NATO zirvesi liderlerin katılımı devam ediyor. Az sonra başlayacak. Macron biraz önce salona girdi. Evet. Arkadaşlarımın gözü kulağı orada. Senin sarı saçlın mavi gözlün de.
1: Canım ya.
0: En son ben gelirim dedi herhalde, bilmiyorum. Bak
1: nereye gelirim dedi.
0: Otelle külliye arası biz seninle beraber şöyle yürüyüş yapmak için çıksak 5 dakika sürer. Yaklaşık yarım saat önce falan otelden ayrıldı, daha külliyeye girmedi. Hmm. Kayıp yani bir yerde.
1: Hocam bir hamburgerci de acaba Türkiye'de 8 saat kaybolabilir mi?
0: Yok ha. O Kılıçdaroğlu ya. Ha,
1: pardon, karıştırdım.
0: Onu dünya üzerinde o yapacak tek siyasetçi var, o da bizde.
1: Doğru. Ya Amerika'da oluyor, buradaki bir siyasetçi olunca. Tersi olmuyor.
0: Olmuyor abi. Öyle bir dünya yok.
1: Vallahi
0: yani.
1: Bilmiyorum, belki de Trump orada arada bir başkasıyla görüşmüş olabilir. Bizim istihbaratla falan. Neyse, şaka acaba. Her tarafı şey ya, her tarafı magazin ya olayın. Ne diyeyim ha. Kadınların kıyafetlerine, çantasına kadar. Macron'la eşinin tutuşmasına kadar.
0: Dur, daha geleceğim.
1: Biliyorum.
0: Yani kavgalı şey eltiler yani. Kısmına çok güldüm. Bir de kavgalı eltiler meselesi tabii, var. Tabii. Ona çok güldüm de. ona da geleceğiz. Gözümüz kulağımız.
1: Tarihi bizim oluyor yani.
0: Arkadaşlarım rejiden uyaracaklar. Bütün gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Evet. Bilgilendirme yapacağız. O zaman şimdi hadi, gel başla. Bakalım. Dönelim. Bugün tamam, bütün akşam, gazeteler. Evet. İnanmayacaksın ama CHP yayın organları dahil. Evet. Yani Sözcü düşünmüş ya demiş. Ben nasıl bir manşet atabilirim demiş. Mesela Rahip Branson'u hatırlattı diye bir manşet atmış.
1: Olacak, onu geç. Ben hiç konuşmaya değmez.
0: Tamam. Düşün. Yani bütün gazetelerin manşeti. Evet. Bugün Sabah gazetesi Türkiye istediğini aldı başlığıyla okurlarının karşısına çıkmış. Özetle Türkiye istediğini aldı. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmada Erdoğan ve Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Sıcak ve samimi görüntüler yansıdı. Arkadaşlarım o görüntüleri de ekrana getirir. Zaten takipçilerimiz dünden beri ziyadesiyle görmekteler ama görmeye devam etmekte de hiçbir mahsur yok. Türkiye istediğini aldı. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı dedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü vermişti. Bu 5 uçağın sözünü aldık. Her zaman da kendisi sözünün arkasındadır diyor. Hani burada şey misafir ayıp olmasın kabilinden öyle diyor sanıyorum. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurguladı Trump da ısrarla ve Katsa uygulamasını kaldıracakları müjdesini verdi. Bugün Akşam Gazetesi de müttefike yaptırım olmaz başlığını kullanmış. Evet. Katsa'yı kaldıracağız diyor. Yaptırımları iptal edeceğiz. Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum diyor.
1: Evet, şimdi
0: özetle bir şöyle bir çerçeve çizeyim ben, sen toparla, oradan devam edelim.
1: Yani yok bu yani çerçevesi neresinden çizersen çiz bu yani şöyle, ben şöyle gördüm en azından, beklendiği gibi, benim için beklendiği gibi gerçekleşti. Yani ben sarı saçlı mavi gözlüm, ki nadir sevmem pek sarı saçlı mavi gözü, ama yani bu sevdiğim bir sarı saçlı mavi gözlü bu.
0: Ya da bunu da çok sevmezsin. Sen de şimdi yapma ya. Diplomatik ya konuş. Hadi tamam hadi.
1: Hocam diplomatik konuşuyoruz tamam. Dikkat ediyoruz ama şöyle bir gerçek var. Acaba bunu dedim hani şu şimdi bir fark ettiğimiz bir şey vardı diğerlerinin dışında. Hatırlarsın o dünya liderlerinin bir araya geldiği zaman da Trump'ın diğer liderlerle görüşmesi, konuşması, o üstenci tavırları, bir yerde böyle bodozlama, omuz atıp geçmesi. Neler gördük biz? Meloni ile olan durumları, Macron'la olan böyle şey vücut diliyle savaşı falan. Bütün bunlar dünyada bizim kadar olmasa da biz onun için feriştahıyız. Yani Türkiye oldu mu, mevsize Türkiye ise, siyasetse, bir her zaman söylüyorum. o bir örnektir benim için, mihenk taşıdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin elini böyle koyduğu zaman şuradaki yüzüğünün nereye döndüğünden çıkartıp 90 açıyla sola çarptırıp oradan da sektirip birden sektirip gelip de Kılıçdaroğlu'nun masasına düştüğü ve orada anket olduğunu yorumlayan bir Türk medyası vardır. Türk medya demedim. Türkiye'nin medyası vardır.
0: Anlaşıldı.
1: Biz yapmıyoruz öyle şeyler.
0: Evet.
1: Elhamdülillah pozitif ayrışıyorum oradan. Şimdi bunu niçin anlattım biliyor musun? Çünkü Batı ve Doğu değilse bakıyorum biraz tabii, çünkü hepsi herkes her şeyi anlatıyor. Çünkü yine hızlı bir şekilde dün tabii çoktan bir yerinde olan kılıçlar çekildi. Yani çubuklar çekildi. Tabii hemen o geldi o düştü falan filan diye. Ben şuna baktım. Batı
0: canlı
1: ne diyor?
0: Canlı mı görüntü arkadaşlar?
1: İlk defa Batı da bir şey söylüyor mi? Canlı mı? Sarı saçlı mavi yüz. Bir ışık yansıması var suratında. Nedir bu? Ben devam ediyorum. Tamam.
0: Hadi sen devam
1: söyle.
0: Et.
1: Şimdi acaba yani tamam. Herkes aynı şeyi fakat şöyle bir gerçek var. Yorgun bir Trump gördüm. İlk görüşmesinde şeyde Sayın Erdoğan'la buluşmasında yorgun inmiş ve fakat sonra acayip bir enerjiyi yakalamış. Yani yorgun geldiğini biliyorum. Çünkü ilk başta baktım biraz modu düşük falan filan bir Trump'tı. Ya uçakta uykudu, uyandı bilmem işte bazı şeyler, ama sonra şey geldi, Erdoğan'la buluştu. Benim okumam şu: çok keyifli, çok kendinde ve bu Batı'nın, bak ABD basının gözüyle anlatayım. Görmeyen, bu muhakkak takip edenler vardır ama şöyle, Trump çok şaşırttı. Birkaç başlık sana veriyorum. Trump çok şaşırttı. Trump'ın beklenmedik mutlu halleri, Trump ve Erdoğan'ın müthiş memnuniyet tabloları, tercüme ediyorum kafamda. Bunlardan bahsediyor Batı. Bunlar bizim gibi değillerdi o kadar. Onlar gibi konuşuyor. Neden? Birazcık olayı absürt gördüler. Çünkü hani beraber havalimanı, bu gülüm bir de ne diyor? İşte smile'in bir gülmesinden diyor, tebessümleri diyor, sürekli diyor, çok iştendi diyor. Yani Trump ilk defa bu kadar neşeli ve bir zirvede bir liderle, bir dünya lideriyle karşılaştı. Bu kadar mutlu gördük nokta. Bunu ayrı çalışmasını yaparız.
0: Evet.
1: Bas biz de gazetemizde televizyonda anlatırız. Ama dediğim doğru. Yani birkaç önemli basın kuruluşları ABD'de bunu söylüyor. Neticesine ben buna bakarım. Çok uzatmaya gerek yok. Müttefiki yaptırım olmaz diyor. Sağ olsun.
0: Eyvallah. Şimdi bu görüntünün canlı olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Rutte ile, yani NATO Genel Sekreteri ile Amerikan Başkanı konuşuyor. Önemli bir mesaj olursa ya bana iletin. Biz onu dile getirelim. Neticede NATO zirvesinin başlamak üzere olduğu bilgisini zaten aktardık. Peki tamam.
1: Şimdi şunu tabii ki bu biraz olayı gene biraz ben de bir tur dışarıdan bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ama işin gerçeği şu ki bizim için çok olumlu bir hava vardı. ABD ile Türkiye ilişkiler arasında bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'ye vermiş olduğu kıymet çok önemliydi. Bakın hep söylüyorum. Buna en çok dillendirenden bir tanesi de benim. Bazen de abartıyorum. Sarı saçlı mavi gözlüm diye espri yaparak giriş yapıyorum. Çatlak diyorum, patlak diyorum ki öyleyim. Aynı yerdeyim. Çatlak patlaklı bir şeydir. Her mahallenin delisi vardır. Bu da bu mahallenin delisi. Olabilir ama şöyle bir gerçek var. Bunu yatsıyamazsınız. O da şu. Bu adam ABD'nin başkanı. Ve ABD'nin güçlü bir başkanı.
0: Evet.
1: Bir şey, dominant bir adam aynı zamanda. Türkiye ile ilişkilerinde verilen tüm briefinglerdeki ona bilinçaltındaki her şeyde o var zaten. Erdoğan'a bunu onun söylemesi olan bir şey değil. Bu zaten dünyanın da bildiği bir şey. Ama o çok saf bir şekilde bazen de ABD'nin de kızdığı o zaten. Hani bazen ipin ucunu kaçırıyor falan diyorlar ya Trump için. Ama adama itiraf ediyor yani. Sonuçta öyle bir naiflik var. O naiflikle söylüyor direkt. Herkes kolay bunu itiraf etmez. O çok güçlü biri. Eğer o olmasa, bu tekrar etti, ben o zamana kadar ben kendi yazımda bile yazmadım bunu. Yani kendi ağzından duyunca bu sefer çok olayı, hakikaten atfettiği şeye önem atfetmesini çok önemsedim. O da şu, hani Erdoğan olmasaydı ben buraya gelmezdim. Hani gelme sebeplerinden bir tanesi bir bu adam. O bir dünya lideri, o çok güçlü bir lider. Büyük bir ordusu var. Avrupa'ya benim ordum sayesinde güvendesiniz, ben sizi bırakıyorum derken de bunun çok büyük ordusu var diyen bir adam ve sonuçta eşittir iki nokta üst üste bu ABD'nin

0: Başkanı. Beğen beğenme. Onların gavurun tabiri. Take it or leave it. Ama bu adam ABD başkanı. Sonuçta bu çok önemli. Katsa yaptırımlarını kap. F-35'e yeşil ışık yakması. Ne olur ne zaman verilir. O umurumda değil. Bak umurumda değil diyorum ben. Bize aynen S-400 gibi o marjda bize F-35 lazım. Çünkü onlara lazım. Biz kendi kanımızı, kendi motorumuzla beraber, kendi kızılimamızı, kendi hava araçlarımızı biz onlara satacağız. Birkaç senesi kaldı.
1: Evet.
0: Onu onlar biliyor mu? Biliyorlar. Ona göre davranıyor şimdi.
1: Neden birkaç senesi kaldı abi? Sen
0: hani, sertifikasyon. Sertifikasyon.
1: Şey bu konunun tabii özel ilgi alanına girdiği için de söylüyorum.
0: Sertifikasyon.
1: Yani bir şeyleri eksik mi yapıyoruz?
0: Değil.
1: Her şey yolunda gidiyor.
0: On binlerce saat, bak on binlerce saattir o jet motoru basıyor. Hiç hatasız götürüyor hem de.
1: Tamam.
0: Yani senin şu anda kullandığın, havada uçtuğun, güvenle uçtuğun, uluslararası sivilce kullanılan tüm Rolls-Royce jet motorları, evet, tamamın ne ise abartmadan söylüyorum. Bu. Şimdi buraya kadar geldin de şuraya bir dur diyenlere buradan baştan bir dakika sen bir dur ben bunu söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. Ne biliyor musun şu? Biz bunu İHA'da yaptık. Yani bugün dünyada istersen YouTube'dan gör, istersen uluslararası savunma dergilerinden, istersen git Belçika Savunma Bakanı'ndan öğren. Ya da bilmiyorsan da Almanya İstihbarat Teşkilatı'ndan öğren. Ama öğren. Türkiye'nin yapmış olduğu İHA ve SİHA'lar, Akıncılar, Bayraklar var ya şu bizimle. Hani savaş değiştiren.
1: Evet.
0: Bunların muadilleri ya da mukayese edeceğin birkaç tane marka var dünyada, o kadar. Birkaç marka. Yani dünyada hani burada reklam ama Mercedes neyse, değil mi?
1: Tamam.
0: Bir kalitesi vardır.
1: Tamam. Yıllara sahip. Yani bir...
0: Onlar rakipleri vardır tabii yani. Yok demiyorum yani.
1: Tamam.
0: Ama biz öyle İHA yaptık ve bunu 5-10 yılda başardık.
1: Bravo.
0: Biz 5-10 yıl önce de bu jeti motoruna başladık. Biz bitirmek üzereyiz.
1: Heh.
0: Bir daha söyleyeyim. Bu yok güvenlik meselesi değil. S-400'ü ne yapacaksın diyen andavallara da bir türlü anlatamadık galiba. Sen Tayfun yaptın ya. Anla. Andaval oldu. Tamamını anlatıyorum. Onun da bir yani kasa yapmak problem değil. Bunu herkes biliyor. Yani Yıldırım Han'ın yapılması kasa değil. En büyük oradaki know-how ne biliyor musun? İçindeki o yakıtlar
1: roket
0: ve
1: yakıtı.
0: Programlama sistemi. Evet. O bende var mı? Var. Bu füze kıtalar arası bir balistik füze mi? Evet. Hiç farkı yok senin Pakistan'ın 10 sene önce yaptığından veyahut da Avrupa'da pek olmayan ABD ile yarışabileceğimiz şeyde miktar bir. Denenecek sadece. Bana Pasifik lazım. Deneyecek bir yer lazım. Hmm. Alan lazım. Kolay denen bir şey değil. Ama kimyasalları ve kıtlı sistemi halledildi. Aynen jette olduğu gibi. Yani biz bunu alacağız ama F-30 şeyler, S-400'ler de aynı şekilde muhakkak. Çünkü savunma sistemi ya. Niye kullanmadın? Bağırıyor bir tane manyak bağırıyor. Bak kadepoya koydunuz kullanamadınız. Ulan savunma. Füze gelmesi lazım kullanmam için. Salak. Havai fişek değil bu.
1: Ama öyle ya. Bu çamaşır makinesi mi demişti ya savunma bakanı Yaşar
0: savunma,
1: Paşa.
0: Niye kullanayım ben savunma sistemimi?
1: Niye kullanmadınız diyor CHP milletvekili mecliste.
0: Ama kullandık.
1: Niye, çamaşır makinesi mi bu diyor fişe takıp tabii, kullanacaksın savunma sistemi bu diyor ya. Yani.
0: Kullandık. Neticesi nedir? Anlamayan andaval herhalde şimdi anlar. Yerden 10 saat kalkmıyor diyen dangalak da anlar. İnşallah anlarlar da.
1: Tamam.
0: Kuzeninden önce biz söyledik önce kuzeni arkadaşı var ya bunların.
1: Mühendisi abisi var bir tane.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar o füzelerimiz var ya Aselsan'ın, TUSAŞ'ın, diğer birçok farklı firmaların ordunun ait olan firmalardan tut devlet özel sektöre kadar kullanılan birçok know-how'lar var. Değil mi? Doğu Batı var. Doğu Batı teknolojisi var. Yani Rusların yapmış olduğu, Çinlilerin yapmış olduğu ağır motorlu büyük jet motorları var. Batının var, bir ortası var. Biz en yeni, bir daha söyleyeyim, en yeni yeni versiyonundan başladık.
1: Seninki yine inciler döktürüyor. Şimdi arkadaşlarım altyazı olarak ekrana taşıyorlar. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz.
0: Ne
1: dinleyicilerimiz
0: diyor?
1: İçin hatırlatalım. Diyor ki diyor ki
0: horrible.
1: NATO'dan hiç memnun değilim. Bak,
0: yine
1: aynen devam. NATO'dan hiç memnun değilim. Hele hele bir İspanya var ki diyor, yüzünü görmek bile istemiyorum diyor.
0: Korkunç diyor.
1: İspanya korkunç bir NATO müttefiki. Ticaret de yapmayacağım, ziyareti de keseceğim. Bir denk getirirsem diyor. Tabir yerindeyse. Ve hani biz NATO'dan istediğimiz, dün aslına bakarsan Sayın Cumhurbaşkanı'yla ikili basın toplantısında da söylediği buydu. Biz bir destek bekledik. İhtiyacımız yoktu ama dedi. Bir destek bekledik.
0: Gelmedi dedi.
1: Destek gelmedi. Ha, Türkiye'nin bana en büyük desteği de dedi. Türkiye'nin. İran'ın yanında katılabilirdi bu işe. Katılmadı dedi.
0: İşte kimseye gelmedi. Hocam o mevzuya girmeyelim fazla. Bir giderek diplomatik kriz çıkartmayalım. Ben bunu bu forumdan da önce, bu zirveden önce ifade ettiğim de anlamayanlar da bana diyor ki bu çocuk ne diyor falan diyenler var. Yani anlamadım falan, bir ne demek istiyor? Ya söyleyeceğim söyledim. Bak burada da söyleyeyim de anla istersen. Ne söylediği ülke, hangi ülkeler? Kızlı ülkeler. Sadece İspanya değil.
1: Değil canım. NATO,
0: Almanya.
1: Tabii canım. NATO,
0: İtalya.
1: Avrupa'nın tamamı neredeyse.
0: İtalya.
1: İngiltere ya. İngiltere'ye çok öfkeli mesela.
0: Diyor ki yani buna en ihtiyaç olduğu dönemde yanımda olmadılar diyor. Gerçi ihtiyacım da yoktu. Ha bir test ettim onları diyor. Şimdi öteki doğru. Bu da doğru. Hakikaten ihtiyacı yoktu. Test etmiş oldu.
1: Evet.
0: Çünkü orada kendi yaptığı projeksiyon içerisinde gitmeye devam ediyor. Sen başka güçleri karıştırırsan oraya. Çünkü projeksiyon şu. Siyonizm, İsrail'in güvenliği, İsrail'in hedefleri ve Orta Doğu'daki durumu. Başka üçüncü ülkeyi karıştırırsan bu iyi bir şey değil. Yani sen hedefleri yok etmen lazım. İran'ı yok etmekten bahsetmiyor adam. Uranyumdaki diyor. Bir de uranyumun hepsi değil. Bir bazı tesislere bakmak lazım. İşte ortak alırsan aldı İspanya'yı. Geldi Fransa. Geldi Almanya. Hele ki Türkiye. Geldi. Arkadaş yeri belli. Yok edelim. Dur lan, o kadar da değil. Düşük yoğunluklu bir çatışmanın kalması şart.
1: Doğru.
0: O bana lazım. İran bana lazım dedi ya. Böyle anlamayanlar da bir daha düşünün bakalım.
1: Bak altyazımızda
0: yazıyor. O yüzden
1: yazıyor.
0: O Avrupa ile dalga geçiyor. Yani aslında bak ihtiyacım yok derken kastettim o.
1: NATO konusunda diyor hayal kırıklığına uğradım.
0: Terbiye etti
1: biz Avrupa. Koruyoruz, onlar destek olmuyor diyor. Yani Avrupa'nın üzerindeki şemsiyemi kapatmak üzere yeme geliyor mesela.
0: Oradan gidecek de, bahane arıyor. Şimdi o bu bahane.
1: Suyumu niyeti, bulandırdın tabii, diyor diyorsun.
0: Ya adam Avrupa'da üçüncü galiba, üçüncü bölge olarak kurmuş olduğu ABD ordusu mensuplarını çekiyor teker teker. Bu bir gerçek. Bundan önce çekmeye başladı. Almanya'da 2025-2026 yılları içerisinde tedricen ABD ordusu üstlerinden oradan çekilmeye başladılar zaten.
1: Evet.
0: Bunun Hürrümüz'le falan alakası yok yani. Başka söyleyeyim. Avrupa'yı burada şu anda tehdit etmesi. Bak NATO'da da tehdit ediyor. Bak
1: ben o zaman...
0: NATO'dan bahşiş. Bak NATO diyor. NATO'da dediği adam. Bak şimdi bak adamdaki şu anlamda şu. Müttefiki yaptırım olmaz. Türkiye'ye dönüyoruz. Bu çok üstenci sayılmasın ama Türkiye'ye de karşı konulmaz. Denedik. Çok iyi denedik. Türkiye ile yani daha doğrusu şöyle Orta Doğu'da herhangi bir tasarrufun varsa, yeni bir dizaynın varsa, yeni bir denge oluşturacaksan bu Türkiye'siz olmuyor. Dikkat etmek lazım. Şartlara göre Türkiye ile arada bir fazlasıyla yakınlaşmamız da gerekiyor. Gerekiyor olabilir. Bu çok kıymetli. İki, ben burada dengeyi sağlıyorum. Avrupa. Avrupa'dan kurtulmaya çalışıyor Trump. Fazla para harcıyorum. Ben bakıyorum. Bir altı yaramıyorsunuz. Değil mi? Baltık ülkelerinde en son şey girenler. Avrupa üyesi olanlar. Avrupa'dan desteği çeker derken bunu bak enteresan. Bunu NATO da söylüyor.
1: Anladım. Bak şimdi farklı bir meseleye girdi. İran'la ateşkes bence bitti diyor. Ateşkes bitti diyor. İran nükleer silaha sahip olmamalı ve İran'la anlaşmaya çalışmak biraz vakit kaybıdır diyor. Anladığım kadarıyla yeni bir oyun yazılmış senaryo sahnelenmesi için.
0: Çok fazla düştü ya yani önümüzde gerginlik aşırı yani kontrollü bir gerginlikle düşük yoğunluklu savaşın devam etmesi lazım. Bu ABD için önemli. Bütün üsleri kapatabilir ama Orta Doğu'dan çekilemez. Çünkü... Bu sabah bir yorumla karşı karşıya kaldım. İsmini vermeyeceğim. Tanıdıklarımız bunlar. Habertürk'te onu söyleyeyim. Türkiye şu cümleyi kullandı güvenlikçi. ABD'de çok güçlü bir Siyonizm lobisi var. Günaydın. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nedir çok güçlü var? Şimdi bu güvenlik eğer buradan bakıyorsan eğer Orta Doğu'ya. Çok özür dilerim. Kendi şahsılarında... Hakaret etmek istemiyorum ama hiçbir dünyada haberiniz yok diyorsun ya. Git çık kumda oyna ya. Şile'ye git. Al çadırını kur. Tatil yap. Televizyonlarla bunu anlatıyorsunuz. Sonra bunlar başınıza gelince ne dediğini bilmiyorsun. Bu ne demek? Ne demek kardeşim? Siyonizmin, bak cümle çok önemli. Bir diğer lobiler gibi değil. Ama Siyonizm Amerika'da çok güçlü. Kan değil değil, kendisi. Sermayenin tamamı orada. Bir daha söyleyeyim, hatırlatayım da bari anlasınlar. Trump kendi ülkesinde duyduğu saygıyı koy bir köşeye. BBC'nin bilmem Netanyahu'nun da gelip de değil mi? Kendi ülkesinin üzerinde gösteren saygıyı okuyamıyor musunuz daha kongreste falan? Okuyamıyor musunuz bunu? Bir daha bin defa söyledi, bir daha söyleyeyim. Lobi diyorsun. Ya ta Jimmy Carter'dan bu yana son 50 yıldır bu adamların tüm başkanları kipa takıyorlar. Neden diye sormadınız mı? Yani bu arkasından 5 tane ciddi kitap yazılır. Bir meydan doros çıkar ama ben bunu anlatamıyorum başta. Biz bunlara rağmen ABD ile değil mi? Kendi güvenliğimiz için ve bir oyun kurucu aktör olarak bir küresel aktörüz biz abi. Bu tamam. Gerçek.
2: Tamam.
0: Ve ABD bizimle iyi olmak zorunda. Yapılan her şeyi bir anda dağıtabilecek olan bir ülke var. Çok güçlüyüz. Ömer abi bak bir daha çok güçlüyüz elhamdülillah.
2: Bak bir şey söyleyeceğim ama. Sen biraz önce Netanyahu'dan bahsettin ya. Evet. Bibi ifadesini kullandın. Bibi. O kısaltmayı yapıyorlar. Şimdi az önce Trump dedi ki ben Erdoğan'ı seviyorum. Çok seviyorum. Bibi'yi de seviyorum. Ama Bibi'nin Erdoğan'la ilgili söylediklerini sevmiyorum. Hadi buyur bu çık işin içinden yani.
0: Hocam o dengeyi kurmak zorunda. Şimdi bu ABD'nin benden dedim sana mesela bu dönemde bir Trump lazımdı. ABD bu konularda çok iyi yani. Trump lazımdı. Yani deli adam. Hmm. Delidir ne yapsa iyidir diyecek bir adam lazım. Ağırbaşlı bir adam lazım değil. Yani siyahi bir adam da lazım değil. Trump lazımdı. Ve onu şu anda onu kullanabiliyor. Bak ne kadar bugün art nereye geldiler? Körfez nasıl geldiler? ABD bugün Trump dedi ki her şey mükemmel gidiyor. Ve bu savaş 2 gün içerisinde bitecek deyince bundan aylar önce atlıyorlardı. Hemen çubuklar bitti savaş. Petrol fiyatları indi. Dedim durun durun sakin olun lan. Bitmedi daha. Hmm. Adam
2: sen düşük yoğunluklu devamını
0: faydalı.
2: Yani
0: hocam
2: tarafların çıkarı açısından faydalı görüyorsun.
0: Bak,
2: doğru
0: bir
2: mu?
0: De, bir daha söyleyeyim. Kaç yıl geçti hala bu adam tüm ekibi çekeceğim demesi karşılığında hala Körfez'de.
2: Doğru.
0: Ve orada ve ya adamın
2: doğru.
0: Şeyde Filist açıklarında adamın hala gemileri var. Hürmüz'e gemileri var. Ne o? Olmayan bir şey için. Yok yok öyle bir şey de yok. İran'da bir de İran numara çekiyor. Şunu yapıyor. Ben bunu bak bunu söylüyorum. Arkasında doldururum. Biliyorum da söylüyorum. Sallamıyorum ya. Adamın uranyum ya da atom bombası yapacak olan bir teknoloji yok. Teknolojisi var da öyle bir gücü yok. Ama onun öyle algılanmasından da memnun İran. Bak bizde var ama yaptırmıyor. Yok tamam. Yani, o hareket hoşuna gidiyor. Yani olmayan bir şeyin üzerinden de bir kavga var ortada. Ve o yüzden sürekli oraya getiriyor Trump. Ne lazım sana? Ve bir şey söyleyeceğim yani o kadar bir şey de denendi bu arada. Ay, yani biraz önce konuşuyorduk ya şu F-35 meselesi. Şimdi herkes büyük tabii ki Türkiye istiyor. Çünkü S-400 gibi bakmak lazım. Yeni versiyonlara. Bunlara bu F-35'in projesi 20 sene önce başlatıldı. Son 10 yıldır çalışılıyor üzerinde. Bakmak lazım. Değil mi? Alıp 3-5 tane, 3-5 tane açıp bakmak lazım. Nerede eksik, nasıl yapacağız diye. Kendiminkinde. Ama F-35'te bir şey olmaz. Unutmayın bunu. F-35 yok artık.
2: Doğru.
0: Yani biraz dün bir örnek verdi. Bu doğru bir örnektir. 1.2 milyar dolarmış. Ömer Bey bakın 1.2 milyar dolara adam bir ABD üssü kuruyor Katar'da. Şeydeki Ürdün'deki ve diğer üslere baktı bu toplam 6-7 milyar dolar. Masrafı da 100 milyonlarca lira. Bekle milyar lira. 3 tane drone, kamikaze drone. Şaka yapmıyorum. Büyük çaptaki toplam bilmem kaç tona tekabül ediyor. Ya da bir tane İHA. İçinde insan da yok. Hiçbir riskin yok. Gönderiyorsun. Bunlar orayı aşıyor.
2: 1.2 milyar dolarlık yatırımı
0: 200 bin dolar.
2: 200 bin dolarla
0: kamikaze drone'dan bahsediyorum. İHA da değil ha.
2: Alt üst ediyorsun.
0: 3 tane 4 tane bombalıyorsun. Bir tanesi merkeze bir tanesi de havalimanı oldu kalktığa gidiyor ve senin 1 milyar gidiyor.
2: Abi evet. Evet
0: geçmiş. Bir şey söyleyeceğim. Neyin avantajı var acaba? Ya şey çok kıymetli bir şey. Nedir o? Uçak gemisi gitti yani savaşa. Değil. Şu anda öyle o.
2: Doğru.
0: Vietnam hadi git Vietnam'a müdahale et. Okyanus ötesinden. Sana 3 tane drone sürüsü gönderirler. Gibi de kalmaz. Kalmaz. Sana Kızılayma lazım. Sana Kaan lazım. F-35 yok. Şimdi savaş konsepti değişiyor. Ya onu bırak. 3-0 dediğimiz de o. Havada bütün sinyalleri değiştirip de her şeyi yönetebiliyorsun.
2: Doğru.
0: Ya işin korkunç tarafı bilim kurgu filmi gibi biliyor musun? Star Wars. Yani buradan kalkan bir balistik füze sinyallerle yönlendirilebilir de yani. Atom bombası buraya atıyorsun. Şeyden nedir o? Asya Pasifik'ten bir yerden çıkıyor mesela bomba. Ulan ben buraya gönderdim. Yok ben kontrol ettim onu diyorsun. Şimdi böyle bir dönemde efendim İspanya yardım etmedi. İtalya gelmedi. Almanya bu kadar oldu donanma. Şu andaki konsepte hala idare ama İran'da bir şey gördük. Uçak yok kalmamış. Havalimanları bitmiş. Doğru mu?
2: Doğru.
0: İran'da.
2: Doğru.
0: Adam sadece evde yaptığı ev yapımı balistik füzelerle ev yapımı diyorum ben onlara. Bayağı bildiğin düz. Çünkü tutturamıyor. Şaka değil. Bazıları fazla gidiyor, bazıları yanlış yere düşüyor.
2: Bizim meslek hastalığı var. Ben şu kelebeğin altındaki NATO liderler zirvesi ifadesine takıldım. Rejideki arkadaşları da buradan uyarayım. O aile fotoğrafı arkadaşlar. Oraya aile fotoğrafı yazın. Liderler zirvesi az sonra başlayacak olan zirve. Evet. O aile fotoğrafı. Ona takıldım ısrarla. Şimdi bir taraftan gözüm orada bizim ama bizde meslek hastalığıdır abi. Yani
0: ya ince görüyorsun sen
2: tabii. Bunu, yani. Bunu görüp böyle şey yap düzelt vesaire falan. O liderler zirvesi yazısı teistin aile fotoğrafı yapın. En azından doğru ifadeyi kullanmış olalım. Evet.
0: Herhalde şu mesele şu.
2: Magazinine gelelim mi artık?
0: Gelelim abi. Yani şu anda yani şu ana kadarki tüm fotoğraf, görüntü ABD Türkiye'nin bir müttefik olarak aralığındaki özellikle liderler bazında müthiş bir fotoğraf verdiler tüm dünyaya. Bundan tabii İsrail rahatsız oldu, Yunanistan rahatsız oldu, düşmanlarımız rahatsız oldu. Çünkü bu kadar çok sahiplenmek, Erdoğan'a bu kadar büyük saygı tüm dünyaya, saygıyı hak eden bir lider doğru. olarak. Dünyada bunu şöyle görüyorum ben. Put diyor ya, Putin'e put diyor biliyorsun. Hı. Putin de dahil ve diğer tüm dünya lideriyle hiçbir tanesinde bu şekilde bir muhabbeti yok bu adamın. Çok enteresan.
2: Sosyal medyada dün muazzam böyle keyiflendiren paylaşımlar vardı. Birini gördüm mesela. Dün Trump'ın koluna girdi Sayın Cumhurbaşkanı. Sen de o görüntüleri görmüşsün.
0: Tabii gördüm evet.
2: Öbür taraftan da Putin'le bir dondurma yiyişi vardı geçtiğimiz yıllarda. Hatırlarsın muhtemelen evet. onu da. İki fotoğrafı koymuş. Amerikan başkanının koluna giren. Rusya Devlet Başkanı'na da dondurma yalatan adam yani bizim dünya lideri. Hakikaten de öyle yani şey değil işin latife kısmı bir tarafa. Türkiye'nin bulunduğu konu.
0: Batı basını bunu söylüyor ama biliyor musun?
2: Elbette yani, abi onu anlatmaya çalışıyorum. Dilimizde,
0: Amerikalı olarak şaşırdık.
2: Dilimizde tüy bitti.
0: Tabii.
2: Bak dilimizde tüy bitti ama ısrarla ama hep sen söylersin. İbn-i Sina'ya atıfla söylersin. Tabii. Hiç kimse. Görmek istemeyen kadar kör olamaz. Değildir tabii. Dersin. Elhak doğru. Ya bizde bir grup bir şey var. Bizim de işimiz onlar zaten. İyi ki varlar aslında. Hani onlar olduğu müddetçe tabii, biz de tabii. burada onları pataklamakla meşgul oluyoruz. Şimdi onlara geleceğim daha geleceğim. Yeniçerileri bilirsin değil mi?
0: Bilmem mi?
2: Heh. Bu hani kazan kaldıran Yeniçeriler.
0: Evet, evet. Devşirmeler.
2: Hoşafın yağı kesildi. Diyen Yeniçeriler. Yani Türkiye'nin bizim milletimizin ve devletimizin tarihinde var olan bir olgu Yeniçerilik. 16 Haziran 1826'da 2. Mahmut tarafından kaldırılmış abi.
0: Evet.
2: 1826, 2026, 200 yıl sonra yeniden sahnedeler. Dün... Liderler onuruna külliyede verilen yemekte Yeniçeriler yeniden sahneye çıktı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Hal böyle olunca tabii bizdeki bir takım endişeli muhaliflerin kimyaları bozulmuştur muhtemelen ama hiç endişe etmeyin. Yani siz Fransa'ya gittiğinizde de Napolyon askerleriyle karşılanıyorsunuz. Yani eğer bir devlet lideri orada olacaksa bu bizim kültürümüzün bir parçası ve olması gereken bu. Yani sizler ağaç kovuğundan çıkmış olabilirsiniz ama bizim köklerimiz binlerce yıl eskiye dayanmakta. 16 devletin sahibiyiz. Tabii. Olduk, kurduk, yıkıldı, kurduk, yıkıldı.
0: Evet, şimdi tamam. Yani
2: dolayısıyla Yeniçeriler sahnede oradan tamam. başla hadi bakalım.
0: Hiç ben sana söyleyeyim mi? Çok ben hikaye anlatacağım ama hikayesi keyifli. Ama eğer Yeniçerileri görüyorsan orada, değil mi? Hı. Bir Osmanlı bakiyesiyiz, biz Osmanlıyız, biz elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah bu millet üç kıtaya hakim olmuş, Halife-i Ruhi Zemin, hocam devam edelim, üç kıta, yedi iklim bilmem ne, biz buyuz, biz bu o fotoğrafı arkaya koyduğu zaman, o kudümlerle o köstleri vurarak falan filan var ya. O zaman şu, bu fotoğraf çıkar ortaya. Yani bu ülkenin lideri, o dönem neydi? Padişahtı, halifeydi. Bugünün 2026'nın lideri, evet, değil mi? Osmanlı çocuğu lideri karşısına dünyanın en büyük gücünü alır. O zamanki İngiliz İmparatorluğu her neyse. Beraber yürürler ve bu onun göstergesidir. Orada onu Yeniçeri olduğu için ABD ve Türkiye bu fotoğraflar ortaya çıkıyor. Dedin ya, Putin'i dondurma yiyen, şimdi diyen. Geri kalan bak, dünkü muhabbetimize geldi. Süper çağdaş, ultraleik, devrimci, dikey ama yatay değil. Halk devrimi değil, yukarıdan.
2: Değil, değil.
0: Yukarıdan aşağı doğru devrim, dik devrim, aynen, dikey devrim. Ulan tiplere baktığın zaman aradaki farkı görürsün. Hani o cenazelerde, bir şehit cenazesinde oraya çok korkunç bir şeydir o bir defa. Neydi o, kimin kime aitti o cenazede, hani de bir şey var ya, marş. O marşı,
1: ha, evet ya,
0: marş okutturdu.
1: Bach'ın mı?
0: Kimin abi? Bilmem ne, zıkkımın kökünü.
1: Mozart'ın mı?
0: Ha, bir
1: bilmiyorum. Şey, bilmiyorum. Bilmem çok ilgi alanıma girmiyor. Neyse, o yüzden bilmiyorum.
0: Zıkkımın kökü. Biz dinle, tamam, demiyorum. Bir şey demiyorum.
1: Şehit cenazesinde.
0: Karşıladım. Oradan.
1: O bandoya o çaldırılırdı değil mi abi?
0: Bando gel alırdı. Oradan tekrar bir dönüş yaptık. Biz dedik tekbirlerle. Çünkü şehit, şehadet kelimesi özel bir kelimedir. Batı'da karşılığı yoktur.
2: Doğru.
0: Şehit, şüheda. Allah yolunda ölenler, can verenler. Onlara ölü demeyiniz. Onlar yaşarlar ama sen bilemezsin, farkına varamazsın. Onlar için ölü bile demiyoruz. Şimdi böyle bir şey, şimdi bunu ne demek istedim biliyor musun? Bu çağdaş layık abiler ablalar, bu CHP zihniyeti öyle musibet, öyle bela, öyle iğrenç bir şeydir ki, zihniyet olarak bahsediyorum. Böyle bir şekilde dünyaya, çünkü bunlar, çünkü Kemalistler aynı zamanda. Kemalizm ve CHP nedir? Ezoterik bir inanç biçimidir. Ezoteriktir. O kadının yaptığı gibi. Defol buradan bağırıyor ya mesela.
2: Dişsiz.
0: Yani bu bak, biz ezoterik diyorum bak. Bu bir, bunun tapınma ayini vardır. Yaptırmaya çalıştılar falan filan. Hala bu dinozorlar var mı? Var. Ama gençler değil elhamdülillah. Ve azalıyorlar. Tamam mı? Bu, doğru, da tamamen bittiğini Rabbim inşallah bize gösterir.
1: İnşallah.
0: İki, ama bak bunu hiç anlattım. O Yeniçeri dediğin şey var ya.
1: Evet.
0: Öyle okuyun arkadaşlar. Eğer sen Fatih Altaylı, Emin Çöleşan, isim vereceğim, Uğur,
1: tamam,
0: Dündar,
1: tamam,
0: işte bilmem bütün bu laikler, tamam, Ultra bilmem ne, Erdoğan düşmanları, o kafayla Türkiye yönetmiş olmuş olsanız, son 25 yıldan bahsediyorum, bu fotoğraflar, bak Yeniçeri de yoktu, bu fotoğraflar da yoktu, Amerikan oğlanları, çünkü bu tiplerin, bu tipolojinin, hı, boynuna aldığı bir boyunduruk var hocam, pranga var. Hı. Erdoğan diyor, dedi ya bundan yıllar önce, ya dedi ben bunları kendi tasmasından ben kurtardım bunları diye. Rahat olun lan.
1: Şimdi.
0: Rahat olun. Ya onun yansımasıdır bu hocam. O yüzden şu anda ben onur duyuyorum. Bunu duyup da arkasını, poposu dönenler de var ha.
1: Ona geleceğim. Şimdi şu Yeniçeri dediğimi mehterle karıştırmamak lazım. Yeniçeri, az önceki fotoğrafı tekrar getirin andan ekrana. Yeniçeriler ilk kez bir resmi karşılama töreninde Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı'nın arkasında gördüğünüz bölüç bir karşılama töreninde boy gösterdi. Bizim anlattığımız bu. Mehteran bölüğü bir süredir zaten
0: külliye girerken sağdan sola.
1: Evet, bir süredir zaten resmi kutlamalarda, resmi bayramlarda, ilgili törenlerde külliyede varlar ve görüntü veriyorlar. Dün akşam yine Mehteran bölüğü vardı. Bir Amerikan Başkanı var mı o video? Varsa arkadaşlar onu bir hazırlar mısınız? O şeyin, Trump'ın gelişiyle Mehteran, ama videoyu sesli dinlersek en azından biraz daha o noktada bir netleştirmiş oluruz. Hazırsa hadi verin bakalım onu. Hazır mı?

0: Yunan Başbakanı Mitsotakis'in gelişi. Bir de evet, verin, onu da sesi verin.
1: Gurur gösterin.
0: Ciddi. Bak. Evet. Mitsotakis'in bu durumdan hiç hoşnut olmadı.

0: dedesi babası galiba. Zamanında orada darbe olunca şeyde ne derdi Yunanistan'da darbeden kaçıp bize sığındı. Biz bunu aldık dedesinin babasının neyse.
1: Peki.
0: Ya mesela bunu örneğini hatta sen de verirsin. Ben de zaman zaman fotoğraflarını da gösteririz. Biz Yunan işte şeyde harpte Yunanları biz denize döktük diye ifade bak denize döktük diye ifademiz vardır. Onlar da yapmış onu Allah rahmet eylesin Kadir Mısır onun dediği gibi o kitabında yazdığı Yunan mezalimi. Çok güzel kitaptır o. Yunan zulmünden bahseder. Yapmışlardır ama sonuçta baktığı zaman Mustafa Kemal denize olsa buluşmuştur Dolmabahçe'de. Bu
1: Ha
0: da son.
1: benize tabii ki. O diplomasi başka bir şey
0: Bak
1: canım
0: evet,
1: yani.
0: Dolmabahçe'de buluşmuştur. Arkasından İsmet İnönü hatta metiyeler düzmüştür. Yani İsmet İnönü'nün amcaoğlundan daha yakındır Venizel sona falan yani. Şaka yapmıyorum. Böyle acayip fotoğraflara baktım mı, konuşmalara baktığı zaman diplomasi böyle bir şeydir nokta. İşte o dönemden bu döneme pek fazla bir şey değişmedi. Türkiye açısından. Ya bütün paradigmaları değiştiren gene Recep Tayyip
1: Ya
0: Erdoğan.
1: evet
0: Gene bir
1: ya.
0: gene.
1: Evet.
0: Neyi değiştirdi biliyor
1: Neyi
0: musun?
1: değiştirdi abi?
0: Bak askerde biliyorsun. Askerde marşlarımız vardı bizim. Ben de ona karşılaştım. Hakaret tamiz bir marş vardı. Sizi söylemeyeyim de yani.
1: Boş ver. Bana hiç
0: Yunan diye
1: gelmez.
0: başlar falan diye dedim biz niye böyle yürüyoruz? Tamam mı? Yani bir anda ki ben neden bunu söylüyorum? Bir de ben hani askerden önce hayatını böyle çünkü Yunanları da gezdirdim ben. Turist rehberliği yaptığım için özellikle gece turlarında Boğaz'da turistik mekanlar vardı. Ben grubu oraya götürürdüm. Yunan Türkçe bilen rehber ben gezdirdim onları. O bir dönem çok kısa bir dönem. Ya çok da iyiyiz yani. Yemeklerimiz aynı, benzer.
1: Tamam. Peki sen şu
0: Ama
1: marş meselesine gel. Aklıma bir şey
0: tabii
1: getirdin çünkü onu
0: ama şöyle bir
1: söyleyeceğim.
0: gerçek var. Bu kadar iyi biz şeyimizde yani Türkiye'de halkımıza da bunu anlatırken bir dil değişikliğine gittik. Aynen Ermenilerle olduğu gibi,
1: Tamam.
0: Yunan olduğu gibi.
1: Tamam.
0: Nedir? Bir düşmanlık pompalamıyoruz.
1: Anlıyorum da bak atladığın bir şey
0: Yapmıyoruz
1: var.
0: bak.
1: Bak atladığın bir şey
0: Nedir
1: var.
0: o? Nedir o?
1: Yunan Milli Marşı'nın sözlerine bak. Bak Yunan
0: Hala var.
1: Milli Marşı'nın
0: İşte bunu
1: sözlerine
0: anlatacağım.
1: bak. Yani
0: Ama onu
1: şimdi
0: anlatacağım.
1: adam
0: Zaten
1: sana zaten öfkeli.
0: Ömer,
1: Adam seni
0: tabii.
1: fırsatını bulduğunda boğacak.
0: Şimdi
1: Bizim
0: bak, değil.
1: saflarda sirtaki
0: Bak
1: oynayalım
0: değil.
1: diyorlar
0: Hayır
1: yani.
0: şu. Bak o değil. Ben tam da onu anlatacaktım zaten.
1: Tamam.
0: Anlatmam o. Biz bu paradigmayı değiştirdik. Yani dedik ki arkadaş biz yani yurtta sulh, canda sulh meselesi budur. Karasu meselesini de hallettik kendi aramızda. Dedik ki yani bu kabul etmiyoruz. Bu bir defakto durumdur. Veyahut da bu bir savaş
1: Kasus
0: meselesidir.
1: belli.
0: Kasus belliler. Biz bitirdik o işi. Bir daha tartışmıyoruz. Bak dikkat ediyor musun? Yunan gelirse bize çıkarsa bir sakızla atlarlarsa ne yaparız diye endişe de etmiyoruz. Fakat karşı taraf böyle değil. Hala büyük bir iş malzeme. Seçimler yaklaştıkça
1: Evet.
0: her Yunanlı başbakan kudurur. Tam yanlış, ifade mi yanlış anladım. Kudurur.
1: Evet.
0: Yani köpükten saçmaya başlar. Lan nereden çıktı bu diyorsun? Adaya geldik buradan istersek İstanbul'u vurabiliriz falan demeye başlarlar. Niye? İç politikaya yani iç kamuoyuna Yunan kamuoyuna mesaj verme dertleri var adamlara. Ben de şöyle diyorum şu ifadeyi. Bak şimdi diyor adam gene çıkarken Miçotakis'e sormuşlar. F-35 meselesinde olmayaydı iyiydi tarzında bir şey söylemiş. Hem de bu topraklara söylüyorsun. Çok mu seviyor sevmiyor? Problem değil. O koltuğa oturduğun zaman tamam mı? İçimizdeki bazı Amerikan oğlan olduğu gibi. Şimdi Erdoğan Kılıçdaroğlu diyor ya. Türkiye'nin dış politika bağımsızlığını biz savunuyoruz. CHP koltuğu bir oturdun mu? Amerika bize yardım et. Çünkü o CHP tacı ihaneti gerektirir. Tamam mı? Bu bir gerçek. Ama bunlar da böyle. Şimdi Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Savaşmadı. Türkiye olayı o bakımdan ciddi almak demiyorum ama bu görmüyor. Fakat Yunanistan hala kamuoyu,
1: Doğru.
0: eğitimi,
1: Bravo.
0: programları,
1: Bravo.
0: dersi,
1: Bravo.
0: kitabı, alkolü, içeceği hala kavga halinde. Ya arkadaş ben şu bak savaşta mağlup oldun değil mi? Savaşta neticesinde hiçbir hakim da bu davaya bakmaz. Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Bitmiş bitmiştir. Geçmiş
1: Doğru.
0: olsun. Bu davaya bakan insan yoktur. Şimdi ben o zamanlarda hep bunu söylemiştim. Yunanlar da eğer çok politize etmezsen bize çok benzeyen bir millet. Her şeyle ama. Duygularıyla, romantizmiyle, coşku. Hani çok benziyoruz birbirimize.
1: Ben mutfakla kıyaslarım. Mutfağı da
0: Sadece
1: çok
0: mutfakta değil
1: benziyor.
0: ya. Bak
1: Ben
0: insanları da
1: onunla
0: yani
1: kıyasladığımda biraz
0: çünkü
1: daha fikir sahibi olabiliyorum yani.
0: yani şimdi bu kadar benzerlik var. Komşuyuz. Yani onca zaman adamın hala aklında şey var. O hani megale iddialar falan diye tartışılıyor ya zaman vakti zamanında. Yani şimdi buna da çok bir şey diyemiyorsun. Tamam mı? Bu da acısın diye söylüyorum. Özellikle Miçotakis kafasındaki zı tapozlar için söylüyorum. Valla doğrama yok yani artık ya. Boşuna hayal kurmayın.

0: Doğu Roma diye bir imparatorluk yok. Çağ da değişti değil mi hocam?
1: Aynen.
0: Geçmiş olsun. Yani böyle Ayasofya'da namaz kılıyoruz ya, kusura bakmayın böyle. Yani sen şu anda...
1: O yeniden
0: Evet,
1: kiliseye
0: elhamdülillah.
1: döneceği günlerin
0: Yok, çok beklersin. Bir
1: hayaliyle.
0: daha Allah'ın hiçbir güç, Allah'ın izniyle
1: Peki.
0: hiçbir güç bir daha Ayasofya'yı müzeye ya da bir şey çeviremez.
1: Peki.
0: Geçmiş olsun.
1: Şimdi
0: Allah'ın izniyle.
1: biz mehter az önceki
0: Ölürüz.
1: meseleye tekrar gelin. Az önceki meseleye tekrar gelin. Bu mehter Yunan
0: Ona mesaj mı göndermiş oluyoruz?
1: Mehterle karşılandığı bir daha bir dinleyelim.
0: Konstantinopol da böyle kaybetti o yüzden dedesi.
1: Şimdi Yunan medyası sembolik mesaj, provokasyon.
0: Yok, biz hepsi de çaldırdık onu.
1: Provokasyon işte diplomatik teamüllere aykırı falan
0: Çok da
1: diye.
0: güzel olmuş.
1: Şimdi bizi günün
0: Harika olmuş.
1: manşetinde
0: Nefis
1: de
0: olmuş.
1: kamuoyunda da en son mehter marşını konu ettiğimiz kısmı hatırladık. Birkaç ay önce. Çok çok geriye gitmedik. Ya biz mehter marşı ile ilgili bir haber daha yapmıştık dedik.
0: Tabii buradaki Yunan'dan. İçimizdeki
1: Evet.
0: Yunanlardan.
1: Bakınız
0: Yunan'dan.
1: Miçotakis'ten daha cesur bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile. Bu görüntüyü de bir hatırlayalım. Verin, sesli verin.
0: Popolar ne kimin poposu?
1: Bu
0: Mabatları
1: popolarını gördüğümüz insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep İl Yönetimi, eğer Kılıçdaroğlu arınma komisyonunda
0: Belki
1: bunları
0: bunlar aradı.
1: almadıysa, takip etmekte zorlanıyoruz. Her gün yeni bir il başkanını alıyor çünkü. Bu
0: Çok
1: gördüğünüz,
0: terbiyesizler ya.
1: bu oradaki küçük Mehteran bölüğünü, yani çocukların 23 Nisan kutlamasındaki gösterilerini protesto eden Vakkas Açar ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyan insanlar. Yani
0: Yazık ya.
1: Miçotakis'ten bile cesurlar Mehter Marşı noktasındaki hazımsızlıklarını dile
0: Halbuki
1: getirmek için.
0: onların
1: Orada...
0: kafasında bu kafa var ya, bu kafa batılı, çağdaş, ilerici, aydınlanmacı deyip de onlara boyunlarını uzatıp bana tasma tak, ben senin itin olayım diyen zihniyetin tezahürüdür. Bak bir daha söylüyorum. Senin itin olurum, bana
1: Evet.
0: yardım et diyen zihniyetin tezahürü bütün dünya hükmetmiş bir imparatorluğun dünyaya duyurduğu, o köş sesi duyurduğu sesten rahatsız olup da dönmelerini, hatta mabatların dönmelerini sebep olan şey budur. CHP de budur. Sakın arınmış halde budur. Arınmamış halde budur. Özü de budur. Hiçbir insan evladı bunu yapmaz biliyor musun? Kendi
1: Ya.
0: tarihinden düşün. İngiliz düşün. Ev ne diye başla İngiliz'e düşün. Tarihinle ilgili bir şeyde hatırlattığın zaman, bunun dizisini, filmini, müziğini canlandırdığın zaman hiçbir İngiliz asilzadesi buna mabadın dönmez. Bundan yüksünmez. Bundan iğrenmez. Bunlar iğreniyorlar. Geçmişinden iğrenen tek zihniyet budur. CHP. Geçmişinden iğrenen dedim bak.
1: O zaman bir
0: İğrenmekten
1: dakika dur.
0: bahsettim.
1: O zaman
0: Şimdi
1: o
0: bak
1: geçmişi
0: bir şey söyleyeceğim.
1: sorgularım
0: Sen Miçotakis
1: ben.
0: koydun ya, bunu unutmayalım.
1: Tamam.
0: Miçotakis'in basında çıkan, Yunan basında çıkan o, hani bu da biraz şey oldu galiba, bir imalı bir şey,
1: Ha,
0: yolla bir şey mi
1: sembolik
0: gönderiyorsun?
1: mesaj falan.
0: Sembolli mesaj ne demek
1: Ha.
0: istiyorsun derken, evet, onu demek istiyoruz. Evet. Ama neden biliyor musun? Çünkü senin büyük büyük deden, hatta çok büyük büyük deden bunları duyarken Konstantinopolis bunun seslerle boşaltıldı ve biz orayı fethettik ve ondan sonra tüm cihana hükmettik.
1: Evet.
0: O sesler, en son duyduğunuz o sesler bu seslerdi. Onu hatırlatıyoruz. Hafızayı canlandırıyoruz. Yani fazla uzatmayın diyoruz. Bu normal. Bu normal. Bak Erdoğan'ın tüm çabasına rağmen, sulh çabasına rağmen gene kavga etmeyin arkadaş. Bu kadar adamı elinde vermişler zamanında. Doğaydı ki ben yoktum. Değil mi? İsmet Dön diyor ya. Ya bu sakız kimin diyor. Bu ada ne diyor. Bu diyor sakız adası. Yunan. Aa diyor, bu kadar yakın mıydı diyor. Çeşmenin burnundan söylüyor bunu. İsmet İnönü söylüyor bunu. Erdoğan diyor ki doğaydı ki ben yoktum. Tamam.
1: Peki.
0: Şimdi ama anlaşalım, ona rağmen bunu yapıyorsun. Yunan basını haklı. Evet doğru. Ve bir de bunu söyleyeyim. Niye böyle bilmiyorum, bu kadar çok pıtırcık olmaya gerek var mı? Yani Türkiye gövde gösterisi yapıyorum ya.
1: Yapıyoruz ya.
0: Ya sana
1: Yani
0: ne Allah Allah.
1: bu yapılması
0: Manyak.
1: gereken şey
0: Gerizekalı.
1: bu.
0: Ahmaklar.
1: Yani
0: Evet. Evet,
1: sizin o
0: gövde gösterisi
1: uzun
0: yapıyorum.
1: yıllar narkozun etkisiyle
0: Tabii.
1: aman az önce bahsettiğim örnek gibi aman gel
0: Yanlış
1: komşu
0: anlamasınlar.
1: sirtaki
0: Bilmem
1: yapalım.
0: ne.
1: Aman efendim dünyada ne olursa olsun biz kendi kendine yeten Değil mi? Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Bilmem neyiz, şöyleyiz, böyle. Ya bu böyle bir dünyada, böyle bir zamanda yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için de eğer menüde olmak istemiyorsak masada oturmak zorundayız. Masada oturmanın koşulu da sizin bütün kimyanızı bozsa da bunlar. Böyle olmak zorunda.
0: Adamın niye hazmedemiyor?
1: Olması gerektiği oluyor.
0: Tabii. Adam niye hazmedemiyor? Çünkü o menüyü artık biz yapıyoruz. Menüyü hazırlayan da biziz. Hazırlayan ekibin içerisindeyiz. Biz hazırlıyoruz hep beraber. Kurtlar sofrası var.
1: Evet.
0: Bu sofranın bir kurduyuz.
1: Evet.
0: Yani amiyane tabirleri kullanıyorum anlaşılsın diye. Dünya böyle bir şey. Eğer hükmetmezsen hükmederler.
1: Aynen öyle.
0: Eğer insanlara bu bütün dünyaya bu gövde gösterisiyle birlikte adama diyorsun ki bak adam bütün dünya bunu söylüyor. Fransa'dasından ABD'ye kadar. Bu adam güçlü bir adam. Ordusunu çok iyi bir hale getirdi. Ve bunlar da Türk malları. Ne o? Hava, uzay, teknoloji. Alıyorsanız alın. Şimdi... Bak ben size bakamazsam bile korkmayın. O yüzden diyorum ben. Aylar sonra, yıllar sonra ilk defa eğer AB komisyonundan, parlamentosundan 3 tane bilirkişi, bir tanesi de komisyon olmak üzere Türkiye'ye tekrar bir görüşelim diye geliyorlarsa bu NATO öncesi, bu çok önemli bir hadise. Hala da şu an devam ediyor. Yani bu işi tekrar ısıtıp gündeme koyan biz değiliz. He. Aynen, Erdoğan aynen. Bir daha da dedi ki arkadaş dedi, ben dedi bak bu adam büyük adam.
1: Kopenhag kriterlerinin adına
0: alırım dedi, Ankara
1: kriteri bak, derim yoluma devam
0: hocam,
1: ederim.
0: Bak, kardeşim Ankara, bak Ankara kriteri
1: ya,
0: bu işte.
1: İşte Ankara kriteri
0: sana geliyor bu. Adamlar sen diyorsun ki Alman'a hangi füzeyi çakayım?
1: Tam da
0: çok
1: Ankara
0: yanlış
1: kriteri.
0: Anladım, yanlış arkadaşlar ben Alman dostuyum aynı zamanda. Yıllar çalıştım.
1: Şimdi
0: Fransa ya bir çatak ise ben ne vereyim abime? Şu, bak ister misin leblebi? Şey leblebi diyorum.
1: Ama
0: ne
1: bak
0: o?
1: İşte.
0: Mermi satayım sana
1: istiyorsan. Talihsizlik.
0: Çok iyi. Meki acayip şeyler yapıyor ya.
1: Talihsizlik.
0: Makine kimyaya gidin.
1: Muhalif kesimi maalesef iyice kontrol edilemez hale sokmaya
0: başladı. Hocam biz havamızı atacağız biraz. Bırak.
1: Şu Burak bu konuda... Bilgehan Özbek adında bir siyaset bilimci.
0: Kim?
1: Burak Bilgehan Özbek. Nereden hatırlarsın biliyor musun? Biz.
0: Tanımıyorum.
1: Sığınmacı, sınır kapısı bilmem ne dedik ama muhalifler olarak diyor, bak kendini de öyle addediyor, muhalifler olarak atladığımız bir şey varmış. Erdoğan'ın başka bir planı varmış. Erdoğan, Orta Doğu'nun alternatif elitlerini, Nevşin Mengü ile olan yayınını bir hazırlarsanız hızlıca, onu hem seyircilerimize hatırlatalım. Heh, bak Burak Bilgehan Özbek, şimdi siyaset bilimciymiş, galiba... Şeyin Meral Akşener'in danışmanlığını yapmış o altılı masa olduğu dönemde ama yüzyılın yolsuzluğu davasının baş şüphelisine de yakın olduğu, Ekrem İmamoğlu'na da yakın olduğu konuşuluyormuş falan evet. Filan. Ben tanımıyorum ama biz muhalifler diye söze başladığı için bir hatırlayalım. Şunu öyle bir hocam. Hatırlayalım evet, bir de dün evet. Akşam hatırlayacağız. Buyurunuz.
2: Yani muhalifler olarak biz bu olguları gözden kaçırdık. Yani bu üniversitelerin ne anlamı var, bu üniversitelere dışarıdan geliyorlar, kim okuyor buradan falan gibi böyle normatif yargılarla yaklaştık ama o sırada aslında Erdoğan başka bir proje yürütüyordu. Yani Orta Doğu elitlerinin, alternatif elitlerini buralarda yetiştiriyormuş, onu gördü.
1: Şimdi bir bunu gördü, tamam. Burak Bilgehan Özbek bu gerçeği gördü. Şimdi Trump'ın gelişiyle ilgili de yine bir tartışma programına katılıyor. Diyor ki ya ne var diyor ya böyle bu kadar diyor. Adam Amerikan başkanı oteline gidecek diyor. 5 yıldızlı otel. Sonra asfaltınız ne kadar güzelmiş deyip ben demeyeyim de kendi desin. Buyurunuz desin.
2: Ya hakikaten bunu mu diyecek yani? Ya da Trump yani gelip işte bir 5 yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa bir bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı diyecek ya?
3: Yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lider.
1: Özür dilerim. Arkasına bağladığınızı fark etmemiştim. Tekrar verir misiniz şu şeyi? Ben susacağım. En azından orada şey yapmayalım. İnsicamı bozmayalım. Asfalt çok güzel mi diyecek diyor.
0: Tamam, bir
1: ama adam diyor. Buyurun.
0: Bu değil.
1: Hayır öbürü. Evet. Heh.
2: Ya hakikaten bunu mu diyecek yani? Ya da Trump yani gelip işte bir 5 yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa bir bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı?
3: Yollar tamamen yepyeni. Çok güzel.
1: Ya güzel, şöyle bir şey var. İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Rahmet olsun Barış Manço'nun o kazma şarkısında bu söz geçerdi. İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Yani adam asfalt çok güzel olmuş mu diyecek dersiniz. Amerikan başkanı için adam gelir asfalt çok güzel olmuş der. İşte bu muhaliflerin de maalesef işleri böyle
0: hocam,
1: ters
0: şöyle,
1: gidiyor.
0: Ben ne bu yapayım? Güzel konu çok bir şey yok tamam ama şöyle bir şey söyleyeyim ben ekleyeyim. Biraz önce hani o ifade ettiği şey var ya biz de burada ben isim direkt olarak hatırlamadığım için aklıma gelmedi ama hani biz burada sürekli abi, Erdoğan'a muhalif olurken bu üniversitede ne işi var, bu kadar yabancı geldi, bu kadar yabancı girdi çıktı, Suriye ne, o ne diye biz bu şey gargara yaparken burada biz adamın meğer bir tasavvuru varmış diyor ya bak bir planlamış bir şey böyledir zaten büyük ülkeler bu işi yaparlar. Danimarka'dan kron borç almazlar daha önce yaptığımız gibi. Bilmem 5 sente 3 sente muhtaç olmazlar. Büyük ülkeler yapmaz. Senin gibi kafalar yaparlar. Çünkü Nevşin'in şampuana ihtiyacı var. Senin şapka giyip efendim değil mi? Kolun altında cumhuriyette bebekte gezmek zorundasın. Büyük ülkeler bu adamlarla yürümezler. Erdoğan gibi adamla yürüdü. Adam bu planı yaptı mı yaptı. Soru şu. Biz bu adamı takdir mi ediyoruz? Etmemeliyiz. Yılmaz Özdil'i takdir mi ediyoruz? Etmemeliyiz. Neden? Beni ısırıyorlar. Isırırlar tabii. Sen o kadar canavarı yetiştirdin. Gıda ne olacak şimdi? Odun içine kaldın. Erdoğan da çıktı kurtuldu. Senin büyüttüğün canavarlar Yılmaz Özdil ham pekmen gibi yiyorlar. Şimdi bunun çok güzel bir laf. Gene Kurtlar Vadisi'nden bir replikti diye hatırlıyorum.
1: O zaman onunla bitirelim.
0: Bitirelim hadi. Tabii. Diyor ki adam yani diyor işte bir özel istihbarat bir şey öldürdü. Bir aslan bey öldürüldü. Derin devrede. Diyor ne oldu diyor. Kim öldürdü bu aslan beyi diyor. Diyor ki efendim sayın başkan Beyaz Aksakal'dan bir tanesi soruyor bunu. Doğu Bey soruyor. Hı. Ya diyor şu anda diyor bizim bilimlerimiz hep ben bu diyor olayın failini diyor araştırmak üzere diyor. Ben diyor. Kamuyu değil beni bilgilendireceksin diyor. Tamam mı? Çok güzel. Kamuyu değil ha beni bilgilendir diyor. İstihbarat diyor önce diyor. Önce de olay olmadan önce diyor yapılması gereken bir şey. Olay bittikten sonra istihbaratın faydası yok diyor ya. Şimdi bunun için bu kafayı düşünmeleri lazım. Bakın siz yapıyorsunuz yiyorsunuz haltları o zıkkımları. Ha Erdoğan bunun için mi? Geçti gitti Erdoğan yok etmek için çalışıyordun.
1: Hadi o zaman.
0: Bir durun frenemesin. Bakalım Erdoğan'ın size verdiği mefküre, Türkiye çizdiği bir yol, projeksiyon, baktığı ufuklar, umutlar ne için? Abi aynı zamanda Nevşin için. Aynı zamanda bu adam ismi neydi?
1: Burak Bilgehan Öztek.
0: Aynı zamanda Burak
1: Öztek.
0: İçin. Hepimiz aynı gemideyiz.
1: Doğru.
0: Bırakın rahat. Bırakın rahat bırakmazlar. Adam dünya hükmetsin.
1: Bırakmazlar. Neyse onlar olacak.
0: O zaman da bizim aklımıza düşersin.
1: Bizim de malzememiz. Görüntülerde canlı. Liderler Zirvesi, Sayın Cumhurbaşkanı, ev sahibi, ülke lideri sıfatıyla ve NATO Genel Sekreteri liderleri zirve öncesi karşılıyor.
0: Ortadaki
1: bir ülkenin abi Çekya'nın iki tane temsilcisi var efendim. Çekya'nın başbakanı Rusçu. Öyle tabir edelim artık. Hani Rusya'ya daha yakın. Çekya'nın Cumhurbaşkanı NATO'cu.
0: NATO'cu.
1: Başbakan heyeti toplayıp Ankara'ya doğru yola çıkınca Cumhurbaşkanı mahkemeye vermiş onu. Benim de gitmem lazım diye.
0: Bir de dolayısıyla ayrı fotoğrafta
1: da iki uçtalar. Bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki küs eltiler gibi fotoğrafın iki ucuna giden ikisi de Çekya temsilcisi. Çok güldük. Abi artık ben veda edeyim.
0: Bir şey daha var NATO ile ilgili. Bak Erdoğan ben diyorum kim bu ya diye sordum ya bir şeydir o yani yanlış anlaşılmasın o ülkenin o geliyor
1: tabii
0: ya.
1: Tabii canım ülke lideri ya ülke bunların lideri. Hepsi ülke lideri.
0: Ama
1: abi.
0: Tanıyamıyorsun değil mi? Bak gazetecisin. Ben de tanımıyorum yani her kimse tanımıyor. Erdoğan tüm dünya tanıyor biliyor musun? Nereden biliyorum bundan 10 sene 8 sene 5 sene önce o 2500 tane 2400 küsür tane gazeteci ve televizyoncunun tüm dünyaya tarafından Erdoğan geliyor dendiği an itibaren 5 metre binasının tepesinden camından aşağı baktığımda bütün bir böyle aniden harekete geçen bir basın ordusunu gördüm. Erdoğan lafınla hareket eden. Erdoğan
1: bunu sen gördün.
0: Ya bir Allah'a bir gurur duyuyor ya.
1: Görmek istemeyen gözlere de gösteremiyorum.
0: Ötekiler daha hiç konuşmuyor. Ötekiler ne yapıyor abi? Kim kimi dövdü?
1: Nerede?
0: Silkeliyorlar birilerini şeyler. CHP'liler.
1: Mustafa hazır mı Handan? Mustafa'ya mı pas atacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Bana onu bir söyleyin. O arada da görüntüler. Bak geldi. Bak Miçotakis geldi Hikmet abi. Bak.
0: Miçotakis geldi mi?
1: Miçotakis geldi.
0: Tamam.
1: Dünkü Mehter'in şokunu.
0: Ne oldu? Efos
1: atlatabilmişe benzemiyor. Evet. Liderler yavaş yavaş salona giriyor. Sayın Cumhurbaşkanı ev sahibi ülke lideri sıfatıyla ve NATO Genel Sekreteri Rutte birlikte karşılıyorlar. 32

0: ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını...
1: Tamam, bize rast geldi işte bu görüntüler. Devam edelim işte buradan.
0: Biraz edeceğiz. Canlı Mustafa canlı yorumlayalım. Da sözü ona emanet edeceğiz. Kim bu adam?
1: Kim bu?
0: Biraz önce seninki vardı. Edirama.
1: Edirama.
0: Ama onun ne özelliği?
1: Ne?
0: Spor ayakkabı.
1: Ha, doğru.
0: Israrla.
1: Aynı zamanda biliyorsun senin yamtarın bu adam.
0: Tabii. Yamtar, tabii. Yani boy, poz, eski basketbolcu
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii yamtar.
0: Değil mi?
1: Evet, şimdi bakıyoruz. Şöyle, evet. Şimdi herkes Erdoğan kadar meşhur değil tabii dünyada. Yani o normal, gayet doğal bir şey. Bu bizim ülkemizde değil, bizim için değil. Kendi, bakın Batı dünyasından, NATO üyesi ülkelerin kendi dünyasından baktığı zaman bir kendi başkanlarını tanıyorlar.
0: Evet.
1: Bir de Trump'ı, Mersi, Erdoğan'ı, birkaç isim var. Bunlar var. Yani en fazla gündem onu tanıyorlar. Mitsotakis biliyorum, tanım bilmem. Şey orada mıydı?
0: Kim ha, abi?
1: Tamam.
0: Meloni.
1: Meloni, evet. Meloni. Evet. Görmedim hiç Meloni'yi.
0: Meloni var.
1: Meloni peki arası nasıl şeyle bir araya geldiler mi Trump'la? Trump onda dövüşüyle
0: ben
1: ben sana söyleyeyim, o var ya, Meloni var ya, o sarı saç, sarı saçların yolar var.
0: Yolar yolar. Bir yolar. De sigarayı bıraktı bu ara. Sağlığa zararlıdır zaten. Tabii. O bir asabiyet yaptı ister istemez. Şey yani bayağı öfkeli, bir fotoğraf paylaştı Trump diye. Liderlerin salona girişleri devam ediyor.
1: Gelen sekreterle arasına bir poz verip lider tabii, yani bir sayı zirvenin olduğu ev sahibi ülkenin değil mi? Tabii. NATO'nun en güçlü ordusu, ikinci ordusu diyelim, Türkiye ile bir arada bulunmak, bir fotoğraf, o tarihi fotoğrafta bulunmak çok kıymetli. O anı tam moda tabiriyle ölümsüzleştirmek lazım.
0: O anı,
1: Erdoğan yanındaysa büyük şeref onlar için.
0: Peki o anı
1: büyük şeref.
0: O anı ölümsüzleştirelim.
1: Dur hocam, günün
0: manşetini, günün manşetini noktalayalım.
1: Bitmemeli hocam. Bak 57 oldu. Haber,
0: biz seninle içeride devam edelim.
1: Tamam.
0: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Ve sözü Ankara'ya sevgili kardeşim Mustafa Daştan'a iletiyorum. Evet Mustafa, söz sende.
2: Evet Ömer Özkök, çok teşekkür ederiz. Külliye'de NATO özel yayınımız devam ediyor. Artık hükümet ve devlet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler zirvesi için biliyorsunuz sabah saatlerinden itibaren bir dizi, aslına bakarsanız hazırlık artık son şekli verilmişti o hazırlıklara. Ve artık da hazırlıklar tamamlandı. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diyebiliriz. Editör arkadaşımdan da rica edeceğim, daha öncesinde konuşmuştuk, görüntüleri bana da eğer ki aktarabilirse ben de buradan daha net bir şekilde anlatabilirim. Şimdi biliyorsunuz saatler 11.15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderleri kabul etmişti ve daha sonrasında da evet şu anda liderler tarihi NATO zirvesinde Mark Rutte'yi görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine orada liderleri karşılıyor. Donald Trump'ın tabii ki gelmesi büyük bir heyecan yaşatmıştı. Donald Trump kaldığı otelden çıktı ve daha sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Donald Trump'ın hemen arkasında yine Macron'un geldiğini biliyoruz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Şu anda Mark Rutte ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama gerçekleştiriyorlar liderler için. Selamlaşma gerçekleştiriyorlar. Saatler 14'ü gösterene kadar toplantının devam etmesi bekleniyor. Tabii toplantıda çok önemli konu başlıkları ele alınacak. Toplantıda çok önemli konu başlıkları ele alınacak. Bir taraftan baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede özellikle ABD ve Türkiye arasındaki konuları masaya yatırmışlardı. Orada F-35 meselesi, kasa yaptırımları konusu önemli gündem başlıkları arasındaydı. Diğer taraftan tabii ki önümüzdeki süreçte NATO'nun geleceği konusu biliyorsunuz çok fazla tartışılan meselelerden bir tanesiydi. NATO'nun geleceği konusuyla alakalı da ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar özellikle bugün tabii ki önemli olacak. Tabii değerli konuklarımız da var. Değerli konuklarımızı da takdim edeceğim sizlere. Öncesinde tabii ki bağlantılarımız da olacak. Onu da belirtelim. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çeşitli noktalarından son dakika gelişmeleri oldukça 24 televizyon ekranlarından ve 24 radyo frekansından izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktaracağımızı bir kez daha belirtelim. Kimler şu anda bizlerle, hemen şöyle takdim edeyim.

0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Aynı zamanda Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Baban bizlerle. Saygılar hocam, tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi liderler tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeye başladılar. Artık dakikalar sonrasında Liderler Zirvesi'nin de başlamasını bekliyoruz. Ece hocam, sizinle başlayayım. Nasıl bir zirve bekliyoruz? Artık sayılı dakikalar kaldı.
2: Evet, sayılı dakikalar kaldı. Bir kere güzel başladı zirve ama bugün dün yaşanan o pozitif havanın biraz Donald Trump'ın liderlerle olan görüşmeleri ve aslında yaptığı açıklamalarla belki biraz daha özellikle İran konusunda, Orta Doğu konusunda ve Avrupa'nın almak zorunda kaldığı sorumluluklar açısından biraz daha gerilebileceğini söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan aslında böyle bir gergin ortamın değil, daha işbirlikçi bir ortamın olması gerektiği konusunda da önemli mesajlar vermişti. Çünkü öngörülen noktalardan bir tanesi bu. Şimdi neler olabilir? Birincisi Donald Trump'ın NATO'ya bağlılığını yeniden aslında test edildiği bir zirve olması bekleniyor. Özellikle Avrupa liderlerinin temel hedeflerinin Trump'ın NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yeniden teyit etmek, beraberinde ABD'nin askerlerinin Avrupa'dan hızlı bir şekilde çekilmesini önlemek ve ittifakta yeni bir çatlağın oluşmasını engellemek. Şimdi Avrupa liderlerinin hedefleri bunlar olacağı için tabii ki Avrupa liderleri de önemli açıklamalarda bulunacaklar. Çünkü Donald Trump yine sert açıklamalarda bulundu. Özellikle Grönland'la ilgili yaptığı açıklamalardan, İspanya'yla ilgili yaptığı açıklamalar. Bunların hepsine tepkiler de geldi ama Avrupa daha çok Donald Trump'la uzlaşarak NATO'nun dönüşümünü çok daha güçlü ve çok daha işbirlikçi bir noktaya çekmek için
0: şu an Sanchez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hocam bu arada. Evet. Onunla da selamlaştılar. Evet. Gidiyorlar. Buyurun, siz devam edin.
2: Daha biraz daha pozitif noktaya doğru Avrupa liderlerinin de çekebileceğini, ancak tabii karşılıklı gerilimler ve Avrupa'nın artık kendi güvenliğinin ana yükünü üstlenmesi gerektiği ile ilgili çokça mesaj verildiği için bundan sonraki süreçteki sanayi ile ilgili işte daha çok Avrupa'nın kendi caydırıcılığını kendisinin yaratmasıyla alakalı hangi işbirlikleri, hangi anlaşmalar olabilir? Bunlarla ilgili ben önemli kararların çıkacağını ama somut adımlara dönük kararların atılmasının da Rutte'nin verdiği mesajla da daha uyumlu olacağını söyleyebilirim. İran konusunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın gerildiği bir süreç içerisindeyiz. Suriye'de patlamalar olduğu için zirve içerisinde ikinci bir ana gündem konusunun, bir zirve konusunun Orta Doğu olabileceğini söyleyebiliriz. Benim şimdilik beklentilerim bunlar.
0: Mustafa Hocam, görüyoruz devlet başkanları, hükümet liderleri, hı hı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mark Rutte'nin yanına geliyorlar sürekli olarak ve orada bir selamlaşma gerçekleşiyor. Birazdan artık toplantı başlayacak. Donald Trump'ın da açıklamaları vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiğinde. Dilerseniz o açıklamaların da kısa bir değerlendirmesini sizden alalım.
1: Esasen tabii hocamın dediği gibi biraz pozitif olması beklenen havayı ya da öyle başlayan havayı biraz dağıttı. Şaşırtıcı bir şey değil zaten. Bugün için ya da bu zirve için en kritik nokta, en ne olur ne olmaz dediğim nokta Trump'ın açıklamaları olabilirdi. Şimdi biraz öyle başladı. Umarız toparlarlar. Belli olmaz. Çünkü kararlarını çok sık değiştirdiğini biliyoruz Trump'ın. Mark Rutte biraz çaba gösteriyor. Suyuna gidiyor deyim yerindeyse Donald Trump'ın. Biraz fazla suyuna gidiyor. O da onu bir destek olarak algılıyor. Ya da en azından öyle konuşuyor. Onu bir destek olarak algıladığını söylüyor. Genelde toplantılar ya da ikili görüşmeler bazı kritik konular öyledir. Bir taraf sesli düşündüğünü zanneder. Diğer taraf onu söz olarak, vaat olarak anlar. Her zaman böyle bir risk vardır. Trump da bunu bu şekilde anlamaya çok eğilimli. Dolayısıyla geri adım atmama ihtimali var. Çünkü artık yeniden Grönland'ı konu yaptığına göre artık birçok konuyu aslında üstünden geçtiğini, geride bıraktığını düşündüğümüz ya da düşünülen birçok konuyu tekrar gündeme getirebilir. Bir pazarlık unsuru olarak bunları kullanıyor. Bir baskı unsuru olarak kullanıyor. Ama son tahlilde küresel ekonomiye de bir etkisi oluyor hemen. Yani petrol fiyatlarının yükselişi, o yükselişle beraber bütün dünyada enflasyon, enflasyonist baskının artması, buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil, bu tür sonuçlar doğuruyor. Bir başkası da yine hani yine bu bağlamda aslında İspanya'ya karşı tavır, tıkındığı tavır, ittifak içerisindeki birlik beraberlik görüntüsünü, yeniden bir bütünleşme beklentisinin de zayıf halkasını oluşturuyor. Oraya, o zayıf halkaya karaciğere doğru çalışıyor yani. Deyim yerindeyse boks maçlarında söylenir ya, karaciğere çalışıyor. Bugün tabii bir aile fotoğrafı verilecek. Yani vardır bazı filmlerde kavgalı aileler fotoğrafta gülümserler ama arka planda komplolar, kumpaslar devam eder. Şimdi biraz tabii öyle bir görüntü vermiş olacak. Bunun tabii en çok sevinen herhalde kuzeyde Putin, güneyde de İran'dakiler, artık kimler orayı idare ediyorsa. Bir de Trump'ın bu çıkışları ve İran'ın saldırısından dolayı Netanyahu, her ne kadar onu fırçaladığını görüyorsak da, azarladığını görüyorsak da, son tarihte Netanyahu dediğini yaptırmanın birden fazla yolunu biliyor. İran'ın vurulma, bugün burada hani Türkiye'ye karşı ben dikkatimi çekiyor. Bir haftadır, özellikle de son 2-3 gündür yoğunlaşan bir biçimde, yani düne kadar İngiltere'deki bazı medya kuruluşları da dahil, dünyanın birçok medya organında, Amerika'nın, Avrupa'nın birçok medya organında, sosyal medyada veya işte uzmanlıklarından dolayı takip edilen bir takım dijital medya organlarında Trump aleyhine yayınlar çok fazla arttı. Yorumlar, yayınlar, köşe yazıları, haberler, Epstein ilişkileri vesaire filan. Hatta hapse girebileceğine dair bir yazı bile gördüm. Bu başkanlık döneminin sonunda, ki bu geçtiğimiz başkanlık döneminin sonunda da benzer şekilde konuşulmuştu. Tabi bunların Siyonist ağla bağlantılı yayın organları olduğunu düşündüğünüzde, ki benim en azından bakabildiğim kabaca temel ana organlar bunlardı, ana yayın organları. O bağlantılarıyla tanınan yayın organlarıydı. Buraya baktığınız zaman Netanyahu'nun Trump üzerine medya tarafından da, kamuoyu algısı tarafından da bir baskı yürüttüğünü görebiliyoruz. O yüzden aile fotoğrafı, en azından dün de söylemiştim, kağıt üstünde bir birlik görüntüsü, görüntüde bir birlik birlik sağlanması şu anda asgari düzeyde beklenen o. Avrupalılar asıl buradan, bu Ankara zirvesinden eline bir nikah tazeleme Amerika ile bekliyorlardı. Anladığım kadarıyla o nikah çok fazla tazelenmeyecek. Yani en azından ayrılık olmayacak ama nikah da çok teyit edilmeyecek gibi görünüyor.
0: Siz ne diyorsunuz Ece Hocam?
2: Ben de Mustafa Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Özellikle Rutte'nin açıklaması konusunda biraz da belki vurgu yapmak gerekir. Çünkü Rutte dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesi gerekliydi dedi. Ama beraberinde işte güçlü bir cevap vermesi de önemliydi dedi. Şimdi şu çok önemli. Donald Trump normal şartlarda sahada NATO ülkelerinden bir destek bekliyordu. Ama şimdi sahada alamadığı desteği Rutte'nin söylemleriyle, belki Avrupa liderlerinin daha yumuşak bir geçiş yaparak Donald Trump'la ilişkileri daha normalleştirebilecek, NATO'nun varlığını, bu bahsedilen NATO 3.0 ve dönüşümle ilgili olarak sorumlulukları yeniden yerine getirebilecek mi? Bu noktada masada söyledikleri şey Donald Trump'ı tatmin eder mi? Ben onu çok öngörmüyorum açıkçası. Çünkü Donald Trump buraya gerçekten gelmeden önce de yine NATO ülkelerini, Avrupa ülkelerini çok ciddi eleştirmişti. Bir araya geldiler.
0: Artık poz veriyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen ortada yer alıyor. Yanında Mark Rutte. Hı-hı. Mark Rutte'nin de hemen solunda ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyoruz. Şimdi evet, aile fotoğrafı çekilecek.
1: Bir şey söyleyeceğim. Meloni nerede? Muhtemelen Trump'tan uzak bir taraftadır diye düşünüyorum ama.
2: Çünkü Donald Trump...
0: görmediysem hemen sağ tarafta.
1: Evet, arkada.
0: Evet,
1: arkada.
0: Evet. Evet. Trump'ın iki sıra, bir sıra arkasında solunda kalıyor.
1: Biraz evet, da kim o fark edemedim ama galiba Finlandiya'nın Başbakanın arkasına.
0: Evet.
1: Arkasında kaybolmuş gibi görünüyor.
0: Trump bazı devlet başkanlarıyla, orada Mitsotakis de var. Mitsotakis'in yanından geçti. Macron'un gözünde güneş gözlüğüm var,
2: evet.
0: Ben yanlış söylüyorum.
2: Macron'un gözünde bir rahatsızlık var. O yüzden evet. Geldiğinde de dün akşam yemeğe geldiğinde de yine gözünde gözlükleri vardı. Bugün de yine aynı
0: şekilde.
2: Şimdi
0: tabii liderler artık zirveye geçecek.
1: Zaten çok evet. İleri görüşlü olduğu da söylenemez.
2: Macron.
0: Değil mi?
2: Evet. Evet.
0: Şimdi liderler yavaş yavaş toplantı yapacaklar. Salona doğru geçiyorlar. Bu saatten sonra bizim bütün konuştuğumuz başlıklar aslında bakarsanız masaya yatacak
2: artık. Masaya yatırılacak. Evet, kesinlikle. Evet. Özellikle işte Rutte'nin açıklamalarından ve İran'la ilgili gündemden bahsetmiştik. Sahada alamadığı destek Donald Trump'ı masada her ne kadar işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesinin haklılığı konusunda Rutte'nin verdiği mesajlar Donald Trump'ı ne kadar tatmin eder? Avrupa ülkeleriyle somut bir ilerleme görmeden yine Donald Trump ne kadar iyi bir ilişki ya da hocamın söylediği gibi hani o nikah tazelemeye ne kadar yakın olur? Bunlar tartışılır konular. Tabii burada en önemli şey somut bir çıktının olması, olabilmesi. Çünkü aslında NATO'nun dönüşümü denilen noktada sadece kararların alınması değil artık somut adımların atılarak o dönüşümün sağlanmasıydı. Burada tabii Avrupa'nın ne kadar sorumluluk alıp bundan sonraki süreçte kendi caydırıcılığını ne kadar masaya koyacakları önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ni ortak çıkarlar konusunda ne kadar destekleyecekleri, Donald Trump'ın beklentilerini ne kadar karşılayacakları önemli.
0: Gelmeye başladı ekranlara. Birazdan liderler de bu toplantı salonundaki yerlerini alacaklar. Bak sizin de görebilmeniz için şöyle daha yakında göstereyim. Bu toplantı arada, burada gerçekleşecek.
2: Evet, orada gerçekleşecek. Tabii farklı liderlerden de önemli açıklamalar oldu. Mesela Letonya Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Dedi ki bize eğer saldırılacağını söylüyorsak savaşabileceğimizi de söylemeliyiz. Açıklaması önemliydi. Yine Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın açıklaması önemliydi. Dedi ki Avrupa'ya silah satışı fırsatları dahil olmak üzere ittifakla savunma işbirliğini genişletmeliyiz. Küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığına vurgu yaptı. Mesela bunların hepsi aslında NATO'nun bundan sonraki süreçte hedeflediği, Rutte'nin de ifade ettiği noktalara dair önemli açıklamalardı. İzlanda Cumhurbaşkanı Grönland konusunda tepkisini ortaya koydu Donald Trump'a. Dedi ki istemiyorlar, Grönland, Grönland halkına aittir. İsveç Başbakanı Ukrayna'ya desteğini vurguladı. Mitsotakis dedi ki tüm NATO üyelerinin hassasiyetlerine saygı gösterilmeli. Aslında baktığımız zaman genel anlamda hani temel konularda Ukrayna, İran ve küresel tedarik zinciriyle o savunma hattının oluşturulması konusu, Avrupa'nın kendi caydırıcılığını oluşturması konusunda olumlu ve ortak mesajlar veriyor liderler. Ama beraberinde tabii Donald Trump bunların karşısında ne kadar tatmin olur bilmiyorum. Ben çok da Donald Trump'ın pozitif yaklaşacağını öngörmüyorum açıkçası.
0: Yaklaşır mı sizce Mustafa Hocam?
1: Öyle görünmüyor. Öyle görünmüyor. Bu işleri biraz gergin tutmaya ve karşılığında daha fazla şey almaya çalışıyor. Esasen hani İspanya ile alışveriş keseceğim falan diyor. Ama burada mesele biraz pazarlık meselesi. Bütün yaptığı işleri elini pazarlıkta güçlü tutmaya yönelik olarak yapıyor. Bunun için artık bizim yeni kanıta ihtiyacımız yok. Yeni bir durum görmeye de ihtiyacımız yok. Orada istediği şey aslında eğer kendi sanayicileri, kendi üretimi yurt dışına ne kadar satış yapabiliyorsa son tarihte dolarla satış yaptığı için onu desteklemeyi sürdürmek ama dışarıdan da birisi Amerikan pazarına girmeye çalışıyorsa onu engellemek. Her türlü engelle başvuruyor. Burada NATO meselesi değil. Belki İspanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı meselesi sorun.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda zirvenin gerçekleşeceği toplantı salonunda hemen arkasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte vardı. Rutte ile beraber de ABD Başkanı Donald Trump'ın salona giriş yaptığını söyleyebiliriz. Heyetlerle beraber devlet başkanları toplantıya katılacaklar. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler zirvesi için hazırlanan salondalar şu anda liderler ve yaklaşık 2-3 saat sürecek bir toplantıdan aslına bakarsanız bahsediyoruz burada. Toplantı sonrasında saatler 15'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha sonrasında tabii liderlerle toplantılar olacak. Mustafa Bey, şunu sormak istiyorum. Çünkü toplantı üzerine çok fazla konuştuk, ettik. Sorunları masaya yatırdık. Konuşulabilecek olan başlıkları değerlendirdik. Şöyle bazı değerlendirmeler de var ki geçmiş zirveler de aslına bakarsanız bunu doğruluyor. Zirve bildirisinde çok net atışlar bekliyor musunuz?
1: Genelde olmaz. Genelde ima ve işaret edilir. Hı-hı. Anlamlandırılır. Fakat burada tabii dedim demin az önce Maktub'un Trump'la olan ilişkisinden bahsederken biraz onun suyuna gitmeye çalışıyor. Hani bunun tabii ne vereyim abime şekline dönüşmesi de çok şaşırtıcı olmaz.
0: Evet.
1: Hani orada Trump'ı sakinleştirecek ve Amerika'yı biraz daha NATO'ya yaklaştıracak ya da uzaklaşmasına mani olacak bir iki sivrilik olabilir, bir iki somut netlik olabilir. Bundan endişe ederim doğrusu. Çünkü Trump'ın istediği şeyler çok da Avrupa'nın veya dünyanın hayrına olan şeyler değil. Bakın dünkü açıklamasında İran'da Ukrayna'da 35 bin kişinin öldüğünü, Ukrayna'nın ve Rusya'nın kayıplarını ama asıl Ukrayna'nın kayıplarından bahsediyor. İnsanların görüntülerini Peter Esket'in kendine gösterdiğini ve bunlardan çok etkilendiğini söyledi. Ama ne İran'da kendilerinin öldürdükleri kız çocuklarından bahsetti, ne de İsrail'in Gazze'deki katliamından, soykırımından bahsetti.
0: Bu arada az önce ekranda güzel bir görüntü vardı. Frekans üzerinden güzel bir kare yansıdı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı gördüm ben. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı ve ABD Başkanı Donald Trump vardı. Yanlış görmüyorsam bir diğer isimli Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şu anda Trump, Hakan Fidan, Kalın
1: Mark
0: ve
1: Rutte'de
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rutte'de orada. Bir görüşme, ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiler. Aslına bakarsanız zirvede bu tarz görüşmeler, bu tarz dirsek temasları, liderlerin gerçekleştireceği ve heyetlerin gerçekleştireceği dirsek temasları çok daha önemli belki de kararların
1: belki
0: bağlanabileceği.
1: Bu tam İran'ın konuşulacağı bir fotoğraf.
0: Değil mi?
2: Evet. Özellikle ben bildiride net olabilecek, tabii şu anda bir öngörüde bulunuyoruz ama İran'ın nükleer silah elde etmemesi yönünde bir kararlılık, burada bir netlik belki beklenebilir. Ukrayna'ya verilecek destekle ilgili bir netlik olabilir. Bir de Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlar ve NATO ülkelerinin vermediği destekten Donald Trump'a rahatsızlık duyduğu için Mark Rutte'nin de açıklamasını göz önünde bulundurarak İran'la müdahalenin gerekliliğiyle ilgili, belki seyir sefer özgürlüğüyle ilgili, serbestisiyle ilgili de önemli bir mesaj bildiride yer alabilir diye düşünüyorum. Burada tabii şimdi liderler görüşecekler ama demin gördüğümüz görüntüde
3: temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.

0: Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-EL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And I want, and indeed, whilst the press is leaving, I want to thank you for what you did with hosting this event. It is really huge. To quote
2: Erdoğan'ın hesabını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii önemli mesajlar verdi. Savunma sanayi kısıtlamaları kaldırılmalı mesajı buradaki dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Eğer ki NATO 3.0'dan bahsediyorsak savunma sanayi kısıtlamaları kaldırılmalı dedi. Kıta savunmasında daha fazla sorumluluk vurgusu buradaki dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Yine ittifakı zayıflatacak hamlelerden NATO kaçınmalı ve NATO üyeleri de bu ittifakı güçlendirmek için hareket etmeli dedi. AB üyesi olmayan müttefiklerin ötekileştirildiğine dikkati çekti ve NATO'nun hedeflerine hizmet etmez böyle bir ötekileştirme ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan tabii Rusya-Ukrayna savaşı önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ilk dakika açıklamalardan beri zaten sürekli olarak Rusya'nın da ABD Başkanı Donald Trump'ın da diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün olduğu gibi NATO'nun gündemindeki en önemli başlıklarından bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya destek sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Ukrayna'ya desteğin sürmesi demek savaşta bir taraf olmak anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz bugüne kadar Türkiye çok önemli bir diplomasi trafiği yürüttü Rusya ile Ukrayna arasında. Rusya ile alakalı da barışa götürecek diplomasi adımlarını sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İran konusunda Türkiye'nin barıştan yana olduğunu bir kez daha hatırlattı. İlk konuşmasında ve Türkiye'yi hedef alan füzeler vardı. Biliyorsunuz ABD-İran savaşının başlamasıyla beraber o füzelerin NATO tarafından, NATO'ya ait olan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bir kez daha hatırlattı. Ve Türkiye'ye hava savunma desteği sağlayan ABD, İspanya, Almanya, İtalya gibi devletlere de yine teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mesajları zirvede bu yöndeydi. Ece Hocam sizinle devam edelim. Birazdan sizi zaten uğurlayacağız. Evet. Buyurun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mesajlar oldukça önemli. Şimdi siz hepsini özetlediniz. Tabii burada en önemli olan noktalardan bir tanesi hem İran Savaşı ile ilgili füze konusunda, hava savunma sistemi konusunda edilen teşekkür. Burada Türkiye'nin gerçekten hani NATO'nun aslında o çokça tartışılan varlığıyla ilgili olarak da belki Donald Trump'ın da bulunduğu ortamda bu teşekkürün edilmesi önemliydi. AB üyesi olmayan müttefiklerin ötekileştirilmemesi konusu oldukça önemliydi. Ve burada hani Türkiye'de dahil olmak üzere aslında AB'nin içerisinde sonuç itibariyle NATO içinde NATO'nun yeni bir güvenlik şemsiyesi, yeni bir güvenlik mimarisinden bahsederken Avrupalı ülkelerin özellikle savunma sanayi ile ilgili bu kadar çok fazla vurgu yapılmışken ve yeni anlaşmaların savunma sanayi konusunda da yeni anlaşmaların Türkiye ile birlikte yapılacağı çokça vurgulanmışken tabii burada sadece NATO içerisinde değil AB içerisinde de aslında bu çatlağın giderilmesi ve bu ötekileştirmenin yapılmaması ile ilgili çok ciddi bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Çünkü sonuç itibariyle baktığınız zaman NATO üyesi yani NATO'nun içerisinde kurulacak olan güvenlik aynı zamanda AB'yi de kendi endişeleri ve Rusya tehdidi dahil olmak üzere bunlardan koruyacak önemli bir mimari oluşturuyor güvenlik konusunda. Türkiye'nin İran konusundaki barıştan yana olduğu mesajı da oldukça önemliydi. Çünkü en çok NATO'da bugün belki de konuşulup da İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz konusuyla ilgili önemli belki kararlar alınacak, önemli konuşmalar yapılacak. Dolayısıyla olumlu, pozitif ve oldukça da yönlendirici bir konuşmaydı.
2: Hocam çok teşekkür ederiz. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Baba. Kırmadınız. İki gün boyunca konuğumuz olduğunuz değerlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz Mustafa Kartoğlu ile devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları. Buyurun efendim.
4: Ben tabii burada bizim için manşet olan kısımları daha doğrusu Türkiye'nin NATO üyesi Avrupa Birliği üyeleri tarafından ya da Avrupa Birliği tarafından dışlanmasına yönelik tepkisi. Dün de hatırlarsanız Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler muhataplarına bu mesajı vermişti. Ve NATO'da eğer bir savunma harcamalarını arttırma söz konusu olacaksa bu savunma harcamalarından Avrupa'nın güvenliği konusundaki fon ve imkanlardan Türkiye'nin de yararlanması gerektiğini söyledi Yaşar Güler. Bu olmazsa bunu NATO kapsamında yapmazsanız NATO'nun içerisinde rekabet yaratmaya başlarsınız dedi ki bu da saçma sapan bir şey olur. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu bir kez daha dünya liderler düzeyinde söylenebilecek en üst yerde söylemiş oldu, vurgulamış oldu. Ve burada bunun bir NATO içinde bölünme yaratabileceği uyarısında da bulunmuş oldu. Bizim için manşet olan kısmı o. Öbür taraftan belki dünya için ya da Avrupa için Ukrayna tarafı olabilir. Yani orada da Rusya'nın barışa yönelik adım atması için Türkiye'nin iletişim kanallarını açık tutacağını ve bir taraftan da Ukrayna'nın savunmasına destek vermeye devam edeceğini, yani var olan pozisyonunu değiştirmesini gerektirecek bir durum olmadığını özellikle vurguladı. Trump'ın istediği katkıları zaten Türkiye'nin yapmakta olduğunu ve yeni geliştirdiği kabiliyetlerle de bunun daha fazlasını beklenenden de daha kısa bir sürede tamamlayacağını vurguladı. Bunların her biri aslında Türkiye'nin ev sahibi olarak örnek bir NATO üyesi olduğunu ortaya koyan açıklamalar. Ve Türkiye'nin NATO'ya katkısının altını çizdi. Bir taraftan da uluslararası görev, yani NATO sınırları dışındaki görevlerle alakalı olarak da bir kapı araladı. Hürmüz'ün mayınlardan temizlenmesi konusunda inisiyatif alabileceğini söyledi Türkiye'nin. O da biraz bize aslında sonuç bildirgesinde uluslararası suların güvenliği, ticaretin ve lojistiğin hatlarının güvenliği konusunda NATO'nun bir inisiyatif almaya, bir görev tanımı yapmaya ihtiyacı olduğu görülüyor ya da yapacağı anlaşılıyor. Orada Türkiye de kendi konumunu koymuş oldu. Fakat bunun için tabii diğer ülkelerle olan, yani NATO'nun görev yapacağı NATO dışı ülkelerin bulunduğu coğrafyalarda yahut denizlerde NATO'nun yeni bir krize de neden olmaması gerekiyor. Onun için de herhalde bir hukuki altyapı, hem mekanizma olarak da NATO'nun emir komuta zinciri içerisinde bir altyapı oluşturulacaktır. Yoksa Amerika'nın kavgaya girdiği her yerde yardıma koşan bir NATO'yu da kimse istemiyor.
2: Çok kıymetli bir konuğumuz daha var. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Levent Ersin Oral'da bizlerle. Saygıdeğer hocam, öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını konuşuyoruz. Özellikle verdiği mesajlar arasında NATO üyesi olan ülkelerin birbirlerine karşı savunma kısıtlamaları yapmaması gerektiğini belirtti Erdoğan. Ukrayna konusunda desteğimiz devam edecek. Rusya'yla da görüşmeyi sürdüreceğiz. Orada barışı istiyoruz biz ifadesi. Dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Türkiye'ye hava savunması anlamında destek veren NATO üyesi ülkelere yine teşekkürler iletti. Siz mesajlarda hangi noktaları not aldınız?
5: Bir defa bir aile vurgusu var. Bu aile içerisinde hala birbirini hasım olarak gören devletlere ilişkinde güçlü bir eleştiri var. Çünkü ambargolarla, ablukalarla defalarca güvenlik hattı sınanmış bir inşaatın, bir mimarinin şüphesiz su sızabilecek gedikler verme ihtimalinden bahsedildi. Bir benzerini biz Karadeniz coğrafyasında gördük. Rusya-Ukrayna savaşı cereyan ederken Macaristan'ın yaklaşımının NATO üyesi olmasına rağmen ortaya koymuş olduğu, daha ziyade Rusya ile de yan yana durulması gerekir cümlesinin NATO açısından problem olabileceği. Bununla beraber Türkiye'nin zaman zaman İsveç, zaman zaman Kanada ile arzu edilen savunma bağlamında bu ticari ilişkiyi kuramaması, hali hazırda sözlü insan hakları üzerinden Türkiye'nin bu manada anlamı olmayan eleştirilere maruz kalıyor olmasının bir an evvel önüne geçilmesi gerektiği. Şüphesiz Sayın Erdoğan bunları 20 yılı aşkın bir zaman diliminden bu yana test etme şansına sahip oldu. NATO aile fotoğrafı içerisinde bu kadar uzun zamandan beri bir NATO zirvesine katılan başka bir lider olmadığını hep beraber müşahede ettik. Demek ki NATO tarihçesi içerisinde 20 küsur yıllık periyotta hangi noktaya gelinmesinin arzu edildiğini en iyi tanımlayan liderlerden bir tanesi. Biz Karadeniz'in bir kara deliğe dönmemesi adına sahadayız. Montrö'nün vermiş olduğu o güvenceyi sonuna kadar kullanabilecek bir Türkiye gerçeğini bir kere

Daha vurguladık. İhtiyacımız yok dedik. Yani ABD'nin ya da İngiliz donanmasının Karadeniz'e gelip de Rusya'ya doğrudan bir rekabet ortamına çok daha kızışacak şekilde çekmesine gerek olmadığını, Türkiye'nin Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da defalarca önemli arabulucu

0: de askeri operasyonlar sürdüğümüzde ortaya kalıcı bir ateşkesin çıkma ihtimalinden bahsedemeyiz. Hatta giderek de uzaklaştığımız gerçeğinin farkındayız. Evet. Eğer Putin samimi bir şekilde İstanbul'da konuşulan konulara yeniden geri dönmeye hazırız diyorsa, o zaman bu büyük bir fırsat. Zelenski ile oturulup konuşulup Ukrayna'nın belki yeni anayasası için güçlü bir taslak metnin NATO ülkeleri tarafından oluşturacak bir konsorsiyumun kurulması bir zorunluluğa doğru gidiyor. Rusya-Ukrayna konusu bu. Savunma sanayi bağlamında Türkiye'ye ilişkin yaptırımların artık hiçbir manası olmadığına dair vurgu çok kıymetli. Ama galiba eğer Avrupa, Amerika'nın kendisine sunmuş olduğu konfor alanını adım adım ikame edecekse, bunun için bir askeri kabiliyet, iki savunma alanında çok daha güçlü bir teçhizat birikimi lazım. Şu anda Türkiye bunu üretebiliyor. Diğer devletlerin bu anlamdaki sıkıntılarını çözebilecek ülkenin Türkiye olduğu, SEV programında çok daha makul bir marj ayrılırsa, Türkiye'nin sanayisinin, sadece savunma sanayi bağlamını söylemiyorum, belki de bir motor güç olarak savunma sanayiyi öne çıkaracak yeni bir büyüme modeli, yeni bir marka üretimi anlamında ilerleyen yıllarda Avrupa'da ekonomik bağlamda çok daha önemli bir yer tutabileceğini de aslında hep beraber görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın istikrar, huzur ve barış vurguları vardı. Daha da uzayan, kısık ateşte süre giden savaşların istenmediğine dair çok ılımlı ve çok olumlu mesajlar vardı. Çünkü NATO bir askeri platform, doğru, ama özünde bir savunma platformu. Savaş üreten bir platform değil. O bakımdan Hürmüz'e niye dahil olunmadığının çok iyi açıklandığını düşünüyorum. Ama eğer NATO mimarisi içerisinde Türkiye'nin deniz kuvvetleri kabiliyetine de bir pozisyon verilecekse ve buna İran razıysa, en önemlisi bence bu, Hürmüz bağlamında Mustafa Bey'in belirttiği gibi mayınların temizlenmesi konusunda ve belki de Hürmüz'ün güvenlik bağlamında bundan sonra problem yaşamaması adına Türkiye sahada olacağını ifade etti. Bu şu anlama geliyor. Hürmüz uluslararasılaşacak. Hürmüz'le ilgili biz önümüzdeki aylarda çok büyük bir konferans beklemeliyiz. 1958 gibi, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde olduğu gibi Hürmüz Boğazı Konferansı toplanacak ve çok muhtemel uluslararasılaşmış bir Hürmüz Boğazı'nın koruma mekanizmasında belki de Türkiye'de pozisyon üstlenecek. Daha gün sıcak, gün uzun, konuşulacak çok daha önemli konular olduğu kanaatindeyim ve belli ki son bildirgeye doğru adım adım ilerlerken ufak tefek düzeltmeler kalmış. İspanya konusu kritik konulardan bir tanesi. Doğu Akdeniz'in güvenliği hususu dillendirilecek ama muhtemelen son nihai senede dökülmeyecek konulardan bir tanesi. Ben bu konuşmanın çok önemli olduğunu, asıl ikili görüşmelerde verecek mesajların bir miktar daha önem arz edeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi liderler zirvesi sonrası tabii yapılacak olan basın toplantıları da önemli ki o toplantılarda da yine gözlerin çevireceği iki isim var. Birisi Erdoğan, birisi Donald Trump. Erdoğan ilk mesajları verdi. Trump'ın vereceği mesajlar merak ediliyor diğer taraftan.
2: Vallahi şimdi ben tabii bu sabahki açıklamalarından itibaren bir trafiğin yürüdüğünü tahmin ediyorum. Demin gördüğümüz Cumhurbaşkanı ile birlikte giderken Trump İçişleri Bakanı ve MİT Başkanı'nın yanlarına gelerek onlara bir briefing verdiğini gördük.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı muhtemelen konudan haberdar. Bunları Trump'a da anlatın demiş gibi duruyor fotoğraftaki yorumum. Ve muhtemelen biraz dikkatli bakılırsa ki buradan imkanımız yok ama dudak okumayla aslında Trump'ın ne dediği de belli olur. Hangi konunun konuşulduğunu şimdi Amerikalılar çözmüştür yani.
0: İlerleyen dakikalarda bilgi
2: tabii,
0: gelir.
2: Tabii bilgi gelir. Ama dediğim gibi tabii o iki ismin orada olması, yani Ukrayna ile ilgili bilgi vermiyorlarsa ki onun için daha farklı, daha güçlü, daha odaklı kaynakları var Trump'ın. İran'la ilgili, İran'da bu ateşkesi benim için bitirdim demedi. Benim için bitmiştir dedi. Yani orada ben böyle düşünüyorum ama hani bakalım ne gelecek ona göre filan diye. Şimdi orada bir şeyler gelecek belli ki. Bizim
1: çok yanlış anlaşıldı değil mi o? Benim için bitmiş.
2: Ya şöyle sanki yanlış anlaşılmadı aslında. Anlaşma şimdi diyor ki ya benim için öyle de. Bunun resmini istirebilirim yani. Evet. O da zor bir şey değil onun için. Dolayısıyla bir mesaj verdi. Yani birileri araya girsin, onu durdursun mesajı olarak da alınmıştır muhatapları tarafından. Ben Türkiye'de de böyle bir girişim olduğunu ve ona dair de ilk bilgi

0: ilerin verildiğini düşünüyorum o görüşmede. O yüzden belki basın toplantısına kadar Trump'ın o konuda bir şeyler oluyordur, bekleyelim bakalım falan diyebileceği bir durum olabilir. Doğrudan kararını değiştirmeyebilir ama oraya gelebilir. Çünkü Türkiye'nin Netanyahu'ya söylediği varsayılan bir ifade var ya, biz o ben olmasaydım Türkiye'de İran'ın yanında yer alırdı. Tabii ki böyle bir şey olmazdı da Netanyahu böyle bilsin, problem yok. Muhtemelen Trump da öyle düşünüyor. Yani Netanyahu öyle bilsin diyor da Netanyahu kaçık orası. Trump'tan daha iyi biliyor bu işleri. O yüzden biraz da o anlamda Türkiye'nin oradaki pozisyonunu değerlendirmiş oluyor bu bekleyiş süreciyle. Orada bir tutum değişikliği yahut bekleme durumuna geçerse o da Türkiye'nin pozisyonunu biraz daha güçlendiren bir adım olur. Ama dediğim gibi yine Trump tabii dünyadaki en büyük belirsizlik Trump. Avrupalılar bu NATO zirvesinde Trump'tan doğan belirsizliklerin bir kısmının giderilmesini bekliyorlar. Bu görüşmeler, salondaki görüşmeler nasıl olacak bilmiyoruz. Kapıyı vurup çıkan olacak mı falan, ona bakmak lazım. Ama Grönland meselesinde hala bu şekilde konuşuyor olması can sıkıcı. Özellikle Avrupa için söylüyorum tabii bunu. Ama şöyle de bir şey söyledi mesela Körfez'le ilgili. Ya ben de yardım istemedim. Ama yani insan bu kadar ya desteğimizden sonra trilyonlarca dolar aldıklarını saymıyor bu arada, hep verdiklerini sayıyor Trump. Bu kadar paradan sonra insan bir sorar bir şey lazım mı diye. Kimse de bize bir şey sormadı diyor. Yoksa benim ihtiyacım yok, sadece taraflarını görmek istiyorum diyor. Ama oraya gelmesi de önemli bir şey. Yani aslında bal gibi ihtiyacı var belli. Ama kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. O bakımdan belki eğer fazla olmamak kaydıyla Mark Rutte'nin ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikli ev sahibi olarak ve buraya gelme sebebi olarak bir taraftan da Mark Rutte'nin bu kadar suyuna giden çabalarına bir karşılık verebilir. Belki biraz daha tonunu yumuşatarak kapatır bu zirveyi.
1: Hepimizin umudu bu yönde aslında.
0: Evet, bu umut tabii yani. Beklenenle umulan arasındaki makas biraz fazla açık.
1: Konu Trump olunca marjinalize etme ihtimali öne çıkabiliyor.
0: Tabii, doğru.
1: Çünkü bizim problem olarak tanımladığımız hadiselerden biri asla Grönland değildi. Ama o uzun vadeli Arktik üzerinden bir savunma konsepti içerisinde eğer Batı bloğunda bir çözülme olacaksa, Avrupa güvenliğiyle Amerika'nın güvenliği ayrışacaksa Grönland bende kalmalı diyor. Madem bu evlilik makul bir antlaşmalı boşanmaya doğru adım adım gidiyor, gittiği gün o antlaşma metninde Grönland ABD'de kalacak. Hatta ben İzlanda Başbakanı'yla yaptığı konuşmada biraz önce liderler fotoğrafında birkaç cümle sezdim. Trump döndü arkasına, hanımefendinin elini sıktı. Orada ne dediğini kestiremiyorum. Ama kadıncağızın yüzü düştü. Sıra size de geliyor demiş olabilir, hiç şaşırmam. Grönland'dan sonra İzlanda. Tabii bunlar bir miktar bu işin İzahı olmadığı için mizahını yaptığımız şeyler. Ama İran'da sıkıştığını itiraf eden bir ABD var. Asya NATO'su mesela gerçek anlamda konu olmadı. Yani Japon lider burada, Avustralya, Yeni Zelanda burada, Filipinler, Endonezya, Güney Kore. Ama gündemin asli konularından bir tanesi olmadı. Halbuki Trump'ın ikili temaslarda belli ki onlara vereceği bazı mesajlar var. Ve Japonya'ya yıllardır uyguladığı o askeri ablukaları, ambargoları bir miktar esnetmiş vaziyette. Yani Yeni Zelanda'nın askeri kabiliyetinin artmasının bir önemi olmayabilir. Avustralya'nın da olmayabilir. Ama konu Japonya olduğunda biz 1930'larda 40'larda Japonların neler yapabileceğini
0: 1915'te
1: gördük. 1905'te hatta Rusya'yı yenebilen tek devlet olarak tarihe geçti.
0: İşgal edebilen.
1: 40 yıl boyunca Mançurya'ya kadar inen bir devlet. Tabii bunlar şunu söyleyebiliriz. 80 yıl önce tarih orada kaldı. Ama Japon militarizmi korkutucu bir anlayış. Maalesef iki tane atom bombası, ikisi de Hiroşima ve Nagasaki 45'te Japonya'ya atıldı. Ama Japonların çok böyle uzun vadeli hesapları vardır. Bu hesaplar 60 yıllıktır, 100 yıllıktır, 200 yıllıktır. Belli ki bunu bir yere yazmışlar. Umarız Asya'da birileri bu hadiseyi kaşımaya gayret etmez. Avrupa'nın kendi içindeki Orta Doğu'daki sorunlar henüz çözülememişken yepyeni bir gündemle, Asya gündemiyle herhalde siz de sabaha kalkmak istemezsiniz. Uzman bulmak zor oluyor.
2: Asya konusunda hocam bir şekilde uzman bulduk. Türkiye'de savaş çıktıktan sonra uzmanlar da bir anda ortaya çıkıyor. ama savaş çıkmasın.
1: Yani i̇stemiyoruz.
2: Çünkü

0: zaten her tarafımız bir başka cepheyle şu anda çevrildi. Diğer taraftan da baktığımızda bu İsrail'in saldırıları mesela, biliyorsunuz coğrafyamızı her geçen gün başka bir ateş çemberinin, ateş çukurunun içerisine atıyor. Ama bugünden en çok rahatsız olan isimlerden bir tanesi Netanyahu galiba. Bundan sonra ABD-İsrail ilişkileri nasıl şekillenir?
1: Valla aslında ben istekle, ihtiyaçla irade arasında bir orantı yok Amerika'da. Şimdi ihtiyaç ne? İsrail'in ve Yahudi lobisinin ve Siyonist lobinin baskı, tahakküm ve patronajından kurtulmak. Bunu istiyorlar. Teşhis var. Tedavi yolu da var. Fakat onun için bir irade lazım, o yok. Amerika Birleşik Devletleri kurumsal olarak da siyasette de İsrail'le göbekten bağlıdır, bağımlıdır. İsrail tarafından, İsrail'in politikaları doğrultusunda yönlendirilir. Bunu Amerikalılar çok geç ama net bir biçimde fark ettiler. Fakat son tahlilde şeyi değiştiremiyorsunuz. Mekanizmayı kontrol eden yapıları, senatoyu, ne bileyim işte başkanı, sadece o da olsa iyi, bürokrasiyi değiştiremiyorsunuz. Ve bürokrasinin her yerine yerleşmiş olan yapılar var. Biz bunun bir mikro ve hızlı sonradan girişimini FETÖ'yle gördük. Amerikalılar da 1940'lara 50'lere kadar buna çok direndiler.
2: Öyle.
1: Hatta
2: öyle.
1: Belki 60'lara kadar çok direndiler. Düşünün, nükleer programdan Almanya'dan gelen Yahudi bilim insanlarını çalıştırmamak, çalıştırırken onları evlerine, yatak odalarına kadar takip etmek FBI'nin asli göreviydi. Çünkü her an Amerika'yı satabilecek, Amerika'ya zarar verebilecek bir casusluk işinin içine girebilirlerdi. Çinliler keza, bazı Çinli bilim insanları ki aralarında bugün Çin'in roket teknolojisinin babası olarak bilinen, ismini telaffuz edemeyeceğim, kişinin de olduğu bazı Çinlileri, Amerika doğumlu demir yolu işçisi olan dedelerinin Amerika'da gömülü olduğu insanları bile ülkeden kovdular. Bu riskten dolayı. Çünkü Çin, Japonya, bunlar sonuçta uzak doğudalar. Japonya'nın çok kötü bir şöhreti var. Askeri şöhreti var. Dolayısıyla bunlar içeride Japonya'ya, Çin'e, bir şekilde uzak doğuya bu işi götürürler, kaçırırlar. Özellikle Çin'e. Fakat kova kova gönderdiler. Adam hakikaten orada da kariyerinin, kabiliyetinin gereğini yaptı. Şimdi dolayısıyla bir süre sonra aslında Amerikalılar 1948'de şeyin kurulmasından, İsrail'in kurulmasından sonra İsrail'i destekleyerek biraz orayı da bir kontrol altına almaya çalıştılar. Çünkü kendi içindeki hem halkı hem de Yahudi lobisi İsrail'in yeni kurulmuş bir devlet olarak orada Araplar tarafından kuşatılmış olduğu için yok olacağını, yok edileceğini düşünüyor. Coğrafya olarak bakarsanız bunu doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Etrafta herkes Arap, Akdeniz var, Akdeniz çanağının ortasına kadar gene herkes Arap, herkes Müslüman, bir tek orada parmak kadar bir yer var. Eyvah, yani görenin eyvah diyeceği bir durum. Fakat içerideki gerçek durum ne? Bunun tam tersi. Terör üreten, terörize eden bir yapı ve sivil insanlar. Geri kalan kısım. O yüzden de İsrail'in Amerika'yı ele geçirmesi o günden, o dönemden sonra başladı. Ona çok direndi Amerikalılar. Şimdi gerçeğin farkındalar ama bir irade bekliyorlar. İradeyi kırmak için de Epstein dahil kullandıkları bütün argümanları ve bu baştan söyledim, Trump'un aleyhine Amerikan, Alman ve İngiltere medyasında son 4-5 günde yayınlattıkları Trump aleyhindeki haber, yazı ve yorumları aslında bütün imkanlarını seferber ettiklerini de gösteriyor. Bence bu bir yola girdi de Trump döneminde bunun başarılı olduğunu pek göremeyiz. Belki bir iki seçim geçmesi gerekir. O yüzden Amerika'yı ben daha dikkatle takip ediyorum. Uzak Doğu'yu evet, ama Amerika'yı da dikkatle takip ediyorum. Amerika İsrail'den bağımsızlaşabilir. Avrupa Amerika'dan bağımsızlaşma isterken.
0: Çok teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Fakat oldu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Levent Tersin.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: 24'te özel yayınımızda kısa bir virgül koyuyoruz. Reklam arası, reklamlardan sonra tekrar görüşürüz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G. Ne?

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Tüm sene çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell.

0: Geliyoruz. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderler zirvesine başladılar. Daha öncesinde bir önceki yayınımızda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını canlı canlı ekranlara getirmiştik. Peki o mesajlar içerisinde altı çizilen noktalar nelerdi? Dilerseniz şimdi onları bir hatırlayalım.
1: Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemiz

0: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-EL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını izledik. Tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde artık liderler zirvesi sonrasında yapılacak açıklamaları bekliyoruz. Peki gündemde neler var? Günün bundan sonraki saatlerinde hangi programlar bizleri bekliyor? Muhabirlerimiz aktaracak. Hepsi haber nöbetlerine devam ediyor. Kimler var haber nöbetinde? Hemen şöyle bir bakalım. Yağmur Yıldız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın programlarına bakacak, onları takip edecek. Diğer taraftan NATO Liderler Zirvesi'ne dair son dakika gelişmelerini Gülistan Yazbaşı muhabirimiz Dursun Şahin'le beraber kameramanımızla takip ediyor. Ve bir diğer taraftan da tabii Liderler Zirvesi kapsamında başkent Ankara'da biliyorsunuz geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. O geniş güvenlik önlemlerine ilişkin de yine son durumu muhabirimizle

0: abimiz Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız ama ilk durağımız Yağmur Yıldız olsun. Yağmur Yıldız Liderler Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında hangi notlar var? Basın toplantısını saat kaçta yapması bekleniyor? Şöyle detayları Yağmur'dan alalım. Yağmur, söz sende.
1: Mustafa Daş'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünden bu yana yoğun bir programı vardı. Şu an liderler kapalı oturuma geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardık. Aslında dört başlığa ayırabiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı, ittifakın geleceği ve Filistin meselesi. Bu dört başlığa ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Ve bir saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kapalı oturum başladı. Bu oturumun 3 saat sürmesini bekliyoruz. 3 saatlik liderlerin kapalı oturumunun ardından NATO'nun resmi sitesinde NATO bildirgesini ve o bildirgede yer alan kararları göreceğiz. Peki sonrasında neler olacak? Hemen o bildirgeyi elbette Türkçe'ye çevirip izleyicilerimizle aktaracağız ve sonrasında bizim bulunduğumuz bu noktaya gelecek liderler. Çünkü liderler şu an sergi salonundalar, karşı taraftalar. Bizlerse uluslararası medya merkezindeyiz ve basın toplantısı gerçekleştirecek liderler işte bu güzergahtan bulunduğumuz noktaya gelecekler. ABD Başkanı Donald Trump'ın 16.30 civarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 17.30'da bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Aslında iki lider dün ilk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Karşılama töreninin ardından Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın makamında bir araya geldi. Önce kısa değerlendirme yaptı iki lider, ardından da soruları yanıtladı. Dünden yansıyan ve aklımıza kalan en önemli gelişme katsa yaptırımlarının kaldırılacak olması mesajıydı. Tabii bugün hangi mesajlar verilecek? Liderler hangi soruları ne şekilde yanıtlayacaklar? Bu önemli. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump özellikle İran savaşı konusunda ateşkese ilişkin çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve artık ateşkesin sona erdiğini ifade etti. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir savaş ve kriz dönemi mi başlayacak? Bu oldukça dikkat çeken bir gelişme. Buna ilişkin detayları Trump'ın ilerleyen saatlerde bu noktadan yanıtlamasını bekliyoruz. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarıyla bir araya geleceği ve soruları yanıtlayacağı toplantıda oldukça kritik olacak. Aslında hem NATO Liderler Zirvesi hem de Trump'la olan görüşmesine ilişkin tüm konu başlıklarını kapsayıcı bir değerlendirme bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün, hatta öncesindeki ilk günle birlikte 3 günlük yoğun bir maratonu bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına ilişkin detayları muhabirimiz Yağmur Yıldız'dan aldık. Bir diğer taraftan da tabii merak ediliyor, acaba o kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor? Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı şu anda NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin detayları bizlere aktarmak için bekliyor. Gülistan, ben daha fazla lafı uzatmayayım. Kapılar kapandı. İçeride hangi başlıklar ele alınıyor?
2: Evet, tarihi NATO zirvesi başladı. Liderler toplantılarına başladılar. NATO zirvesi için külliyeye gelen liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Ardından zirve kapsamında geleneksel aile fotoğrafı çektirildi ve zirve başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından peki neler konuşuluyor diye baktığımız zaman da Mark Rutte'nin yaptığı paylaşıma gitmemiz gerekiyor bu noktada. Çünkü gündemin ne olduğunu kendisi söylemişti. Şu açıklamalarda bulunmuştu. Bugünkü gündeme dair savunma yatırımlarını konuşmak, artırmak, savunma sanayi konusunda tabanı güçlendirmek ve Ukrayna'ya devam eden desteği teyit etmekti. Aslında Mark Rutte'nin yaptığı iki gündür yaptığı açıklamaların hepsi bu yöndeydi. Artık savunma sanayi konusunda, küresel güvenlik konusunda, özellikle Avrupa'nın güvenliği konusunda, Avrupa ülkelerinin özellikle daha fazla atılım yapmasını, girişimlerde bulunmasını bekliyordu, beklediğini söylemişti. Donald Trump'ın da bu yönde Avrupa ülkelerini teşvik ettiğini söylemişti ve bu kapsamda da bu konuların masaya yatırılacağını belirtmişti. Peki toplantı öncesi Donald Trump bazı açıklamalarda bulundu. Aslında flash açıklamalar diyebiliriz bir noktadan da. Çünkü burada bulunduğumuz uluslararası basın merkezinde de ciddi tepkiler oldu bir kısım. Bunu da söyleyebiliriz. En dikkat çeken mesajını İran'a verdi Trump ve ateşkes bence sona erdi dedi. Ateşkesi sürdürmenin mantıksız olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda da İran'ı dün gece sert bir şekilde vurduklarını söyledi ve ne zaman saldırırlarsa olursa biz de karşılık vereceğiz, saldıracağız. Hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair de bir cümle kurdu ve onu sevdiğini, ona saygı duyduğunu bir kez daha dile getirdi. Aynı zamanda da Türkiye büyük bir askeri güç dedi ve F-35'leri almaya çalışıyorlar dedi. Bu kapsamda da yine Türkiye'yi ve Erdoğan'ı andı diyebiliriz. Aynı zamanda da İran'da yeni bir anlaşmanın zaman kaybı olacağını savundu ve Tahran yönetimine yönelik de sert eleştiriler yaptı. Tabii bu sadece İran'ı eleştirmedi. Trump'ın eleştirmek istediği birkaç nokta daha vardı. NATO'nun finansman yükünün adil paylaşılmadığını savundu. Aynı zamanda da biz onları koruduk, onlar bize destek olmadı dedi ki bunu söylerken de girdiği savaştan bahsediyordu. En sert sözlerini ise İspanya'ya yönelik söyledi ve İspanya'nın NATO'ya yeterince katkı sunmadığını belirtti. Peki tüm bu konuşmalar, açıklamalar nasıl yankı buldu diye bakacak olduğumuzda da şunu söyleyebiliriz. Burada basın mensupları öncelikle ateşkes bitti diye ilan etmesinin piyasalara çok sert bir etki yapacağını düşündü. Böyle yorumlarda bulunuldu. Aynı zamanda da Trump'ın her ülkeye ya da belirlediği kurumlara, belirlediği kişilere sert eleştirilerde bulunması ancak Türkiye'ye geldiği zaman çok saygılı bir şekilde konuşması da yine onlar için Trump aslında böyle birisi değildi. Trump çok değişik davranıyor. Trump Türkiye'ye karşı çok samimi davranıyor gibi söylemlerde bulunmalarına da neden oldu. Dış basında da bu şekilde yankı buldu. Evet, toplantı başladı. Liderler şu anda bahsettiğimiz konuları görüşüyorlar. Daha sonrasındaysa toplantının sonunda çıktılara ilişkin bir basın açıklaması da bekleniyor. Takip edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Gülistan Yazbaşı ve kameramanımız Dursun Şahin'e teşekkür edelim. Önümüzdeki dakikalarda yine özellikle liderler zirvesine ilişkin detayları almak için Gülistan'a bir kez daha bağlanacağız önümüzdeki saat dilimlerinde. Diğer taraftan da başkent Ankara'daki güvenlik tedbirleri tabii en çok konuşulanlar arasındaydı. Hemen Ahmet Taner'e dönelim. Bir de Ankara'daki son durumu alalım. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek açıklamaları gerekse de liderler zirvesindeki konu başlıklarına ilişkin değerli konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Tarihi anlar yaşanmaya devam ediyor. NATO zirvesi başladı. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı devam ediyor. Tabii bir yandan da vatandaşın kafasında sorular var. Yolların kapalı olması durumu hangi şartlarda sağlanabiliyor? Ne zaman kapalı oluyor? Ne zaman açılıyor? Hangi noktalarda? Şimdi iki farklı uygulama var. Önce bunu söyleyelim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe ve Söğütüzü en kritik hatlardan bir tanesi. Biz şu an Konya yolundayız. Şu an itibariyle trafik açık. Ancak konvoyların geçiş zamanında bu yolda tamamıyla kapatılıyor. Bunu ifade edelim. Liderler özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılıp otellerine gittiğinde veya tam tersi durumda otelinden ayrılıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiğinde yollar kapalı hale geliyor. Tabii 7 Temmuz saat 00:07'de başladı. 8 Temmuz saat 23:59'a. Yani bugün geceye kadar bu durum devam edecek. Tekrar hatırlatalım. Zirve toplantılarının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar kapalı. Şu anda kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer size kapalı olan bir yolu görüyor. İşte bu yolda tam olarak Beştepe tarafına gidiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu konuma doğru gidiyor. Bu yolda geniş tedbirler alıyor. Zaten bütün o tarafa çıkan yollarda aynı bu şekilde polis ekipleri 7/24 esasına göre nöbetlerini sürdürüyorlar. Tabii heyetlerin konakladığı otellerin çevresinde de tedbirler sürdürülüyor. Bölgedeki kapanma saat 6 Temmuz 7'de başladı. Yine o da 8 Temmuz 23:59'a kadar devam edecek. Ayrıca yollarda park ve motokuryelerin durması da yasaklanmış durumda. Bunu da ifade edelim. Yani umumi yerlere parklar yapılamıyor. Bu araçlar daha öncesinden, günler öncesinden valiliğin uyarısıyla park yerlerinden kaldırıldı. Yolların temiz olması amacıyla. Tabii bir de ağır tonajlı araçların şehre girmesi yasaklandı. Onun da yasağı 10 Temmuz'a doğru sürüyor. Tabii bu kapsamda hani hangi yollarda sadece konvoy geçişine kapanıyor diye baktığımızda Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy bağlantısıyla Yuvaköy yolu arası, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı kapalı kalıyor. Tabii yani kapalı kalıyor derken gün boyunca kapalı kalmıyor. Bunu ifade edelim. Gün boyunca kapalı kalma gibi bir durumu söz konusu değil. 32 liderden bahsediyoruz. Bu liderlerin giriş ve çıkışlarında kapalı kalıyor. Yani ortalama 45 dakika çıkışlar gerçekleştiğinde veya girişler gerçekleştiğinde ana arterler 45 dakikalığına kapatılabiliyor. Tabii vatandaşlara biz de buradan söylemiş olalım. İletişim Başkanlığı'nın sitesindeki bu İletişim Başkanlığı sitesindeki harita uygulamasından da vatandaşlar alternatif yolları bulabilirler. Ama bugün itibariyle dediğim gibi saat 23:59'da artık bu yol kapanma olayı da tamamıyla duracak NATO zirvesinin bitmesinden dolayı. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte trafikteki son durumu aktardık. NATO tedbirlerini aktardık diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Muhabirlerimizden sıcak noktalardan son dakika bilgilerini aldık. Şimdi yanımızda da

0: Kıymetli konuklarımız var. Kıymetli konuklarımızı takdim edeyim. İlk olarak Saat Ekli Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da bizlerle.
1: Teşekkürler.
0: Sayın hocam, hoş geldiniz.
1: Sağ olasın Mustafa.
0: DİPAM Başkanı Doktor Sayın Tolga Sakman bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun yayınım.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii mesajları dikkat çeken noktalar arasındaydı. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde özellikle ittifakta üyelerin birbirlerine uyguladıkları bazı kısıtlamalara dikkat çekti ve savunma sanayi kısıtlamaları kaldırılmalı mesajını bir kere net bir şekilde verdi. Diğer taraftan kıta savunmasında daha fazla sorumluluk yüklenmeli bazı üyeler ifadesi de burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Rusya'yla diplomasi üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Burada barışın sağlanması için elimizi taşın altına koyduk dedi. İran konusunda barışı destekliyoruz mesajı vardı ön plana çıkan noktalar arasında. Türkiye'yi hedef alan füzeler içinde orada NATO'nun biliyorsunuz İran savaşından sonra bir hava savunma sistemi desteği vardı. Almanya, İtalya, ABD ve İspanya'ya teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında kapılar kapandı. Liderler zirvesi başladı. İlk olarak Yusuf Hocam sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından sizin aldığınız notlar ve liderler zirvesinde şu anda kapılar kapandı neler konuşuluyordur? En çok merak edilen o.
1: Tabii ki NATO'nun geleceğiyle ilgili konular 3-0 diye günlerden haftalardan bu yana tekrarlanan hususlar nasıl olacağına dair içeride müzakere edilecek ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptırımlarla ilgili olarak söylemiş olduğu cümleye dair ki içeride de bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Sorduğunuz sualle de mütenasip olsun diye. Yaptırımlar konusuna dair 2-3 kelam etmek istiyorum. Şöyle, şimdi NATO bir ittifaklık ilişkisi ve bu ittifaklık ilişkisi içerisinde bulunan devletlerin kendi aralarında bir takım sıkıntıları da olabilir ama en nihayetinde one for all for one. Birimiz hepimiz birimiz için diye özetlenebilecek bir perspektif çerçevesinde bir araya geliyor. Şimdi böyle bir durumda NATO'nun Güneydoğu kanadını Soğuk Savaş döneminde Paris'te Michel, Berlin'de Hans rahat etsin diye 50 yıl boyunca omuzlamış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Fakat günün sonunda Soğuk Savaş sona erdiğinde kendilerinden kuru bir teşekkür beklerken öyle olmadığını gördük yani. Ne gördük peki? 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda Soğuk Savaş bittikten sonra bize teşekkür etmeleri gerekirken Türkiye'nin terörle mücadelede kullanmış olduğu ekipmanın PKK'ya karşı kullanılamayacağını söylemekle yetinmediler. Beka Vadisi'nde bu arkadaşları gördük. Kandil Dağı'nda bu arkadaşları gördük. Yetmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı Türkiye'de vesayet unsurlarının kullanılmasına mani olup hem terör örgütlerine hem de darbecilere yönelik Türkiye'de aldığı tedbirlerden sonra Türkiye daha demokratikleşiyor. Terörün vesayetinden kurtuluyor falan demeleri lazım geldiği yerde. Bu sefer de ambargolar başladı. Evet. Mesela en son ambargolar Türkiye'ye yönelik neden başladı? 2019 yılında, 2018 yılında ve 2016 yılında Türkiye'nin Suriye'ye kapsamlı olarak gerçekleştirdiği 3 harekat sonrasında başladı. Peki Macron dün neredeydi? Suriye'deydi. Ne istiyor Suriye'den? Daha fazla ticaret, daha fazla istikrar. Ve diyor ki Suriye'nin istikrarlı yapısı Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü de durdurdu. Kardeşim o zaman neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada istikrarı savunup muhaliflerle birlikte hareket edip onlara destek çıkmaya gayret ederken Esad'a destek veren Rusya ile birlikte hepiniz saf tuttunuz, Türkiye'ye ambargo uyguladınız. Şimdi tabii ki diplomatik nezaket ve diplomatik lisan diye bir şey var. Biz burada medya lisanını kullanıyoruz ama evet, bu netlikte suratlarına vurmak lazım. Şimdi ortaya bir Suriye çıkmış, bundan istifade ediyorsunuz. Gelelim Libya'ya. Yani Libya'da eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapması gerekeni yapmasaydı, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Rus Wagner'in elindeydi şu an Libya. Ve oradan kaynaklanacak düzensiz göçün hedefi İtalya ile Fransa'ydı. Ve dolayısıyla da Almanya. Şimdi dolayısıyla bu yaptırımlar mutlak surette kaldırılmalı. Hem yaptırım uyguluyorsunuz hem de yaptırım uyguladığınız ülkenin sağlamış olduğu ortam üzerinden de istifade ediyorsunuz. Bak bunlar çok önemli tahliller olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu Ukrayna konusu. Sayın Cumhurbaşkanı açık açık söylüyor. Yani Ukrayna'nın isteklerine cevap verilmeli ve Ukrayna desteklenmeli. İlk defa söylemiyoruz ki Putin'in yüzüne de söyledi. Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'nın işgali kabul edilemez. Ve Ukrayna'ya bizim SİHA ihraç ettiğimiz, zırhlı personel taşıyıcısı ihraç ettiğimiz, 155 milimetrelik topçu mühimmatı ihraç ettiğimiz bilinmeyen bir husus bu. Herkesin bildiği ve konuştuğu bir husus. Peki ortada değil mi? Ukrayna Devlet Başkanı açık açık dedi ki bize çelik başlık vermeyen Almanya diye şikayet etti savaş başlamadan önce. Peki o zaman toplantı salonunun içerisinde bulunan Ursula von der Leyen hala Ukrayna

0: ile olan bu ilişkimiz bu kadar ortadayken, düzensiz göçle mücadelemiz bu kadar ortadayken, Orta Doğu'daki istikrar için mücadelemiz bu kadar ortadayken, hala diyor mu Ukrayna sahasını gördüğü halde Rusya, Çin ve Türkiye'yi Avrupa'dan uzak tutmalıyız? Siz bizi nasıl olur da Rusya'nın ve Çin'in yanına koyup da Avrupa'dan uzak tutulması gereken olarak bu şartlarda görebilirsiniz? Masada cevap versin. Yapsın bir basın toplantısı, soralım buradan.
1: Verebilir mi?
0: Veremez tabii ki. Nasıl verecek? İşte Cumhurbaşkanı ortada. Sattığımız silahlar, Ukrayna'ya verdiğimiz destek ortada. Putin'in yüzüne söyleyişimiz de ortada. O zaman nasıl sen bunu söylüyorsun? Onu konuşturuyor Siyonizm. Siyonizm bu Alman aparatını çok net bir şekilde konuşturuyor. Ne söylerse, nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Lindsey Graham'ı Siyonist lobi konuşturuyorsa, Ursula von der Leyen de öyle. İran'da barış sürecini Türkiye desteklediğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama dün yine Suudi Arabistan'a yönelik bir petrol yüklü tankere saldırı gerçekleşti. Ve tekrardan Bandar Abbas bölgesine yönelik Amerikan uçaklarının enerji hatlarına yönelik bombardımanları vardı. Yani demek ki o ki İran çok öyle barışı falan istediği yok yani. Yani kaostan, kargaşadan, kandan uzun süre daha keyif almanın tadını çıkartmak istiyor. Çünkü bir anlaşma yapıldı. Diyor ki Hürmüz Boğazı'nda benim dediğim olacak. Ya senin imza attığın anlaşmanın altında öyle bir şey yazmıyor. Sen anlaşma imzalandın. Hürmüz savaş öncesi şartlarda olduğu gibi uluslararası trafiğe açık olunacak diyor. Sen anlaşmayı imzaladıktan sonra eski köye yeni adet getirmeye çalışıyorsun. Demek ki İran çok öyle de fazla barışı falan istemiyor diye düşünüyorum. Yani şimdi bu konuların ben içeride de konuşulduğunu açıkçası düşünüyorum. Konuşulacak konulardan bir tanesi de %5'lik bir gayri safi yurt içi hasılanın artışı. Türkiye açısından bunun çok fazla bir önemi yok. Çünkü biz zaten %3 civarlarında bir gayri safi yurt içi hasılaya yapan NATO'nun içerisindeki önemli ülkelerden biriyiz. Önümüzdeki süreçlerde konu NATO 3.0'ın içeriğinin ve tehdit algısının nasıl olacağını ve Kuzey Atlantik perspektifinden çıkılıp Güneydoğu Asya'yı da NATO'nun içindeki tehditlere dahil edilip edilmeyeceğim konuşmamızı konuşmakla geçecek. Bu %5'lik konu geçecek. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptırımlarla alakalı ortaya koyacağı bazı şeyler. Bir cümlede Yunanistan Başbakanı Karyos Mitsotakis için bir iki cümle söyleyeyim. Diyor ki yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi tehdit ediyor, F-35 satılmasın.
1: Kara sınırlarımızı koruyacağız.
0: Peki biz bunun ağzından çıkan ya kara sınırlarını koru, kimsenin kara sınırlarında zaten herhangi bir şeyi var yani. Yani nereden çıkartıyorsun? Şöyle bakın, Netanyahu tam 5 günden bu yana NATO zirvesini gölgede bırakmak için kafası kesik tavuk gibi çıktığı her kanalda televizyon yorumcusu gibi açıklamalar yapıyor. O kanaldan bu kanala geçiyor, şu kanaldan bir iki kanala geçiyor. Ve ısrarla Türkiye'nin kuşatılması, Türkiye'nin yeni hedef yapılmasına dair saçma sapan şeyler söylüyor. Şimdi yine Yunan'dan örnek vereceğiz ama onların o meşhur Spartalı filminde Molon Lavemi öyle bir şey vardı, geldi al diye. Ya kardeşim, bu kadar böyle kanal kanal dolaşıp da bu konuları gündeme getirmene gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İsrail'in varlığını tanıyan bir yapıya sahip. 1940'lı yıllarda biz İsrail'i tanıdık. İlk tanıyan Müslüman ülkeyiz. Ama senin sınırının nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. 3 tane ülkeyi işgal ediyorsun. Gazze'de 72 bin insanın soykırıma tabi tuttun. Şimdi bir taraftan FETÖ'cüleri devreye sokmuşlar. Bir taraftan Michael Rubin'i devreye sokmuşlar. Bir taraftan Yahudilerin, Siyonistlerin kontrolü altında, tasallutu altındaki kanallara talimat verilmiş, Türkiye ve Erdoğan'la ilgili aklı hayale gelmeyecek şeyler söyleniyor. Bence NATO'yla şöyle bağlayacağım. NATO'nun toplantısında İsrail'in bu tehditleri de olmalı. Türkiye'ye yönelik tehditler tehdit değil mi? Sadece Rusya tehdidi mi tehdit olarak konuşuluyor?
1: Özellikle zirve sonrasında yapılacak basın toplantılarında
0: kesinlikle
1: bu konu.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik Siyonist bir tehdit vardır. Ve bu NATO'nun masasında olmalıdır. Evet. Buradan koyalım.
1: Tolga Hocam, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla alakalı görüşlerinizi merak ediyorum. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik Siyonist bir tehdit vardır dedi Yusuf Alabar da. Yusuf Bey'in araladığı kapıdan da devam ederiz biz. Buyurun.
2: Şimdi yapılan o ilk açılışta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada benim en çok dikkatimi çeken Avrupa ile ilgili söylediği, yani Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere Avrupa güvenliği ile ilgili alan

Alanların kapatılması. Şimdi bu biz NATO 3.0'ı sık sık konuşurken hep Avrupa'nın daha fazla sorumluluk aldığı, daha kendine has güvenlik tedbirlerini yükselttiği vesaire bir dönemden de bahsediyoruz. Bu sadece para harcamak değil. Avrupalılar daha fazla para harcasın. Bu Trump'ın konuyu ele alış şekli böyleydi ama dönüp dolaşıp geldiğimiz yerde bu konunun sorumluluk paylaşımı da olduğunu gördük. Şimdi Avrupa'da da Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler, yani bu bahsettiğimiz İngiltere ve Türkiye, bu iki ülkenin Avrupa savunması noktasında dışarıda tutulmasının mümkün olmadığını zaten herkes biliyor, NATO da biliyor. Bu Avrupa Birliği özelindeki bu eleştiri çok kıymetli, çünkü işte safe projeleri vesaire birçok fon ve proje dahilinde de yapılacak işler var. Bunun altı çizildi. Şimdi Türkiye'nin tehdit edilmesi, şimdi bir kere şunu, evet, altını çiziyorum, Yusuf Bey söylediği çok önemli. Yani bütün güvenlik problemleri gündeme geliyor da Türkiye'nin, Türkiye'ye karşı tehditler niye gündeme gelmiyor? Bunlar kıymetli. Türkiye NATO'ya daha önce de defalarca kendisine tehdit oluşturan konuları gündeme getirmeye çalıştı ama o günkü şartlarda NATO bunu tam istediğimiz gibi cevaplamadı. İşte mesela dördüncü madde vardır NATO'da. Bunu bizden başka aktif kullanan yok. Ama onu da NATO istediğimiz şekle dönüştürmekte o zaman çok yatkın değildi. Bugün geldiğimiz yerde Türkiye böyle şikayette bulunmak yerine, beni işte şu tehdit ediyor, bu tehdit ediyor şikayette bulunmak yerine proaktif önlem alma yoluna gidiyor. NATO'da mesela konu NATO dahilinde olacaksa televizyon kanallarında, basın toplantılarında değil, bugünkü gibi zirve, kapalı zirve toplantısında dile getirilecek bu tip konular. Şimdi mesela verilen örnek Miçotakis örneği mesela. Yani biz bunu Katsa konusunda Amerika ile yaşadık. İki müttefik ülkenin hasım olarak nitelendirip ona göre yaptırım uyguladığı bir ortamın asla olmaması gerektiği vesaire. Biz bunu konuşuyorduk zaten. Şimdi gelmişsiniz Ankara'da bir NATO zirvesine. Hem ev sahibi ülke hem de bir NATO üyesi olan bir ülkeyi, müttefik bir ülkeyi tehdit olarak gösteriyorsunuz. Bunlar bir kere saha özelinde baktığınızda gerçek olmadığı gibi diplomatik olarak baktığınızda uygun da değil. Yani bu yaptığınız şeyler pardon, bugünkü ilişkileri de zedeler, yarınki ilişkileri de zehirliyor. Yani bu zirve bugün sonuçlanacak, sonuç bildirgesi yayınlanacak, herkes evine dönecek. Ondan sonra NATO dahilinde, Avrupa dahilindeki ülkeler Türkiye ile ilişkilerine devam edecek ve ilerletmek de durumunda. Ve doğal olarak bu durum, Türkiye'yi işte böyle sıkıştırmaya çalıştıkları durumlar bu ilerlemeye engel olacak. En son İsrail ile ilgili şu konuyu söyleyeyim. Trump gelmeden önce ellerinden geleni yaptılar. İşte söylediği gibi Yusuf Bey'in televizyonlara çıkıldı. Lobi faaliyeti yapan gruplar Amerika'da çok büyük baskılar yaptı vesaire. Geldiğimiz yerde Amerika'da bu geçerli olabilir. Amerikan iç politikasında İsrail'in nüfuzunu biliyoruz. İçeride işte cumhuriyetçiler, demokratlar, içerideki o siyasi çekişmede İsrail'in sözünü daha mı az dinleyelim, daha mı çok dinleyelim tartışması olabilir. Ama NATO zirvesine geldiğinizde artık İsrail'in sözünün, sesinin burada çıkmaması lazım. Amerikan başkanının da o yönde hareket etmemesi lazım. Burası artık başka bir platform. Burası sadece hani bölgesel bir ittifak NATO ama baktığınızda küresel etkileri olan, küresel güvenliğin önemli bir parçası. Ve siz burada İsrail gibi ayağınıza bağ olan, attığınız adımlara engel olan, Trump için söylüyorum, bir ülkeyle mi hareket etmek, onun sözüyle mi hareket edeceksiniz? Yoksa savunma sanayi noktasında bir yol kat etmiş önemli bir müttefik devlet, sadece Avrupa'da değil, Avrupa'nın çok daha ötesinde nüfuzu olan, birçok yerde adı geçtiği zaman, bayrağı görüldüğü zaman etkili olan bir ülkeyle mi hareket edeceksiniz? Bu tartışma götürmez bir konu aslında. Ama işte dönüp dolaşıp geldiğimiz yerde o iç politika, Amerika'nın iç politikası da buradaki zirveye de kenarından, köşesinden yansıyor gibi geliyor bana. Hatta bugün Trump'ın yaptığı açıklamada, Rutte ile birlikte bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. Orada bile yani çok alakasız bir yerde İsrail'le bir ne diyelim bir çiçek uzattı, bir barış şeyi uzattı o gerginliklerin üstüne.

0: Yani bunlar hep o dengeyi kurma çabası. Trump burada umuyorum NATO dahilinde olması gereken pozisyonu alır. Yoksa yani NATO özelinde baktığınızda da iyi bir sonuç değil bu. Amerika için de ne kadar o katsalar kalksa, diğer tüm o aramızda soğukluk yaratan tüm o konuları kaldırsa bile, İsrail burada olduğu sürece Amerika ile de ilişkiler, İsrail'in zehirlediği, zehirlemeye açık olduğu ilişkiler bu durumda kötü, yani iyiye gitme olasılığı zorlaşır.
1: Hocam şimdi ABD-İsrail ilişkileriyle alakalı iki gündür yaptığımız yayınlarda siz ve diğer uzmanların benim fark ettiğim şöyle iki görüşü var. Bir taraf diyor ki ABD-İsrail ilişkileri rayına oturtmaya çalışıyor. Hani ilk başta ABD'nin daha üstün olduğu, İsrail'in ABD için hizmet ettiği bir sistem vardı. Ancak zaman içerisinde ABD İsrail için hizmet etmeye başladı ve ABD bu dengesizlikten rahatsız, kamuoyu rahatsız, bu ilişkileri düzene oturtacak. Diğer tarafsa şöyle bir görüş içerisinde, ABD ve İsrail arasında artık çatlak iyice genişledi. Bundan sonraki süreçte iki taraf birbirinin yararına çok fazla hareket etmeyecek diye. Sizce hangisi daha mantıklı?
0: Ben yani Amerika ve İsrail arasındaki ilişkilerin öyle derin çatlaklar ve pardon, yani böyle siyasi ayrışmalardan vesaire olduğu kanaatinde değilim. Evet, iki lider arasındaki durum çok gergin. Ama erinde gecinde İsrail ve Amerika ilişkileri bir noktaya gelir, bir raya oturur. Yani birinci görüşteki şu konu önemli. Şimdi Trump'ın biliyorsun sloganı Amerika'yı tekrar büyük yap, önce Amerika'ydı.
1: Büyük Amerika, büyük İsrail gibi oldu.
0: Şimdi burada Trump'ın bakışı biraz daha İsrail'in güdümüne girmiş bir Amerika'dan ziyade daha dengeli. İsrail'i de bir şekilde hani patronunun kim olduğunu biliyor dedi Trump Netanyahu hakkında konuşunca. Yani benim şimdi şu anda oturtmaya çalıştıkları yapı Amerika'nın bir şekilde daha yukarıda olduğu, yönettiği, İsrail'i yönettiği demiyorum ama o ikili ilişkilerde Amerika'nın daha güçlü taraf olduğunu hatırlatmak. Trump bunu deniyor. Başkan yardımcısı açıkçası bir sonraki başkan adayı buna göre konuşuyor. Yani İsrail'e karşı durum o kadar belirgin ki Amerika'nın içerisinde de, Avrupa'da da, dünyada da. Şimdi Amerikan başkanlığına aday olacak birinin İsrail'le ilişkilerinin bir noktada kalması gerektiğini ne inanıyor gördüğüm kadarıyla J.D. Vance. Yaptığı açıklamalar, eylemleri, İran Savaşı'nda hiç elini taşın altına koymaması vesaire, hep o kendi aday olacağı seçimlere bir ön hazırlık gibi geliyor bana. İsrail'le ilişkileri ben minimuma indireceğim. Olabildiğince resmi bir düzeyde kalacak ve Amerika'nın güçlü olan taraf olduğunu hatırlatacağım noktasında. O yüzden bu durum o ikili ilişkilerde daha çok kırılma, daha ayrışmadan ziyade yeni bir formül arayışı gibi geliyor bana. Bu formülde de Amerika'nın çıkarları ve Amerikan politikasının öncelikli olduğu. Şunu söyleyeyim. Eğer Trump bunu yapabilseydi, yani Netanyahu devamlı olarak Trump'ın tekerine çomak sokmasaydı tabiri caizse, biz bugün aslında Orta Doğu'da nispeten daha huzurlu bir dönem yaşayacaktık. Bu Trump'ın barış güvercini olduğundan değil. Trump bölgeyle ilgili bir politikası var. Bu politikada gerginliklerin azaltılması gerekiyor. Gerginliklerin azaltılmasının İsrail'in de lehine olduğunu aslında İsrail'e ikna etmeye de çalıştı. Ama Netanyahu yönetimi, o Şahin kanat İsrail'de bunu kabul etmediği için dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine İsrail'in gerginliği artırdığı, Orta Doğu'da da gerginliği artırdığı, Amerika ile ilişkilerde de hala kendi sözünü geçirme çabasıyla o gerginliği körüklediği bir duruma getirdi.
1: Çok teşekkür ederiz. Yusuf Hocam, şimdi İsrail konusunu siz başlattınız, biz biraz genişlettik. Önümüzdeki günlerde ABD ve İsrail ilişkilerine dönük olarak sizin beklentileriniz neler?
2: ABD-İsrail ilişkileri. Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump kafasını eğer bir saniye içerisinde şöyle sağa çevirmeseydi, kafasının ikiye yarılacağı bir atışa maruz kaldığını unutmamıştır herhalde. Değil mi? Yani Trump eğer kafasını sadece bir lahza diyoruz Türkçenin o güzel ifadesiyle, şöyle bir salise gibi şöyle çevirdiği an kulağını sıyırdı geçti ve kulağını tuttu, kanamaya başladı falan. Onun kim olduğunu Trump çok iyi biliyor.
1: Evet.
2: Daha sonrasında kendisine yönelik olarak düzenlenen suikaste masaların altına yattı, daha şunun şurası birkaç hafta evvel bir yemek, basın mensuplarıyla yaptığı bir yemekli toplantıda. Şimdi bunları bir

biliyor. Kennedy iyi biliyor, onu biliyor. Ne Kirk'tü? Charlie Kirk'ün başına nelerin geldiği biliniyor falan. Bunlar bilinen şeyler. Şimdi Siyonist lobi karar mekanizmalarında her şeyi kuşattığı için zaman zaman Trump'ın da eli kolu bağlı. Ama

yaptığı açıklamada 9 milyonluk ülkesiniz, bizden başka müttefikiniz yok. Onu da bu şekilde kolayca harcarsanız dünyada herkes sizin karşısında şeklinde açıklamalar yapmıştı J.D. Vance. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Amerika-İsrail ilişkilerinin kerhen belli bir noktada gittiğini, metazorik yöntemlerin devreye sokulduğunu anlamamız lazım buradan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin elini paçasını İsrail'in Amerika'daki network'ünden kurtararak bağımsız bir siyaset uygulaması mümkün değil. Ama buna rağmen Amerikan Başkanı Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirerek Türkiye'nin Orta Doğu'da merkezi bir rol üstleneceği bir pozisyonlanmayı destekliyor. Fakat Amerika bunu desteklediği için olmadı bu. Türkiye'nin bu konularda direnç gösterdiği için oldu. Yani Batı aklı pragmatiktir sevgili Mustafa. Yani bugün senin elini bükemediği zaman bir üst seviyeye çıkartır seni. Sen çıkarsın zaten zorlarsın onu. Orada ilişkiler tekrardan başlar. Şimdi Batı aklı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan ilişkilerini çok zorladı. Biden ne diyordu? Kardeşim ben tamam bu sefer darbe falan yapmayacağım. Bu işi içerideki liderler vasıtasıyla yapacağım falan diyordu değil mi? Ve Biden uzun bir süre Erdoğan'la konuşmadı. İşte telefon çıkmadı, randevulara cevap vermedi. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaybetti. Günün sonunda biraz önce hocamın dediği gibi Orta Doğu'da bayrağı görüldüğünde herkesin saygı duyduğu bir ülkeyle mi yola revan olmak istersin? Baldırı çıplak iki tane terörist ve onları da İsrail'in lehine kullanacak şekilde Orta Doğu'ya yerleştirenlerle mi yol yürümek istersin? Yani YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüyebileceği mesafe, gidebileceği menzil kaç santimdir acaba? Ama şunu unutmayalım. Şimdi Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkiyi zehirlemek için her türden istihza edici cümleleri kuranlar, işte Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Türkiye'nin yollarını övdü bilmem ne falan diyerek konuşanlar, bu konuyla ilgili konuyu şakalarla izah etme gayreti içinde olanlar çok iyi hatırla. Biden'la, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Erdoğan bir görüşme yaptığında ya da Trump'la bir görüşme yaptığında o görüşme 15 dakika sürerse girdisi çıktısı 15 dakikalık görüşme diye yazılar yazdılar. Hatırla. Ne oldu şimdi? Ne oldu? İşte biraz önce söyledim. Türkiye'nin oluşturduğu ortamın, hazırladığı ortamın faydalanıcısı olmak için sıraya girmiş durumdalar. Bakın daha dur Zengezur koridoru açılsın ki adına da Trump koridoru denilerek orayı İran ve Rusya'nın tehditlerinden de koruyacak şekilde bir yol haritası çizildi. Zengezur koridoru falan açıldığında Türkiye bütün yolların kavşak noktasında olacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkiler önümüzdeki süreçte Orta Doğu merkezli olarak derin kırılmalara şahitlik edebilir. Bugün ben okuduğum bir yazıda şunu söylüyordu İsrailli bir yetkili. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-Türkiye üçgeninde kenara bu kadar fazla itiliyoruz. Eski İsrail-Türkiye Büyükelçisi. Diyor ki ayrıca İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi. Ben diyor Sayın Erdoğan'ı bilirim. Erdoğan diyor antisemit yani Yahudi nefreti olan bir adam falan değildir diyor. Fakat Netanyahu'nun ortaya koyduğu siyasetten nefret ediyor diyor. Ve bizim Türkiye ile birlikte bir şekilde yolunu bulup diplomasiyi konuşturmamız lazım. Olan da bu zaten. Biz burada Yahudi vatandaşlarımızla falan birlikte yaşıyoruz. Neden onlardan nefret etmemiz için bir sebep yok? Yahudi nefreti diyerek Allah'ın yaratmış olduğu bir etnisiteyle ilgili neden kategorik olarak bir nefretimiz olsun? Elbette yok. Ama kusura bakmayın sizin soykırımınızı görmekten gelemeyiz biz. Kusura bakmayın Batı Şeria'da insanların evini çalan hırsız Yakupları ekrana getirmekten imtina edemeyiz. Kusura bakmayın Batı Şeria'da size eskiden olduğu gibi yerleşimci diyemeyiz. İşgalcisiniz, hırsızsınız, kan dökücüsünüz. 3 tane ülkeyi işgal durumundasınız. Lübnan'ı, Filistin'i, Suriye'yi. Bunları söyledikleri zaman şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ağızlarına dolamışlar. Demediği şeyleri demiş gibi gösterip bizim soykırımla ortadan kaldırılmamızı istiyor. Hayır kardeşim biz Netanyahu değiliz ki niye soykırım yapalım? Netanyahu soykırım yapar. Biz yapmayız. O yüzden ısrarla tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO'nun masasına İsrail tehdidini mutlaka getirmelidir. Çünkü İsrail kontrol edilemez bir şekilde bütün coğrafyaya kendi savunma bakanları Moshe Dayan'ın bizzat ağzından çıkan ifadeyle söylüyor.

0: diyor ki etrafımıza kudurmuş bir köpek gibi saldırmalıyız ki kimse dönüp bize yan bile bakamasın. Aynen onu yapıyorlar. Kendi savunma bakanlarının lafı. Bunlara kendi bakanlarının laflarını söyleseniz o yeter. Peki biz hiçbir şekilde Yahudilerle ilgili nefrete yol açabilecek hiçbir cümle kullanmadığımız, eleştirdiğimiz Netanyahu ve İsrail'in oradaki zulmü olduğu halde kendileri ne diyorlar? Etrafımız Ameleklerle çevrildi. Bir dakika, biz seni hiçbir şekilde nefret edilesi bir obje olarak görmezken, etnisi olarak görmezsen, sen beni goyim olarak görüyorsun, Amelek olarak görüyorsun ve öldürülmesi gereken olarak görüyorsun. Bunu senin bakanların söylüyor, başbakanın söylüyor, siyasetçilerin söylüyor. Bence asıl kazanı bizim kaldırmamız lazım. Kazan kaldırmamız lazım, bayrak açmamız lazım. Sen bizi Amelek göremezsin, sen bizi goyim göremezsin.
1: Şimdi Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Mark Rutte konuşmaya başladığında hep belirli noktaların altını çiziyor.
0: Ya o ezberletilmiş yani, cümleleri söylüyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek verelim, işte Rusya çok çaresiz. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte NATO 3.0 konusu.
0: Rusya çok çaresizse neden 4 senedir savaş sürüyor? Hepiniz evet. Bir araya geldiniz, bir devleti destekliyorsunuz. Rusya'yı desteklediğim için söylemiyorum.
1: Tabii.
0: Yangının harına bu şekilde mazot dökerek bu şeyi bitiremezsiniz.
1: Aynen.
0: Kardeşim.
1: Tamam mı? Şimdi bu savaşın, Rusya-Ukrayna savaşının başından beri konuştuğumuz başka konu da şöyle. Avrupa'nın aslına bakarsanız hayatını kaybeden çocuklara karşı bakışının ne kadar ikiyüzlü bir tutum.
0: Tabii canım, onlar için aydan bebek vardır. Sembolik. Aynen. Bir tane.
1: Yani Gazze'de o kadar çocuk hayatını kaybederken Netanyahu her gün açlıktan, ilaçsızlıktan binlerce masum çocuğu, anneyi babayı ölüme iterken şurada Mark Rutte'nin bir tane bile bu konuyla alakalı mesela bir açıklama yapmamış.
0: Fondalyen'in de öyle.
1: Fondalyen'in Türkiye'yi Rusya ve Çin'le aynı noktaya getirip Türkiye'yi AP raporlarında sanki bir soykırımcı gibi göstermeye çalışmaları, bunların hepsi aslına bakarsanız Avrupa'nın ne kadar utanç verici işlere de imza attığını önemli göstergeler.
0: Ben bir cümle söyleyeyim ondan sonra. Yani bu konularla ilgili öyle müteyakkız olmalıyız ki bu konuyu sürekli diri tutmalıyız. Yoksa NATO'nun içinde bulunmaya hiç itirazım yok. En akıllıca olan şey ama neticede günün sonunda senin bu coğrafyada kalabilmen bin yıldan bu yana ne medeniyetler geldi geçti. Senin kendi bileğinin, senin imanın ölçüsünde mümkün olabilmiştir.
1: İsrail konusu sizce bu ikili görüşmelerde mesela belki zirvede değil. Çünkü zirvede olmayacağına dair de bu ana kadar en azından gelen mesajlara baktığımızda anlayabiliyoruz. Ama ikili görüşmelerde sonraki basın toplantılarında altı çizilen noktalardan bir tanesi olur mu?
2: Şimdi Mustafa Bey, sizin az önce söylediğiniz şeye bir iki cümle eklemek isterim. Yani Avrupalıların bu çocuklar özelinde, insanlar özelinde yaptığı o ikiyüzlülükte şu cümleleri duyduk biz. Ukrayna'dan bahsederken işte Ukraynalı çocuklar ölüyor, oradan kaçmak zorunda kalıyorlar. Üstelik bunlar sarışın, mavi gözlü dediler. Yani şimdi
1: ne kadar utanç verici.
2: Evet, yani burada bildiğiniz bir ayrım yapılıyor. Irkı bir ayrım yapılıyor. Sarışın, renkli gözlü çocukların esmer çocuklardan daha önemli olduğu, daha hayat hakkı olduğu bir fikir var ortada.
1: Hocam yanlış bir şey söylersem beni uyarın da bunun Hitler zihniyetinden farkı nedir?
2: Yok zaten öyle bir hatta yani şunu ortaya koyalım. Biz Yusuf Bey'in az önce söylediği hani Türkiye'yi bazı noktalara çekmek, oralarda gösterme çabası. Türkiye veya Türk tarihi genel olarak baktığınızda mazlumun yanında oldu her zaman. Biz Hitler zamanında da öncesinde de Yahudiler hani Yahudi karşıtlığı, antisemitizm falan konusu gündeme geldiğinde Türkiye'de İspanya'dan, Portekiz'den katledilmekte olan Yahudileri de Osmanlı aldı getirdi buraya. İkinci Dünya Savaşı'nda yine katledilen Yahudilerden de kurtarabildiği kadarını üstelik çok orijinal yollar deneyerek kurtardı, getirdi. Önemli olan insanın son zarar görmemesi. Hocam. Şöyle toplayayım o zaman. Şimdi geldiğimiz yerde masaya İsrail konusu gelmeyeceğini düşünüyorum ben de. Çünkü İsrail konusu bu masaya gelirse konu çok başka yerlere gidecek. Destekleyenler, destek vermeyenler. Hatta hani Türkiye'yi geçtim. İsrail konusu gündeme geldiğinde Amerika ile İspanya bile burada karşı karşıya gelecek. Şimdi böyle bir şeyi kimse göze almak istemiyor gördüğüm. O yüzden konu oraya gelmeyecek. Konu Rusya'da, Ukrayna'da vesaire kalacak. Ve bu savaşın da Yusuf Hoca'nın söylediği çok kıymetli. Yani destek vererek daha çok savaş, daha işte siz güçlüsünüz, karşı taraf güçsüz vesaire, bu barışa gitmiyor. Bu savaşı uzatmaya, savaşın mevcut hali de bir yıldırma savaşına döndüğüne göre kim kazanacak değil, kim kaybedeceğe bakıyoruz, kim pes edeceğe bakıyoruz. Doğal olarak bu şekilde daha da uzun, 4 yıl geçmiş, 8 yıl, 10 yıla uzayacak bir savaşın kimseye faydası yok.
1: Çok teşekkür ederiz DİPAM Başkanı Doktor Sayın Tolga Sakarya.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli yorumunuza değer kattınız. Startekler Genel Yayın Yönetmeni ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Yusuf Alabar. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Kırmadınız, geldiniz. 24 özel yayınla bir virgül koyuyoruz. Reklamlardan sonra tekrar görüşürüz.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
4: uyar. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size...

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Açıklamaları değerlendiriyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Aynı zamanda canlı yayın noktalarında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son gelişmeleri ekranlarınıza ve frekanslarınızdan radyolarınıza taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderleri de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin liderler zirvesinde. Ancak o zirvenin başlangıcında Erdoğan'ın bir hitabı vardı. Dilerseniz o hitapta neler söyledi bir hatırlayalım. Daha sonrasında da hem canlı bağlantıları noktalarımıza gideceğiz hem de konuklarımızla beraber Erdoğan'ın mesajlarını değerlendireceğiz.
1: Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PRL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
0: İşte bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o toplantı salonunda kapılar kapandı ve şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bir arada. Hemen Gülistan Yazbaşı'na gidelim ve oradaki son durumu alalım. Gülistan, merhabalar. Toplantı hala devam ediyor mu? Önümüzdeki dakikalarda artık bitmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Mark Rutte'nin de toplantı sonrasında bir basın açıklaması olacak, değil mi?
2: Evet, Mustafa Daş'tan, toplantı hala devam ediyor. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde bitmesi ve ardından da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir açıklama yapması, zirvenin çıktılarını basın mensuplarıyla paylaşması bekleniyor. Tabii Mark Rutte'nin dışında dileyen liderlerin de basın mensuplarına kısa değerlendirmelerde bulunması, çıktılardan bahsetmesi de bekleniyor. Bundan bahsedelim. Evet, Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde tarihi toplantı başladı. Toplantı öncesinde de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri tek tek karşıladı. Ardından zirve kapsamında bir aile fotoğrafı çektirildi ve daha sonra ise toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamında başladı. Tabii toplantının gündeminde ne var diye bakacak olursak da savunma sanayi konusu en çok öne çıkan başlıklar arasında. Devamında da Rusya-Ukrayna savaşı geliyor. Çünkü Ukrayna'ya desteklerin sürmesi hatta artırılması gerektiğini liderler sabahtan beri yaptıkları kısa değerlendirmelerde savunmuşlardı. Mark Rutte de bu yönde açıklamalar bulunmuştu. Aynı zamanda da yeni dünyaya ayak uydurmak için, müttefikliğin devamı için, NATO'nun sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için de yeni yolların aranması ve yeni bir şekilde adapte olabilmesi için de yolların aranması gerektiği de yine Rutte tarafından yapılan açıklamalar arasındaydı. Ancak tüm bu barış diplomasisini savunan açıklamaların ışığında bir de şöyle bir şey oldu. Toplantı öncesinde Donald Trump aslında biraz da flash açıklamalarda bulundu ve hedefinde İran vardı, İspanya vardı, NATO vardı. NATO'nun kendisini memnun etmediğini söyledi. İran'a yönelik de sert eleştirilerde bulundu. Tahran yönetimini eleştirdi ve İran'la olan ateşkesin aslında bittiğini ilan etti diyebiliriz. Ateşkes yapmak istemiyorum dedi. Ateşkes bir zaman kaybı dedi. Tabii bu da burada bulunduğumuz yerde uluslararası basın merkezinde de şaşkınlıkla karşılandı. Bu kez piyasalara ne olacak diye bir sorular geldi basın mensupları tarafından. Tekrar gözler piyasalara mı çevrilecek? Ateşkes bitti. Peki şimdi ne olacak diye sorular geldi. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda Trump şunu da söyledi. Hiçbir zaman İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz dedi ve dün yapılan saldırıları da bu şekilde aslında açıkladı diyebiliriz. En dikkat çeken mesajların arasında aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve ona büyük bir saygı duyduğunu da bir kez daha dile getirdi ve Türkiye büyük bir askeri güç dedi. F-35'leri şimdi almaya çalışıyorlar dedi. Bir kez daha hedef gösterdiği hedeflerinin dışında Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı'ndan bir kez daha saygıyla ve aslında hissettiği sevgiyle bahsettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu da basın merkezinde şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü diğer liderlere tavrına ve Erdoğan'a olan tavrına baktıkları zaman, aradaki farkı gördükleri zaman basın mensupları nasıl oluyor diye sordular. Trump nasıl böyle samimi karşılık verebiliyor ve aynı karşılığı karşı taraftan da görebiliyor. Çünkü Trump'ın biz tavırlarına güvenmiyoruz gibi iddialar, eleştiriler oldu. Bunu da söyleyebiliriz basın mensupları tarafından. Aynı zamanda da açıklamanın önemli bölümünü de NATO müttefiklerine ayırdı demiştik. NATO da vardı hedefinde. Avrupa ülkelerinin uzun yıllar savunma yükünü ABD'nin taşıdığını söyledi Trump ve artık Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerini, kendi sınırlarını savunması için bir şeyler yapması gerektiğini, savunma sanayilerini güçlendirmesi gerektiğini de söyledi ki Mark Rutte'nin dün ve bugün yaptığı açıklamalarda bunlara işaret ediyordu. Mark Rutte de aynı şekilde ülkelerin artık daha ciddi atılımlar yapması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda liderlerin ve buradaki basın mensuplarının da her zaman örnek gösterdiği ülke olarak Türkiye'yi söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı atılımlar ve girişimler tüm dünya basınında övgüyle bahsediliyor. Bunu da belirtelim. En sert sözlerini ise İspanya'ya saklamıştı Trump. İspanya'nın NATO'ya yeterince katkı sunmadığını söyledi. Peki Trump'ın bu hedef gösteren cümleleri, aynı zamanda dün İran'a yapılan saldırılar, bir yandan da Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, tüm bunların ışığında NATO zirvesinden çıkacak çıktıları bekliyoruz. Savunma sanayi tabanının güçlenmesi, aynı zamanda askeri kapasitenin de güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında da artık Ukrayna'ya daha fazla, daha ciddi destekler sunulması da gündemlerinde. Çıktıları bekliyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Gülistan Yazbaşı toplantıyı yakından takip ediyor. Toplantı bittiğinde de yine kendisine bağlanacağız ve oradaki son dakika gelişmelerini alacağız. Biz şimdi kıymetli konuklarımızla beraber gelişmeleri değerlendirmeye devam edelim. Yine iki önemli misafirimiz var. Saygı Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan bizler. Saygılar hocam, hoş geldiniz
2: yayınımıza.
1: Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya bizler. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii ki açıklamaları bugün önemliydi. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın da yaptığı açıklamalar önemli. Erdoğan NATO 3.0 konusuna bir parantez açtı. Eğer ki NATO'da yeni bir dönem başlayacaksa burada savunma sanayi kısıtlamalarının artık son bulması gerektiğini belirtti. Ukrayna Savaşı gündemdeki başlıklar arasında zaten en başından beri Rutte'nin yaptığı açıklamalarda da sürekli Ukrayna meselesinin altı çiziliyordu. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Rusya ile diplomasiyi arttırarak burada barış sürecine doğru bir yol açılması gerektiğini vurguladı. İran konusunda barışı Türkiye'nin desteklediğini bir kez daha belirtti. Ve Türkiye'nin Türkiye'ye hedef alan füzelerle alakalı da yine hava savunma sistemiyle destek veren ülkelere teşekkürleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın mesajları bu yöndeydi ama diğer taraftan Donald Trump'ın da açıklamaları merak ediliyordu. Trump özellikle İran konusunda bazı mesajlar verdi. İran'la barış süreciyle alakalı bazı mesajlar verdi ama çok anlaşılmadı. Biraz daha netleştirmek için ben sizinle başlayayım Fadime Hanım. Bizi Hürmüz'de bundan sonraki günlerde ne bekliyor?
2: Eğer Trump'ın sözlerine itimat edeceksek son yaptığı açıklama anlaşmanın artık sona erdiği, evet, ve müzakerelerin bittiği ve onlarla anlaşmak istemediği yönünde bir beyanı oldu. Son işte 3 ticari geminin vurulması, İran'ın 3 ticari gemiyi vurması ve cevaben Amerika'nın İran'ı vurması ve İran'ın da bu saldırıya cevaben Amerikan üslerinin bulunduğu iki ülkede belli hedefleri vurması gibi bir netice yaşadık. Dolayısıyla şu anda aslında savaş devam ediyor gibi bir hava var. Ama bir taraftan da bir mutabakat hali var. Hani Trump'ın yaptığı son açıklama sanki Hürmüz üzerinden yeniden savaşın alevleneceği yönde bir açıklama, ama bu böyle devam eder mi? Doğrusu hani kesin kati bir şey söylemek çok mümkün görünmüyor. Biraz aslında NATO'daki müttefiklerini Hürmüz konusunda kendilerine desteklemeleri için teyakkuza geçirmek amacıyla da bunu bu netlikte söylemiş de olabilir. Çünkü peş peşe yaptığı diğer açıklamalarda da Avrupalı devletlerin NATO'ya verdikleri katkıdan hiç memnun olmadığını, kendilerini Hürmüz'de yalnız bıraktığını bir kez daha söyledi. Çünkü o masadan kalkıp içeriye aslında devlet başkanları toplantısına girdi. Evet. Dolayısıyla biraz o pazarlık eli, o Avrupa ülkeleri üzerinde kuracağı baskının altyapısı içinde bunları tekrar bu sertlikte söylemiş olabilir. Çünkü yaptığı açıklamalar hakikaten işte İspanya ile ilgili olarak mesela hiç onlarla anlaşamıyoruz, ticaret yapmayacağız, hiçbir faydası yok İspanya'nın NATO'ya gibi yine hakir gören bazı açıklamalar oldu. Grönland'la ilgili benzer bir açıklama oldu Danimarka'ya. Çünkü Danimarka Başbakanı yaptığı açıklamada, bugün bu sabah yaptığı açıklamada Grönland'ın Danimarka'nın toprağı olduğunu ve bütün müttefiklerin ittifak içerisindeki diğer bir üyeye karşı da kendilerini koruması, yani Amerika'ya karşı da korumaları gerektiğini hatırlatmış. Dolayısıyla aslında şu anda devlet başkanları toplantısına girmeden önce görünen tablo, evet, müttefiklerin bir hasım ilan edilen, şu anda Rusya doğrudan hasım pozisyonda Ukrayna'daki savaş nedeniyle, ama birbirleriyle olan tartışmalı durumları ve işte Danimarka gibi ya da bütçe sebebiyle orduların entegrasyonu gibi bir takım farklı sebeplerle de üyeler arasında da bir anlaşmazlık olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Aslında hani 3-0 Avrupa ağırlıklı bir NATO formu netleştirmek üzere, alınan kararları uygulamak üzere Ankara'da böyle bir zirve yapılıyor. Doğrusu içeride ne konuşuldu, nelere karar verdiler, devam mı, yoksa hani böyle yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ya ben bu işten hiç hani karım yok.
1: Niye burada kalayım?
2: Evet, neden bu kadar hani kendi paramla size hizmet edeyim noktasında mı, bunları bilmiyoruz. Ama az önce eğer uzatmış olmazsam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını hatırlattınız. Bence orada çok önemli bir nokta var Mustafa. Bunu dün Yaşar Güler Savunma Bakanımız da Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ATO Kongrezyum'da vurguladı. Türkiye özellikle Avrupa Birliği ülkelerine, NATO müttefiki olan Avrupa Birliği ülkelerine kendi politikası olması konusunda mesajlarını artık çok net veriyor. Dün Yaşar Güler şunu söyledi. Dedi ki, yani Seyfi'den bahsederek, onu kastederek, Avrupa ülkeleri yakın tehdit algıları nedeniyle yeni bir oluşum içine giriyorlar. Fakat bu oluşum NATO'yu zayıflatmamalı demişti. Bence çok haklı bir uyarı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı AB ülkelerini kastederek NATO'dan müttefik olduğumuz üyeler birliğin içinde olmayan üyeleri dışlamamalı dedi. Yani Türkiye'nin birliğin dışında kalmış olmasından kaynaklı olarak bunun NATO'nun geleceğine zarar vereceğini hatırlattı. Dolayısıyla Türkiye hem NATO içinde yeni görevler alacak ken Avrupa'nın güvenliği içinde yeni bir pozisyon, yeni bir konumlanım var. Ama bununla koşut olarak Avrupa Birliği üyeliği konusunda, işte gümrük birliği konusunda, vizeler, bunlar hep bizim dosyamızda olan konular biliyorsun. Bu konuda da bir söylemini netleştirdi, mesajlarını net verdi. Muhtemeldir ki içerideki toplantıda da bunun altını çizerek Sayın Cumhurbaşkanı diğer üyelerle toplantının gündemine dahil olmuştur diye düşünüyorum. Hani başka başlıklar da var ama sözü
1: bakacağız zaten.
2: Bırakayım Furkan Hanım. Furkan
1: Bey. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem de Donald Trump'ın açıklamaları tabii buradaki önemli başlıklar. En azından zirve bildirisi öncesinde ve basın açıklamaları öncesinde iki liderin de verdiği manşetler önemli. Şöyle bir değerlendirelim onları. Bir de Fadime Hanım'ın az önce yaptığı açıklamalar içerisinde bir noktanın ben şöyle altını çizdim. Trump diyecek ki dedi, eğer ki benim bu söylediklerimi kabul etmezlerse benim ne karım var? Ben o zaman NATO içerisinde niye kalayım? NATO'da ABD'nin hiç mi karı yok? Yani mevcut düzende şu anda mesela ABD'nin kazandığı hiçbir şey yok mu? Benim aklıma savunma sanayi burada bir soru işareti olarak geliyor. Çünkü Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri için çok büyük bir savunma sanayi pazarı da aynı zamanda. O konuyu da biraz açalım isterseniz. Buyurun.
3: Şimdi aslında Mustafa Bey, Fadim Hocam çok güzel bir yere getirdi konuyu. Şimdi burada Donald Trump veya başka ülkeler bireysel çıkardan daha çok kolektif çıkarı ön planda tutmak zorunda. Zaten NATO'nun kuruluş misyonunun anayasasına baktığımız zaman kolektif savunma, kolektif barış, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.
1: Evet.
3: Dolayısıyla işte Amerika'nın veya başka bir ülkenin benim NATO'dan ne çıkarım var, yoksa çıkıyorum, gidiyorum deme hakkı olmamalı. Veya kendi çıkarlarının diğer ittifak üyelerinin önünde çıkarlarını tutmamalı. Evet. Şimdi mesele zaten hep burada özür dilerim kilitlendi. Çünkü bugüne kadar Türkiye'ye yapılan haksızlıklar, Türkiye'yi ikinci planda görmek, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını belli siyasi çıkarlar noktasında yine görmezden gelerek baskılamak, bunları bir Johnson mektubunda gördük, bunu Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında gördük. Bunu zaten işte o sıçrama dediğimiz, belki işte haftaya yıl dönümü geliyor. O 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde özellikle Türkiye'ye karşı uygulanan işte baskıcı, yapamazsın, alamazsın gibi durumdan artık Türkiye'nin ciddi bir sıçrayışla beraber NATO içerisindeki benim coğrafi konumum ortada. Ben Güneydoğu Kanadı'nın en önemli ülkesiyim ve artık siyasi olarak da bir merkez ülke. Şimdi hep söyledik ya, Türkiye bir menteşe ülke. Türkiye 3 kıtanın ortasında bir ağırlık merkezi. O zaman siz NATO olarak bir Avrasya kalkyağı politikası uygulayacaksanız ve bu Avrasya kalkyağının Asya Pasifik boyutuyla beraber yeni bir 3.0 vizyonu ortaya koyacaksanız, o zaman Türkiye'yi zaten bu masanın baş köşesine oturtmak zorundasınız.
1: Evet.
3: Şimdi dolayısıyla Donald Trump'ın işte ki ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, liderler diplomasisi, şahsi sohbet, muhabbet çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Ama bir de değişmeyen bir gerçek var. Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik müttefiklik penceresinden bakılmak zorunda olduğunu da görüyoruz. Biz bunun hep zararını çektik. Değil mi Fadim Hocam? Darbe süreci 27 Mayıs'tan itibaren ben darbeler tarihinde çalıştığım için maalesef ki işte efendim güneşli havada emze şemsiye verdiler, yağmurlu havada aldılar. Efendim Heron'ları aldık. Heron'ların bütün efendim kayıtları İsrail'e gitmiş. Bütün Mossad ajanları bunu takip, hocam biliyorsunuz. O terörle mücadelede tuzaklar kurulmuş. Şimdi dolayısıyla bu milli ve yerli dediğimiz hadise artık Türkiye'yi bu noktada hem özgür, hem özerk, hem de dış politikada proaktif bir yöne doğru seyretti. Şimdi Donald Trump bunu görüyor. İttifaka doğru bakıyor. Şimdi ittifaka, işte arz etmiş olduğumuz gibi Batı Avrupa Yarımadası ittifakın bir pazarı. Neyden itibaren? 1947 Marshall yardımlarıyla ayağa kaldırılan bir Avrupa ekonomisi ve Amerika şöyle bir söz verdi hocam, hatırlarsanız. Siz ekonomik bir dev olacaksınız ama askeri bir cüce olacaksınız. Dolayısıyla bu cüceliğinizi bozmayacaksınız. Çünkü ben sizin Big Brother, hep konuştuğumuz, ben sizin abinizim, ben sizi korurum. Korudu da.
1: Bu zamana kadar, evet.
3: Ama şimdi kral çıplak. Şimdi diyorlar
2: şimdi öncelikler değişti.
3: Şimdi öncelikler değişti. Şimdi diyor ki Donald Trump, kusura bakmayın benim varın, verin bana şeyi bedelini, ben sizi koruyayım. E hani bize söz vermiştin sen, size ne olursa olsun koruyacağım. Hayır, ben artık sizi korumak istemiyorum. Ben NATO'nun yükünü paylaşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin hep konuştuğumuz gibi savunma sanayine gelmiş olduğu nokta belki de o büyük Avrupa ekonomisini ikame edecek kadar Türkiye'yi ön plana çıkardı. Yani Avrupa'nın parası şu an bir işe yaramıyor. O büyük fabrikalar bir işe yaramıyor. Bakın bir Ukrayna krizi çıktı. Eyfel Kulesi'ni aydınlatamadılar hocam, hatırlarsınız. Evet. Elektrikler kesildi. Efendim sağlık hizmetleri veremediler. İş hala da orası.

0: devam ediyor. Ama biz diyoruz ki merak etmeyin, öyle bir ihtiyacınız varsa biz size destek olmaya hazırız. Biz hiçbir zaman bir Avrupa Birliği üyesi olarak görmeyiz, işte ifade ettiniz hocam. Birlik üyesi olmayan NATO üyelerine de adil davranıyor. Ki Türkiye'nin yaşadıklarımız hep adil, biliyorsunuz. 1960'tan beri Ankara Anlaşması'ndan beri Türkiye hep oyalayan, siz bizden değilsiniz. Biz Hristiyan kulübüz dediler yani açıkça. Siz Müslüman bir ülkesiniz. Olmaz. Nüfusunuz çok fazla. Biz dedik ki biz sizden güç almaya değil, güç vermeye geliyoruz. Şimdi aynısını NATO'ya söylüyoruz. Biz sizden güç almıyoruz artık. Biz size artık güç vermeye geliyoruz. Dolayısıyla düşünün taşının. Yani siz öyle mi düşünüyorsunuz? Tamam, Türkiye'nin çok seçeneği var. Değil mi hocam? Çevre coğrafyamızda Avrasya kalp yağı var, Asya Pasifik yer, kendi coğrafyamızda paklar oluşturabiliriz. Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, değil mi hocam?
1: Oluşmakta hali hazırda.
0: Kesinlikle. Bunlar şimdi bir çartı, NATO'ya da iyi bir şans. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi konuşmasında? Ukrayna savaşının gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda kuzey komşumuz Rusya'yla da ilişkilerimizi sürdüreceğiz dedi. Bu NATO için de çok büyük bir faydadır dedi. Şimdi dolayısıyla biz NATO dediğimizde efendim biz her şeyimizden NATO'ya bağımlı değiliz, bağlıyız. Ama aynı şekilde biz misak-ı milliye bağımlıyız. Kendi Ankara politikamıza bağlıyız. Dolayısıyla şöyle toparlayayım. İspanya'yı yerden yere vurdu. Onlar hiçbir şey yapmayacağım dedi. Onlar şöyledir, böyledir dedi. Zaten Avrupa ülkelerinin işte başbakanlarını daha önce Beyaz Saray'da gerçekten yani nasıl diyeyim?
2: Sıraya dizdi.
0: Tesbih gibi onlara el salladı. Şimdi parmak salladı. Evet. Şimdi Türkiye oraya oturur mu abi? Oturmaz. Donald Trump da bunu biliyor. Bildiği için de
1: Cengiz dahi edemez. Aklından dahi geçiyor.
0: Aynen hocam. Dolayısıyla Donald Trump işte diğer liderleri tutuyor hocam, biliyorsun. Ayağı aşağı doğru çekiyordu ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla gerçekten dostane ve müttefiklik ilişkisine sağlam bir görüntü verdi. Umarım, tabii ihtiyatlı bir iyimserlik içinde onu da hep söylüyorum, Amerikan siyasetinin kongre boyutuyla beraber artık kurumsal bir ilişki tesis ederiz hocam. Ümidimiz bu yönde.
3: İçeride özellikle ABD'nin Avrupa'ya karşı tutumuyla alakalı mesela Donald Trump'ın tabii nasıl bir tavır takınacağı sürekli olarak merak ediliyor. Biliyorsunuz acaba işte daha üstten konuşacak ve AB liderlerini orada azarlayacak mı? Yoksa tansiyon biraz düştü, daha diplomatik bir dil mi kullanacak diye. Sizce içerideki o hava bildiriye de yansır mı?
1: Şimdi içeride olup bitenleri gören, bilen isimlerden, bir isimden özellikle duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Trump'ın özellikle kapılar kapandıktan sonra kameraların olmadığı ortamlarda çok daha rasyonel, çok daha akılcı davrandığını ve kameraların önündeki bu dilden uzak bir dille iletişime açık bir şekilde toplantıya dahil olduğunu duydum. Yani bizim hani Trump'ın Beyaz Saray'da Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ettiğinde keşke bu kadar akıllı olmasalar dediği adamlar var ya, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşları, onlardan birinden doğrudan duydum. Dolayısıyla hani eğer bu kamera önünde şimdi Mark Rutte'nin yanında tekrar hani tansiyonu yükselten bu açıklamaları yaptı. Hep yapa geliyor zaten, bunları canlı yayında izliyoruz. Ama o toplantıda muhtemeldir ki böyle bir dil kullanmayacak. Daha uzlaşmacı, daha kuşkusuz bu Amerika'nın siyaseti artık. Çünkü işte geçen 2025'in sonunda kabul edilen bu Amerika stratejik ulusal strateji belgesinde öncelik Çin. Yani Çin'i çevrelemek ve kendi mahallesine geri dönmek. Dolayısıyla Avrupa, Rusya'ya karşı Avrupa'da tutunmak, orada olmakla ilgili bir önceliği yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. O yüzden de bu bunu sıklıkla ifade ediyor Amerikalı, Avrupalı müttefiklerin. Ama tabii bence NATO'nun başka daha önemli sorunları da var. Hani hocam da çok iyi bilir. Şimdi İspanya Başbakanı Sanchez yine söyledi. Buraya gelirken de söyledi. %2'den fazla bir pay ayırmayacaklarını söyledi. Çünkü yani şimdi tehdit Rus tehdidi ve Rusya'ya en uzak üyelerden birisi İspanya, İngiltere ile birlikte. Hani Kanada'yı ve şeyi de saymazsınız. Dolayısıyla ben neden %5 ayırayım diyor. Yani orada Polonya'nın hissettiği tehdidi ben algılamıyorum ve %2 benim için yeterli diyor. Şimdi bu adil mi? Bunu böyle mi? Yani bunu bu sadece Trump söyledi diye tartışılacak bir mesele değil. Bu tartışılan bir mesele. Baltık ülkelerinin hepsinin aslında şu ana kadar 2025 bitti, 2026 için bütçelerinden ayırdıkları pay %3,5 ve üstü %4'e yaklaşan ülkeler var. Niye bu kadar hızlı bir pay ayırıyorlar? Çünkü tehdidi onlar algılıyorlar. Onlar korkuyorlar ve istiyorlar ki biz de bir an önce silahlanalım ama hedeflere ulaşalım ki İspanya'da eğer Rusya bize saldırırsa İspanya'da gelsin bizim için savaşsın. Şimdi bu bizim de sorduğumuz bir soru. Biz Türkiye olarak evet pay kısmı ayrı ama biz zaten çok büyük yatırımlar yapmış. Artık kendi kendine yetebilen bir savunma sanayi olan ordusu çok zinde. Kurmay zekası sahada güçlüğünü ispat etmiş ve çok canlı, diri bir hani zaten asker milletiz.
3: Tabii.
1: Savaşlarımız belli ama işte Suriye, Karabağ, Libya, terörle mücadele gibi sahada çok somut sonuç değiştiren askeri varlığımız var. Masada da değiştiriyoruz pek çok şeyi. Dolayısıyla biz Avrupa'da bize tavır koyan, üstten bakan o kibirli konuşmalar, o raporlar, işte AB komiserlerinin havaları, Lars von Lehn'in hala aynı açıklamaları da dahil olmak üzere. Şimdi tamam biz müttefik yani ittifaka sadığız, görevlerimizi yerine getiriyoruz. Her manada tam manasıyla entegreyiz vesaire vesaire. Ama nihayetinde biz de diğer ülkelerin güçlü bir ordusu olsun ve bizim katkı verdiğimiz kadar onlar da katkı versin isteriz. Bu bir adalet talebi aslında. Hani Trump söyledi diye yanlış dememek lazım. Biz Türkiye'nin de taleplerinden biri budur. Mesela bugün hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hem Yaşar Güler'in altını çizdiği mesele bence bundan sonra Türkiye'nin NATO içinde ve Avrupa Birliği'ne karşı politikalarının temel taşlarını oluşturuyor. Yani yeni duyduk bu netlikte ama şunu diyoruz yani biz artık. Avrupa Rusya'dan korkuyor. Amerika'nın bu kadar hakaretamiz tavrından, aşağılamasından ya da zorlamasından ve hatta terk etmesinden, hani Avrupa'yı terk etmesinden, NATO'dan gücünü buradan çekmesinden rahatsız. Evet, yeni oluşumlar oluşturmaya çalışıyor SAFE gibi. Ama hani bunu yaparken dengeyi bozmamalı, NATO'yu zayıflatmamalı diyor bir. Çünkü NATO'nun zayıflaması demek Türkiye'nin de istemeyeceği bir şeydir. Birisi bu, bir diğeri de elbette hani o birlik içerisinde kalmakla ilgili Türkiye'nin yani Avrupa Birliği'ne dahil olmakla ilgili bir adalet, hak talebi var. Söylemlerinden birisi. Bunlara doğrusu ben çok önemli buluyorum. Bundan sonraki süreçte biraz bunun üstüne gidilecek. Bir de kısıtlamalarla ilgili işte yine benzer yani Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa ülkelerine kısıtlamalarla ilgili bir söylemde bulunmuştu. Yani hani bizim Orta Doğu, Kafkaslar, İran, Ukrayna, hani bunlarla ilgili zaten başlıklarımız var ama 3-0 Avrupa merkezli bir NATO, Avrupa'nın güçlendiği bir NATO modeli ise Türkiye'nin de burada söyleyecekleri var ve bu şekilde söylüyor.
3: Şimdi özellikle Rusya konusu da buradaki önemli başlıklardan bir tanesi NATO'nun gündemindeki. Çünkü açılışta da söylemiştim yani yapılan her açıklamanın içerisinde kesinlikle bir Rusya-Ukrayna meselesi geçiyor.
0: Kesinlikle.
3: Yüksek ihtimalle ki bildiri içerisinde de biz bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Yani Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı işte Ukrayna'ya desteğin devam edeceği, Rusya'nın da artık bu savaşı bitirmesi gerektiğine yönelik. Ama daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle Avrupa ülkelerine yönelik Rusya ve Ukrayna savaşı ile alakalı bazı uyarıları vardı. Mesela Erdoğan Avrupa'yı Rusya tehdidi konusunda uyarırken şunu çok net bir şekilde söyledi. Yani eğer ki Macron'un söylediği o güvenlik şemsiyesi olayı hayata geçirilebilseydi ve Türkiye dışarıda tutulsaydı Avrupa'nın güvenliğini sağlayacak herhangi bir profesyonel ordunun kalmayacağına yönelik uyarılar vardı. Çünkü şunu biliyoruz, Avrupa'daki ülkelerin pek çoğu uzun yıllar İkinci Dünya Savaşı'ndan beri pek çoğu, bazıları da uzun yıllardır hiç fiili savaşın içerisinde bulunmayan ülkeler. Bu noktada özellikle Avrupa'da bu zirveyle beraber Türkiye'nin önemini, NATO içerisindeki önemini çok daha iyi konumlandırıp anlayacak diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle doğru. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Türkiye'siz bir ortaklığın artık mümkün olmadığı ortada. Şimdi biz biliyorsunuz işte Soğuk Savaş'ın başlangıcı 1945 San Francisco Konferansı, iki kutuplu bir düzen. Varşova Paktı'nın kuruluşu, 49'da NATO'nun ilanı ve iki şemsiye altında biz belli şeyleri siyah veya beyaz ayırabildik. Gri alanlar çok azdı.

0: 90 sonrası hocam biliyorsunuz demir perde çöktü. Bu sefer çok kutlu dünyadan bahsetmeye başladık. Ve Vladimir Putin 45. Münih Güvenlik Konferansı'nda dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bir süper güç değildir. Artık çok kutuplu bir düzene girilmiştir. Biz de varız dedi. Şimdiki düzen de hocam bence çok kutupsuz bir, yani kutupsuz bir dünya. Belki çok merkezi ama kutupsuz bir dünya düzenine doğru bence girdiğimizi görmemiz gerekiyor. O zaman kutupsuz bir dünyada savunma paklarına ne kadar ihtiyaç olacak? Yani savunma paklarının daha mikro ölçekli olması mı önemli? Yoksa soğuk savaş kurumlarında olduğu gibi hantal mı devam etmesi önemli? Ki ben NATO'nun bu hantallık içerisinde olduğunu düşünüyorum hocam.
1: Tartışmalarda biraz oradan çıkıyor.
0: Kesinlikle karar alma mekanizması, işte 4. madde, 5. madde, efendim işte Amerika NATO'yu ben kurdum, ben yönetirim demesi, işte efendim diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı bence şunu da ifade edecekti toplantıda, mealen belki de, NATO artık bir vicdan ittifakı da olmak zorunda. Her şey para değildir, her şey askeri kazanç değildir. Ki söyledi zaten biliyorsunuz hocam, Gazze'de 100.000'den fazla insan şehit edildi, katledildi. Siz buna susarsanız siz ittifaktan bahsetmeyin. Burada güzel cümleler birbirimize kurmayalım. Tabii. Aşağıda büyük bir facia var. Burada kan akıyor. Siz barıştan bahsediyorsunuz. O zaman gelin barışa. Filistin'den başlayalım dedi aslında Sayın Cumhurbaşkanı. İki devletli çözümden yanayız dedi. 67 sınırlar öncesinden yanayız dedi. Efendim bugün bu da bir doğruluk. İsrail bugün de facto olarak NATO içinde hocam. 2005-2013 anlaşmalarıyla beraber NATO'dan aldığı destek var. Efendim İsrail. İsrail'in kullandığı silahlara bakın, uçaklara bakın, mermilere bakın. O silahların neredeyse tamamı Gazze'de kullanıldı. Çıkacak NATO diyecek ki dur bir dakika. Bu silahları sen kullanamazsın. Nasıl Johnson mektubunda bize dediler Kıbrıs Barış Harekatı yaparsanız silahları kullandırmayız. Onlar da bunu söyleyecekler. Ama işte bu sessizlik, Guterres'in gözlerinin yaş dolması, Gazze kapısını refah açın, yardım götüreceğiz diyerek ağlaması, bunları hiç unutmadık Gazze katliamı zamanında. Dolayısıyla bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki dünya beşten büyüktür. Daha adil bir düzen mümkündür. Ve bunu haritalarla ortaya koyarak artık tüm dünyanın mümkün olduğunca tabii ki eşit temsil edebildiği bir dünya düzeni için en azından çaba sarf edin. Tabii bu kolay bir şey değil hocam. Sonuçta her ülkenin dinamiği farklı, coğrafyası farklı, insanı farklı.
1: Hesabı başka.
0: Ama bakıyorsunuz ki Gazze'deki bu bizim için büyük bir başarıdır. Gazze'yi artık bir vicdan meselesi olduğunu da dünyaya kabul ettirdik hocam.
1: Yapayalnız bu iş başladığında ama şimdi Amerika ve İsrail yapayalnız.
0: Aynen öyle. Harvard Üniversitesi'nin bahçesinde, MIT'nin bahçesinde, Avrupa Birliği sokaklarında yürüyen insanlar görüyorsun. Onların hepsi Müslüman mı? Değil. Budisti bile var. Ama diyor ki ben vicdan meselesi görüyorum onu. Bir devlet birisiyle silahsız insanı katledemez, öldüremez, vuramaz. Şimdi dolayısıyla bu artık bence bir milat. NATO bunu da göz önünde bulundurmak zorunda. Eğer gerçekten adil bir ittifak olmak istiyorsa, bir vicdan ittifak olma niyeti varsa. Ama sizin ifade etmiş olduğunuz gibi Türkiye'siz bir Avrupa ittifakı diyelim ya da savunma veya bir ordu diyelim. Hadi Avrupa ordu da anlaşılır bir şekilde olacaksa bu mümkün değil. Mümkün olmayan bir şeyin denemesini de bence yapmak son derece anlamsız ki Avrupa bunun da farkında. Ama eğer ki siz Yunanistan'ı, işte Miçotakis geldi, Mehten takımımızın yanından geçti, şöyle bir gülümseme attı, efendim sonra F-35 hadisesine mevzu bahis etti, dengeler bozulur. Ya denge niye bozulsun? Bütün dengeyi bozan sen. Yunanistan Adalar Denizi'ne dengeyi bozan sen. Kıbrıs'ta Türk varlığını kabul etmiyorum diyen sen. F-35'i alan sen. Efendim Eurofighter'ı alan sen. Rafael uçağını alan sen. Şey üstünü Dede Ağaç'ta Amerikan üstünü açan sen. Gelmişsin hala da tepiniyorsun ki Türkiye dengeyi bozuyor. Türkiye. Ya Meis Adası'nı askeri ada yapar hocam resmen.
1: Hocam arada asıl büyük telaffuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye de söylenen bu F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasının sebebi olarak S-400 aldığınız için sizi çıkartıyoruz denmişti. Ha, ama bu böyle denmişti ama şimdi Netanyahu diyor ki F-35 verilse hava savunmada denge bozulur, üstünlük bozulur. Hani gerekçe oydu. Hani şimdi niye o zaman işte hani oradaki o çelişki, o yalan söylem ortaya çıkıyor. Yani çok somut bir şekilde ortaya çıktı şimdi. Hani S-400 yüzünden biz Katsa yaptırımlarına maruz kaldık. Projeden çıkarıldık. Parasını ödediğimiz uçakları alamıyorduk. Ama işte Netanyahu ve aynı zamanda Miçotakis de aynı tepki, benzer bir tepki verdi bugün. Hani onun kadar Netanyahu kadar açık söyleyecek cesarette değil ya da burada olduğu için bu netlikte bu kadar konuştu ama yine de hani haddini aşan bir söylem yani Miçotakis Marx'ın söylemide prensipler ve işte iyi komşuluk ilişkileri içinde olunmalı vesaire gibi söylemler Türkiye'den nasıl bir tehdit görebilir ki Yunanistan?
0: Batı Trakya Türkleri hocam, Batı Trakya Türklerinin haklarının çiğnenmesi, vatandaş muamelesi görmüyor, hala cemaat muamelesi gördürmeyi Müslüman bir toplum.
1: Müftüsünü seçemiyor. Tabii, evet.
0: Efendim, cuma hutbelerini

0: Evet. Yani bu haddi nerede buluyorlar kendilerini? Maraş bir kere bizim vakıf malımız hocam, biliyorsunuz.
1: Pazarlık meselesi haline getiriyorlar.
0: Nasıl hocam?
1: Pazarlık meselesi haline getiriyorlar.
0: Ama bizim hayır, Kıbrıs pazarlık meselesi değil.
2: Tabii
0: Kıbrıs'taki haklarımız.
2: Uluslararası anlaşma.
0: Olur mu bir şey? Biz garantörüz.
2: Gayet net bir şekilde savunacağız. Şimdi tabii Avrupa Birliği özellikle Kıbrıs adasını, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs adası adıyla, hüviyetiyle Avrupa Birliği'ne üye yapmasından bu yana aslında Avrupa Birliği çok büyük bir patinaj yapmasının, bu büyük hem korkuyu yaşaması, Türkiye'ye muhtaç olduğunu, ihtiyacı olduğunu algılaması ama bunu çözememesinin en temel nedenlerinden birisi bu. Çünkü Seyfe neden Türkiye dahil edilmedi? İhtiyaçları olduklarını biliyorlar ama işte Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin orada bir rezervi var. İstenmediği için girmiyor. Ama işte o yani, ama orada bir referandum yapıldı. Türkiye'nin tavrı çok net Kıbrıs konusunda. İki devletli, zaten fiilen şu anda iki devletli bir çözüm var. Herkes kendi işlerini görüyor. Uluslararası düzlemde kabul görüyor. Türkiye hani Kıbrıs Türkleri açısından da öyle. Artık hani Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci statüsünde artık hani yavaş yavaş Türkiye büyüdükçe Kıbrıs'ın içinde kapılar açılıyor. Şimdi bunu tekrar iki devletli tek devletli bir çözüm, ortak bir yönetim anlayışına, federasyona yönlendirmeye çalışmak kadar hani nehrin hem adaletsiz, haksız hem de hiçbir gerçekliği olmayan bir söylem. O yüzden Avrupa ülkeleri şu anda kafalarının bu kadar karışık olmasının nedenlerinden biri de bu. Sorunu çok somut ortaya koyamıyorlar. Türkiye'nin kafası çok net. Sorunu da net görüyor, çözümü de net öneriyor. Çok basit ve özgüven. Ben bunu çok önemsiyorum Fokan Hocam. Dün akşam mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Hanım bütün devlet başkanlarını ve eşlerini bir resepsiyonda ağırladı. Burada hemen külliyede ve devlet başkanlarını karşılarken de siz tarihçisiniz. Şimdi Yeniçeri Birliği ilk kez 200 yıl sonra bir protokolde.
0: Önemli bir gösteriş mi diyeyim, önemli bir aslında tarihi gerçekliği.
2: Bu bizim hakikatimiz, yani bu bizim biz aynı zamanda Osmanlıyız, Osmanlı'nın devamıyız ve ama ne utanıyoruz, ne korkuyoruz, ne sakınıyoruz. Biz gurur duyuyoruz Osmanlı'nın devamı olmakla. 16 devletin askeri neden karşılama kıtasında bulunuyor? Biz çünkü buyuz, bizim tarihimiz bu. İşte hem bando takımı orada hazır bulunuyor, hem mehter takımı orada hazır bulunuyor. Türkiye bu demek. Yani hep gelecekten, gelenekten geleceğe, kökten atiye deriz ya. Biz buyuz ve artık özgüvenle bakıyoruz kendimize, geçmişimize, muhataplarımıza.
1: Evet.
2: Hani bunun da algılanması lazım. Miçotakis'in Mehter Marşı'nı duyduğu zaman ürkmesine gerek yok. Türkiye'den ona zarar gelmez.
0: Hiçbir cemaate biz burada haksızlık uygulamadık hocam. Ne mümkün Ermeni cemaatine, ne Rum, ne Musevi cemaatine.
2: Kiliseler yapıyoruz devlet eliyle.
0: Evet. Ve hocam hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'ya girdiği zaman, Ayasofya Kilisesi'ne girdiği zaman dönemin tabii şeyiyle, diyor ki nerede diyor bu kilisenin kardinali diyor. Bunu getiriyor. İsmini de şu an yanlış telaffuz etmeyeyim. Hatırlayamadım. Tabii titreyerek bulup getiriyorlar. Hatta kaçarken yakalayıp getiriyorlar. Ve diyor ki sen neredesin diyor. Seninle daha yapacak çok işimiz var diyor. Hocam bunu kim söylüyor? Yani işte hocam Yarmuk Savaşı ile Hazreti Ömer dönemiyle başlayan Kudüs'teki Müslümanların varlığı, Yahudilerin bütün can güvenliğini sağlayan Müslümanlar hocam. Yarmuk Savaşı ile Selahaddin Eyyubi'nin dönemiyle, Osmanlı dönemiyle efendim Haçlılar defalarca Kudüs'te efendim şeyleri katletmediler mi Yahudiler?
2: Hocam sözünüzü bölüyorum ama ben şimdi caminin adı aklıma gelmiyor. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nın hemen çıkışında tramvay durağının yanında bir cami vardır. Küçük bir cami. Normalde camilerin minareleri sol tarafında olur değil mi caminin? Yani mihrabın sağında olur. Bu tersine. Çünkü o yapılırken yani fetihten sonra o cami inşa edilirken caminin bu tarafında kalanlar Hristiyan bir nüfus, bu tarafta kalanlar Müslüman bir nüfus. Onlar rahatsız olmasın diye minarenin yerini değiştiriyor camide. Şimdi böyle bir anlayışın üstelik Fatih yani fethetmiş, almış artık. Dolayısıyla bir hukuk, hak hukuk. Hani şimdi bugünün Amerika'sı olsa, İsrail olsa asla

0: Kızılderililere neler olduğunu biliyoruz.
1: Yani işte yerlilere neler yaptıklarını her yerde biliyoruz. Ama hani Türk milleti böyle adaletli ve merhametli, anlayışlı, insana değer veren bir millet. Türkiye'de böyle bir kültürün ve geleneğin devamı. Dolayısıyla Türkiye'den zaten ne Yunanistan'a zarar gelir. Sadece kendi sınırlarımızı korumak ve işte bu bölgesel sahiplenme doktriniyle de yakın bölgemizde refah ve istikrar istiyoruz.
0: Ve Yunanistan bizimle aslında ilişkilerini iyileştirirse ekonomik olarak öyle kalkınma yaşayacaklar ki hocam. Şu Yunan adaları işte 10 kilometre ötemizdeki Meis adası veya diğer ada bizim sayemizde orada ticaret dönüyor. Yani Yunanistan'ın oradaki ekonomiye yetişmesi imkanı var mı?
2: Buna rağmen de
0: hala yani yapmasınlar.
2: Körükleniyor.
1: Ermenistan burada iyi bir örnek.
0: Bravo hocam. Paşinyan çok güzel bir şey başlattı.
1: Paşinyan Türkiye ile birlikte çalışmanın, Türkiye'den korkmak ve işte bir yalana, 100 yıllık bir yalana sarılmanın ne kadar yanlış olduğunu idrak etmiş ve Türkiye ile çalışmanın, anlaşmanın daha anlamlı, gerçek ve sonuç doğuran bir durum olduğunu kavramış durumda.
0: Ticaretimizi yapalım. Bölgeyi kalkındıralım. Oradaki Ermeni lobileri güzel şey için yaşayacaklar, zenginlik için de. Biz burada sefalet çekeceğiz. Aslında çok büyük farkındalık oluştu.
1: Tabii o yüz, yani Fransa'da ya da işte Avrupa'nın, Amerika'nın farklı yerlerden Ermenilerin kendi kimliklerini koruyabilmek için nesilden nesile bir korku masalı gibi anlattıkları bir anlatıyı, abartarak anlattıkları yanlış bir anlatıyının Ermenistan'a zarar verdiğini gördüler. Bugüne baktılar ve hakikati gördü Ermenistan Paşinyan şimdi.
2: Hocam son 4 dakikada bir sürem kaldı. O 4 dakikada da ikişer ikişer şunlardan, daha doğrusu şu konudan bahsedelim istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında özellikle dünya barışıyla alakalı verdiği mesajlar önemliydi ama Türkiye'nin dünya perspektifiyle NATO'nun dünya perspektifi tam birbirine uyuyor mu uymuyor mu? Orada büyük bir soru işareti var. Çünkü Türkiye'nin dünya perspektifi çok daha geniş. Mesela NATO'nun gündeminde olmayan bazı konular, Lübnan konusu, Gazze konusu, bir tarafta Rusya-Ukrayna meselesi sürekli NATO'nun gündemine girerken orada galiba ten rengini beğenmiyor NATO ve bir şekilde Gazze'yi gündem dışında tutabiliyor. İsrail ile alakalı herhangi bir şey bekliyor musunuz bildiride?
1: Yani bildiride bir sonuç, bununla ilgili bir sonuç yazılabilir mi? Bundan çok emin değilim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız açılış konuşmasında İsrail'in bu yayılmacı karakteri üzerinden hem çözümün iki devletli çözüm olduğunu, başkentinin Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına İsrail'in geri çekilmesi mevzu aslında. Ve aynı zamanda elbette cezalandırılması bu soykırımcı yönetiminde. Bunu söylediği Lübnan'daki durumu hatırlattı. Hani bunu söylemiş olması, açılış konuşmasında kayıtlara girmesi bile çok önemli. Sonuç bildirgesine bu girer mi bilmiyorum ama Türkiye bu meseleleri bir günlük bakmıyor, bir toplantılık görmüyor. Bu mesele, Filistin meselesi, çok temel davalarımızdan, haklılık davalarımızdan biri. Çünkü Filistin'de Filistin topraklarının kime ait olduğunun tapuları Osmanlı arşivlerinde, bizde İstanbul'da. Yani o toprakların Filistinlere ait olduğunu biz biliyoruz ve koruyoruz. Bunu bilen bir devletin, o kolektif hafızaya sahip, bu davaya sahip bir devletin ve milletin aynı zamanda Filistin davasını hani ilelebet savunacağı ve hak yerini bulana kadar da bunun peşinde olacağı kesin. Hani bu şeye, sonuç bildirgesine girmeyebilir belki. Çünkü öncelik bizim de farklı da durumlarımız var. NATO'dan bağımsız olarak da biz o davanın savunucusuyuz zaten. Ama burada hani Avrupa 3.0 mevzu önemli. Ben bu buradan çıkacak sonuç. Türkiye'nin yürüteceği politikalar bakımından bu. Türkiye tabii bir de ittifak üyelerinden birinin bir başka üçüncü ülkeyle girdiği savaşta ittifakın buraya dahil edilmemesiyle ilgili bir talebi ve kararlılığı var. Yani bu Ukrayna da benzer bir durum var ama İran'a işte Amerika Birleşik Devletleri saldırdı ve gelin beni kurtarın dedi. Mesela bunun dışında kalmayı başarmış bir ülke Türkiye. Bugün Trump da hatırlattı gerçi de. Bunlar böyle devam edecek. Biz kendi politikalarımızı savunmaya devam ederiz NATO dışında da.
2: Hocam İsrail'le alakalı sizin de birkaç cümlenizi alayım, kapatacağım.
0: Çok kısa, tabii ki biraz evvel söylediğimiz gibi bu vicdan ittifakı olmak ve gerçekten adil bir ittifak olmak istiyorlarsa Filistin'de

0: ki adaletsizliği, katliamı ve tabii soykırıma varan bu saldırıların durdurulması için NATO'nun muhakkak ki kurumsal olarak devreye girmesi gerekiyor. Yoksa İsrail'in bu adaletsizliği maalesef uzun süre sürmeye devam edecek eğer güce güçle karşılık koyamadıktan sonra.
1: Çok teşekkür ederiz. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya ve aynı zamanda İsrail Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Fadime Özkan Efendi. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız.
0: Teşekkür ederim.
1: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam edecek. Şimdi bir virgül koyuyoruz reklamlardan sonra. Tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderler zirvesinden son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli.

0: Ahmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
3: Lezzetinden belli. Yayla'dan
4: geldi belli. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
6: evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekran önünden ve 24 radyo frekansından tekrar merhabalar. 24 NATO özel yayını devam ediyor tüm hızıyla. Artık nefesler tutuldu. Liderler zirvesinin bitmesini bekliyoruz. Liderler zirvesi bittikten hemen sonra tabii ki açıklamalar olacak. Aynı zamanda o bildiride hangi detaylar var onu da değerlendireceğiz yayınımız boyunca. Ama dilerseniz öncesinde zirvenin yapıldığı yere hemen şöyle kameralarımızı bir çevirelim. Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Yağmur Yıldız'a soralım. Liderler zirvesi bitti mi? Ne zaman bitecek? Zirve sonrasında hangi açıklamaları bekliyoruz? Tüm bu soruların cevabı Yağmur'da. Buyur Yağmur.
1: Mustafa Daş'tan oturum henüz sona ermedi ama bazı liderler basın açıklamasında bulunmak üzere zirveden ayrılmaya başladılar. Bizler de liderlerin geçiş güzergahındayız. Hatta burada da hazırlıklar var. Mark Rutte'nin basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu alana gelecek ve basın toplantısı yapacak. Hatta Mark Rutte'nin heyetinde yer alan isimlerin de şu an çıktığını görüyorum. Kameraman arkadaş şimdi Kubilay'dan rica edeceğim. Hemen kendi sağında güzergahı ekranlara getirsin. Basın ekibinden bir hanımefendi var. NATO resmi Instagram hesabında paylaşımları da yapan o hanımefendi çıkmış bulunuyor. Bu da Mark Rutte'nin de birkaç dakika içerisinde demek ki bu alana geleceğini ifade ediyor. Bu alandan liderler sergi salonundaki zirve alanından bizim bulunduğumuz uluslararası basın merkezine gelecekler ve burada basın toplantıları gerçekleştirecekler. Ama bazı liderlerin şu ana kadar ayrıldığını da ifade edelim. Heyetlerle birlikte zaman zaman kimi lider oturumu bırakarak bu noktaya geldi. Tabii gözler önce Mark Rutte'nin zirveye dair vereceği mesajlara çevrilecek. Hangi kararların alındığına ilişkin önemli ipuçları verecek bize Mark Rutte. Hatırlayalım, Lahey karar alma zirvesiydi. Ankara ise kararların hayata geçirileceği uygulama zirvesi olacak dedi Mark Rutte. Dolayısıyla Lahey'de alınan ve yeni belirlenen hangi kararlar bu zirvede artık hayata geçirilecek, Mark Rutte'den düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte bunun cevabını almış olmayı bekliyoruz. Tabii ardından hemen şöyle arka plana da dönelim. Kubilay Kutlar'la birlikte, kameraman arkadaşımla birlikte şöyle ilerleyelim. Özellikle şunu ifade edelim. İçeride de bir hummalı hazırlık var. Bakın çok yoğun basın mensubu bu noktada liderlerin yapacağı açıklama için hazırlanıyor. Önce Mark Rutte, ardındansa elbette en dikkat çeken isim ABD Başkanı Donald Trump da bu kapsamda açıklamalarda bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenleyeceği basın toplantısını da yine canlı olarak takip edeceğiz ve izleyicilerimize aktaracağız. Özellikle bazı NATO kaynaklarından edinilen bilgiler var. Onlar da şu yönde, İran konusunda bazı açıklamalarda bulunmuştu Trump ve ateşkesin bittiğini ifade etmişti. Oturumda buna ilişkin olumsuz bir ifade kullanmadığı beyan edildi. Dolayısıyla İran konusunda ateşkes devam mı edecek, sona mı erecek? ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrılmadan önce bu soruya hangi yanıtı verecek? Elbette takip ediyor olacağız. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı da bir basın toplantısı düzenleyecek ve hem zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak hem de elbette basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları, açıklamaları da yine canlı olarak aktaracağız. Aslında hareketlilik ilerleyen dakikalarda başlayacak. Liderler peyderpey bizim bulunduğumuz bu noktaya gelecekler. Hangi mesajları ve açıklamaları paylaşacaklar, aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Yağmur Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmeleri oldukça, liderler zirvesi bittikçe kameralarımızı çevirmeye devam edeceğiz. Biz de kıymetli konuklarımızla değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Yine önemli bir isim yanımızda, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve Star Gazetesi yazarı doçent doktor Sayın Faik Tanrıkulu bizler. Saygıdeğer hocam, tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi dünden beri Donald Trump'ı konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yaptığı açıklamalar vardı. Bugün yine iki liderin yaptığı açıklamalar var. Liderler zirvesi zirvesi hala devam ediyor. Artık çok az bir süre kaldı bitmesine. Zirve sonrasında özellikle bildiride neler bekliyorsunuz? Onunla başlayalım.
2: Tabii Trump'ın ilk günkü açıklamaları ve bu ikinci gün yaptığı açıklamalar bir yönüyle aslında NATO'ya dair gelecek bir perspektif olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu çok net. Muhtemelen kapalı zirvede de bu tartışmalar daha da yoğunlaşacak. Çünkü Trump uzun zamanlar Grönland meselesinden bahsetmiyordu. Tekrar bunu dile getirdi. Hatta Danimarka Başbakanı Grönland satılık değil dedi. Aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Fransa İran meselesindeki yalnız bırakılmış hissiyatını net bir şekilde hem beden diliyle hem de söylemleriyle net bir şekilde açıkladı. Dolayısıyla transatlantik ilişkiler bağlamında da Amerika Birleşik Devletleri bu zirveyle yeniden bir başlangıç yapılır mı diye bir beklenti vardı. Ama Trump bir yönüyle şunu söyledi: artık NATO benim için bir gelecek vaat etmiyor. Benim önceliğim başka bir bölge. Bu açıdan baktığınızda Mark Rutte'nin ilk günkü yaptığı basın konuşmasında aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne göz kırpmaya çalıştı. Taahhütlerini yerine getirdiklerini, Amerika'nın yaptığı harcamaları diğer ülkelerin yaptığını dile getirdi. Ancak Trump o hayal kırıklığını ve o yaşadığı sentrumu net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bir yönüyle NATO'nun bu sonuç bildirgesi şerhen bence ölü doğduğunu, ölü doğacağını varsayıyorum açıkçası.
0: İsrail konusu çok fazla konuşuluyor. Özellikle sizden önce de bu konuyla devam ediyorduk konuklarımıza. Size de sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderler zirvesi öncesinde yaptığı konuşmada dikkat çektiği bir nokta vardı. NATO dünya barışı için çok daha fazla şey yapabilir dedi. Ve hemen arkasından da sözü İsrail'in Lübnan'da, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara getirdi. Tamam, Rusya-Ukrayna savaşı zaten anlaşılan artık ana gündem maddelerinden bir tanesi. Ama içeride belki bildiriye girmese bile İsrail konusu da gündeme gelir mi?
2: Bakın, şimdi ilk gün o soru soruldu Gazze'deki katliamla ilgili. Trump bu soruyu geçiştirdi. Yani değinme ihtiyacı bile duymadı. Dolayısıyla bu sonuç bildirgesinde Gazze ile ilgili bir gündemin var olacağını ben ihtimal vermiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklamalarına Gazze meselesine iki devletli çözümden bahsetti. Dolayısıyla kalıcı bir barış için iki devletli yapının kuruluyor oluyor olmasına özellikle önem atfetti. Ancak bu sonuç bildirgesine girmesi konusunda birçok NATO ülkeleri maalesef çok da oradaki Gazze'de yaşanan katliamla ilgili olarak çok da duyarlı olmadılar. Tabii ki İspanya'yı ve diğer birkaç tane ülkeyi sıralayabiliriz. Ama genelde baktığınızda Batı çok iyi bir sınav vermedi.
0: Bundan sonraki süreçte Batı bu zamana kadar verdiği kötü sınavlardan bir ders çıkarmış mıdır?
2: Şimdi açıkçası ben iki boyutlu bir resim görüyorum. Tabii ki son zamanlarda Türkiye ile olan ilişkileri artırma eğilimi var. Bu yönde kısmi olarak adımlar var. Eurofighter meselesi mesela bu zamana kadar uzun yıllar diretiyordu bu ülkeler. Hatırlanacağı üzere İngiltere ile bu anlaşma, Eurofighter meselesini belli bir noktaya gelindi. Şimdi diğer mesele ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarının satır başlarında bence 2-3 husus bilhassa önemliydi. Bunlardan bir tanesi aynı ittifak içerisinde bir ülkeye sadece sanki NATO Avrupa ülkelerinin savunmasını karşılıyormuş gibi bir vizyonu ve uygulamaları var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıklaması biraz sitem dolu bir açıklamaydı. Yani Avrupa Birliği ülkesinin tek başına güvenliği değil, aynı zamanda müttefikiniz olan diğer ülkelerin de güvenliği ile ilgili sorumlusunuz. Yani bugün Avrupa'nın güvenliği Ankara'dan, Türkiye'den, güney kanadını, bugün göç, enerji, bunlar her başlık Avrupa'nın bütün sosyolojisini veya da mevcut siyasi konjonktürünü değiştirecek önemli başlıklar. Bu sınamalar da tarihsel süreçte yaşandı zaten. Yani göç meselesinde yaşandı, terör meselesinde ve önleyici unsur olarak Türkiye yer aldı. Bu noktada baktığınızda bu noktada bir geri adım atarlar mı? Maalesef bu popülist siyaset rüzgarı Avrupalı liderler üzerinde bir hayli fazla. Türkiye'ye karşı bugün mesela Yunanistan'ın Başbakanı yaptığı, Mitsotakis'in yaptığı açıklama gerçekten bir hayal kırıklığı. Aynı zamanda bir diplomatik teamüllere uymayan bir davranış. Yani siz ev sahipliği yapılan bir ülkede Türkiye'ye yönelik bir açık tehditten bahsediyorsunuz. Yani bu nasıl bir açık tehdit? Yani siz kime karşı askeri konuşlandırmayı yapıyorsunuz? İsrail'le bu ilişkileri ne diye geliştiriyorsunuz? Hem bir taraftan aynı askerimiz farklı misyonlarda beraber görev alırken bu açıklamalar maalesef biraz da Avrupa'nın geleceğe yönelik perspektifinin hala da çok zayıf halk olduğunu söyleyebilirim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması içerisinde, daha doğrusu toplantının başında hemen yaptığı konuşması içerisindeki dikkat çeken detaylar bunlarken, diğer taraftan gözlerin çevrildiği bir diğer isim Donald Trump'tı. Donald Trump'ın İran konusunda işte Hürmüz noktasında verdiği mesajlar merak ediliyordu. Orada artık yeni bir açıklamayla beraber şöyle bir imaj da yarattı. Ya bu barış anlaşması işi bitti mi? Artık bundan sonraki süreçte bir barıştan bahsedemeyecek miyiz, yoksa yanlış mı anlaşıldı Donald Trump sizce? Yani çünkü ifadeler çok fazla farklı
2: daha da yorumlanıyor. Daha sonra da görüşmeler ateşkes bitti ama görüşmeler devam edebiliriz gibi bir şey söyledi. Hatta İran'ı işte 54 bin kişiyi öldürdüğü ve cahil kimselerin yönettiği gibi söylendi. Şimdi Trump'ı artık iyi kötü tanımaya başladık. Kişilik analizi yapacak olursak bunu defaatle söyledi. Yani savaşın ilk başladığı zaman müzakere yapım aşaması ve gelecek günlerde bu sınamayı gördük. O yüzden ben Trump'ın böyle bir kıskaçtan kolay kolay ateşkes bitti demesi hiç de kolay değil. Yani birincisi ekonomi kartı var Amerika Birleşik Devletleri'nde, senato ara seçimler meselesi var. Dolayısıyla İran baskısı Trump üzerinde bir hayli fazla. Yani Venezuela'da elde ettiği başarı kendisine göre İran'ı tamamen etkisiz bir hale getirdiğini iddia ediyor ama durumu öyle değil. İran'da duvara tosladı diyeyim yerindeyse.

0: Çünkü o Venezuela sonrası Çin'in o etki faktörü olan bölgeleri hakimiyet ve bunun aslında altyapısında bir yönüyle de Asya Pasifik bölgesine odaklanması ve bunun yönündeki adımlarının bir göstergesi. Grönland meselesi de bu şekilde okunabilir. Mesela orada Rusya ve Çin'e atıfta tekrar bulundu. Dikkat ederseniz Avrupa ülkeleriyle ilgili böyle bir söylemde, yani gelecek adımlarıyla ilgili olarak Avrupa coğrafyasıyla ilgili olarak bir perspektifi yok. Çünkü bir yönüyle rakamlar da bunu söylüyor. Artık Avrupa rekabet üstünlüğünü kaybetti. Milli gelir oranları Amerika ve Çin'e göre geriye düştü. Ve daha da önemlisi Çin tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi geliştirdi.
1: Bir virgül koyacağım. Neden? Çünkü aslına bakarsanız bugün en çok beklenen şeylerden bir tanesi liderlerin baş başa yapacakları görüşmelerdi. Ve o görüşmelere ilişkinde ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Şu anda editör arkadaşım da ekrana hemen canlı olarak veriyor. Daha doğrusu o görüşmeden ilk kareleri veriyor. Emmanuel Macron'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. O görüşmeden kareler şu anda ekranlarınızda. Zaten beklenen bir görüşmeydi. Biliyorsunuz Macron daha öncesinde NATO Liderler Zirvesi öncesinde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş. Şara'yla yaptığı görüşmenin ardından çok kısa bir süre sonrasında da bir patlama meydana gelmiş. Daha sonrasında tabii Macron Türkiye'ye geldi. Bugün NATO Liderler Zirvesi'ndeydi. Gözünde güneş gözlükleri var. Özellikle Fransız tarafından yapılan açıklamalarda Macron'un bir göz problemi yaşadığı, bu yüzden de gözünde güneş gözlüğü olduğu yönünde bir bilgi var. Onu da belirtelim. Şimdi fotoğraflarda da zaten çok net bir şekilde görülüyor Emmanuel Macron'un taktığı güneş gözlüğü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi. Daha önce aile fotoğrafında da yine güneş gözlüğüyle bulunmuştu Macron. Şimdi Erdoğan-Macron görüşmeleri genel olarak eğlenceli geçen görüşmelerdir. Cumhurbaşkanı açısından da çünkü aralarındaki hukuk biraz farklı. Macron her uluslararası organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan ilgisini çok net bir şekilde kameralar karşısında da göstermiştir. Bu NATO Liderler Zirvesi'nde de yine öyle oldu. İlk görüşen isimlerden bir tanesi kendisi. Sizce neleri konuşmuşlardır?
0: Şimdi tabii ki Ukrayna meselesi bence önemli başlıklardan biri. Suriye denkleminde hatırlanacağı üzere Fransa Türkiye'nin oradaki denkleme giriyor oluyor olmasına itirazı vardı ve kabullenememişti. Ama şu anki süreçte düşünün, zirveye gelmeden önce Suriye ziyaretinde bulundu. Yani resmen tanıyıp artık Suriye'nin varlığını Türkiye'nin masaya vura vura kabullendirdiği bir süreci artık net bir şekilde anlamış oldu. Diğer mesele tabii ki Yunanistan konusunu da es geçmemek gerekiyor. Tabii. Macron bir yönüyle Yunanistan'ı cesaretlendiren ve Türkiye karşıtı pozisyonda yer yer aynı denklemde durmaya çalışan bir ülke.
1: Şu heyetler arası yapılan görüşmeye dair bir fotoğraf var ya arkadaşlar. Evet, bu fotoğraf. Bu fotoğraf biraz kalsın ekranda. Bakalım kimler var. Hemen şöyle getirelim. Mesela oradaki isimlerden bir tanesi, yanlış görmediysem, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yapılan görüşmede yer alan isimlerden bir tanesi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yanlış görmüyorsam ben, lütfen eğer yanlış görüyorsam editör arkadaşım da uyarsın. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın orada. Burhanettin Duran'ı görüyoruz. Yine burada isimlerden bir tanesi ve heyetin en başında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alıyor. Aslına bakarsanız zaten bu üç isim her şeyi anlatıyor. Yani Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı bir heyet. Bunların da muhatapları tabii karşı tarafta. Burada Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle alakalı şunu da söyleyebiliriz. Daha öncesinde Türkiye Yunanistan'la yaşadığı problemlerle alakalı şöyle bir söylemde bulunmuştu. Biz artık Yunanistan'la değil, Yunanistan'ın arkasındaki güçlerle muhatap olacağız demişler. Demişti ki o güçlerden bir tanesi de Fransa, yani direkt Macron işaret edilmişti. Yüksek ihtimal Doğu Akdeniz'deki son durum da yine buradaki görüşmede ele alınmıştır, değil mi hocam?
0: Tabii muhakkak alınacak. olacağını varsayıyorum. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de gaz arama çalışmalarına başladığında Avrupa Birliği ki Fransa bunun başını çekiyordu. Türkiye yaptırım hazırlığı içerisindeydiler. Yani ve birkaç tane ülkenin itirazıyla bu karardan vazgeçilmiş oldu. Dolayısıyla Fransa'nın o konudaki işte Güney Kıbrıs'a ve Yunanistan'la eş güdümlü olarak Türkiye karşıtı pozisyonu alıyor olması ikili ilişkiler arasını zedeleyen ana Afrika meselesinde
1: evet.
0: Dikkat ederseniz Macron bir itirafta bulunmuştu. Yani artık Afrika'daki o hegemonya kurduğu sömürgecilik anlayışının bir yönüyle etkisinin kaybolduğunu ve Türkiye'nin aktif bir pozisyon aldığına yönelik işaretlerden bahsetmişti. Dolayısıyla Fransa ve Türkiye ilişkileri belli bölgelerde ayrışan ama Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce yaptığı gibi kolundan tutup böyle hatta bir önceki görüşmede de yansımıştı. Bu görüşmede de bir samimi liderlik ilişkisini de gösterdi. Şimdi tabii eski NATO
1: sizce?
0: Genel Sekreterinin bir kitabında anılarında anlatıyordu ya böyle çok sert konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Mısır işte Mısır yer misin diye yani dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı vücut diliyle birebir ilişkiyle gerginleşen ortamı da yumuşatma özelliğine de sahip.
1: Şimdi başka kimlerle görüşür? Mesela beklenenlerden bir tanesi Trump'tı. Trump'la zaten o görüşme dün yapıldı. Macron benim beklediğim isimlerden bir tanesiydi. Çünkü çok uzun süredir Fransa'yla bazı konularda böyle bir gerginiz, bir barışız. Yani kesinlikle Macron'la bir görüşme yapılması bekleniyordu ki Macron'un da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'ya kadar gelmişken görmeden gitmesi olmaz. Diğer taraftan mesela Meloni ile bir görüşme olabilir mi diye bir soru işareti var. İspanya'da Sanchez ile bir görüşme olabilir mi diye bir soru işareti var.
0: Evet, çok yaşa. Tabii burada İngiltere başı çekebilir ama şu an İngiltere Başbakanı zaten zayıf halka. Bu zirveden sonra yakın bir sürede görevi bitecek. Almanya ben ihtimal dahilinde oluyorum. Çünkü Almanya ile gerçekten köklü bir ilişkilerimiz var. Gerek oradaki Türk vatandaşları, gerekse ikili ticari ilişkiler bir hayli fazla. Dolayısıyla gerçi her ne kadar Mers iç siyasette çok ciddi bir yoğun baskıyla karşı karşıya popülaritesini kaybediyor. Anket sonuçları da olumsuz aleyhine işliyor. Ama Almanya ben olma ihtimalini yüksek görüyorum yani. Almanya Başbakanı.
1: Almanya Başbakanı'yla da bir görüşme evet. olur diye düşünüyorsunuz. Tabii. Peki mesela İspanya ile İtalya ile olası görüşmeler olursa oradaki konu başlıkları neler olur?
0: Şimdi Akdeniz ülkeleriyle bakın bu Avrupa Birliği üyelik sürecinde de İspanya, İtalya hatta Berlusconi'yi hatırlanacağız ve bu müzakere süreçlerinin başlaması noktasında bir hayli Türkiye'ye destek vermişti.
1: Evet.
0: Hatta masadan kalkma meselesi vardı. Berlusconi ile bu süreci ilerlettiler. Hatta öyle ki o dönem İtalya Başbakanı Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlunun düğününe dahi gelmişti. Şunu demek istiyorum. Akdeniz ülkeleri zaten genel hatlarıyla Türkiye'ye karşı bir ön yargıları yok. Yani daha yukarıda Batı Avrupa dediğimiz ülkeler yani Fransa, Almanya ve İskandinav ülkeleri maalesef bu konuda Türkiye'ye karşı yaklaşımları genel toplumsal taban olarak negatif yönde ilerlediğini. Daha doğrusu şöyle aslında o kamuoyunda yönlendiren siyasi bir gerçeklik var. Yani 2015'te mesela o kadar inanılmaz Türkiye karşıtı haberler var ki her gün bir basın gazeteyi açtığınızda Türkiye ile ilgili haberler yani ilk sayfada, ikinci sayfada. Sanki Almanya'nın, Fransa'nın gündemi değil de Türkiye'nin gündemini takip edercesine bir abartı ve bunların %90'ı negatif haberlerdi. Dolayısıyla bu zaman içerisinde toplumda da bir reaksiyona, bir tepkiye oluşmuş oldu. Ama bakın ilginç olan Rusya-Ukrayna savaşından sonra ben kısmen Batı basını da yakından takip etmeye çalışıyorum. Türkiye ile bu ile ilgili olumsuz haberler yerine tam tersi bambaşka bir manzaraya geldi. Yani çünkü Rusya tehdidi aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez olduğunu o ülkelere işbirliği yapma zorunluluğunu net bir şekilde göstermiş oldu. Dolayısıyla iklim şu an çok farklı. Yani 10-15 sene önceki o zamanın ruhu bugün de çok farklı işliyor. bundan sonra hala da popülist siyasete devam etmesi halinde Avrupa ülkeleri açıkçası bu ivme düşünür. Zaten hani zamanda işte Osmanlı için hasta

0: adam nitelendirmesi şu an Avrupa için hem yaşlı hem de hasta adam niteliği aslında doğru bir ifade olur.
1: Şimdi Trump'ın da kimlerle görüşeceği merak ediliyor. Özellikle bazı isimler var. Mesela Meloni ile bir görüşme yapıp yapmayacağı konuşuluyor.
2: Yok, yapacak gibi durmuyor ama iki tarafta.
1: Ya aile fotoğrafında bir detay vardı. Aslında Trump'a çok uzak bir mesafede değil Meloni ama
0: hatta
1: bir
0: Meloni
1: arka sırada...
0: daha sonra geldi. Yani evet. Bunu özellikle tercih ettiğine yönelik de iddialar var.
1: Görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi?
0: Ağır da bir itham yani gerçekten. Evet. Benim selamlamak için benim peşime koştu diye. Yani bir ülkenin başbakanına söylenemeyecek en ağır sözlerden biri.
1: Diğer taraftan Macron'la aralarında bir gerilim var. Çünkü NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasını yapmıştı Macron. Daha sonrasında yeni bir güvenlik şemsiyesi, yeni bir güvenlik girişimi üzerine çalışmalar yapılmıştı. Acaba Macron'la bir araya gelir mi diye bazı soru işaretleri var. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de gelirken şöyle
0: tabii
1: garip bir olay yaşandı.
0: Şu an Trump biraz küs ruh haletinde olduğu için.
1: Mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelirken şöyle garip bir olay yaşandı. Trump'ın konvoyu Macron'un konvoyundan biraz önce çıktı. Ama Trump biraz Ankara turu attı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde bir süre bekledi. O sırada da Macron'un konvoyu da külliyeye doğru geliyordu. Acaba orada araç içerisinde bir görüşme olur mu diye burada bir konuşma oldu ama çok garip bir durumdu tabii ki. Öyle bir görüşme olmadı. Zirve sonrasında bir araya gelirler mi diye de bir soru işareti var. Meloni ve Macron. Trump iki isimle görüşür mü? Uzatmayayım, ben direkt sorayım.
0: Ben şu an görüşme iklimini sanki zayıf gibi görüyorum yani. Şu an çünkü Trump'ın o hal dili inanılmaz bir hayal kırıklığı şeysi
1: zirvede
0: var.
1: Zirvede belki de problemler çözülmüştür.
0: Valla ikinci günde de aynı iklimdeydi. Yani onu hala da sürdürdüğü için. Ama tabii sonuçta siyasetçi bunlar. Bir gün hakaret eder, yarın aynı masaya oturur. Hatırlanacağı üzere Ukrayna meselesinde Avrupalı liderleri nasıl sıraya dizdiğini. Ve bakın çok ilginç. Trump bu desteğini Ukrayna'ya vermeyeceğini deklare edince aslında 7 tane ülke bir araya gelip sözüm ona Zelenski'yi o düştüğü durumu tamir etme süreciyle ilgili olan yeni bir blok oluşumu. Bakın onu bile sürdüremediler. Yani kendi işlerinde bile ayrışan bir durumları var. O yüzden görüşmesi bir şey değiştirir mi? Tabii o da bir ayrı bir süreç.
1: Şimdi bu tabii görüşmelerle alakalı bir taraftan görüntüler arkadaşlarım tarafından paylaşılıyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Macron'un görüşmesine dair görüntüler şu anda ekranlarınızda. Hemen aşağıda NATO aile fotoğrafını görüyorsunuz. Sabah saatlerinde zirve öncesinde çekilmişti NATO aile fotoğrafı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendine göre solunda ekranın sağ tarafında. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bulunuyor. Rutte'nin hemen yanında da yine orada Trump'ın bulunduğunu söyleyelim. Ortada ise Erdoğan-Macron görüşmesinden en sıcak fotoğraflar yine ekranlarda. Özellikle ikilinin gayet samimi pozlar verdiğini söyleyebiliriz. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yer aldığı görüyorum ben. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde yaptığı konuşmadan da detayları arkadaşlar sürekli olarak ekranlarınıza bir tarafta taşıyorlar. Onu da vurgulayalım. Tabii zirve kadar zirvede liderlerin yapacakları görüşmelerce önemli diyorduk. İlk görüşmeye dair fotoğraflar geldi. Önümüzdeki dakikalarda bu görüşmelere ilişkin detayların, fotoğrafların çok daha fazla aslına bakarsanız artması da bir taraftan
0: bir de, tabii,
1: bekleniyor.
0: Sen Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan bir tanesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçten sonra o NATO ile ilgili olan heyecanın kaybolduğunu görüyoruz. Burada bence Türkiye biraz daha NATO içerisinde başat aktör olma gibi bir iradesi olduğunu düşünüyorum. Bunu nereden anlıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin daha fazla komutanlık alma konusundaki iradesini beyan etti. Yani diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Merkez komutanlığını iade etti. Bazı eğitim misyonu olan bölgelerden çekildi. Bu İspanya ve İtalya gibi ülkelere gitti. Dolayısıyla Türkiye

0: Türkiye belki de NATO'nun en yegane başat aktörleri olma evresinde. Zaten kaldı ki Yunanistan Genelkurmay Başkanı da aslında hayıflan olarak şunu söyledi. Dedi ki Avrupalı liderler Türkiye ile çalışmak zorunda ve birçok komutanlığı alma konusunda irade beyan ettiğini açıkladı. Yani bu şu demek oluyor. Türkiye aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden boşalan bu NATO ile ilgili zafiyeti Türkiye daha da öne giderek başat bir aktör olma konusunda net bir çizgi ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
1: Ukrayna konusu hakkında da konuşalım hocam. Ukrayna konusuyla alakalı NATO'ya yönelik eleştiriler de var. Hani bu tarz toplantılarda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanılan sertlik ve özellikle Ukrayna'ya karşı verilen doğrudan noktasal desteklerin savaşı çok daha fazla körüklediği yönünde, ki savaşın başladığı günlere geri dönecek olursak o dönemde de mesela NATO tarafından Ukrayna'nın kışkırtıldığına dair analizler de vardı. Bu tarz nokta atışı söylemlerin savaşı barışa çevirmektense daha da savaş ortamını körüklediğini düşünüyor musunuz?
0: Şimdi aslında biraz savaşın başlangıcına gelmek gerekiyor. Yani hatırlanacağı üzere Putin ne dedi? Kırmızı çizgimdir. Yani NATO'ya girme ihtimali. Biden döneminde o kadar bu tahrik edildi ki, veya da işte Rusya'nın sınır bölgesindeki ülkeler askeri konuşlandırma ile ilgili olarak bu konuda da Putin çok sert açıklamalar yaptı. Ama adım adım bir önceki iktidar sanki bu savaşın oluyor olmasını bir siyasi bir amaç olarak benimsediğini düşünüyorum. Şimdi diğer tarafta peki bu Ukrayna meselesinde bakın iki türlü bir husus var. Birincisi artık Avrupalı liderler halkını bu konuda ikna edemiyorlar. Bu çok net. Neden diyor? Biz milyar dolar, biz burada ekonomik sıkıntılar yaşarken Ukraynalı mültecileri ağırlıyoruz. 3 milyona yakın Polonya'da var. 1,5 milyona yakın Almanya'da var. Hatta Alman medyasını takip ettiğinizde sürekli o hayıflanmayı görüyorsunuz. Yani Ukrayna'ya verilen maddi desteklerin kısıtlanması dahi tartışılıyor. Onun dışında yıllık 50 milyar dolar Ukrayna'ya verilen destekler var. Ama en nihayetinde ki Zelenski gelmeden önce de hava savunma sistemlerinden bahsetti. Hava savunma sistemleri konusunda Ukrayna'nın çok ciddi bir zafiyeti var. Bu konuda belki bu görüşmelerde böyle bir paket açıklanır mı? Açıkçası o da ki kaldı ki Rutte de ondan biraz değindi. Hatta dikkat ederseniz Mark Rutte'nin çoğunluklu konuşmasında Ukrayna meselesine değindi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir yönüyle aslında Avrupa ülkeleri ve NATO Ukrayna'ya verecek olan destekleri sürdürme eğiliminde olacaklarını, ama bunun da iç siyasetinden de kolay olmadığını. Diğer bir başlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Burada altı çizilmesi husus. Askeri veya tesisat konusunda Ukrayna'ya desteğini. Yani bu Türkiye için kolay değil. Bir yandan Rusya'yla, bir yandan da Ukrayna'yla görüşüyorsunuz. Dolayısıyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle ilgili olarak Türkiye hassasiyetini koruyor. Ki kaldı ki biliyorsunuz savaş başlamadan önce Baykar, İASİA karşılıklı entegrasyon satış anlaşması konusunda, ki bir ara Rusya'yı da kısmi olarak da Ukrayna ile olan ilişkiler konusunda biraz Rusya'nın sitemi vardı. Ama en nihayetinde Türkiye'nin o gücü, diplomasi dili bunu yatıştırdı. Diğer tarafta daha da ilginç. Bakın hani şu an jeopolitik konumdan bahsediyoruz ya. Gerçekten tek jeopolitik değil, bölgesel olarak da gerçekten Türkiye iki bölgeyle görüşebilen, yani konumunda olduğu gibi bu ilişkide sürdürebilen yegane ülke. Rusya ile görüşürken de bir arada batılı ülkeler şunu...
1: Burada Miçotakis şu anda geçiyor hemen arkamızdan. Miçotakis ve Miçotakis'in beraberindeki heyetin geçtiğini görüyorum. Arkadaşlar Miçotakis toplantıdan çıktı, onu söyleyeyim. Eğer ki bir görüntü varsa onu da verebiliriz. Evet, şu anda ekranda Evet, rejimiz gerçekten liderlerle yarışıyor bugün. Hemen ekrana getirdiler sağ olsun editör arkadaşımız. Ve şu an için liderlerin yavaş yavaş artık liderler toplantısından, zirveden ayrıldığını da söyleyebiliriz. Mitsotakis'in de birazdan bir basın açıklaması yapması bekleniyor bu heyetlerin olduğu noktada. Diğer taraftan konuşuyordunuz hocam, özür dilerim, buyurun siz.
0: Evet, diğer taraftan da Batı Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı Türkiye'ye bir ara acaba yaptırım ya da cezalandırma hamlesi yapabilir miyiz dedi. Ancak bundan da imtina ve geri adım attılar. Halihazırda gelinen süreçte hatırlandığı üzere tavır meselesinde Türkiye devreye girerek ki Afrika ve birçok bölgedeki o kıtlığa yönelik çok tarihsel, bunu bazen unutuyoruz ama gerçekten çok önemli bir insanlık hamlesiydi o dönemdeki Türkiye'nin o tahılların diğer üçüncü ülkelere ulaşıyor oluyor olması konusunda. Hatırlanacağız öyle ayçiçek yağı fiyatları, hepsi birçok ülkede, hatta bazı Avrupa ülkelerinde market raflarında bile neredeyse bulunamayacak duruma gelmişti.
1: Şimdi tabii artık zirve sonrasında yapılacak açıklamaları bekliyoruz. Liderler yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden de ayrılmaya hazırlanıyorlar. Her noktada sıcak anlar yaşanıyor, onu belirtelim. Rutte açıklama yapacak. Rutte'nin yapacağı açıklamalar burada önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yine bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Tabii burada Rutte'nin yapacağı basın toplantısında özellikle bildiriye ilişkin detaylar paylaşılacak. Şimdi bu tarz zirvelerde genelde çok fazla konu başlığı konuşulur. Ama bildirilerde çok net ifadeler kullanılmaz. Evet. Daha çerçeve ifadeler kullanılır. Siz nasıl bir bildiri bekliyorsunuz? Birazdan artık paylaşılacak çünkü.
0: Tabii bu tür organizasyonlarda aslında bununla ilgili olarak altyapı hazırlanmış ve bir yönüyle aslında son liderler nezdinde en nihayete ermesi konusunda öneri olarak çıkar. Yani dolayısıyla burada son dakika hazırlanmış değil de.
1: Zaten aslında, şu ana kadar hazırlandı o bildiri.
0: Evet, hazırlandı. Onayına sunacaklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bildirgeden ne çıkar? Bence en önemli başlık bir NATO'nun o savunma anlayışının entegrasyonu, yani askeri tezzatların entegrasyonu önemli başlık. İkincisi bu NATO ülkelerin öncelikleri arasındaki farkların kaldırılması. Sayın Cumhurbaşkanı buna özellikle atıfta bulundu. Dolayısıyla sadece Avrupa'nın güvenliği değil, diğer NATO ülkelerini, ki burada Türkiye NATO ülkeleri içerisinde en çok çifte standarda karşı karşıya kalan ülkelerden biri. Bu bence önemli mesele. Ukrayna meselesi ile ilgili olarak genel hatlarıyla NATO ülkeleri içerisinde Ukrayna ile ilgili olarak toprak bütünlüğüne saygı konusundaki genel yaygın görüş var. Ama NATO doğrudan böyle bir savaşa zaten hukuksal olarak böyle bir durum gerçekleşmesi bir hayli zor. Ancak NATO ülkeleri bireysel manada bu destekleri verebilir.
1: Rusya'ya karşı çok sert ifadeler bekliyor musunuz?
0: Rusya'ya karşı ben çok sert bir ifade beklemiyorum ama genel hatlarıyla Rusya'nın tehditlerine yönelik bir açıklamalar
1: muhtemelen çok fazla yapıldı hocam. Rusya konusuna girmişken onu da bir hatırlatalım. Yani Rusya'nın artık NATO için bir tehdit olmaktan çıktı. Özellikle NATO'nun 1-0'ı tamamlamasıyla beraber 2-0'da daha çok terörizme odaklanmasıyla Rusya'nın bir güdüleyici etken olmadığı da Avrupa ülkeleri açısından çok fazla tartışıldı. Ama bugün Rutte'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğu üzerine çok fazla duruluyor. Yani NATO Rusya konusunu canlı tutmayı seviyor bu noktada. Zaten varoluş sebebi de Rusya. Orası da ayrı bir mevzu. Anlaşılan önümüzdeki dönemde de Rusya'nın uzun vadeli tehdit olduğu ve Rusya'ya karşı Avrupa'nın korunması gerektiği, özellikle Baltık ülkelerinin de galiba biraz bastırmasıyla gündemde kalmaya devam edecek.
0: Ya şimdi tabii Rusya tehdidi aslında sadece bu Rusya-Ukrayna meselesiyle değil. 2000'li yıllardan itibaren bu yüzleşme vardı. Yani eğer Avrupa aydınlanmak istiyorsa biraz geçmişe bakmak gerekiyor. Kırım'ı ilhak etti. Birinci mis, ikinci mis görüşmeleri yaptı. Ve bu konuda Avrupa hiçbir inisiyatif
1: hocam,
0: almadı.
1: Sonuç bildirisi yayınlandı. Mesela onlarla alakalı bazı detayları paylaşalım hemen. Muhabirlerimizden sonra dakika bilgileri de geliyor. NATO müttefikleri 50 milyar dolardan fazla değerde yeni tedarik anlaşmalarını duyurdu. Müttefikler Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar avro destek sözü verdi. Tam Rusya-Ukrayna konusunu konuşurken de üzerine geldi. Ukrayna'ya 2026 yılında müttefikler NATO ülkeleri 70 milyar avro destek sözünü

0: saldırıdır ki 5. madde atıfı bu. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki bir milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Yani NATO kendi içerisindeki birlik olma inancına da burada bir atıf
1: genel sözler ama o iki tane başlık çok önemli. Ukrayna meselesi
0: devam
1: ve 50 milyar dolarlık.
0: Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği, tam Rusya konusu konuşurken, Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin süregelen tehdidine karşı koymak için müttefikler Lahey savunma taahhüdünü yerine getiriyor. 2025 yılında Avrupa müttefikleri ve Kanada temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla arttırdı. Yatırımlarımız ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri sağlarken sanayi tabanımız ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor. Bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışmaya kararlıyız. Yani NATO savunma altyapısını yenileyeceğine aslına bakarsanız bu şekilde duyuruyor. Devam edelim. Müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Bildirideki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildirinin açılışında, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada özellikle bu konuya dikkat çekmişti. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa başlığı atılmış, modernize edilmiş bir ittifak, Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük bir sorumluluk üstleniyor. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması uzay ve siber varlıklarla desteklenen nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin uygun bir karışımına dayanmaktadır. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırmaya, yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi güçlendirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz deniyor. NATO 3.0 konusu aslına bakarsanız bu. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modelini benimsiyoruz. Yani NATO kendi bildirisi içerisine yapay zeka konusunu da bu bildiride aldı. Müttefikler Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizle birleşmiş durumdadır. Avrupa müttefikleri ve Kanada Ukrayna'ya sağlanan güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu ikili ve çok taraflı yollarla finanse etmektedir. Müttefikler bu desteğin adil, öngörülebilir ve uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğini altını çizmektedir. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya destek kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllık fon sağlama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İttifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır. Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı NATO Liderler Zirvesi bildirisinde liderler. Özellikle İran konusu önemli.
1: Evet.
0: Ukrayna'ya yapılacak olan destek burada önemli noktalardan bir tanesi. 70 milyar avro gibi bir destekten bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok evet. Da uzun bir bildiri. Tekrar şöyle bakayım. Evet, 70 milyar avroluk bir destek paketi açıklanıyor 2026 yılı için. Altyapımızı yenileyeceğiz diyor.
1: Bu 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu Gerçekten.
0: Yaptırımlar kalkacak.
1: Yaptırımlar kalkacak. Yani bu ülkeler arasındaki farklılıklar bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtemelen Türkiye bu konuda bence olabildiğince baskı uyguladığını düşünüyorum. Çünkü o ifade önemliydi. Burada bir çifte standarttan bahsediliyor. Ve bakın az önce size konuştuğum Mark Rutte'nin de ilk basın konuşmasında Ukrayna ağırlıklı ve burada ciddi bir paket çıktı Ukrayna adına. Yani

0: artık zirvede böyle görüşeceğiz, yapacağız, memnuniyet duyacağız vesaire gibi değil. Somut çıktısı olan bir NATO bildirisi. Bu bir yönüyle de aslında 3-0 diyebileceğimiz, yeniden bir ruh kazandıracak bir basın açıklaması.
1: Türkiye'nin somut beklentileri arasında ne vardı? Mesela yaptırımlar konusu vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten zirve öncesindeki açıklamalarında bunu net bir şekilde söyledi. Hatta direkt Erdoğan'ın ifadesiyle izleyenlerimize, dinleyenlerimize tekrar hatırlatıyorum. Savunma sanayi kısıtlamaları kaldırılmalı. Bu kısıtlamaların kıta savunmasına herhangi bir faydası yok demişti. Artık bu nokta bizim için hep soyuttu. Hani kaldırılacak deniyordu. Tartışmalar vardı. Artık somutlaştı değil mi hocam?
0: Yani Türkiye için gerçekten hem bu NATO hem dün Amerika Birleşik Devletleri yani bir vatandaş olarak da çok heyecanlıyım ve mutluyum. İki taraftan istediğini Türkiye'ye almış oldu. Yani Türkiye'nin bu gücü masaya da yansıdı. Bu yaptırımlar, ülkeler arasındaki farklılıklar, bu NATO sonuç bildirgesiyle birlikte tescillenmiş oldu. Bir de burada tabii Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusundan bahsediyor. Bunda da muhtemelen dün Milli Savunma Bakanımız da anlaşmalardan falan bahsetmişti. Muhtemelen buradaki Türk savunma sanayi şirketlerinden NATO ülkelerinin bir alımlarından. Bunlar muhtemelen gelecek günlerde daha detaylandıracak. Ama bunlar gerçekten hem Türkiye ekonomisini hem de Türkiye'nin artık sadece tek taraflı ilişki değil, aktör olduğunu ve bunun masaya yansımasını dünkü ve bugünkü görüşmeler net bir şekilde artık bu zirveye Ankara ruhunu, Türkiye tescilini vurdurtmuş olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela diğer bir husus kolektif üretim. Bu az önce sizlerle onu konuşuyorduk. Evet. En önemli meselelerinden biri çünkü ülkeler arasında bir ayrışmadan bahsediliyordu veya da uygulamada farklıydı. Bu da sonuç bildirgesinde yer alıyor olması aslında yeni bir aşamaya geçildiği konusunda NATO'nun strateji değişikliğini yaptığını gösteren önemli atmenlerden biri.
1: Özellikle bu Ukrayna konusunda
0: fon mesela, bu da çok ilginç.
1: Buyurun buyurun.
0: Yeni bir fondan bahsediyor. Şurada detaylarına
1: bakıyorum. Avrupa Birliği o 70 milyarlık mesela fon, ondan mı bahsediyorsunuz hocam?
0: Yok, fon desteğin dışında bir füzeden bir saniye.
1: Hemen ben size Avrupa...
0: 70 milyar dolar askeri tesisat yardım sözü veriyor. Bir de fondan bahsediyor. Evet, bunu söylüyorum. Avrupa Birliği'nin, evet, Ukrayna destek kredi aracılığıyla Ukrayna çok yıllık çok fon yıllık sağlama kararı.
1: Evet.
0: Yani bu uzun süreli devam edebilecek kredi desteğini de bu zirveyle beraber Avrupa Birliği almış gibi duruyor. Tabii bunun detayını ilerleyen günlerde göreceğiz ama...
1: Daha gelecek, nasıl gelecek biliyor musunuz hocam? Birazdan basın toplantıları.
0: Basın yani onu açacaklar
1: tabii
0: yani.
1: Açıklamalarla beraber bizim bu gördüğümüz maddeler şu an 6 madde. Bu 6 maddeyle alakalı tabii bunların altları var. Bizim şu anda doldurmaya çalıştığımız. Direkt liderlerin
0: mesela
1: ağzından bunları duyabileceğiz.
0: İran'la ilgili olarak
1: Hürmüz konusu.
0: Sizle konuştuğumuz yani çok böyle doğrudan bir açıklama yok. Yani İran'ı, evet, böyle hedef tahtasına hani bu sürece müdahil oluruz diye. Aslında belki Trump bu konuda tekrar hayal kırıklığını beyan edebilir. Burada çok genel yani nükleer silah sahip olmasına karşıyız.
1: Hürmüz'ü aç çağrısı var.
0: Bunlar çok genel zaten siyaseten söylenen hususlar. Yani yap, doğrudan İran'ı hedef alma olabilir mi diye konuşuyorduk. Ve nitekim sonuç bildirgesinde yer almadı.
1: Yani şöyle, İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini sağla ve Hürmüz'ü aç diye bugüne kadar herhalde NATO ülkesi,
0: zaten hep
1: NATO
0: ülkeleri hepsi söyledi. Yeni bir şey değil.
1: Dünyada söylemeyen ülke kalmadı. NATO
0: belki
1: burada şaşırtmıyor.
0: Burada Trump o hayal kırıklığını yansıtan sonuç bildirgesinde acaba böyle bir ifade yer alabilir mi? Yeni bir hamle adım atılabilir mi? Ama genel hatlarıyla baktığınızda biraz çok da Trump'ın istediği İran'a karşı NATO ülkelerinin çok istediği bir sonuç bildirgesi de değil.
1: Madde 3'e bir bakalım hocam beraber. Madde 3 direkt NATO 3.0 aslına bakarsanız bir atıf yapıyor. Geleceği inşa ediyoruz. Daha güçlü bir NATO'da, daha güçlü bir Avrupa şeklinde şeklinde bir başlık atılmış. Modernize edilmiş bir ittifak, Avrupa müttefikleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak ittifakın savunması için daha büyük sorumluluk üstleniyor şeklinde devam ediyor ve özellikle insansız araçlar ve yapay zeka ile beraber savunma sistemlerinin çok daha güçlendirileceği vurgulanıyor. 3.0 noktasında ilk adımlar atıldı diyebiliriz o zaman.
0: Tabii bu sonuç bildirgesi aslında kısmen geliyorum diyordu veya da demek zorundaydı. Yani eğer bu NATO'da gerçekten somut yapılabilir adımları açıklamıyor oluyor olsaydı bu NATO zirvesi ölü doğru olacaktı. Ancak benim gördüğüm açıklamalarda çok böyle aslında bu konudaki zafiyetleri örtecek, kapatacak ana temaları ilişkilendirerek aslında biz hala da güçlüyüz ve somut yapılabilir ki Rutte'nin de açıklaması buydu. Yani 2-0'da niye hedef şaşırdı çünkü alanı dışına girmeye başladı. Yani siz başka ülkelerin işlerine müdahale ederek mi korunma şemsiyesinde olacaksın? Evet, terörizm bahanesiyle bunu söyledi ama fabrika ayarları 18 Haziran'daki Mark Rutte'nin açıklamaları da onu söylüyor. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. Dolayısıyla bu sonuç bildirgesi aslında 2-0'dan ders alıp yeniden redesign dediğimiz bir sürecin içerisine
1: geri dönüşle beraber modernize
0: olmak ve o 1-0 neydi? Tek amacı korunma ve caydırıcılıktı.
1: Çalışan güncellemeye geri dönmeye gibi
0: evet,
1: bir durum.
0: Evet, geri güncelleme.
1: Çünkü terörizmle beraber yani Rusya'nın bile NATO'yla dirsek teması kurduğu bir dönem aslına bakarsanız olmuştu. Ki terörizm noktasında NATO tam olarak üzerine düşeni de yapamadı zaten. Yani mesela Türkiye yıllarca terörle mücadele etti Türkiye.
0: Bakın Libya'ya müdahale ederken hiçbir şey beklemedi. Fransa'nın öncülüğünde Libya'ya müdahale oldu. Sonuç ne? Hala da ikiye bölünmüş, hala da o ekonomik, sosyal girdabı yaşayan bir Libya arkasında bıraktı.
1: Evet.
0: Bir de NATO'nun işi değil yani. NATO'nun farklı çoğu. Afganistan'da ne yaptı? Bu yönüyle baktığınızda fabrika kodlarına dönme aşamasındaki çok gerçekten somut netice verebilecek bir sonuç bildirgesini söyleyebilirim.
1: O zaman son sorum olsun. Bildiri sizi tatmin etti mi? Beklentileri karşıladı mı?
0: Bence karşıladı. Ben bunun işaretlerini genel sekreterin açıklamalarından sonra Ukrayna meselesini, askeri entegrasyon meselesini ve yaptırım konusundaki bu üç tane ana meseleyle ilgili olarak bazı emareler vermişti ki bunu niye söylüyorum? Çünkü
1: hocam unutmayın bir son dakika bilgisini daha paylaşayım. Arkadaşlarım yüksek ihtimalle hazırlıyorlardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Ankara zirvesi kapsamında bizim de konuştuğumuz noktalardan bir tanesiydi. İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Birazdan buradaki görüşmeye ilişkinde ilk fotoğraflar geldiğinde hemen ekranlara getireceğiz. Buyurun hocam siz devam edin.
0: Bu zaten evet, NATO ile ilgili olarak zaten bunlar bir yönüyle hazırlıkları uzun zamanlar. Yani burada son dakika karar verilen bunlar muhtemelen ülkeler arasında veya da NATO içerisinde, bürokrasi içerisinde hazırlanıp burada sadece bir yönüyle aslında liderlere sunma ve onaylama, teşkillenme. O yüzden Mark Rutte'nin açıklamaları da aslında bu minvalde olduğunu gösteriyordu. Yani para değil, söz değil, artık icraat zamanı. Van der Leyen'in açıklamaları köklü bir reform. Bence baktığın zaman bu sonuç bildirgesi gerçekten köklü reforma ve somut yapılabilecek söylemler üzerinden elde edilecek bir netice gibi duruyor. Yeniden bir yönüyle ve dizayn olduğunu söyleyebiliriz.
1: Aslında beklenen başlıkların yer aldığı, acaba değinilir mi dediğimiz
0: ben
1: konuların...
0: Ben sadece Trump'la ilgili endişem vardı. ama Trump çok da bu konuda yaramazlık yapmadı açıkçası.
1: Yani acaba değinilir
0: şer
1: mi dediğimiz...
0: Şer koyabilir mi bu hususlara diye...
1: Anlaşılan o ki içerideki toplantı olumlu geçmiş.
0: Olumlu geçti evet.
1: Hani bazı noktalarda belki tansiyon yine yükselmiştir. Trump belki tam olarak tatmin olmamıştır. Çünkü
0: İran'la ilgili
1: İran konusu.
0: İki gün boyunca İran'dan bahsediyor. İran'la ilgili olarak çok ciddi, sert, önleyici, Trump'ın istediği hiçbir açıklama yok.
1: Evet, arkadaşlar ben tam olarak göremiyorum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin görüntüler var galiba şu an ekranlarda. Editörüm Oğuz Polat Bilek'ten bir teyit rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinden mi? Ben şu an tam olarak göremiyorum. Ama anladığım kadarıyla Donald Trump. Evet, Donald Trump'ın evet, Trump Zelenski ile görüşüyor. Şu anda da son dakika görüntüleri olarak ekranlarınızda yer alıyor. Donald Trump'ın Rusya savaşında zaten desteklediği Ukrayna devlet başkanı Zelenski. Galiba konuşmalar da varmış. Şimdi editörüm uyardı. Bir kulak kabartalım, ne diyorlar?
2: Ülkenin çok güzel bir geleceği var. Halkı çok iyi, toprakları çok iyi, varlıkları çok iyi. Polonya'da da epey bir Ukraynalı var. Onlar da gerçekten harika bir iş çıkarıyorlar. Harika bir cumhurbaşkanları var. Tekrar oraya gitmek, yani Polonya'daki Ukraynalılar savaş bittiğinde geri dönmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Büyük bir kısmı geri dönecektir. İyi görüşmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı, siz de bir şey söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir kez daha bu toplantı için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi desteğinize, Amerika'nın desteğine müteşekkirim. Bu zirveye davetiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Esasında burada tartışacak, konuşacak çok konumuz vardı. NATO'nun Ukrayna programı için çok müteşekkiriz. Toplantımız esnasında ayrıntıları ele aldık. Savunma hala bizim için bir öncelik. Müzakereler konusunu da konuşuyoruz. Şunu anlıyoruz. Bir müzakere masasının yeniden kurulabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bu savaşın çözüme kavuşması için neler yapılması gerekiyor? Bunların üzerinde çalışıyoruz. Drone anlaşması yapıldı. Bu da çok iyi bir başlangıç. Sizle bunların ayrıntılarına konuşmak için buradayız. Birçok savaşı biz sonlandırdık. Birçok savaşı bitirdik. But Putin's a difficult character. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter. Buradaki bu beyefendi de zor bir karakter. Dolayısıyla işin içerisinde birçok taahhüt var. Herkes ülkesini seviyor. Ama son birkaç hafta içerisinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi
3: düşünüyorum.
2: İran ateşkesi sona erdi gibi bir ifadeniz oldu. Bundan kastınız ne? Çok kötü davranıyor İran. 47 yıldan beri bunu yapıyorlar aslında. Dün akşam birkaç drone ve bir roket attılar dün akşam İranlılar gemilere. Hürmüz Boğazı'nda geçmeye çalışan gemilere ve biz de onlara çok sağlam bir cevap verdik. Bu bir uyarıydı onlar için. Yani çok mutlu değilim yaptıklarından. Mesela bir toplantı yapıyoruz. Nükleersizleşme konusunu ele alıyoruz. Zaten bu savaşın sebebi İran'ın nükleersizleştirilmesi. Bir toplantı yapıyoruz. Sadece bu konuyu konuşuyoruz. Zaten başka konuşacak bir konu yok. Rejim değişikliği veya ya birinci grubu, ikinci grubu, liderler grubunu zaten imha ettik. Yani nihayetinde bir rejim değişikliği oldu bile aslında ama bunlardan bahsetmiyoruz. Sadece nükleer silahların olmamasından bahsediyoruz o toplantıda. Nükleersizleşmeyi konuşuyoruz. Ve bu konuda ilerleme de yapıyoruz. Sonra odadan çıkıyoruz. Her konuda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Sonra basın toplantısına çıkıyorlar. Hiç bu konuyu konuşmadık diyorlar.
4: They've been the bully of the Middle East and they're not the bully.
2: Yani tamamıyla deli davranıyorlar. Akıllı akılları yokmuş gibi davranıyorlar.
4: They can't have a nuclear weapon. That's
2: yani bir nükleer silahları olamaz, olmayacak da bu yüzden bu kadar
4: uğraşıyorum.
5: Daniel, you've made a Sayın Başkan, making deals in very challenging situations.
2: Siz çok zorlu koşullarda anlaşmalara varma konusunda deneyimlisiniz. Sayın Zelenski ve Putin için uzun vadeli bir barış anlaşmasına gitmenin en pragmatik yolu ne olacak? Uzun zamandan beri çatışıyorlar. Bunun artıları var, eksileri var. Kendileri çok daha iyi biliyorlar. Bazen şöyle bir benzetme yapıyoruz. Kulağa basit geliyor ama parkta iki tane çocuk birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Kavga ediyorlar. Bazen onları bırakıp kavga ettiklerini görmek ve kavga etmek tabii ki savaşmak zordur, serttir. Ama bazen bunu yapmanız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada harika bir iş çıkardı aslında. Oldukça etkili de oluyor. Bizim ekipmanlarımızı kullanıyorlar. En iyi ekipmanlar onlar. Birilerinin bu ekipmanları kullanması lazım ama bu ekipmanları kullanan insanlar da çok cesur insanlar.
4: Country, but it's a big force.
2: Rusya da büyük bir ülke ve Rusya her zaman için büyük bir muharip güç olmuştur. Büyük bir güç Rusya. İlginç olan şeylerden bir tanesi şu, her zamankinden çok daha kötü demiştim ama ben çok uzun zamandan beri bu konuları inceliyorum. Bazen en kötüye varmak bile gerekebiliyor. 25 bin insan hayatını kaybediyor ayda. Gençler bunlar, delikanlılar. Geçen ay 25 bin insan, 2 ay önce 35 bin insan hayatını kaybetti. Ya bu insanlar insan netice itibarıyla. Tabii ki görüş ayrılıkları olabilir. Rus olabilir, Ukraynalı olabilir ama neticede hepsi insan. Bu kötü savaş. Binlerce, çoğu asker olmak üzere binlerce insan. Bana savaş meydanından çekilen görüntüler getiriliyor. Bunlar gerçekten bakılması zor görüntüler. Sayın Cumhurbaşkanı bir anlaşma istiyor. Putin'in de bir anlaşma istediği.
6: Mr. President, what is your assessment on Ukraine's strike on Russian oil refineries?
2: Ukrayna'nın Rus... Nerelisiniz? Ukraynalı. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol ve enerji altyapısına olan saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazı Rusya'nın bazı askeri tesislerini ve enerji noktalarını vuruyor. Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine ulaşabilme kabiliyetini konuşuyoruz sanırım. Bu esasında sahadaki dinamikleri de değiştirdi ve Rusya kendi hava sahasını korumakta da zorlanıyor. Dolayısıyla bu savaşın ortadan kaldırılabilmesi için müzakere masasına oturulmasını da zorunlu kılacak gibi görünüyor. Siz nerelisiniz? Ukraynalıyım ben de. Putin'in bir anlaşma istediğini nereden biliyorsunuz? Ben Başkan Putin'le de konuştum. Burada Sayın Zelenski ile de konuşuyorsunuz. Yani başkan oldum ama bütün hayatım anlaşmalara arabuluculuk yapmakla geçti. Bir anlaşma yapabilmek benim yaptığım işlerden bir tanesi zaten. Bunu da iyi yaparım. Ve insanlar anlaşma yapmak isteyip istemediğini de iyi anlarım. Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski ülkesini yeniden inşa etmek istiyor. Bir an önce buna başlamak istiyor. Bütün bu yıkımları tersine çevirmek istiyor. Ukrayna'nın inanılmaz bir potansiyeli var. Kendisi anlıyor bunu. Biz konuştuk. Ya savaştan daha çok bu potansiyelden ve ülkenin yeniden inşasından bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı zaten. Ama bu savaş gerçekten çok kötü ama diğer tarafta işin güzelliği de burada. Harika bir ülkeniz var.
4: But we have minerals.
2: Bu ülke içerisinde esasında nadir toprak elementleri gibi madenler konusunda çok çok zengin bir ülke. Doğru zaman geldiğinde bundan ben de faydalanmak istiyorum açıkçası.
4: He's one of my favorite soldiers. I see him. He's central casting. You, right? You doing okay?
2: İyi misiniz?
4: We see him at meetings. He's good. He's
2: toplantılarda sizi görüyoruz, duyuyoruz. Harika işler çıkarıyorsunuz.
4: Great hero, actually.
2: Bir savaş kahramanısınız aslında.
7: Mr. President, will you allow Europe to make Patriot interceptors in Europe? Are you comfortable with licensing that technology? Patriot interceptors.
2: Patriot füzelerinin Avrupa'da üretilmesinden dolayı bir rahatsızlığınız var mı? Ukrayna bağlamında mı soruyorsunuz? Konuşabiliriz bunu. Bir savunma silahı. Dolayısıyla benim hoşuma gidiyor bu. Bir saldırı silahı değil. Bizim bir uçak gemimiz var. Dünyanın en güzellerinden, Abraham Lincoln uçak gemisinden bahsediyorum. İki ay önce, dün de söyledim, 111 tane füze attı İran bu savaş esnasında ve bunların büyük bir kısmı isabet etmedi zaten.
4: Other less expensive means, it's even better when you do that. But out of the 111 missiles,
2: 111 tane füzenin her biri düşürüldü.
4: It didn't hit the ship and
2: gemiye hiçbir tanesi dokunamadı bile.
4: So think of that. Over.
2: Dolayısıyla şunu düşünün. Bir saat içerisinde bu füzeler geliyor üzerinize ve bunların her birini düşürebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi şu aslında. Sizin de bildiğiniz gibi firmalar üzerinde önemli bir etkimiz var ve Patriot'u üreten firmalar da bunlardan bir tanesi. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Tüm bu silahlar sayesinde dünyanın dört bir tarafında bir şeyler yaptık. Venezuela'yı biliyorsunuz. İran'ın da ordusunu bitirdik, deniz kuvvetlerini bitirdik.
4: About the fact that we'll give them the right to
2: onlara Patriot yapma hakkını verme konusu aslında biraz karmaşık bir konu. Bunu konuşmamız lazım. Ne kadar karmaşık olduğunu siz de yakın zamanda anlayacaksınız. Bana bununla ilgili tabii haber uçurdular. Böyle bir şey isteniyor diye. Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. 1-2 hafta içerisinde değil. Bu teslimatlar. Bunlar çok önemli mühimmatlar. Ve tabii ki bunların da elinizde olması lazım. Konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şu. Size bir lisans verip Patriot üretebilmenizi sağlamak. Yani onlara lisansı verip onlara kendilerinin bunu yaptırmak. Yani yapıp onlara vermekten ziyade.
4: But you know they'll be able to do it. You'll be able to figure that out.
2: Bakacağız ne yapabileceğimizi. Birçok ülke yapamaz. Birçok ülke yapamaz dediğim zaman ne kastettiğimi ben biliyorum ama Ukrayna'da oldukça akıllı insanlar var. Savunma silahından bahsediyoruz burada. Saldırı silahı değil. Bana küçük bir kuş söyledi. Küçük bir kuş haber verdi böyle şeyleri.
7: End of the ceasefire mean that we are back to a full scale military conflict.
4: They violate the agreement every day.
2: İran her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor, insanları öldürüyor. 47 yıldan bu yana insanları öldürmeye devam ediyor.
4: That was a long time ago.
2: 47 yıldan bu yana hiçbir Amerikan başkanı onlarla ilgili hiçbir şey yapmadı. Hatta Obama onlara çok büyük miktarda para da verdi. 1.7 milyar dolar nakit para verdi. Bir Boeing'e bunları doldurdular. Boeing 757 ağzına kadar para doldurdular. Koltukları kaldırıp yerine para koydular ve o şekilde gönderdiler. bu uçak İran'a gitti. Bu kapıları açıp bu kadar nakit parayı gördüklerinde ne yaptıklarını da merak ediyorum açıkçası. Onun üzerine milyarlarca dolar da verildi onlara. Ama yanlış ülkeye verdiler. Obama nükleer anlaşması.
4: That was one of the worst.
2: En kötü trajedilerimizden bir tanesi aslında Orta Doğu için. Bizi geri götürdü. Bütün durumu geri götürdü. Ve yanlış ülkeyi seçti. Yanlış ülkeyi seçti bunu yapmak için Obama.
4: POC. What a terrible.
2: Bu anlaşmaya ben Obama nükleer zarar anlaşması, nükleer ziyan anlaşması diyorum ben buna. Bu şekilde adlandırıyorum. Ben tam tersini

0: yapıyorum. Yani benim burada yaptığım şey nükleer silah yapılmamasını sağlamak. Biz şimdi bir anlaşma olmadan bunu yapmak istiyoruz. Bu aslında daha kolay. Çünkü bu insanlar hep hile yapıyor. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Önce diyorlar ki tamam kabul ediyoruz. Bir nükleer silahımız asla olmayacak. Hileyle, yalanla, hurdayla bunu yürütüyorlar. Yani bu konuyu konuşmadığımıza kim inanır? %99.99 o toplantının içerisinde İran'ın nükleersizleşmesini konuştuk. Toplantıdan çıkıp dedikleri biz bu konuyu konuşmadık. Bizim arkadaşlarımız çalışmaya devam edebilir. Steve Kushner orada çalışmalarını yapıyor. Sekiz tane savaşı sona erdirdik. Şimdi burada birkaç tanesi kaldı sadece. Ama Jared harika iş yapıyor. Bakacağız ne olacak diye. Ama İran 47 yıldır çok yanlış davranıyor. Bizim askerlerimizi öldürdü. Kendi halkını öldürdü. Irak'ta yol kenarına bomba döşeyerek insanları öldürdüler. Şu kalınlıkta, çelikten kamyonlar yaptık. Ama ona rağmen daha güçlü patlayıcılar yapıp saldırmaya başladılar. Modern tıp sayesinde yaralanan askerlerimiz hala yaşıyor ama hayatları değişti. Her tarafları yandı, yüzleri dağıldı. O bombaların, o saldırıların materyalleri %98'i zaten İran'dan geliyordu. Putin'in bu savaşı bitirmeye hazır olduğunu söylediniz. Rusya'ya baskı yapmaya siz hazır mısınız? Biz zaten baskı yapıyoruz. Zaten baskı yapıyoruz.
1: I don't think he likes what's going on. I don't think he's thrilled with what's happening. There's a lot of pressure.
0: Şu anda olan zaten bu.
1: I think there's pressure on everybody to get that one.
0: Ya herkes zaten bu baskıyı yapmaya çalışıyor. Putin'in üzerinde bu baskı şu anda var.
2: Security guarantee for Ukraine.
0: Güvenlik garantisi var mı Ukrayna için? Güvenlik garantisinden mi bahsediyoruz? Biz bunu yapacaksak hayat kurtarmak için.
3: And our new AVEX from Saab.
4: Aynı zamanda Saab'dan yeni avukatların alınması, savunma sanayinde yeni alanlara yatırım yapılması, ortak savunmamızı güçlendirirken inovasyonu, ekonomik büyümeyi ve tabii ki nitelikli istihdamın tüm ittifak ülkelerinde yaratılmasını sağlayacak. O yüzden büyük memnuniyetle müttefiklerin tarihi bir adım attıklarını ve NATO'nun yakıt tedarik zincirini de güçlendirme kararı aldıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum. Müttefikler detayları netleştiriyorlar ama biliyoruz ki bu konuda yapılacak olan 27 milyar dolarlık yatırım yakıt dağıtım altyapımızı yenileyeceği gibi boru hatları özellikle doğusuna ittifakın yapılacak boru hatlarıyla daha inovatif bir uygulamaya geçirecek ve aynı zamanda güçlü yapay zeka modelleri kullanılacak ve birlikte çalışabilir transatlantik teknolojilere, inovatif teknolojilere yatırım yapılacak. Aslında ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir ve biz de bunları yapıyoruz artık. NATO tabii ki Ukrayna'ya da destek oluyor. Rusya bu savaşı devam ettirdikçe biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz. Ve 50 milyar dolar, euro özür dilerim, Ukrayna için müttefikler yardım sağlayacağını bu yıl ve gelecek yıl ifade ettiler. Ukrayna muharebe alanında dinamikleri değiştirirken bizim de desteğimiz onlara sürüyor.

0: Yani bütün bunlar ittifakın her zamandan daha güçlü olduğunu gösteriyor, birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor ve bölgemizin her bir karışını savunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ankara'da bir kere daha 5. madde kapsamında ortak savunma ya da taahhütte bulunduk. Tek bir NATO üyesine saldırılması tüm üyelere saldırılmış olması anlamına gelir. Dolayısıyla birliğimiz, dayanışmamız, ortak gücümüz, barış, refah ve güvenliğin temeli olmaya devam ediyor. Aynı zamanda ittifakın modernize edilmesi konusunda da kararlar aldı liderler. Bu da daha güçlü bir NATO içerisinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geliyor. Avrupalı müttefikler Kanada ve ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunmasında rol alacaklar. Savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları Atlantik'in her iki tarafında da bizim güvenliğimizi çok daha iyi bir hale getirecek. NATO 3.0 da zaten bundan ibaret. Yani adapte olmaya devam eden, sonuç üretmeye devam eden, 1 milyar insanı güvende tutmaya devam eden bir ittifak. Teşekkür ederim. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Dördüncü sırada ikinci koltukta oturan kişiye sözü veriyoruz. Maya Reydan, TRT Arapça. İki sorum olacak. Birincisi, Sayın Trump bir kere daha NATO'yu tam da sizin yanınızda dururken eleştirdi. Birçok taahhüt, bazı konularda kararlılık gördük. Çok güzel ama eğer Sayın Trump bu tehditlerini gerçeğe çevirecek olursa, desteğini azaltacak olursa, uygulayacağınız bir B planı niye var mı, yok mu, ya da NATO ABD olmadan işlev gösterebilir mi? İkinci sorum da İran'la ilgili. Son açıklamaya göre İran'ın nükleer
1: ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleriyle de işbirliği yapıyorlar. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya büyük destek veriyor. Çok önemli bir destek veriyor. Putin'e sorulacak sorulardan bir tanesi bu. Nerede buluşmak istersiniz? Moskova. Moskova işe yaramaz tabii ki.
2: And Zelensky's gonna meet, and something's gonna happen. It's gonna
1: ya
2: be
1: o da bir yolunu bulacak, Zelenski de bir yolunu bulacak ve yakın zamanda bir şeyin olmasını istiyorum. Birincisi insanların hayatının kurtulması, ikincisi bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bana göre harika bir gelecek bekliyor Ukrayna'yı. Başkan Putin Moskova'da buluşalım diyor. Ya ben de kendimi Zelenski'nin yerine koyuyorum. Yani o ya gider misin Moskova'ya? Yani şu anda Moskova'da çok fazla Ukrayna drone'u var. Dolayısıyla oraya gitmek kolay değil. Yo, ya oraya gitmek zor tabii ki. Rusya'nın bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını nasıl garanti altına alacaksınız? Gelecekten bahsediyoruz değil mi? Bir anlaşma olursa diye. Ya güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Rusya bize de saygı gösteriyor. Doğru anlaşmayı yapabiliriz. O doğru anlaşma o doğru anlaşmanın uygulanmasını Avrupalılar sağlayabilir. Onlar izleyebilir. Belki güvenlik paketleri olabilir bunun içerisinde. Bir anlaşma yaparsak Rusya çok mutlu olacak ve başka konularla uğraşacak artık. Ya yani onların da çok büyük potansiyelleri var. Çok büyük toprakları var, kıymetli toprakları var. Harika bir potansiyelimiz var. Ya tekrar saldırırlar mı? Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben kişisel olarak. Neredeyse 5 sene oldu. 5 yıldan beri devam ediyor. Yani Rusya çok daha büyük, çok daha güçlü bir ülke. Ama bu savaş bir yere gitmiyor.
3: President Zelensky has said that
1: Sayın Cumhurbaşkanı Zelensky şunu söyledi. Rusya'nın hava saldırılarında 50 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. O yüzden Patriotlar hemen gelsin istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Patriotlarımız var ama kendimiz için de bu bize lazım şu anda. Çok hızlı bir şekilde üretebilirler diye düşünüyorum. Şirketi buraya getirebiliriz. Ukrayna'nın da silah üretme kabiliyeti çok iyi. Özellikle kompleks silahlar üretme kabiliyeti çok iyi. Ukrayna'ya gidecek misiniz? Giderim. Savaş bittikten sonra gitmeyi tercih ederim tabii ki. Bizim gizli servis de bundan memnun oldum.
2: It would be nice to get it before any more damage is done, to be honest.
1: Daha fazla zarar görmeden Kiev şehri, çünkü çok güzel bir şehir, oraya gitmek isterim. Daha fazla zarar görmesin.
4: When you want to reach a deal between Ukraine and Russia, do you have any deadline in that?
1: Bir deadline, bir süre var mı kafanızda iki ülke arasında bir çözüm için? Çok fazla şey olup bitiyor. Öyle bir son tarih yok, bir deadline yok ama Azerbaycan konusunda anlaşma yapılmıştı. Diğer ülkelerde yapmıştık. 32 senedir devam eden konuları, hiç çözülmez denilen konuları çok kolay çözdük. Kongo'da da aynı şekilde. Kongo ve Ruanda örneklerine bakın lütfen. 14 milyon insan hayatını kaybetmiş. Bir o kadarı yerinden edilmiş. Onları da çözdük. Ve uygulanabilir çözümler bulduk. Hindistan ve Pakistan. Onu da çözdük. Yani bir anlaşma olursa insanların artık durumun tekrar eski haline döneceğinden endişelenmeyeceği bir anlaşma olur.
5: Çok teşekkürler Alison, çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. NATO'nun taahhütlerini ifade ettiniz. Sky Televizyon'dan geliyorum, ismim John. John Decker, Ukrayna'ya 80 milyar ABD doları destek sağlanacağını söylediniz. 2027 yılda dahil olmak üzere bu meblağ sunulacak. Bu kaynakların Sayın Putin'i müzakere masasına getirmek için yeterli olacağını düşünüyor musunuz? İkinci sorum da şu, Sayın Başkan'ın burada geçirdiği süre zarfında Türkiye'nin S-400 füzeleri gündeme taşınmıştı. Siz Rusya'nın füze sistemlerinin bir müttefikin elinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkürler. Bu öncelikli olarak ABD ile Türkiye arasında iki ülke arasındaki bir mesele. Bu ikili görüşmeler sırasında da ele alındı. İki ülke bu konu üzerinde bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla ben bir yorumda bulunmak istemem. İlk sorunuz, hatırlatabilir misiniz?
6: Yes, on Putin. Yes, I said this. I gave that answer on Monday. I stopped a long time ago to try.
5: Çok uzun süre önce aslında Vladimir Putin'in kafasından geçenleri yorumlamaya çalışmaktan vazgeçtim ama zor durumda olduğunu biliyorum. Kötü durumda. Ayda 30 bin vatandaşın hayatı yitiyor ve bu Rus halkı açısından çok büyük bir fedakarlık. 30-35 bin başlıca erkek olmak üzere vatandaş hayatını kaybediyor muharebe meydanlarında ve enerji altyapısı, savunma altyapısı zarar görüyor ve bir durağan bir noktaya gelmiş durumda. Çatışma. Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Bu son derece önemli ve geçerli bir adım. Sayın Başkan Trump'ın ve ekibinin Bu çatışmayı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Hali hazırda Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bundan sonra yapılabilecekleri ele alıyorlar. NATO da bu konuda elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir. Ancak Rusya Cumhurbaşkanı'nın aklına geçenler ile ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmak isterim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Financial Times'tan geliyorum.

0: Ellerinizi kaldırır mısınız? Teşekkürler. Çok teşekkürler Genel Sekreter. Başkan Trump'ın Grönland'ı ele geçirme konusundaki arzusunu tekrar gündeme taşınması konusunda ne kadar endişe duyuyorsunuz? AB ile bir ticaret savaşı başlatma ihtimali de yine söz konusuydu. Bu sabah Sayın Trump'a Grönland'la ilgili anlaşmanın uygulanacağını, tatbik edeceğini söylemiştiniz. Davos'ta, Ocak ayında öncelikle şunları dile getirmiştik. Öncelikle Arktik bölgesinin savunması söz konusu olduğunda kesinlikle haklı. Çünkü çok büyük bir risk söz konusu burada. Rusya'nın ve Çin'in Arktik'e olan erişimleri gitgide artıyor. Bunun ötesinde öncelikle Arktik'te sınır bulunan 7 ülke, Kanada da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerimiz, NATO müttefikleri hep birlikte çalışarak bütün ittifaka destek vermeye çalışıyor. Arktik'i güvenli, Kuzey Kutbu'nu güvenli bir hale getirmek istiyor, güvenli tutmak istiyor. İkincisi, bu noktada haklısınız.
1: 150'nin their entire navy is at the bottom of this.
2: Bir hafta içerisinde bütün donanmalarını denizin dibine gönderdik. Küçücük botları, tekneleri bile kalmadı.
1: The same weapon we use for the drug people. You know, drugs are down, by the way. Drugs by sea are down 97%.
2: Meaning Amerika'ya kaçırılmak istenen ya da kaçakçılık yapılmak istenen uyuşturucuların %97'si de aynı şekilde denizin dibini boyluyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne bizim bu silahlarımız sayesinde deniz yoluyla gelemiyor uyuşturucu. Dün akşam da küçük botları vurduk.
1: Normally I wouldn't tell you. I wouldn't tell you, but you know what? There's not a thing they can do about it. So the answer is probably.
2: Bu akşam da bir şeyler olabilir. Normalde bir şey söylememem lazım ama biz İran'ı vursak İran'ın ne yapabileceği bir şey yok. O yüzden buradan söylememde de bir sakınca yok. Dün akşamki saldırının etkililiği ne oldu? Bu anlamda verilen mesaj yerine ulaştı mı sizce? Dün akşamki saldırılarla alakalı.
1: Well, first of all, we took out additional. You know, they were trying to rebuild their radar.
2: Öncelikle şunu fark ettik: radar sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı. %60'ını da inşa etmişler. Onu tekrar sıfıra indirdik.
1: Highest level of the bridges. Their
2: köprüleri vardı. Yani bir günde İran'daki bütün köprüleri yerle bir edebiliriz. Elektrik üretim tesislerini, elektrik tesislerini hepsini vurabiliriz. Bunu yapmak istemiyorum ama artık hani görünen o ki bunu yapmak zorunda kalacağız. Yine deniz suyundan içme suyu üreten tesisleri de aynı şekilde. Dün akşam Karga adasına da bu saldırılarda bulunduk.
1: But I said, don't hit the pipes. Just hit everything.
2: Kal adasını yine vurduk.
1: They may hit it again tonight.
2: Bu akşam da vurabiliriz. Dolayısıyla böyle bir soru sorulduğunda benim buradan buna bu şekilde cevap vermemem lazım ama İran bunu hak ediyor. Savaş istiyorlar. Hark adasıyla alakalı da. Madem savaş istiyorlar, biz de o savaşı onlara verelim.
1: Now, we did kill them. Yes, I guess you have to look at it that way. But the funeral took place.
2: Biliyorsunuz, rejimin liderinin cenazesi de oldu.
1: They also asked that we not kill them, and we said we're not going to kill you. They were worried we'd kill them during the funeral. I mean, if you can believe it, what a crazy.
2: Tabii ki. Şunu bekliyorlardı. Bu cenaze esnasında o cenazeye katılanları vurur muyuz diye. Yani bunu bu yapılmaz zaten. Belki Pete bunu yapabileceğimi düşünür ama öyle bir şey yapılmaz zaten. Ya yani cenaze esnasında bizi vurmayın, bizi öldürmeyin dediler. Ya biz işi aslında onlar için güvenli hale getirdik. Öyle bir

0: şey yapmadık şey ama ondan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tane gemiye saldırdılar.
1: In addition, really three. So you had three of them.
0: Yani üç tane gemi aslında. Yani birçok insan diyor onlar gerçekten onursuzca işler yapıyorlar diye ama Steve Witkoff, Jared, JD onların müzakereleri devam ettirmeyeceğiyle alakalı. Muhtemelen onlar görüşmelere devam edecekler. Ama İran'la bir anlaşma yani bana sorarsanız ben çok mümkün görmüyorum.
1: And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing. We knock out a lot. Pete, do you want to tell them about last night?
0: Pete, sen dün akşamla ilgili biraz bilgi vermek ister misin?
2: Small craft that they were trying to harass shipping with, so that was a big part of what we targeted.
0: Bizim hedef aldığımız şeylere baktığınız zaman yer altında dronları ve füzeleri ve savunma sistemlerini hedef aldık. Radarları hedef aldık. Yeniden yapmaya başladıkları, yapabileceklerini düşündükleri ve ellerinde olduğunu düşündükleri her şeyi dün akşam hedef aldık. Sayın Başkan'ın dediği gibi daha fazlasını ve daha derinde yapabileceğimizi biliyorlar. Şimdi blokajı da geri getiriyoruz. İran hariç herkes geçebilir. Tabii ki eğer mayınlarlarsa orayı o ayrı konu ama o küçük botları da hedef alacağız. Aynı şeyi Güney Amerika'dan bize gelen uyuşturucu botları için de yapıyoruz. Çok farklı ülkelerden yıllardan beri bize küçük botlarla uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Ne oluyordu? Yakalıyorduk. Mahkemeye çıkıyordu. Ondan sonra serbest kalıyordu. Aynı şeyi tekrar yapıyordu. Şimdi artık bunu yapmıyoruz. Bu botların denizden gelen uyuşturucunun %97'sini denize gömüyoruz. Geriye kalan %3'ü hala bunu yapıyorlar. Onlar da dünyanın en cesur insanlarıdır diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. O da cesaret değildir. Mayın döşeme botları içinde aynı füzelerimizi, aynı silahlarımızı kullanabiliriz. Yani şu anda mayın temizleme gemilerine çok ihtiyacımız yok ama bu insanlar akıldan zoru olan insanlar. 47 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
3: Gerçekleşmişti. Hey, right, bir destek verildiği ortada. Çok teşekkürler. 8. sırada ortaya doğru mikrofonu iletebilir miyiz?
4: Now you have to look at her. She decides. Allison decides.
3: Kendisi Allison karar veriyor, o yüzden ondan söz isteyin lütfen. Sizin etrafınızdaki arkadaşlarımıza da söz vereceğiz. Sky News, Deborah Haynes.
5: You know Donald Trump well.
3: Donald Trump'ı çok yakından tanıyorsunuz. Kendi bakış açınızdan bir değerlendirmede bulunur musunuz acaba? Sizce Başkan Trump NATO ile ilgili daha büyük bir heyecan taşıyor mu? Bir yıl öncesine göre daha istekli, daha hevesli mi Sayın Başkan? Savunma harcamalarını arttırması yönünde müttefiklere bir talepte bulunmuştu. Birleşik Krallık ve diğer müttefiklerin Grönland konusunda ve İran konusunda kendilerine destek veremediğini ifade etti. Daha önce İran'la ilgili sözlerinize bir açıklık getirmenizi rica ediyorum bir de. NATO askeri bir destek verecek mi ABD'nin İran'daki operasyonlarına? İran, NATO topraklarının dışında, NATO sınırlarının dışında, NATO'nun siyasi pozisyonu da ortada. Deklarasyonda da bunu göreceksiniz. Hürmüz Boğazı açılmalı ve nükleer bir kabiliyeti olmamalı İran'ın. Nükleer başlıklara da erişimi kesinlikle olmamalı İran'ın. Bu konudaki pozisyonumuz net. ABD ile mümkün müttefiklerin yaşadığı durumlar var. Bunun ötesinde

0: a bit are much ay, stronger than families when you're oh let's
1: karşıt görüşlere sahip olabilirsiniz.
0: Let's keep things nice and unity.
1: Ama
0: that's a bit fake. I always felt. I
1: hayır, biz bir birliyiz demek bütün bunlar olurken biraz sahtekarca oluyor. Aile içerisinde kavgalar, tartışmalar olabilir ama bunlar sizi daha güçlü kılar. Başkan Trump görüşlerini açıkça ifade eden, paylaşan birisi.
0: This had to do with NATO.
1: AB ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değil de çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli. Bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerle. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı. Bu münferit. Bunlar münferit konulardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkeleriyle bir ikili olarak yaptığı anlaşmalarla ilgili çıkan sorunlardır bunlar. Deniz Haber Ajansı'ndan.
2: Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland,
1: Donald
2: talks
1: Trump
2: about
1: sizin hemen yanınızda Greenland'la ilgili konulardan bahsetti, ticaret savaşlarından bahsetti.
2: Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
1: Siz onun yanında oturup hiçbir şey söylemezken bu sizin öz saygınızı etkilemedi mi hiç?
0: Acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger. Of course it has to do with the Russian threat, it has to do with the war in Ukraine, President Trump.
1: Rusya'nın Ukrayna'da teşkil ettiği tehditle alakalı bu. Başkan Eisenhower'ın da Avrupa ile ABD arasındaki harcama dengesini yakalamak için bir adım attığını biliyoruz. Bu daha olumlu bir gelişme oldu. Çünkü Avrupa'yı daha güçlü bir ortak, daha güçlü bir müttefik haline getirdi. Lahey'de kararlar alındı. Bu kararların uygulanması söz konusu bugüne gelene kadar bunu akılda tutulması gerekiyor. Greenland'la ilgili olarak da size bir izahat verdim. Davos'ta bir toplantı yaptık bununla ilgili. Ben size şu konuda katılıyorum. Rusya konusunda, Çin konusunda sizinle hemfikirim. Bu denizlere erişimleri konusunda ama bunun üzerinde birlikte çalışacağız dedik ve çalışıyoruz da. Çok sorumuz var ve zamanımız daralıyor. Buyurun. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Epoch Times, New York'taki bir medya kuruluşundan geliyorum. Rusya ile ilgili bir soru sormak istiyorum size. Rusya şu anda yakıt kıtlığı yaşıyor, gaz sıkıntısı yaşıyor, enerji ile ilgili sorunlar yaşıyor. Sizce bu savaşı, Ukrayna'daki savaşı ne şekilde etkiliyor? Başkan Trump'ın Rusya'ya daha fazla NATO uygulamasını bekliyor musunuz? Ukrayna, enerji altyapılarını vurma konusunda Rusya'da oldukça başarılı oldu.
0: I think the Russians almost. Oh, I have this from the media. So
1: sizden medyadan okuduğum kadarıyla daha dün bazı hedefler vuruldu. Bunun teyidini almadım ama doğru haberler yapıldığını düşünüyorum. Rusya'nın içlerine doğru bazı hedefler vuruldu. Rafineri tesisleri hedef alınmıştı. Son iki ay içerisinde Ukrayna gittikçe daha başarılı şekilde hedefleri vuruyor Rusya'nın içerisinde. Dün bir haber çıkmıştı. Benzer şekilde taşınabilir tuvaletler getirmek zorunda kalmışlar benzin istasyonlarına. Çünkü bütün gece insanlar benzin sıralarında kuyruklarını beklemiş. 16. 17. yüzyılda ekmek kuyrukları oluyordu. 20. yüzyılda artık yakıt kuyrukları oluşuyor. Yeterli yakıt olması gerekiyor insanlara araçlarını kullanabilmeleri için. Bu Rusya ekonomisini etkiliyor anlamına geliyor. Aynı zamanda Rus devlet başkanı kendi halkının gençlerini 35 bin genci ayda feda edebiliyor. Herhangi bir kışkırtma olmaksızın Ukrayna'da başlatılmış bir savaş söz konusu. Dolayısıyla bu savaşa katılacak Rus gençlerinin bir kez daha düşünmesi, ikinci kez düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki ay hayatını kaybedecek 30 bin 35 bin kişiden biri onlar da.

olabilir. Şu anda olup bitenler bunlardan ibaret. ABD'nin yaptırımları uyguladığını biliyoruz, NATO'nun değil. Birleşik Krallık...

0: Şunu merak ediyorum. Günün sonunda NATO ne yapıyor? Yani savunmayı duyduk. Harcamaların arttırılmasını duyduk. Biraz siyaset duyduk. Ama gazetecilerin tutuklandığı, gözaltına alındığı bir otokraside bulunuyoruz şu anda. Bu değerler sizin için ne temsil ediyor? Ve 32 üye bu değerleri benimsiyor mu, paylaşıyor mu? Bir savunma ittifakı NATO. 1 milyar insanın savunmasından sorumlu ABD, Kanada, Avrupa'daki ülkeler, 30 ülke. Yani hep defansif, savunmaya yöneliyiz, saldırmıyoruz başka bir ülkeye. Ancak bize saldırmaya kalkan bir ülke olursa gerçekten çok güçlü bir şekilde yanıt vereceğimizi, kendimizi savunacağımızı o ülkeler bilmeli. Bunun da bir sebebi var. Öncelikle ben 21. yüzyılda başka bir ülkeye saldırılmaması gerektiğine inanıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi delilik bunu yapmak. 19. 20. yüzyılda kaldı bunlar. Artık gelişmiş demokrasilerde 21. yüzyılda bunu yapmıyoruz. Bir de tabii ki tehlikede olan değerler var. Bunlardan bir tanesi demokrasi. Seçim özgürlüğü değil demokrasi. Özgür medya, özgür basın da demek demokrasi. Yani siz takip edebilmelisiniz. Görünenin ardında neler oluyor, bitiyor, bunları takip edebilmelisiniz. Sizin işiniz bu. Zaten demokrasinin de bir parçası. Üçüncü sütunu da demokrasinin toplumlar. Ve toplumların kendi görüşlerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri, bazen bunları bir takım gösterilerle ifade edebilmeleri. Tabii gazetecilerin de büyük etkinliklere, basınla ilgili etkinliklere katılabilmeleri. Vaktimiz azalıyor. Beşinci sıraya verelim mikrofonu. Çok teşekkürler. Bu taraftayım. Ha, buradasınız. Tamam. Japonya kamu televizyonunu teslim ediyorum. Sizce Ankara'da özellikle NATO'nun yüz yüze kaldığı Çin sebebiyle yüz yüze kaldığı sınamalarla ilgili olarak liderlik düzeyinde bizim temsilcilerimizin de Ankara'da olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Aslında Güney Kore lideri buradaydı. Kendisi ve eşi dün akşam yemeğine de katıldılar. Onları da tanıma fırsatım oldu. Aynı zamanda savunma bakanları düzeyinde, dışişleri bakanları düzeyinde, mesela Yeni Zelanda, Japonya ve Avustralya'dan katılım vardı. Ben bu ülkelerin liderleriyle bir araya geldim. Her seferinde burada olmaları gerekmiyor tabii, ama bu seferki zirvede Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da tanışma imkanım oldu. Geçen yılki zirvede Japonya lideriyle bir araya geldim. Diğer ülkelerle diğer ülkelerin liderleri de bir araya geleceğim tabii ki. Aslında Pasifik ve Avrupa Atlantik'te bunların bir gelişmelerin birbirine bağlantılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tabii ki 5. maddeyi Pasifik'i de kapsayacak şekilde genişletmekten bahsetmiyoruz. Hedef bu değil, ama işte standartlar, inovasyon, savunma harcamalarını en iyi şekilde arttırmak, bunlarla ilgili olarak işbirliği yapmak. Ve her bir ülkenin katkısıyla ortak savunmaya, hedeflere varabilmek. Bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bir hanımefendi var o tarafta. Gerçekten bir süredir bir soru sormak istiyor. Bir tane daha alalım. Çünkü başka cumhurbaşkanları ve başbakanlar da sanırım basın toplantısı yapmak isteyecek. Çok teşekkürler. Global TV adına soracağım.
1: Flow from Greece.
0: Yunanistan'dan Türkiye karşıtı bir söylem geliyor. Ege'de yasa dışı faaliyetlerden bahsediyorlar ve Mitsotakis dedi ki ülkem halen Türkiye'den açık savaş tehdidi altında. Bu ittifak içerisinde bu açıklamayı nasıl karşılıyorsunuz? Daha önce de söylediğim gibi müttefikler arasında bir takım şeyler şeyler olabilir. Burada iki ülkeden bahsediyoruz. Bunlar ikili tartışmalar. Ama tabii ki bana

Gene de soruluyor görüşün ne diye, ama ben bu konuda yorum yapacak kişi değilim. Ben birliği sağlamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak ittifakın birliğini sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki müttefikler arasında bir takım tartışmalar olabilir, ama herkese açık yorumlar yapmıyorum bu konuyla ilgili olarak. Belki perde arkasında bu tartışmaları yapan ülkelere yardımcı olmam isterse destek olurum, ama açıklama yapmayacağım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki zirvede görüşmek üzere.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO özel yayını devam ediyor. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski ile gerçekleştirdiği basın toplantısına kameralarımızı çevirmiştik. Daha sonrasında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Başkan Tankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde soruları cevapladı. Tabii bu noktada merak edilenler bazı sorularda cevapları buldu diyebiliriz. Özellikle Donald Trump İran konusunda önemli mesajlar verdi. Mesela İran'ı bu akşam vuracağız ifadesi dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan nükleer silaha sahip olmamaları lazım diye bir kez daha uyarıda bulundu. Donald Trump'la paralel olarak yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalara şöyle bir bakalım. Hürmüz açılmalı mesajını verdi Mark Rutte. Hocam ilk olarak Donald Trump'ın mesajlarıyla başlayalım. Bu arada Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sula Özcan bizler saygılar hocam. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Şimdi bir dizi görüşmeler var, bir dizi açıklamalar var. Tabii sadece bizim başlarken aktardıklarımız değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli kabulleri vardı. Evet. Onlardan bir tanesi mesela İtalya Başbakanı Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan Mersin'i de kabul ettiğini biliyoruz. Bu kabullerle alakalı görüntüler de editör arkadaşlarımız tarafından yine ekranlara veriliyor. Bunun haricinde Trump'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biz yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri geldikçe onları da son dakika olarak veririz. Buyurun Trump'ın açıklamaları hocam.
1: Trump'ın açıklamaları aslında çok da şaşırtıcı değil desek yerinde olacaktır. Her zamanki gibi biraz daha kendisini merkeze alacak şekilde barışı getiren lider olma formatından hala uzak kaldığını gösteriyor. Özellikle İran'la alakalı olarak zaten bugün sabah Rutte'ye yapmış olduğu o görüşme esnasında da ya da basın toplantısı esnasında da ateşkes sona erdi dedi. Yani savaşa dönüş söylemleri üzerine inşa etmişti bugünkü konuşmasıyla buradaki süreci. Ya fakat ben şunu düşünüyorum yani Mustafa Bey, pek çok kez sizle de yayınlarda konuştuk. Ateşkes sürecinin devam etmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle 28 Şubat'taki gibi bir savaş sürecine evrilmeyecek diye ummak gerekiyor. Fakat bir yandan da işte %1 ya da %2 bile olsa aslında bu risk oranında son derece yüksek. Trump'tan bahsediyorsak İran savaşına geri dönülmesi ya da İran'ın yeniden bombalanması demek küresel sistemle enerji piyasalarında yeniden sorunlarla karşı karşıya olmamız demek. Daha bunları sarmadık bile yaralarını. Bir diğer konu bence bunu özellikle NATO zirvesinde söylüyor olması da son derece düşündürücü. Çünkü bugün NATO'nun özellikle kapanış bildirisi ya da işte yayınladıkları o deklarasyonda da 3 tane konu önemliydi. Bir tanesi İran'ın nükleere sahip olmaması ki Trump zaten savaş nedeni olarak da bunu karşımıza çıkarmıştı. İkincisi Hürmüz'ün seyri sefer serbestlisi. Bir de hemen şunu da ekleyeyim bence Trump'ın açıklamalarıyla birlikte. Rutte de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da çok iyi işler yaptığından bahsetti. Hepsini bir araya getirdiğimizde NATO'nun sonuç bildirisinde de aslında karşımıza çıkan temel tablo acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın olası bir saldırısı sonrasında ya da savaşın başlaması sonrası Avrupalı aktörler destek mi vereceğiz? Acaba bu alt metni mi okumamız gerekiyor diye bir anlamda endişeli bir bekleyiş bence ortaya çıktı. Bir diğer konu özellikle Trump'ın açıklamaları içerisinde Rusya-Ukrayna savaşına da yer verdi. Rusya'ya ne sorması gerektiğini bile neredeyse dile getirdi. Şimdi bunlar belki böyle trajikomik bağlamlarla ile alınması gereken başlıklar ama şunu da ekleyelim hemen. Zelenski ile yaptığı görüşme sonrasında bir barış ya da en azından bir 2022 yılında Türkiye'de kurulan İstanbul'daki o müzakere masasına dönüş olur mu? Belki bunu da biraz sorgulamak gerekecek ama bence Putin'le yapacağı görüşmeye ve Putin

0: seçimle sürecin devam edeceğine dair biraz sinyal vermesi olumlu. Neticede Türkiye pek çok savaşın, pek çok çatışmanın ara buluculuk merkezi konumunda. Ben bu açıdan biraz umutluyum ama şunu söyleyeyim. NATO'nun sonuç bildirisi beklentiler ve gerçekler arasında ne kadar fark olduğunu bir kere daha gösterdi bize. Trump'ın açıklamaları da bunu ortaya koyuyor.
1: Bildiri karşıladı mı beklentileri?
0: Bildiri benim beklentimi karşılamadı. Çünkü barıştan bahsetmiyor, uzlaşıdan bahsetmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, benim bu bildiriyle alakalı temel yaklaşımı ilk günden beri zaten şunu söylüyorum. NATO 3.0'a evrilmedik biz. Biz NATO 1.0'a doğru geri gidiyoruz. Neden? Çünkü NATO 1.0'da da kuruluş aşamasında Sovyetler Birliği vardı. Şimdi Rusya yine düşman. Sonuç bildirisinde Rusya'dan bahsediyorlar. Çin'den hiç bahis geçmedi. Bence bu son derece önemli. Yani benim açımdan NATO'nun 2026 mottosu şu: Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride, Çin'i kontrol altında tutmak. Biz an itibariyle bu aşamaya geçtik ve Trump'ın konuşmalarında ya da açıklamalarında da Çin vurgusunu görmedik. Ama Rusya vurgusunu çok net olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kağıttan kaplan demişti Rusya açısından. Şimdi kağıttan kaplan demiyor ama çok da güçlü değil sahada diyor. Bence bu bile net göstergelerinden bir tanesi.
1: Trump, İran'ı vuracağız açıklaması. Türkiye'de
0: dikkat çeken başlık bence o. Şimdi böyle bir mesajı Türkiye, yani arabulucu olduğu bir ülkenin ya da arabuluculuğun devam ettiği bir ülkenin yanında bu açıklamayı yapmış olması son derece düşündürücü. Ama şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bence sürecin başından bu yana, yani NATO zirvesi başladığından bu yana en temel konulardan bir tanesi arka kapı diplomasisinin devam ettirmesi, istikrar diplomasisinin devam ettirmesi ve bu minvalde de hareket alanını oluşturması. Büyük ihtimalle Trump vuracağız açıklamaları yaptı ama bu Türkiye üzerinden verilen bir mesaj değil. Bence bunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye zaten hızlı bir şekilde buna ilişkin adımlarını atıyordur. Buna ilişkin olarak zaten şu an sistem içerisinde arka planda bunu durdurmaya yönelik ya da ateşkes sürecine zarar gelmemesi için gerekli arka kapı diplomasisini yürütüyordur diye düşünüyorum Mustafa Bey.
1: Önümüzdeki günlerde özellikle Rutte'nin yaptığı açıklamalar da burada dikkat çeken başlıklar arasında. Mesela Ukrayna'ya yönelik desteklerle alakalı Rutte bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi bildiri içerisinde o 70 milyar avroluk destek, aslına bakarsanız Ukrayna noktasında NATO'nun önümüzdeki günlerde alacağı bazı sorumlulukları da aslına bakarsanız gösterdi. O 70 milyar avro konusunda ne düşünüyorsunuz?
0: Bence o durum çok sorunlu. Niye sorunlu olduğunu söyleyeyim. Şimdi NATO'nun 70 milyar dolarlık hem bu yıl hem de 2027 yıl için yardım yapacağını söylemesi demek oluyor ki savaş 2027 yılına kadar da uzayacak. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren bir savaş sahasından bahsederken İkinci Dünya Savaşı sürecinde geçen bir noktaya geldik demek. Yani NATO kendini ne yapmış oldu? 2027 yılı formuna da hazırlamış oldu. 2027 yılında da Ukrayna'ya verilecek destekle birlikte o zaman biz şunu soracağız. Bu hani Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bu artık doğrudan Avrupa NATO'su ve Rusya savaşı.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan'la beraber Trump ve Rutte'nin yaptığı açıklamaların şöyle ilk satır başlarını bir değerlendirdik. Reklamlardan sonra NATO özel yayını 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında devam edecek.

0: tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli. Yayladan
2: geldi belli. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli. Yayla'dan
4: geldi belli. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitmem.

0: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
1: belli. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
0: uyar. Yayladan Haytos. Yayladan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Gözencim Net, Sigortam Net.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
3: Evlenecekler, evini yenileyecek.

0: paketler müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO özel yayınımıza devam ediyoruz. Tabii zirve tamamlandı. Artık liderlerin açıklamaları vardı. Donald Trump Zelenskiy ile bir araya geldi. Biliyorsunuz orada bir konuşma gerçekleştirdi. Birazdan Donald Trump'ın bir açıklama daha yapması bekleniyor. Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yine açıklamaları vardı. Her iki ismi de takip eden muhabirlerimiz Gülistan Yazbaşı ve aynı zamanda Yağmur Yıldız'a döneceğiz. Birazdan ikisi de bizleri bekliyor. İlk olarak Gülistan Yazbaşı'na dönelim. Gülistan Trump'ın açıklamalarını yakından takip etti. Trump neler söyledi Gülistan? Senden öğrenelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeri geldi, sert ifadeler kullandı. Yeri geldi ise söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda da çok övgü dolu ifadelere yer verdi. Açıklamalarında Türkiye'ye geniş bir yer ayırdığını söyleyebiliriz. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin son derece olumlu geçtiğini söyledi. Ve her şey mükemmel geçti, çok verimli bir toplantı yaptık dedi. Aynı zamanda da Erdoğan için güçlü ve iyi bir ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine övgüler saydı ve bu noktada da Erdoğan harika bir iş çıkarıyor. Dünya bunu gördü dedi ve Türkiye'nin aslında dünya sahnesindeki yerini de bir kez daha kendisi anmış oldu. Tabii Trump şunu da söyledi. Önceliklerinin savaşları durdurmak olduğunu söyledi ve bu noktada Rusya-Ukrayna savaşına değindi ve Rusya-Ukrayna savaşının bu kadar uzun süredir devam etmesinin sebebini de iki liderin tavırlarına bağladı. Hem Putin'in zor bir karakter olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın da bundan geri kalmadığını belirtti. İki taraf da zor dedi. Bir yandan da bu savaşa da bir anlaşma getireceklerinin de bir noktada sinyalini verdi. Anlaşma getirmek istediklerini de belirtti. Aynı zamanda da Patriot füzelerini yapmaları için Ukrayna'ya lisans vereceklerini ve öğreteceklerini de duyurdu. Bu kapsamı da belirtelim. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarını da değerlendirdi Trump ve bu gelişmenin savaşın sona ermesine katkı sağlayabilecek bir tırmanış, bir hamle olduğunu da savundu. Aynı zamanda da Trump'ın İran'a yönelik de sert mesajları oldu. İran'ın her gün anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi, iddia etti ve yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar dedi İran için. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğini bir kez daha yeniledi. Aylardır yeniliyor, iğneliyor bu cümlesini ve bir kez daha söyledi. Bu bir savaş değil, İran'ı nükleer silahsızlaştırmaktır dedi. Bu şekilde aslında saldırıları açıkladı diyebiliriz. İran'a yönelik askeri operasyonlarında devam edeceğini vurguladı ve bu gece büyük ihtimalle İran'ı çok sert şekilde vuracağız dedi. Aslında bunu açıklasam da bir şey fark etmez. Nasıl olsa bir şey yapamazlar. O yüzden vuracağız. Evet, muhtemelen vuracağız dedi. Anlaşma olmadan da bunu yapabiliriz ifadelerini de kullandı. Aynı zamanda da dün gece İran'a yapılan saldırılara da dikkati çekti ve bu noktada da Hark Adası'nı hedef aldığını açıkladı. Hark Adası'nı ele geçirebiliriz. Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok dedi. Peş peşe açıklamalar yaptı Trump. Aslında önümüzdeki dakikalarda da bir açıklama daha yapması bekleniyor. Bunu da söyleyelim.

0: Açıklamalarında hedefleri, konu başlıkları belliydi. İran'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı. Artık buna bir son getirilmesi gerektiğini, ancak iki liderin de zor olduğunu, bu sürecinde bu yüzden de yavaşladığını aslında söyledi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye övgü dolu sözlerini de yineledi. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda yine bir açıklama yapması bekleniyor. Yaptığı takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz Gülistan Yazbaşı. Kameramanımız Dursun Şahin'le beraber haber nöbetine devam ediyor. Gülistan, birazdan Donald Trump'ın tekrar bir açıklama yapması bekleniyor. Bunun dışında tabii gözlerin çevrildiği bir diğer adres NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ydi. Rutte'yi takip eden isim ise Yağmur Yıldız'dı. Hemen kameramızı çevirelim. Yağmur Yıldız, Mark Rutte basın toplantısında neler söyledi, senden dinleyelim.
2: Mustafa Daş'tan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aslında Trump'la eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenledi ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oldukça yoğun soru vardı tıpkı ilk gün olduğu gibi, ancak birkaç soruya yanıt verdi. Ardından tüm soruları yanıtlayamadı. Öncelikle başarılı bir Ankara zirvesinin gerçekleştirildiğini ifade etti Mark Rutte ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti. Gündeme ilişkin değerlendirmeleri oldukça önemliydi aslında. Dilerseniz İran'dan başlayalım. Trump'ın da sıcağı sıcağına açıklamaları varken Mark Rutte de İran nükleere sahip olmamalı dedi az önce düzenlediği basın toplantısında. Bu konuda ittifak üyelerinden bir kısmının hemfikir olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nükleere sahip olmamalı vurgusu önemliydi. Bunun yanı sıra elbette İran savaşının beraberinde getirdiği krizlerden biri olan Hürmüz'e ilişkinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini ifade etti. Tabii bir diğer başlık elbette Rusya-Ukrayna savaşı. Bu anlamda Trump'ın iki liderle de görüştüğünü biliyoruz ki geçtiğimiz dakikalarda açıklamasını Zelenski ile olan görüşmesi esnasında yaptı. Tabii Putin'le de görüştüğünü biliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini ifade etti. Putin'in zor durumda olduğunu biliyorum ifadesini kullandı. Bu da dikkat çeken ifadeler arasındaydı elbette. Tabii savunma harcamaları önemli. NATO 3.0 diyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin de özellikle 2030'a kadar 3.5 hedefi var ortada. Bu alanda atılacak adımları elbette dile getirdim. S-400 sorusu aslında ilk günde sorulmuştu Mark Rutte'ye. Müttefikler bunu kendi aralarında çözebilir ifadesini kullanmıştı. Bugün kapanış konuşmasında bir kez daha NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye S-400 meselesi soruldu. Buna ilişkinde ABD ve Türkiye kendi aralarında çalışmalar yürütüyor. Benim bir yorum yapmam doğru olmaz ifadesini kullandı ve yorum yapmayacağını dile getirdi. Bir sonraki NATO Liderler Zirvesi nerede olur? Genel Sekreter buna da cevap verdi ve 2027 yılında düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını ifade etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın başkanlığında düzenlenecek olan zirvenin adresini de işaret etmiş oldu. Çok yoğun bir soru vardı. Örneğin ittifak içindeki ülkeler arasındaki çatışmalar da aslında soruldu. Örneğin Türkiye-Yunanistan arasında zaman zaman gerilimlerin arttığını biliyoruz. Bu konuya ilişkin de çok sayıda üyesi olan bir ittifaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu tip tartışmalar aile içi tartışmalardır. Benim bu alanda herhangi bir tarafa yönelik yorum yapmam doğru olmaz. Ben NATO Genel Sekreteriyim. Genel Sekreter olarak yorum yapmak istemiyorum ifadelerini kullandı Mark Rutte. Şimdi gözler hem Trump'ın aynı salonda yapacağı açıklamaya, ardından da gün sonunda NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler ve soruları yanıtlamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Yağmur Yıldız ve kameramanımız Kubilay Kutluer'e. Onlar da haber nöbetine devam ediyorlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Biz yine kıymetli konuklarımızla beraberiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizler. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Ve aynı zamanda avukat ve Star Gazetesi yazarı Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi artık sorular cevaplarını buldu. Hani bildiride ne yer alacak diyorduk, kesinleşti. Trump ne diyecek diyorduk, onlar belli. Birazdan yine açıklama yapacak ama yüksek ihtimalle söylediklerinden çok daha farklı şeyler söylemeyecek. Yine aynı şeyleri bir kez daha dile getirecek Donald Trump. İlk olarak bildiriyle başlayalım dilerseniz. Bildiri, Cantürk hocam, sizi tatmin etti mi?
3: Ya benim için beklemediğimiz bir şey değil bu soru.
1: Beklemeyenlerin aslında
3: evet,
1: malum
3: malumun ilanı.
1: Aynen, malumun ilanı.
3: Şimdi zaten bu tarz hani bildiriler önceden çalışılır, önceden hazırlanır. Zaten bununla ilgili haberler de gelmişti. Yaklaşık

0: 3-4 gün önce NATO zirvesinde bildirilerde sonuç kısmının işte tüm liderlere yollandığı, onların onayı istendiği, işte tartışmaların devam ettiğine dair haberler geliyordu zaten. Dolayısıyla hani bir günlük, iki günlük zirvelerde özel bir bildiri hazırlanmaz. Çünkü bu bir olağan toplantı, olağanüstü bir toplantı değil. 2025 ve ondan önceki hazır NATO zirvelerinin getirdiği bir birikim var. Yani bu zirvenin sonucu zaten bilinmeyen bir sonuç değil özetle. Tabii 3 temel başlık çıkar buradan bana göre. Biri Trump'ı kızdırmayalım demişler. İran Hürmüz meselesini bildirinin içerisine sokmuşlar. İşte İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı, efendim Hürmüz Boğazı'nın işte eski statüsüyle devam etmesi, bunun NATO ve Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğuna dair bir vurgu var. Ama tabii onun ilerleyen günlerde bu bildirideki bu sonucu alınan bu kararın nasıl uygulanacağını göreceğiz. Yani NATO Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için elini taşın altına sokacak mı? İran nükleer silah sahibi olursa veya olmaya çalışırsa NATO müdahalesi mi gelecek? Bu bakımdan bu hem önemli hem de biraz da Amerika'nın baskısı ve ağırlığı var. İkincisi bildiride tabii Rusya takıntısı devam ediyor. Zaten Rutte ilk gün açılış konuşmasında da neredeyse 26 defa ben öyle saymıştım. Rusya-Ukrayna savaşından bahsetti. Ve Rusya'ya yani Ukrayna'ya yönelik işte 70 milyar avroluk bir para meselesi var, yardım meselesi var. Efendim Ukrayna'ya daha teknik, daha yüksek teknolojiye yönelik destek var. Rutte'ye göre Rusya savaşı kaybetmiş. İşte benzin kuyruklarında bekliyorlar diyorlar ama bu kısmen doğru ama tabii bunun ne kadar doğru olduğunu sahada görmüyoruz.
1: Evet.
0: Yani ama belli ki Avrupalı, NATO'nun Avrupa müttefikleri bu noktada çok net bir düşünceleri var. Diyorlar ki Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Biz istediğimiz sonuca ulaşana kadar. O noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok kıymetliydi. Yani Rusya'yı barışa ikna edeceğiz, bu savaşı bitireceğiz diye. Demek ki Türkiye'nin de bir kere daha Rusya ve Ukrayna savaşında taraflar arasında çok ciddi bir şekilde aktif bir dış politika şeylerini görmeye başlayacağız. Bununla beraber yine Türkiye'nin damgasını vurduğu bir zirve oldu. Sonuç bildirgesinde özellikle Türkiye'nin çok istediği bir şey vardı. Bu geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat raporunda ortaya çıkan şey. O da neydi? Şuydu. Türkiye diyor ki bundan sonraki NATO silahlanacaksa, güvenlik ağını devam ettirecekse genişletmeli, derinleştirmeli ve bunu somut hale getirmeli. İşte Türkiye'nin bu noktada hem NATO'ya 50 milyar dolarlık bir teknolojik katkı söylemi hem de Türk savunma sanayisinin yapay zeka, sibernetik, siber uzay, istihbarat ve oyun değiştirici boyutta yeni savunma teknolojilerinin ekleneceği ifade ediliyor. Bu noktada çelik kubbenin, bakın bu çok önemliydi bana göre, çelik kubbenin diyor NATO entegrasyonunu sağlayacağız diyor. İşte bu noktada S-400'ler meselesi bir kere daha önümüzdeki günlerde bizi konuşturan şeyler olacak. Bu üç temel başlığı yakaladım. Hocamın da sözünü kesmemek için devam ederiz.
1: Zaten Türkiye'nin beklentileri vardı. Mesela bu kısıtlamalarla alakalı, bu kısıtlamaların kaldırılması lideri de yer aldı. Evet. Diğer taraftan tabii ki NATO 3.0 konusu yine yer alan maddeler arasındaydı. Daha fazla savunma harcamalarının yapılması yönünde ABD Başkanı Donald Trump'ın istekleri vardı. Ama dünden beri de çok fazla konuşulan meselelerden bir tanesi de şu. Donald Trump'ın isteklerinin hukuki altyapısı çok fazla tabii ki tartışılıyor ediyor. Hocam hukukçu kimliğinize başvuruyorum şu an.
2: Yani iş Trump'ın demesiyle bitecek mi? Aslında bu konuyla ilgili üzerinde durulması gereken nokta o. Üç tane temel mesele var. Bir F-35 meselesi, bir kalsa yaptırımları, bir de F-110 motoru, bu Kaan için gereken motor. Üçünün de aslında farklı farklı bir hukuki rejime tabi olduğunu söyleyebilirim. Yani bir F-35 ile ilgili bir yasa gerekiyor. 2020 yılında Türkiye'yi bizdeki bütçe yasasına benzer bir yasayla bu F-35'ten men eden bir kural ortaya koymuşlar. Bu kuralın kalkması lazım. Bu 2026'ya kadar en son çıkan yasada bile konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Bir kere bu konu tamamen kongrenin alanına giriyor. İkinci konu ise KALSA yaptırımları. Burada idari tedbir mümkün ama idari tedbirin bir biçimde bazı taahhüt şartlarına bağlanması gerekiyor. Bu da özellikle S-400 konusunda, şimdi bu NATO zirvesinden sonra bizim Türkiye'den en fazla konuşacağımız konu S-400'lerin akıbeti olacak. Yani biz bu S-400'lerle ilgili nasıl bir rejim uygulayacağız? Burada bir şeye de dikkat çekmek gerekiyor. Bu S-400 meselesinin bir şekilde çözümü aslında Rusya ve Amerika'nın bir biçimde onaylaması gereken bir sürece de dönüşüyor. Biraz önce Cantürk Hocam bahsetti. Yani Ukrayna'nın yanındayız diyor NATO. Türkiye de bunu söylüyor ama Türkiye bir şey daha ekliyor aslında Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine baktık mı. Biz Rusya'nın da barışa doğru yönelmesi için elimizden geleni yapacağız. İran meselesinde de biz bu konuyla ilgili sürecin doğru yönetilmesi adına elimizden geleni yaparız diyor Erdoğan diyor. Ve aslında NATO bildirgesine bir nevi Türkiye kendi renginde bir katkıda bulunuyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bir de F-110 motor meselesi var. Bu da tamamen ticari satış gibi gözüküyor. Ama şunu bilmek gerekiyor. Bir konu savunma sanayine denk gelebilecek duruma geldiği andan itibaren Kongre'nin her halükarda onu bir biçimde önüne set çekmesi veya engel olabilmesi veya işi geciktirebilmesi mümkün. F-110 motoruyla da ilgili bu Kongre'ye bilgi verildikten itibaren 15 günlük bir süre var. Sanırım o sürenin de ya bugün ya da yarın dolacağını biliyorum. Dolayısıyla 3 meseleden birinci, yani son saydığımız F-110 motoru, yani Kaan'a motor satışı işiyle ilgili sürecin tıkanmadan geçeceğini, diğer iki konuda da Trump'ın biraz siyaseten bu meseleyi zorlamak zorunda kalacağı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir hukukçu olarak şöyle söyleyeyim. Bu söylenen taahhütler, siyasi taahhütler önemli ama günün sonunda bizim bu süreç içerisinde net görmek isteyeceğimiz şey bunun bir mutabakat zaptına bağlanması veya en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde iç siyaset anlamında da konuda adımların atılması gerektiği yönünde bir durum var. Madem Türkiye NATO ittifakında 5. maddeyi teyit ettiğini izah ediyor, ortaya koyuyor ve RUTE üyeler arasında işbirliğinden bahsediyor, 50 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsediliyor. Türkiye'nin önündeki tüm setlerin ortadan kalkması NATO'nun varlığı ve bugünkü zirvenin bir sonucunun da getirisi olmak zorunda.
1: Şimdi bu Kaan motorlarıyla alakalı konu, o zaman Trump Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten birkaç gün sonrasında netlik kazanıyor.
2: Yani şu andaki tablo o, görüntü o. Çünkü orada bir bildirim süresi var ve siz kongreye bu konuyla ilgili bir bilgi verdikten sonra bunun ticari olmadığını düşünüyorsa kongre bununla ilgili bir mekanizma geliştirebiliyor. Bununla da ilgili 15 günlük bir süre var. Ya bugün ya da yarın dolacak olan bir süre bu. Yani 3 meseleden birisinin halledilme ihtimalinin yüksek. Diğer ikisinin de bu taahhütler sonrasında özellikle bu KALSA yaptırımlarıyla ilgili Trump'ın bir irade ortaya koyması lazım ama Türkiye'nin de bazı taahhütlerde bulunması gerekiyor. Bu karşılıklı bir süreç.
0: Mesela Rus askerlerinin olmadığının ispatlanması gibi. Rus askerlerinin olmayacağını, yani S-400'lerin kullanımında, gözetiminde bulunmadığı gibi. Bunlarla ilgili bir düzenleme.
2: Bir de bir başka ülkeye gönderme meselesinde de Rusya'nın onayı şart. Evet. Yani biz mesela Azerbaycan deniliyor. Azerbaycan'la Rusya arasında bir gerginlik var. Bu silahların oraya gönderilmesine Rusya müsaade eder mi? Nereye müsaade eder? Çünkü biraz aslında mevzuatına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu konuyla ilgili mevzuat saklama, kaldırma, kullanılmama taahhüdünün de yeterli olmayabileceği noktasında bazı referans veriyor. Bunu nasıl aşacaklar? Bu da işte biraz lider diplomasisi dediğimiz bir husus var. Yani Sayın Erdoğan bu süreçten istediğini almasında kişisel karizmasının ve Trump'la olan ilişkisinin katkısı var. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Bir şeyi istemenin zamanlamasının da önemli olduğunu biliyor ve Sayın Erdoğan bunu yaptı.
0: Bir de siz anlatmıştınız Cüneyt Bey daha önceden. Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler hani 2019 yani başkanlık döneminde başladı ama Trump'ın seçilemediği o arada da devam etti. Biz Cüneyt Bey'le bunu zaman zaman konuşmuştuk.
1: İran konusunda sizce bu bildiride yer alan maddeyle Trump beklediğini alabildi mi? Yoksa
0: işte orada şimdi muğlak bir ifade var Mustafa Bey. Diyor ki yani Hürmüz'ün eski statüsü, Hürmüz'ün statüsü ve Hürmüz'ün güvenliği bizim NATO'nun güvenliğidir diyor. Ya,
1: uluslararası bir şey sanki.
0: İkincisi şunu da söylüyor. İran nükleer silah sahibi olamaz. Şimdi burada bir ara formül bulunmuş gibi. Şimdi Trump'ın en büyük isteği neydi? İran savaşında NATO'yu işte somut bir şekilde karşısında görmek. Mesela Türkiye somut bir şekilde karşısında yoktu ama Türkiye öyle davranmıyor Trump. Hatta diyor ki bizimle savaşa girmek istediler diyor. Biz evet. yok dedik diyor. Yani bu

0: bunun hani doğruluğu eğriliği başka bir konu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela İspanya ile arasının çok açıldığı bir zirve oldu bu. Çünkü İspanya işte bazı uçakların inmesine izin vermedi. Efendim bazı uçakların yakıt ikmali yapmasına izin vermedi. Dolayısıyla şeyden Cebeli Tarık'tan donanmanın geçişinde çok zorluk çıkardı vesaire. O yüzden şimdi tabii bir gerilimli bir ortam var. Dolayısıyla NATO şunu söylüyor. Diyor ki ya Hürmüz meselesinde, İran meselesinde biz senin arkandayız ama bunu da bize bırak. Biz bunu seni de incitmeden yani Amerika'yı da seni de üzmeden biz bu işi çözeceğiz. Şimdi burada iki temel soru var. Şimdi eğer İran nükleer silah sahibi olmaya devam ediyor diye bir istihbarat raporu çıkarsa CIA tarafından ve Amerika ısrarla İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediğini sürdürürse veya ispatlamaya çalışırsa sonuç ne olacak? Bunun bu noktada NATO nasıl hareket edecek? Acaba bir NATO operasyonu gelir mi? Yani kara olmaz ama yine havada. Yine Hürmüz'ün statüsünde. Yani acaba bir deniz operasyonu gelir
1: mi? NATO ikinci kez Amerika için harekete geçer mi?
0: Yani şimdi orası muallak. Çünkü NATO istemiyor bunu. Şimdi belli ki Avrupa'nın...
1: Afganistan destekli miydi?
0: NATO. Şimdi Afganistan Birleşmiş Milletler şeyiyle girdi ama. O dönemi karıştırmayalım. Şimdi şöyle, o dönem bitti. Yani uluslararası sistemin çalıştığı, Birleşmiş Milletler'den meşruluk ve hukukilik olduğu dönem bitti. Şimdi diyor ki Trump, yani Trump doktrinleri var diyor. Ben diyor uluslararası sistem şunu bunu ben dinlemiyorum diyor. Kobay dönemindeyiz. Onu İsrail Gazze soykırımında bu işi artık koptu. Uluslararası sistemin çöktüğünü gördük. Zaten Rusya-Ukrayna savaşında da ilk yani komaya yatırmıştık biz zaten uluslararası sistemi. Şimdi bu zamana kadar yapılan bütün NATO operasyonları hep Birleşmiş Milletler'in hukukiliği meşruluğu çerçevesindeydi. Şey de öyle. Türkiye zaten mesela Türkiye'nin o NATO misyonları da bu çerçevededir. Ama ilk defa böyle bir şeyin olmadığı, uluslararası hukukun ve meşruluğun işletilmediği bir operasyon görüyoruz İran Savaşı. Peki NATO burada nerede olacak? İşte en temel şey bu. Ama bana göre hani Trump'ı rahatlatmak, yatıştırmak, durumu zevahiri kurtarmak, ya biz senin arkandayız. Çünkü şey var, bildiri de yani sıklıkla ve net bir şekilde 5. madde vurgusu var. Yani birimize yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır. Peki İran Savaşı'nda Amerika'ya yapılan saldırılar ne? Çünkü yani İran Savaşı'nda Amerika'nın Körfez'deki üsleri vuruldu ama orası NATO toprağı değil ki. Kaldı ki İran saldırdı. Şimdi şöyle bir uygulama var. 5. maddede bunu geçmiş 2019 öncesinde Trump dedi. Yani eğer dedi hani NATO ülkesi bir başkasına saldırırsa biz yardım etmek zorunda değiliz şeklinde cümle kullanmıştı. Hatta İsrail Savaşı'nda da benzer şeyleri kullandı. Yani ben dedi NATO'dan çıkarım dedi. NATO mesela Türkiye Yunanistan Savaşı'nı sordular. NATO müdahale etmez dedi. Şimdi böyle keyfilik uygularsam Avrupa'da der ki benim önceliğim diyor Avrupa, Ukrayna, Rusya. Rus tehdidi, şimdi Baltık ülkelerinde Mustafa Bey, Polonya, Romanya, Doğu Avrupa cephesinde en büyük tehdit Rusya. Demek ki buradan şu çıkıyor. Rusya bu savaşı kaybetmemiş. Rutte bugün biraz önce basın toplantısında diyor ki Rusya diyor bu savaşı kaybetti. Niye o zaman siz hala Rusya tehdidi görüyorsunuz ki? Kaybeden bir ülkenin tehdidi mi olur? Benzin bile alamıyorlar diyor. Doğru. Bunlar doğru ama çıkaramadınız Ukrayna hattından. Ve üstüne bir de 70 milyar euro daha vereceğim diyor. Yani çıkartıncaya kadar uğraşacaklar. Demek ki NATO şöyle bir karar vermiş Avrupa kanadı. Ukrayna'da erkek kalmayıncaya kadar Ukrayna'yı Ruslarla savaştıracaklar.
1: Diğer taraftan bir diğer dikkat çeken mesajda mesela NATO toplantısı sonrasında Zelenski ile yaptığı görüşmede çok net bir şekilde İran'ı kuracağız bu akşam. Yani evet, bu mesaj da önemliydi. Şimdi biz o zaman oturacağız. Bugün İran'a çevireceğiz gözümüzü, bekleyeceğiz.
2: Yani biraz sanki Trump'ın zihin haritasında şu var. Yani 5. maddeyi madem bir şekilde teyit ettiniz.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi buyurun.
0: Testi de olabilir.
2: Yani bu Trump'ın düşünebileceği bir şey. Yani Trump evet. böyle bir zihin yapısına veya zihin haritasına sahip. Bunu diyebilir. Ama şu var. Ne olursa olsun bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da yaşadığının müsebbibi İsrail. Ve bizim mesela F-35'i alma veya bunlarla ilgili süreçte de artık Amerika'nın bu İsrail'in bu yaklaşımı

0: bundan uzaklaştığı, aslında Türkiye'nin biraz daha doktriner çerçevesinde Türkiye ile daha uyumlu bir sürece girdiğinin de altını çizmekte fayda var. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Türkiye savunma sanayi ile birlikte NATO'da bir askeri güç olmanın yanında artık bir üretim faktörü. Daha doğrusu üye ülkeleri kendisine sadece savunma mimarisi anlamında değil, bir iktisadi durum olarak da bağlayan ve bağlanan bir ilişki belirliyor. Bu da ister istemez Türkiye'nin ben bundan sonraki aşamada bu NATO zirvesinden istediğini aldım mı sorusuna verilecek cevabın net bir şekilde evet olduğu kanaatindeyim. Bu 50 milyar dolarlık mesele çarpanlarıyla birlikte aslında Türkiye'ye veya Türkiye'den bir başka ülkeye giden para olarak sadece o şekilde değerlendirilmemeli. Bu bir ilişki ortaya koyuyor ve günün sonunda ister istemez biz NATO'nun yaptığı açıklamada, bildiride Hürmüz'ün eskisine dönmesini istediğini söylediğini görüyoruz. Peki eski sistem neydi?
1: Bu arada,
0: sistem zaten akışta arada, devam eden bir sistem.
1: Hocam bir virgül koyalım çünkü önemli bir gelişme var. ABD Başkanı Donald Trump, Başkanı Ankara'da temaslarıyla devam ediyor. Şarayla bir görüşme gerçekleştiriyor. Hemen zamandan geçirelim. Kameralarımızı çekiyorum.
2: Evet, yapacağım sanırım. Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Belki de o da bunun olmasını ister. Güzel bir soru sordunuz. Bununla ilgili sorun olur mu? Evet, bence yapmalıyız. Evet, bunu yapacağım. Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'la ilgili yardımcı olmasını istiyor musunuz? Olabilir ama bu konuda da ilerleme sağlıyoruz. Çok başarılı olacaktır. İsrail Başbakanı Netanyahu sizin son birkaç günkü adımlarınızla, açıklamalarınızla sorun olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın bölgedeki ülkelerde bazı amaçları olduğunu söylemişti. Hayır, hiç İsrail'de hiç böyle bir şey yapmadı. Hiç İsrail'i rahat bıraktı. Evet, tabii İsrail'in bir dostu, Netanyahu'nun, Bibi'nin dostu diyemem. Ama anlaşıyorlar ve benim için harikaydı. Türkiye gerçekten fantastik bir ülke ve fantastik bir müttefik, bir NATO ülkesi, NATO müttefiki ve başka hiçbir Amerikan başkanı İsrail için benim yaptıklarımı yapmadı ve Kudüs'te yaptığımız ve birçok şeyi düşünecek olursanız Golan Tepeleri mesela ve başka hiçbir başkanın yapmadığını ben yaptım. Muazzam ilerleme kaydettik ve İran konusunda da çok ilerleme sağladık. Orduların silahlı kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve bu 47 yıl önce yapılmalıydı. Sayın Başbakan Netanyahu'nun yeniden seçilmesini ister misiniz? Seçilmeli mi? Şu kadarını söyleyebilirim. Savaş döneminde harika bir başbakan oldu ve çok yakın çalıştık birbirimizle. Çok büyük bir şeyi atlattık birlikte ve bana göre o savaş başbakanı olarak harika bir iş çıkardı. Politikalarını bilemem ama da popüler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum savaş döneminde ve gerçekten savaş döneminde harika bir başbakanlık yaptı ve biliyorsunuz diğer başbakanlar böyle bir noktada olmazlardı. Çoktan İran tarafından paramparça olmuş olurlardı. Eğer zayıf bir başbakanları olsaydı, başka bir başkan olsaydı zaten aynı şekilde İsrail de bugün var olmazdı. Eğer ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir ülke olmazdı. ABD'nin ham petrol üretiminin sizin liderinizde Nisan ayında rekor kırdığını görüyoruz. Peki sürekli böyle rekorların kırılması neden önemli? Bunun bu yönde ilerlemeyi sağlamanızın önemi nedir? Tabii biz bunu yapmaya başladığımızda İran'ın nükleersizleştirilmesiydi ve yani İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacaktı. Onlar da bunu söylüyor ama sürekli kötü davranıyorlar. Onlarda gerçekten bir sorun var. Ve biz bunu yaptığımızda çok daha pahalı olabileceğini düşünmüştük. Petrol fiyatlarının çok daha artabileceğini düşünmüştük ama daha da düştüğünü göreceksiniz. Belki başka şeyler yapıp biraz daha fiyatı arttırabiliriz ama daha da artacağını düşünmüyorum. Muazzam miktarda petrolümüz var. Scott, neler söyleyeceksin bu konuda? Evet, tabii ki Trump yönetiminde birinci döneminde ve ikinci döneminde de Amerika Birleşik Devletleri bir enerji süper gücü haline gelmiş durumda. Ve tabii ki çatışmayı da herkesten daha iyi anlıyoruz. Aynı şekilde burada bir muazzam bir petrol

Petrol var ve Amerikan petrolünün güvene alınmış olması dünyaya da satılabilir bu. Ve hepsini toplayacak olursanız Suudi Arabistan'ı alın, Rusya'yı toplayın. Dünyanın en büyük iki petrol üreticisi onların toplamından iki kat daha fazla petrol üretiyor. Suudi Arabistan'la Rusya'yı birleştiriyorsunuz ve Venezuela dahil değil buna. Düşünün, gerçekten muazzam. Ve bunun hepsi benim yönetimimde oldu. Birinci döneminde başlattık bunu. Biden bu işi batırdı çünkü ne yaptığını bilmiyordu bile. Ve biz şu anda Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla, neredeyse iki katı petrol üretiyoruz. Başka sorusu olan var mı? Sayın Başkan, İranlarla anlaşmak vakit kaybı dediniz. Peki nükleer materyali nasıl çıkaracaksınız? Nükleer materyali çıkarmamıza gerek yok. O kadar yerin altında ki o tozu başka hiç kimse çıkaramaz. Ekipman sadece bizde, ona nükleer toz diyorum. Buradaki nükleer materyal o kadar toprağın derinliklerinde, bir dağın derinliklerinde, yerin dibinde ve onu ancak bizde olan muazzam makinelerle çıkarmaları mümkün olur. Yani ona ulaşamazlar. Yani asker gönderme planınız var mı? Hayır. Tamamen ortadan kaldırılırsa, anlaşmalar yapılırsa, eğer İspanya ile ticarete son verirseniz, bu noktada ticaret anlaşmalarını Avrupa Birliği ile yeniden yapmanız gerekir mi? Neler olacağını göreceğiz Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Bize çok kötü davrandılar, yıllarca bize kötü davrandılar, bizden faydalandılar ve bu ülkelere çok yakınız. Ve herkese, Avrupa Birliği'ndeki ülkelere çok yakınız, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllarca faydalandılar. Düşünün, Suriye'den de faydalandılar. Nasıl o Suriye'yi geri getiriyorsa ben de Amerika'yı geri getiriyorum. Dünyanın gördüğü en büyük ekonomiyi kurmuş vaziyetteyiz. Düşünün, trilyonlarca dolar yatırım getiriyoruz. 3 trilyon dolarlık bir rekor vardı ve bir önceki yönetim 4 yılda 1 trilyon dolar yatırım getiremedi. Biz 12 ayda 19 trilyondan fazla yatırım getirdik. Ve herhangi bir ülkeye tarihte yapılmış en büyük yatırımdan bahsediyoruz. Trilyon. 19,2 trilyon. Ve tabii ki ülkenin dört bir yanında fabrikalar inşa ediyorlar ve dün Toyota Meksiko'dan ayrılıp Meksika'dan Amerika'ya geldiklerini açıkladı. Fabrika inşa etmek için ve bu gerçekten de ya dünyada ya da en azından ülkenin en büyük otomotiv fabrikasını inşa edecekler. Walmart'ın %15 fiyatları düşürdüğüyle ilgili bir açıklama yapılmıştı. Walmart fiyatlarda kesinti yapmış olması, fiyatları indiriyor olması harika. Çünkü biliyorsunuz biz çok yüksek fiyatları miras aldık. Ülkemizin belki de muazzam fiyatlar bize miras kaldı. Çok yüksek bir enflasyon bize bırakıldı Biden yönetimi ve Demokratlar tarafından. Rekor enflasyon bize bıraktılar. Ama şimdi baktığınız zaman enflasyon düşmüş durumda. Her şey mükemmel, fiyatlar düşüyor. Ancak gerçekten farklı kelimeler kullanıyorlar bunları ifade etmek için, ama fiyatlar çok yüksekti. Burası kesin ve bunların hepsi düşünüyor ve petrol düşmeye devam ediyor. Son ay içerisinde petrol fiyatları %50 düştü. O daha da düştüğünde her şey daha da düşecek. Bütün fiyatlar düşecek, daha hesaplı olacak. Bu önemli bir nokta. Bir gün olmuştu göreve geldiğimde, fiyatlar da fiyatlar dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? İkinci gündü Beyaz Saray'a geldim. İnsanlar yumurta diye tutturdular. 5 kat pahalandı dediler. Daha bir gündür başkandım ve tamam dedim, bir şeyler yapacağız dedim. Ve Paskalya yumurta avı için plastik kullanalım, yumurta almayalım dediler. Ben de böyle bir şey yapmayacağım dedim. Ve birkaç ay sonrasında binlerce yumurta sipariş ettik. Ve şu anda yumurta fiyatlarının ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Daha da düşüyor. Tamamen uydurma bir kelime icat ettirdiler. Buradaki pahalılık, hayat pahalılığı dediler. Olmayan bir şeyden bahsettiler. Petrol fiyatları da düşüyor. Bugün sizin açıklamalarınızla birazcık petrol fiyatları arttı. Biz ne zaman vurursak

0: 1-2 dolar artıyor. Yani petrol fiyatlarının biraz daha artabileceğini görebiliriz dediğinizde ondan bahsediyoruz. Evet, 2-3 dolar olabilir. 135 dolardan 69 dolara düşmüş durumda ve düşüyor. Ve onlarla birlikte her şeyi düşünüyor. Petrol fiyatları düştüğünde her şeyin fiyatı azalıyor. Ve biz ne zaman İran'ı vurursak petrol fiyatları biraz artıyor. Sorun yok. Biz orayı nükleersizleştiriyoruz. İran'ı nükleersizleştiriyoruz. Nükleer silahları olmayacak. Bir soru da alayım. İsrail, Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekmeli mi sizce? Bibi ile bu konuyu konuştum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum. Zaten Lübnan'la da iyi anlaşıyorlar. Onlarla anlaşmalar imzalıyorlar. Mark, biraz bahseder misin? Evet, amacımız bu zaten. Günün sonunda İsrail'in güvenlik endişeleri var ama Sayın Başkan, bu iki ülkeyi tarihte ilk kez bir araya getirme konusunda başarılı oldu. Evet, uzun zamandır, yıllardır olmamıştı böyle bir şey. İsrail ve Lübnan'da bir anlaşma yapıldı ve İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinden çekilecek ve her şey çok iyi olacak. Ancak biz Suriye için buradayız ve Suriye tamamen yönünü değiştirdi. Hiç Amerika'yı ben daha hızlı tabii yönünü değiştirmiştim ve gerçekten çok da akıllı olmayan birinden miras aldım görevi ve bu adam ülkeyi,
1: sınırları açarak 24 milyon insanın yasa dışı bir şekilde ülkeye girmesini sağlayan birinin 4 yıl yönettiği bir ülkeyi devraldık. Biz Biden yönetiminden bahsediyorum. Ve bunların içerisinde o kadar çok suçlu var ki bugün Washington DC'ye baktığınız zaman Amerika'nın en güvenli şehirlerinden bir tanesi haline geldi. Eskiden Washington DC'de insanlar sokağa çıktığında canından korkuyordu. Şimdi artık öyle bir şey yok. Tabii ki Suriye biraz daha tehlikeli olabilir. Tabii ki bu sadece bir şaka ama şunu söylemek istiyorum. Zorlu ortamlarda ikimiz de göreve geldik. İkimizin yaptığı işler de gayet iyi. Yani very unsafe Washington DC. Washington DC oldukça tekinsiz bir yerdi. Şimdi ülkedeki en güvenli yerlerden bir tanesi. Askeriyeyi biz sokağa çıkardık. Washington bugün en güvenli şehirlerden bir tanesi ve %94 azaldı suç oranları. 5000'in üzerinde Joe Biden'ın açtığı sınırlardan ülkemize girmiş olan 5000'in üzerinde profesyonel suçluyu dışarıya attık. Louisiana'ya baktığımız zaman orada valiyle konuşuyoruz. Orada da %78 suç oranlarının azaldığını görüyoruz. Ve şu ana kadar en iyi performans bu. Biz de iyi iş yaptık. Sayın Şara da çok iyi iş yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum.
2: Bize geliyorlar. Evet, Donald Trump'ın basın açıklamasına, Donald Trump'ın daha doğrusu Ahmet Şara'yla gerçekleştirdiği toplantıya kameralarımızı çevirmiştik. Şara'yla gerçekleştirilen toplantıda şöyle birkaç başlık var. Hemen o başlıkla alakalı da detayları konuklarımızla paylaşayım. Mesela Suriye hakkında Trump diyor ki durum çok istikrarlı hale geldi diyor. Suriye'ye uygulanan yaptırımlar kaldırıldı. Suriye'yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden de çıkaracağım bilgisini paylaştı az önce. Hizbullah konusunda yardımcı olabilirler diyor Suriye için. Şara'nın başkanlığı soruldu kendisine. Başkan olarak gerçekten harika bir iş çıkardı. 1,5 yılda ülkeyi birleştirdi dedi. Şara ile gurur duyuyorum diye ekliyor. İsrail Lübnan'dan askerlerini çekecek mesajını da verdi bu arada az önceki basın toplantısında. İran'a olası bir yeni ABD saldırısında Hürmüz Boğazı'nı kapatacak diyor İran basını şeklinde de bir uyarısı var. Bu akşam için zaten bir saldırı olacağını söylemişti. Suriye'de durum çok istikrarlı hale geldi mesajı ile başlayalım. Cantik Hocam, özellikle Şara ile Ankara'da bu basın toplantısını yapması, bir araya gelmesi nasıl bir mesaj veriyor?
3: Aslında mesajı çok önceden verdi Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'ye atadığı özel temsilci Türkiye Büyükelçisi. Irak'a da aynı isim atadı, Tom Barak. Bu ne demek? Aslında şunu diyor Amerika, bir alt metin okuması olarak, ben Suriye meselesinde Ankara merkezli bir siyaset bağlamında yürütüyorum bu meseleyi ve Ankara'nın bana uyguladığı, bana benim önüme sunduğu reçetenin çok doğru bir reçete olduğunu görüyorum. Şimdi Türkiye Suriye meselesinde, muhalefette de Türkiye

İç muhalefette de dünyada da bir takım eleştirilerle karşılaştı. Ama günün sonunda geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Şu anda bir rejim değişikliği oldu ve bu rejim değişikliği Suriye'de birçok meselenin çözüldüğünü gösteriyor. Yani istikrara kavuşma adına, istikrara kavuştu mu kavuşamaz bu yıkımdan sonra. İktisadi olarak kalkınma biraz gecikecek.

0: Bu aynı zamanda Türkiye'nin de Suriye coğrafyasına dahil olmak üzere etki alanının genişlediği, sınır genişletmeden bahsetmiyorum ama etki alanının genişlediği bir duruma dönüşüyor. Yani bugün İsrail meselesi, Suriye-İsrail geriliminin bir ucunda ister istemez Türkiye bu gelişmelere bir şekilde dahil olması sebebiyle bulunuyor. Bu da önemli bir durum. Yani biz bir taraftan bugün Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini konuşurken aşağıda da Suriye ve Irak'taki meselelerin veya Orta Doğu'daki durumun güvenliğinin nasıl gelişebileceğine ilişkin bir takım veriler ortaya koyuyor. Biraz önce de belirttiğim gibi F-35'lerin Türkiye'ye verileceği beyan edildiği andan itibaren İsrail-Amerika angajmanındaki eksenindeki siyasetten Amerika'nın Ankara merkezli bir eksene doğru kaydığını söylemek mümkün. İlk elden tespitim bu. Tabii bunu biraz sonraki adımlar, bunu somutlaştıran adımlar daha da netleştirecek.
1: Cansürk Hocam, son 5 dakika sizinle kapatacağım.
2: Evet. Şimdi tabii Suriye gündemi NATO'nun resmi bir gündemi değil ama Trump'ın resmi bir gündemi. Net. Ve Amerika'nın Orta Doğu'daki bu yeni işte dizayn çabalarının bir parçası. Bununla birlikte bu NATO zirvesi öncesi bazı haber kanallarında işte NATO Middle East mi kuruluyor, NATO Orta Doğu'ya mı kayıyor? Yani resmi olarak kaymayacak ama en azından bu zirvede ama fiilen kaymış durumda. Şimdi bu noktada Trump'ın Şara ile olan ilişkisi artık Suriye'nin istikrarının garanti olması yönünden. İşte bu saatten sonra artık İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesini sağlamak da Trump'ın temel ev ödevi olarak görünüyor. Yani öyle hani boş atıp boş konuşmanın veya dolu tutmanın bir anlamı yok. Yani böyle bir görüşme demek ki Şara ile bu kadar önem verdiğine göre demek ki Suriye meselesinde yine Türkiye'nin istediği şey oluyor. Çünkü Suriye'de artık biz İsrail'le karşı karşıyayız. Orta Doğu'da yeni bir denklem var. İran devre dışı, Rusya devre dışı, Avrupa Birliği devre dışı. Demek ki burada Türkiye, İsrail ve Amerika. Türkiye'nin de beklentileri belli. Eğer İsrail'in bu yayılmacı saldırgan politikalarını bırakırsa Türkiye'nin İsrail'e hiçbir problemi yok. İşte bunu da sağlamak zorunda olan şey Trump'ın yeni bir ev ödevi. Amerika bunu ne kadar başarabilirse Mustafa Bey, Türkiye'nin hem Amerika ile olan işbirliği, hem Orta Doğu'da Amerika'nın rahat etmesi, aynı zamanda da dolaylı yoldan İsrail'in güvenliği o kadar garanti altında olur. Demek ki bu noktada Suriye, Türkiye ile Amerika'nın yeni dönemdeki ilişkilerinde önemli bir yani baz şey olacak, bir gösterge olacak. Yani Şara vurgusu burada bu noktada önemli. Ben Zelenski ile olan görüşmesinin NATO hattı üzerinden bir mantalite çerçevesinde olduğunu düşünüyorum ama Suriye meselesi
1: bu daha farklı.
2: Muhtemelen Türkiye'nin isteğidir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir diplomatik başarısıdır. Gerçekten çok başarılı bir zirve geçiriyoruz. Geçiriyoruz.
0: Yani bu mesajı NATO'dan vermesi hocam.
2: Tabii. Ve Türkiye gerçekten NATO'nun artık Amerika kadar, yani bu biraz iddialı bir cümle olur ama ben iddialı cümlelerde kurmaktan kaçınmam. Amerika kadar NATO'da belirleyici bir ülke olmaya başladı.
0: Trump bunu söyledi aslında hocam.
2: Evet. Yani bu noktada artık yani Türkiye eski NATO'nun herhangi bir müttefiki değil. Yani
1: zaten bu zirve şunu çok net bir şekilde gösterdi. Tüm Avrupa Trump'ı görmek için Ankara'ya geldi. Trump Erdoğan'ı görmek için geldi.
2: Kesinlikle. Ve Erdoğan'ı Ankara'ya getiren kişi, Trump'ı Ankara'ya getiren kişi de Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın
0: Erdoğan. Şu demek aslında bir kriz varsa bizimle bunu önce bir Erdoğan'la görüşün.
2: Kesinlikle. Ve bu Türkiye'nin yeni dönemde yükselen yıldız olacağını gösteriyor. Güzel işler yapıyoruz. İnşallah daha da güzel işler yapacağız. Ben çok mutluyum ve çok umutluyum.
1: Peki hocam, şeyi söyleyeyim, ikinize de söyleyeyim. Bir sonraki zirve nerede? Arnavutluk'ta 2027'de. Arnavutluk'ta olması da önemli. Çünkü Türkiye'ye Arnavutluk ilişkileri de
2: tabii
1: gayet iyi. Edirama, bugün zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yakınındaki isimlerden bir tanesiydi. 2027'ye kadar neler şekillenir sizce? Son bir dakika, kısaca.
2: Valla bana göre özellikle Balkanlarda bir hazırlık olacak. Yani şimdi Balkanlarda da bir Sırp riski var. Kosova'nın tırmanan bir gerilimi var. Muhtemelen 2027'de Balkanları biraz daha konuşmaya başlayacağız.
1: Biraz daha Balkanlar konuşmaya başlayacağız dediniz. Sizin de son sözlerinizi
0: ben hocam. Ben de aynı şekilde hocama katılıyorum. Balkanları konuşacağız. Çünkü bu savaş coğrafyasının bir şekilde

0: en önemli noktalarından birisinde kendi mecrasında ilerleyen, sessiz sedasız ilerleyen bir geriliminin olduğunu da biliyoruz Balkanlarda. Ama şunu söyleyeyim, 2027'ye kadar ne olacak? Bence 2027'de biz NATO 3.0'ın bugünkü konuşmalarını yaptığımız hususların ne kadarının tahkim edildiği noktasında da bir teyitleşme veya bir kontrol etme durumunda olacağız. Avrupa'da yani Arnavutluğun seçilmesinin de ben tesadüf olduğu kanaatinde değilim.
1: Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener ve Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Efendim kıymetli yorumlarınızla programımıza teşekkür ederiz. 24'te 2 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 NATO özel yayınıyla sizlerle birlikte olduk. Sizler beni gördünüz ekranda, sahada muhabir arkadaşlarımızı, ama tabii İstanbul Reji'de dev bir ekip bizi sürekli olarak brief etti. Keza Ankara'da yine editörlerimiz, kameramanlarımız canla başla Başkent Ankara'da külliyedeki her bir gelişmeyi an be an ekranlarınıza getirmeye çalıştılar. Bütün ekip arkadaşlarıma en azından en sorunsuz yayınları çıkarttığımız için bir teşekkürü borç biliyorum. NATO özel yayını noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar. Gün boyu
6: çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yeniçeriler ilk kez bir resmi karşılama töreninde Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı'nın arkasında gördüğünüz Gülüç bir karşılama töreninde boy gösterdi. Bizim anlattığımız bu. Mehteran bölüğü bir süredir zaten...
2: Külliye girerken sağdan sola.
1: Evet, bir süredir zaten resmi kutlamalarda, resmi bayramlarda, ilgili törenlerde külliyede varlar ve görüntü veriyorlar. Dün akşam yine Mehteran bölüğü vardı. Bir Amerikan Başkanı... Var mı o video? Varsa arkadaşlar onu bir hazırlar mısınız? O şeyin Trump'ın gelişiyle Mehteran ama videoyu sesli dinlersek en azından biraz daha o noktada bir netleştirmiş oluruz.

0: de Yunan Başbakanı Mitsotakis'in gelişi. Bir de evet, Ferin, onu da sesi verin.
1: Gurur gösterim.
0: Ciddi. Bak. Evet. Mitsotakis'in bu durumdan hiç hoşnut olmadığını tahmin etmek zor değil.
2: Ya hocam bak, niye böyle bir yere geldiğimiz zaman burada, ama onlar çok kaşınıyor. Bak bu yanlış ya.
0: Günün manşetinde de kamuoyunda da en son Mehter Marşı'nı konu ettiğimiz kısmı hatırladık. Birkaç ay önce. Çok çok geriye gitmedik. Ya biz Mehter Marşı ile ilgili bir haber daha yapmıştık dedik.
1: Tabii buradaki Yunan'dan. İçimizdeki, evet. İçimizdeki Yunanlardan.
0: Bakınız Yunan'dan. Mitsotakis'ten daha cesur. Bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile... Bu görüntüyü de bir hatırlayalım. Verin, sesli verin.
1: Bu popolar ne, kimin poposu?
0: Bu popolarını gördüğümüz insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep İl Yönetimi. Eğer Kılıçdaroğlu arınma komisyonunda bence bunları almadıysa. Evet. Takip etmekte zorlanıyoruz. Her gün yeni bir il başkanını alıyor çünkü. Bu gördüğünüz...
1: Çok terbiyesizler ya.
0: Bu oradaki küçük Mehteran bölüğünü, yani çocukların 23 Nisan kutlamasındaki gösterilerini protesto eden Vakkas Açar ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyan insanlar. Yani Mitsotakis'ten bile cesurlar Mehter Marşı noktasındaki hazımsızlıklarını abi dile getirmek onları, için.
1: Onların onu kafasında da... bu kafa var ya, bu kafa batılı, çağdaş, ilerici, aydınlanmacı deyip de onlara boyunlarını uzatıp bana tasma tak, ben senin itin olayım diyen zihniyetin tezahürüdür. Bak bir daha söylüyorum. Senin itin olurum. Evet. Bana yardım et diyen zihniyetin tezahürü, bütün dünya hükmetmiş bir imparatorluğun dünyaya duyurduğu, o köş sesi duyurduğu sesten rahatsız olup da dönmelerini, hatta mabatların dönmelerini sebep olan şey budur. CHP de budur. Sakın, arınmış halde budur. Arınmamış halde budur. Özü de budur.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz, dün ve bugün Ankara tarihi günler yaşıyor. Bir yandan elbette tarihi NATO zirvesi iki gün boyunca devam etti. Ki ikili görüşmeler bir yandan zirve, karşılamalar, yoğun bir tempo, savunma bakanları, dışişleri bakanları, liderler, görüşmeler, zirveden çıkan sonuç, NATO Genel Sekreterinin açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları, kabulleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikili görüşmeleri, kabulleri, yapmış olduğu açıklamalar. Tabii önümüzdeki dakikalarda beklediğimiz iki önemli açıklama var. Biri ki aslında hani NATO 3.0, NATO 3.0 diyoruz ama kimilerine göre aslında NATO zirvesi o derinleşmenin ötesinde bu zirvede en önemli detay. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kameralar önünde ve arkasında vermiş oldukları mesajlar, yaptıkları açıklamalar. Batı basınına bakarsanız zirvenin kazananı Türkiye, zirvenin kazananı Ankara. Bir tarafı bu, diğer taraftan da tabii NATO zirvesinde liderlerin bir bakıma oy birliğiyle almış oldukları kararlar var. Şimdi Rutte'nin yapmış olduğu, genel sekreterin yapmış olduğu açıklamalara bakacağız. Amerikan Başkanı'nın şu dakikalara kadar yapmış olduğu açıklamalara bakacağız ki önümüzdeki dakikalarda ana basın toplantısını düzenleyecek Türkiye'den ayrılmadan önce. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine geniş katılımlı, ki şunu da ifade edelim, dünyanın dört bir yanından 2500 hatta 2500'ün üzerinde yerli yabancı basın mensubu takip ediyor. Bu tür basın toplantılarında da çok kısa olmaz. Genelde soru cevaplar olur. Hala merak edilenler olur. Yapılan tüm açıklamalara, NATO zirvesinin sonuç bildirisine rağmen hala soru işareti doğuran akıllarda ya da farklı amaçlarla soru sormak isteyenler olabilir. Her zaman olduğu gibi bunların hepsini aktaracağız. Tabii NATO zirvesi 36. olarak ifade ediyoruz. 17 yılın ardından bir Amerikan başkanı Türkiye'de, Ankara'da. Bunların hepsi önemli. Tabii NATO liderleri arasında baktığımızda en deneyimli siyasetçi tüm bu liderler arasında elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tecrübesini de, bu birikimini de bu zirvede hem yapmış olduğu o temaslarda, görüşmelerde, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de 3 isimle bir araya geldi. O 3 isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Ardından hem İtalya Başbakanı hem Almanya Şansölyesini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikili görüşmeleri vardı. Dünden zaten muştulamıştı, haberini vermişti. Zelenski üzerinden mesajlarını Rusya'ya iletti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara üzerinden de aslında İsrail'e yönelik, hatta bir kez daha tekrarladı o son günlerde sıklıkla telaffuz ettiği şey nedir? Ben olmasaydım İsrail olmazdı ya da Netanyahu koltukta oturamazdı. Bunu bir kez daha tekrarladı ama defaatle söylediği bir şey daha var Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, o da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için çok şey yaptı ve benzer cümleler sıkça kullanıldı. Muhtemelen önümüzdeki dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamalarında yine Türkiye'ye teşekkür etmesini bekliyoruz ki NATO Genel Sekreteri Rutte ve özellikle de sonuç bildirisinde Türkiye'ye kapsamlı bir teşekkür vardı. İşte tüm bu detayları anlatacağız. En deneyimli lider Cumhurbaşkanı Erdoğan dedik, NATO liderleri arasındaki NATO dışı kimi liderler, siyasetçiler de geldiler Ankara'ya. Bir de tabii İzlanda Başbakanı var, Frost Dötir. Yani biraz telaffuzu da aslında zor ve farklı. Henüz 38 yaşında bir siyasetçi, çiçeği burnunda bir başbakan. Pek çok detay var. Hatta magazinel detaylar diyebileceğimiz pek çok şey var. Gülümseten anlar var. İşte bunların hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Tarihi NATO zirvesi. Dün ve bugün artık sona doğru yaklaşıyoruz. İki önemli nokta kaldı, iki önemli açıklama kaldı ama gerçekten de hani bu zirvenin sonuç açıklamaları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderleri arasındaki en deneyimli siyasetçi. Elbette zirveye de noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, mesajları koyacak. İki gündür tüm bu gelişmeleri takip eden Yağmur Yıldız, Trump'ın o açıklamayı yapacağı salonun içerisinde bizi bekliyor. Hatta belki ben lafı uzatırsam o yüzden uzatmayayım. Yağmur tam söze başlarken Trump da çıkabilir. Hemen sözü Yağmur'a bırakalım. Yağmur.
1: Kaan Yankupa, NATO Liderler Zirvesi'nin artık ikinci günündeyiz, kapanışındayız. Aslında siz girişte çok güzel özetlediniz. Zirvede oturum gerçekleştirildi, ikili görüşmeler yapıldı. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesi ve bugüne dair ikili görüşmeleri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Şahra ve Zelenski ile görüşmeleri oldu. Bizler şu an artık NATO Liderler Zirvesi'nin kapanışında, kapanış konuşmalarını almak ve soru cevaplar için bulunduğumuz bu salonda. Az önce burada bulunan Hüseyin Bey'e, görevliye sordum. Dedim ki bu salonun kapasitesi kaç kişilik dedim. 500 kişi olduğunu ifade etti. Ancak kameraman arkadaşımla aramda sadece bir adım mesafe var. 500 değil, neredeyse iki katı. Merdivenler, koridorlar, duvar kenarları her yer dolu durumda. Önce ilerleyen dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump, ardındansa lider ev sahibi ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan bu salonda önce NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ardından da bu hınca hınç dolu salonda bulunan yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bu salonda günün ilk açıklamasını ve soru cevabını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptı. Önce değerlendirmelerde bulundu. Harika bir Ankara zirvesini geride bırakıyoruz dedi ve hatta bir sonraki zirvenin 2027 NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta olacağını ifade etti ki Kaan Yankupan magazinler kısmında elbette takibimizdeydi. Sadece sözleri değil, jest ve mimikleri de takip ettik. Örneğin gelecek lider Liderler Zirvesi'nin ev sahibi Eddie Rama yine teamüller dışında aile fotoğrafında beyaz spor ayakkabılarıyla dikkat çeken bir isim oldu. Tabii baktığımızda bugüne yansıyan Trump'ın en dikkat çekici çarpıcı açıklaması İran'ı uyarıyorum bu gece onları çok sert şekilde vuracağız ifadesi oldu. Bakalım ilerleyen dakikalarda bu noktada aynı ifadeyi yenileyecek mi? Çünkü buraya gelmeden önce bir müzakere ve ateşkes süreci başlatılmıştı. Burada yaptığı açıklamayla birlikte gündem birden değişti. Ankara'dan gider ayak İran'ı vuracağını ifade etti. Elbette bu en çarpıcı gelişmeler arasında. Dolayısıyla burada eğer kendisi değerlendirmezse elbette basın mensuplarının bunu bir kez daha sormasını bekliyoruz. Tabii baktığımızda Ukrayna'ya yönelik destek konusu NATO müttefiklerinin gündemindeydi. Diğer yandan Hürmüz'ün açılması ve İran'ın nükleere sahip olmaması gibi başlıklar ele alındı. Bu zirveye ilişkin NATO 3.0 dedik. Türkiye'nin hedefi 2030 yılına kadar 3.5'a ulaşmak. Savunma alanında, savunma harcamaları alanında pek çok kritik konu başlığı vardı. NATO Liderler Zirvesi'nde bugün kapalı oturumda liderler tüm bu konu başlıklarını enine boyuna istişare etti ve ardından 6 maddelik NATO bildirisi yayımlandı ve sonrasında liderler ikili görüşmelere geçti. İlerleyen dakikalarda da önce Trump ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu salonda gündeme ilişkin, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin son açıklamalarını gerçekleştirecekler. Biz de izleyicilerimize canlı olarak aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur Yıldız çok teşekkürler. İki gündür gerçekten yoğun bir tempo içerisinde çalıştınız. Salonlar, toplantılar, açıklamalar, ikili görüşmeler. Gerçekten arkadaşlarımızın işi orada sahada çok zordu. Yağmur da söyledi bulundukları salonda bile adım atacak yer yok. Tıklım tıklım ama tabii artık son iki basın toplantısı var. Bundan sonra ne olacak onu da göreceğiz. Tüm arkadaşlarımıza başta

0: Ankara'daki Mustafa Daş'tan haber müdürümüz, 24 haber müdürü olmak üzere. Hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel iki gün yaşandı. Yoğun o iki günün içerisinden. Hani gerçekten haberci olarak o zor anlardan alnın akıyla çıkmak işte tam da böyle yüz akı yayınlar oldu. Hem onlara teşekkür ediyoruz ama daha yolculuk bitmedi. Bugün başka neler oldu onu anlatarak devam edelim. Şimdi NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ikinci gününde resmi oturumda bir araya geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde buluştular. Masada 4 önemli başlık vardı. Bunlar savunma harcamaları, savunma yatırımları, NATO 3.0 konsepti ve Ukrayna'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi konusunda bazı müttefiklerin Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını istedi. Avrupa Birliği ülkelerine de benzer mesajları vardı.
1: ...2004'teki İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra NATO müttefikleri liderler seviyesinde yeniden Türkiye'de buluştu. Küresel sınamalarla ittifakın çok önemli bir dönüşümden geçtiği günlerde zirvenin adresi Ankara oldu. NATO liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. 32 müttefik ülkenin yanı sıra NATO'nun ortaklık kurduğu ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri de oradaydı. Toplamda 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke bir araya geldi. Liderler sabah erken saatlerde sırayla külliyeye gitti. Ardından karşılama töreni düzenlendi. Müttefikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tarafından karşılandı. Sonrasında aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ev sahibi olarak en önde ve ortadaydı. Bir yanında NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump, diğer yanında Arnavutluk Başbakanı Rama vardı. Arkasında ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yer aldı. Sonra ana oturuma geçildi. Liderler salonda yerlerini alırken ayaküstü sohbet etti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın dörtlü sohbeti dikkati çekti. Açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Zirvede ittifakın geleceğine yön verecek bir gündem vardı. Dört ana konu masadaydı. En önemli başlıklardan biri 2025 Lahey Zirvesi'nde alınan üye ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarma hedefiydi.
2: %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.
1: Masadaki bir diğer önemli mesele harcamaların savunma yatırımlarına dönüşmesi, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması.
2: Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
1: NATO 3.0 konsepti de gündemdeki önemli başlıklardan bir diğeriydi. Bu kapsamda Avrupalı müttefikler kolektif savunmada daha fazla rol üstlenecek. Erdoğan bu konuda iki hususa özellikle dikkati çekti. Bilhassa Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna sığmayan kısıtlamalara vurgu yaptı.
2: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
1: Erdoğan tam da bu noktada özellikle Avrupa Birliği üyesi NATO müttefiklerine seslendi. Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkeler Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde Türkiye'nin yer almasına mani olmaya çalışıyor.

0: çalışıyor.
1: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Ve her NATO toplantısında olduğu gibi Ukrayna meselesi de masadaydı.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PRL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Erdoğan İran savaşı konusunda da mesajlar verdi.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığı konusunda mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin açışında yapmış olduğu açıklamalar böyleydi ki önümüzdeki dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de basın toplantısı düzenleyeceğini bir kez daha hatırlatalım. Tabii o zirvenin ardından bir sonuç bildirisi yayınlandı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Rutte'de açıklamalarda bulundu. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 6 maddelik bir sonuç bildirisi yayınlandı. Müttefikler 5. maddeye bağlılığı bir kez daha teyit etti. 10 milyarlarca dolarlık yeni alımlarla kolektif güvenliği güçlendirme kararını duyurdular. Bildirinin ilk maddesinde Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır denildi. Müttefikler sonuç bildirisinde ayrıca bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız dedi. Açıklamada müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadesi kullanıldı. Üçüncü madde yatırımlara dairdi. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve sürdürme yeteneğimize ve derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz denildi. Bildirinin dördüncü maddesi Ukrayna'ya desteğin süreceğini taahhüt etti. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir ifadesi kullanıldı. Beşinci madde İran hakkındaydı. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır denildi. Bildirinin son maddesinde ev sahibi Türkiye'ye teşekkür edildi. Zirve bitti. Açıklamalar yapıldı, sonuç bildirisi sunuldu. İkili görüşmeler de vardı ki önümüzdeki dakikalarda defaatle ifade edildi.

0: Benim Amerikan Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenleyecekler ama ikili görüşmeler de var dedik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesi kapsamında Ankara'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili lider görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için lisans vereceklerini belirtti. Ayrıca Rus lider Putin'in de bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Zelenskiy ise müzakere masasının kurulması için çalışma yaptıklarını söyledi.
1: NATO'nun Ukrayna programı için çok müteşekkiriz. Toplantımız esnasında ayrıntıları ele aldık. Savunma hala bizim için bir öncelik. Müzakereler konusunu da konuşuyoruz. Şunu anlıyoruz. Bir müzakere masasının yeniden kurulabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bu savaşın çözüme kavuşması için neler yapılması gerekiyor? Bunların üzerinde çalışıyoruz. Drone anlaşması yapıldı. Bu da çok iyi bir başlangıç. Çok savaşı biz sonlandırdık. Birçok savaşı bitirdik. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter. Buradaki bu beyefendi de zor bir karakter. Dolayısıyla işin içerisinde birçok taahhüt var. Herkes ülkesini seviyor. Ama son birkaç hafta içerisinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum. Ben Başkan Putin'le de konuştum. Burada Sayın Zelenskiy ile de konuşuyorsunuz. Yani başkan oldum ama bütün hayatım anlaşmalara arabuluculuk yapmakla geçti. Bir anlaşma yapabilmek benim yaptığım işlerden bir tanesi zaten. Bunu da iyi yaparım. Ve insanlar anlaşma yapmak isteyip istemediğini de iyi anlarım. Ama bu savaş gerçekten çok kötü ama diğer tarafta işin güzelliği de burada. Harika bir ülkeniz var. Bu ülke içerisinde esasında nadir toprak elementleri gibi madenler konusunda çok çok zengin bir ülke. Doğru zaman geldiğinde bundan ben de faydalanmak istiyorum açıkçası. Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. 1-2 hafta içerisinde değil. Bu teslim mühimmatlar. Bunlar çok önemli mühimmatlar ve tabii ki bunların da elinizde olması lazım. Konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şu, size bir lisans verip Patriot üretebilmenizi sağlamak, yani onlara lisansı verip onlara kendilerinin bunu yaptırmak, yani yapıp onlara vermekten ziyade.
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir diğer görüşmesi de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile oldu. O da geride bıraktığımız dakikalarda yaşandı. Şimdi tabii şöyle söyleyebiliriz. Trump Zelenskiy ile görüşmesinde Zelenskiy üzerinden aslında Rusya'ya, Putin'e kimi göndermelerde bulundu, mesajlar verdi. Ahmet Şara ile görüşmesinde de aslında İsrail'e şöyle bazı mesajlar verdi. Son günlerde çokça zikrettiği bir meseleydi hoş ama yani eğer ben olmasaydım İsrail olmazdı. Ben olmasaydım Netanyahu o koltukta oturamazdı. Minvalinde açıklamalar bunlar. Trump önümüzdeki dakikalarda yeniden belki daha geniş kapsamlı, kapsayıcı olur mu ya da ne olur bilinmez. Çünkü neden böyle söylüyoruz? Yapmış olduğu açıklamalar kameralar karşısında başka, kameralar kapandığında farklı olabiliyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Tabii ki zirve içerisinde acaba Trump neler söyledi? Öncesinde söylediklerini orada da tekrarladı mı? Ya da altını bir kez daha çizdi mi diye düşündüğümüzde hayır. Kameralar önünde söylediğini içeride yani zirve esnasında liderlere yönelik aynı şeylerden bahsetmediğini anlayabiliyoruz. Konuşmalıyız. Önemli. Gerçekten tarihi iki gün yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamızla. Filiz hocam merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gerçekten de enteresan. Neden? Çünkü Trump zirvede liderlere başka şeyler söylüyor ama kameraları gördüğünde başka. Hangi örneklerden yola çıkarak bunu söylüyorum? İran'la ateşkesin iptali. Yani mutabakat bitti. Vurduk, bu gece de vuracağız diyor mesela. Fakat içeride liderlere bu konudan hiç söz etmiyor. Grönland konusu. Kameralar karşısında Grönland istiyoruz, şöyledir, böyledir diyor. Liderler Zirvesi'nde öyle bir şey yok.

0: İspanya eleştirisi, Pedro Sánchez'e pek çok kez eleştirilerde bulundu. Hala bulunuyor. Fakat yine toplantıda öyle bir şey yok. Yani içeride başka, dışarıda başka bir Trump'la karşı karşıyayız. Öncelikle bugün ve dün yaşananlara baktığımızda NATO 3.0, NATO 3.0 diyoruz. Ama şöyle düşünenler de var. Yani NATO 3.0'dan ziyade Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri 3.0 olarak görmek lazım diyenler var. Ne diyorsunuz? İki güne baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii Kuzey Atlantik İşbirliği Paktı tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu bir iki gündür açıkçası uzun süredir devam eden alt komite çalışmalarının meyvelerini hep birlikte neler olduğunu yaşayarak tecrübe ettik. Ankara'da gerçekleşmesi de bu anlamda çok önem arz ediyor. Çünkü Kuzey Atlantik Paktı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaş yavaş bırakmaya çalıştığı Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye'nin güçlü bir şekilde yer alacağının sinyalleri zaten İran'la yaşanan o Hürmüz'de kilitlenen süreç sonrasında konuşlandırılan hava savunma sistemleri, oluşturulan yeni karargahlar, NATO bünyesi içerisinde bunlar hep ilk sinyallerdi ve aslında bu daha başlangıç demek istiyorum ben. Önümüzdeki dönemde çok daha farklı gelişmeleri hep beraber gözlemleyeceğiz gibi görünüyor. Gerek NATO'nun güney kanadının tahkim edilmesi, gerekse Karadeniz'de yine oranın güvenliğinin sağlanması için NATO'nun yeni bir gündem oluşturması önümüzdeki dönemde daha konuşulacak başlıklar arasında. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dediğimiz zaman bir şöyle köşeye çekilip durmak gerekiyor. Çünkü Donald Trump'ın iş dünyasındaki çizdiği karakter bize bunu söylüyor. Eli yükseltip masada krizi daha da coşturup tabiri caizse masaya gelindiğinde ise anlaşmaya hazır olduğunu, tamamen gerçekten 180 derece bir dönüşle müzakere, ki konuşmasında da bunu söyledi, başkan oldum ama daha çok arabulucu kimliğim ortaya çıktı, sürekli kriz çözüyorum dedi. Aslında krizi çıkartıp sonrasında sönümlendirme yönünde çok gerçekten ileri hamlesini biz ilk defa görmüyoruz. Birinci başkanlık döneminde hatırlayalım, Kuzey Kore ile gerçek anlamda bir nükleer acaba çatışma mı çıkacak diye düşünülürken sosyal medya üzerinden yarattığı o söylemsel çatışmada biz bir anda Kuzey Kore ve Güney Kore devlet başkanlarının arasında sınırda tokalaşan bir Trump fotoğrafı görmüştük. Şimdi de aynı şeyi yapmaya çalışıyor, ancak şu zamanın ruhu o 2016'daki o ruhla pek de örtüşmüyor açıkçası. İnsanlar çok daha diken üstünde, çünkü gerçek anlamda savaşın artık soğuk olmaktan çok daha sıcağa yöneldi. İşte Ukrayna, Kırım sonrasında Ukrayna'nın gelişi pek beklenmiyordu diyemiyoruz. Bekleniyordu, ancak arada bir müzakere süreci vardı. Eğer o dönemde Trump iktidarda olmaya devam etseydi, 2006 sonrasında koltuğu Biden'a bırakma süreci olurdu, yaşanmıştı. Biz 2022 Ukrayna mevzunu yaşar mıydık? Bence asıl sormamız gereken sorulardan bir tanesi bu. Çünkü 2021 Haziran'ındaki NATO liderler zirvesinde Rusya da vardı. Çünkü hala NATO Rusya İşbirliği Konseyi çalışmalarına devam ediyordu ve müzakere edildiği söylenen bir belge vardı ortada. Ama orada ipler koptu ve biz artık yeni bir NATO diye konuşuyorsak eğer, asıl o zirvede o yeni NATO'nun, o yeni modelin ilk sinyali verilmişti. Tabii Biden iktidarından Trump iktidarına dönünce işin rengi biraz değişti. Çünkü arada bir zirve vardı ve o zirvede Putin ve Trump yüz yüze görüştü. Bir Amerikan başkanının Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile görüşmesi gerçekten tarihi bir süreçti. Ama o günlerden bugüne hala istenen, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimindeki idaresinin görmek istediği mimariden çok uzak bir mimari var. Hala anlaşılamayan pek çok konu var. Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yarık giderek derinleşiyor. Türkiye ise bu yarığı öncelikle biraz daha daraltmak, bir uzlaşı zemininde önce güven tesis edecek şekilde

0: taraflar arasında bir karşılıklı güvenin önce tesis edilmesi hasebiyle bu zirvenin Ankara'da düzenlenmesi gerçekten önemli. Türkiye bu anlamda da taşın altına gerçekten elini koyan bir ülke. Daha önce Rusya ile Ukrayna arasında işte tahıl krizinin çözümünde Türkiye çok yapıcı bir rol oynamıştı. Bölgedeki ateşlerin sönümlenmesine yine yapıcı rol oynamıştı. Şu anda da transatlantik yarığın biraz daha kapanması, yeniden güven tesis edilmesi açısından Türkiye son bir iki gündür gerçekten çok önemli gelişmeleri hep beraber duyduk. NATO'nun güvenlik şemsiyesinin güçlendirilmesi açısından Türkiye sahip olduğu askeri kapasite bağlamında vereceği desteği somutlaştırdı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin artan rolünü, tabii Türk-Amerikan ilişkileri açısından da siz 3-0 ifadesini kullandınız. Birinci Trump döneminde biz hep krizlerden konuşmuştuk Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bu dönemde de yeni işbirliği modellerini daha çok konuşacağız gibi görünüyor Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında.
1: Yani tabii Türkiye'nin kazanımları olarak da bakarsak özellikle Trump'la görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Trump'ın sözleri işte bir yandan Katsa yaptırımları, diğer taraftan F-35 uçakları meselesi ki Sayın Cumhurbaşkanı zaten bir beş tanesinin sözünü almıştık. Sayın Trump'ın da sözünde duracağına eminim şeklinde ifade etti. Bir de F-110 uçak motorları bu meselede önemli. Tabii bu konular görüşüldü muhtemelen ama sonuç tam olarak ne oldu bunu belki bize zaman gösterecek. Ama bu noktada Trump'ın açıklamalarından baktığımızda gerçekten de hani Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir versiyon sanki yükleniyormuş gibi. Siz Ankara vurgusunu özellikle yaptınız. Çok haklısınız. Yani Ankara'da olması aynı zamanda çünkü işte bir kolumuz Avrupa'da bir kolumuz Asya'da. Asya'da, Ankara Asya'da olduğuna göre yani Asya'ya yönelik bir mesaj da veriliyor mu buraya? Diğer taraftan işte Rusya, Çin hiç zikredilmedi bile. Yani Rutte de hiç bahsetmedi. Amerikan Başkanı da yani belki bir yerde geçirmiş olabilir. Şimdi o da sorular üzerine olabilir. Acaba NATO'da bu noktada biraz daha doğuya doğru gücünü perçinlemek, pekiştirmek, geliştirmek, derinleştirmek için adımlar mı atmaya çalışıyor? Belki Türkiye'ye yeni görevler olabilir mi?
0: Tabii aslında biz NATO dediğimiz zaman bir güvenlik örgütünden bahsediyoruz ve güvenlik dediğimiz şey de artık sadece sınırların korunmasının çok daha fazlası. Birden fazla sektörde güvenliğin sağlanması artık çok daha önemli. Bize COVID-19 bunu çok güçlü bir şekilde öğretti. Ve bu anlamda da yeni bir dünyaya doğru koşar adım ilerliyoruz ve bu yeni dünyada artık denizlerden değil ama kara üzerinden ticaretin yapılacağına daha çok güçlü ifadeler kullanıyor Avrupa başkentinde. Ve bu yeni kara güzergahı ne olacak sorusunda rakip bir güzergahlar içerisinde Avrupa kararının çok net bir şekilde verdi ve bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri de işte Zengezur koridorunu Trump koridoru diye nitelendirerek o noktada da kararını netleştirmiş durumda. Aslında Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda üzerinde uzlaştığı mevzu da bu ve bu koridor tam olarak Türkiye'den geçiyor. Ve bu koridorun işlerlik kazanabilmesi için güvenlik konularında, güvenlik tehditlerinden de korunuyor olması gerekiyor. İşte NATO'ya burada rol düşüyor. NATO'nun bu anlamda güçlendirilmesi, Türkiye'deki NATO karargahlarının güçlendirilmesi de bu anlamda yine ele alınan bir unsur. Çünkü dediğimiz gibi önümüzdeki yıllarda bir Pasifik'te çatışma, sıcak bir çatışma beklentisi çok yüksek. Evet, sizin de ifade ettiğiniz üzere Çin vurgusu henüz yapılmadı. Şu ana kadar biz görmedik ki daha önceki NATO zirvesi, geçtiğimiz seneki NATO zirvesinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e özel bir vurgu üzerine çok durmuştu ancak o zaman da tali kalmıştı. Ancak Avrupa ülkeleri artık bunu net bir şekilde dillendiriyorlar. Kendilerinin Çin'e çok fazla bağımlı olduklarını ve bu bağımlılığın orantısız bağımlılığın kendilerine kırılganlık yarattığını da artık dile getiriyorlar. Bunu aşmak için de bir takım yeni tedbirler alma yönünde de hamleleri var ve bu bahsettiğimiz hamleler içerisinde Bu Orta Koridor diye adlandırdığımız güzergahın Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yine hamlesiyle, yine enerjinin de oradaki Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerinden Hazar üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması, yine bu da karar verilmiş, siyasi karar da bu anlamda verilmiş durumda. Dolayısıyla NATO dediğimiz yapı artık sadece sınırların korunması değil, ama bu transit hattının, bu koridorun güvenliğinin sağlanması, güvenlik tehditlerinden korunması anlamına da geliyor. Dolayısıyla 21. yüzyılın güvenlik mimarisini konuşurken biz artık bunu da çok net bir şekilde konuşacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yayınladığı ulusal güvenlik stratejisinde ifade ettiği üzere önceliğini artık Pasifik'e vermek istiyor ve bu Batı Yarımküre diye adlandırdığı coğrafyayı öncelemek istiyor. Ama bunu yapabilmesi için de buraların da güvenli bir şekilde kalmaya devam etmesi gerekiyor. İşte NATO burada karşımıza çıkıyor ve Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeni versiyonu da Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Katsa yaptırımları ile ilgili ortaya koyduğu siyasi irade, ki bunun temelinde 2024 Mart ayında gerçekleştirilen kongredeki başlığı Doğu ile Batı arasında Türkiye adlı panelde yapılan konuşmayla netleştiriliyor. Orada Türkiye'nin sahip olduğu, yine biraz önce Zelenski ile toplantıda da ifade etti Amerikan Başkanı, kritik mineraller, değerli madenler, ben bunu 21. yüzyılın petrolü olarak nitelendiriyorum. Türkiye'nin bu anlamda sahip olduğu rezervin Çin'e üstünlük sağlamak açısından ne kadar önemli olduğu oradaki panelde kongre üyeleri tarafından dile getirilmişti ve o noktadan itibaren aslında kongrenin bakışı Türkiye'ye yönelik ciddi anlamda yeni bir yön kazanmıştı. Ama bu kadar gelişme olurken şunu da mutlaka dikkate almak gerekiyor. Türkiye'nin bu kadar güçlenmesi, Türkiye'deki NATO'nun bu kadar güçlenmesi, yeni karargahlar kurulması, yeni yapılar oluşturması, İzmir'in daha fazla öne çıkacağına da dair bir takım ifadeler de kullanılıyor önümüzdeki dönemde. Başka ülkeler tarafından da tehdit olarak algılanma riskini taşıyor. Bu
1: Evet.
0: anlamda da özellikle Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Hindistan, ki onların da güzergahı var, IMEC diye adlandırılan Hindistan Ortadoğu Avrupa Koridoru. Oradaki yapılanmalara özel önem atfetmek ve dikkatli bir şekilde onların da takip edilmesinin sürdürülmesi çok gerekli. Ve tabii ki Afrika, Türkiye'nin Afrika'daki varlığı, ki o noktada da şu tanımlama kullanılıyor: Türk boynuzu, Türk kalkanı gibi ifadeler. Bu noktada da yine oradaki güçlenmenin Türkiye'nin Doğu ve Batı ilişkileri, siz ifade ettiniz ama ben buna dört yönlü bir siyaset ifadesini kullanıyorum. Kuzeydeki ilişkiler, Karadeniz ve Rusya Federasyonu Ukrayna ile ilişkiler, yine güneydeki Afrika ülkeleriyle ilişkiler, Türkiye'nin Doğu ve Batı ile olan ilişkilerinde de yeni kuvvet çarpanları olarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gücünü daha da artıracak diyebiliriz.
1: Tam da o noktaya gelecektim hocam. Filiz hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları, işte Türkiye'nin istediklerini vereceğiz minvalindeki o değerlendirmeler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını bir araya koyduğumuzda, bu NATO zirvesinden sonra ki Sayın Cumhurbaşkanı aslında Avrupa'da hani hala kimi NATO müttefiklerinin Türkiye ile özellikle bazı alışverişlerde pürüzler çıkardığına yönelik açıklaması. Bir de bakıyoruz ki zirve sonuç bildirisinde aslında bu konuya da bir atıf var. Bundan sonra Avrupa'da işte Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkileri artık bu seviyeye geldi. NATO'da Amerika ve Türkiye çok önemli iki üye, en büyük üyeler, en güçlü askeri kapasiteye, güce sahip ülkeler. Bundan sonra artık biz de Türkiye ile olan ilişkilerimizde başka bir kapı, başka bir basamak nasıl değerlendirilir artık açmalıyız yoluna giderler mi? Yani Batı'dan bahsediyorum. Hani Amerika'yı, Kanada'yı bir tarafa koyun. Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden daha da daraltılmış olarak söylersek.
0: Tabii aslında bunun ön adımlarını biz geçtiğimiz hafta NATO zirvesi öncesinde Avrupa Komisyonu'ndan önemli isimlerin, özellikle doğuya doğru genişleme ile ilgili dairenin başkanının Avrupa'yı temsilen Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Sayın Hakan Fidan'la görüşmelerinden

bekliyoruz. Bu karar aslında çok uzun zaman önce verildi. Bu yönde de yeni bir sayfa açılıyor. Avrupa ile ilişkilerde, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Ama tabii ki daha çok yolu var. Bu noktada tabii Güney Kıbrıs Rum yönetiminin orada

0: Donald Trump'ta gördüğümüz o eylem söylem birlikteliğinin yokluğu önemli bir sıkıntı. Yakın dönemde Yunanistan'la stratejik işbirliği anlaşması imzalaması tabii SAMT'yi vereceğine dair Türkiye'ne yönelik o yaptığı açıklama beraber okunduğunda bir takım soru işaretleri kalıyor insanın aklında. Çünkü Attali danışmanlığında Fransa'nın Akdeniz'de bir güç olarak ortaya çıkma emellerini biliyoruz çok uzun zamandan beri. Ama bu İtalya ve İspanya'nın buna çok da olumlu yaklaşmadığını görmek gerekiyor. Ve tabii ki İngiltere'nin Türkiye ile stratejik işbirliği, stratejik ortaklık yönünde attığı çok kuvvetli adımlar var. Bunları düşündüğümüz zaman Almanya yine yakın dönemde yaptığım seyahatlerde Almanya'da Trump'ın iktidara gelme emarelerinden önceki Almanya'nın Türkiye bakışıyla Kasım ayın itibariyle Trump'ın artık iktidara geleceğinin netleşmesi sonrasında Almanya'nın Türkiye yönelik bakış arasında gerçekten 180 derece fark var. Bunlar çok önemli emareler ve tabii İspanya Devlet Başkanı'nın İspanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar ifadesinin artık Avrupa ülkeleri tarafından birer birer farklı şekilde dillendireceğini görebiliriz. İtalya ile ilişkiler zaten çok olumlu seyrediyordu ama Doğu Akdeniz'de olası bir riskli durumda nasıl pozisyon alacağı da önemli olacaktır. Özellikle Doğu Akdeniz'deki rezervlerin, hidrokarbon rezervlerin çıkartılması açısından İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan'la beraber daha çatışmacı bir dil kullanması durumunda nasıl bir siyaset izleyeceklerini görmek gerekiyor. Evet, Avrupa ile yeni bir döneme giriliyor mu? Bu soruya cevap çok net bir şekilde evet.
1: Filiz Hocam çok çok teşekkürler. Önümüzdeki dakikalarda şimdi hem Amerikan Başkanı hem Cumhurbaşkanı açıklama yapacaklar. Onları da aktaracağız. Bakalım onların söylediklerinden sonra başka neler öğreneceğiz, hangi detayları ya da öğrenebilecek miyiz? Bunları göreceğiz. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun, iyi akşamlar.
0: İyi yayınlar.
1: Evet, akşam haberlerine devam ediyoruz. Tabii ki NATO ile devam ediyoruz ve NATO sadece bir zirve ya da sadece ikili görüşmeler değil. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 36. NATO zirvesine katılan hükümet ve devlet başkanlarının eşleriyle bugün bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde onları kabul etti. Hepsiyle tek tek tokalaştı. Şimdi görüntüler gelsin, o görüntülerin üzerine anlatmaya çalışalım. Emine Erdoğan misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır dedi. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletlerse milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur ifadesini kullandı. Emine Erdoğan öğle yemeğinde buluştuğu lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı ve ekrana gelen görüntülerde olduğu gibi NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi Emine Erdoğan. Hem çocuklar, çocuklarımız ve yeni nesil özellikle teknolojilerin artan etkisi sonrasında çocuklarımızı korumalıyız mesajını verdi ve aynı zamanda ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de özellikle gelen hükümet ve devlet başkanları eşleri dün akşamki yemekte de çok konuşulan Türk lezzetlerini gelen tüm liderler ve eşleri fazlasıyla beğendiklerini biliyoruz. Hatta gazeteciler de 2500 kadar yabancı basın mensubu da gelmişlerdi. Onlar da Türk lezzetlerinden, Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel lezzetlerden tatma fırsatı buldular. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin lider eşlerini ağırladığı anlara ilişkin görüntüler ve detaylarda böyle bunu

0: paylaşmak istedik. NATO'nun geleceği Ankara'da yeniden yazılıyor. Liderler ittifak içindeki savunma dengelerini tamamen değiştirecek tarihi kararlara imza attı. Zirveye damga vuran en önemli gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan askeri bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa'nın Türkiye ve Ukrayna'dan ilham alarak geliştirmeye başladığı yeni kirpi savunması doktrini oldu. Savunma Sanayi Forumu'nda değeri 50 milyar doları aşan dev silah tedarik anlaşmaları duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayi modelini tüm müttefiklere örnek gösterdi.
1: ABD Avrupa'dan askeri varlığını çekme planları yapıyor. Azalan mühimmat stokları da Avrupa'nın kendi göbeğini kendisinin kesmesini zorunlu kılıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de buna vurgu yaptı. Ankara zirvesini temel bir dönüşüm olarak niteledi. Rutte Politico'ya demeç verdi. İttifakta görev yapan 32 ülkenin temsilcisinin NATO'nun ortak idealine sadık olunması gerektiğinin bilincinde olduğunu söyledi. ABD'nin de NATO'ya bağlı olduğunu belirtti. Rutte, NATO ABD'ye çok fazla bağımlı dedi. Avrupa'nın yeterince üretim gerçekleştirmediğini belirtti. Bunun değişeceğini vurguladı. Zira zirvenin kulislerinde de ABD'nin ezici ateş gücüne dayalı geleneksel savaş konseptinin rafa kaldırıldığı konuşuluyor. Avrupalı liderler bunun yerine düşmanı yıpratmayı ve işgali aşırı maliyetli hale getirmeyi hedefleyen asimetrik bir kirpi savunması stratejisi benimsiyor. Avrupa'nın bu yeni doktrini inşa ederken en büyük ilham kaynağı ise sahada tek kullanımlık ucuz İHA'larla pratik savaş tecrübesi edinen Ukrayna ile düşük maliyetli ve yenilikçi üretim gücüyle öne çıkan Türkiye oldu. Zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu ittifak tarihinin en büyük tedarik hamlelerinden birine sahne oldu. Forumda duyurulan ve toplam değeri en az 50 milyar doları bulan anlaşmalarla savunma sanayinde tam bir üretim devrimi hedefleniyor. Öne çıkan projeler arasında Saab'dan 10 adet Global Eye erken uyarı uçağı alımı, Lockheed Martin ve Rheinmetall ortaklığıyla ABD dışında ilk kez Almanya'da ATACMS balistik füze üretimi ve Northrop Grumman üretimi MQ-4C Triton yüksek irtifa İHA'larının filoya katılması yer alıyor. Türkiye'de NATO standardında yeni nesil 155 mm'lik top mühimmatı üretilecek projede ve kritik ham maddelerin tedarik zincirini güçlendirecek stratejik girişimde kilit rol üstlenecek. Avrupa Birliği kendi güvenliği için 2030 yılına kadar savunma sanayisine 800 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. Türkiye'nin savunma altyapısı zirvenin odak noktası oldu. Zira Rutte'den Türk savunma sanayisine övgüler sürüyor. Rutte, Türkiye'de 3000 şirketin birbiriyle uyum içinde çalıştığına vurgu yaptı. Ankara'nın başarısını müttefiklere referans gösterdi.
2: Bu son derece ilgi çekici bir model. Bildiğim kadarıyla bazı müttefikler bunu kendi ülkelerinde uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyor.
1: Tüm bu askeri dönüşümün maddi altyapısı da Ankara'da şekillendi. NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında %11 artarak 1 trilyon 809 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon 32 milyar dolarla bütçenin %57'sini tek başına omuzlamaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma harcamalarının da 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bütçenin milli gelire oranındaysa ilk sırayı %5,33'lük harcamayla Litvanya çekecek.
0: Şimdi NATO zirvesinin tabii renkli anları da var. Hoş, tamamı aslında renkliydi ama farklı anlamda, yani magazinel yönde renkli anları da vardı. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi adı Türk kültürünün simgelerinden biri, malumunuz Türk kahvesi işte. Hatta iddia o ki fal baktırdığı ya da fal baktığı yönünde de iddialar ve Türk kahvesini sevdi mi bakalım, ondan dinleyelim.
3: Bir yudum aldı, hayranı olduğu Türk kahvesinin tadını çıkardı. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin elinde bu kez bir dosya değil, bir fincan Türk kahvesi vardı.
4: Türk kahvesi de kahve. Türk kahvesi filtre kullanmadan kahve.
3: Japon bakan Ankara'daki yoğun diplomasi trafiğine kısa bir kahve molası verdi. Türk kültürünün en

0: özel lezzetlerinden Türk kahvesini tattı. Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir dedi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Suyu飲むと口に粉が入ってしまうので粉がそこに沈むのを待って上澄みだけを飲みます。そろそろいい頃合いだと思いますので飲んでみます。
0: Bir kahve geleneğini de unutmadı. Kahve bitse de keyfinin sürdüğünü hatırlattı. Kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirip bekliyoruz dedi. Japon bakanın Türk kahvesi keyfi zirvenin en renkli anlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.
2: Şimdi NATO zirvesine ilişkin daha paylaşacağımız çok haber, hatta renkli haberler de var bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj Perşembe saat 10'da 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G. Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Bir kez daha iyi akşamlar. Akşam haberlerine devam ediyoruz. 8 Temmuz gündeminden yansıyanlarla ama tabii yansıyan en önemli gelişme ki akşam haberlerinin birinci bölümünde de şimdi de NATO zirvesi, tarihi zirveden bahsediyoruz. Zirve tamamlandı ama zirve marjında tabii ki ikili görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir basın toplantısı düzenlemesini, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine aynı şekilde bir basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz. Fakat sadece elbette zirve marjında bir de ikili görüşmeler de oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içerisinde yapmış olduğu o ikili görüşmelerin sonrasında son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi. Geride bıraktığımız dakikalarda ki Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız dakikalarda da başka görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olduğu NATO zirvesi marjında İkili görüşmeler de yaptı. İfade ettiğimiz gibi Erdoğan, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü. Son olarak da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla bir araya geldi. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ortaklık yapılan diğer ülkelerin liderleri Ankara'da buluştu. Liderler sadece resmi oturumda bir araya gelmiyor. Ayrıca pek çok ikili görüşme de gerçekleştiriliyor. Zirve marjında temaslarda bulunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı ikili görüşmeler yaptı. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Ardından görüşme NATO zirvesinde yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Erdoğan ikili görüşmelere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile devam etti. Hakan Fidan ve Yaşar Güler o görüşmede de yer aldı. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de bir araya geldi. Yine basını kapalı gerçekleşti bu görüşme. Erdoğan ikili görüşmelerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile devam etti. Erdoğan Starmer ile görüşmesinde Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Hem Suriye'deki gelişmeler, sahadaki durum ve geride bıraktığımız dönemde Suriye ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve bundan sonra Türkiye-Suriye ilişkileri elbette bu ikili görüşmede ele alındı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki saat içerisinde yapacağı basın toplantısında da yine Suriye konusuna değineceğini tahmin edebiliriz. Suriye Cumhurbaşkanı Şara daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmişti. Donald Trump da görüşme öncesinde diyelim ki genelde açıklamalar malumunuz o görüşme öncesinde gerçekleşiyor. O görüşmede hem İsrail'e yönelik mesajlarda bulunmuştu hem de Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın güçlü bir lider olduğunu ve geride kalan dönemde iyi işler başardığının altını çizmişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesindeki açış konuşması bir anlamda da tam bağımsız Türkiye manifestosu gibiydi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan kırıp dökmeden ama sözünü de sakınmadan dikkat çeken uyarılarda bulundu. Avrupa'yı güvenlik mimarisi anlayışı konusunda uyardı, Ukrayna'ya destek verdi ama Rusya'yı da dışlamadı. Hürmüz krizi için Türkiye çözümün parçası olabilir mesajı verdi. Orta Doğu'da İsrail'in şıbanbaşı olduğunu belirtti. İşte o tarihi konuşmanın kodları.

0: NATO'nun 36. toplantısı başkent Ankara'da tarihi görüntülere sahne oldu. Açış konuşmasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde gösterdi.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum.
0: Açış konuşmasında Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili söyledikleri aslında özgüven yüklü, bağımsız politikaların bir yansımasıydı. Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşıyız ve Kiev yönetimini destekliyoruz mesajı verirken, Rusya'ya karşı savaş dışında bir çözüm üretilmesinin de şart olduğunu belirtti aslında. Zira İstanbul'daki barış anlaşmasının Avrupa tarafından nasıl sabote edildiğini en iyi bilen isim bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi.
1: Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Erdoğan Avrupa'yı da Rusya tehdidi konusunda uyardı. NATO'nun en büyük ikinci kara gücüne sahip olan Türkiye'yi dışlayan çözümlerin aslında çözüm olmadığını vurguladı. Avrupa'yı macera aramayın diye uyardı.
1: Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir.
0: Mesajın birkaç alt metni var. Biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilişkilerinizi düzeltmelisiniz anlamına geliyor. Zira Trump özellikle külfet paylaşımı konusundan şikayetçi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump basın toplantısına başladı. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim.
3: Bir liderin oldukça güçlü kişilikleri var ama Mark gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Daha iyi bir genel sekreter bulamazdık. Ve gerçekten salonda çok büyük bir sevgi de vardı. Basın bir süre kaldı. Bir miktar konuştu liderler. Ben de bir miktar konuştum. Konuşmaları kısa tuttuk. Ama tabii basın çıkarılmıştı. Basın asıl o salonda yaptıklarımızı görme şansına ulaşamadı. Aslında çok akıllı insanlar ve kalplerinde kötülük değil iyilik olan insanlar bir aradaydı orada. Ülkelerine en iyi iş ülkeleri için en iyisini yapmaya çalışan insanlar ve aslında 47 yıl önce yapılması gerekeni yapıyoruz İran'la ilgili olarak. İlk dönemimde de söylemiştim ve son 18 ayda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamasını büyük ölçüde arttırdı. Bu konuda çok büyük bir çaba gösterdi ve ekipmanımıza bakacak olursanız çok iyi. Venezuela'ya, İran'a bakın birkaç hafta içerisinde iyi bir orduları, askeri bir varlıkları olmasına rağmen bir iki hafta içerisinde onları yok ettik. Yüzlerce uçağı kaybettiler ve radarlarını yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderleri gitti ve muharebe kabiliyetleri de gerçekten çok kalmadı. Füze fırlatıcılar ve rampaları onlara da yok ettik. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Yani herkes de kabul ediyor buna. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyi geçmişti. Orada yıllık savunma harcamasını arttırmaya karar vermiştik. %2'den %5'e gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine arttırmaya karar vermiştik. Bu olmaz diyorlardı ama birçok ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda harcamaları arttırdılar. Birkaç tanesi arttırmadı ama kısa süre içerisinde arttıracaklarını düşünüyorum. daha önce iyi bir ekip üyesi değil diye düşündüğüm bir ülke. Mesela bugün çok iyi bir ekip üyesiydi. Amerika Birleşik Devletleri halen ama NATO'ya en büyük katkıda bulunan ülke, hem para açısından hem askeri açıdan. Ve 2 yıl önce bize saygı durmuyorlardı. Herkes bize gülüyordu, NATO gülüyordu, herkes gülüyordu. Artık öyle değil, bize çok saygı duyuyorlar. 1 trilyon dolarlık bir yatırım yaptık silahlı kuvvetlerimize bu yıl ve 1,5 trilyon dolar daha yatırım yapılacak. En iyi ekipmanlara harcayacağız bu parayı. Bugün sabah yaptığımız görüşmelerde diğer üyelerin sağladığı ilerleme, bu %5'lik hedefe ulaşma konusunda neler yaptıklarına baktık. Birçoğu da gerçekten ilerleme kaydetmiş. Birçok ülke de çok zengin. Ama tabii bu onların iyi korundukları anlamına gelmiyor. Bazılarında büyük değişiklikler yapmak gerekecek bu orana ulaşabilmek için. Biz yılda 1 trilyon doları savunmaya ayırıyoruz ve gerçekten muazzam miktarda bir para bu. Aslında %1'di. %1'den 2'ye arttırmalarını istedim. 2'den de 5'e sonra. Son sefer %5'te mutabık kaldık. Eğer salondaki saygı ve sevgiyi görebilseydiniz çok beğenirdiniz. Aslında gerçekten çok güzeldi ortam. Benim yaptığım işi de beğeniyorlar. Yaptığın işi beğeniyoruz, seni seviyoruz dediler. Büyük büyük insanlar, yetişkin insanlar söyledi bana bunu. Çünkü gerçekten salonda büyük bir birlik vardı. Ve ben bu %5'e mümkün olduğunca hızlı sürede ulaşabilmeleri için teşvik ettim ülkeleri. Bu eşik %5 yıllar içerisinde %5'e çıkarılacak harcama düzeyi. Geçen yıl bir taahhütte bulunmuştuk. Bununla ilgili olarak baktığımızda 150 milyar dolarlık bir harcama olduğunu görüyoruz tüm NATO üyeleri tarafından 2025'te ve bu harcamanın büyük bir bölümü de Amerika üretimi ekipmanlar içinde. Yani biz en iyi ekipmanları üretiyoruz. Patriotlar, Tomahawklar, her şey bizim ürettiğimiz en iyisi zaten. Sadece ben söylemiyorum, herkes istiyor bunları. Daha hızlı üretebilsek keşke, çünkü o zaman daha fazla satış yapabiliriz. Lockheed'i biliyorsunuz. Başka birçok şirket de var. Boeing mesela. Çok büyük, çok iyi şirketler bunlar. Onlar da tesisler inşa ediyorlar. Zaten büyük tesisleri var ama artık 7/24 üretim yapıyorlar. Dolayısıyla daha fazla tesis yapmak gerekiyor zaman içerisinde. Yani verginin ve fazla mesainin olmadığı, herkesin çok mutlu yaşadığı bir yer burası. 24 saat aralıksız Tomahawk, Patriot üretiyorlar. Diğer savunmaya yönelik ekipmanları üretiyorlar. Venezuela'da da çok iyi mühimmat, ekipman vardı ama hiçbir şekilde işe yaramadı, çalışmadı. Bizim ekipmanlarımız çalışıyor. Yani kendimiz de dahil olmak üzere tüm ülkeler için daha hızlı üretim yapmak zorundayız. Dolayısıyla 1 yıl, 2 yıl beklemek yerine keşke 2 haftalık, belki 1 haftalık bekleme süreleriyle bu üretimi gerçekleştirmeyi istiyoruz. Yani uzun bekleyenler var. Savunma ekipmanları almak isteyen, özellikle de savunma ekipmanları ile ilgili çok bekleyenler var. Ve dediğim gibi bu paranın büyük bir kısmı Amerika'da üretilen ekipmana harcanmış durumda. Avrupa ve Kanada özellikle bu harcamaları yapan ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Kanada ve çoğunlukla da ABD üretimi ürünleri, ekipmanları alıyorlar. Yani silah, mühimmat, Amerika'da üretilmiş, Made in USA dediğimiz, istihdam yaratan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek miktarda istihdam yaratan sektör 19.2 trilyon dolarlık şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırımı yaptık. Daha öncekinin 6 katı tarife.

Nerede olmasa gene de büyük oranda yatırım yapardık. Son yönetim 4 yılda 1 trilyondan daha az yatırım çekebilmişti. Biz 19,2 trilyon doları neredeyse 1,5 yıl içerisinde ABD'ye çekebildik. 19,2 trilyon. Milyar değil, milyon değil, T ile trilyon. 19,2 trilyon tüm ülkede inşa edilen tesislere yatırıldı. Eli Lilly, Merck gibi ilaç şirketleri de tesisler inşa ediyorlar. Gerçekten çok fazla sayıda yatırım yapıyorlar. Dün duymuşsunuzdur belki, Toyota da Meksika'dan çıkıyor ve en büyük otomobil üretim tesislerinden birini Texas'ta inşa edecek. Bu yani Meksika'da üretilirse %20'lik tarife ödemek gerek. Japonya'da üretilse ya da başka bir yerde ya da Çin'de mesela daha yüksek olacak tarife %100. Çünkü biz iş kaybetmek, istihdam kaybetmek istemiyoruz. Çalışanlarımız işlerini kaybetmesin istiyoruz. Yani şu anda çok fazla sayıda tesis, belki de ülkemizin tarihinde inşa edilen en fazla sayıda tesis inşa ediliyor. Yapay zeka için, teknoloji için, çipler için, yani 1,5 yıl, 2 yıl verecek olursak tesislerin inşa edilmesi %100, %200, %250 ödeyecekler. Çip, otomobil, ilaç üretiyorlar. İlaç şirketleri de gerçekten rekor düzeyde giriş yapıyor Amerika'ya yatırımlar açısından. Daha önce bu ülkede, bizim ülkemizde ya da başka herhangi bir ülkede dünya tarihi boyunca böyle bir şey olmamıştır. Hiçbir zaman imalat tesisleri ve büyüme böylesi gerçekleşmedi. Büyük tesislerimiz var, yapay zeka tesisleri, teknolojileri var ve sektör olarak daha fazla enerjiye tabii ihtiyaç duyan bir sektör. Şu anda tüm ülkenin ürettiğinden daha fazla enerjiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla ABD'nin ürettiği tüm enerjiyi alın, tek bir sektör, çok büyük, çok güçlü olan tek bir sektörün ihtiyacı olan enerji bu tüm enerjiden, toplam enerjiden daha fazla, belki 2 katı. O yüzden ben de dedim ki buna yetişmek mümkün değil. Yani yapay zekada bir de Çin'in önündeyiz. Yapay zeka ile ilgili olarak Çin'den daha iyiyiz. TikTok'ta bile gördüm. TikTok'ta da izledim. Yani genellikle yani TikTok anlaşması çok iyi değil diyenler de vardı ama genelde baktığımızda TikTok'ta komünist espriler, içerikler olduğunu görüyoruz ama gerçekten çok inanılmaz rakamlarla gerçekleşti. 27-28. Sırada olan bütün bu sektörde olan eğlence sektöründe çalışanlar da çok başarılı. Yani ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu, komünizmin de ne kadar kötü olduğunu ve seçimlere giren delilerin olduğunu söylemek mümkün. Pek iyi görünmüyor, değil mi? Yani bu seçimlere de girebilmek için bir şeyiniz olmalı. Onların hiçbir şeyi yok. Yani sosyal demokratlardan bahsetmiyorum. Komünistler bunlar. Tanrı'yı istemiyorlar. Başarılı şeylerin ülkemiz için olmasını istemiyorlar. Ülkemizin başarılı olmasını istemiyorlar. Tanrı'ya da karşılar. Bence biraz deliler. Amerikan ekipmanı, mühimmatı ve teknolojisi, tabii savunma sanayi şirketlerinin ve bu ekipmanların bu yatırımlardan fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi en iyi ekipmanları üretiyoruz biz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimi arttırmak için gereken adımları hızla attığımızda liderlerle konuştum. Yani 4-5 yıl içerisinde değil de bir hafta içerisinde istedikleri ürüne

kavuşmalarını istiyoruz. Dediğim gibi inşa edilen tesislerle de bu başarılacaktır. Lockheed herhalde 5 tane yeni tesis yapıyor. Bazıları 3, 4, 5 tane yapıyor. Büyük tesisler bunlar. Dolayısıyla şu andaki mühimmat ve temel ekipman çıktığımızı 4 katına çıkarabileceğiz. Tomahawk füzeleri ya da farklı başka türlerde füze de üretiyoruz farklı durumlar için. Bunların üretimini arttıracağız. 3 milyar dolarlık yeni savunma yatırımlarına ilişkin bir anlaşma imzaladık. İşte Lockheed, Patriot füzeleri. Gerçekten Avrupa'dan da büyük bir teşvik geldi. Yani bu yine hem bize hem Avrupa'ya faydalı olacak. İleri düzey Amerikan drone teknolojisinin satışı konusunda da anlaşma yapıldı. En sofistike, en gelişmiş drone teknolojisine biz sahibiz. En iyi dronlara biz sahibiz. Belki lider değiliz şu anda ama olacağız. Ve aynı zamanda ordu taktiksel füze sistemlerinin geliştirilmesi için bir anlaşma imzalandı. Yeni Barracuda füzelerinin üretilmesiyle ilgili bir anlaşma daha imzalandı. Bunlar sofistike, çok hızlı füzeler. Polonya için yapıyoruz bunu. Bu arada Polonya'nın gerçekten muhteşem bir cumhurbaşkanı var. Çok da iyi iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla Amerikan savunma sektörüne, sanayine yatırım olarak dönen bu şeyler dediğim gibi istihdam yaratıyor. Toyota'nın dün yaptığı duyuruya hiç şaşırmadım ben. Aslında sanırım dünyanın en büyük otomobil tesisi olacak ABD'ye taşındıklarında. Ve tarife ödememek için yapıyorlar bunu. Çünkü bizim ülkemizde üretirseniz ürününüzü tarife ödemezsiniz. Dışarıda üretirseniz %20, bazen %35, bazen %100, bazen %200 tarife ödersiniz ürüne bağlı olarak. Mesela çelik tamamen ölü diyebileceğimiz, birkaç yıl önce ölü diyebileceğimiz çelik sektörü Amerika'da canlandı bu tarifeler sayesinde. Yani Biden dönemi gerçekten ne yaptıklarını bilmedikleri bir dönemdi. Ben hemen çelik sektörünü, çelik sanayini canlandırdım bu dönem başında hemen. Çelik sanayi gerçekten çok başarılı. Alüminyum yapmıyorduk. Şimdi Oklahoma'da dünyanın en büyük alüminyum fabrikası inşa ediliyor. Gerçekten. Bu çok iyi. Yani dünyanın en büyük alüminyum fabrikasını Oklahoma'da inşa ediyoruz. Düşünün. Geçen iki gün içerisinde gerçekten çok iyi görüşmelerim oldu. Zirveye katılan liderlerle çok verimli ikili görüşmelerim de oldu. Dün akşam yemeğinde de görüştük. Herkes oradaydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenski. O da geldi. Bir basın toplantısı da yapıldı. Aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara'yla da görüştüm. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Suriye çok kötü durumdaydı. Bir önceki yönetim döneminde, bir önceki hükümet döneminde çok tehlikeli bir yerdi. Şimdi artık toparladı. El-Şara'da gerçekten çok başarılı bir iş çıkardı. Yani sohbetlerimizde de açıkça ortaya çıktı. Amerika geri döndü. Daha güçlü, daha iyi bir şekilde. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde istihdamımız ve belki de şimdiye kadar hiç saygı görmediğimiz kadar çok saygı görüyoruz. Genel Sekreter Mark'a dedim ki, basın şu anda burada olanları göremiyor. Yazık. Yani bir yuvarlak masa şeklinde tüm liderlerle oturuyorduk o zirve toplantısı sırasında salonda. Basın mensuplarının olmaması kötü oldu. Gerçekten çok güzel şeyler söylediler. İnanılmazdı. O salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı.
o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı

Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Ve diğer cumhurbaşkanları ve başbakanlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Tüm NATO üyelerinin liderleri buradaydı. Ve ayrıca da Genel Sekreter Mark Rutte'ye de bu başarılı işten dolayı çok teşekkür ederim. Yani çok iyi bir şekilde birleştiriyor NATO üyelerini. Birkaç tane soru alacağım çünkü bugün birkaç tane basın toplantısı yaptım zaten. O yüzden çok fazla değil, kısa tutacağım. Birkaç soru alacağım sadece. Evinize de gitmek istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradaki beyefendi. Uzun, oldukça uzun boylu beyefendi. Biraz da kendine güvenmiyor gibi. Yakışıklı ama. Mikrofon uzatalım kendisine şöyle. Lütfen ya da siz bağırın. İran'la savaş yani stratejik bir çıkmaz sokak gibi aslında size, sizin açısınızdan. İran savaşını nasıl sona erdiremediniz? İran savaşı çok büyük bir askeri başarı. Yani şunu söyleyebilirim buna yanıt olarak, nükleer silaha sahip olamayacaklar. İran nükleer bir silaha sahip olmayacak. Çünkü tamamen nükleer enerjiden arındırdık orayı. Hiçbir zaman silahları olamayacak. Tesislerini büyük granit dağların altına gömdük. Bence çok büyük bir başarı oldu. Hava kuvvetlerini yok ettik. 190 gemisini batırdık. Radar sistemlerini imha ettik. Dolayısıyla gerçekten bizim için başarılı bir savaş. Yani savaş başladığında %5-6 idi enflasyon oranları. Ama işte yalan haber kanalları bunlardan bahsetmiyor. Bir anlaşma da yapmak istediler. Steve Witkoff gibi gerçekten, Jared Kushner, J.D. Vance gibi gerçekten çok iyi ve Marco Scott gibi gerçekten çok iyi insanlarla aslında masaya oturdular. Ama biraz çılgınlar, biraz deliler ve çok fazla insanı öldürmüş olan bir kişinin cenazesi gerçekleşti. Yıllar içerisinde çok kişiyi öldürdük. 47 yıldır devam ediyor bu. Yani kabadayısı gibiler Orta Doğu'nun. Bir gün içerisinde tüm uçak savar sistemleri yok ettik. Yani bir daha hiç bu sistemlere sahip olmayacaklar anlamına gelmiyor ama bütün sahip oldukları sistemleri, silahları yok ettik, liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler, o da gidecek belki, bir kim bilir. Bir numaralı hedefler, çünkü 47 yıldır bir pislik gibi davranıyorlar. Ben dünya için doğru olanı yapıyorum, durdurulmaları gerek. Çünkü yüzlerce, binlerce insanı öldürdüler. 52 bin protestocuyu son birkaç ayda öldürdüler. Dolayısıyla bizim askeri anlamda İran'la ilgili olarak çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir ablukada gerçekleşti. Çok da başarılı oldu. Venezuela'da bir gün sürdü. Onların da ordusu gerçekten çok iyi. Ama dünyanın en kötü insanlarından biri olan Maduro'yu yakaladık şu anda. Cezaevinde yargılanmayı bekliyor. Ülkesine yaptıkları inanılmaz. Sadece uyuşturucu anlamında değil ama cezaevlerini açtılar, insanları tahliye ettiler. Biz de onları çıkarıyoruz şu anda. Biden'ın açık sınır politikası ve Kamala'nın politikası, yani hiçbir Kamala sınıra gitmeden böyle bir politika yürütüyordur ve gerçekten felaket durumdaydı sınır. Şimdi bu durum düzeltildi. Artık sıfır kişi güney sınırımızı geçip ABD'ye gelebiliyor. Kimse gelemiyor.

0: demiyor. Tam sayıları bilmiyorum ama son 12 ayda sıfır. Yani 25 milyon kişi gelmişti herhalde Biden zamanında. Belki daha fazla hatırladığım kadarıyla. Bunların çoğu uyuşturucu kaçakçısıydı, uyuşturucu satıcısıydı. Sadece Güney Amerika'dan bahsetmiyorum. Kongo'dan ve dünyanın her yerinden gelen insanlardan bahsediyorum. Yani cezaevlerini bizim ülkemize boşalttılar. En kötü katiller ülkemize geldi. Yani hiçbir şekilde ülkemize girmemesi gereken insanlar bu açık sınır politikası sayesinde ülkemize geldiler. O yüzden seçimi kazandığımızdan dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buyurun. İsminizi ve nereye çalıştığınızı söyler misiniz? Teşekkürler. NTT, Epoch Times'da çalışıyorum. Komünizmle ilgili olarak Amerikalılara da bir mesaj veriyorsunuz komünizmin tehlikeleriyle ilgili olarak. Şimdi dünya sahnesinde hem komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara hem de Avrupa ve Amerika gibi demokrasilerde yaşayan insanlara mesajınız ne olur? Komünizmin herkesin evine çok yaklaştığını söylemek ister misiniz? Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü komünizmin satması çok kolay. Yani Lenin'in ülkesi en iyi komünist ülkeydi. Yani hiçbir zaman kira ödemiyorsunuz. Yani hiç kira ödemeden yaşıyorsunuz ama böyle gece kondu gibi bir yerde belki yaşıyorsunuz. Ya da bedava ev alıyorsunuz. Ama çok fazla cinayet işleniyor. Komünizm bir felaket. Binlerce yıl içerisinde farklı isimler altında bu yönetim devam etti ama aynı şeydi aslında. Ben Hispaniklerle çok iyi anlaşıyorum çünkü onlardan çok iyi oylar aldım çünkü Hispaniklerden. Büyük bir çoğunluğu onların aslında komünist olan ülkelerden geliyorlardı ya da radikal sosyalist dediğimiz, komünist dediğimiz ülkelerden geliyordu. Bu ikisi arasında küçük bir fark var. Sosyal demokrat dediğimizde kulağa çok hoş geliyor ama aslında çok hoş değil, tehlikeli bir terim bu. O yüzden bundan bahsediyorum ben sık sık. TikTok'ta da bahsediyorum, burada da bahsettim ama bu yöntem, bu yönetme şekli işe yaramadı. Amerika'nınki yarıyor, insanların parası var. Çalışanlardan bahsediyorum. Çalışanların maaşları hiç bu kadar yüksek olmadı. Dünyanın en iyi sistemi. Tabii ki bir takım eksikleri, hataları vardır. Her şeyde olur. Ama gerçekten ülkedeki gelişmelere baktığımda inanamıyorum. Yani bunu eleştiren insanlar, onların söylediklerine baktığımda da gerçekten bu insanların tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Yani birinci dünya ve ikinci dünya savaşında yaşadığı, karşı karşıya geldiği tehlikelerden daha fazlasını yaşadı bu ülke. 11 Eylül mesela, Pearl Harbor, o da büyük tehlikeydi. Ama komünist olduğunuzda oradan geri dönüş yok. Böyle gerçekten sefalet içerisinde ölürsünüz. Korkunç bir ölüm olur. Buyurun.
1: Mr. President, Tyler Pager with the New York Times.
0: New York Times. Geçen ay liderlerin rasyonel, akıllı insanlar olduğunu, İran'daki liderlerin akıllı insanlar olduğunu söylüyordunuz. Bugün pislik diyorsunuz. Ne değişti? Rasyonel dediğinizde yani daha rasyonel demek istedim. Yani birinci düzey ve ikinci düzeydekiler zaten yok edildi. Bu üçüncü düzey. Son 1-2 haftaki davranışlarına bakarak söylüyorum. İnsanlarına da iyi hizmet etmiyorlar bence. Ya onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum. Buyurun.
2: Thank you, Mr. President. Steve Sedgwick from CNBC. The oil markets are up
0: Steve
2: today,
0: Sedgwick, CNBC.
2: WTI and Brent as well. The world is taking you.
0: WTI ve Brent için
2: MOU is over,
0: bir mutabakat yaptı. Bitti. Ateşkes bitti dediniz ama yani İran'da hiçbir zaman nükleer silah olmayacak. En önemli şey bu. Ama petrol fiyatları da çok hızlı düşüyor. Şimdi biraz arttı ama kısa sürecek bu. Yani çünkü Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçti. Dolayısıyla her konuda haklı oldum. Uzun süredir her konuda haklıyım. O yüzden belki 3 seçim kazandım ve 3 kere başkan oldum. Bir tanesinde zaten seçim hileleri yapılmıştı, kaybettim. Ama şunu temin ederim ki nükleer silahların kontrolünde deliler, çılgınlar olamaz. O yüzden nükleer silahları olmayacak hiçbir şekilde. 10 ay önce biz tesisleri bombaladık, kameralarımız var, onları takip ediyorduk zaten. Yani öyle kameralarımız var ki yaka kartında yazan ismi okuyabiliyoruz uzaydan. Muhammed bir şey yazıyor örneğin. Yani gerçekten bunları hep izliyoruz, takip ediyoruz. Ve orada nükleer kaynaklarını da yok ettik. Nükleer silahları olmayacak, İsrail'i yok etmeyecekler. Ben başkan olmasaydım İsrail olmazdı bugün. Aslında Obama'nın yaptığı anlaşmayı da biliyorsunuz. İlk yapıldığı zaman her şey İran'a verildi. 1.7 milyar nakit para verilmişti. Yüzlerce, milyonlarca dolar aktı oraya. Yani bu insanlarla anlaşma yapıp barışı satın alamazsınız onlardan. Dolayısıyla yani çılgınların eline nükleer silah veremezseniz biz bunu durdurduk. Daha önce de durdurulması gerekirdi ama yapılmadı. Buyurun.
3: Stephen Nelson from the New York Post. Stephen Nelson, New York Post'tan geliyorum. Bir spekülasyonla ilgili bize aydınlatmanızı istiyoruz. Yeni Air Force One'la Ankara'dan ayrılmayacağınız ifade edildi. İran'ın ortaya koyduğu güvenlik tehditleri sebebiyle bir suikast girişimi, başarılı bir suikast girişimi olabilir dendi. Ve evet, bu konuda çokça konuştum söz aldığımdan. Çünkü bir başkan olarak hayatınız oldukça tehlikeli hale geliyor. Yarış arabası kullananların hayatını kaybetme ihtimali çok daha düşük aslında bir Amerikan başkanına göre. Yani %1 suikaste uğrama ihtimaliniz var, evet. Oldukça tehlikeli bir iş yapıyorum aslında. Onların öldürülecekler listesinde birinci sıradayım. İran'ın listesinde birinci sıradayım, bunu biliyorum. Bunu söylüyorum ama bu çok da umurumda değil açıkçası. Ben işimi yapıyorum. Ben şu ana kadar herkesten daha iyi yapıyorum diye düşünüyorum. Çok başarılı bir başkanlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet, böyle bir liste yayımlandı. Dün yeni bir liste çıkardılar. Bu listede birinci sıradayım. TikTok'ta birinci sırada olmayı daha çok seviyorum. Ama öldürülecekler listesinde birinci sıradayım, doğrudur. Buyurun.
4: Hey,
3: Sean McCrishen, New York Times. Peki, neden yeni uçakla dönmüyorsunuz? İki ya da üç en büyük üstümüzden birine gidecek uçak Avrupa'da insanlar görsün diye biz normal şekilde memlekete döneceğiz, yurda döneceğiz. Birkaç üssü dolaşmak üzere Avrupa'ya gidecek uçak, özellikle bir üsse göndermek istiyoruz askerlerimiz görsün diye. Çünkü gerçekten muhteşem bir uçak. Buyurun.
4: Okay, go ahead.
3: Sayın Başkan, Tunca Kurt Türkiye'den. İran'la savaş tekrar başlayabilir deniyor. Avrupa'daki müttefiklerinizden ne bekliyorsunuz? Bence çok hızlı bir şekilde toparlanacak süreç. Birkaç gemiyi vurdular. Biz onları çok daha sert bir şekilde vuracağız. 10 kat daha hızlı, sert bir şekilde vuracağız kendilerini. Çünkü bizim ekipmanlarımız onlarınkinden çok daha iyi. Daha önce birisi sormuştu, bu akşam vuracak mısınız İran'ı diye. Evet, olabilir demiştim. Olabilir. Onların dilini konuşuyoruz. Onların dilinden biz anlıyoruz. Her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde olup bitecek. Petrol için de geçerli. Bu petrol çok daha serbest bir şekilde, çok

0: Secretary with MS Now. You said today that countries.
1: Bugün şöyle ifade ettiniz. MS Now haber kanalından geliyorum. Neredeyse iflas etmek üzere olan bir haber kanalı. Neden oradasınız? NBC kendi bünyesinden çıkartmıştı utandıkları için. Buyurun sorun. İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ABD'nin yanında durmadı İran'la savaşında dediniz. Peki bu ülkelere bir saldırı olursa ABD onların yanında olacak mı? İspanya ile olan durum çok kötü idi gerçekten. İtalya ile iyi oldu ilişkilerimiz. Bütün ülkelerle aslında iyi oldu. Mesele şu. Onlar bize yardımcı olmadılar ama yardımlarına ihtiyacımız yoktu. Yardıma ihtiyacım olduğu bir durumda kenar durup beklemeleri hoşuma gitmedi. Savaşın bitmesini bekliyoruz yardım etmek için dediler. Bu Winston Churchill'in yaklaşımıyla örtüşmüyor. Sadece şunu söyleyebilirim bununla ilgili. Bugün tek bir kelimeyle buradan ayrılmak gerekirse birleşme diyebiliriz. Bütün ülkeler birlik oldu. Bu birliğin etrafında bir araya geldiler ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yeşilli hanımefendi buyurun. Yeşil değil mi? Teşekkürler Sayın Başkan. Eda Turul, Haber Global TV'den, Türkiye'den. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizin akabinde Sayın Erdoğan'la Türkiye'nin F-35 programına geri alınması ile ilgili bir mutabakata vardınız mı? Savunma işbirliği ile ilgili neler konuştunuz? Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir sayfa açıldı diyebilir miyiz? İlk hükümetim döneminde çok iyi bir ilişkim vardı kendisiyle. Rahip Branson'ı hatırlarsınız. 35 yıl hapse mahkum edilmişti. Ve evangelik bir rahipti. Obama veya Biden gibi milyarlarca dolar ödeme yapmadım. Herhangi bir ödeme yapmadım. Hiç kimseye bir ödeme yapmadım ben. Sadece Rahip Branson'ı bırakmalarını, serbest bırakmalarını istedim. İki kez söyledim bunu. İyi bir insan, kendisine saygı duyulan bir insan, evangelik topluluk içerisinde dedim, serbest bırakmalarını istedim. Ve ertesi gün Rahip Branson Oval Office'e gelmişti. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ancak Biden yönetimi sırasında çok kötü şeyler oldu. Her şey kötüye gidiyordu. Bütün dünyada kötü gelişmeler olmuştu. Pek çok ülkeyle kötüydü ilişkilerimiz. Türkiye de bu ülkelerden biriydi bence. Ancak 5 Kasım'da seçimlerin olduğu gün bu durum değişti ve çok iyi ilişkilerimiz var. F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Benim eğilimim şu yönde. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan. İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamayı tercih etti. Dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da. NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke. İkinci en büyük orduya sahip ülke ve benim eğilimim bu F-35 konusuyla ilgili olarak Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu. Çin de hiç savaşa karışmadı. Petrollerin %50'sini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmelerine rağmen savaşa dahil olmadılar. Gemilerini sokmak istemediler. Müdahil olmadılar. Sayın Başkan Xi harikulade davrandı. Bizim ülkemizi terk etmişlerdi. Bize bir grup gülüyorlardı bize. Herkes bizim ülkemize gülüyordu. Saygılarını yitirmişlerdi. Artık daha önce hiç duymadıkları kadar çok saygı duyuyorlar ülkemize. Hepinize çok teşekkür ederim.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesinin ardından ki ikili görüşmeleri de olmuştu. Özellikle Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ve Suriye Cumhurbaşkanı ile sonrasında o beklenen basın toplantısını gerçekleştirdi.

0: soru da aldı. Aslında normal şartlar altında böylesi bir zirve sonrası Trump daha uzun süre devam edebilirdi. Basın toplantısına, daha önceki deneyimlere dayanarak bunu söylüyoruz ama bu kez bir parça daha kısa sürdüğümüz aslında bildiğimiz şeyleri bir kez daha tekrarlamış oldu. Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerinin iyi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi bir müttefik olduğunu, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğunu, çok güçlü olduğunu bir kez daha söyledi. İsrail ve tabii ki İsrail'in saldırıları konusunda sorular da soruldu. Bu konudaki tercihlerinden bahsetti. Bu konudaki detaylardan da bahsetti Trump. Önümüzdeki dakikalarda aynı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki o görüşmelerde özellikle gündeme gelen bir konu vardı. F-35'ler meselesi. Peki Türkiye F-35'leri nasıl alır? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu konudaki beyanı önemli ama yeterli mi? Çünkü çeşitli yasalar ve kongrenin ayak sürmesi gibi engeller var. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri yasaları Amerikan başkanlarına bu engellerin çevresinden dolaşabileceği kimi boşluklar da açmış. Bakın nasıl.
1: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
2: Trump F-35 konusunda ciddi gibi. Ancak önünde hala kongre ve yasa engelleri var. Ama yine de bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Trump'ın yasal boşlukları kullanarak zorunlulukların çevresinden dolaşabileceği bazı formüller var. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'yla Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu müddetçe F-35 satış ve transferini kanunen yasakladı. Yasa F-35 satışını doğrudan Türkiye'nin S-400'e sahip olması şartına bağlamakta. Trump yönetimi yasayı iptal etmek yerine durumun yasal tanımını değiştirecek dolaylı adımlar atabilir. S-400'lerin tamamen kutularda veya gayri aktif tutulduğu iddiasıyla yasal kısıtlamanın kalkması için yeterli bir fiili değişim ilan edebilir. Ancak Türkiye bu formülde kendi rolünü oynamayı reddedebilir. Ancak kongrenin ve yasaların bypass edilebileceği başka formüller de var. Amerika Birleşik Devletleri Silah İhracatı Kontrol Yasası, kongreye askeri satışları inceleme ve 30 gün içinde reddetme yetkisi veriyor. Ancak aynı yasa, başkana olağanüstü bir açık kapı bırakır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarını gerektiren bir acil durum olduğunu beyan ederse, kongrenin inceleme ve onay süreci aşılabilir. Trump 2019 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak silah satışları kongre tarafından engellendiğinde bu acil durum yetkisini kullanmış ve kongreyi tamamen devre dışı bırakarak satışı onaylamıştı. Benzer bir jeopolitik kriz veya bölgesel tehdit gerekçe gösterilerek Türkiye için de bu çetrefilli yola başvurulabilir. Bir başka formül de niyet mektubu formülü. Trump bu mektup aracılığıyla Türkiye'yi resmi olarak yeniden F-35 alıcısı aday listesine ekleyebilir. Bu idari adım kongre onayına tabi değil, uçakların üretimi ve teslimat takvimi yıllar alacağı için Trump yasal süreci zamana yayarak kongredeki muhaliflerin değişmesini veya ikna edilmesini bekleyebilir.
0: Evet, iki günlük NATO zirvesinin artık sonuna geldik. Geride bıraktığımız dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump basın toplantısını düzenledi. Artık beklediğimiz o zirvenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısını düzenlemesi. Önümüzdeki dakikalarda muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısına başlayacak. Biz

Akşam haberlerinin sınırına geldik. Noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 Özel başlayacak. Erkan Kol ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
5: Otobit'te. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 ekranlarından merhaba. 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Bugün yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündemimiz elbette belli. NATO zirvesi, zirve artık sona erdi ki birkaç dakika içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da kameraların karşısına geçecek. Çok önemli açıklamalar yapacak. Bekliyoruz, açıklamalarında vereceği detayları takip ediyoruz. Birkaç dakika önce ABD Başkanı Donald Trump uzun bir basın toplantısı düzenledi. Yine gün içerisinde farklı yerlerde çok defa konuştu. Trump, onun mesajları da

0: oldukça önemli. Bu iki günde neler yaşandı? NATO'nun bundan sonraki geleceği, NATO 3.0'dan bahsediliyor. Türkiye'nin buradaki yeri, NATO başlığı altında elbette Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump'ın bugün söylediği, İran'a bu gece tekrar saldırabiliriz dedi Trump. Tekrar operasyon düzenleyebiliriz dedi. Bu başlıklar altında bu 3 saat içerisinde hepsini konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Önce onları size takdim edeyim. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Bizerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Osmaniye Korkuteli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hanım hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Hakan Bey.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalar içerisinde konuşacak. Kürsü hazırlanıyor. Bir yandan da gözümüz kulağımız orada. Ama bugüne kadar bu iki güne yansıyanlar özellikle bizim için çok önemli elbette. Oradan çıktılar. NATO bildirgesi paylaşıldı. Pek çok detay var. Orada özellikle İran'la ilgili ayrıca bir madde. Beşinci madde, bir müttefiğe yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır meselesi tekrar teyit edildi taraflarca. Ve özellikle bir savunma sanayi vurgusu önemli. Ukrayna'ya destek devam edecek vesaire pek çok başlık var. Fatma Hanım sizinle başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle tabii zirveyi iki başlık altında önce elbette bir NATO zirvesi ama bizim için belki de biraz daha da önemli olan kısım Trump'ın Türkiye'ye gelmesi. Tabii. Ki gelirken öncesinde de söylemişti. Geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığında da dedi sen olmasan gelmezdim buraya ifadeleri önemli. Hala onlar da konuşuluyor bir yandan değerlendiriliyor. Şimdi, üç meselemiz var özellikle bu kasa yaptırımları Trump kaldıracağız dedi. F-35'i vereceğiz dedi. F-110 motorları, bu Kaanlar'da kullanacağımız motorlar ki aynı zamanda F-16'larda da kullanılabiliyor. Bu konularda da ılımlı, çok önemli gelişmeler yaşanıyor şu an itibariyle baktığımızda. Tabii elbette önümüzdeki süreç belirleyecek bunların ne olacağını. Bu çerçeveden başlayalım isterseniz. Türkiye açısından çıktıları neler oldu bu zirvede?
3: Tabii Erkan Bey, sizin de söylediğiniz gibi zirve içinde zirveyi düzenlediğimiz bir zirveye sahiplik etti Türkiye. NATO zirvesi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı birçok liderle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ama söylediğiniz gibi belki en önemli gündem başlıklarından birisi tabii ki Trump'ın Türkiye'ye ve Ankara'ya geliyor oluşuydu. Şimdi gelmeden önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine geleceğini, eğer başka bir kişiyi davet etmiş olsaydı başka bir lider gelmeyeceğini zaten altını çizmişti. Keza geldiğinde de zaten tekrardan o söylemlerine devam etti. Şimdi çok önemli meselelerden bahsediyoruz. Çok uzun süredir ABD ile Türkiye arasındaki o problem alanı dediğimiz o katsa yaptırımları ve F-35 programının çözülmesine yönelik tabii ki süreç devam ediyordu. Hatırlarsanız ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da çoğu kez F-35 programı noktasında Türkiye'ye bazı yardımlarda olunacağı ve programın Türkiye'ye sağlanacağı yönünde açıklamaları vardı. Ama bir türlü süreç farkındaysanız tam anlamıyla hızlanmamıştı. Şimdi Trump'ın söylediği biz her türlü kasa yaptırımlarını kaldırıp F-35 programını destekleyeceğiz, vereceğiz. 5 adet Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 5 adet F-35'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi baktığınızda parasını verdiğiniz bir ürünün zaten hakkımız olan bir ürün teslim almak. Burayı altını çizmemiz gerekiyor ama öte yandan şimdi Trump'ın kongreye Kaan motorları için yapmış olduğu şekilde aynı benzer bir şekilde katsa yaptırımları için de yapması gerekiyor. Kongreye bir mektup yazacak ve diyecek ki Türkiye'nin artık hani hasımlarla mücadele kapsamında bizim o katsa dediğimiz yaptırımlar kapsamında olmadığını bu nedenle bu yaptırımların kalkması gerektiği yönde bir mektupla bunu kongreye bildirecek ve inisiyatif olarak kaldıracak. Şimdi burada tabii ki en önemli mesele karşımıza S-400'lerin envanter süreci kalıyor ki bunların Trump'ın kongreye yazarken hani nerede olduğunu, nasıl konuşlandığını ve Türkiye'nin elinde olmadığını da söylemesi gerekiyor kongreye bildirmek için. Tabii ki bu süreçte yine zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Trump arasında da muhakkak görüşülmüştür. Ama şunu söylememiz gerek. Şimdi Trump'ın Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı daveti üzerine gelmesi, evet tüm dünyanın gözünü üzerine çeken bir görüşmeydi. Sadece bunu ABD-Türkiye ilişkileri açısından değerlendirmememiz gerekir. Bakın Avrupalı liderler Trump'ın ikinci başkanlıkları döneminde o kadar farklı bir süreçte karşı karşıya kaldılar ki işte o ticaret gümrük vergilerinin artırılması Trump'ın o belirsiz stratejileriyle mücadele etmede çok zorluk yaşadılar ve özellikle NATO'nun içerisindeki o ihtilaf konularından birisi olan savunma kapasitesinin yatırımların %5 oranında artırılması Avrupalı liderlerin çok da destek vermediği ama vermek zorunda kaldığı bir anlaşma.

0: yılda. Şimdi baktığınızda Oval Ofis'te bütün Avrupalı liderleri çocuk gibi karşısına dizip azarlayan Trump sadece Sayın Cumhurbaşkanı için Ankara'ya geldiğini ve başka bir lider çağırmış olsaydı gelmezdim demiş olması Avrupa'nın da tabii ki çok dikkatini çekiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan hala savaşın şiddetinin işte NATO'dan önce hatta bu zirveden önce de Rusya tekrardan şiddetini artıracak bir saldırı düzenledi Ukrayna'ya. Doğal olarak bir türlü çözümlenemeyen ve sönmeyen bir çatışma alanı orada devam ediyor. Mevcut bir şekilde orada. Doğal olarak burada Avrupa'ya sıçrayabilme korkusu hala Avrupa'yı tedirgin ederken bir yandan da Trump'ı bir şekilde dizginleştirebilen ve veya onunla işbirliği yapabilen bir liderin varlığı doğal olarak Avrupa'nın da gözlerini Türkiye'ye ekstra dikiyor. Zaten savunma kapasitemiz, savunma yatırımlarımız çok çok yüksek oranda artırdık. NATO'nun şu anda ikinci büyük askeri ordusuna sahibiz. Zaten NATO'nun en büyük ihtilaf alanlarından birisi bu orantısız askeri dengelerin orantılı bir şekilde olması yönünde talepler var. Doğal olarak baktığınızda sadece NATO özelinde değil, Türkiye'nin artık sıradan bir müttefik değil, işte zirveyi düzenleyen, masayı kuran, bütün liderleri istediği şekilde dizayn edebilen bir kurucu aktör rolüne getirdi. İşte İsrail'i görüyorsunuz, bakın bu zirve kapsamında Netanyahu'nun çıkmadı, televizyon kanalı kalmadı ve hemen kötülemeye, işte F-35 programı verilmemesi gerektiği.
1: Özellikle Trump'a yakın medya kuruluşlarına çıkıp oradan Trump'ı etkilemeye çalışması.
0: Bu İsrail'in genel taktiğidir zaten Erkan Bey. Ne zamanki bir şey söylemek istediklerinde hemen medya o algı operasyonlarını yapmak için elinden geleni yaparlar. Doğal olarak şimdi Yunanistan'ı zaten biliyoruz. Evet NATO üyesi ama aynı zamanda bu zirvede çıkacak kararlarda da ve Avrupa Birliği özelinde de yapmış olduğu faaliyetleri de biliyoruz. Baktığınızda Türkiye bir kez daha şunu kanıtlamış oldu. Gerçekten artık masada olmayanın menüde olduğu bir zaman diliminde artık masayı kuran, ziyareti veren de misafirleri ağırlayan da Türkiye'nin olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
1: Şüphesiz. İliz Albayrak, tüm bu iki gün boyunca yaşadığımız süreç şimdi bir zirve, NATO zirvesi. Dünyanın çok önemli devletleri ve onların devlet başkanları Türkiye'de. Hakikaten kusursuz bir zirve ve bütün liderler de bundan bahsediyor. Konuşmalarında da Trump da çok kez söyledi. Keza diğer liderler de aynı şeyden bahsediyor. Böyle bir zirveyi düzenlemek de çok önemli bir mesele, önemli bir olay. Tabii burada özellikle Trump'ın şu söylemleri üzerinden biraz daha gidelim istiyorum. Erdoğan'ın davetiyle gelmesi ve bunu ifade etmesi. Sanıyorum şimdi burada İsrail meselesine de geleceğiz ama bir yandan da hem İsrail'e ciddi mesaj var, hem Avrupa devletlerine ciddi mesaj var, NATO'nun diğer üyelerine tamamen ciddi bir mesaj var. Neden bahsediyorum? Burada Beyaz Saray'da dün yaptığı bir paylaşımda Trump ve Erdoğan'ın görüşmelerinde ABD yeniden sahneye çıktı minvalinde bir açıklamayla Beyaz Saray'a görüşmeyi paylaştı. Burada Trump'ın eliyle de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği NATO içerisinde veya bölge içerisinde ya da dünyada o büyük devletler arasında yer alması meselesi bir kez daha perçinlenmiş oldu herhalde.
2: Kesinlikle. Şimdi bir süredir zaten bu Transatlantik Paktı'nın iki tarafının bağlarının zarar gördüğünü biliyoruz ki günlerdir konuştuğumuz çok ciddi bir mesele var. O da ABD'nin düşman olarak gördüğü aktörle Avrupa'nın düşman olarak gördüğü aktörün şu anda çok da birbirine yakın yerlerde durmuyor oluşu. ABD'nin o yıllardır Avrupa'yı koruması kısmını artık azaltıp hatta Trump'ın ara sıra dile getirdiği gibi biz bu askeri kanattan çekilmek istiyoruz. Çok da bakın net bir şekilde oradaki farklılıkları Trump bu sefer de dile getirdi. Birçok zaten mecrada olduğu gibi biz bunca sene bu kadar para harcadık. Fakat Hürmüz meselesinde ya da İran meselesinde çağırdığımızda yanımızda hiç kimse yoktu. Aslında biz gerçekten yardıma ihtiyacımız yoktu. Test etmek için, denemek için çağırmıştık gibi bir şey de ekledi. O tabii ki ne kadarı doğrudur, ne kadarı samimidir tartışılır ama burada bir çıkar çatışması oldu. Burada bir ortak düşman meselesinin bir tam olarak aynı zemine oturmadığı. ABD'nin Avrupa'nın güvenliğini çok da fazla önemsemedi. Rusya'yı bir kere Avrupa kadar belki tehdit görmediğini, artık Ukrayna'ya silah vermek istemediğini, bunu sadece Avrupalı ülkelere satarak onlar da eğer vermek isterlerse Ukrayna'ya bu yolla yapabileceğini, ben artık kimseye bedava yardım yapmıyorum diye aslında söylediğini biliyoruz. Şimdi burada ben ABD'ye tekrar bir numara yapacağım diye iktidara gelen bir Trump vardı. Yani öncelikleri tabii ki Amerikan dış politikasında çok çok büyük bir farklılık yarattı mı derseniz bunlar tabii ki tartışılır ama önceliği ticaret olan,

0: önceliği Çin'le olan rekabetine kaydırmak isteyen odak noktasını Rusya'dan ziyade Avrupa'nın aksine Çin'e ve Asya Pasifik'e ve Çin'in bütün temas ettiği noktalara, Çin'in hakim olduğu bütün işte enerji kaynaklarına, ticaret yollarına ya da işte işlettiği limanlara rakip olarak görebileceği her alana şu anda Trump bir sorun gözüyle bakıyor. Her alana ABD'nin nüfuz etmesi gerektiği gözüyle bakıyor ve burada da tabii ki Avrupa'nın yıllardır Rusya üzerinden o silahlanması ya da yardım talebi ya da bütçe talebi Trump tarafından çok da fazla karşılanamıyor ve karşılanmayacağını da söylüyor. Hele ki bu İran meselesinde Avrupa'nın yanında durmaması Trump için gerçekten çok büyük bir ayraç olmuş belli ki. Bunu sürekli zaten dile getiriyor. Parasını veriyoruz ama müttefik dediğimiz zaman yanımızda kimse durmuyor diye. Belki de işte yıllarca Türkiye'ye uygulanan ikiyüzlüğün ABD tarafından da bir kere tecrübe edilmiş olduğunu görmüş olduk burada. Yıllarca müttefik dediğimiz ülkeler biliyorsunuz terör örgütlerini besledi. Silahlandırdı, ülkelerini de eğitti. Yıllarca verdikleri hatta ortak operasyonlarda bile birlikte yan yana olduğunuz ülkelerin bile bu terör örgütlerine destek verdiğini biz yıllarca gördük. Bırakın yardımı, Türkiye'nin tam karşısında düşmanlarını yıllarca beslediğini, finanse ettiğini gördük. Ama tabii ABD bu durumu tecrübe ettiğinde Trump çıkıp bize lazım olduğunuzda yoksunuz o zaman biz size para vermiyoruz diye rahatlıkla söyledi.
1: Yani o zaman şu mu? Rutte bugün dedi ki ben Trump'a her zaman güvendim, ondan hiç şüphe etmedim Amerika'dan da. Ama Trump bugün zirveye geldi diye bundan sonraki süreçte de o söylemlerine devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani eleştirecek.
0: Evet.
1: Belki bir gün ama ben bu sabah kalktım NATO'dan ayrılıyorum da diyebilir.
0: Şimdi Trump şu anda bu görüşmeye gelmesi doğrudan o daha önceki hayal kırıklıklarının hepsini sildim. Tabii. Tamam yeni bir başlangıç yaptım noktasına bizi getirmiyor. Trump da zaten eğer öyle bir şey olsaydı söylemlerinde hiç değilse bir nebze de olsa pozitif bir şeyler görebilirdik. Ama aynı şekilde herkesin geleceğini bildiği halde yine bütün negatif söylemlerine devam ediyor olması. Sürekli bunu defaten sadece Türkiye için geldim. Türkiye bütün müttefiklerden çok daha iyi bir müttefik, çok daha güçlü bir müttefik, çok daha kararlı bir müttefik diye sürekli söylüyor olması aslında şu anda Avrupa'dan da birçok noktada yine aynı yerde olmadıklarını ve uzunca bir sürede olmayacaklarını gösteriyor. Her ne kadar şimdi NATO sonuç bildirgesinde yine ortak bir düşman varmış gibi görünüyor olsa da Rusya'nın altı çizilmiş çünkü. Tekrar
1: nükleer
0: tekrar.
1: Nükleer vurgusu var.
0: Evet. Çin'den bakın daha önceki belgelerde Rusya artı Çin'de stratejik rakip olarak gördüklerini, işte yapay zeka meselelerini Çin'le de ne yapılması gerektiğiyle belki karar verilmesi gerektiğiyle ilgili şeyler de vardı. Bu sefer okulların daha çok Rusya'ya çevrildiğini ama ne olursa olsun bu NATO içerisindeki işte ABD kanadının ve Avrupa ülkeleri kanadının hala çok da fazla aynı noktada olmadığı bakın hala çok aşikar. Kısa dönemde de tadil edilecekmiş gibi görünmüyor ki Avrupa ülkeleri de Trump'la çok fazla bakın yakın temas halinde olmayı çok da istermiş gibi bir halleri yok. Aksine daha geri durduklarını hatta zirve öncesinde çok da fazla işte Trump'a dikkat edilmesi gerektiğini, her an burada da diplomatik bir sorun çıkarabileceğini, bununla alakalı endişelerin olduğunu en son Meloni vakasını biliyorsunuz. Fotoğraf çekilmek istedin istemedin yalvardın gibi şeylerde bir ülkenin başında olan insan çıkıp böyle bir şey olmadı diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Zelenski'nin başına gelenleri biliyoruz. O Beyaz Saray'da işte öğrenci gibi hocamın dediği gibi oturtulup işte hadi hesap ver, hadi şimdi sen de söyle bakalım diye tek tek söz verildiğini biliyoruz. Avrupa liderliğine, dünya lideri dediğimiz insanların Trump'ın karşısında tek tek öğrenci gibi oturduğunu biliyoruz. Bunlar tekrar yaşanmasın diye endişe olarak gelen bir Avrupa kanadı var. Ama tabii sonuç bildirgesinde yine Ukrayna'ya full destek, çok büyük paralardan bahsediliyor. Bir de tabii ki belki de altı çizilmesi gereken en önemli şey burada NATO'nun hızla silahlanmaya devam etti. Daha doğrusu 3.0 kısmına, o çok kutuplu dünya sistemi falan diye anlattığımız kısma bir de artık NATO'nun savunma paktı olan NATO'nun tabii ki sadece bir savunma paktı değiliz. Bunun yanında caydırıcılığımız da had safhada olmalı ve böylece Rusya da bizim için çok büyük bir tehdit diyerek buradaki bu silahlanma ya da savunma sanayi üretimini müşterek yapalım kısmını meşrulaştırdığı gerçeği de var ama açıkçası hızla silahlanıyor.
1: Hemen araya giriyorum. Çok ilginç. Hemen araya giriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Dönüyoruz oraya.
2: Efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. NATO, Ankara Devlet ve Hükümet Başkanları 36. zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Öncelikle bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz. Değerli arkadaşlar, zirvemizde geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak 1952 yılından beri ittifakın üyesiyiz. Ama biz sadece kara kuvvetlerinin tarihi 2235 yılı geçen tarihi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş büyük bir milletiz. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca üç kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2000 yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan işte bu savaş sanatımızı da kazandırdık. Gözbebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan, gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. İttifakın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız Ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki NATO KFOR harekatının Ekim ayında üstlendiğimiz komutasını 2026 Eylül sonuna kadar sürdüreceğiz. 2028-2029 yıllarında ittifak mukabele kuvvetine komuta edeceğiz. Daha burada sayamayacağımız nice misyona ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan mühimdir. Harcanan rakamlar, savunmaya ayrılan kaynaklar elbette önemlidir. Fakat gerçek caydırıcılığı 3 boyutlu derinlik, yani üstün teknoloji, yeterli ölçek ve sürdürülebilir üretim oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetler hem caydırıcılığın hem de dayanıklılığın en güçlü saç ayakları olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında son 23 yılda gerçekleştirdiği büyük atılım herkesin malumudur. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. İnsansız hava araçlarında, deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken, diğer yandan da ihraç ettiğimiz savunma sanayi ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Değerli basın mensupları, bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bu önemli hususu her fırsatta, her zeminde müttefiklerimizin ve Avrupa Birliği liderliğinin dikkatine getiriyorum. Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır. Diğer yandan müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu hususa zirve bildirisinde de özel olarak vurgu yapılmasını sağladık. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır. zirve kapsamında ev sahipliği yaptığımız savunma sanayi forumu vesilesiyle NATO'nun savunma sektörü ile daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisi müttefiklerce kabul edildi. Kıymetli misafirler, terörizm NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerimizde bu hususta atılabilecek adımları ele aldık. Ankara zirvemizde de terörle mücadelede müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmalarının önemini bir kere daha vurguladık. Görüşmelerimizde Ukrayna'da 5. yılına giren savaşın etkilerini de ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Türkiye olarak savaşın başından beri çözüm için diyalog ve diplomasiyi işaret ettik. Bu ilkeli duruşumuzu hem Sayın Putin, hem Sayın Zelenski, hem de bu sabah belirttiğim üzere müttefiklerimiz çok çok iyi biliyor. Bugün bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bugün ayrıca Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendirdik. Bizim de her aşamasına destek verdiğimiz İslamabad mutabakatını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Müzakere sürecinin zorluklarının elbette farkındayız. Burada önemli olan çözüm iradesinin mutlaka korunmasıdır. Gelgitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır. Şu gerçeği burada dikkatinize getirmekte fayda görüyorum. Bir tarafta barış umutları yeşermekteyken, öte tarafta 2 Mart'tan bu yana 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiği Lübnan'a yönelik saldırılar halen durmuyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Şehirler yıkılıyor. Lübnan toprakları adım adım gasp ediliyor. Aynı şekilde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masumun katledildiği Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Kendi güvenliğini bölgenin istikrarsızlık içinde olmasında görenler en küçük bir barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Bu savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Bölgemizin şu anda ne yeni bir gerilime ne yeni bir çatışmaya tahammülü var. Tam tersine insanlık olarak hava gibi, su gibi hepimiz barışa, huzura, istikrara ihtiyaç duyuyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemize ayrıca resmi ziyaret gerçekleştiren Sayın Trump başta olmak üzere liderlerle ikili ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Zirve marjında Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdik. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da Ankara'daydı. Bu akşam

0: Avrupa Birliği liderliği ile çalışma yemeğinde bir araya geleceğiz. Yarın da Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk liderlerini ağırlayacağız. Malumunuz önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümünü. Bu anlamlı yıl dönümünün arefesinde Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zirve hazırlıkları bağlamında yakın işbirliği içinde olduğumuz NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte ve ekibiyle zirvemizin başarıyla icra edilmesi için günlerdir büyük bir özveriyle çalışan görevlilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 2026 yılı bitmeden iki büyük zirveye daha ev sahipliği yapacağız. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Liderler Zirvesi'ni yine burada, başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hemen ardından 9-20 Kasım sırası arasında COP31 İklim Zirvesi'ni Antalya'da tertipleyeceğiz. Bu düşüncelerle Ankara zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen siz basın mensuplarına ilginiz için teşekkür ediyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Rüya Akkuş, F-35'lerin bizim filomuza katılmasıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama uluslararası medyada özellikle geniş bir yankı uyandırdı ama ben size iki açıklamadan bahsetmek istiyorum. Biri İsrail Başbakanı'na ait, şöyle söyledi: Türkiye F-35 satılmamasını istedi ve aynı zamanda bunun bilhassa Türkiye'nin ağır emellerini gerçekleştirmesi için imkan sağlayacağını söyledi. Bu da değil sadece, bir diğer açıklamada bizim NATO müttefikimizden geldi. Miçotakis bir açıklama yaptı. Yine aynı şekilde F-35'lerin satılmasını istemediğini belirterek bir yandan da şunu söyledi. Devam eden kara suları tartışması üzerinden ülkemiz Türkiye tarafından ağır savaş tehdidi altındadır dedi. Her iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu diplomatik çıkış açısından bakacak olursak F-35 sürecini sizce bir sıkıntıya sokar mı? Teşekkürler.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kırmızılı.
2: Teşekkürler. Hümeyra Pamuk, Reuters. Efendim iki sorum olacak size. Trump ilk günlerde.

0: sizinle görüşmesinde F-35 ile ilgili olumlu bir takım sinyaller verdi. Ancak az önce basın toplantısında henüz tamamen kararımı vermedim dedi. Size ne söyledi F-35 ile ilgili? İkinci sorum da Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasasında S-400'lerin sahipliğinde olmaması gerekiyor diye bir ifade var. Türkiye bu yasanın bu gereğini yerine getirmek için S-400'leri ne yapacak? Rusya'ya geri mi verecek? Başka bir ülkeye mi konuşlandıracak? Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.

0: Esra Aydoğdu, Sabah Dijital. Çelik Kubbe projesine tahsis edilen 24 milyar dolarlık devasa bütçe Türkiye'nin hava savunma mimarisinde tam bağımsızlık hedefinde ne denli kararlı olduğunu gösteriyor. Bu vizyoner adımını sadece Türkiye'nin güvenliğini değil, aslında tüm NATO'nun hava savunma kapasitesini nasıl bir üst lige taşıyacak ve müttefiklerimizin projeye olan ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Çelik Kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye, biliyorsunuz, her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.

0: Azeri Pres Ajansı, Darya Nur Cafarova. Sayın Cumhurbaşkanım, acaba Donald Trump'la görüşmenizde Kafkasya konu oldu mu?
1: Nasıl?
0: Güney Kafkasya, Donald Trump'la görüşmenizde acaba bir müzakere konusu oldu mu? Güney Kafkasya'da barış.
1: O gündemimize gelmedi ama her an telefonla yine Sayın Trump'la bu tür konuların görüşmesini de yaparız.
0: Teşekkürler.
1: Yunanistan. Görüyorsun, gözlerinden tanırız.
2: Sağ ol Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Mitsotakis yaklaşık 2 saat önce A Haber'e bir mülakatta bulunduk bu açıklamadan sonra. Deniz yetki alanları meselesini çözmemiz gerekiyor Türkiye'de dedi. Olumlu mesajlar da verdi. Yapıcı ve verimli bir dönemden geçiyoruz. Siz az önce NATO'nun 75. yılından bahsettiniz. Sağlam temelleri atıldığını bahsettiniz. Yunanistan'la Türkiye 2 NATO üyesi ülke. Siz yıllardır Türkiye yönetiyorsunuz. Mitsotakis 7 yıldır. Görüştünüz. Birçok kez burada da görüştünüz. Türk-Yunan ilişkilerinde artık yeni bir adım ne olabilir? Artık bu, sürekli var olan sorunlar var 50 yıldır. Siz çok kez uğraştınız. Bir sonuca henüz ulaşılamadı. Sadece sakin sular söz konusu. Sorun bu. Bir de ikinci sorum. Sayın Trump'la ruhban okulu meselesi gündeme geldi mi? Bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz?
1: Teşekkür ederim. Hayır, gündeme gelmedi. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. Ama şunu açık ve net söyleyeyim ki o suların sorununu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir. Bu konuda aynı düşünceyi ben de paylaşıyorum.

0: ABD ve NATO arasındaki ihtilaflı alanlarda dahi sizin olduğunuz mecralarda olmak istediğini ifade ediyor her biri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO zirvesinden itibaren aslında müttefikler arasında çıkarlar ve tehditler bakımından bir takım farklılıklar da olduğu gözleniyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve İran konusunda. Biraz önce Amerikan Başkanı Trump basın toplantısında sürekli bu konuları gündeme getirdi. Bu konuda sizin liderlik vizyonunuzun önünde, arabuluculuk misyonunuzun önünde Türkiye'nin yeni test alanları olacak mıdır NATO ittifakı açısından? Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Daha adil bir dünya mümkün. Ona çalışmamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte düşünen, uygulayan ve bu konuda adımları atması gereken her siyasetçi bu sorunu çözmek için kararlı yürüyüşünü sürdürmeli. Ben bu çözülemez demem. Tam aksine çözeriz diyorum. Hep birlikte bu adımı inşallah atacağız. İşte bu adımı atması gerekenlerin içerisinde başta Sayın Trump olmak üzere tüm dünyadaki siyasetçilerin bu konuya yürek koyması lazım, el vermesi lazım ve derdi barış olanlar bu işe her türlü katkıyı vermeli.
2: A Haber Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Sayın Trump aslında uçaktan ilk indiği andan itibaren hep yanınızdaydı. Pek çok kez ayaküstü sohbet de gerçekleştirdiniz. Hem de dün kapsamlı bir basın toplantısı da gerçekleştirdiniz. Ardından da bir görüşme gerçekleştirdiniz. Peki masada hangi başlıklar vardı? Kapsamlı bir şekilde hangi konular, hangi dosyalar ele alındı? Bir de zirve marjında görüşmeler de gerçekleştirdiniz. Size geri dönüşler oldu mu? Ankara zirvesini nasıl bulmuşlar lider?
1: Sayın Trump'la özellikle başkanlık makamında yaptığımız basın toplantımız çok geniş çerçeve bir basın toplantısıydı. Sen de bir basın mensubu olarak basın mensubu arkadaşlarımla bunları konuşmanda fayda var. Ne konuştular? Ne yaptılar? Ama gerek Sayın Trump, gerekse şahsım bu sorular karşısında gerekli olan her türlü cevabı verdik. Ama çok çok verimli bir toplantı oldu. Ve Sayın Trump da o basın toplantısından çıktığımızda çok mutlu çıktı.

0: Teşekkür ederim. Batıkan Altaş, Milliyet.com.tr. Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı? Bu merkezin özellikle Karadeniz ve Ege'deki deniz hava drone tehditlerine karşı ittifakın stratejisini nasıl şekillendirmesi öngörülüyor?
1: Biraz ses sıkıntılı geldi.
0: Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerindeki tecrübesini aktarmak üzere NATO'ya akredite etmeyi planladığı insansız sistemlere karşı koyma mükemmelliyet merkezi teklifi müttefikler tarafından nasıl karşılandı?
1: Tabii bunu şu anda bu mükemmeliyet merkezleriyle ilgili çalışmaların içinde olanlar gerekli cevabı gerekli zamanlarda

veriyorlar. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz belli bir imkana, belli bir güce sahibiz. Ve gerek gücümüzü, gerekse imkanımızı, gerekse bu mükemmeliyet merkezlerimizin çalışmasını ve bunların artışını da tüm dünyaya gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunun için Baykar önemli bir adım ve bu süreç devam ediyor. Çok ciddi dünyadan siparişler alıyorlar, almaya devam ediyorlar. Demek ki insansız hava araçlarımız, İHA'lar, SİHA'lar dünyada karşılık buldu.

0: Çağla Çınar, TRT World. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu kritik ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bu ziyaretin ardından ticaret, savunma sanayi ve bölgesel güvenlik alanlarında somut olarak hangi adımların atılmasını bekliyoruz? Ayrıca önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde en öncelikli ortaklık alanının hangisi olmasını bekliyorsunuz? Teşekkürler.
1: Öncelikle tabii ki savunma sanayi önemli adımlardan bir tanesi. Ama bunun yanında ekonomik ilişkiler çok çok önemli. Bu ekonomik ilişkilerimizi Amerika ile geliştirmek ülkemizin ciddi manada menfaatinedir. Ve bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Ve bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi. F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Sen sordun demin.
2: Ben sanırım. Fadime Özkan, Star Gazetesi. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye NATO'ya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 2004'te sizin iktidarınızın ikinci yılında İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Şimdi 2026'da Ankara'da başkentte ağırladınız NATO müttefiklerini. Benim sorum şu, bir hafta sonra biliyorsunuz 15 Temmuz'un yıl dönümü, 10. yılını anacağız. Türkiye'nin savunma sanayi, ordusu, güçlü yapısı, bunları konuşuyoruz ama Türk demokrasisinin geldiği yer bakımından da demokrasinin kadim ve kavim bir şekilde tesis edilebilmesi için de Türkiye büyük mücadeleler verdi. İşte en son 15 Temmuz'da şehitler vererek Türkiye'yi vesayet odaklarından, ajan örgütlerinden temizlemeyi başardık. Ben sizden aslında tam da bunu, yani bu 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin demokrasi açısından ve elbette savunma sanayi ordusu bakımından geldiği yeri değerlendirmenizi ama özellikle 15 Temmuz bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: 15 Temmuz konusunda aslında terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Şu anda artık Güneydoğu'da, doğuda çobanlarımız yaylada. Çobanlarımız yaylada rahatlıkla yaylak yapıyor. Sürülerini otlatıyor. Ve bakıyorsunuz yavrularına o sürüleri teslim edebiliyor. Böyle bir gündemi artık yakaladık. Aynı şekilde nehirlerde, ırmaklarda herkes yüzebiliyor. Bugünlere geldik. Bölgede toplantılarımızı, mitinglerimizi en geniş anlamda yapıyoruz, yapabiliyoruz. Demek ki süreci terörsüz Türkiye olarak ciddi bir noktaya taşıdık. Şimdi bizler de örneğin partim bütün ekibiyle bölgede mitinglerini yapıyor. Mitinglerimizi yapıyoruz. Ve bu güzelliklere kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorum.
3: Nisa Efendioğlu, TRT Haber. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi ben de yaptırımlara ilişkin bir soru soracağım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump yaptırımları kaldırdık dedi ama somut bir takvim belli mi? Yaptırımların ne zamana kadar kaldırılmasını bekliyorsunuz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden önce kalkar mı? Bunu merak ediyoruz. Teşekkür ederim.
1: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız. Sağ ol.
4: Millet Haber Ajansı Sinan Burhan. Sayın Cumhurbaşkanım, karşılama töreninde hem Yeniçeriler vardı hem Mehter takımı vardı. Biz tabii büyük bir medeniyet olarak bundan mutluluk duyduk. Çok da hoşumuza gitti ama Batılı liderler nasıl karşıladı bu tabloyu efendim? Onu merak ediyorum.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler. Güzel değil mi?

0: NTV Deniz Tüysüz. Efendim şimdi
1: yaklaştır.
0: NTV'den Deniz Tüysüz. Efendim NATO zirvesinin başladı. Yani dün akşam başladı ama bu sabah saatlerinde de bir gelişme oldu İran açısından ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump burada yaptığı bir basın açıklamasında basına yönelik yaptığı bir açıklamada bence ateşkes bitti dedi.
1: Nasıl?
0: Bence ateşkes bitti dedi İran'la alakalı olarak. Daha sonra da biraz önce buradaydı basın toplantısında. Masada anlaşmak pek mümkün değil gibi mesajlar verdi. Siz biraz önce masanın çetrefilli olduğunu söylediniz ama baktığımızda genel olarak değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir yol haritası izlenir sizce? Teşekkür ederim.

0: Masa kolay değil ya. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurmadan dağıldı. Bu masa farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlama almak. Ama bizim masamız kolay kolay dağılmaz.
1: Ahmet Örsoğlu, NTV. Yerli savaş uçağı Kaan'ın üretimi devam ediyor ama belirli bir süre uçakların sağlıklı uçabilmesi için anladığımız kadarıyla F-110 motorlarına, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilmek istenen motorlara ihtiyacı var gibi.
0: Kaanlarla ilgili mi diyorsun?
1: Kaanlarla ilgili, evet efendim. Bu motorların satışı acaba gündeme geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu motorları satacak mı? Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Peki, en arkada. Tamam. Bayan bayan.
2: Merhaba. Adım Maria Zaharaki. Yunan muhabirim. Yunanistan devlet haber ajansı için ve Open Televizyon için İstanbul'da yaşıyorum.
0: İstanbul'da.
2: Evet, evet. Başkanım, iki sorum var. İlk önce biliyorsunuz bugün Kyriakos Mitsotakis Yunanistan Başbakanı Ege Denizi'nde Türkiye'den kaynaklanan casus belli ve savaş tehdidine değindi. Yunanistan'ın karasularını genişletmesi durumunda. Açık ve net soruyorum size. Sizin için bir savaş sebebi mi? Bu ilk sorum. Ve ikinci sorum, aynı zamanda Mavi Vatan ile ilgili yeni bir yasa hazırlıyorsunuz. Bu yasa ne zaman meclise sunulacak?
0: Neyle ilgili?
2: Mavi Vatan.
0: Mavi Vatan
2: ile evet bir yasa hazırlıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. O zaman bu kanun, bu yasa ne zaman meclise sunulacak? Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Bu casus belli konusunu benim milletimin tamamına yakını bilmez. Ne olduğunu sorsan bilmez. Dolayısıyla bunlarla bence hiç milletimizi oyalamaya da gerek yok. Ve bizler de bu konuyu zaten Yunanlı dostlarımıza diyoruz ki bunlarla ne Yunan vatandaşını ne de bizim vatandaşımızı meşgul etmeyelim. Gelin oturalım, konuşalım, işi bitirelim. Bizim adımımız bu. Ve bu konu her zaman masaya geldiğinde kendilerine bunu söylüyoruz ve yolumuza da bu şekilde devam ediyoruz. Bu casus belli de bu konulardan bir tanesi. Mavi Vatan konusuna gelince, Mavi Vatan konusu da bizim için çok çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, yeri geldiği zaman da onu özellikle biz kendi içimizde ve karasularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz.
3: Mr. President, sorry, I'm here.

0: Narges Horash from Iran International Channel. Mr. President, I wanted to ask
1: Sayın Cumhurbaşkanı, size sorum şu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'na gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili duruşunuzu, görüşünüzü sormak istiyorum size. Ticari bir gemiye bir saldırı yapılmıştı. İran aynı zamanda Sayın Başkan Trump ile aranızda İran konusunu da konuştunuz mu?
2: Are you Iran?
0: I'm from Afghanistan.
1: Afganistan'dan geldim.
0: Yes.
2: Anladınız mı? Nasıl? Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. TVNet'ten Büşra Mercimek. Az önce Mark Rutte bir konuşma yaptı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın anlamsız hatta delilik olduğunu söyledi.
2: Kim?
3: Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri. Ancak ben şunu merak ediyorum. NATO'nun birleştirici gücüne inanıyorum. Barıştan yanayız dedi. NATO zirvesinde Gazze ve İsrail konusuna değinildi mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Yani İçeride olmadığım sıralarda değinmişse bilmiyorum ama Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım. Hadi al bakalım.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Emine Kaplan, TRT Kürdi. Sayın Cumhurbaşkanım, zirve kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zirvenin Türkiye açısından hedeflerine ulaştığını ve sorunsuz geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bizim tarafta, yani basın merkezinde sorunsuz geçti. İletişim Başkanlığımız çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Her şey mevcuttu. Bir de sizin tarafı merak ediyoruz. Sorunsuz geçtiğini de gördük ama sizden de duymak isteriz. Teşekkür ederiz.
2: Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten organizasyon çok çok başarılıydı. Ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ve gerek ikramlar, herhalde beğendiniz değil mi ikramları? Gerekse servisler başarılıydı. Bütün bunlar başarılı olduktan sonra bu hizmeti veren arkadaşlarıma ne diyeyim? Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Artık kifayeti müzakere edecek miyiz?
5: Bahar Feyzan, efendim, öncelikle NATO görüşmelerinde Trump'ın da açıkladığı, sizin de açıkladığınız ortak üretimden, ortak projelerden bahsedildi. Ama bu konuda Türkiye'nin önünde engeller var. Siz de değindiniz konuşmanızda bunların kaldırılması yönünde. Özellikle mesela SAFE program gibi. Türkiye'nin çok önemli kapasitesi ve önemli atılımları var savunma sanayinde. Bu konuda somut olarak Türkiye'ye bir güvence verildi mi? Hem Avrupa Birliği olmayan ülkelerinde hani üretim yapabilecek gibi mesela. Bir de diğer yandan Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda Trump tarafı, Başkan Trump tarafı bir takvim verdi mi? Teşekkür
2: takvim
5: ederim.
2: Takvim demeyeyim ama yani Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
6: Murat Yetkin, Yetkin Report'ta. Efendim, arkadaşımın sorusuna biraz açarak devam ettireceğim. Bu akşam Avrupa Birliği liderleriyle yeniden bir araya geleceksiniz. Zirve öncesinde bu konuyu çok önemsediniz. Az önce konuşmanızda da yine önemli bir kısmı buna verdiniz. Avrupa Birliği'ndeki bu oy birliği meselesini nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu konuda Avrupalı liderlerden ya da komisyondan herhangi bir işaret alabildiniz mi? Bir ilerleme ümidi nerede görebilirsiniz?
2: Tabii bize düşen görev liderlerle bu konuları görüşmek. Bugün yine Alman şansölyesiyle de bu konuyu görüştük. Tabii şimdi de gerek von der Leyen'le gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız. Hayırlısı olsun. Kifayeti müzakere diyebilir miyiz? Sağ olun. Var olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları uzunca 20-25 dakika 30 dakikaya yakın açıklaması vardı. Ardından bir yarım saat kadar da soru aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimseyi de kırmak istemedi hakikaten. Her el kaldıranın da sorusunu aldı. Hepsini de tek tek cevap verdi. Ama sanıyorum en manşet cümlelerinden biri, pek çok notum var önümde ama, bizi izlemeye devam edin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neyle ilgili? F-35'lerle ilgili soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Trump bugün pek çok yerde açıklama yapmıştı, yaptı demiştik. Açıklamalarının birinde kararımı tam vermedim, daha kararımı vermedim, vereceğim minvalinde açıklamaları vardı. O soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O da bizi izlemeye devam edin dedi Yaşar Sarı. Buradan evet, başlayalım. Şimdi pek çok manşet var, hepsini tek tek konuşacağız ama.
1: Elbette. Tabii Trump Ankara'ya gelirken birincisi Ankara'ya ikili ziyaret, daha sonra NATO için geldi. Yani zaten NATO zirvesi için gelmesinin temel sebebi kendisinin ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın davetiydi. Şimdi gelirken bir müjde verileceği ifade edilmişti.
0: Trump bizzat söyledi.
1: Evet, bunu söylemişti. Şimdi burada müjdenin farklı boyutta olma ihtimali söz konusu. Bir tarafta Kaan için ihtiyaç duyulan

0: motorların Amerika'dan bir kısmının temin edilmesi, Türkiye'nin kendi motorunu geliştirinceye kadar. İkincisi olarak da F-35'ler, F-35'ler gündeme gelmişti. Tabii F-35'lerle ilgili konuda Amerikan Kongresi'nin geçirdiği KATSA yasası bir engel olarak sunuluyordu. Oysa Türkiye'nin F-35'in hem üretimi hem de üretilen F-35'in bir kısmının alınması süreci aslında KATSA yasasından önce başlamıştı. Bunu da unutmamak lazım. KATSA yasası Türkiye'ye karşı, KATSA yasası bu arada Rusya'ya yönelik, Rusya'daki insan haklarına yönelik, Amerika'ya hasım ülkelere karşı çıkarılan bir yasa tasarısıydı. Türkiye'nin bir hasım ülke tanımı olarak içerisine alınması zaten kabul edilebilecek bir durum değil. Çünkü biz NATO gibi bir askeri ittifaka birbirinin güvenliğini teyit eden, destekleyen müttefik konumundaki iki ülke olmamız. Ama Amerikan siyasetini takip edenler de çok iyi bilirler ki Amerikan siyasetindeki aktörlerin içerisinde Türkiye ile çok da aynı Türkiye'yi çok olumlu bakmayan grupların, toplulukların, siyasetçilerin var olduğunu da biliyoruz.
1: Lobiler, lobiler.
0: Sadece lobilerde değil. Sadece lobilerde değil. Elbette İsrail lobisi, Yunan lobisi, açıkçası bana sorarsanız İsrail lobisinden sonra Amerika'da en güçlü lobi Hint lobisi. Hint lobisi. Çünkü son dönemde özellikle teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerin bir kısmı Hintli, yine Hint kökenli siyasetçilerin hatta başkan adayı olduğu dönemler söz konusuydu. Dönersek konuya, S-400'ler aslında bir bahaneydi Türkiye karşı. Aslında Türkiye karşı uygulanan yaptırım ya da F-35'lerin verilmemesinin temel sebebi Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulması. İsrail'in soykırımcı yaklaşımı onun öncesi de var. Zaten KASA yaptırımlarının bir İsrail lobisi kısmı var. Bir de tabii Rahip Brunson ve onun devam eden. Yani Trump'ın birinci döneminde bu söz konusuydu. Bugün bir açıklama vardı. Amerikan senatörlerinin NATO, Amerikan Kongresi'nde NATO eş başkanı olan, Amerikan devletinde yakın olan Demokrat Partili Shannon'ın açıklamaları var. Bu kişinin önemli özelliği şu: KATSA yaptırımlarının Türkiye karşı uygulanmasını da liderlik yapan bildirinin daha sonra da kararın çıkmasında önderlik yapan kişilerden bir tanesi olması. Bu sefer kendisi Demokrat Partili, diğer parti, Cumhuriyetçi Partili senatörlerle birlikte KATSA yaptırımlarının Türkiye'ye yönelik kaldırılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Ama şurada bir nokta var. Orada koydukları şartlar Türkiye'yi zorlayacak şartlar. Bu açıdan benim düşüncem KASA yaptırımının tamamen kaldırılmasından daha çok Türkiye'nin, Amerika'nın Türkiye'ye sattığı, işte kuyruğuna Türk bayrağının yapıştırıldığı, pilotlarının eğitim aldığı, aslında Türk malı olan ama Amerika'da kalmış olan F-35'lerin Amerikan başkanının kararıyla Türkiye'ye verilmesi. Oysa Türkiye normalde hem F-35'lerin üretim sürecinde önemli parçaların üretildiği ülke konumda olacaktı. İkincisi de Türkiye'nin zaman içerisinde alacağı F-35 sayısı ise yüzleri buluyordu. Burada sadece 5'inin gündeme gelmesi bir anlamda zaten satılmış. Aslında Amerikan toprağında, hatta bir ara şöyle
1: gasp
0: bir şey
1: edilmiş.
0: Tabii, hatta

0: şöyle bir şey olmuştu. Dediler ki bu uçakların bizim ambarda, hangarlarda durmasını, kirasını verin demişlerdi.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda evet olumlu, olumlu adı. Ama bu şu demek değildir, kasa yaptırımların kaldırılacağı anlamına gelmez. İkinci sebep de Kasım'a seçimlere çok yakınız. Kasım seçiminde zaten kongrede o dengelerin bozulması, özellikle Türkiye'ye karşı sadece stratejik sebeplerden değil, başka sebeplerden dolayı da olumlu ya da Trump'a yakın olmayan senatörlerin ya da temsilciler meclisi üyelerinin gelmesi zaten bu süreci daha da zorlaştıracak. Bu konuda olumlu bakan senatörler bile şunu söylüyor. Diyor ki sadece bu S-400'lerin Türkiye'den alınması ya da Türkiye'nin kullanmaması yeterli değil. Başka ülkeye verilmesi bile sorun. Yani tamamen ortadan kaldırın, parçalayın şeklinde. Dolaylı olarak ifadeleri söz konusu. Burada nüanslara bakmak lazım. Ama şunu da söyleyebiliriz. Trump'ın Türkiye'ye gelmiş olması, NATO'nun ikinci defa, son yıllarda ikinci defa, yani 2024-2026'da tekrar burada zirve toplantısının yapılması, Türkiye'nin NATO içerisinde bir tarafta Amerika'yı, bir tarafta NATO'nun Avrupa Birliği üyesi üyelerini düşünelim. Türkiye'nin belli bir ağırlığının, NATO içerisindeki ağırlığının arttığını gösteriyor. Bir de oluşturulmaya çalışılan Avrupa güvenlik mimarisinin içerisinde Türkiye'yi katmak istiyorlar. Fakat Avrupa Birliği'nin savunma sanayini geliştirmek için önerdiği SAFE programına Türkiye'yi dahil etmiyorlar. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Bu zirve toplantısı sırasında yapılan en önemli anlaşmalardan bir tanesi Türkiye ile İngiltere arasında yapılan. Çünkü bu iki ülke gerek Trump'ın işte NATO'da Avrupa'nın sorumluluğunun arttırılması, yani taşının altına daha fazla Avrupalı ülkelerini koymasını istemesi, diğer tarafta Avrupa Birliği içerisinde bazı üye ülkelerinin Amerika'nın dışında bir otonom güvenlik yapısı oluşturma adımlarını atması, bunu dengeleyebilecek en önemli iki aktör hem Avrupa'nın içerisinde olup, ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dışında olan iki, Avrupa'nın da iki uç noktasında olan iki ülkenin
1: bir de 2004'ten 2026'ya Türkiye ile ilgili çok değişen süreçler var.
2: Evet.
1: 2004'te de Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuydu.
0: Asker sayısı olarak ama şu anda
1: işte savunma sanayinde yapılan o atılımlar. Yani artık su taşıyarak değirmen dönmüyor. Değirmene artık bir yerden su net bağlı, taşımıyoruz onu.
0: Tabii.
1: Orada yaptığımız atılımlar Türkiye'nin yerini böylece değiştirmiş oldu. Burada çok büyük bir etkisi var savunma sanayi.
0: Kesinlikle. Zaten bu NATO zirve toplantısındaki ana başlıklardan bir tanesi savunma harcamalarının işte bir önceki zirve toplantısında %5, 2035 itibariyle %5'e çıkarılması tekrar teyit edilmesi, Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya 70 milyar euro yardımın bu sene verilmesi, Hürmüz'ün seyri sefer serbestliğine sahip olması, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması, bir de savunma sanayine yapılacak yatırımlar konusu bunun Türkiye'deki zirvede gündeme gelmesinin en önemli sebebi bu savunma sanayi konusunda Türkiye'nin çok büyük adımlar,
1: atılımlar yapması. Zaten hem ABD Başkanı Trump hem de AB'li liderler gelmeden önce buna vurgular yaptılar. O maddede müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklarından ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona vurgu yaptı. Savunma sanayi ürünlerine yönelik ambargolar amasız fakatsız kaldırılmalı dedi. Cemal Zeyir, size geliyorum. Evet. Şimdi önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi böyle zirveleri konuşurken NATO zirvesi dediğimizde hem bir güvenlik zirvesinden bahsediyoruz elbette. Bir güvenlik paktından bahsediyoruz ama bir yandan da işin temelinde ekonomi var. Ekonomi vazgeçilmez. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gemi inşası projesinden bahsetti. Amerika ile beraber. Öncesinde de NATO'ya dair verdiği mesajda şöyle bir şey dedi. Birçok müttefikten dedi savunma sanayinde çok ilerideyiz. Kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten nadir, ender müttefiklerden biriyiz dedi. Bu vurgu önemli. Tabii. Müttefiklere mesajı verdi. Bir de şunu dedi. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil, binlerce yıllık savaş sanatımızı da kazandırdık. Bu minvalden bakalım biraz.
2: Şimdi bir son cümleden giriş yapalım o zaman. Binlerce yıllık savaş sanatı kazandırmamızı gösteride gördük. Yeniçeri Mehter Marşı'yla karşılama yaptı. Binlerce yıllık geçmişimize atıf yaptı. Rahmetli Haluk Dursun Hocam, eski Kültür Bakan Yardımcımız, bu Mehter grubunu ve şeyin karşılamaya katımı, atlı birliğimizin karşılama katılmasıyla ilgili çalışmaya yapmış ve Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu törenlerde uygulanmaya girdi. Bu da bizim binlerce yıllık at sırtında o günden beri savaşçı milleti olduğumuzu gösterdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu az önce. Evet. O soru, Mehter Marşı karşılamayı nasıl karşıladılar dedi Batılı liderler diye soruluyor. Hepsi övgüyle bahsetti. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler diyor Cumhurbaşkanı.
2: Evet, çok güzel. Şimdi ekonomik olarak olaya baktığımızda az önce Yaşar Hocam dediği gibi bu zirvede 2035 yılına kadar savunma harcamalarında her bir ülkenin %5 gayri saf milli hasılası %5'in savunma harcamalarına ayırması teyit edildi. Bu manada baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en iyi pozisyonda olan başında Türkiye geliyor. Şu anda %3,5'unu gayri saf milli hasılasının resmi olarak ayırdığını görüyoruz. Ama bana göre biz savunma sanayine yaptığımız yatırımlar ve bunun çok daha ötesinde olduğumuzu gösteriyor. Bunu nereden görebiliriz? Mesela diyelim az önce verdi Amerika Birleşik Devletleri Trump'la yapmış olduğu görüşmede denizcilik, yani gemi sanayi ile ilgili savunma sanayinde işbirliği yapılabileceğini, Türkiye bu işte rol alabileceği ile ilgili görüştü, konuştu. Gerçekten de Türkiye şu anda askeri tersanelerinde ve sivil tersanelerinde çok sayıda savaş gemisi yapılıyor. İşte TCG Anadolu dediğimiz tiplerden aynı anda 8 tane birden yapıyor. Eğer Yalova'daki tersanelerimizi gidip görebilirseniz ya da başka yerde tersanelerimizi, bunları bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu anda çok güçlü bir hale geldik. Ve biz aynı zamanda ne yaptık? İşte diyelim denizaltılar yaptık. Denizaltımızı yapabiliyoruz ve bunlara tarihi isimleri de vermeye başladık. Onun dışında ne yapabiliyoruz? SİHA'ların, İHA'ların inip kalkabilecekleri olan savaş gemimizi yaptık. Bunun dışında işte şimdi geliştirmemizde uçak gemimizi geliştiriyoruz ve onu da yakında büyük ihtimalle birkaç yıla kalmadan indireceğiz. Çünkü bizde bu süre gemide çok hızlı geçiyor. Mesela motor yapmak zor bir iş, yani uzun zaman alıyor. Onun için işte F-35 Kaanların motorlarını yapıyoruz. Kaanlar hemen devreye sokabildiğimiz için, yani diğer aksanlar için de bitirdik. Kolayca yapabiliriz yani şu anda. Çünkü siparişler de aldık.
1: Motoru geliştiriyoruz zaten bir yandan.
2: Motoru geliştiriyoruz zaten.
1: Oradan motoru Amerika'dan motor alacağız, kendi motorumuzu yapmayacağız anlamına gelmiyor. Yani İzleyenler yanlış anlamasın.
2: TUSAŞ'ın açıklamasına göre de zaten biz F-35'in, Kaan motorlar, F-34.000 motorlarını zaten geliştirmesini bitirdik. Ama seri üretim dediğimiz süreti, o başka bir şey. Onun için birkaç yıla ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Yani en iyi erken 2028'ler gözüküyor. Yani burada bir savunma sanayi ciddi bir ekonomiye dönüşüyor. Bir taraftan bizim için riskli, çünkü ciddi bir gayri safi milli hasılasından pay alacağız. Ama öbür taraftansa gelişmekte olan savunma sanayimize yatırım yaparak, yatırımların kapasite arttırıcı etkisinde yararlanarak Türkiye savunma sanayinde geliştirmiş olduğu bu ürünleri diğer sanayilere, yani diğer endüstri kullarında yayarak endüstriyel kalkınmasını hızlandıracak.
1: Evet. Zaten başlı başına sadece savunma sanayi, işte füze, uçak, top, mermi üretmek değil, değil mi? Yani tabii, bunun tabii altında gelişen yüzlerce ayrı sanayi kolundan bahsediyoruz. Yüzlerce farklı kol.
2: Elektronikten makineye. Evet. Her türlü alanda savunma sanayinin ürettiği camdan optiğe kadar ne isterseniz. Yani savunma sanayi de, çünkü o bir uçağa baktığınızda ya da bir tanka baktığınızda, bir gemiye baktığınızda yüzlerce, binlerce çeşit. Mesela bir F-16'da 1 milyon parça var. Yani 1 milyon parça. Onun tasarımında çalışan bir Türk vardı, vefat etti. Beraber onunla bir Çevre Şehircilik Bakanlığı projesi yürütmüştük. İş akışlarını çizmişti mesela. Olağanüstü bir şeydi. Kader erken aldı aramızdan. Onun dediğine göre 1 milyon parçanın iş akışlarını çizdik dedi. Müthiş bir şey. Şimdi bu demek istediğim şu. Savunma sanayinde Türkiye ciddi bir ekosistem oluşturdu. Ve bu ekosistem kapasite arttırıcı etkisiyle savunma sanayi yoluyla Türkiye ekonomik kalkınmasında katma değeri yüksek ürünlerde dünyada gidip en üste doğru çıkacak. Biz daha önce neydi? Tekstil sektöründeki gelişmelerle gitmeye çalışıyorduk. Tarım ürünleriyle gidiyorduk. Bu buraya kadar. Bütün kalkınmış ekonomiler önce tarımdan sanayiye, sanayiden kalkınmasını yönettiler. Ama biz tarımdan endüstri sanayiye dönmeden bir anda hizmet sektörüne döndü Türkiye. Yani çok hızlı bir şekilde hizmet sektörü büyüdü. Ama şu anda ne oluyor? Savunma sanayine ciddi yatırımlarla tekrardan bunu endüstriye, yani sanayiye giren ve bunda büyük bir artış göstereceğiz. Bununla birlikte işte TUSAS'ından Aselsan'ına, Baykar'ından birçok değişik şirketimize, Türkiye'nin 3000'den fazla şu anda savunma sanayi şirketi var. Ve bunların büyük çoğunluğu ihracat yapıyor. Onun için burada bu ayak, yani bu NATO zirvesinde savunma harcamanın arttırılması bir taraftan dezavantaj olarak görülse de ayrılacak gayri safi milli hasılasından, öbür taraf bizim için de
1: uzun vadede
2: bizim için ise Türkiye için de bir fırsata dönüşüyor. Çünkü biz savunma sanayine ciddi bir yatırım yaptık ya, bunu devam ettirebilmek için talep olması lazım. Talepler de önünü açmak için bu toplantıda ne oldu? Az önce Cumhurbaşkanımız vurguladığı bir şey vardı. Savunma sanayiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Yani bizim ürettiğimiz silahların Avrupa Birliği ülkeleri ya da NATO diğer ülkelerine satışının kısıtlanmasının önlenmesi. Ya da ihtiyacım olan bazı parçalar oluyor. Şimdi ben daha önce de projelerde görev aldım. Savunma sanayi projeden görev aldığımda gördüğümüz şuydu. Herhangi bildiğiniz bir motor ya da başka bir şey, yani uçaklardan ya da gemilerden, Aselsan ya da diğer şirketlerimiz bir ürünü bu sene bitirmiş olması lazım diyelim. Ama bakıyoruz ki bir proje geliyor, 24 ay daha uzatıyoruz projeyi. Niçin? Şu parça işte Kanada'dan alacaktık, anlaşmamız başlıyordu, geldi ya da Norveç'ten ya da bir başka AB ülkelerden alacaktık, anlaşmamız buydu. Ama onlar o arada Türkler bunu başardı deyince vermiyorlar. Yani az önceki lobilerin, diğerlerin işbirliğiyle. O zaman ne yapıyor? Türk mühendisini devreye sokuyor.
1: Biz aynısını yaşadık sınır ötesi operasyonlarımızda. Kanada'dan alacağımız mercekler vardı.
0: Tabii mercekler.
1: İHA SİHA'larda kullanacağımızı vermediler. Terörle mücadele ediyoruz diye. NATO'daki müttefiğimiz.
2: Evet, müttefik.
1: Sonra biz yaptık.
2: Evet, yani Allah'a çok şükür ki. Allah benim gözümde, yani ben teknik üniversitede çalışıyorum ki 33 senedir Gebze Yüksek Teknoloji ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Gördüğüm şuydu. İlk başladım ki ya herhalde Rabbül Alemin bizden şeyi kesmiş, yani bu derin bilgiyi, ki biz ciddi buluşlar yapamıyoruz. Ama geldiğimiz noktada bu savunma sanayindeki gelişmeler, kuluçka merkezleri, teknoloji merkezleri, tekmerler, organize sanayi bölgede Rabbül Alemin sanki bize bir dokunma yaparak müthiş buluşlar yapıyor gençlerimiz. Ve o bize verilmeyen parçaların hepsini Türk çocukları tasarlıyorlar, dizayn ediyorlar. Biraz zaman alıyor.
1: Evet.
2: Ama vazgeçmiyorlar. Onun için ciddi bir kalkınmamızı da bu savunma sanayi ile ilgili alınan kararlar büyük etki yapacaktır. Ya, zaten biz her ne kadar önümüze engeller konsa da bir nevi ambargo gibi düşün. Onları deliyor. Mesela İtalya ile delik mesela. Baykar ne yaptı? İtalya'nın dünyaca en meşhur şirketten biriyle anlaşma yaptı. Artık zarar eden bir şirketi artık ayağa kaldırdı ve ciddi büyük ortak olarak iş yapıyor. Ya da diğer şirketlerimiz İspanya ile de diğer bazı Avrupa ülkeleriyle anlaşmalar yaparak onları ne satıyorsun? İhtiyaçlar olduğu zaman onları kaldırıyorlar. Ama onların ihtiyacı yok da bizim ihtiyacımız varsa orada önümüze bir engel gibi duruyor. Ama bunların hepsini bizim bu yüksek teknoloji zor

0: oyunu bozar, oyunu bozuyoruz.
1: Evet.
2: O %5'lik gayri safi milli hasılanın 2035'te savunma harcamalarına çıkarılması istenenin %3,5'u savunma sanayi genel envanterinde olan şeyler için, %1,5'u ise altyapı ve savunma sanayinin geliştirmesiyle ilgili. Bu açıdan Cemal Hocam'ın ifade ettiği gibi bizim Türkiye'nin o anlamda yaptığı yatırımlar o %1,5 kısmının önemli bir kısmını. Altyapı derken buna hızlı tren olsun, çünkü savaş anında taşınma, sağlanma imkanının olan o altyapının da olması lazım ki o anlamda Türkiye o %5'e 2035'e kadar rahatlıkla ulaşabilecek.
1: Yani. Fatma Yeşilkoş, şimdi bu F-35 ve savunma sanayi ile ilgili ekleyecekleriniz varsa alayım. Ama bunun devamında şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözüne şöyle başladı. Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın sınandığı bir dönemde bu zirveyi yaptık dedi. Şu dönemi biraz açalım. Nasıl bir dönem? Hocalarım, o sınama dediği nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan?
3: F-35 ve katsayı yaptırımları için detaylı konulara girdiler. Dilerseniz ben direkt sorunuza cevap vermek isterim. Şimdi çok uzun süredir NATO içerisinde çok büyük bir fikir ayrılığı söz konusu. Biz her defasında şunu tartıştık. NATO dağılacak mı? Acaba ABD NATO'dan çıkacak mı? Ayrılacak mı? Gibi sorularla gündemi, aslında NATO gündemini konuşuyorduk. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı şöyle bir gerçekle yüzleştirdi ki demek ki tarih tekerrürden ibaret ve Rus tehdidi tam anlamıyla yok olmamış. Baktığınızda NATO 2 dediğimiz neydi? İşte Sovyetlerin yıkılması ve Berlin Duvarı'nın çökmesiyle beraber artık NATO misyonunu değiştirmişti ve özellikle güvenlik ve kriz odaklı bir yaklaşımla görevini yerine getiriyordu. Ancak Kırım'ın ilhakıyla başlayıp ve Ukrayna ile başlayan o 2022'deki savaşla birlikte Avrupa'da artık şu gerçekle yüzleşti. Güvenlik mimarisi salt NATO'da olmamalıymış. Bir de bunun üzerine, evet, Trump'ın ilk başkanlığından sonra Joe Biden'ın gelmesiyle Avrupa biraz rahat bir nefes almıştı ama tekrardan Trump'ın başkanı olmasıyla birlikte o gerilim ve ittifak arasındaki gerilim çok daha artmaya başladı. Çünkü Trump'ın belirsiz politikaları, Avrupa'ya sürekli olarak vermiş olduğu ultimatumlar çok fazla Avrupalı liderler tarafından benimsenemedi. Çünkü Avrupa hep güvenlik mimarisini NATO'ya yıkmış ve biz ekonomik ve refah politikalarla, liberal politikalarla devam edelim. Nasıl olsa bizi koruyan bir NATO var.
1: Trump tam olarak bugün onu söyledi.
3: Evet.
1: Biz sizi korurken siz dedi orada ülkenizi geliştirdiniz. Evet. Ekonominizi düzelttiniz dedi. Burada ekonomisi çok iyi olan ülkeler vardı. Bizim sayemizdeydi dedi.
3: Evet. Doğal olarak hiçbir zaman güvenliğe, ekonomiye ve liberal politikalara vermiş olduğu öncelik kadar vermediler. Çünkü NATO'nun varlığına güveniyorlardı. Bir de üzerine şimdi İran-ABD-İsrail savaşında biliyorsunuz ki ABD bu operasyona, destansı öfke operasyonu diye başlattıkları savaşa dahil olunca sürekli olarak NATO'yu yanında görmek istedi. Tek başına mücadele etmek değil de bu savaşı yürütmek değil de NATO'daki müttefiklerine de İran'a karşı safta yer almalarını istedi. Fakat NATO dedi ki bizim savaşımız değil, sen burada İsrail'in peşine takıldın gittin.
1: Bu bir savunma paktıdır. Dediler.
3: Evet, savunma. Baktığınızda coğrafi olarak İran'ın ABD'ye saldırdığı bir husus da yok. Sonuç olarak ABD bu savaşı başlattığında İran misilleme olarak ABD'nin üstlerine, bölgedeki üstlerine bir misilleme yanıt verdi. Doğal olarak NATO'nun 5. maddesinin çalıştırılması için gereken bir husus da yok.
2: Oradaki Amerikan üsleri NATO üssü değil.
3: Evet. Bir de üzerine şimdi Rusya-Ukrayna savaşında Rus İHA'ları çoğu zaman Polonya'yı, Romanya'yı taciz ediyordu. Hemen 4. maddeyi önce dediler ki toplanalım Avrupalı liderler ve 5. maddeyi devreye sokmak için herkesin fikrini alalım. Fakat ABD dedi ki hayır, burada taciz edilecek bir şey yok. Bu savaş dedi NATO'ya sıçramış bir savaş değil. Avrupalı liderler orada da NATO'yu kullanamadı. Şimdi baktığınızda şunu dediler. Biz zamanında Rusya-Ukrayna savaşı için sizi yanımızda görmek isterken NATO şimdi ABD için tekrar çalıştırılamaz. İşte bir tek sadece 11 Eylül 2003'te kullanılan NATO bir daha 2026 yılında 23 sene sonra işlemedi. Doğal olarak bunun da rahatsızlığı üzerinde ABD'nin oluşmaya başladı. İşte Merz'le bir takım tartışmalara girdi. İşte Meloni ile ayrı bir gerilim başladı. Hatta Almanya'dan ABD askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir karar verdi Trump. Bunlar olunca biz de şunu dedik. Acaba Trump gerçekten uluslararası örgütleri sorguladığımız, işlevsizliğini konuştuğumuz bir zaman diliminde NATO'dan ayrılacak mı? Veya NATO kendi içerisindeki bu ittifak birliğini ne kadar koruyabilecek? İşte İspanya'nın başından beri istediği şey tekrardan bu ittifak ve müttefik duygularını güçlendirmek. Liderler aslında buraya gelirken bir nebze NATO'nun tekrardan güçlenmesi için ve 5. maddenin caydırıcılığını tekrardan etkin edebilmek, buna güvenebilmek maksadıyla müttefiklerin bir arada olmasını, kendilerine güvence ve garanti verebilecek yönde destek ortamı sağlanması açısından bir bagajla geldiler. Şimdi baktığınızda böyle bir zirvede bu kadar dünya liderinin bir arada olması, dünya küresel sistemindeki o belirsizlikleri ve siyasi istikrarsızlıkları konuşuyor olması çok çok önemli, çok anlamlı. Şimdi sonuç bildirgesine baktığınızda da Erkan Bey, evet Hürmüz Boğazı'nı görebiliyorsunuz. NATO 3.0 vizyonuna zaten olanak teşkil eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Ukrayna'ya verilecek destekleri görebiliyorsunuz. Özellikle burada Gazze sorusunu çok çok anlamlı buluyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çünkü Gazze meselesi sonuç bildirgesinde yer almasa dahi özellikle kendisinin bunun masaya öne sürdüğünü ve liderleri sürekli olarak hatırlatarak...
1: Ben sürekli dile getirdim ama Rutte'nin dile getirdiğini görmedim dedi değil mi? Ben yanlış duymadım.
3: Aslında uluslararası topluma ve uluslararası örgülerde her defasında Türkiye'nin Gazze meselesine öncülük ettiğini ve tekrardan gündemi hatırlattığını biz biliyoruz. O yüzden tekrardan bu konunun konuşulması, en azından Sayın Cumhurbaşkanımızın yine her zaman olduğu gibi defaatle hatırlatması ve orada gerçekleştirilen soykırıma yine onların yüzüne çarpıyor olması bile aslında çok çok önemli. O yüzden şimdi NATO önümüzdeki süreçte bu birliğini koruyabilecek mi sorusu. Kritik bir soru. Ben NATO'nun dağılacağı kanaatinde değilim. O belki İran'daki Hürmüz Boğazı'ndaki olan gerilimle beraber NATO içerisindeki o çatırdama olsa dahi bana kalırsa tekrardan NATO bir dağılma süreci içerisine girmeyecek. Şimdi bir de Trump'ın ikinci başkanlık seçimin haricinde işte Kasım ayında ara seçimler var. Akabinde ABD başkanı netice itibariyle değişecek. Sonuç olarak Trump'ın da ikinci başkanlık dönemi. Bir de uluslararası örgütlerdeki o NATO'nun 5. maddesindeki o caydırıcılık ABD'nin de çok işine gelen bir husus. Zamanında bir tek ABD için kullanılmış bir maddeden bahsediyoruz. Fakat uluslararası örgütler işlevsiz mi? Evet, Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nden NATO'ya kadar maalesef gerçekten kendi amacına, nihai amacına hizmet edemeyen uluslararası örgütler mevcut. Önemli olan bu uluslararası örgütleri tekrardan amacına hizmet ettirebilecek şekilde bir birliğin oluşturulması. Ama Trump'ın konuşmasına bakıyorsunuz, İspanya'ya hayır diyor, hiç sevmiyorum, bana hiç destek olmadılar. Siz bana İran Savaşı'na destek olmadınız dedi. Hemen Mark Rutte dedi ki hayır, Almanya'dan size üslerimizi kullandırdık dedi. Ama İngiltere yapmadı dedi. Tek tek hesabını tutmuş bunun. O yüzden bu kinle, bu aslında hesap makinesiyle, zihnindeki bu hesapla gezen Trump, evet bunları unutmayacaktır. Fakat bunu söylemesinin sebebi de bana kalırsa, eğer önümüzdeki günlerde Trump'ın da dediği gibi ateşkesi ben sonlandırdım, benim için artık ateşkes bitmiştir, yani arabulucular da çok yorulmasın, zaman kaybetmesin demesinin altında tekrardan Hürmüz'de bir operasyon adı altında başlatacağı savaşta NATO müttefiklerine yanında olup olamayacağının aslında biraz mesajını almaya çalışıyor gibime geliyor benim.
1: Yani o halde o dünkü saldırı, hemen döneceğim. Evet. Dünkü ABD'nin saldırısı
3: üzerine
1: bugün, işte belki de bu gece saldıracak. Öyle söyledi zaten. Çok ağır bir saldırı.
3: Yani her zaman aslında üst perdeden de konuşuyor.
1: Bunun NATO zirvesinde yapması saldırıyı ve bu gece için tehdidini de NATO zirvesinde ifade etmesi. Yani NATO ülkelerini belli bir yerde yanında olmaya
3: değil misiniz?
1: Ya da zorunlu tutmaya mı çalışıyor?
3: Evet, aslında biraz onun bence fragmanı gibiydi orada, tekrardan buna vurgu yapması. Evet, Trump her defasında yüksekten perdeyi açan birisi, yani eli her zaman
1: Hürmüz'ü NATO temizleyecek dedi mesela.
3: Medeniyetinizi yok edeceğim diye tehditlerini de biz çoğu zaman duyduk. Ama şimdi mayın temizleme veya Hürmüz'e tekrardan olası bir müdahalede artık yanında olmak zorundasınızı hissettirmek amacıyla bence öyle bir konuşma yaptı gibime geliyor.
1: Peki Cemal Bey, bir cümle.
4: Burada katkım şu, yani İran 2 gün önce bu gemileri vurarak
0: kendini başına bela almaya devam ediyor. NATO zirvesi var. Trump'ın elini güçlendirdi. Milleti yaklaşık NATO'ya üye olan ve diğer ülkelerin bütün devlet başkanı, başbakanlar burada. 13 tane cumhurbaşkanı, 26 tane başbakanın olduğu bir yerdesin yani. Elini güçlendirip Trump'ın bu 5. maddeye daha fazla vurgu yapmasını, NATO ülkelerini desteklemesini sağladı. Hem de şey yaptı. Yani kendi, yani bizde Anadolu'da bir söz var. Ürmesini bilmeyen köpek ürer kapıya kurt getir. Yani sen tam her şey koşuluyor. NATO zirvesi var. Trump'ın eline böyle tepside sunuyorsun. İstediğini al. Ama bunu İran istiyor.

0: 2015'te birkaç sene önce şunu konuşuyorduk biz. Macron bir gün çıktı ve dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullandı. Biz o günden bugüne işte konuşuyoruz, sınamalar. Belki de Rusya-Ukrayna savaşı NATO ülkelerini tekrar bir araya getiren durum oldu. Ve bundan sonraki süreçteki sınamalar da bunun etkisini artırarak devam ettirecek. Ama bugün notlarıma bakıyorum. Rutte'nin açıklaması şöyle bir şey benim dikkatimi çekti. Zirve son derece başarılı dedi. NATO artık bundan sonra daha da güçlü olacak dedi ama şöyle bir şey söylemek zorunda hissetti kendini. NATO birlik içinde. Yani ona öyle bir şey sorulmamıştı aslında. NATO birlik içinde. Her şey yolunda deme zorunluluğunu hissetti kendinde. Şunu sorayım. NATO her zamankinden bence onu sorayım size. Daha güçlü ve birlik içinde mi?
1: Yani verilmek istenen imaj kesinlikle o. Böyle de söylemek zorunda hissetti dediğiniz gibi. Çünkü herkes aslında farkında. Bütün ülkelerin burada NATO içerisindeki, ittifakın içindeki ülkelerin aynı şeyi istemediği, aynı şeyin peşinden koşmak istemediği ya da bir ülkenin hedef gösterdiği ülkeyi hep birlikte düşmanlık etmek istemediği ile alakalı. Burada zaten temel bir sorun var. Bu NATO üyelerinin de bildiği bir şey. NATO üyelerinin de dile getirdiği bir şey. Ama tabii ki tüm bu eleştiriler yapılırken bir taraftan da bir arada durmak için, silahlanmak için, savunma sanayine işte satın almasına, üretimine devam etmek için de o birlik mesajının tabii ki Rutte tarafından verilmesi gerekiyordu. Çünkü o savunma sanayindeki işte payın arttırılmasıyla alakalı verilen mesajda Rutte özellikle diyor ki biz bunları birlikte üretelim. Yani NATO müttefikleriyle üretim yapalım. Hani birlikte durduğumuz, işte aynı düşmana karşı savaştığımız, bir taraftan da birlikte ürettiğimiz Türkiye'nin de yol göstericiliğiyle, Türkiye'nin işte savunma sanayisiyle katkıda bulunarak, örnek olarak ya da ortak projeleriyle biz ABD'nin üzerimizden çektiği o koruyuculuk şemsiyesini, o çatırdayan yerleri yavaş yavaş tadil edelim. Şimdi bunu söylemek için mecburen tabii ki Avrupa ülkelerinin de aynı yerde olduğunu, NATO içerisindeki Avrupa kanadının da aynı yerde olduğunu söylemek tabii ki durumunda kalıyor. En başından beri konuştuğumuz kime karşı yapılıyor bütün bu silahlanma, bütün bu satın almalar? Biz bir savunma örgütüyüz, o zaman caydırıcı olmalıyız deyip bir taraftan da bu kadar fazla bu işe, savunma işine, daha doğrusu bu silah satın alma ve üretme işine, teknolojik olarak da bu işin işte yeni yönlerine de yatırım yapacağız diye altını sürekli çizilmesi kısmına bir şekilde bir pozitif bir mesaj tabii ki vermek durumunda da kalıyor. Şimdi ABD'nin onları korumadığını biliyor. Birlikten bahsederken Trump bu geldiğinde de söyledi. Biz artık bedava kimseye bir şey vermiyoruz diye söyledi. Açık açık söyledi. Ya da işte sonuç bildirgesinde tamam Rusya'dan bahsedilmiş ama mesela daha öncekilerde Çin'e de atıflar vardı. Çin'le alakalı. Evet, ne olacağıyla ilgili endişeler vardı. Bu sefer sadece Rusya'dan bahsedilmiş. Birlikteyken Trump'ın illa olumlu mesajlar vermeliyim diye çok da kendini yormadığı, bakın, bir zirveden geçtik. Yani Avrupa kanadından bahsediyorum. Ama Rutte çıkıp tabii ki hiçbir sorun yokmuş aralarında. Aslında ABD ile bu aralarındaki çatlak kısa vadede giderilebilecekmiş. Ya da ortak bir düşmana ya da ortak müttefiklik anlatısında %100 entegreymiş gibi açıklamalar yapıyor. Ama tabii işin aslı şu anda hiç değilse kısa vadede öyle görünmüyor. Çünkü ortak çıkarlar noktasında sorunları var. Bu çok kutuplu sistemde ülkeler bu ABD'nin düşman olarak adettiği ya da Avrupa'nın düşman olarak gördüğü ülkeler hepsi aynı yerde kesinlikle şu anda toplanmıyorlar. Çünkü ticari ilişkiler var. Başka bağlar kuruldu. Enerji ilişkileri var. Farklı çıkar grupları bir araya geldi. Sadece devletler değil, devlet dışı aktörler. Birçok burada alt başlık artık birlikte hareket etmek istiyor. Ve tek bir düşman anlatısının da şu anda %100 etkili olduğunu bugünden söylemek hiç kolay değil. Her ne kadar söylemde Rusya işaret edilmiş olsa da bu çatlağın arasının açılması çok daha muhtemel görünebilir. Çünkü İran saldırıları, İran'a yapılacak olan saldırılar şu anda tamamen bitmiş değil. Rusya-Ukrayna meselesi de tamamen bitmiş değil. Rusya-Ukrayna meselesinde...
0: Hatta savaş daha da ağır koşullarda ilerliyor.
1: Devam edebilir, artabilir. Bakın şu anda nereye evrileceğiyle alakalı %100 böyle olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü ben Putin'le de iyi görüşüyorum. İşte Zelenski'yle de iyi görüşüyorum. Bağlarım

0: iyi, bazen biriyle iyi, bazen diğeriyle iyiyim gibi şeyler
1: İkisi de
0: söylüyor.
1: Masaya gelmek istiyor dedi Trump.
0: O zaman neden çözülmüyor? O zaman bunu sormak lazım. İkisi de masaya gelmek istiyorsa sadece Avrupa'nın bu Rusya bizim için tehdit söylemi üzerinden mi bu savaş devam ediliyor? Çünkü Ukrayna'ya bakın verilecek destek oldukça büyük bir destek açıklandı. Ve Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, NATO kanadının içindeki Avrupa ülkelerinin de bu taahhütü vermesi beklendi. Yine Ukrayna'nın yanında olunması beklendi burada bir taraftan.
1: Peki bu, o zaman şununla nasıl beraber masaya konuşalım isterseniz. Şöyle Putin geçtiğimiz haftaydı sanırım. Şöyle bir açıklamada bulundu. 2022'de İstanbul'da varılan mutabakat çerçevesinde görüşmelere devam edebiliriz. Bir masa etrafında buluşabiliriz. Hatta davet etti bizi.
0: Sonra ne oldu?
1: Peki evet. Sonrası işte.
0: Drone burada, saldırıları.
1: Burada evet saldırılar. Söylemek istediğim şey acaba hala üçüncü taraf ülkeler, Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler veya farklı ülkeler savaşın devam etmesi konusunda ısrarcı mı? Çünkü Rutte'nin açıklamasında zirve başlamadan önce Ukrayna'ya ne ihtiyacı varsa vermeliyiz dedi.
0: Evet. Evet.
1: Trump masaya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi dediği süreçte Rutte bambaşka bir şey söyledi. Ve bugün o sonuç bildirgesinde de yine işte 70 milyar avro yardımdan bahsediliyor.
2: Orada sadece 70 milyar avro 2020 yılın 26 yılında... Aynı boyutta da 2027 yılında. Bu şu demektir, savaşın 2027 yılında devam edecek mi?
0: Yatırım yapıyorlar devam evet. etmesi için. Evet. Yani burada Trump'ın söylediği o müzakere masası, o her an aslında bir şeyler olabilir, iyi yönde bir şeyler olabilir mesajının işte Rutte kanadı tarafından çok da desteklenmediğini görüyoruz. Onun için o herkes aynı yerde duruyor, müttefiklik bir arada kısmı şu anda hakikaten realiteyi çok fazla yansıtmıyor. Bir de İran meselesi içinde tekrar saldırılar başlarsa nasıl bir ortamın içine düşecekler? Tekrar saldırılması noktasında işte... Sadece mayın temizlemeye yardıma geliriz denmişti ama bir sıcak çatışma, bir operasyona eşlik etmeyeceklerini söylediler. Yeniden başlarsa bugünkü görüşmelerden sonra bu aradaki Avrupa ve ABD arasındaki bu işte açılan gediği belki Türkiye'nin biraz daha kapatmasını ya da orada bile bakın bir arabuluculuk yapmasını, biraz daha tarafların arasındaki o sert rüzgarları biraz daha belki yumuşatması da mutlaka beklenmişti. Çünkü Türkiye yıllardır zaten birçok krizde ortak bir zemin sunmaya çalışıyor. NATO'nun içerisinde bile ortak bir zemin bakın oluşturmaya, tesis etmeye çalışıyor şu anda Türkiye. O ABD'nin, Trump'ın etkisiyle işte Rutte'nin söyledikleri o farklılıklar bir şekilde belki minimize edilebilir mi? Umuduyla da bu görüşmeler mutlaka yapılmıştır. Ama dediğim gibi Rusya-Ukrayna meselesinde aynı yerde durmuyorlar. Söylem olarak, bildiri olarak evet biz gördük Rusya'yı ama aynı yerde durmuyorlar. İran meselesinde de aynı şekilde tekrar bir kriz durumunda hadi bakalım kim gelecek diye bir çağrı yapılırsa Trump böyle bir şeyi artık talep etmeyeceğini söyledi. Biz hallettik gibi sürekli dans ediyor ama realiteye baktığınızda sadece mayın temizlemeye gelmek isteyen Avrupa yeniden bir krizin alevlenmesi durumunda ne yapacak, nerede duracak? Bu sefer gerçekten o müttefiklik hakikaten bizim hiç işimize yaramıyor deyip burada çok daha farklı şeyler görebilir miyiz? Çünkü bakın Türkiye'nin de aslında İran meselesi, Hürmüz meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar arasında şöyle bir cümle de benim aslında dikkatimi çekti. Mayın temizleme konusunda Türkiye'nin de orada desteği olabileceğini. Yani Hürmüz'de tarafların kabul edebileceği bir rejimin olması, mayınların temizlenmesi, tekrar çatışmaların alevlenmemesi için Türkiye elinden geleni yapacak. Bunu biliyoruz. Bunlar olurken NATO'nun geri kalanı ne yapacak? Bunlar olurken o Avrupa ülkeleri nerede duracak? Sanki tekrar kriz olduğunda aynı durdukları yerde duracaklarmış ve aynı bu çatırdama çok daha büyük ölçüde evet. devam edecekmiş gibi şu anda bir izlenim var. Ama bu kadar silahlanma da ne için yapılıyor? Bunları da bence artık düşünmenin zamanı geldi.
1: Peki. Bu bölüm de hızlıca bitti. Diğer bölümde yine özellikle İran meselesi üzerinden, Rusya-Ukrayna meselesi üzerinden konuşacağız. Kısa bir ara. Saat 5'inde buradayız.

Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşürüyor.

0: Ben suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj Perşembe saat 10'da 24'te.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Efendim yeniden merhaba. 24 Özel'e devam ediyoruz. Üçüncü ve son saat dilimi içerisindeyiz. NATO zirvesi ve zirveden yansıyanları konuşmaya devam ediyoruz. Yaşar Bey, şimdi size soracağım soru aslında bu zirve öncesinde İsrail'in tavrı, daha doğrusu Netanyahu'nun açıklamaları ve sonraki süreçte Trump'ın buna verdiği cevaplar üzerinden gidelim. Şimdi zirve Erdoğan-Trump basın toplantısından sonra Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Dünkü basın toplantısından bahsediyorum. Trump'la Türkiye'ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum. Ve bence Başkan Trump'ın Erdoğan'la olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor. F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir. Çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var diyor. NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor diyor. Bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor diyor. Ve Avrupa en önemlisi ki o yok hayır direkt NATO üyesi diyor. Ki bunu doğrudan masaya koydum. Ülkemi tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor diyor. Bunu CNN'e çıkıp açıklamalarda bulundu. Trump'a yakın olması da bu kanalın ayrıca değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Trump bugün birkaç kez konuştu. Hepsine de cevap verdi aslında. Şöyle bir şey söyledi Trump. Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği şeyleri sevmiyorum. Erdoğan Netanyahu'yu sevmiyor. Netanyahu da Erdoğan'ı. Türkiye'yi sevmemeleri normal. Çünkü Türkiye çok büyük bir askeri güç ve artık F-35'leri de alacaklar.

0: dedi. Burada herhalde Trump'ın yanıtı sadece söylediği şeyler üzerinden hani F-35'leri vereceğiz, K motorlarını da vereceğiz değil. Bizzat Netanyahu'ya da bir yanıt veriyor değil mi?
1: Evet.
0: Oraya da bir mesaj veriyor ve bundan sonraki süreçte İsrail'in yeri, Orta Doğu'daki konumu, ABD'nin gözündeki konumu, ABD-İsrail ilişkileri açısından evrileceği konumu da yeniden sorgulamamız gerekiyor herhalde.
1: Evet. Aslında bu Washington'daki iki grup arasındaki mücadelenin bir yansıması. Bir grup, İsrail lobisi ve ona yakın siyasetçilerin ve çevrelerin istediği Orta Doğu'daki Amerika'nın Orta Doğu'daki oluşturulmak istenen düzen, İsrail'in istediği bir düzen ve İsrail'in başat bir güç olduğu düzen olmasını isteyenlerin. Diğer tarafta ise Orta Doğu'da oluşturulacak düzeni Amerika'nın kurduğu, Amerika'nın şekil verdiği, Orta Doğu'daki diğer ülkelere de kendi ödevlerini verdi. Yani İsrail'i bir anlamda o bölgedeki diğer ülkelerle, bazılarıyla, hepsiyle değil tabii, eşitler düzeye düşürmesi ki bu...
0: Neokon MAGA mücadelesi.
1: Evet, o benzer. Bunu bu şekilde de özetleyebiliriz. Tabii hani bunun farklı nüansları da söz konusu ama temel çelişki buradan kaynaklanıyor. Zaten biliyoruz ki sadece Netanyahu değil, uzun bir dönemdir İsrail siyasetçileri arasında ve İsrail'e yakın çevrelerde, burada basında dahil, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun çevrelerde, İran sonrasında Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalar söz konusu. Çünkü İsrail bir, kaostan besleniyor. İki, Orta Doğu'da kendisine karşı rakip olabilecek bütün ülkeleri, ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesi itibariyle İsrail'i rahatlıkla rakip olabilecek güç. Zaten konvansiyonel olarak zaten daha güçlü olan güçleri elemek istiyor ki İsrail kendisi bunu yapamayacağı için Amerika'yı arkasına, Amerikan siyasetini arkasına almak istiyor. Bu da Amerika'daki o var olan mücadelenin bir yansıması olarak söyleyebiliriz. Çünkü Netanyahu, dikkat ederseniz, NATO zirvesi öncesi yapılan açıklamalara hemen cevap veriyor, hemen müdahil oluyor. İşte uluslararası İsrail'e yakın basın medyayı da kullanarak bir kamuoyu hem oluşturmak hem de Türkiye'nin uluslararası medyada oluşan o oluşturmaya çalıştığı bir olumsuz tablo çiziyor ki bu politikalara devam edeceğini biliyoruz. Yani bu ama burada Trump'ın verdiği cevaplar ise Trump hükümetinin bu konuda farklı düşündüğünü biliyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. NATO zirvesi öncesi Amerikan Kongresi'nde senatör ve kongre üyelerinden oluşan, temsilciler meclisi üyelerinden oluşan bir grubun kongre liderliğine bir mektup yazdığını biliyoruz. Bu mektupta, eğer mektubun içeriğine baktığımız zaman Türkiye'yi hedef alan, sanki Türkiye'nin işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Yunanistan'ı ya da Güney Rum kesimini hedef alan. Oysa burada Netanyahu'nun söylemindeki Güney Kıbrıs ve Yunanistan vurgusu şu: Yunanistan ve Kıbrıs, Güney Kıbrıs liderlerine şöyle söylüyor: aman biz anlaştık, Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturuyoruz, bu cepheden ayrılmayın. Bu mesajı da onlara veriyor ki ve şunu da göstermeye çalışıyor. Netanyahu işte Amerikan siyasal sistem içerisinde ben yine Türkiye aleyhinde bir hava oluşturabilirim. Bu havayla beraber Türkiye verilme ihtimali olan, kesin söyleyemiyoruz ne yazık ki, F-35'lerin ya da hatta sadece F-35'ler değil, Kaan'a verilmesi beklenen motorları bile engellemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin elde edeceği o teknoloji ya da Amerika ile savunma sanayi ilişkisine başlaması ya da devam etmesi belli alanlarda İsrail'in çıkarına değil tabii ki.
0: İsrail'in çıkarına değil. Ama bundan sonraki süreçte tabii Trump'ın atacağı adımlar önemli. Burada peki...
1: Söylemleriyle

0: eylemleri arasında bu farkı bakmak lazım.
1: Bu neokon MAGA mücadelesi meselesi. Oranın sonunda ortaya nasıl bir şey, yani nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Demek istediğim, Trump'ın ülkesini İsrail esaretinden kurtarma ya da Trump'ın gerçekten kafasında böyle bir düşünce tüm bu yaşanan süreçler oluşturmuş mudur?
0: Şimdi şöyle söylemek lazım. MAGA hareketiyle lobi arasındaki ayrışımın başlaması önemli bir nokta. Ama Trump'ın kabinesinde bile burada farklı açık etmeseler de farklı bir konum var. Bir açık eden taraf var. Vance'in tutumunu biliyoruz. Ama İsrail lobisiyle çok yakın senatörken çok yakın ilişkiler içerisinde bulunmuş olan bir Dışişleri Bakanı var. Marco Rubio. Rubio'nun söylemlerinde dikkat ederseniz tam Trump'a ters düşmeden ama İsrail lobisinin söylemlerini de taşıyan ilginç bir gelişme oldu. Pete Hegseth bu Ankara ziyaretinden sonra İsrail'e gitme ihtimali vardı fakat iptal edildi. Bu da Trump'la Netanyahu arasında Türkiye ile ilgili konularda bir farkın olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan evet. Biliyoruz ki Amerikan siyasal yapısında da önemli bir rüzgar var. İşte New York Belediye Başkanı Mamdani ve ona yakın çevrelerin Kasım'daki ara seçimde bir rüzgar oluşturma ihtimali var. Bütün bunlardan İsrail lobisi değişimden kendi lehine, kendi pozisyonunu güçlendirecek bir konum elde etmeye çalışıyor. Ve kendine yakın senatörler ve temsilciler üzerinden de hem Amerikan hükümetine baskı yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan Türkiye aleyhindeki kararların alınmasına ya da alınabilecek olumlu kararlara da engel çıkmaya çalışıyor.
1: Cemal Zehir, İsrail üzerinden biraz devam edelim meseleye. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan soru cevapta da değindi meseleye biraz. İsrail televizyonlarında yapılan bazı yorumlar var. Not aldığım mesela bu mesele üzerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yakındı. Abi düzelen ABD Türkiye ilişkileri işte Trump'ın söylediği verdiği sözler üzerine. Mesela yorumlardan bir tanesini okumak istiyorum size. İsrail 24 kanalı. Deniliyor ki mesela orada analizde. Trump uçakları Türkiye'ye satmayı planlıyor. İsrail için çok kötü bir haber. Her halükarda bu ziyaretin kendisi bile İsrail için çok kötü bir durum. Erdoğan'ın hamlelerinden endişe duyuyoruz. İsrail'e karşı büyük bir üstünlüğü var. Bizim filomuz Türklerin sahip olduğu tüm araç ve yeteneklere sahip değil. Orta Doğu'da dışarıdan neyin görüldüğü önemli. Orta Doğu'da dışarıdan neyin görüldüğü önemli. Burada Trump'ın ona sarıldığı görülüyor. Bu durum gerçekten çok kötü. Sadece bu görüntülerin varlığı bile başlı başına çok kötü ve bir sorun. Bu ve buna benzer her gün İsrail televizyonlarından analizler paylaşılmaya, yorumlar yapılmaya bir yandan devam ediyor. Bunun dışında az önce konuştuğumuz mesele Yaşar Sarı'yla ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Ankara temaslarının ardından İsrail'e gidecek yarın ve iptal etti bu ziyaretini. Buyurun.
2: Evet, şimdi baktığımız zaman Türkiye bir defa bölgede bu NATO zirvesinde gösterdi ki Türkiye bölgede bölgesel gücün üzerinde bir ülke haline geldiği gözüküyor. Ve bu da Türkiye'nin konumunu daha da güçlendiren bir zirve oldu burada. Artık Türkiye NATO'nun güney kanadının merkezi pozisyonda olduğunu Yunanistan ya da İsrail'in bu ifadeleri de gösteriyor. Bu merkezi rolde ne oluyor? Çünkü NATO daha önce görev pozisyonu neydi? Doğu blok ülkeleri ve Baltık'la ilgili daha çok endişeliydi. Ama artık şimdi ne var? Orta Doğu var, Hürmüz var, İran meselesi var ve Gazze ve diğer Lübnan meseleleri daha ön plana çıktı. Burada da konuşuldu. Bunlara baktığım zaman bu bölge daha ağırlıklı hale geldi NATO'nun bu zirvesiyle. Ve Türkiye'de burada da NATO'nun başat ülkesi pozisyonunda. Burada ne yapıyor? Evet, kara ordusu olarak dünyanın...
1: Kanat ülkeden merkez ülke.
2: Merkez ülkesi geldi. Başat dediğim yani merkez ülke pozisyonuna geldi demek istedim. Şimdi burada baktığımda Türkiye NATO'nun ikinci kara gücüne sahip bir ülkesi.

0: kara, deniz ve hava güçlerine de çok ciddi bir mesafe aldım. Denizi de çok iyi duruma geldim yani. Diyelim İngiltere veya şeyi çıkarırsanız Fransa'yı devreden Avrupa'nın da en iyi deniz güçlerinden biri haline geldi.
1: ABD'ye gemi üretme meselesi var.
0: ABD'ye gemi üretebiliriz. Zaten evet. Onlar bizim yeteneklerimizi gördü. Şimdi Netanyahu'nun ve İsrail siyasetinin baktığımız zaman paçalar tutuştu. Türkiye, Amerika Trump'la beraber yeni bir denklemin içerisinde Türkiye'yi merkezi pozisyona oturttu. Yani bu 2004'teki NATO zirvesinden 2026'daki NATO zirvesine Türkiye çok büyük bir değişim yaşayarak, kabuğunu kırarak bölgenin yerel bir konumlanmış bir ülkeden bölgesel yüzeyde küresel bir ülke gücüne hale geldi. Türkiye dışında çok sayıda askeri üsleri var başka ülkelerde. Bu Hint Okyanusu'ndan Kafkaslara, Balkanlara ve birçok Afrika'ya. Böyle bir ülke haline geldi. Tabii bu ülke nedir? Küresel güç üstlenmeye başladı. Amerika bakıyor ki ben İsrail'i bakıyorum. Şimdi Amerika karar verse parlamentosu ya da temsilciler meclisi ve ya da Trump diyelim. İsrail'e silah satışını durdurduk. İsrail yarın kimden silah alacak? Avrupa Birliği silah olsa Ukraynalılara verir. Veremiyor. Yani üretim yok. Biz diyoruz. Burada üreten silah üretenlerden başında Türkiye üretiyor, Çin üretiyor, Rusya üretiyor. Amerika'nın dışında. Yani dünya 4 tane silah üreticisi haline geldi neredeyse. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'ye Amerika'nın, özellikle Trump'ın ilişkileri de son derece önemli. Hatta belki bir anti parantez bir şey açayım. Ben bu şeyde, bu bayram tatili öncesi Bernard Lewis'in damadıyla karşılaştım. Ve onunla da 3 saate yakın sohbet ettik. Yani modern Türkiye'nin doğuşunu yazan adam Bernard. Damat da bir profesör. Türkiye'deydi. Malatya'da karşılaştık ve 3 saatten fazla konuştuk. Ve bu konuları konuştuk. Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımızın ilişkisi İsrail'in bölgede kurmak istediği dengeyi bozuyor. Az önce konuştuğunuz gibi yani. Yani İsrail'in Şahin kanadını. Ve bu ilişki içerisinde Trump şeyi tercih ediyor. Yani aklı selimi tercih ediyor. Yani Amerika'nın uzun vadeli geleceğini tercih ediyor. Uzun vadeli tercihde bu bölgede işbirliği yapabilecek tarihi pozisyonla kadim bir devlet olan Türkleri de beraber işbirliği yapmak istiyor. Çünkü burada yükü sırtından atmak istiyor. Bölgenin yükünü. Burada güvenebileceği şey ittifak ilişkilerinde verdiği sözde hiçbir zaman caymayan ve bundan taviz vermeyen bir ülke var Türkiye. Sadece NATO ittifakı ile gitmiyorum. Bütün ilişkilerinde Türkiye herhangi bir anlaşmada anlaşmaya ihanet eden ya da anlaşmayı aleyhte bozan, karşı tarafa kazık atmaya çalışan bir ülke pozisyonu hiç olmadı. Çünkü bizi Türk milletinin tarihi pozisyonu. Biz mert adamlarız. Ne konuşursak onu yaparız. Bu görünen bir şey. Şimdi burada Netanyahu'nun bu hamleleri sekte uğruyor. Bunun için de işte Amerika'da hem demokratlar içerisinde hem cumhuriyetçiler içerisinde Yahudi lobisinin desteklediği senatörler ve temsilciler meclisi üyelerini devreye sokuyor. Amerika'daki basındaki CNN'de dahil Yahudi lobisi çok güçlü. Onlarla Trump'a mesaj vermeye çalışıyor. Ama Trump'ın da gördüğü bir şey var. Evet, siz bunlar Yahudi lobisi seçimi kazandırmıyor. Amerika'da halkı içerisinde İsrail'e verilen destekten muzdarip olan nüfusun çok önemli bir kısmı var. Yani savaş öncesi duruma herkes İsrail'in yanındayken
1: bir kısım.
0: Şu anda çok ciddi manada Amerika bile karşı tarafta olan grup var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük resme baktığı zaman İngilizler, İrlandalılar, İspanikler, İtalyanlar, birinci kadim halk oluşu, Almanlar halk oluşu. Bunların hepsi Yahudi lobisinin de şeyinde olan gruplar değil. Ve bunları her birini yönlendirmek mümkün değil. Gördüğümüz ne? Trump ne diyor? İngiltere diyor bana havaalanlarını kullandırmadı. Üstlerini kullandırtma diyor. Çünkü İngiltere kadim bir devlet. Çünkü İran'ın bu manada vurulmasını desteklemiyordu. Çünkü İngilizler bu coğrafyadan yararlanmak istiyor. Ve bu coğrafyanın halkını kendi tarafına aleyhine kullandırmak istemiyor. Yani yanında görmek istiyor. Çünkü onun da geçmişin süper gücü olan İngilizler

0: Gelecek için de hayaller olan şey. Onun için bir ülke, onun için o desteği vermedi. Şimdi geldiğimiz noktada İsrail bu manada evet Trump Netanyahu'yla bu hamleleri yapacaktır. Bu hamleler en fazla Türkiye'ye verecek olan işbirliğinin derecesini düşürebilir. Ama Amerika'da Trump olsun ya da seçim sonrası demokratlardan gelen olsun, İsrail'e daha şu ana kadar verilen o koşulsuz destek ortadan kalkmıştır. Çünkü halk vermiyor. Halk kendi paralarının ki milyarlarca dolar para İsrail'e hibe edilerek şey edilmesini harcanması demiyor.
1: Peki çünkü bu ne kadar sürdürülebilir böyle? Ona da yanıtı tamamlayalım.
0: Bunun sürdürülebilirliği yok. Yani İsrail'e karşılıksız verilen desteğin sürdürülebilirlik olmadığı için bu bölgede Amerika yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeni kurmaya çalıştığı bu dengede Türkiye merkez ülke pozisyonunda olmasını istiyor. Ama İsrail'e de kavga etmesini istemiyor. Yani bizim işte Gazze'ye girelim, Kudüs'ü alalım misal demiyorum. Yani böyle bir şey de söz konusu değil. Almak değil yani İsrail'e bir mermi bile atmamızı istemiyor. Ama İsrail'i de aklı selime davet etmeye çalışıyor Türkiye'ye karşı. Çünkü Türkiye ile İsrail dengesi olmasaydı, daha önce biz İsrail kaldık, o İsrail'in Orta Doğu'da ve bölgede meşruiyet bulma hakkı da olmaz. Hı hı. Çünkü İsrail'in kurmuş olduğu, devlet kurduğu yer bir yüzyıl öncesinin Türk toprağı. Yani Osmanlı coğrafyası. Ve ondan sonra bağımsız bir devlet yok orada. Yani İngilizler giderken İsrail'de bir devlet kuruluyor. Ve bu devleti biz o günkü siyasi pozisyonumuza kabul etmeseydik İsrail devletini, İsrail'in bugün meşruluğu kabul edilen bir devlet haline gelemezdi. Yani bence o dönemki siyasetçilerimize yapmış olduğu en stratejik hatalardan biriydi. En azından Suudi Arabistan'ın yapıp İsrail devletini kabul etmememiz lazımdı. Kuruluşunda.
1: Peki.
0: Ve İsrail her zaman uluslararası meşruiyet almak için bize muhtaç olacaktı ve bize şimdi bu davranışından ziyade bizim kapımıza yalvaran bir devlet haline olacaktı. Çünkü uluslararası alanda meşruiyetinin bir kaynağı yok. Ama biz kabul ederek o meşruiyeti yıktık. Araplardan bağımsızlık almadı İsrail devleti. Kurulduğu coğrafya İngilizlerin işgal ettiği Osmanlı toprağı.
1: Peki. Şimdi İran meselesi üzerinden gidelim. Girişte biraz konuşmuştuk.
2: Evet.
1: ABD'nin saldırısı ki Trump akşam saatlerinde İran'ı vuracağım dedi. Şimdi ekranda bir son dakika var ama o son dakika her an Trump ABD İran'ı tekrar vurdu son dakikasıyla değişebilir. Yani şu an her an böyle bir şey olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Şöyle diyor. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Burada altını çizdiğim şey sabotaj meselesi. Girişte biraz konuşmuştuk. Sizin de ekleyeceğiniz olursa lütfen ekleyin. Şimdi burada zirve devam ederken bir anda gemilere saldırılması. Daha evet. Önceki saldırılarda da gördük.
2: İşte Suriye'de keza
1: Suriye'de
2: patlama olması.
1: Macron'un gitmesi sırasında olan yaşananlar. Hiçbir şey tesadüf olmadı ortada. Daha önceki Hürmüz'deki saldırılarda da bunu konuştuk. Acaba bu bir sahte bayrak operasyonu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabotaj teşebbüsleri vurgusu üzerinden gidelim. Yani böyle bir zirve devam ederken bunun yaşanması. Acaba İsrail'in burada bir parmağı mı var ki sabotaj teşebbüsü ise eğer bu. Bunu kim yapabilir? Ortada aktörler belli. Ya da İran'ın içerisinde İsrail'e ait bazı kliklerden hep bahsediyoruz. Özellikle devrim muhafızları içerisinde. Bunu biraz açalım. Eğer böyleyse bu sabotajlar devam eder mi? Devam ederse bugün Trump dedi ki ateşkes bitti. Ne olacak bundan sonra?
2: Şimdi terörsüz Türkiye'de de hatırlarsanız ne zamanki barışa yönelik gidildiği süreçte biz hep sabotajları ve provokasyonları dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Keza bugün sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dışarıda da hangi kriz ve gerilim sonlanmaya çalışsa dahi İsrail hemen kendisini göstermeye çalışıyor Erkan Bey. İlk bu anlaşmalar gerçekleşebilir mi? İran'la ABD birbiri arasında bir barış süreci başlatabilir mi diye tartışmaya başladığımız zaman diliminde bile İsrail her türlü provokasyonlarını önce Lübnan üzerinden gerçekleştiriyordu. Ve İran dedi ki hayır Lübnan'a da saldıramazsınız. O yüzden ben ultimatomlarıma ve antlaşma maddelerine ya da mutabakat zaptına Lübnan'ı da ekliyorum demişti. Biz o zaman da altını çizmiştik. Bölgede istikrarsızlığı destekleyen, sürekli olarak kaosu ve gerilimi...

0: fitilleyen, her defasında bunu harlamaya çalışan bir katil Netanyahu anlayışı devam ediyor. Bakın, Gazze ile başlayıp uluslararası topluma adeta soykırım alıştırmaya çalışan bir zihniyet, Suriye'de Golan Tepeleri de olmak üzere, Lübnan'da yine aynı şekilde, İran'da aynı şekilde, Orta Doğu'da hep istikrarsızlığı teşvik edecek eylemlerde bulunmak için hiç durmadı, devam etti. Dolayısıyla tam da tüm dünyayı etkileme kapasitesi olan, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kapatıldığında gerçekten petrol fiyatlarının ve enerji arzının güvenliğini çok etkileneceğini konuştuğumuz ve akabinde kapatılan...
1: Trump hiç istemediği bir şey.
0: Evet. Kapatılan Hürmüz Boğazı'nı açmışken ve tam da NATO zirvesi gerçekleştirilirken, hem Suriye'de Macron'un oteline yakın bir yerde patlama gerçekleştirilmesi, hem aynı şekilde Hürmüz'e tekrardan gemilerin vurulması, işte Trump'ın biliyorsunuz hemen dedi ki biz artık ateşkes benim için bitmiştir. Evet, Trump bazen yüksekten oynamayı seviyor, bazen değil her zaman belki seviyor. Çünkü biz Trump'ın ağzından İran'ı tehdit edecek çok kelime duyduk. Medeniyetlerini yok edeceğim, bir gecede onları yok edeceğim gibi. Taş devrine döndüreceğim gibi birçok söylemde bulunmuştu. Baktığınızda evet, yine yüksekten oynuyor mu? Belki müzakere masasında yapılıyor olabilir. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor ama hemen bence bu ateşkes sürecinin özellikle hemen bozulacağı kanaatinde de değilim. Hemen bizim ilk savaşın ilk günlerindeki kadar şiddetli bir karşılıklı saldırı açıkçası beklemiyorum. Ancak burada İsrail'in işte NATO zirvesi de gerçekleştirilirken ve özellikle Trump'ın Sayın Erdoğan hakkında bu kadar olumlu ve ılımlı şeyler söyledikten sonra böyle bir sürecin tekrar başa dönüyor olması, inanın zaten çok manidar. Sizin de söylediğiniz gibi aktörlerin kim olduğunu bize göstermiş oluyor. Öte yandan işte az önce söylediğim gibi Suriye'de bir anda patlamanın, yani Macron gibi bir Fransa liderinin oradayken onun kaldığı otele yakın bir yerde patlamanın olması. Doğal olarak işte Netanyahu'nun ağzında duyduğunuz cümlelerle beraber bize neler yapılmak amaçlandığını aslında göstermiş oluyor. Çünkü Netanyahu bu dostluktan çok rahatsızlık duyuyor. Sadece Netanyahu değil, işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, o üçlü ittifak sürekli olarak Türkiye'nin hem kendini savunma kapasitesini geliştirdiği zaman diliminde, hem de Trump'la veya Avrupa'yla herhangi bir imza attıkları, işbirliği gerçekleştirdikleri bir zaman diliminde manşetlere sürekli Türkiye'yi kötüleyecek başlıkları yazmaya kendilerine borç bilmiş gibi davranıyorlar. O yüzden burada o sabotaj kavramının kim tarafından yapılacağı ya da bu provokasyonların kim tarafından yapıldığı maalesef çok çok aşikar. Peki Trump gerçekten artık İsrail oyununa gelir mi? Şimdi baktığınızda Yunanistan Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi...
1: Şimdi bu sorduğunuz soru önemli. Yanıtlayacaksınız onu ama çünkü neden önemli? Önümüzdeki süreçte provokasyonlar muhtemelen devam edecek.
0: Evet. Şimdi burada başta soruyu şöyle sormak gerekiyor Erkan Bey. Şimdi biz hep şunu konuştuk. Dedik ki Trump gerçekten çok belirsiz bir lider. Öngörülemez bir lider. İran'a bu yüzden saldırdı. Hani diyor ya, hiçbir başkanın yapamadığını ben yaptım diye. Acaba gerçekten Trump belirsiz bir lider olduğu için mi İran'a saldırdı, yoksa İran'a saldırması için mi Trump getirildi? O yüzden burada o sorunun cevabını Trump bildiği için, o Yahudi lobisinin onu başa getirecek yegane aktörlerden ve faktörlerden birisi olduğunu bildiği için doğal olarak İran'la tam anlamıyla barışamıyor da, şimdi kısa vadeli başarılara çok alışkın bir Trump'tan bahsediyoruz. Venezuela'da keza öyle. Küba'ya gözünü dikiyor. İşte hemen Küba'nın eski liderini aldı biliyorsunuz. Şimdi Grönland'ı tekrardan konuşuyor. Tekrardan gündemine aldı. Ancak İran'da bu kadar kısa vadeli istediği bir sonucu elde edemedi. Öte yandan İsrail lobisinin üzerindeki o baskı da onu o bataklıktan tam anlamıyla çıkaramıyor. Ya benim açıkçası şöyle bir kanaatim var. Netanyahu eğer bu kadar, ya da İsrail'in ABD içerisindeki Yahudi lobisi bu kadar fazla olmasaydı, inanın Trump'ın Netanyahu ile hiçbir yol yürüme gibi bir niyeti de olmazdı. Yani o hani biz, ben Bibi'yi seviyorum, evet aramız gerilse de Bibi'yi seviyorum dese bile, bana kalırsa inanın Trump bu kadar pragmatik bir bakış açısıyla dış politika yürüttüğü zaman diliminde onu böyle bir bataklığa sürükleyecek bir liderle aynı yolu hayatta yürümezdi. Ancak o Yahudi lobisinin ABD üzerindeki etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, o deyip de Epstein dosyalarında konuştuk hatırlarsanız, evet. Savaşın başında acaba böyle bir şantaj mı söz konusu dediğimizde de, yani her bir denklemi göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu hala savaşın şiddetini tek

0: tekrardan alevlenebilme riski var. Bunu da tetikleyecek olan işte yine İsrail. Belki sahte bayrak operasyonlarıyla olmaz ama ne biliyoruz, tekrardan hepsinin dosyalarını gündeme getirecek bazı belgeler sızar mı?
1: Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. İsrail tarafından ya da Netanyahu açısından sanki bu seslenme, bir şey isteme meselesi İsrail'in ABD'den Trump'ı biraz çerçevenin dışına çıkarmış gibi. Çünkü bu kanala yaptığı açıklama, medyaya yaptığı açıklama şöyle bir şey. Diyor ki Erdoğan, Trump kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor. Trump'a seslenmeyi bırakmış da müesses nizama artık sesleniyormuş.
0: Evet, hani çünkü Trump'la yürütemiyor artık.
1: Yürütemedi ve artık Trump'ın arkasındaki isimlere seslenmeye başladı. Evet, evet, yöntemi Trump de değiştirdi sanki. Evet, umudunu Trump, artık umudu yok Trump'tan.
2: Tüm
1: ben öyle düşünüyorum.
2: Basıyor artık herhalde.
1: Evet, bütün tuşlara basıyor.
0: Çünkü Trump'la diyaloğu artık tamam, kaybettiğini biliyor Erkan Bey. Baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kadar iyi, ileri düzeyde iletişim kurabilen bir lider artık kendi sözünü dikte ettirememesi. Şimdi hemen biliyorsunuz ABD kendisinin de bir ziyareti söz konusu. Washington'a gidecek. Tekrardan Trump'la bir görüşme söz konusu. Önceden hatırlayın.
1: Son bir yılda kaçıncı olacak onun falan mı?
0: Evet. Belki en sık görüşülen liderlerden birisiydi. Joe Biden döneminde asla o kapılar açılmıyordu mesela Netanyahu'ya. Ama artık bu kapılar zorunda kaldığı için açıyor Trump'ın. Gerçekten dostum olarak gördüğü, yani severek işte Netanyahu geldi, Bibi geldi ağırlaması değil bunlar. Ağırlamak zorunda kaldığı için. Ancak amacına ulaşabiliyor mu? Bana kalırsa artık ulaşamıyor. Çünkü İran'da o kadar istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı ki Trump, İsrail yüzünden kendine yakıştıramıyor. Bu kadar egodan bahsettiğimiz, kendini üst düzey gören bir liderin böyle bir başarısız olarak ayrıldığı bir zaman diliminde bunu kendine yakıştıramaması ve Netanyahu yüzünden böyle bir olayla karşı karşıya kalmasını kabul edemiyor. Ancak tekrardan alevlenir mi? Yani mutabakat yok olur mu derseniz, bana kalırsa yok olmayacak. Yine arabulucular başta Türkiye olmak üzere liderlerin tekrardan devreye girerek bunu çözeceği kanaatindeyim.
1: Trump da diyor ki İran'la anlaşma devam eder mi? Emin değilim diyor ama beni ikna edin. Evet. Demeye çalışıyorum. Bir yandan baktığımızda. Peki Yeliz Hanım. Trump'ın dün bir açıklaması vardı. Dikkatlerden biraz kaçan. Bugün de aynı şeyin üzerine bir vurgu yaptı. İran, İsrail-ABD savaşında Türkiye'nin Trump'a göre karşı tarafta yer alma olasılığı meselesi. Şöyle diyor, dün de söyledi, bugün de yeni açıklaması var. Diyor ki, Bibi dün Türkiye ve Erdoğan hakkında sert şeyler söyledi. Ve ben de dedim ki, bak ben kendisiyle konuştum, savaşa girebilirdi dedim. Çünkü İsrail'i pek sevmez, Bibi'yi de pek sevmez ve benim sayemde girmedi. Bahsettiği şey İsrail'in karşısında konumlanması Türkiye'nin. Ki Türkiye bir askeri güç, milyonlarca askeri var. Türkiye çok güçlü. En iyi teçhizatlarımızın birçoğuna sahipler. F-35'leri almaya çalışıyorlar. Evet ama girmedi savaşa. Girmeyi istiyordu, eğer ben olmasaydım girerdi. Girerdi ve diğer tarafta yer alırdı. Her ne kadar diğer tarafı sevdiğini düşünmesem de. Çünkü kendisi gayet aklı başında biri. Onlarsa tamamen çıldırmış durumda. Bu da İranlılar için söylüyor. Hı hı. Ama sonuç olarak biliyorsunuz bize karşı doğru davrandıklarını düşünüyorum. Hı hı. Diyor. Bu karşı tarafta savaşa girerdi söyleyeyim. İki kez söyledi Trump üst üste bunu. Hı hı. Ve bence burada da net bir şekilde yine İsrail'e mesaj var.
2: Tabii.
1: Ben olmasam, tabii, ben olmasam girerdi. Yine bugün ne söyledi? Ben olmasam İsrail diye bir devlet kalmaz dedi akşamki açıklamasında 2 saat önce.
2: Evet,
1: İsrail diye bir devlet olmaz dedi ben olmasaydım.
2: Bunu biz bakın başka ABD'li yetkililerden de duyduk. Bu hani bir ara hatırlarsanız Netanyahu başı sıkıştıkça Türkiye'yi hedef göstermeyi biliyorsunuz artık bir kendisini alışkanlık haline getirdi. Ne zaman canı sıkılsa, ne zaman üzerindeki baskı artsa, başarısızlıkları çoğalsa ya da eleştirilse hemen koşa koşa parmağını Türkiye'ye doğru uzatıp işte önümüzde büyük bir tehdit var. Sürekli İsrail ortadan kaldırmaktan bahsediyorlar diye dün akşam kapı kapı, kanal kanal, böyle can hıraş her yerde kime ulaşabilirse, işte o fonladıkları gazeteciler mi dersiniz ne dersiniz, hepsiyle birlikte o birbirlerini onaylaya onaylaya neden bu işin olmaması gerektiğini sürekli aynı şekilde aynı cümlelerle ilk defa konuşuluyormuş gibi tekrar tekrar durup dururken, tabii ki olmuyor bunlar, çıkıp tekrar anlattı. Tabii burada İsrail'in Türkiye'yi çok fazla zorladığını, sabrını sınadığını, Hakikaten eğer burada bir çatışma, bir savaş patlak verirse zaten İsrail'in buradan sağ çıkamayacağını ABD'nin de bildiğini herkes biliyor. Aslında Trump'ın dikkat çekmeye çalıştığı nokta işte karşı taraf, diğer taraf gibi bir durum da Türkiye'nin herhangi bir tarafta olmasına da burada gerek yok. Türkiye kendi çıkarlarını koruyacak olan tarafta, kendi real politiğine göre kendi çıkarını maksimize edecek şekilde zaten konuları ele almasını biliyor. Yani ABD'ye işte iyi olsun, ABD'nin yanında olayım ya da İran'a iyi olsun, İran'ın yanında olayım gibi bir çabası yok Türkiye. Yani Türkiye kendisi için bir risk görüyorsa meselede o zaman o riskin karşısında tabii ki mücadele verir. Yoksa işte Trump'ın yanında görünmek için bir dış politikayı işte yürüteyim ya da İran'ın yanında durmak için yürüteyim gibi bir şey yok. Ama burada kesin olan şey şu: Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duran kim varsa, güvenliğini kim tehdit ediyorsa, bölgesel barışı kim tehdit ediyorsa, bütün coğrafyayı işte Filistinleştirmek, Gazze'leştirmek isteyen kim varsa, kim zulüm ediyorsa Türkiye bunların karşısında. Aslında burada beyan edilen şey, yoksa bu soykırım politikalarının, bu sürekli etrafındaki ülkeleri tehdit eden politikaların, yayılmacı politikalarının karşısında Türkiye'nin durduğunu aslında Trump'ın da bakın biliyor olması. Böyle bir çatışma durumunda tabii ki mukayese edilemeyecek derecede İsrail'in yok olacağını, böyle bir çatışmada neler yaşanabileceğini zaten Trump biliyor.
1: 18 Haziran'da J.D. Vance'in bir açıklaması var. ABD Başkan Yardımcısı'nın İsrail'le ilgili hükümetten İsrail'e dönük o işte tepkiler geliyordu, eleştiriler geldi. Şöyle dedi Vance: Donald Trump şu anda dünyada İsrail'e sempati duyan tek devlet lideridir. Ben İsrail hükümetinde olsaydım dünyada elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmazdım. İsrail'in her yıl milyarlarca dolarlık Amerikan İsrail her yıl milyarlarca dolarlık Amerikan savunma yardımı alıyor. Diplomatik ve askeri olarak büyük ölçüde ABD'nin desteğine dayanıyor.
2: Tabii ki böyle. Bu zaten ezelden beri böyle bunu yani.
1: İşte bunların biz açık açık söylenmesine çok alışkın değiliz ki ülkelerimizde.
2: Evet doğru. Trump ve Trump'ın yanındaki işte en önde gelenleri zaten Trump gibi sivri açıklamalarda da bulunuyorlar. Birçok lider için, birçok ülke için de Avrupa'yı da hedef göstererek söylüyorlar. Ama İsrail noktasında sürekli İsrail'i koruyup kollayan o ABD yapısına alışık olduğumuz için ne olursa olsun Trump da çok fazla destek gösteriyor. Paketler açıklanıyor biliyorsunuz. İstihbaratlar paylaşılıyor. Savunma noktasında yine İsrail'i savunmaktan geri durmuyorlar, durmayacaklar da çok büyük ihtimalle. Ama bu iki ülkenin politikasının şu andaki mevcut konjonktürde %100 yine uyuştuğunu bize göstermiyor. Şimdi Trump'ın gitmek istediği istikametle, Orta Doğu'da, Körfez'de inşa etmek istediği yapıyla Netanyahu'nun saldırganlığı ve yayılmacılığı şu anda %100 birbirini tutmuyor. Yani bu iki ülke her zaman aynı şeyi isteyecek. Her zaman işte dostluk, müttefiklik, düşmanlık kavramları değişebiliyor olsa da evet biliyoruz biz İsrail ve ABD arasında zaten bir bağ var tarihten gelen, ama bu dış politikalarında ya da kısa orta vadeli planlarında hep yan yana olacaklar, hep birbirlerini %100 onaylayacaklar gibi bir durumu karşımıza çıkarmıyor. Yani uzun vadede bu böyle olsa da Trump'ın Netanyahu'dan ve Netanyahu hükümetinin politikalarından rahatsız olduğunu, ne olursa olsun baskı içinde olduğunu, önünde seçimler de var. Bir kere Trump'ın işi çok zor. Bunu bir kere söyleyelim. Hakikaten bir denge kurmaya çalışıyor. Bir düzen kurmaya çalışıyor. Çin'le olan bir işte rekabeti var. Oraya yatırım yapmak istiyor. Çin'le olan rekabetine yatırım yapmak isterken işte başka müttefikleri diyor ki hayır benim başka bir derdim var. Dön Rusya'ya bak. Buraya işte para verelim. Bir taraftan diyor ki işte bir Monroe doktrini, işte Donra doktrini. Bizim işte kendi içimize dönmemiz lazım. Bu kendi bahçemizde biz bir bakalım. Başka şeyler yapalım. Ekonomiyi toplayalım. Ticaret yollarına
0: ama
2: bir sakin
0: şimdi,
2: olalım.
0: Ama şimdi Ankara zirvesinde ABD artık dünya sahnesine geri döndü dediler. Evet, evet içeriden evet. Bunca zaman politika yürütmeye
2: evet,
0: çalışırken.
2: En başından da bakın söylediği buydu. Bunlarla uğraşmaya çalışırken işte bu düzeni oturtmaya çalışırken Netanyahu ve Netanyahu hükümeti sürekli çıkıp savaşa, saldırıya, normalleşme seviyelerine ya da işte herkesin şu anda yargılanmasını istediği Netanyahu'nun yanında duruyor olmasıyla zaten o verdiği negatif imajdan aslında Trump da oldukça rahatsız, ama tabii ki çıkıp bunu ara sıra biz duyuyor olsak da işte tartıştılar, kavga ettiler, Netanyahu'dan memnun değilim. Ondan sonra bir hafta sonra çıkıp dönüp dolaşım, ama şey diyor, bizim aramız çok iyi. İşte Bibi geldi, Bibi gitti, Bibi aşağı, Bibi yukarı falan. Ne olursa olsun Trump'ın da işinin zor olmasının sebeplerinden biri işte yayının başından beri konuştuğumuz seçim olması. içerideki lobiler, Trump'ın bu konuda bagajında olması, çok rahat hareket edemiyor oluşu. Yani inşa etmek çalıştığı politikalar, atmak istediği adımlarda ne kadar özgür, her tarafı

0: memnun etmek zorunda olan bir Trump var şu anda. Biraz İsrail'i de memnun etmek istiyor. Onun lobilerini de memnun etmek istiyor. Çünkü önünde seçim var. Bir taraftan da ama tabii ki onun karşısında olan ülkelerle de yakın bir yerde de durmaya çalışıyor. Çünkü başka müttefiklere de tabii ki ihtiyacı var. Güçlü müttefiklere de ihtiyacı var. Aynı şekilde İran meselesini çözmeye çalışıyor. Orada da şu anda henüz bir başarı bir şekilde inşa edemediler ama çıkıp bunu bir başarı olarak anlatıyor. Başarıysa neden hala saldırmaya devam ediyorsunuz? Gibi bir sürü burada denge var ama Trump'ın
1: belki de
0: çalıştığı
1: bir ölüm
0: yerde
1: korkusu bile var. Seçim sürecinde hatırlayalım Trump.
2: Evet tabii.
0: Yani, burada da söyledi. Ben İran'ın bir numaralı hedefiyim dedi. Burada da söyledi. Yani hatta olmayabilirim gibi bir cümle de sanırım söyledi.
2: Evet,
0: tam
2: evet.
0: Tam, evet bir ara orada bir dikkatimi çekti. Trump hakikaten başına bir şey geleceğinden de endişe ediyor bir taraftan. Ben bir numaralı şu anda
1: acaba
0: herkesin...
1: İran'dan mı endişe ediyor yoksa
3: İsrail'den
1: mi?
3: İsrail'den. Evet,
0: işte, tabii yani. Ki açık açık İsrail diyemiyor çok büyük ihtimalle ama arada işte o müesses nizama karşı işte seçimler, oylar falan işte çalındı, bir şeyler oldu gibi biliyorsunuz o arada söylediği, bana karşı neler yapıldı, evet. Biden'la ilgili söylediği şeyler var. Onlara da arada bir temas ediyor işte, o da aldığı uyarıların farkında içeriden. Onun için işi çok zor. Bazı tarafları memnun etmek zorunda, bazı tarafları yanında tutmak zorunda ama bunların baskısı altında bir de kendisi bir politika inşa etmeye çalışıyor. Ne kadar rahat, ne kadar manevra alanı var işte bunların hepsi o. Eğer bu adımları atarsa mesela işte F-35 meselesinde biz gerçekten bir şey görürsek ya da Lübnan meselesinde İsrail'in önünü bakalım gerçekten kesebilecek mi? Ya da işte o Katsa yaptırımlarında evet tamamen artık her şey bitti, hayata geçti diyebilecek miyiz? Ya da Rusya-Ukrayna meselesinde gerçekten Avrupa'nın birazcık da açıkçası o işte savaşı körükleyen söyleminden sıyrılıp bir barış masası mesela önerebilecek mi? Türkiye'de olsun diye bir şey söyleyecek mi? Çünkü konuşmalarında özellikle bu meseleyi çözebiliriz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bize yardım eder belki diye bir cümle de bakın çıktı ağzından. Yani yapmak istedikleriyle o bagajı ve elinin kolunun şu anda birçok noktada da sınırlı olması hakikaten Trump'ı zorluyor. Bir de tabii ki seçim baskısı var. Hepsini toplayıp bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Bakalım o ne adımları olacak? Atabilecek evet. mi?
1: Yaşar Sarı, Emmanuel Macron. Dikkat çeken bir söyleme olmadı. Biraz silik geçti onun için.
0: Sessiz sedasız geldi sessiz gitti gözlükleriyle. Evet. He.
1: Tamam diyecektim. Güneş gözlükleri dışında evet. O hiç çıkarmadı.
2: Görüşmeler... Koştu.
1: Koştu.
0: Evet sabah, bak,
1: sabah koşusu vardı. Güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı. O da çok ilginç bir detay. Bunun dışında ama bir dikkat çeken bir detay var. Macron Ankara'ya Şam'dan geldi. Evet. Fransa'dan gelmedi. Önce Şam'a indi. Bir de saldırı oldu. Sonra Şam'dan Ankara'ya geldi. Neden?
2: Evet. Fransa'nın aslında Lübnan ve Suriye üzerinde eskiden kalma bir etkisi söz konusu. Özellikle Lübnan üzerinde Fransa'nın etkisi vardı. Son dönemde tabii Şara hükümeti Suriye'de yönetime geldikten sonra bir meşruiyet alanı oluşturmak için farklı ülkelerle çeşitli ticari ve ekonomik ilişkiler kurmaya başladı. Fransa'ya liman verilmesi bir anlamda limanların işletilmesinin bir kısmının Fransa'ya verilmesi bu anlamda Fransa kendisini
1: her ay Afrika'dan bir yerde kovuluyor Fransa.
2: Fransa aslında bölgede bazı adımlar atıyor işte Suriye'ye yaklaşması, Güney Kıbrıs Rum kesiminde işte askeri üs kurma çabaları, görünür olma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Çünkü Fransa şunu da yapmaya çalışıyor. Afrika'da Fransa'nın bir eski Fransız sömürgelerinde dışlanmasında Rusya ve Türkiye'nin önemli rolü olduğunu biliyoruz. Suriye nerede? Suriye'de Türkiye'nin komşusu ve etki alanının olduğu bir ülke. Burada Fransa da kendine bir alan açmak istiyor. Bir de Fransa açıkçası bu sadece Macron'la değil, uzun yıllar kendisinin Akdeniz'in en büyük gücü olduğunu, askeri anlamda gücü olduğunu iddia ediyordu. Ve o iddiayı devam ettirebilmesi için Doğu Akdeniz'de görünür olması lazım. Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Suriye'deki, gerçi onlar ticari limanlar ve Suriye ile kurmaya çalıştığı ilişki. Bu açıdan bakabiliriz Fransa'nın. Ama sonuç itibarıyla zaten NATO'daki zirve toplantısında da Emmanuel Macron silik bir kişilik

0: olumlu, olumsuz.
1: Evet.
0: Herhangi bir konu için.
1: Yani, belki bir açıklama yapmıştır ama basında öne çıkabilecek bir şey yok. Keskin bir açıklama yok. Herkesin dikkatini çekecek ve konu edilebilecek bir açıklaması. Sonuç itibariyle Fransa'nın NATO içerisindeki konumu, sadece NATO içerisinde değil, Akdeniz'de, dünya uluslararası sistem içerisindeki konumunun zayıfladığını söyleyebilir.
0: Evet. Peki. Cemal Zehir, Almanya Başbakanı Merz diyor ki, Macron bunları yaparken, yani oradan bir rol kapmaya çalışırken Suriye'de, Suriye'de elde edilen başarıyı takdir ediyoruz. Suriye, Türk Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmadan bu mümkün olmazdı. Türkiye bölgenin istikrara kavuşmasına muazzam bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasındaki rolüne değer veriyorum. Bizim için önemli bir stratejik ortak. Almanya bunları hissetse de dile getirmekte çok zorlanan bir ülkedir genellikle Türkiye ile ilgili bu konuları. Zamanında savunma sanayinde de pek çok ambargoya bizi maruz bırakan ülkelerden biridir. Bunun açık açık Alman Başbakan tarafından söylenmesi.
2: İşte şimdi tabii Almanya Başbakanı'nın ifade etmesinin şunu gösteriyor. Bu zirve şunu gösterdi. Eski Türkiye'nin Türkiye diyorduk ya biraz. Bir de ne vardı? Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetini dışlama politikası vardı. Bütün batılı liderler. Ama bu zirvede Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ve dünya siyasetinin merkezinde olduğunu ve herkesin onunla resim çektirmek için yarıştığı bir ortama doğru geçti. Yani gücünü tamamen Türkiye savunma sanayinde yaptığı hamleler, Orta Doğu'da yaptığı hamleler, Kafkas'ta yaptığı hamleler, Mavi Vatan'da yaptığı hamleler, Afrika'da yaptığı hamleler, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilgili yaptığı hamlelerle Türkiye bölgesel gücünü perçinledi. Ve bunu yaparken de yöneten orkestra şefi Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. İşte Almanya Başbakanı bu gerçeği dile getirmiş birincisi olarak. Ve bunun sonucunda ne oldu? Macron artık siyasetten yavaş yavaş gidiyor gözüküyor. Ve onun için de biraz silik kaldığı ortada. Belki de Şam'da patlayan bombalardan da korkmuş olabilir. Yani insandır bu şey. Sonuçta ölüm tehlikesi şey etmiş. Bunun da etkisi olabilir. Onun için siyaset dışına doğru gitti. Şey oldu, burada silik kaldı. Ama burada bir yıldız gibi parlayan bir Türkiye söz konusu. Hem devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti yöneten Sayın Cumhurbaşkanı ve az önce sorduğunuz bir önceki sorunun soruya da birlikte cevap verirsek, İsrail ve Batı'nın bütün müttefikleri Orta Doğu'ya yeni haritalar çizmeye hazırlandığı bir dönemde hazırlandı. Her şeyi yaptı. Terör örgütüne verdiği destekte gördük. Suriye'yi bölmeleri için yapılan hamle. Suriye elimizle ilgili bir İsrail devleti hamle. İsrail yanımızda olacak neredeyse. Bütün oyunları Türkiye 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle özellikle çözdü. Ve bu çözüm sonucunda ne oldu? Terörsüz Türkiye strateji son derece başarılı bir strateji ve devlet aklının devreye girdiği bir strateji Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin büyük hamlesi. Suriye'nin bir nevi neredeyse İsrail'in güdümüne girecek, Batılıların yönetimine girecek bir devletten Türkiye'nin her şeyle yeniden kurduğu bir devlete dönüştü şu anda. Başbakanından, devlet başkanından, bakanlığının birçoğu bizim okullarda okudu. Ve bunu yönettik ve bugün Suriye'de Türkçe konuşan 1-2 milyon kişi belki varken bugün Suriye'de 8-10 milyon kişi Türkçe konuşuyor ya da anlıyor. Bu hale geldi, bu çok önemli. Hatta İsrail'in Amerika ile birlikte İran'a saldırdığı savaşta PEJAK'ın bile İran'ın aleyhine onların yanında yer almasını önleyen ülke Türkiye olduğunu herkes gördü. Yani burada çok önemli bir iş başardık. Ve coğrafyamıza hakimiyetimizi perçinledik. Alman Başbakanı bu acı gerçek, onlar için acı gerçek ama bizim için doğal bir gerçek, kadim bir gerçek ve Türkiye'nin bölgesel gücünü perçinlediği belki 100-150 sene, 200 sene sonra bu coğrafyaya hakim vurup buranın hakimi benim dedirttiği bir toplantı oldu ve zaten bunu da söyletiyor. Onun için bizim için bu zirve güzel oldu. Ve bu zirvenin en önemli çıktığını belki bir iki cümle hakkım olursa şunu söyleyebilirim. Buyurun. Bu 2004'teki zirvede sadece Cumhurbaşkanı'nın NATO, bakın ki

0: Başbakan olarak NATO zirvesine dahil edilen, eşi bile davet edilmeyen bir başbakanken bugün Recep Tayyip Erdoğan 2026'ya geldiğinde zirvenin ev sahibi ve Sayın Emine Hanımefendi First Lady'mizde bütün NATO liderlerine, eşlerine çok ciddi mesajlar verdi. Konuşmasını dinlediğimizde özellikle dijital teknolojinin, sosyal medyanın çocuklarımızı perişan ettiği bir ortamda bütün dünya çok ciddi mesaj verdi. Ve bu mesajıyla belki her ne kadar erkekler biz şey yönetsek de, kararları versek de bayanların çok büyük etkisi oluyor bu kararlarda. Bu bayanlar yoluyla da belki dünyada NATO liderleri üzerinden özellikle çocuk neslimizin, genç neslimizin korunması için ciddi mesaj verdi. Bu da önemliydi. Demine Hanım'ın bir önceki zirvede Sayın Necdet Sezer tarafından davet edilmeyen bir hanımefendi.
1: Bir önceki zirveyi de hatırlamak güzel oldu.
0: Evet.
1: Nereye misiniz?
0: Evet, davet edilmeyen bir hanımefendi. Bu zirvenin de yıldızı gibi bana göre devlet başkanlığı eşleriyle ağırlamaları, hitapları, onları ağırlamasıyla Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde gösterdi. Bunu da not etmek gerekir bu zirvede diye düşünüyorum.
1: Peki. Fatma Yeşilkuş, çok az bir 3-4 dakikamız kaldı. Zirvenin çıktıları, bundan sonraki sürece yansımaları, bir şeyler değişir mi artık? Bildiriyi de zaten baktık, okuduk, gördük. Bir şeyler değişecek mi? NATO içinde bir şeyler değişecek mi?
2: Zaten değişti.
1: Riskler aslında hala devam ediyor mu? İşte evet. ABD'nin durumu, tavrı vesaire.
2: Riskler her zaman devam edecek ama bir şeyler NATO zirvesinden sonra değil, öncesinde zaten değişmişti. NATO zirvesi de bunu kanıtladığımız en önemli zirvelerden birisi oldu. Çok uzun süredir Türkiye ile savunma kapasitesi anlamında işbirliği yapmaya çalışan Avrupalı liderler bu defa gerçekten canlı canlı Hürkuş'umuzu, Anka'yı, Hürjet'i görerek zaten hayranlıklarını gizleyemediler. Çok uzun süredir zaten yine aynı şekilde İstanbul'da fuarlar oluyordu hatırlarsanız. Öyle görme imkanları oluyordu ama tam da savunmaya özel bir örgüt üyelerinin gelip bunu canlı canlı görmesi çok daha anlamlı oldu. Tabii ki riskler devam ediyor ama şunu da söylememiz gerek. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu NATO zirvesinden önce 20 yıl önce değişti. Önceden Avrupa Birliği'nin sürekli olarak Türkiye'den gelsin benden talep etsin ben yapmayayım bakış açısı artık eskisi kadar mümkün değil. Bugün Avrupalı liderler artık o kadar denklemde belirsiz süreç var ki kime güvenebileceklerini şaşırmış oldukları bir zaman diliminde daha güvenilir bir liderle yola çıkmak istiyorlar. Ve bu noktada Türkiye'yi aslında uzun süredir takip ediyorlar. Sadece Avrupalı liderler değil. İşte programın başından beri konuşuyoruz. İsrail'in de gözü burada. Diğer dünya ülkelerinin de gözü burada. Rusya da bu zirveyi yakından takip etti. Çin de bu zirveyi yakından takip etti. Bir yandan Rusya ve Çin bazı noktalarda rahatsızlık duymaya devam ediyor. İşte Ukrayna'nın hem buraya davet edilmiş olması. Güney Kore'nin aynı şekilde bu zirveye davet edilmiş olması. Çin'in rahatsızlığı içerisinde. Ama şunu söylememiz gerek, Türkiye tüm dünya ülkeleriyle İsrail hariç arabuluculuk ve diplomasiyi aynı şekilde yürütebilen, barış dilini konuşabilen ve gerçekten karşılıklı bir şekilde itidari çağırmak için elinden geleni yapan evet, bir anlayışla devam ediyor. Türkiye kendisini bir kez daha bu zirvede kanıtlamış oldu Erkan Bey.
1: Rusya da şunu söylemişti dün, bir dakikada da onu anlatayım. Yalnızca Rusya varlığının tehdit altında olması durumunda nükleer silah kullanmaya hazırdır. Rusya asla 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayacak ancak kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır.
2: İşte her dedi taraf caydırıcılığı kullanmak için her kozu aslında masaya sunmuş oluyor.
1: Bildirgede de yine nükleer güç ön plana çıkıyor. 3 saatin sonuna geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zeyr Hocam çok teşekkür ederim. Dünyadın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yıldız Albayrak. Hocam size de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim 3 saatin sonuna geldik. 24 özelde. Haftaya tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.

Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi Burada, hepsi
1: nice. Çıtır çıtır. Bu pop nice. Çok nice. Çıtırtısından belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizler...

0: sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Tüm gelişmelerle vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz.

0: Evet, dünyanın gözü kulağı 2 gün boyunca Türkiye'deydik. Zira tarihi NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahipliğinde Ankara'da, başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Efendim, zirveden ne sonuç çıktı? Hangi mesajlar verildi? Hemen dünya liderlerini ağırlayan başkent Ankara'ya gidelim ki zirveyi 2 gün boyunca 24 muhabiri Yağmur Yıldız takip etti. Bizi o noktada bekliyor. Yağmur, merhabalar, kolaylıklar dileyelim. Şimdi tarihi bir zirveydi. Dünyanın geleceğini etkileyecek kararlar alındı aslında. Şöyle bir Z raporu alacak olursak, neler yaşandı Ankara'daki NATO zirvesinde 2 gün boyunca? Hemen sözü sana bırakalım.
1: İyi geceler sevgili Büşra Mutlu. Sizin de söylediğiniz gibi tarihi bir zirveydi. Tam da çatışmaların ve savaşların olduğu bir noktada dünyaya barışı tesis etmek için çabalayan bir liderin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ev sahipliğinde NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Aslında zirve öncesindeki ilk gün Mark Rutte'nin basın toplantısıyla birlikte baktığımızda 3 günlük bir maratonda Ankara NATO liderlerini ağırladı. İlk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen liderlerle ikili görüşmeleri oldu. Bugün ise gözler elbette NATO Liderler Zirvesi kapalı oturumundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elbette Trump'la görüşmesi de damga vuran gelişmeler arasındaydı. İki ismin aslında Trump'ın Ankara'ya ayak basmasından itibaren çok pozitif kareleri yansıdı NATO'ya dair baktığımızda. İki liderin zaten hali hazırda sık diyalog kuran lider olduğunu biliyoruz. Gerek telefon diplomasisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la her konuyu istişare edebilen bir lider. Gerekse de Ankara'da yaptığı temaslarla da birlikte aslında iki lider her konuda değerlendirmeyi ve istişareyi ortaya koymuş oldu. Bugünkü zirvenin ardından elbette

0: İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı oldu. Sonrasında yaklaşık 3 saat süren bir kapalı oturumun ardından 6 maddelik NATO bildirgesi yayımlandı. En dikkat çeken maddelerden birisi 50 milyar doları aşan bir tedarik anlaşmasında liderlerin hemfikir olduğuydu. Bu madde en dikkat çeken başlıklar arasındaydı ki Ankara için zaten NATO 3.0 ifadesi kullanıldı. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2030 yılına kadar 3.5 hedefini belirlediklerini ifade etti. Trump'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Özellikle İran'la ateşkes sona erdi ifadesini kullandı ve uyarıyoruz bu gece çok sert vuracağız ifadesini kullandı. Ki son dakika olarak da aslında ekrana yansıdı. İran'dan da patlama sesleri yükseldi. Bu gece İran'da neler yaşanacak o da bir soru işareti, ancak Trump Ankara'dan ayrılmadan önce İran'a sert bir saldırı gerçekleştireceklerini ifade etti. Tabii hem NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hem ABD Başkanı Donald Trump, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle bugün artık zirvenin kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar çok önemliydi. Bir basın toplantısı düzenledi. Zirve ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yapıldığını ifade etti. Diğer ülke liderlerinin de zirveden ve Ankara'dan çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Savunmadan işbirliklerine, küresel gelişmelerden bölgesel gelişmelere kadar her türlü konunun gerek zirve marjında gerekse ikili görüşmelerle ele alındığını ifade etti. Ve ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En dikkat çeken noktalardan birisi Kaan savaş uçağı ile ilgili gelişmeler noktasındaydı. Trump'ın bu konuya ilişkin olumlu bir perspektif çizdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapanışında hangi mesajları verdi? Şimdi bir kez daha ekranlara getiriyoruz.
1: Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
2: Ankara zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a zirveye katılımı nedeniyle özel olarak teşekkür etti.
1: Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni döneme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35'ler ve Kaan motoru tedariği konusunda Trump'la yaptığı görüşmeler hakkında detaylar paylaştı.
1: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
2: Erdoğan'a İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konuya ilişkin eleştirel tutumları da soruldu. Cumhurbaşkanının yanıtları netti.
1: Benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığının müjdesini de verdi Erdoğan. Olası bir problem durumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la direkt olarak temasa geçtiğini aktardı.
1: Bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok.

0: Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayinde yapılacak ortak projelerinde ele alındığını dile getirdi. Gemi inşa sanayinin bu konuda lokomotif olabileceğini ifade etti.
0: Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük.
1: Cumhurbaşkanının İran Savaşı ve Gazze'de yaşanan gelişmelerle ilgili de mesajları vardı.
0: Özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulhü sükuna kavuşturmamız lazım.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliği ve liderliği için teşekkür etti. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 talebine ilişkin bir soruyu yanıtladı Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok konuda kendisine yardımcı olduğunu hatırlattı. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor dedi. Trump ayrıca İran konusuna da değindi ve misillemelerin sınırlı tutulacağına dair mesajlar verdi. Tüm detaylar kalem kalem haberimizde.
1: Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini övdü. NATO Ankara zirvesinde birlik ve beraberlik tablosu ortaya konduğunu dile getirdi.
3: Salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a yöneltilen sorulardan biri Türkiye'nin F-35 talebine ilişkindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu anımsatarak yanıt verdi.
4: Çok iyi ilişkilerimiz var. F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. F-35 konusuyla ilgili olarak. Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu.
1: Trump bu bağlamda Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere de değindi.
4: Benim eğilimim şu yönde. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan. İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamayı tercih etti. Dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da. NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gündeminde ülkesiyle İran arasındaki sancılı süreç de vardı. İran'a büyük darbeler indirdiklerini anlattı. Bir anlaşma için artık emin olmadığını dile getirdi.
3: onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum. Bir anlaşma da yapmak istediler. İnsanlarla aslında masaya oturdular ama biraz çılgınlar, biraz deliler. Bütün sahip oldukları sistemleri, silahları yok ettik, liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler, o da gidecek belki, kim bilir.
1: Trump, İran'a yönelik saldırılarınınsa sınırlı tutulacağı mesajını verdi.
4: Bence çok hızlı bir şekilde toparlanacak süreç. Birkaç gemiyi vurdular. Biz onları çok daha sert bir şekilde vuracağız. 10 kat daha hızlı, sert bir şekilde vuracağız kendilerini. Çünkü bizim ekipmanlarımız onlarınkinden çok daha iyi. Daha önce birisi sormuştu, bu akşam vuracak mısınız İran'ı diye. Evet, olabilir demiştim. Olabilir. Onların dilini konuşuyoruz. Onların dilinden biz anlıyoruz. Her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde olup bitecek.
2: Evet sevgili izleyenler, Donald Trump'ın açıklamaları bu yönde. Tam da bu açıklamaların ardından aslında İran basınından bir açıklama geldi ki saldırı olduğu yönünde Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğu söyleniyor. Şimdi hem NATO zirvesini hem Donald Trump'ın açıklamalarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajları değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız var. Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkkalın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Hocam hoş geldiniz ve bir diğer yandan yine Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Turhan Kara Turhan bizlerle. Hocam merhabalar, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
5: Teşekkürler, hoş bulduk diliyorum.
2: Şuay Hocam sizlerle başlayalım isterseniz. Şimdi iki günlük yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Başkent Ankara'da bir zirveye ev sahipliği yaptı. Oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla da sona erdi ama biraz evvel haberini de aktardık. Donald Trump'ın açıklamaları vardı ve bir mesaj verdi orada Donald Trump ve bunun üzerine de aslında biraz önce de belirttiğim gibi İran basınından açıklama geldi. Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu. Bu akşam İran'ı çok ağır vuracağız demişti ABD Başkanı. 47 yıl Orta Doğu'da zorbalık yaptığını dile getirmişti. Şimdi aslında geçtiğimiz günde her NATO'da bir aradayken, liderlerle bir aradayken de aslında o noktada bir patlama sesleri duyuldu, bir saldırıya geçildi. Neler söylersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli açıklamaları var, oldukça olumlu geçtiği yönünde ama şu son gelişmeye değinerek Trump'ın açıklamalarını ilk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Teşekkür ediyorum. Tabii Trump ateşkesin ilk gününden itibaren bu ateşkesin kolay olmadığını, bu noktada birçok riski barındırdığını hep ifade etmiştik. Trump'ın dün yaptığı açıklama ve bugünkü son Ankara'ya veda etmeden önceki açıklamasında bu minvalde görmek lazım. Özellikle İran'la dün geceden itibaren aslında başlayan bu çatışma sürecinin biraz daha devam edeceği gözüküyor. Şunu da söyleyelim, bu ateşkes belki biraz özellikle Avrupa kamuoyunda ateşkes yapıldı mı bu son süreçte hiç bozulmadan ya da hiç kırılganlık göstermeden gidecek gibi bir algı oluştu ama özellikle bu bölgedeki tüm çatışmalara yakın tarihte baktığımızda maalesef bu kırılgan ateşkes sürecinin biraz karşılıklı zaman zaman çatışmalarla ilerleyerek ama var olan ateşkesin de temel çerçevesini koruyarak gitmesini beklemenin daha doğru bir beklenti olduğunu düşünenlerdenim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu noktada NATO marjında İran meselesinde şunu söylemek gerekiyor. Elbette İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ülkelerinden en azından müttefiklik ruhuna uyan bir beklentisi var. Aslında son 1,5 senedir Avrupa'daki müttefikleriyle yaşanan en büyük gerginliğin son dönemde de arka planı da İran konusunda destek vermedikleriydi. Bunu da açıkça dile getirdi İtalya, İspanya gibi ülkelere yönelik. Bu noktada Türkiye'de gerçekleşmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasi, sadece İran değil birçok konuda çatışma bölgeleri konusunda ve NATO müttefikleri arasındaki anlaşmazlıklar konusunda da ciddi bir arabuluculuk rolü oynadığını söylemek mümkün. Nitekim hem gelen görüntülere hem bazı arka plan bilgilerine baktığımız zaman da bu rolünü hem Avrupalı liderler tarafından beklendiği hem de NATO'nun bir parçası olmayan ama çatışmaların parçası olan taraflar tarafından da büyük bir beklenti oluşturulduğunu da görmek gerek. Dolayısıyla İran konusunda önümüzdeki günler önemli. Ama ateşkes kırılgan bir çerçevede ilerlemesi çok şaşırtıcı değil. Ben yine de ateşkes konusunda tamamen umutsuzluğun ortaya çıkmaması gerektiğini, maalesef biraz İran ve diğer taraf Amerika Birleşik Devletleri konusunda bu sürecin böyle böyle gidecek bir sürece dönüştüğünü, görülmesi gerektiğini önemli buluyorum.
2: Peki hocam, çok teşekkürler. Yunus hocam, şimdi sizinle devam edelim. Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları üzerinden değerlendirmenizi almak isterim. Sizce bu tutumuyla kime ne mesaj vermek istiyor Trump?
5: Aslında şöyle başlayayım cümleye. Trump ilk defa İran'a sınır bir ülkeye ziyarette bulunuyor. Yani savaşın başından beri Ankara ile Tahran arasında 2000 kilometrelik bir mesafe var. Yani 10 bin kilometre uzaktan bir Trump ile 2000 kilometre uzaktan bir Trump aynı değil. Ve daha da söylemlerini sertleştirdiğini görüyoruz. Ben aslında bu Trump'ın ikili söylemini uluslararası ilişkilerdeki havuç sopa taktiğine benzetiyorum. Bir yandan daha iki hafta önce savaş benim için bitmiştir, artık o iş tamamdır söyleminde bulunan Trump, iki hafta sonra onları yok edeceğiz, haritadan sileceğiz gibi çok daha ağır ithamlar kullanıyor. Bu Trump'ın klasik taktiği. Yani gel git der, Trump'ın siyasi geçmişinde hep sık gördüğümüz malum söylemlerden biri. Biraz da olayı ben şöyle okuyorum, Trump'ın bu söylemini. Trump Ankara'ya gelmeden önce ve Ankara'ya geldiğinde hem Cumhurbaşkanımıza hem Türkiye'ye çok güzel söylemlerde bulundu. Bu tabii İsrail kamuoyunda ve ABD'deki özellikle İsrail ile bağlantılı kişiler nezdinde ciddi rahatsızlığa sebep oldu. Yani Trump bir yandan Türkiye'ye yönelik bu söylemleri desteklerken diğer taraftan da Ot grubunu, İsrail'deki kamuoyunu Netanyahu'nun gönlünü almak için de böyle İsrail'e yönelik yumuşatma veya İran'a yönelik saldırı ile oradakilerin de gönlünü alma politikası izlemiş olacağı kanaatindeyim. Zira Netanyahu, İsrail kamuoyunda Trump'a yönelik çok ciddi eleştiriler gelmişti. Türkiye ile hem F-35 satışları konusunda olsun, hem Türkiye'nin KAS'taki yaptırımların kaldırılması noktasında olsun. O yüzden Trump klasik söyleminin çizgisinde hareket ediyor. Yeni bir şey değil. Daha önce de çok gördük. Yarın bir gün tekrar müzakere masasına oturduk, bu işi çözdük dersek şaşırmamak da lazım.
2: Biraz aslında Trump'ın Trumpça yaptığı açıklamalar gibi görünüyor diyorsunuz hocam. Şimdi madem Katsa yatırımlarına da değinmişken, aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın görüşmeleri oldukça olumlu geçti ve oldukça da ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın F-35 ve Kaan konusunda söz verdiğini söyledi. Bunu İsrail ve Yunanistan istemiyor ama bu konuda oldukça olumlu gelişmeler yaşandı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde baktığınızda yeni dönemin kapıları aralanıyor denilebilir mi? Nasıl okursunuz?
6: Büşra Hanım, zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza da aynı soruyu benzer bir gazeteci arkadaşımız sordu. Türk-Amerikan ilişkileri çok uzun zaman iniş çıkışlara aslında tanıklık etti. Özellikle Biden dönemi başta Suriye olmak üzere birçok anlaşmazlığın çok gün yüzüne çıktığı, müttefiklik ruhuna uymayan, Türk-Amerikan ilişkilerinin ruhuna uymayan bir dönemdi. Trump'ın kendisi de söyledi. Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle yepyeni bir süreç başladı. Buradaki en kritik rolde Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki lider diplomasi. Onu da zaten bu zirvenin bence tam merkezinde olduğunu hep beraber de gördük. Dolayısıyla F-35, Katsa, tüm bunlarla ilgili atılacak adımlarla ilgili de bazı belirsizlikler sorusuna da Sayın Cumhurbaşkanımız, onu da Trump'la süreç tıkandığında yeniden konuşuruz dedi. Bundan sonraki süreçte umuyoruz ki var olan bu pozitif gündemin ivmelenerek devam etmesi, F-35, Katsa gibi konular aşıldıktan sonra da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yapılabilecek çok ciddi işbirlikleri var. Bu işbirliklerinin daha genişlemesi, daha derin bir çerçeveye yayılması da elbette iki ülke ilişkileri açısından ve bu bağlamda NATO ve diğer tüm birlikte üyeliği olduğu uluslararası organizasyonlar açısından da önemli bir katma değer sağlama potansiyeline sahip.
2: Yunus hocam, siz neler söylersiniz? Şimdi baktığımızda savunma tedari vurgusu aslında ön planda. Seri üretime geçmeyi planlıyor Türkiye. Özellikle İHA ve SİHA konusunda NATO'ya nasıl bir katkı sağlar Türkiye ve nasıl bir rol üstlenecek bundan sonra?
5: Büşra Hanım, şunu vurgulayalım özellikle hem izleyicilerimiz açısından. Türkiye NATO'nun ikinci en büyük partneri. 74 yıldır biz NATO içerisinde NATO'nun doğu kanadı bağlamında çok önemli görevleri ifa ettik. Biz ABD ile 74 yıldır bu NATO içerisinde bir birlikteliğimiz, bir ittifak, bir müttefik ilişkimiz söz konusu. O yüzden Türkiye'nin ABD ile bu savunma alanındaki ilişkiye kurması aslında abes kaçmaması lazım. Bu çünkü ittifak ilişkileri içerisinde doğal cereyan eden bir süreç. Burada belki ilgilendirmemesi gereken aktör İsrail. Çünkü bu NATO'nun genişlemesi veya NATO'nun yeni savunma stratejisine Türkiye ile bu savunma alanındaki işbirliği doğal bir süreç. Yani İsrail'in burada bunu doğal dışı bir süreç olarak yorumlaması bence abestir. Zira 74 yıllık bir ittifak ilişkisi söz konusu. Diğer taraftan Türkiye NATO'nun doğu kanadında ve Avrupa'nın en önemli güvenlik şemsiyesinde bir aktör olarak ABD'si, Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Yani NATO'nun eğer büyümesi, genişlemesi ve Sovyetler dönemindeki almış olduğu çizgide Sovyetler sonrası dönem, şu anda NATO 3.0. Tabii bu 3.0 kime karşı, neye karşı? Rusya'ya karşı mı, Çin'e karşı mı? Bunları hep tartışıyoruz. Bu noktada da Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği anlaşmaları doğal olarak NATO'nun bölgedeki gücüne de destek verecek veya genişlemesine katkı sunacak unsur. O yüzden Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke eliyle zayıflatılması ne NATO'nun işine gelir, ne ABD'nin uzun vadede Çin'e karşı girişmiş olduğu ekonomik, bugün ekonomik anlamda Çin'e karşı bir rekabet başlattı ama bunun ikinci, üçüncü safhasında askeri olarak da bir Çin'e karşı bir süreç bizi bekliyor. O yüzden NATO'nun en önemli ikinci aktörü olan Türkiye'nin bu anlamda zayıflatılması, İsrail'in bu tarz söylemlerini ben çok ciddiye almıyorum.
2: Şuay Hocam, şimdi Yunus Hocam değindi NATO'ya katkısına. Siz neler söylersiniz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında savaş gemisi projesini Trump'la görüştü ve Türkiye'nin tecrübesi çok fazla olduğunu vurguladı aslında. Bu Türkiye'nin yerli ve milli projeleri NATO'ya sizce nasıl bir katkı sunar?
6: Aslında NATO'nun tarihi zirvelerinden birisi olmasının bu sene açıkçası en önemli unsurlarından bir tanesi savunma sanayi. Zaten yan etkinlikler bağlamında ilk defa NATO marjında da bir savunma sanayi forumu düzenlendi ve burada imzalanan anlaşmalar, ikili işbirlikleri çerçevesine baktığımızda NATO'nun bundan sonra önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde caydırıcılık kapasitesinin savunma sanayi üretimi ve bununla ilgili sektörel bir boyuta, aslında endüstriyel bir boyuta evrildiğini de hep beraber gördüğümüz bir süreç olacak. Tam da bu noktada Türkiye'nin var olan elbette hem insan kaynağı kapasitesi, evet, hem de savunma sanayi konusundaki kapasitesi kritik bir rol oynayacak. Ama bir unsur daha var ki belki şu an üstüne çok konuşmadığımız, önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşulacak. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hem Türkiye'nin arabuluculuk rolü hem de sürdürdüğü barış yaklaşımı NATO üyesi ülkeler içerisinde ilk ve tek olduğunu da söyleyelim. Bugün de zaten basın açıklamasında evet Ukrayna'ya destek olmayı ifade eden bir müttefikler grubu var. Ama bu müttefiklerin içerisinde sadece Türkiye Ukrayna'ya bir barış alternatifi sunmak konusunda çalışabilecek bir aktör. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten askeri konudaki kapasitesi, katkısı, özellikle de Avrupa'nın, NATO'nun içinde Avrupa'nın önemi NATO 3.0 ya da başka bir isimle önümüzdeki yıllar içerisinde değiştiği zaman Türkiye zaten şüphesiz Güney ve Doğu, hatta Karadeniz güvenliğini de işin içine katarsak çok geniş çapta askeri, aynı zamanda siyasi boyutunda da artık NATO'yu yönlendiren bir aktör olduğunu söylemek mümkün.
2: Evet, Yunus Hocam, şimdi biraz evvel aslında NATO'ya katkılarına değindiniz. Ama şöyle bir parantez açmak gerekirse, şimdi Türkiye'nin savaş gemisi üretme yeteneği, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında nasıl bir ortaklığa yol açar, neleri görürüz?
5: Uzun yıllar Türkiye NATO'nun alıcı ülkesiydi. Hep NATO'dan biz ürünleri alıyorduk ama artık Türkiye NATO'ya en önemli stratejik silahları satan ve bu anlamda da büyük bir boşluğu dolduran bir ülke. Bakın, Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi olan Typhoon 4. Yani Avrupa'da da çok ciddi ses getirdi. Amerika da bu konuda alıcı olma noktasında girişimleri başlattı. Çok değil, bundan 12 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki toplam yatırımı 14 milyar dolardı. Bakın 2026 itibariyle 36 milyar dolara çıktı. Yani yaklaşık 3 kat artan bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye'nin aynı zamanda insansız hava araçları Ukrayna'da, Libya'da, Suriye'de, dünyanın farklı coğrafyalarında sadece Üretmekle kalmadı, test etti Türkiye. Yani aslında Türkiye'nin üretmiş olduğu ürünlerin de sahadaki karşılığı net bir şekilde görülmüş oldu. O yüzden artık bu NATO'yu neden Ankara Zirvesi'ni tarihi diyoruz? Çünkü artık Türkiye'nin NATO içerisinde hem diplomatik ağırlığını hem askeri ağırlığını net bir şekilde görüyoruz ve zaten 2 günlük toplantı boyunca ülkelerin Türkiye'ye yönelik söylemleri de bunu teyit ediyor. Türkiye artık NATO'nun vazgeçilmez bir ortağı. Zira Trump da hem gelmeden önce hem geldikten sonra bu minvaldeki söylemleri yeni dönemde, yani NATO 3 döneminde Türkiye'yi daha çok konuşacağız. Çünkü NATO 3 aslında transatlantik bağlarının zayıfladığı, yani ABD'nin biraz daha kendi kabuğuna çekildiği, o ABD'nin tarihin farklı dönemlerinde uygulamış olduğu geri çekilme politikası. Çünkü bugün Avrupa'daki 80 bine yakın ABD askerinin geri çekilmesi söz konusu. Peki kim dolduracak bu çekilme sonrası? Türk askeri mi dolduracak? NATO'nun yeni bir güvenlik şemsiyesi altında mı dolduracak? İşte burada da Türkiye'nin ne kadar NATO için vazgeçilmez olduğu ön plana çıkıyor ki Trump ne dedi? Milyonlarca askeri olan bir savunma sanayisinden veya bir askeri gücünden bahsetti Türkiye'den. İşte bunların hepsini üst üste koyduğu zaman yeni dönemde NATO artık Türkiye'siz ilerlemesi söz konusu değil.
2: Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 yıllık savaş sanatımızı kazandırdık mesajını da vermişti altını çizerek. Şimdi Şuay Hocam sizinle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça önemli açıklamalar yaptı. Böyle sırayla gidiyoruz. Birisi şuydu, bir sert tepkisi vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istediği F-35'ler konusunda oldukça eleştiriler mesajları vardı. Hatta Netanyahu ABD medyasında adeta F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi için aslında lobi çalışması yaptı. Erdoğan'ın her iki isme de tepkisi sert oldu. Bunu nasıl okursunuz? Neler söylersiniz?
6: Şimdi Netanyahu konusunda zaten Netanyahu'nun Trump'ın Ankara'ya geleceği kesinleştikten sonraki süreçte F-35 katsa meselesi, genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin pozitif yönde etkileyecek bütün unsurlara karşı çıktığı ve bununla ilgili bir baskı alanı oluşturdu. Amerikan kamuoyuna da yansımıştı. Hatta Trump'ın, pardon, Netanyahu'nun son verdiği 3 röportajın aslında Trump'a ulaşmak için çabaladığı fakat dönmemesi nedeniyle medya yoluyla hitap ettiği de İsrail basınında dünden itibaren çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Tabii şu çok açık ki zaten Trump bu ziyaret içerisinde de sık sık söyledi. Yani Netanyahu'nun yaptığı baskının, daha doğrusu İsrail tarafının yaptığı baskı bir sır değil, ama Türk-Amerikan ilişkileri ve bir noktada baktığınız zaman NATO çerçevesi içerisinde müttefiklik ilişkisi ve gelecek dönemin nasıl şekilleneceği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail dışında da çıkarları var. Bu bağlamda da Türkiye ile F-35 meselesi konusunda ben Trump'ın bugünkü söyleminin bugünden yarına olmasa da aynı geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın Washington ziyaretinden sonra gördüğümüz Halkbank kararı bir gün sonra değil ama bir yıl içinde nasıl gerçekleştiyse katsa konusunda da bazı adımların atılabileceğini düşünüyorum. İkinci olarak Mitsotakis konusu, yani Mitsotakis başlı başına bir vaka, Yunanistan keza aynı şekilde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün söyledi. Yani bu kadar Türkiye'nin hakikaten, evet, her zaman Türk-Yunan ilişkilerinde işte deniz karasuları meselesi, adaların silahlandırılması meselesi gibi uzun yıllara dayanan temel sorun alanları var. Ama Türkiye her zaman iyi komşuluk ilişkileri konusunda da adım atan, aslında bir bağlamda dal uzatan ülke oldu. Yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bunu da yineledi. Evet. Ama Yunanistan'ın kendisinin dış politikası ve zihninde bir öteki yaratmak kaygısı içerisinde sürekli bir Türkiye karşıtlığı, sürekli Türkiye'yi kendisinin bir düşmanı ilan etme algısından sıyrılamadığını görüyoruz. Yunanistan'da liderler değişiyor, tavırlar değişmiyor. Bu bağlamda Mitsotakis konusuna bence Büşra'nın söylenebilecek çok şey yok. Çok şaşırtıcı değil. Dünkü biraz da Mehter Marşı meselesine alınmış gibi okumladım.
2: Peki siz neler söylersiniz Yunus Hocam? Bu iki isme olan sert tepkisine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
5: Ya aslında Trump da bu Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Çünkü her geçen gün Trump'ın Trump'a Netanyahu'nun siyasi maliyeti gitgide artıyor. Çok değil, şurada 6 ay sonra, 3 ay sonra ABD'de ara seçimler olacak. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesi yeniden seçilecek. Trump için en büyük, ikinci döneminin en önemli siyasi testi olacak. O testi başarıyla geçecek mi? Trump'ın aslında biz hem bu ziyarette hem ABD-İran savaşında hem Rusya-Ukrayna savaşındaki ben bütün o hikayenin sonunda Trump'ın bu ara seçimlerde zaferle çıkmasını hedeflediğini düşünüyorum. O yüzden Trump'ın Netanyahu'ya yönelik aslında bir an önce Netanyahu'dan da kurtulmak istediğine yönelik emareleri görüyorum ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor tahminim. Zira ABD iç kamuoyunda yapılan son kamuoyu anketlerinde İsrail'e yönelik destek %15'lere kadar düşmüş durumda. Yani bu Trump da görüyor. Bunu ABD siyasetçiler de görüyor. O yüzden Trump'ın bir an önce şu Netanyahu'nun ve İsrail'in bölgedeki revizyonist politikalarından vazgeçmesi ve aklı selim bir rasyonel çizgiye gelmesini bekliyor. Ya Trump'ın bu anlamda da elinde çok doneler yok maalesef. Yani Netanyahu'yu durdurabilecek o anlamda sıkışmış durumda. Yani şöyle kısaca söyleyeyim. Allah kimseyi şu dönemde Trump'ın yerine düşürmesin. İç kamuoyuyla dış kamuoyu arasında ciddi bir sıkışmışlık söz konusu. Yunanistan meselesi de aslında Yunanistan şu ay hocam da söyledi çok ciddiye almamak gerekir. Hep böyle dış düşman yaratma üzerine kurulan bir politikası var. Yani Türkiye'yi iç kamuoyunda konsensüs oluşturmak için ortak düşman olarak ilan edip hep bu bağlamda politika yürütmeye çalışıyor. Askeri harcamalarını bu anlamda artırmaya çalışıyor. Türkiye her ne kadar iyi komşuluk ilişkisi Yunanistan'la hep tarihi güzel ilişkileri ifade etse de Yunanistan cephesinde bu böyle algılanmıyor. Her bir söylem tehdit olarak algılanıyor. Şu ay hocam kısaca bahsettim. Mehter Marşı'ndan bile ciddi alınganlık yapıp bugünkü siyasi yürüyüşünü bile değiştiren bir liderden bahsedilir. O yüzden ben çok ciddiye almak kanaatinde olmadığımı düşünüyorum.
2: Peki. Şu hocam şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'ler konusunda Donald Trump'ın kendisine söz verdiğini söyledi. Biraz evvel aslında biraz değindik ama şöyle biraz açacak olursak. Türkiye'ye siparişlerin teslim edilmesinin beklediğini aktardı. Ve hatta savaş uçakları teslim edildiğinde dünyanın Amerika Birleşik Devletleri sözünü tuttu diyebileceğini söyledi. Burada Amerika Birleşik Devletleri yönetimini de dostane bir şekilde baskı altına aldığını da söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
6: Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii uzun yıllardır sürdürdüğü bir dış politika tarzı var. Lider diplomasinin dostane boyutuyla çok ince işlediği bir yakın diyaloğu var. Belki bu çerçevede değerlendirmek lazım. Nitekim bu konuşmanın devamında yine bir başka kıymetli gazeteci arkadaşımızın sorusuna, çünkü F-35 meselesi S-400'lerle ilintili bir mesele.
2: Evet.
6: Bunun nasıl ilerleyeceğine dair sorulan soruya da bizi izlemeye devam edin dedi. Demek ki bunun üstüne atılacak somut adımlar konusunda ikili görüşmelerde bir karşılıklı süreç belirlenmiş ya da belirli bir çerçeve çizilmiş. Dolayısıyla son noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman da dostum Başkan Trump'ı ararım dedi. Şimdi bu çerçeve içinde okumladığımızda şunu söylemek mümkün. Hem bu F-35 meselesi içerisinde ortada benimsenmiş, belki bizim önümüzdeki günler içerisinde kamuoyunda duyacağımız bir yol haritası var. Ve bu yol haritasını aslında birlikte sürdürmeyi planlayan iki lider var. Bu kıymetli çünkü Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde de bu mesele tartışmalı, biliyorsunuz işin bir de Kongre ayağı meselesi var. Ama bir ara formül bulmak mümkün Amerikan sistemin içerisine bakıldığında. Bu noktada da Başkan Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan yakın ilişkisi, muhakkak bu özel görüşmede konuşulanlar etkili olacaktır. Son olarak şunu da söyleyelim F-35 meselesi açısından. Aslında biraz önce Halkbank örneğinde bunu ifade etmiştim. Hı hı. Bu görüşmelerin üstüne yarın bir şeyin olacağını beklemek yerine burada ortaya çıkan mesajların ve bir ortak noktaya varılmış olmasının önemli bir kazanım olduğunu görelim. Çünkü bu tarz konular biraz zamana yaydığımızda çözülen ve sonuç doğuran meseleler. Diplomasi o kadar hızlı veya hızlı olduğunda da o kadar sonuç veren bir süreç değil. Bunu unutmamak gerek.
2: Peki Şuay Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizlere veda ediyoruz. Yunus Hocam sizlerle.
6: Sağ olun. Geceleri iyi yayınlar. Sağ olun.
2: Teşekkürler. Yunus Hocam. Sizlerle devam ediyoruz. Şimdi yine aynı konu üzerinden gidelim isterim. Siz nasıl yorumlarsınız bu meseleyi? Neler söylersiniz?
5: Trump'ın uçaktan iner inmez F-35'e dair sorular ilk muhatap olduğu sorulardı. Ve verdiği cevaplar çok netti. Yani hiç böyle buğulaklık yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Aslında gelmeden önce ciddi manada bunun bir arka planı çalışılmış olduğunu gösteriyor. Çünkü bu cümle arkasında teknik bir hususu da barındırıyor. Zira Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da bu kararın değiştirilmesine dönük girişimler de gerekli. Demek ki Trump oradan öyle bir ışık almış, yeşil ışık almış ki bu iş bitmiştir. Artık F-35'lerin Türkiye'ye satılması noktasında bir sıkıntı yoktur diye ifade etti. Buradan döner mi? Dönerse ne olur? Aslında benim kritik soru da bu olması gerekir. Zira eğer Trump buradan dönerse ciddi bir güvenilirlik sıkıntısı yaşar. Çünkü bir üyeye artık bu iş bitmiştir dedikten sonra satılmaması yönünde bir sonuç doğurursa bunun Trump'ın siyasi kariyerinde artık söylemlerinin ne kadar muteber olduğu tartışılır. O yüzden Trump'a oluşturabileceği siyasi maliyeti düşündüğümüz zaman artık bu F-35 meselesinden %100 demesek de %90'larda bir nihai sonuca varacağımız kanaatindeyim. Tabii bu şu ayacağım az önce bahsetti S-400'lerle ilintili bir mesele. Yani onun ne olacak? Yani tamamen işlevsizleştirilecek mi? Yani o ayrı bir tartışma ama iki günlük ziyaret boyunca o konu çok ele alınmadı. Zira o olumlu havanın da bir şekilde devam etmesi yönünde liderler bir irade ortaya kondu. O yüzden Türkiye şunu da özellikle vurgulamamız lazım Müşri Hanım. Türkiye bir F-35'lerin alıcısı değil aynı zamanda. F-35'lere çok stratejik yan ürünleri de tedarik eden bir ülke. Yani sadece para verip de F-35'leri satılan bir ülke değil artık Türkiye. 2000 farklı kalemde F-35'in çok stratejik noktalarına katkı sunan, ARGE çalışması noktasında bilimsel katkı sunan bir ülke. Yani projenin başından beri projenin ortağı olan bir ülke. O yüzden Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılması çok ayrı bir tartışma. Tabii Rusya'dan aldığı S-400'ler gerekçe gösterildi ama kimse de sormadı. S-300'leri Yunanistan alınca niye kimse ses çıkartmadı? ABD'nin partneri olan Hindistan aldığı zaman neden kimse ses çıkartmadı? Neden Hindistan'a, Yunanistan'a yönelik bir yaptırım söz konusu olmadı da Türkiye'ye yönelik böyle bir yaptırım söz konusu oldu? Tabii buna ayrı bir tartışma konusu. Buraya çok girmek istemiyorum ama nihayetinde Trump'ın günün sonunda vardığı nokta şu oldu. F-35 Türkiye'nin parçası olduğu projenin başından beri bir fiil katkı sunduğu bir proje ve bu proje kapsamında da Türkiye'den Türkiye'ye satılması suretiyle kar sağlayacak. ABD'ye bir para akışı olacak. Yani Trump'ı biliyoruz tüccar. Her şeyin sonunda günün sonunda kar zarar hesabı yapan bir lider. O yüzden günün sonunda F-35'lerin satılması neticesinde ciddi bir ABD ekonomisine de katkı sunacak bir proje. Aynı Patriot füzelerini Ukrayna'ya gönderirken hep Trump'a dediler ki Patriot savunma sistemini Ukrayna'ya niçin göndermiyorsunuz? Uzun süre bunu reddetti. Ta ki geçen yıl 2025'te Patriot füzelerini, 10 Patriot füzesini Almanya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılmasını temin etti. Sordukları zaman neden böyle bir adım attığını, savaşın kaderini değiştirebilecek bir adım olduğunu söyleyince paramızı aldık diye bir demeçte bulunmuştu. Yani şunu demek istiyorum. Trump'ın göreve geldiği ilk günden bugüne kadar izlediği politikada para önemli bir nokta ve F-35'lerin neticesinde de parasal bir boyut var.
2: Şimdi hocam şöyle biraz konu değiştirelim. Zirvede elbette Rusya-Ukrayna başlığı da vardı ki Trump Zelenski'de Putin'de savaş istemiyor dedi. Neden öyleyse savaş devam ediyor sizce?
5: Ben aslında bu zirvede Ukrayna'ya özel bir parantez açmak istiyorum. Zira Alaska zirvesini hatırlayalım. Geçen yıl ABD'de Alaska'da Trump ile Putin baş başa görüşmüştü. O zirvede Ukrayna en önemli konu gündem maddesiydi. Masada değil menüdeydi. Bugün Ankara zirvesinde Ukrayna masada. Bu önemli bir değişiklik aslında. Bunu iyi okumamız lazım. Yani Ukrayna'nın bu NATO Ankara zirvesinde bir fiil davet edilmesi, bizatihi katılması ve ikili görüşmelerde önemli rol oynaması aslında Trump nezdinde Ukrayna'ya yönelik de yeni bir açılımın işareti olarak okuyorum. Neden böyle söyledim? Çünkü Trump Ukrayna'ya yönelik hep eleştirel bir tutum sergilemişti. Zelenski'yi hatırlayalım. Oval Office'da ciddi bir kamuoyu yönünde eleştirmişti. aşağılamıştı. Ve o siyasi diyalogdan sonra Ukrayna'ya yönelik söylemleri de hep gitti geldi. Patriotların dediğim gibi temin edilmesi ve Avrupa
2: Trump,
5: üzerinden.
2: Patriot füzelerini yapmaları için Ukrayna'ya lisans vereceklerini, öğreteceklerini de duyurdu.
5: O da var. Bir de çok ilginç, patriotları doğrudan Ukrayna'ya sevk etmedi. Almanya'ya, Almanya üzerinden sevk etti.
2: Ne yaptı peki hocam bunun altında?
5: Ya burada da aslında
2: yani
5: Putin'e verilmiş...
2: Yani bu savaşın devam etmesini isteyen başka devletler mi var? Yani Trump bunu demek istiyor burada.
5: Trump şunu demek istiyor. Ukrayna meselesi Avrupa'nın meselesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerinin yüz yüze kaldığı en büyük savaş. Kapılarında, hemen dibinde. Ukrayna'nın bir ötesi Avrupa sınırı. Ve Ukrayna meselesi Avrupa'nın ciddi meselesi. NATO 3 dediğimiz mesele de tam buradan neşet ediyor. Ne demek? Yani NATO 1, Soğuk Savaş döneminde transatlantik bağlarının kuvvetli olduğu ve ağır yükünün ABD'nin çektiği bir süreç. NATO 2.0, yani Soğuk Savaş dönem sonrası 1990'lardan 11 Eylül'e kadar olan dönem. Bu dönem

de transatlantik bağlar önemli. Ancak daha terörle mücadele gibi yerel meselelere odaklanan bir NATO. Çünkü Sovyetler gibi bir tehdit artık ortadan kalkmıştı. Bugün NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Bu ne demek? Bu artık ABD'nin Avrupa'dan çekildiği

0: başlıklar bugün Rusya'dan sonra en çok ABD'de. O yüzden halihazırda ABD nükleer koruma şemsiyesine devam edecek. Ama artık külfet paylaşımını ABD görmek istiyor. O yüzden savunma harcamalarını %2'den %5'e çıkartma ısrarını Trump özellikle vurguladı. Hatta geçen yıl Lahey toplantısına son dakika bu bağlamda 2'den 5'e artırılacağı
1: Evet.
0: kararı alınca katıldı. O yüzden Trump'ın hep dediğim gibi baştan beri bu NATO'nun yükünü tek başıma ben sırtlayamam. Bugün NATO'nun %65'lik askeri kapasitesini Trump tek başına, yani ABD tek başına karşılıyor. Bu ne demek? 850 milyar dolarlık bir bütçe demek. Çok büyük bir rakam. Artık elini taşın altına koyması lazım Avrupa ülkeleri. %2'lerden %5'lere çıkartılması bu anlamda Avrupa'nın artık NATO'nun savunma harcamalarında da önemli bir paya, önemli bir külfet paylaşımı yükselmesini ifade ediyor. Ki Cumhurbaşkanımız bugün ne dedi? 2035'e kadar planlanan bu
1: Evet.
0: %5'lik artışın aslında 5 yıl öncesinde 2030'larda da temin edilebileceğini gösterdi. Bu da bence çok stratejik bir söylemdi. Zira 5 yıl öncesine çekilmesi, bu kadar kısa bir sürede NATO savunma bütçesinin bu kadar artırılması kime karşı, neye karşı soruları da akıllara getirdi tabii ki.
1: Hocam şimdi biraz da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini değerlendirmenizi isteyeceğim ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump buraya gelmeden önce artık NATO'dan çıkması düşünülüyordu ki böyle bir algı oluşmuştu aslında. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir davet gönderdi, bir davette bulundu ve bunun üzerine ABD Başkanı Trump bu davete icabet etti ve Ankara'ya geldi, Türkiye'ye geldi bu zirve için. Birlik bir beraberlik vardı, çok olumlu bir hava vardı ki şöyle de bir detay vermek isterim. Macron yaklaşık bir yıl önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu beyin ölümünü aslında noktalayan isim oldu diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle bir şey hanım. O söylemini 2019 yılda The Economist gazetesine verdiği röportajda ifade etmişti
1: Evet.
0: Macron. Artık NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Sebebini de ABD'nin Trump'ın birinci döneminde Suriye'den NATO ile istişare etmeden geri çekilmesini gerekçe göstermişti. Yani NATO üyeleriyle istişare etmeden ABD'nin bu tek taraflı aldığı karar, NATO artık beyin ölümü gerçekleşti demişti. Hatta o dönem Macron'un Türkiye'ye yönelik çok ciddi eleştirileri vardı. Çok sert söylemleri vardı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına, işte Suriye'de yaptığı operasyonlara, bırakın külfet paylaşımı, bırakın NATO içerisindeki ittifak ilişkisini ve Türkiye'yi bir düşman gibi sınıflandıran bir Macron ve söylemi vardı. Bakın çok değil 7 yıl sonra NATO bitti tartışmalarında NATO zirveye çıktı tartışmalarına evrilen bir süreç. Ve neden Ankara zirvesi tarihi? Çünkü bundan dolayı tarihi ve NATO'nun şu an zirve yaptığı ve altın çağını yaşadığı bir süreçten bahsediyoruz. Hem konuşulan meseleler olsun, hem bütçelerin geçen yıl alınan bütçe kararının ilk defa somut bir şekilde Ankara zirvesinde masaya yatırıldı. Yani ben 2025 ile 2026 yılı arasında rakamlara baktım. Hani geçen yıl alınan bir karar vardı ama 2026'ya kadar bu karar uygulanmış mı diye böyle bir kontrol ettiğimde artık pek çok ülkenin bu %2 bandını aşmaya başladığını, hatta bazılarının %3,5 ila özellikle İskandinav ülkelerin %4'e kadar savunma harcamalarını çıkarttığını görüyoruz. Aslında Ankara'daki zirve de bu anlamda tarihi bir zirve. Bu
1: Evet.
0: zirvenin tabii tarihi olmasında pek çok unsur var. Hem Türkiye'nin o tarihsel ev sahipliğini bir yana koyalım. Bu zirveyi de anlamlı kılan Trump'ın gelmeden önce ve geldikten sonraki söylemleri de bence tarihi bir
1: Evet,
0: zirve
1: mesela beni
0: olmasına
1: çok
0: katkı.
1: seviyorlar dedi. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oldukça olumlu mesajları vardı. Baktığımızda yaptırımlar kalktı. Trump savaşın uzun soluklu olmayacağını dile getirdi burada gibi gibi olumlu havada geçti ki hep bunları izledik. Bu fotoğraf karelerinde gördük. Şimdi bundan yola çıkarak ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya bakış açısı değişmiş midir?
0: Bence NATO'ya bakışı değişmedi. Türkiye dolayısıyla NATO'ya yönelik söylemleri yumuşadı diyebiliriz. NATO'ya karşı ben hali hazırda Trump'ın o ekonomik külfet paylaşımı noktasından tutun da askeri altyapının nasıl kurulacağına yönelik halen Trump'ın aklında soru işaretleri var. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Bakın Trump'ın geçen yıl Amerika'dayken seçimleri yakından takip

0: etmiştim. Trump'ın seçim boyunca vurguladığı bir mesele vardı. O da şuydu. Artık Amerikan askerlerini dünyanın geri kalanında başka ülkeler için feda etmeyeceğiz. Kendi askerimiz kendi ülkemizde bulunacak ve böyle sınır ötesi operasyonlara askerlerimizi sürüklemeyeceğiz diye bir ifade kullanmıştı. Bakın aslında bugün de yaptığı tam o söylemin hayata geçirilmesi. Neden bir ABD askeri 10 bin kilometre uzaklıkta bir ülkede Almanya sınırları içerisinde, Avrupa sınırları içerisinde bir mücadele veriyor? Trump aslında bunu kamuoyuna anlatamaz. Yani iç kamuoyunda oy aldığı halka yönelik en büyük vaadi buydu. Askerleri evlerine geri getireceğim. Çünkü Amerika kamuoyunda halen Vietnam sendromu çok taze. Biz bunu belki Türkiye'de ciddiye almıyoruz ama Vietnam sendromu 1975'lere kadar 68 bin Amerikan askeri hayatını kaybetti. O taputlara Amerikan askerinin tabutlarla evlerine gönderdiği görüntüler halen Amerika kamuoyunda tazeliğini koruyor. O yüzden Trump'ın seçim boyunca kamuoyuna verdiği söylemlerin başında da bu artık dünyanın geri kalanında ABD askerlerinin ölmesine müsaade etmeyeceğim diyor. Bu yüzden de Avrupa'dan askerlerini geri çekmek istiyor. Ve NATO'ya yönelik de bu alt saymış olduğum unsurlar doldurulmadığı sürece Trump'ın NATO'ya karşı veya Avrupa ülkelerine karşı görüşü değişmeyecektir. Zira Avrupa ülkeleri bakın pek çoğunda asker yok. Yani düşünsenize sadece para harcayarak NATO'yu kuvvetlendiremezsiniz. Askeriniz yok. Yani cephede savaşarak asker olmadan savaşın kaderini değiştiremezsiniz. Rusya-Ukrayna savaşı bunu net bir şekilde gösterdi bize. Yani İzlanda'nın askeri yok. Hollanda'da ne kadar asker var? Bakalım tartışılır. Yani pek çok Avrupa ülkesi halihazırda ABD'nin sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi altında faydalanıyor. Free rider diyoruz buna İngilizce'de. Yani külfet paylaşımı yapmadan ABD'nin şemsiyesi altında faydalanıyor. Trump da artık buna dur demek istiyor. Nereye kadar? Kamuoyuna vermiş olduğu bir söz var. O yüzden ABD'nin iç kamuoyuna vermiş olduğu seçim sürecindeki vaatleri ve Trump'ın iç politikada izlemek istediği adımları da beraber düşünürsek NATO'ya yönelik neden bu kadar sinirli olduğunu anlamlandırabiliriz.
1: Peki hocam, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ardından saat başında sizinle devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Doçent Doktor Yunus Turhan değerlendirmelerde bulundu. Saat başında Yunus hocamla tekrar devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj Perşembe saat 10'da 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye, 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki adım, Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Pilet'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilet'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor ki sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Ekranlarınıza da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı başlattı. CENTCOM'dan bir açıklama geldi. Trump'ın talimatı doğrultusunda. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Komutanlığı güçleri Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı ek saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştır deniliyor açıklamada. Birleşik Devletler İran'ı hayati bir uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara yönelik son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır diyor CENTCOM'dan yapılan açıklamada. Ve bir diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri üst düzey bir yetkili Amerikan medyasına konuştu ve Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran askeri hedeflerine saldırıyor diyor üst düzey yetkili açıklamasında. İran Dışişleri Bakan Yardımcısından da bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bir transit rotasının yeniden açılması için baskı yapmış. Bu da anlayış muhtırasıyla uyumsuz bir şekilde ki İran bunu kabul edilemez buluyor. Son Amerika Birleşik Devletleri düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak deniliyor yapılan açıklamada. Son sıcak bir gelişmedir. Trump da yapmış olduğu açıklamasında son olarak İran'ı çok ağır vuracağız demişti. ABD'nin saldırısı da artık başladı. İran'da patlama sesleri duyuluyor ki İran basını da geçtiğimiz saat diliminde Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğunu söyledi ve böylelikle Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırısı başladı. İran'da patlama sesleri duyuluyor. Çok fazla noktadan dumanların yükseldiği görülüyor. Trump yapmış olduğu son açıklamasında İran'ı çok ağır vuracaklarını tekrar dile getirmişti ve geçtiğimiz saat diliminde İran basınından yapılan açıklamaya göre Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu yönünde de açıklamalar gelmişti. CENTCOM yine bir açıklama yaptı. Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD Merkezi Komutanlığı güçleri Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etmek kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı ek saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştır. Birleşik Devletler İran'ı hayati bir uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara yönelik son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır, dedi CENTCOM açıklamasında. ABD'li üst düzey yetkili de Amerikan medyasına konuştu ve bu yapmış olduğu konuşmasında Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran askeri hedeflerine saldırıyor dedi üst düzey yetkili. Yine İran Dışişleri Bakan Yardımcısından da bir açıklama geldi bu saldırı üzerine. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bir transit rotasının yeniden açılması için baskı yapmış. Bu da anlayış muhtırasıyla uyumsuz bir şekilde ki İran bunu kabul edilemez buluyor. Son ABD düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak şeklinde açıklamalarını yaptığı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Saldırılar cevapsız kalmayacak diyor İran ve ABD Hürmüz'de yapılan mutabakata uymadı diye de ekliyor açıklamasında. ABD Başkanı Donald Trump da tekrar saldırılacağını açıklamıştı ve kısa sürecek demişti ama saldırılar İran'da başladı. ABD tekrardan İran'da saldırılarını başlattı ki Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor, tekrardan tansiyon yükseldi. Evet, konuyu şimdi kıymetli bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Turhan tekrar bizlerle. Yunus Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Şimdi gördüğünüz gibi sıcak bir gelişmeyi biraz evvel aktardık. İran basını da geçtiğimiz saat Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğunu söylemişti. Bu son yaşanan gelişmeye baktığımızda yeniden şiddetlenir mi, müzakere masası dağılır mı ki Trump kısa sürecek demişti ama?
1: Aslında kimsenin beklemediği bir dönemde böyle bir operasyon gerçekleşti. Zira İran kamuoyu da böyle bir operasyonun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını düşünüyordu ki Hamaney'ne büyük bir cenaze töreni düzenledi. Yani cenaze töreni halihazırda devam ediyor. Çünkü 2 saat önce Irak'ın Necef kentinden Kerbela'ya doğru Ali Hamaney'nin naaşı taşınmaya başladı.
0: Hocam
1: Yani böyle bir
0: yanılmıyorsam Trump bu cenaze töreni için bir haftalığına aslında müzakerelerin durdurulduğunu da söylemişti. Daha sonra tekrar devam edeceğiz diye de belirtmişti.
1: aslında aynen, yani bu olumlu bir havanın olduğunu, yani savaşın nihayete erdiğinin işaretiydi ki milyonlarca insan sokaklara çıkıp cenaze töreninin gerçekleşmesine fiili olarak katılmıştı. Yani böyle bir sürecin hemen akabinde savaş çanlarının çalması benim aklıma başka sorular da getiriyor açıkçası. Yani bu savaşın devamlılığını isteyen aktörler kimlerdi? Gerçekten Trump bu savaşın devamlılığını istiyor mudu? Çünkü daha imza masasındaki kalemin mürekkebi kurumadan böyle bir yeniden olay vuku buldu. Hatta eğer bu savaş bu noktadan sonra daha da derinleşirse, ben bunu 3 ABD İran Savaşı 3.0 olarak tanımlayabilirim. Zira geçen yıl işte 12 günlük savaş, işte bu Şubat ayındaki 2026'daki ikinci savaş, eğer bu savaş daha da derinleşirse, buradan daha da ciddi başka ülkelere de sirayet edecek şekilde yayılırsa, artık ABD-İran Savaşı'nın 3.0 boyutunu da tartışıyor olacağız.
0: Hocam şimdi
1: Ama
0: kalemin
1: benim
0: mürekkebi kurumadan dediniz ya, oradan girmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Hürmüz Boğazı'ndaki bu Hürmüz savaş gölüne dönüşmemeli dedi. Ve Trump buna ilişkinde her şeyi yapıyoruz, elimizden geleni her şeyi yapıyoruz diye de belirtti. Sonrasında yapmış olduğu açıklamada çok sürmeyecek diye de belirtti aslında, ama yine bir mesaj verdi ve İran'da saldırı başladı. Neler söylersiniz?
1: aslında İran yetkililerinden bu Hürmüz Boğazı'na yönelik operasyon gerçekleştiğine dair ben çok haberlerde görmedim. Gerçekten İran resmi ajanstan o bölgeye yönelik operasyonların gerçekleştirdiğine dair resmi bir söylem var mı? Bunu öncelikle kontrol etmek lazım. Eğer İran'dan böyle bir resmi söylem gelmiyorsa, orada gerçekleşmiş bir olayın failinin kim olduğunun araştırılması lazım. Çünkü Ortadoğu'da maalesef faile ulaşmak ciddi sıkıntılar da bazen ortaya çıkartabiliyor. Zira bakıyoruz, İsrail'in pek çok noktada karşı tarafa geçerek operasyonlar gerçekleştirdiğini ve iki ülke arasında da çatışmaya sebep olacak sonuçlar doğurduğunu tarihteki örneklerinden biliyoruz. O yüzden ben şu noktada kamuoyunun bile barışı kabullendiği bir ortamda, yani barış ortamının devlet liderleri nezdinde de gayet güzel gittiği bir noktada böyle bir hareketliliğin başlaması kime neye hizmet ediyor sorusu halen benim aklımda yer edinmiş değil, tam cevabını bulmuş değilim. Ama buradan eğer ciddi manada savaş da derinleşirse, Trump için NATO zirvesinde de şöyle bir sonuç çıktı ki gelmeden önce de NATO'ya yönelik, NATO Avrupa'daki ülkelere yönelik en büyük eleştirisi Trump'ın şuydu: bakın, Hürmüz Boğazı'nda benim tek başıma girişmiş olduğum bir mücadelede hiçbiriniz bana destek olmadınız. Yani NATO'nun üyesiyiz diyorsunuz, Avrupa'nın işte güvenliğini sağlamam noktasında bana da talepte geliyorsunuz, ama benim girmiş olduğum İran Savaşı'nda veya Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında bana destek vermediniz diye çok ciddi eleştirileri vardı ki Ankara'da da onu ifade etti. Ne dedi? Hürmüz Boğazı'nın deniz ticaretine kapatılması beni etkilemiyor. Ben dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahibim, dedi zaten. Bunun etkilediği ülkeler aslında doğrudan Avrupa ülkeleri. Çünkü o Hürmüz Boğazı'nın rotasında ticaret ve enerji ticaret transferi en çok Avrupa ile Çin arasında cereyan ediyor. O yüzden Avrupa ülkelerine de bir mesaj veriyordu: ben sizin enerji arzınızın güvenliğini sağlamak için Hürmüz Boğazı'nda kol devre geziyorum, gibi bir ifade kullandı. Burada da bir külfet paylaşımı noktasında Avrupa ülkelerine eleştiride bulundu. Acaba bu yeni savaş derinleştikçe NATO ülkeleri, Avrupa ülkelerini kastediyorum, NATO'nun Avrupa ülkeleri biraz daha elini taşın altına koyar mı? Acaba Trump'ın bu Ankara zirvesinde böyle bir operasyonun düğmesine yeşil ışık yakmasının altındaki sebep artık NATO ülkelerinin de bu Hürmüz Boğazı meselesine dahil olmasını mı istiyor? Bunu da bekleyip göreceğiz.
0: Hocam şimdi biraz önce kime neye hizmet ediyor dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında NATO zirvesinde İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüsü tereddütlerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği o kararlı tutumu takdirle karşılıyorum demişti. Cumhurbaşkanının işaret ettiği sabotajlar sizce nelerdir ve kim sorumlu bunlardan? Yani Trump kim ya da kimler bu savaşa zorluyor?
1: Netanyahu, net, açık, tartışmasız.
0: Şimdi bir önceki yayında demiştiniz ki aslında Trump Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Ama burada böyle bir çelişki oluşuyor sanki hocam.
1: Ya kurtulmanın yolunun formülünü bulamadı bir türlü. Yani bu İran Savaşı'nı da bitirmek istiyor. Hakikaten Trump, bakın Trump'ın ilk dönemi olsun, ikinci dönemi olsun, bütün seçim kampanyası boyunca söylediği bir şey vardı. Önce Amerika. Amerika first. Bu ne demek? Yani Amerika'nın artık bu dünyanın farklı coğrafyalarındaki sonu belli olmayan savaşlara girmek istemiyor. Trump bunu net bir şekilde ifade etti. Kamuoyunu da ikna etti. Seçimlerde büyük bir oy aslında bu bağlamda Trump'a oy olarak geri döndü. Bu İran Savaşı'nda da bir bataklığa girdi ki ben onu bir yazımda ifade etmiştim. Vekil aktörleri biz hep sahadaki küçük aktörler veya terör gruplarıyla iltisaklı yorumlarız ama ben bu ABD-İran Savaşı'nda ABD'yi İsrail'in bir vekil aktörü olarak yorumlamıştım bir yazımda. Zira örneklere baktığımız zaman ABD'nin bu İran Savaşı'nda hiçbir karı, hiçbir çıkarı yok. Bu kadar zarar ettiği, bu kadar itibar kaybettiği, müttefik kaybettiği, ekonomik zarara uğradığı bir savaşa neden ABD bilerek kasıtlı bir şekilde girdi? Bunun tabii en büyük açıklaması İsrail. Çünkü İsrail'in bölgedeki genişleme ideallerine hizmet edecek bir ABD istiyor. Trump'ı da bu anlamda köşeye sıkıştırdı. Durumda. Trump gerçek manada yani bunu bazı haber siteleri yayınlıyor. Artık Netanyahu'ya yönelik sert yüzünü de gösteriyor. Telefonlara cevap vermediği, randevu vermede bazen geciktirdiği bunlar tabii çok kamuoyuna yansıtılmamaya çalışıyor ama iç kamuoyunda gelen haberlerde Trump'ın Netanyahu'ya yönelik bir rezerv koyduğu bir şerh koyduğu da biliyoruz. O yüzden bu İran'a yönelik saldırıların hizmet edeceği tek yer var o da İsrail. Çünkü Netanyahu hükümeti kandan besleniyor. Savaşın bittiği bir senaryoda Orta Doğu'da Netanyahu hükümeti bitecek. Bunu herkes biliyor. Çünkü Netanyahu hükümetinin varlık sebebi savaş. Savaş devam ettiği sürece de o mahkeme kararlarından seçim sürecine kadar pek çok şeyi erteleyebiliyor veya kamuoyunu bakın bir savaş var korkusuyla tehdit edip ne yapıyor? Rejimin değişmesi. Ben git politika izliyor. Bu bağlamda da İran Savaşı olsun, bölgedeki diğer Gazze'ye yönelik yapmış olduğu soykırım adımları olsun, tüm bunların nihai hedefi Netanyahu hükümetin daha fazla iktidarda kalma arzusu. Başka bir şey değil.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine bu noktada bir mesajı vardı. Savaş bağımlısı zihniyete prim verilmemeli dedi. Bölgemizin çatışmaya artık tahammülü yok diye de aslında yapmış olduğu açıklamalar.

0: açıklamalarında altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölge bu savaş bağımlısı zihniyetten peki nasıl kurtulacak hocam? Hangi diplomatik çabalar bunun önüne geçebilir?
1: Maalesef diplomatik çabalar başarılı olamıyor. Zira Gazze ile başladı İsrail, akabinde işte Suriye'ye, Katar'a, İran'a, Lübnan'a, yani İsrail'i
0: Ateşkese
1: durduracak bir
0: rağmen.
1: unsur yok. Kesinlikle, yani bir yerde duruyor, başka bir yerde başlıyor. Bakıyoruz işte Lübnan'da duruyor, Suriye'de başlıyor. Suriye'de duruyor, İran'da başlıyor. Orada duruyor, Yemen'de başlıyor. Yani bir türlü İsrail'in bu güvenlik, hep bunu şöyle ifade ediyorlar. İsrail'in güvenlik alanı oluşturma projesi. Nerede başlıyor bu güvenlik alanı, nerede bitiyor? Bu sınırı yok. Yani kafasına göre coğrafyayı kalemle çizerek kendini güvenlik alanı oluşturuyor ve başka ülkelerin uluslararası hukuk sınırlarını aşan bir boyutta müdahalede bulunuyor. Bugün İsrail'i durduracak tek bir aktör var, o da Amerika Birleşik Devletleri. Coğrafyamızda bunu biliyoruz. Hem ABD'deki iç lobi olsun, hem Amerika'dan gelen dış yardımlar olsun. Çünkü yıllık 30 milyar dolarlık bir ABD'den İsrail'e yardım geliyor. Totalde bugüne kadar 350 milyar dolarlık ABD'den İsrail'e yardım gelmiş. Bakın bu ciddi bir rakam.
0: Peki
1: Yani
0: buna rağmen
1: ABD'den
0: niye
1: yardım
0: durduramıyor hocam?
1: maalesef Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde ABD'nin bağımlı olduğu bazı lobiler var. Bu lobilerin çoğu İsrail ve Siyonist rejimlerle bağlantılı lobiler. Ve buradan alabileceği ekonomik destekler de seçimin kampanya sürecinde pek çok sonucu etkileme potansiyeline sahip. Burada ben aslında bakın tam yeri gelmişken ifade edeyim. Amerika kamuoyunda ciddi bir İsrail ağırlığı var. Bunu tartışmasız bir şekilde görüyoruz. Medyada olsun, akademide olsun, savunma sanayisinde olsun. Ancak bu İsrailli vatandaşların veya İsrail kökenli insanların yeni nesil jenerasyonunda İsrail'e yönelik ciddi bir rezervler var, eleştiriler var. Özellikle yeni İsrail İsrail hükümetine ciddi eleştiriler alt tabandan geliyor. Bunu da bilen İsrail hükümeti bir an önce o kafasındaki kendi zihnindeki o Zion dediğimiz haritayı bir an önce hayata geçirmek istiyor. Zira 17-20 yıl sonra ABD'deki büyüyen, yetişen yeni nesil İsrailler İsrail'e yönelik bu kadar destek vermeyeceğini biliyor. Çünkü araştırmalar da bunu gösteriyor. Bence İsrail bir an önce kafasındaki o zihnindeki büyük arz-ı mevlut dedikleri alanda genişleme politikasını nihayete erdirip kendince güven içinde yaşamak istiyor. Bunu da ABD'den gelen desteğin her geçen yıl azalmasına bağlıyor. Bundan 17-20 yıl sonra artık ABD'den bu kadar beklediği desteği görmeyeceğini biliyor. Bir an önce bu bağlamda da bölgeyi ateş çemberine itiyor.
0: Şimdi ABD Başkanı Trump bu savaşı artık gerçekten istemiyor, dediniz ki önümüzde Kasım seçimleri var Trump'ın. Bu yapmış olduğu tutum şu an İran'a bir caydırıcılık anlamında mı okunabilir? Ne dersiniz?
1: Yani İran'a caydırıcılık ters tepti. Yani baktık gördük ki hem 12 günlük savaş hem bugün neticesinde İran dize gelmedi. Yani zaten savaşın başından beri ABD'nin hedefi neydi? Bu bile tartışmalıydı. Gerçekten ABD İran savaşında neyi hedefliyordu? Rejimi mi dönüştürmek istiyordu? İran'ı komple yerle bir mi etmek istiyordu? Yani neyi istiyordu? Hiçbiri gerçekleşmedi. Hürmüz Boğazı'ndan tutun da pek çok İran'ın iç
0: Küçük bir virgül koyalım. Şu an ekranlarımıza da yansıyor. Bölgeden yeni görüntüler geliyor ekranlarımıza da. Bazı noktalardan oldukça yoğun dumanların da yükseldiğini görebiliyoruz. Patlama seslerinin de duyulduğu da söyleniyordu. Bakın siz de izleyebiliyorsunuz. Şu an bölgeden de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor hocam. Lübnan'da
1: şimdi
0: da bir
1: Büşra Hanım,
0: süredir
1: bakın.
0: Bu arada sükunet hakimdi. İran'a saldırılar başladı şimdi. İsrail bundan cesaret alarak aslında Lübnan cephesinde de ilerleme kaydetmek ister mi? Biraz önce de aslında bahsettiniz, değindiniz. Pek çok bölgesinde Orta Doğu'nun aslında ateşkese rağmen durmuyor. Bir yerde başlıyor, bir yerde devam ediyor. Bir yerde bitse de bir yerde kısa aralıklarla bitmiş olsa da devam etmiş oluyor dediniz.
1: Kesinlikle Büşra Hanım, bu zihniyetin bir an önce durdurulması lazım. Bakın sizin altta yazı geçiyor. İran ne demiş? ABD Hürmüz'de yapılan mutabakata uymadı. Şimdi az önce ne konuşuyorduk biz? Yani ABD taraftarı İran'ın

0: Mutabakata
1: Evet.
0: uymadığını ifade ediyor. Şimdi de İran ABD'yi suçluyor. Bu böyle ikili gidip gelecek.
1: Hocam
0: Bunlar
1: şimdi İran
0: hakikaten
1: aslında
0: gerçekten...
1: siz biraz önce de söylediniz. Bu 12 günlük savaşlarda olsun, sonrasında olsun, o 28 Şubat dönemine kadar da aslında İran her seferinde dedi ki biz müzakere masasına varız, biz anlaşmaya varız, oturalım konuşalım. Ama bize tehdit dilinde konuşursanız biz savaşa da hazırız diye her seferinde bunu belirtmişti aslında İran. Ama biraz aslında burada ABD Başkanı Trump'ın hesap hatası devreye girdi. Sanki İran'dan bu kadar büyük bir karşılık alacağını beklemiyordu ve işler bambaşka bir hale geldi.
0: Dediğim gibi savaşın başından beri hesaplanamayan bir süreç var. Yani hedef neydi? İran'da rejim değişikliği mi? Ki bunun sosyolojik arka planı mümkün değil. Çünkü Kerbela paradigması var İran'da. Bu ne demek? İran'daki 12 imamın 11'i şehit edilmiş. Yani şehitlikten veya ölümden beslenen bir rejimin sosyolojik arka planını okumadan Ali Hameneyni, rejimin başın Ruhani lideri öldürerek rejimin dağılacağını hesaplamak çok büyük bir hata. Yani bunu biz birinci sınıfta öğrencilerimize öğretiyoruz. Koskoca ABD gibi dünya siyasetine yön vermek isteyen devletin böyle basit bir sosyolojik gerçekliği ihmal ederek, Kerbela paradigmasını ihmal ederek İran'da rejim değişikliği hedeflemesi bence en basit ifadeyle cahillik. Burada da ne çıkıyor karşımıza? İran'ın bu sürece gelmesinde veya ABD'nin İran'a saldırtırılmasında İsrail faktörü ortaya çıkıyor. Çünkü Lübnan'da olsun, İran'da olsun, hemen Suriye'de olsun, Netanyahu'nun ve İsrail hükümetinin genişlemeci bir politik yapısı var. Büyümek istiyor. Yani sınırlarını genişletmek istiyor ve bunu oldu bittiğiyle yapmak istiyor. Savaşla yapmak istiyor. Ve karşısında da bu anlamda hakikaten Orta Doğu'da Netanyahu durduracak tek bir güç var, o da ABD. Çünkü İran savaşında bile Körfez ülkelerine bakıyoruz. Kısa bir sürede ABD'nin koruma şemsiyesi altına tekrar sığındılar. Çünkü 14 ülkeyi etkisi altına alan 200 milyon insanın etkilendiği bir savaştan bahsettik. 2. Şubat 2026'da başlayan savaşta. Yani Körfez ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri de bu anlamda İsrail'i durdurma noktasında diplomatik başarısızlık gösterdiler. Burada Türkiye'nin aslında ön plana çıkması bence bir anlamda Türkiye'den beklenilen bir adım, ama burada da Türkiye'nin hakikaten iyi bir hesaplanarak İsrail meselesinde sahaya inmesi lazım. Trump da 2 gündür Ankara'da hep şunu söyledi. Evet, Türkiye çok güçlü, girebilirdi de İsrail'e. İsrail'e savaş açabilirdi ama ben dedim girme, ben onu önledim diyerek kendine de buradan bir kredi biçti. Yani şunu demeye getirdi. İsrail'i durduracak ülke benden sonra Türkiye. Evet, ve Türkiye'yi de durduran benim. O yüzden krediler bana gelsin diyerek böyle bir şey de çıkarttı. Günün sonunda kendisine pay çıkarttı. O yüzden bölgemizdeki gelişmeleri İsrail'i anlamadan, İsrail'i de ABD'siz anlamadan yorumlamamız mümkün değil.
1: Evet, şimdi biraz önce bizim KJ'mizi okudunuz hocam. İran'ın yanıtı saldırılar cevapsız kalmayacak şeklinde. Sizce bir misilleme görür müyüz bu gece? Körfez'e saldırılar beklenir mi? Tekrar bölge bir ateş çemberine mi sürükleniyor?
0: Şöyle, piyasaların verdiği tepkiden anladığımız kadarıyla çok büyük bir savaşa evrilmeyeceği yönünde. Çünkü tepkiler sınırlı oldu. Hem Brent petrolün fiyat artışı olsun, bölgedeki ülkelerin söylemleri olsun, biraz daha yerel kalabileceği gibi. Belki müzakere masasında çözülemeyen birkaç madde vardı. Belki o maddelerin bu işte savaş 3.0 ile yeniden müzakere edileceği ve nihayete bağlanacağı noktasında bir süreç olabilir. Veya buradan ABD'nin bu ABD-İran savaşından beklediği sonucu almamış da olabilir. Kamuoyunu da tam bu anlamda, yani biz bu kadar İran'ı dize getireceğiz diye mücadele ettik ama günün sonunda ne elde ettik? Bir şey elde edemedik. Bari İran savaşında bir kazancımız olsun diyerek kamuoyuna sunabileceği bir sonuç da bekliyor olabilir. Bu savaşın devam edip ABD'nin tam karlı çıkabileceği bir senaryo da hesaplanıyor olabilir. Ama tabii bu senaryolar hepsi uluslararası ilişkilerde net siyahla beyaz arasında net bir sonuç yoktur. Yani bakarsanız tam ters de bir sonuç da doğurabilir. Bu sonuç doğurması Trump için bence en son beklenen en son senaryo diyeyim. Zira 3 ay sonra 3 Kasım'da ABD ara seçimlere gidecek. Bu seçimlere bir savaşla

0: girmek isteyen bir Trump'ı ben çok düşünmüyorum. Çünkü ABD'nin öncelikli meselesi ekonomi, göç. Ve buna odaklanan bir Trump'ın böyle savaş ile kamuoyunu ikna edebileceği kanaatinde değilim.
1: Şimdi Trump saldırıların çok uzun sürmeyeceğini zaten belirtti hocam, yapmış olduğu açıklamasında saldıracaklarını söyledi ama o çok uzun sürmeyeceği ibaresini de verdi. İran'ın misillemesi aslında hangi boyutta olur? Yani savaşın kontrolden çıkmasına bir sebebiyet açar mı, yoksa tekrar bir müzakere masası görür müyüz? Bir kontrolden çıkma riski var mı?
0: Ben görmüyorum, çünkü İran'ın da sınırlılıkları var. Yani hem sahip olduğu füze kapasitesi olsun, hem de savaşın yorgunluğu hali hazırda canlı. Ekonomik anlamda da İran bu anlamda yorulmuş durumda. Ve müzakerelerde de bakıyoruz, ikinci madde olarak da İran'a yönelik ekonomik ambargonun kaldırılmasını arz ediyor. Bu şunu diyor: yani aslında ben ekonomik anlamda bir an önce halkıma ekonomik refahı veya ekonomik anlamda rahatlatmak istiyorum diyor. Ve bu savaşın maliyeti de İran'a ciddi manada ekonomik külfet oluşturuyor. O yüzden yani savaşın bir noktada sınırlanacağını düşünüyorum. Tabii bunun süreci Ankara'da da olabilir. Belki bu NATO zirvesi, bu müzakerelerin, hani Pakistan aracılığıyla İsviçre'de devam eden bir müzakereleri biliyoruz. Bunun Ankara'ya kaydırılması suretiyle de müzakerelerde yeni bir kapı aralanabilir. Tabii bu Ankara'ya kaydırılması noktasında da en büyük şerhi ve tepkiyi İsrail'den görüyoruz. Çünkü müzakerelerin Ankara'nın ev sahipliğinde yapılması ve Türkiye'nin burada diplomatik ağırlığının ön plana çıkacak olması İsrail'in görmek istediği son senaryodur. O yüzden Ankara'da olmaması noktasında bütün gayretiyle de perde arkasında bir girişimin olduğunu biliyoruz.
1: Hocam bir de ABD Savunma Bakanı Hegseth Ankara temaslarının ardından yarın İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmişti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii açıklamalarını bilmiyorum. Hani neden böyle bir ziyaretin iptali oldu, onun çok net bilgisine vakıf değilim. Belki başka bir yerde bir görüşme gerçekleşebilir, ama iptal etmesinin bir tepkiden mi kaynaklı, yoksa müzakerenin işte CENTCOM üzerinden ABD'de sürecin birinci el takip edilmesi noktasında mı ziyareti iptal edip bir an önce karar alma mekanizmasına gittiği noktasında henüz bir bilgiye vakıf değilim.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yunus Turhan bizlerleydi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca bize değerlendirmelerde bulundu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Moderatör gecede kaldığı yerden devam ediyor. Ve NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ikinci gününde resmi oturumda bir araya geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde buluştular. Masada 4 önemli başlık vardı. Bunlar savunma harcamaları, savunma yatırımları, NATO 3. 00 konsepti ve Ukrayna'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi konusunda bazı müttefiklerin Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını istedi. Avrupa ülkelerine de benzer mesajları vardı.
2: ...2004'teki İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra NATO müttefikleri liderler seviyesinde yeniden Türkiye'de buluştu. Küresel sınamalarla ittifakın çok önemli bir dönüşümden geçtiği günlerde zirvenin adresi Ankara oldu. NATO liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. 32 müttefik ülkenin yanı sıra NATO'nun ortaklık kurduğu ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri de oradaydı. Toplamda 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke bir araya geldi. Liderler sabah erken saatlerde sırayla külliyeye gitti. Ardından karşılama töreni düzenlendi. Müttefikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tarafından karşılandı. Sonrasında aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ev sahibi olarak en önde ve ortadaydı. Bir yanında NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump, diğer yanında Arnavutluk Başbakanı Rama vardı. Arkasında ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yer aldı. Sonra ana oturuma geçildi. Liderler salonda yerlerini alırken ayaküstü sohbet etti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın dörtlü sohbeti dikkati çekti. Açılış konuşması.

0: Masını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Zirvede ittifakın geleceğine yön verecek bir gündem vardı. Dört ana konu masadaydı. En önemli başlıklardan biri 2025 Lahey Zirvesi'nde alınan üye ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarma hedefiydi.
1: %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.
0: Masadaki bir diğer önemli mesele harcamaların savunma yatırımlarına dönüşmesi, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması.
1: Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
0: NATO 3.0 konsepti de gündemdeki önemli başlıklardan bir diğeriydi. Bu kapsamda Avrupalı müttefikler kolektif savunmada daha fazla rol üstlenecek. Erdoğan bu konuda iki hususa özellikle dikkati çekti. Bilhassa Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna sığmayan kısıtlamalara vurgu yaptı.
1: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: Erdoğan tam da bu noktada özellikle Avrupa Birliği üyesi NATO müttefiklerine seslendi. Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkeler Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde Türkiye'nin yer almasına mani olmaya çalışıyor.
1: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Ve her NATO toplantısında olduğu gibi Ukrayna meselesi de masadaydı.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-L erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Erdoğan İran savaşı konusunda da mesajlar verdi.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığı konusunda mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesindeki açılış konuşması bir anlamda da tam bağımsız Türkiye manifestosu gibiydi efendim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan kırıp dökmeden ama sözünü de sakınmadan dikkat çeken uyarılarda bulundu. Avrupa'yı güvenlik mimarisi anlayışı konusunda uyardı. Ukrayna'ya destek verdi ama Rusya'yı da dışlamadı. Hürmüz krizi için Türkiye çözümün parçası olabilir mesajı verdi. Orta Doğu'da İsrail'in çıban başı olduğunu belirtti. İşte o tarihi konuşmanın kodları haberimizde.

0: NATO'nun 36. toplantısı başkent Ankara'da tarihi görüntülere sahne oldu. Açış konuşmasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde gösterdi.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor. Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum.
0: Açış konuşmasında Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili söyledikleri aslında özgüven yüklü, bağımsız politikaların bir yansımasıydı. Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşıyız ve Kiev yönetimini destekliyoruz mesajı verirken, Rusya'ya karşı savaş dışında bir çözüm üretilmesinin de şart olduğunu belirtti aslında. Zira İstanbul'daki barış anlaşmasının Avrupa tarafından nasıl sabote edildiğini en iyi bilen isim bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ta kendisiydi.
1: Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Erdoğan Avrupa'yı da Rusya tehdidi konusunda uyardı. NATO'nun en büyük ikinci kara gücüne sahip olan Türkiye'yi dışlayan çözümlerin aslında çözüm olmadığını vurguladı. Avrupa'yı macera aramayın diye uyardı.
1: Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir.
0: Mesajın birkaç alt metni var. Biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la ilişkilerinizi düzeltmelisiniz anlamına geliyor. Zira Trump özellikle külfet paylaşımı konusundan şikayetçi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Rusya tehdidine karşı kendi ordusunu kurma fikrinin NATO'ya rağmen hayata geçirilmesinin zor olduğunun altını çiziyor. Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin dışlandığı bir Avrupa ordusunun ne kadar başarılı olacağı sorusu da ortada duruyor. Hele ki Avrupa'daki bazı ülkelerde savaş çıksa ülkemi savunurum diyenlerin oranı %20'lere düşmüşken.
1: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'nin kriz bölgelerinde elini taşın altına koymaya hazır olduğu mesajını da verdi. Hürmüz mesajı bu açıdan dikkat çekiciydi. İsrail'in barışı sabote eden tavrına da dikkat çekti.
1: Sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun dünya barışına büyük katkı sunabileceğini belirtti aslında. Ve özellikle Orta Doğu'da İsrail'in izlediği politikaların kan ve gözyaşının asıl sebebi olduğunun da altını çizdi. Üstelik de bunu İsrail destekçisi ülkelerin liderlerinin yüzüne karşı söyledi.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının İki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükun

0: Devletin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama, ambargo ve baltalama çabalarının aslında tüm aileye zarar verdiğini de hatırlattı. Biz engellemelere rağmen başardık, başarmaya devam ediyoruz mesajı verdi. NATO'nun savunma harcamalarındaki %5 hedefine planlanandan 5 yıl önce ulaşacak bir Türkiye modeli var karşınızda ifadesi birçok açıdan anlamlıydı.
0: Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
1: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'daki hepimiz biriz, birimiz hepimiz için ilkesini bir kez daha hatırlattı. Bazı üyelere üvey evlat muamelesi yapılarak özellikle Avrupa'nın kendi güvenliğini de riske attığını belirtti. Anlamak isteyen için Erdoğan'ın mesajındaki her satır ders yüklüydü.
2: Ve NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi de yayınlandı. Müttefikler 5. maddeye bağlılığı teyit etti. 10 milyarlarca dolarlık yeni alımlara kolektif güvenliği güçlendirme kararını duyurdular. NATO Genel Sekreteri Rutte de zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında kararları teyit etti.
3: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. İttifakın geleceğine yön verecek kararlar kolektif savunmayı güçlendirmeyi hedeflerken yatırımları artırmayı planlıyor. Sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de o bildirgeyi basın toplantısında teyit etti. Müttefiklerin ortak açıklamasının ilk maddesi NATO'nun hepimiz birimiz için ilkesini yaşatan 5. maddeye bağlılık vurgusu oldu.
4: Ankara'da bir kere daha 5. madde kapsamında ortak savunma ya da taahhütte bulunduk. Tek bir NATO üyesine saldırılması tüm üyelere saldırılmış olması anlamına gelir.
3: Müttefikler sonuç bildirgesinde ayrıca bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışmaya kararlıyız dedi. Açıklamada müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadesi kullanıldı.
4: Ortak savunmamızı güçlendirirken inovasyonu, ekonomik büyümeyi ve tabii ki nitelikli istihdamın tüm ittifak ülkelerinde yaratılmasını sağlayacak. Ve birlikte çalışabilir transatlantik teknolojilere, inovatif teknolojilere yatırım yapılacak. Aslında ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir ve biz de bunları yapıyoruz artık.
3: Üçüncü madde yatırımlara dairdi. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve sürdürme yeteneğimize ve derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz denildi.
4: Yani bütün bunlar ittifakın her zaman zamandan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor ve bölgemizin her bir karışını savunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Avrupalı müttefikler Kanada ve ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunmasında rol alacaklar. Savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları Atlantik'in her iki tarafında da bizim güvenliğimizi çok daha iyi bir hale getirecek.
3: Bildirgenin dördüncü maddesi Ukrayna'ya desteğin süreceğini taahhüt etti. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda egemen taahhütlerini teyit etmektedir ifadesi kullanıldı.
4: NATO tabii ki Ukrayna'ya da destek oluyor. Rusya bu savaşı devam ettirdi.

0: Ayrıca biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz.
1: Beşinci madde İran hakkındaydı. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır denildi. Bildirgenin son maddesinde ise ev sahibi Türkiye.

0: NATO'ya eleştirileri de soruldu.
1: İçerisinde kavgalar, tartışmalar olabilir ama bunlar sizi daha güçlü kılar. Başkan Trump görüşlerini açıkça ifade eden, paylaşan birisi.
2: This had to do with NATO.
1: AB ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Avrupa ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değildir ve çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli. Bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerle. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı.
3: Evet, Emine Erdoğan NATO zirvesine katılan lider eşlerine Türk misafirperverliği sergiledi efendim. Emine Erdoğan lider eşlerini NATO marjında Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada çocukların dijital platformlardaki güvenliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca öğle yemeğinde misafirlerine Türk mutfağından lezzetler ikram etti. Bakalım.
4: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın da ayrı bir programı vardı. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
5: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
4: Emine Erdoğan, yapay zekanın topluma entegrasyonuna da değindi. Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkati çekti.
5: Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir.
4: Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurguladı. Çocukların çağın imkanlarından mahrum bırakılmadan güvenli teknolojilerden yararlanması gerektiğini belirtti. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.
3: Evet, Ankara'daki Seymenler Parkı NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı efendim. Macron olmazsa olmazı sabah koşusunu Seymenler'de yaptı ve o anlar zirvenin en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.
6: Uyanır uyanmaz soluğu koşuda aldı. NATO zirvesinin sportif lideri Macron rutinini değiştirmedi. Ankara sokaklarını turladı, Seymenler Parkı'nda koşu yaptı.

0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un rotası Çankaya sokaklarıydı. Arjantin Caddesi'nden geçti, İran Caddesi'ni aştı. Son durak Seymenler Parkı oldu. O koştu, güvenlik ekibi peşinden koştu. Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere Fransızca günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak kapatıldı. Fransa lideri zirvenin yoğun programı öncesinde enerjisini depoladı. Geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra da oteline döndü.
1: Efendim, bir çocuğun hayatını değiştiren en güçlü şey bazen sadece sıcak bir aile ortamı olabiliyor. Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklar bu kez açık hava sinemasında bir araya geldiler. Amaçsa hem çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak hem de koruyucu aile modeline dikkat çekmekti.
2: Ekran kuruldu, sandalyeler yan yana dizildi. Bu akşamın asıl hikayesi izlenen filmden çok aynı çatı altında kurulan gönül bağlarıydı. Koruyucu aileler ve çocuklar açık hava sinema etkinliğinde buluştu.
3: Her çocuk bir yıldızdır ve onları...
2: Etkinlik İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Kağıthane ve Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Koruyucu aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken programda aile temelli bakım modelinin önemine de dikkat çekildi.
4: Bu organizasyonları sık sık düzenliyorlar ve biz de mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Ailece çocuklarımın diğer çocuklarla kaynaşması açısından da ailelerin kaynaşması açısından da yararlı olarak buluyorum. Önce kızımla tanıştık 3 yıl önce. Aradan 2 yıl geçtikten sonra da kardeşini ailemize kattık. İkisi öz kardeşler ve ikisinin birlikte burada vakit geçirmesi, eğlenmesi bizim için bir mutluluk.
2: Koruyucu ailelik yalnızca bir çocuğun yaşamına dokunmuyor. Aynı zamanda ailelerin hayatına da bambaşka bir anlam katıyor.
5: Ben de bir koruyucu aileyim. 3 aylıklı bebeğim geldiğinde, şimdi 3 yaşında. Sağ olsun kurumumuz hiçbir zaman boş bırakmıyor. Yazın, kışın, Ramazanlarda olsun. Etkinliklerimiz hep devam ediyor. Bu ve bunun gibi birçok gecemiz, günümüz oluyor. Pikniklerimiz oluyor. Yani birçok etkinliğe katılıyoruz. Belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun, hepsi de eşlik ediyorlar bizlere. Böyle güzel günlerimiz her zaman oluyor. Yani bizim için ilk değil, biliyorum son da olmayacak.
2: Türkiye'de koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu tür etkinliklerle hem mevcut aileler destekleniyor, hem daha fazla vatandaşın koruyucu aile olması teşvik ediliyor.
6: 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılında ilan edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yoğun bir tanıtım çalışması yürütmekteyiz. Bakanlığımız tarafından bu yıl 30 Haziran'da yenilikçi tanıtım çalışmaları kapsamında başarı ödülü aldık. Bununla da gurur duyuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarımızla koruyucu ailelerimizi ve koruyucu aile yanında büyüyen evlatlarımızı sıcak bir aile ortamında büyümelerini sağlamak.
2: Sevgiyle büyüyen her çocuk geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanıyor. Koruyucu aile modeli de işte tam bu yüzden yalnızca çocukların değil, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görülüyor.
1: Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından

0: vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet evet. Abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Pekala. Evet. NATO ile yattık, NATO ile kalktık.
1: NATO ile kalktık efendim, evet efendim. Dünden beri girişler, çıkışlar. Kim ne giydi? Aman Allah'ım ya.
0: Magazinimiz var.
1: O ne abi ya? Ya ne
0: bugün,
1: giydi?
0: Bugün NATO zirvesine ilişkin magazinimiz de bol. Efendim an itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki NATO zirvesi liderlerin katılımı devam ediyor. Az sonra başlayacak. Macron biraz önce salona girdi. Evet. Arkadaşlarımın gözü kulağı orada. Senin sarı saçlın mavi gözlün de.
1: Canım ya.
0: En son ben gelirim dedi herhalde, bilmiyorum. Bak
1: nereye gelirim dedi.
0: Otelle külliye arası biz seninle beraber şöyle yürüyüş yapmak için çıksak 5 dakika sürer. Yaklaşık yarım saat önce falan otelden ayrıldı, daha külliyeye girmedi. Hmm. Kayıp yani bir yerde.
1: Hocam bir hamburgerci de acaba Türkiye'de 8 saat kaybolabilir
0: yok,
1: mi?
0: Yok o Kılıçdaroğlu ya. Ha,
1: pardon karıştırdım.
0: Onu dünya üzerinde yapacak tek siyasetçi var, o da bizde.
1: Doğru ya, Amerika'da oluyor, buradaki bir siyasetçi olunca. Tersi olmuyor.
0: Olmuyor tamam. Abi. Öyle bir dünya yok.
1: Vallahi
0: yani.
1: Bilmiyorum, belki de Trump orada arada bir başkasıyla görüşmüş olabilir. Bizim istihbaratla falan. Neyse şaka acaba. Her tarafı şey ya. Her tarafı magazin ya olayın. Ne diyeyim ha. Kadınların kıyafetlerine, çantasına kadar. Macron'la eşinin tutuşmasına kadar.
0: Burada geleceğim.
1: Biliyorum.
0: Yani kavgalı şey eltiler yani. Kısmına çok güldüm. Bir de kavgalı eltiler meselesi tabii, var. Tabii. Ona çok güldüm de. tarih, ona da geleceğiz. Gözümüz kulağımız.
1: Tarih bir zil oluyor yani.
0: Arkadaşlarım rejiden uyaracaklar. Bütün gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Evet. Bilgilendirme yapacağız. O zaman şimdi hadi, gel bakalım. Dönelim. Bugün tamam, bütün akşam. Gazeteler.
1: Evet.
0: İnanmayacaksın ama. CHP yayın organları dahil. Evet. Yani Sözcü düşünmüş ya demiş. Ben nasıl bir manşet atabilirim demiş. Mesela Rahip Branson'u hatırlattı diye bir manşet atmış.
1: Olacak, onu geç. Ben hiç konuşmaya değmez.
0: Tamam. Düşün. Yani bütün gazetelerin manşeti. Evet. Bugün Sabah gazetesi Türkiye istediğini aldı başlığıyla okurlarının karşısına çıkmış. Özetle Türkiye istediğini aldı. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmada Erdoğan ve Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Sıcak ve samimi görüntüler yansıdı. Arkadaşlarım o görüntüleri de ekrana getirir. Zaten takipçilerimiz dünden beri ziyadesiyle görmekteler ama görmeye devam etmekte de hiçbir mahsur yok. Türkiye istediğini aldı. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı dedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü vermişti. Bu 5 uçağın sözünü aldık. Her zaman da kendisi sözünün arkasındadır diyor. Hani burada şey misafir ayıp olmasın kabilinden öyle diyor sanıyorum. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurguladı Trump da ısrarla ve Katsa uygulamasını kaldıracakları müjdesini verdi. Bugün Akşam Gazetesi de müttefike yaptırım olmaz başlığını kullanmış.
1: Evet.
0: Katsa'yı kaldıracağız diyor, yaptırımları iptal edeceğiz.

0: Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum diyor.
1: Evet, şimdi
0: özetle bir şöyle bir çerçeve çizeyim ben, sen toparla, oradan devam edelim.
1: Yani yok bu, yani çerçevesi neresinden çizersen çiz bu, yani şöyle, ben şöyle gördüm en azından. Beklendiği gibi, benim için beklendiği gibi gerçekleşti. Yani ben sarı saçlı mavi gözlüm, ki nadir, sevmem pek sarı saçlı mavi gözü, ama yani bu sevdiğim bir sarı saçlı mavi gözlü bu.
0: Ya da bunu da çok sevmezsin. Sen de şimdi yapma tabii. Ya. Diplomatik ya konuş. Hadi tamam, hadi.
1: Hocam diplomatik konuşuyoruz, tamam. Dikkat ediyoruz ama şöyle bir gerçek var. Acaba bunu dedim, hani şu şimdi bir fark ettiğimiz bir şey vardı diğerlerinin dışında. Hatırlarsın, o dünya liderlerinin bir araya geldiği zaman da Trump'ın diğer liderlerle görüşmesi, konuşması, o üstenci tavırları, bir yerde böyle bodozlama, omuz atıp geçmesi. Neler gördük biz? Meloni ile olan durumları, Macron'la olan böyle şey, vücut diliyle savaşı falan. Bütün bunlar dünyada bizim kadar olmasa da biz onun için feriştahıyız. Yani Türkiye oldu mu, mevsize Türkiye ise, siyasetse, bir her zaman söylüyorum. O bir örnektir, benim için mihenk taşıdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin elini böyle koyduğu zaman şuradaki yüzüğünün nereye döndüğünden çıkartıp 90 açıyla sola çarptırıp oradan da sektirip, birden sektirip gelip de Kılıçdaroğlu'nun masasına düştüğü ve orada anket olduğunu yorumlayan bir Türk medyası vardır. Türk medya demedim, Türkiye'nin medyası vardır.
0: Anlaşıldı.
1: Biz yapmıyoruz öyle şeyler.
0: Evet.
1: Elhamdülillah pozitif ayrışıyorum oradan. Şimdi bunu niçin anlattım biliyor musun? Çünkü Batı ve Doğu değilse bakıyorum biraz tabii, çünkü hepsi, herkes her şeyi anlatıyor. Çünkü yine hızlı bir şekilde dün tabii çoktan bir yerinde olan kılıçlar çekildi. Yani çubuklar çekildi. Tabii hemen o geldi, bu düştü falan filan diye. Ben şuna baktım. Batı
0: canlı
1: ne diyor?
0: Canlı görüntü arkadaşlar.
1: İlk defa Batı da bir şey söylüyor mi? Canlı mı? Sarı saçlı mavi göz. Bir ışık yansıması var suratında. Nedir bu? Ben devam ediyorum. Tamam.
0: Hadi sen devam
1: söyle.
0: Et.
1: Şimdi acaba yani tamam. Herkes aynı şeyi, fakat şöyle bir gerçek var. Yorgun bir Trump gördüm. İlk görüşmesinde şeyde, Sayın Erdoğan'la buluşmasında yorgun inmiş ve fakat sonra acayip bir enerji yakalamış. Yani yorgun geldiğini biliyorum. Çünkü ilk başta baktım biraz modu düşük falan filan bir Trump'tı. Ya uçakta uykudu, uyandı, bilmem işte bazı şeyler, ama sonra şey geldi, Erdoğan'la buluştu. Benim okumam şu: çok keyifli, çok kendinde ve bu Batı'nın, bak ABD basının gözüyle anlatayım. Görmeyen, bu muhakkak takip edenler vardır ama şöyle, Trump çok şaşırttı. Birkaç başlık sana veriyorum. Trump çok şaşırttı. Trump'ın beklenmedik mutlu halleri, Trump ve Erdoğan'ın müthiş memnuniyet tabloları, tercüme ediyorum kafamda. Bunlardan bahsediyor Batı. Bunlar bizim gibi değillerdi o kadar. Onlar gibi konuşuyor. Neden? Birazcık olayı absürt gördüler. Çünkü hani beraber havalimanı, bu gülüp bir de diyor, işte smile and bir gülmesinden diyor, tebessümleri diyor, sürekli diyor, çok iştendi diyor. Yani Trump ilk defa bu kadar neşeli ve bir zirvede bir liderle, bir dünya lideriyle karşılaştı, bu kadar mutlu gördük nokta. Bunu ayrı çalışmasını yaparız.
0: Evet.
1: Bas biz de gazetemizde televizyonda anlatırız. Ama dediğim doğru. Yani birkaç önemli basın kuruluşları ABD'de bunu söylüyor. Neticesinde ben buna bakarım. Çok uzatmaya gerek yok. Müttefiki yaptırım olmaz diyor. Sağ olsun. İşin gerçeği şu ki bizim için çok olumlu bir hava vardı. ABD ile Türkiye ilişkiler arasında bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'ye vermiş olduğu kıymet çok önemliydi. Bakın hep söylüyorum. Buna en çok dillendirenden bir tanesi de benim. Bazen de abartıyorum. Sarı saçlı mavi gözlüm diye espri yaparak giriş yapıyorum. Çatlak diyorum, patlak diyorum ki öyleyim. Aynı yerdeyim. Çatlak patlaklı bir şeydir. Her mahallenin delisi vardır. Bu da bu mahallenin delisi. Olabilir ama şöyle bir gerçek var. Bunu yatsıyamazsınız. O da şu. Bu adam ABD'nin başkanı. Ve ABD'nin güçlü bir başkanı.
0: Evet.
1: Ve bir şey, dominant bir adam aynı zamanda. Türkiye ile olan ilişkilerinde verilen tüm briefinglerdeki, ona bilinçaltındaki her şeyde o var zaten. Erdoğan'a onun söylemesi olan bir şey değil. Bu zaten dünyanın da bildiği bir şey. Ama o çok saf bir şekilde bazen de ABD'nin de kızdığı o zaten. Hani bazen ipin ucunu kaçırıyor falan diyorlar ya Trump için. Ama adama itiraf ediyor yani. Sonuçta öyle bir naiflik var. O naiflikle söylüyor direkt. Herkes kolay bunu itiraf etmez. O çok güçlü biri.

0: Eğer o olmasa, bu tekrar etti, ben o zamana kadar ben kendi yazımda bile yazmadım bunu. Yani kendi ağzından duyunca bu sefer çok olayı, hakikaten atfettiği şeye önem atfetmesini çok önemsedim. O da şu, hani Erdoğan olmasaydı ben buraya gelmezdim. Hani gelme sebeplerinden bir tanesi bir bu adam. O bir dünya lideri. O çok güçlü bir lider. Büyük bir ordusu var. Avrupa'ya benim ordum sayesinde güvendesiniz, ben sizi bırakıyorum derken de bunun çok büyük ordusu var diyen bir adam. Ve sonuçta eşittir, iki nokta üst üste, bu ABD'nin başkanı. Beğenme, onların gavurun tabiri, take it or leave it. Ama bu adam ABD başkanı. Sonuçta bu çok önemli. Katsa yaptırımlarını kap, F-35'e yeşil ışık yakması, ne olur, ne zaman verilir, o umurumda değil. Bak, umurumda değil diyorum ben. Bize aynen S-400 gibi, o marjda bize F-35 lazım. Çünkü onlara lazım. Biz kendi kanımızı, kendi motorumuzla beraber, kendi Kızılırmamızı, kendi hava araçlarımızı biz onlara satacağız. Birkaç senesi kaldı.
1: Evet.
0: Onu onlar biliyor mu? Biliyorlar. Ona göre davranıyor şimdi.
1: Neden birkaç senesi kaldı abi? Sen hani
0: sertifikasyon. Sertifikasyon.
1: Şey, bu konunun
0: tabii
1: özel ilgi alanına girdiği için de söylüyorum.
0: Sertifikasyon.
1: Yani bir şeyleri eksik mi yapıyoruz?
0: Değil değil.
1: Abi, her şey yolunda
0: on binlerce
1: gidiyor.
0: Saat, bak, on binlerce saattir o jet motoru basıyor. Hiç hatasız götürüyor hem de.
1: Tamam.
0: Yani senin şu anda kullandığın, havada uçtuğun, güvenle uçtuğun, uluslararası sivilce kullanılan tüm Rolls-Royce jet motorları,
1: Evet.
0: tamamın ne ise, abartmadan söylüyorum bir bu. Şimdi buraya kadar geldin de şurada bir dur diyenlere buradan baştan bir dakika sen bir dur, ben bunu söyleyeyim, ondan sonra devam edeyim. Ne biliyor musun şu? Biz bunu İHA'da yaptık. Yani bugün dünyada istersen YouTube'dan gör, istersen uluslararası savunma dergilerinden, istersen git Belçika Savunma Bakanı'ndan öğren. Ya da bilmiyorsan da Almanya İstihbarat Teşkilatı'ndan öğren. Ama öğren. Türkiye'nin yapmış olduğu İHA ve SİHA'lar, Akıncılar, Bayraklar var ya şu bizimle. Hani savaş değiştiren.
1: Evet.
0: Bunların muadilleri ya da mukayese edeceğin birkaç tane marka var dünyada, o kadar. Birkaç marka. Yani dünyada hani burada reklam var. Mercedes neyse, değil mi?
1: Tamam.
0: Bir kalitesi vardır.
1: Tamam. Yıllara sahip bir...
0: Onun rakipleri vardır tabii yani. Yok demiyorum yani.
1: Tamam.
0: Ama biz öyle İHA yaptık ve bunu 5-10 yılda başardık.
1: Bravo.
0: Biz 5-10 yıl önce de
1: Tamam.
0: bu jet motoruna başladık. Biz bitirmek üzereyiz.
1: Heh.
0: Bir daha söyleyeyim, bu yok, güvenlik meselesi değil. S-400'ü ne yapacaksın diyen andavallara da bir türlü anlatamadık galiba. Sen Tayfun yaptın ya. Anla. Andaval oldu, tamamını anlatıyorum. Onun da bir, yani kasa yapmak problem değil. Bunu herkes biliyor. Yani Yıldırım Han'ın yapılması kasa değil. En büyük oradaki know-how ne biliyor musun? İçindeki o yakıtlar
1: roket
0: ve
1: yakıtı.
0: Programlama sistemi. O
1: Evet.
0: bende var mı? Var. Bu füze kıtalar arası bir balistik füze mi? Evet. Hiç farkı yok senin Pakistan'ın olmasın önce yaptığından ve hatta Avrupa'da pek olmayan ABD'yle yarışabileceğimiz şeyde miktar bir. Sadece denenecek sadece. Bana Pasifik lazım. Deneyecek bir yer lazım. Alan lazım. Kolay denen bir şey değil. Ama kimyasalları ve kıtlı sistemi halledildi. Aynen jette olduğu gibi. Yani biz bunu alacağız ama F-30 şeyler, S-400'ler de aynı şekilde muhakkak, çünkü savunma sistemi ya, niye kullanmadı? Bağırıyor bir tane manyak, bağırıyor. Bak, KDP'ye koydunuz, kullanamadınız. Ulan savunma, füze gelmesi lazım kullanman için. Salak. Havai fişek değil bu.
1: Ama öyle ya.
0: Ya da,
1: bu çamaşır makinesi mi demişti ya Savunma Bakanı
0: Hayır,
1: Yaşar
0: savunma,
1: Paşa.
0: Niye kullanayım ben savunma sistemimi?
1: Niye kullanmadınız diyor CHP milletvekili mecliste.
0: Ama kullandık.
1: Niye, çamaşır makinesi mi bu diyor, fişe takıp
0: Tabii, ama
1: kullanacaksın,
0: kullandık.
1: Savunma sistemi bu diyor ya. Yani.
0: Kullandık. Neticesi nedir? Anlamıyor. Andaval herhalde şimdi anlar. Yerden 10 saat kalkmıyor diyen yani dangalak da anlar. İnşallah anlarlar da.
1: Tamam.
0: Kuzeninden önce biz söyledik, önce kuzeni arkadaşı var ya bunların.
1: Mühendis abisi var bir
0: şimdi
1: tane.
0: Şöyle bir şey var. Bunlar o füzelerimiz var ya, Aselsan'ın, TUSAŞ'ın, diğer birçok farklı firmaların, ordunun ya ait olan firmalardan tut özel sektöre kadar kullanılan birçok know-how'lar var. Değil mi? Doğu Batı var. Doğu Batı teknolojisi var. Yani Rusların yapmış olduğu, Çinlilerin yapmış olduğu ağır motorlu büyük jet motorları var. Batının var, bir ortası var. Biz en yeni, bir daha söyleyeyim, en yeni yeni versiyonundan başladık.
1: Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz,
0: Dinliyor.
1: dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Diyor
0: Dinliyor.
1: ki

0: Diyor ki
1: horrible.
0: NATO'dan hiç memnun değilim. Bak.
1: Yine
0: aynen devam. NATO'dan hiç memnun değilim. Hele hele bir İspanya var ki diyor. Yüzünü görmek bile istemiyorum diyor.
1: Korkunç diyor.
0: İspanya korkunç bir NATO müttefiki. Ticaret de yapmayacağım. Ziyareti de keseceğim. Bir denk getirirsem diyor. Tabir yerindeyse. Ve hani biz NATO'dan istediğimiz, dün aslına bakarsan Sayın Cumhurbaşkanı'yla ikili basın toplantısında da söylediği buydu. Biz bir destek bekledik, ihtiyacımız yoktu ama dedi. Bir destek bekledik.
2: Gelmedi dedi.
0: Destek gelmedi. Ha, Türkiye'nin bana en büyük desteği de dedi, Türkiye'nin. İran'ın yanında katılabilirdi bu işe. Katılmadı dedi.
1: İşte kimseye gelmedi. Hocam o mevzuya girmeyelim fazla. Bir giderek diplomatik kriz çıkartmayalım. Ben bunu bu forumdan da önce, bu zirveden önce ifade ettiğimde anlamayanlar da bana diyor ki bu çocuk ne diyor falan diyenler var. Yani anlamadım falan, bir ne demek istiyor? Ya söyleyeceğim söyledi. Bak burada da söyleyeyim de anla istersen. Ne söylediği ülke, hangi ülkeler? Kızlı ülke sadece İspanya değil.
0: Değil canım. NATO,
1: Almanya.
0: Tabii canım. NATO, İtalya. Avrupa'nın tamamı neredeyse.
1: İtalya.
0: İngiltere ya. İngiltere'ye çok öfkeli mesela.
1: Diyor ki yani bunlar en ihtiyaç olduğu dönemde yanımda olmadılar diyor. Gerçi ihtiyacım da yoktu. Ha, bir test ettim onları diyor. Şimdi öteki doğru. Bu da doğru. Hakikaten ihtiyacı yoktu. Test etmiş oldu. Evet. Çünkü orada kendi yaptığı projeksiyon içerisinde gitmeye devam ediyor. Sen başka güçleri karıştırırsan oraya. Çünkü projeksiyon şu. Siyonizm, İsrail'in güvenliği, İsrail'in hedefleri ve Orta Doğu'daki durumu. Başka üçüncü ülkeyi karıştırırsan bu iyi bir şey değil. Yani sen hedefleri yok etmen lazım. İran'ı yok etmekten bahsetmiyor adam. Uranyum'daki diyor. Bir de uranyum hepsi değil. Bir bazı tesislere bakmak lazım. İşte orta kalırsan aldı İspanya'yı. Geldi Fransa. Geldi Almanya. Hele Türkiye. Geldi. Arkadaş yeri belli. Yok ederim. Dur lan, o kadar da değil. Düşük yoğunluklu bir çatışmanın kalması şart.
0: Doğru.
1: O bana lazım. İran bana lazım dedi ya. Böyle anlamayanlar da bir daha düşünün bakalım.
0: Bak alt yazımızda yazıyor.
1: O yüzden
0: yazıyor.
1: O Avrupa'yla dalga geçiyor. Yani aslında bak ihtiyacım yok derken kastettim o.
0: NATO konusunda diyor hayal kırıklığına uğradım.
1: Terbiye etti
0: Avrupa. Biz koruyoruz, onlar destek olmuyor diyor. Yani Avrupa'nın üzerindeki şemsiyemi kapatmak üzere yeme geliyor mesela.
1: Oradan gidecek de bahane arıyor. Şimdi o bu bahane.
0: Suyumu bulandırdın diyor diyorsun.
1: Ya adam Avrupa'da 3. galiba 3. bölge olarak kurmuş olduğu ABD ordusu mensuplarını çekiyor teker teker. Bu bir gerçek. Bundan önce çekmeye başladı. Almanya'da 2025-2026 yılları içerisinde tedricen ABD ordusu üstlerinden oradan çekilmeye başladılar zaten.
0: Evet.
1: Bunun hürrimizle falan alakası yok yani. Başka söyleyeyim. Avrupa'yı burada şu anda tehdit etmesi. Bak NATO'da da tehdit ediyor. Bak
0: ben o zaman...
1: NATO'dan bahşiş. Bak NATO diyor. NATO'da dedi ya adam. Bak şimdi bak, adamdaki şu anlamda şu. Müttefik yaptırım olmaz. Türkiye'ye dönüyoruz. Bu çok üstenci sayılmasın ama Türkiye'ye de karşı konulmaz. Denedik. Çok iyi denedik. Türkiye ile, yani daha doğrusu şöyle, Orta Doğu'da herhangi bir tasarrufun varsa, yeni bir dizaynın varsa, yeni bir denge oluşturacaksan bu Türkiye'siz olmuyor. Dikkat etmek lazım. Şartlara göre Türkiye ile arada bir fazlasıyla yakınlaşmamız da gerekiyor. Gerekiyor olabilir. Bu çok kıymetli. İki, ben burada dengeyi sağlıyorum. Avrupa. Avrupa'dan kurtulmaya çalışıyor Trump. Fazla para harcıyorum. Ben bakıyorum. Bir alta yaramıyorsunuz. Değil mi? Baltık ülkelerinde en son şey girenler. Avrupa üyesi olanlar. Avrupa'dan desteği çeker derken bunu bak enteresan. Bunu NATO da söylüyor.
0: Anladım. Bak şimdi farklı bir meseleye girdi. İran'la ateşkes bence bitti diyor. Ateşkes bitti diyor. İran nükleer silaha sahip olmamalı ve İran'la anlaşmaya çalışmak biraz vakit kaybıdır diyor. Anladığım kadarıyla yeni bir oyun işte yazılmış senaryo sahnelenmesi için.
1: Çok fazla düştü ya, yani önümüzde gerginlik aşırı, yani kontrollü bir gerginlikle düşük yoğunluklu savaşın devam etmesi lazım. Bu ABD için önemli. Bütün üsleri kapatabilir ama Orta Doğu'dan çekilemez. Çünkü... Bu sabah bir yorumla karşı karşıya kaldım. İsmini vermeyeceğim. Tanıdıklarımız bunlar. Habertürk'te onu söyleyeyim. Türkiye şu cümleyi kullandı güvenlikçi. ABD'de çok güçlü bir Siyonizm lobisi var. Günaydın. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Nedir? Çok güçlü bir. Şimdi bu güvenlik bu eğer buradan bakıyorsan eğer Orta Doğu'ya çok özür dilerim. Kendi şahsılarında hakaret etmek istemiyorum. Ama hiçbir dünyada haberiniz yoktur sizin ya. Git çık kumda oyna ya. Şile'ye git. Al çadırını kur. Tatil yap. Televizyonlarda bunu anlatıyorsunuz. Sonra bunlar başınıza gelince ne dediğini bilmiyorsun. Bu ne demek? Ne demek kardeşim? Siyonizmin, bak cümle çok önemli. Bir diğer lobiler gibi değil. Ama Siyonizm şey Amerika'da çok güçlü. Lan değil değil kendisi. Sermayenin tamamı orada. Bir daha söyleyeyim hatırlatayım da bari anlasınlar. Trump kendi ülkesinde duyduğu saygıyı koy bu köşeye. BBC'nin bilmem Netanyahu'nun da gelip de değil mi? Kendi ülkesinin üzerinde gösteren saygıyı okuyamıyor musunuz daha kongreste falan? Okuyamıyor musunuz bunu? Bir daha bin defa söyledi bir daha söyleyeyim. Lobi diyorsun. Ya ta Jimmy Carter'dan bu yana son 50 yıldır bu adamların tüm başkanları kipa takıyorlar. Neden diye sormadınız mı?
1: Ya.
0: Yani bu arkasından 5 tane ciddi kitap yazılır. Bir meydan doros çıkar ama ben bunu anlatamıyorum başta. Biz bunlara rağmen ABD ile değil mi? Kendi güvenliğimiz için ve bir oyun kurucu aktör olarak bir küresel aktörüz biz abi. Bu bir
1: Tamam.
0: gerçek.
1: Tamam.
0: Ve ABD bizimle iyi olmak zorunda. Yapılan her şeyi bir anda dağıtabilecek olan bir ülke var. Çok güçlüyüz. Ömer abi bak bir daha çok güçlüyüz elhamdülillah.
1: Bak, bir şey söyleyeceğim ama. Sen biraz önce Netanyahu'dan bahsettin ya,
0: Evet.
1: Bibi
0: Evet.
1: ifadesini kullandın,
0: Bibi.
1: o kısaltmayı yapıyorlar. Şimdi az önce Trump dedi ki, ben Erdoğan'ı seviyorum, çok seviyorum. Bibi'yi de seviyorum. Ama Bibi'nin Erdoğan'la ilgili söylediklerini sevmiyorum. Hadi buyur, buyur çık işin içinden yani.
0: Hocam o dengeyi kurmak zorunda. Şimdi bu ABD'nin benden dedim sana mesela bu dönemde bir Trump lazımdı. ABD bu konularda çok iyi yani. Trump lazımdı. Yani deli adam. Delidir ne yapsa iyidir diyecek bir adam lazım. Ağırbaşlı bir adam lazım değil. Yani siyahi bir adam da lazım değil. Trump lazımdı. Ve onu şu anda onu kullanabiliyor. Bak ne kadar bugün art nereye geldiler? Körfez
1: TikTok'ta.
0: nasıl geldiler? ABD bugün Trump dedi ki her şey mükemmel gidiyor. Ve bu savaş 2 gün içerisinde bitecek deyince bundan aylar önce atlıyorlardı. Hemen çubuklar bitti savaş. Petrol fiyatları indi dedim durun durun sakin olun lan. Bitmedi daha. Adam
1: Sen düşük yoğunluklu devamını
0: tabii faydalı.
1: şey yani
0: Hocam
1: tarafların çıkarı açısından faydalı görüyorsun.
0: bak
1: Doğru mu
0: bir daha
1: anlıyorum
0: söyleyeyim. Kaç yıl geçti hala bu adam tüm ekibi çekeceğim demesi karşılığında hala Körfez'de
1: ben? Doğru
0: ve
1: var
0: orada
1: hala
0: burada
1: orada.
0: ve ya adamın
1: Doğru.
0: şeyde Filist açıklarında adamın hala gemileri var. Hürmüz'e kimleri var. Ne o? Olmayan bir şey için. Yok yok öyle bir şey de yok. İran'da bir de İran numara çekiyor. Şunu yapıyor. Ben bunu bak bunu söylüyorum. Arkasını doldururum. Biliyorum da söylüyorum. Sallamıyorum yani. Adamın uranyum ya da atom bombası yapacak olan bir teknoloji yok. Teknolojisi var da öyle bir gücü yok. Ama onun öyle algılanmasından da memnun İran. Bak bizde var ama aldı yaptırmıyor. Yok tamam. Yani, o hareket hoşuna gidiyor. Yani olmayan bir şeyin üzerinden de bir kavga var ortada. O yüzden sürekli oraya getiriyor Trump. Ne lazım sana? Ve bir şey söyleyeceğim yani o kadar bir şey de denendi bu arada. Ay, yani biraz önce konuşuyorduk ya şu F-35 meselesi. Şimdi herkes büyük tabii ki Türkiye istiyor. Çünkü S-400 gibi bakmak lazım yeni versiyonlara. Bunlara bu F-35'in projesi 20 sene önce başlatıldı. Son 10 yıldır çalışılıyor üzerinde. Bakmak lazım. Değil mi? Alıp 3-5 tane, 3-5 tane açıp bakmak lazım. Nerede eksik, nasıl yapacağız diye. Kendiminkinde. Ama F-35'te bir şey olmaz. Unutmayın bunu. F-35 yok artık.
1: Doğru.
0: Yani biraz dün bir örnek verdi. Bu doğru bir örnektir. 1,2 milyar dolarmış. Ömer Bey bakın 1,2 milyar dolara adam bir ABD üssü kuruyor Katar'da. Şeydeki Ürdün'deki ve diğer üslere baktı. Bu toplam 6-7 milyar dolar. Masrafı da 100 milyonlarca lira. Bekle milyar
1: Doğru.
0: lira. 3 tane drone Kamikaze drone. Şaka yapmıyorum. Büyük çaptaki toplam bilmem kaç tona tekabül ediyor. Ya da bir tane İHA. İçinde insan da yok. Hiçbir riskin yok. Gönderiyorsun. Bunlar orayı aşıyor.
1: 1,2 milyar dolarlık yatırımı
0: 200 bin dolar.
1: 200 bin dolarla
0: Kamikaze drone'dan bahsediyorum. İHA da değil ha.
1: alt üst ediyorsun
0: 3
1: yani.
0: tane 4 tane bombalıyorsun. Bir tanesi merkeze bir tanesi de havalimanı olduğu kalktığa gidiyor ve senin 1 milyar gidiyor.
1: Abi evet. Evet
0: Bir şey
1: geçmiş olsun.
0: söyleyeceğim. Neyin avantajı var acaba? Ya şey çok kıymetli bir şey. Nedir o? Uçak gemisi gitti yani savaşa. Değil. Şu anda öyle o.

0: Vietnam, hadi git Vietnam'a müdahale et. Okyanus ötesinden. Sana 3 tane drone sürüsü gönderirler. Gemi de kalmaz. Kalmaz. Sana Kızılayman lazım. Sana Kaan lazım. F-35 yok. Şimdi savaş konsepti değişiyor. Ya onu bırak. 3-0 dediğimizde o. Havada bütün sinyalleri değiştirip her şeyi yönetebiliyorsun.
1: Doğru.
0: Ya işin korkunç tarafı bilim kurgu filmi gibi biliyor musun? Star Wars. Yani buradan kalkan bir balistik füze sinyallerle yönlendirilebilir de yani. Atom bombası buraya atıyorsun. Şeyden nedir o? Asya Pasifik'ten bir yerden çıkıyor mesela bomba. Ulan ben buraya gönderdim. Yok ben kontrol ettim onu diyorsun. Şimdi böyle bir dönemde efendim İspanya yardım etmedi. İtalya gelmedi. Almanya bu kadar oldu donanma. Şu anda konsepti hala ideal ama İran'da bir şey gördük. Uçak yok kalmamış. Havalimanları bitmiş. Doğru mu?
1: Doğru.
0: İran'da.
1: Doğru.
0: Adam sadece evde yaptığı ev yapımı balistik füzelerle ev yapımı diyorum ben onlara. Bayağı bildiğin düz. Çünkü tutturamıyor. Şaka değil. Bazıları fazla gidiyor, bazıları yanlış yere
1: Ya
0: düşüyor,
1: bizde bir
0: düşüyor.
1: meslek hastalığı var. Ben şu
0: Ne oldu hocam?
1: kelebeğin altındaki NATO liderler zirvesi ifadesine takıldım. Rejideki arkadaşları da buradan uyarayım. O aile fotoğrafı arkadaşlar. Oraya aile fotoğrafı yazın. Liderler zirvesi az sonra başlayacak olan zirve. O aile fotoğrafı. Ona takıldım ısrarla. Şimdi bir taraftan gözüm orada bizim ama bizde meslek hastalığıdır abi. Yani
0: Ya ince görüyorsun sen tabii de yani.
1: bunu görüp böyle şey yap düzelt vesaire falan. O liderler zirvesi yazısı değişsin aile fotoğrafı yapın. En azından doğru ifadeyi kullanmış olalım. Evet.
0: Evet şu mesele şu.
1: Magazinine gelelim mi
0: Daha gelelim
1: artık?
0: abi. Yani şu anda yani şu ana kadarki tüm fotoğraf, görüntü ABD Türkiye'nin bir müttefik olarak aralarındaki özellikle liderler bazında müthiş bir fotoğraf verdiler tüm dünyaya. Bundan tabii İsrail rahatsız oldu, Yunanistan rahatsız oldu, düşmanlarımız rahatsız oldu. Çünkü bu kadar çok sahiplenmek, Erdoğan'a bu kadar büyük saygı tüm dünyaya, saygıyı hak eden bir lider
1: Doğru.
0: olarak. Dünyada bunu şöyle görüyorum ben. Put diyor ya, Putin'e put diyor biliyorsun. Putin de dahil ve diğer tüm dünya liderleriyle hiçbir tanesinde bu şekilde bir muhabbeti yok bu adamın.
1: Dün
0: Çok
1: bir
0: enteresan.
1: sosyal medyada dün muazzam böyle keyiflendiren paylaşımlar vardı. Birini gördüm mesela. Dün Trump'ın koluna girdi Sayın Cumhurbaşkanı. Sen de o görüntüleri
0: Tabii
1: görmüşsündür.
0: gördüm, evet.
1: Öbür taraftan da Putin'le bir dondurma yiyişi vardı geçtiğimiz yıllarda. Hatırlarsın muhtemelen
0: Evet.
1: onu da. İki fotoğrafı koymuş. Amerikan başkanının koluna giren, Rusya devlet başkanına da dondurma yalatan adam yani bizim dünya lideri. Hakikaten de öyle. Yani şey değil, işin latife kısmı bir tarafa. Türkiye'nin bulunduğu
0: Batı
1: konum,
0: basını bunu söylüyor ama biliyor musun?
1: elbette
0: Yani
1: abi onu anlatmaya
0: biz diyor
1: çalışıyorum.
0: Amerikalı olarak şaşırdık.
1: Dilimizde tüy bitti.
0: Tabii.
1: Bak dilimizde tüy bitti. Ama ısrarla ama hep sen söylersin. İbn-i Sina'ya atıfla söylersin.
0: Tabii.
1: Hiç kimse görmek istemeyen kadar
0: Kör
1: kör
0: olamaz.
1: değildir
0: Tabii.
1: dersin. Elhak doğru. Ya bizde bir grup bir şey var. Bizim de işimiz onlar zaten. O iyi ki varlar aslında. Hani onlar olduğu müddetçe
0: Tabii.
1: biz de
0: Tabii.
1: burada onları pataklamakla meşgul oluyoruz. Şimdi onlara geleceğim daha geleceğim. Yeniçerileri bilirsin değil mi?
0: Bilmem mi?
1: Heh. Bu hani kazan kaldıran
0: Evet,
1: Yeniçeriler.
0: evet. Devşirmeler.
1: Hoşafın yağı kesildi diyen Yeniçeriler. Yani Türkiye'nin bizim milletimizin ve devletimizin tarihinde var olan bir olgu Yeniçerilik. 16 Haziran 1826'da 2. Mahmut tarafından kaldırılmış abi.
0: Evet.
1: 1826 2026 200 yıl sonra yeniden sahnedeler. Dün liderler onuruna külliyede verilen yemekte Yeniçeriler yeniden sahneye çıktı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Hal böyle olunca tabii bizdeki bir takım endişeli muhaliflerin kimyaları bozulmuştur muhtemelen ama hiç endişe etmeyin. Yani siz Fransa'ya gittiğinizde de Napolyon askerleriyle karşılanıyorsunuz. Yani eğer bir devlet lideri orada olacaksa bu bizim kültürümüzün bir parçası ve olması gereken bu. Yani sizler ağaç kovuğundan çıkmış olabilirsiniz ama bizim köklerimiz binlerce yıl eskiye dayanmakta. 16 devletin sahibiyiz. Tabii. Olduk, kurduk, yıkıldı, kurduk, yıkıldı.
0: Evet, şimdi tamam. Yani
1: dolayısıyla yani, Yeniçeriler sahnede oradan tamam. Başla hadi bakalım.
0: Hiç ben sana söyleyeyim mi? Çok ben hikaye anlatacağım ama hikayesi keyifli. Ama eğer Yeniçerileri görüyorsan orada, değil mi? Bir Osmanlı bakiyesiyiz, biz Osmanlıyız. Biz elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah bu millet üç kıtaya hakim olmuş. Halife-i Ruhi Zemin. Hocam devam edelim. Üç kıta, yedi iklim bilmem ne. Biz buyuz. Biz bu o fotoğrafı arkaya koyduğu zaman o kudümlerle, o köstleri vurarak falan filan var ya. O zaman şu, bu fotoğraf çıkar ortaya. Yani bu ülkenin lideri, o dönem neydi? Padişahtı, halifeydi. Bugünün 2026'nın lideri, evet. Değil mi? Osmanlı çocuğu lideri karşısına dünyanın en büyük gücünü alır. O zamanki İngiliz İmparatorluğu her neyse. Beraber yürürler. Ve bu onun göstergesidir. Orada onu Yeniçeri olduğu için ABD ve Türkiye bu fotoğraflar ortaya çıkıyor. Dedin ya Putin'e dondurma yiyen. Şimdi diyen. Geri kalan bak dünkü muhabbetimize geldi. Süper çağdaş, ultralaik, devrimci, dikey ama yatay değil. Halk devrimi değil, yukarıdan.
1: Değil, değil.
0: Yukarıdan aşağı doğru devrim, dik devrim, aynen. Dikey devrim. Ulan tiplere baktığın zaman aradaki farkı görürsün. Hani o cenazelerde bir şehit cenazesinde oraya çok korkunç bir şeydir o bir defa. Neydi o, kime aitti o cenazede hani de bir şey var ya marş. O marşı,
1: ha evet ya,
0: marş okutturdu.
1: Bach'ın mı?
0: Kimin abi? Bilmem ne zıkkımın kökünü.
1: Mozart'ın mı?
0: Ha, bir
1: bilmiyorum.
0: Şey,
1: bilmiyorum. Çok ilgi alanıma girmiyor. Ben, o yüzden bilmiyorum.
0: Zıkkımın kökü. Biz dinle, tamam. Hiç demiyorum. Bir şey demiyorum.
1: Şehit cenazesinde.
0: Tamam. Oradan.
1: O bandoya oradan, o çaldırılırdı değil mi abi?
0: Bando alırdı. Oradan tekrar bir dönüş yaptık. Biz dedik tekbirlerle. Çünkü şehit, şehadet kelimesi özel bir kelimedir. Batıda karşılığı yoktur.
1: Doğru.
0: Şehit, şüheda. Allah yolunda ölenler, can verenler. Onlara ölü demeyiniz. Onlar yaşarlar ama sen bilemezsin, farkına varamazsın. Onlar için ölü bile demiyoruz. Şimdi böyle bir şey, bunu ne demek istedim biliyor musun? Bu çağdaş laik abiler ablalar, bu CHP zihniyeti öyle musibet, öyle bela, öyle iğrenç bir şeydir ki, zihniyet olarak bahsediyorum. Böyle bir şekilde dünyaya, çünkü bunlar çünkü Kemalistler aynı zamanda. Kemalizm ve CHP nedir? Ezoterik bir inanç biçimidir. Ezoteriktir. O kadın yaptığı gibi. Defol buradan bağırıyor ya mesela.
1: Dişsiz.
0: Yani bu biz dişsiz. Ezoterik diyorum bak. Bu bir bunun tapınma ayini vardır. Yaptırmaya çalıştılar falan filan. Hala bu dinozorlar var mı var. Ama gençler değil elhamdülillah. Ve azalıyorlar. Tamam mı? Bu doğru. Da tamamen bittiğini Rabbim inşallah bize gösterir.
1: İnşallah.
0: Peki ama bak bunu hiç anlattım. O Yeniçeri dediğin şey var ya.
1: Evet.
0: Öyle okuyun arkadaşlar. Eğer sen Fatih Altaylı, Emin Çöleşan, isim vereceğim. Uğur
1: tamam,
0: Dündar.
1: Tamam.
0: İşte bilmem bütün bu laikler. Tamam. Ultra bilmem ne Erdoğan düşmanları. O kafayla Türkiye yönetmiş olmuş olsanız. Son 25 yıldan bahsediyorum. Bu fotoğraflar, bak Yeniçeri de yoktu. Bu fotoğraflar da yoktu. Amerikan oğlanları. Çünkü bu tiplerin, bu tipolojinin boynuna aldığı bir boyunduruk var hocam. Pranga var. Hı. Erdoğan diyor, dedi ya bundan yıllar önce. Ya dedi ben bunları kendi tasmasından ben kurtardım bunları diye. Rahat olun lan.
1: Şimdi
0: rahat olun. Ya onun yansımasıdır bu hocam. O yüzden şu anda ben onur duyuyorum. Bunu duyup da arkasını poposu dönenler de var ha.
1: Ona geleceğim. Şimdi şu Yeniçeri dediğimi mehterle karıştırmamak lazım. Yeniçeri az önceki fotoğrafı tekrar getirin handan ekrana. Yeniçeriler ilk kez bir resmi karşılama töreninde Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı'nın arkasında gördüğünüz Gülüç bir karşılama töreninde boy gösterdi. Bizim anlattığımız bu. Mehteran bölüğü bir süredir zaten...
0: Külliye girerken sağdan sola.
1: Evet, bir süredir zaten resmi kutlamalarda, resmi bayramlarda, ilgili törenlerde külliyede varlar ve görüntü veriyorlar. Dün akşam yine Mehteran bölüğü vardı. Bir Amerikan Başkanı var mı o video? Varsa arkadaşlar onu bir hazırlar mısınız? O şeyin Trump'ın gelişiyle Mehteran ama videoyu sesli dinlersek en azından biraz daha o noktada bir netleştirmiş oluruz. Hazırsa hadi verin bakalım onu. Hazır mı?

0: Başbakanı Miçotakis'in gelişi. Bir de evet, verin, onu da sesi verin.
1: Gurur dostları.
0: Ciddi. Bak. Miçotakis'in bu durumdan hiç hoşnut olmadığını tahmin etmek zor değil.
1: Ya hocam bak, niye böyle bir yere geldiğimiz zaman burada ama onlar çok kaşınıyor. Bak bu yanlış ya. Miçotakis bu dostum Miçotakis. Biz bu zamanında yardım etmişiz biliyorsun, hikayesini biliyorsun. Dedesi bunun bize sığındı, biz aldık onu. Dedesi miydi, babası mıydı?
0: Bilmiyorum ki.
1: Dedesi, babası galiba. Zamanında orada darbe olunca Yunanistan'da darbeden kaçıp bize sığındı, biz bunu aldık dedesinden, babası neyse.
0: Peki.
1: Ya mesela bunu örneğini hatta sen de verirsin. Ben de zaman zaman fotoğraflarını da gösteririz. Biz Yunan işte şeyde harpte Yunanları biz denize döktük diye ifade, bak denize döktük diye ifademiz vardır. Onlarla yapmış onu, Allah rahmet eylesin, Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi o kitabında yazdığı Yunan mezalimi. Çok güzel kitaptır o. Yunan zulmünden bahseder. Yapmışlardır ama sonuçta baktığı zaman Mustafa Kemal deniz olsa buluşmuştur Dolmabahçe'de.
0: Ha, denizde tabii ki. O diplomasi başka bir şey. Bak, canım yani. Evet,
1: Dolmabahçe'de buluşmuştur. Arkasından İsmet İnönü, hatta metiyeler düzmüştür. Yani İsmet İnönü'nün amcaoğlundan daha yakındır denize olsa ona falan. Yani. Şaka yapmıyorum. Böyle acayip fotoğraflara baktım mı, konuşmalara baktığı zaman diplomasi böyle bir şeydir nokta. İşte o dönemden bu döneme pek fazla bir şey değişmedi Türkiye açısından. Ya bütün paradigmaları değiştiren gene Recep Tayyip Erdoğan.
0: Ya evet
1: gene
0: ya.
1: Neyi değiştirdi biliyor musun?
0: Neyi değiştirdi abi?
1: Bak, askerde biliyorsun. Askerde marşlarımız vardı bizim. Ben onunla karşılaştım. Hakaret tamiz bir marş vardı. Sizi söylemeyeyim de yani.
0: Boş ver.
1: Bir Yunan diye başlar falan diye dedim, biz niye böyle yürüyoruz? Tamam mı? Yani bir anda, ki ben neden bunu söylüyorum? Bir de ben hani askerden önce hayatını böyle, çünkü Yunanları da gezdirdim ben. Turist rehberliği yaptığım için özellikle gece turlarında Boğaz'da turistik mekanlar vardı. Ben grubu oraya götürürdüm. Yunan Türkçe bilen rehber, ben gezdirdim onları. O bir dönem, çok kısa bir dönem. Ya çok da iyiyiz yani. Yemeklerimiz aynı, benzer.
0: Tamam gibi. Peki sen şu ama, marş meselesine gel, aklıma bir şey getirdin.
1: Tabii, ama şöyle bir gerçek var. Bu kadar iyi. Biz şeyimizde yani Türkiye'de halkımıza da bunu anlatırken bir dil değişikliğine gittik. Aynen Ermenilerle olduğu gibi.
0: Tamam.
1: Yunan olduğu gibi.
0: Tamam.
1: Nedir? Bir düşmanlık pompalamıyoruz.
0: Anlıyorum da bak atladığın bir şey var. Bak atladığın bir
1: nedir
0: şey
1: o?
0: Var.
1: Nedir o?
0: Yunan Milli Marşı'nın sözlerine bak. Bak hala Yunan var. Milli Marşı'nın i̇şte sözlerine bak. Yani şimdi adam zaten, sana zaten öfkeli. Adam seni tabii fırsatını bulduğunda boğacak. Şimdi bizim bak, saflarda sirtaki oynayalım değil, diyorlar yani. Şu.
1: Bak o değil. Ben tam da onu anlatacaktım zaten. Tamam. Anlatmam o. Biz bunu değil, bu paradigmayı değiştirdik. Yani dedik ki arkadaş biz yani yurtta sulh, canında sulh meselesi budur. Karasu meselesi de hallettik kendi aramızda. Dedik ki yani bu kabul etmiyoruz. Bu bir defakto durumdur veyahut da bu bir savaş meselesi.
0: Kasus belli.
1: Kasus belliler. Biz bitirdik o işi. Bir daha tartışmıyoruz. Ben dikkat ediyor muyum? Yunan gelirse bize çıkarsa, bir sakızla atlarlarsa ne yaparız diye endişe de etmiyoruz. Fakat karşı taraf böyle değil. Hala büyük bir iş malzeme. Seçimler yaklaştıkça
0: evet,
1: her Yunanlı başbakan kudurur. Tam yanlış, ifademi yanlış anladın. Kudurur.
0: Evet.
1: Yani köpükten saçmaya başlar. Lan nereden çıktı bu diyorsun? Adaya geldik, buradan istersek İstanbul'u vurabiliriz falan demeye başlarlar. Niye? İç politikaya, yani iç kamuoyuna, Yunan kamuoyuna mesaj verme dertleri var adamlarına. Heh. Ben de şöyle diyorum şu ifadeyi. Bak şimdi diyor, adam gene çıkarken Miçotakis'e sormuşlar. Hı. F-35 meselesinde olmayaydı, iyiydi tarzında bir şey söylemiş. Hem de bu topraklara söylüyorsun. Çok mu seviyor, sevmiyor? Problem değil. O koltuğa oturduğun zaman, tamam mı? İçimizdeki bazı Amerikan oğlan olduğu gibi. Şimdi Erdoğan Kılıçdaroğlu diyor ya. Türkiye'nin dış politika bağımsızlığını biz savunuyoruz. CHP koltuğu bir oturdun mu, Amerika bize yardım et. Çünkü o CHP tacı ihaneti gerektirir. Tamam mı? Bu bir gerçek. Ama bunlar da böyle. Şimdi Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Savaşma. Türkiye olayı o

0: bakımdan ciddi almak demiyorum ama görmüyor. Fakat Yunanistan hala kamuoyu, doğru, eğitimi, bravo, programları, bravo, dersi, bravo, kitabı, alkolü, içeceği hala kavga halinde. Ya arkadaş, ben şu bak, savaşta mağlup oldun değil mi? Hı-hı. Savaşta neticesinde hiçbir hakim bu davaya bakmaz. Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Bitmiş bitmiştir. Geçmiş, doğru, olsun. Bu davaya bakan insan yoktur. Şimdi ben o zamanlarda hep bunu söylemiştim. Yunanlarda eğer çok politize etmezsen bize çok benzeyen bir millet. Her şeyle ama. Hı hı. Duygularıyla, romantizmiyle, coşku. Hayır, çok benziyoruz birbirimize.
1: Ben mutfakla kıyaslarım. Mutfak sadece da çok
0: mutfakla
1: benziyor.
0: Değil ya. Bak,
1: ben onunla kıyasladığımda yani, çünkü, biraz daha fikir sahibi olabiliyorum yani.
0: Yani şimdi bu kadar benzerlik var. Komşuyuz. Hı hı. Yani onca zaman. Adamın hala aklında şey var. O hani megale iddialar falan diye tartışılıyor ya zaman vakti zamanında. Hı. Yani şimdi buna da çok bir şey diyemiyorsun. Tamam mı? Bu da acısın diye söylüyorum. Özellikle Miçotakis kafasındaki zıtapozlar için söylüyorum. Valla Doğu Roma yok yani artık ya. Boşuna hayal kurmayın. Doğu Roma diye bir imparatorluk yok. Çağ da değişti değil mi hocam?
1: Aynen.
0: Geçmiş olsun. Yani böyle Ayasofya'da namaz kılıyoruz ya, kusura bakmayın böyle. Yani sen şu an
1: o yeniden kiliseye, evet, döneceği günlerin,
0: yok, çok beklersin.
1: Hayaliyle.
0: Bir daha Allah'ın hiçbir güç, Allah'ın izniyle. Peki. Hiçbir güç bir daha Ayasofya'yı müzeye ya da bir şey çeviremez.
1: Peki.
0: Geçmiş olsun.
1: Şimdi biz Mehter az önceki ölürüz. Meseleye tekrar gelin. Az önceki meseleye tekrar gelin. Bu Mehter Yunan Başbakanı.
0: Ona mesaj mı göndermiş oluyoruz?
1: Yunan Başbakanı'nın Mehter'le karşılandığı. Bir daha bir dinleyelim.
0: Konstantinopol da böyle kaybetti o yüzden dedisi.
1: Şimdi Yunan medyası sembolik mesaj. Provokasyon.
0: Yok, biz hepsi de çaldırdık onu.
1: Provokasyon. İşte diplomatik teamüllere aykırı falan
0: çok
1: diye.
0: Çok güzel olmuş.
1: Şimdi bizi günün manşetinde de olmuş. Kamuoyunda da en son Mehter Marşı'nı konu ettiğimiz kısmı hatırladık. Birkaç ay önce. Çok çok geriye gitmedik. Ya biz Mehter Marşı ile ilgili bir haber daha yapmıştık dedik.
0: Tabii buradaki Yunan'dan. İçimizdeki, evet, içimizdeki Yunanlardan.
1: Bakınız Yunan'dan. Miçotakis'ten daha cesur bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile. Bu görüntüyü de bir hatırlayalım. Verin, sesli verin.
0: Bu
1: popolarını gördüğümüz insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep İl Yönetimi, eğer Kılıçdaroğlu arınma komisyonunda belki bunları almadıysa, evet, takip etmekte zorlanıyoruz. Her gün yeni bir il başkanını alıyor çünkü. Bu gördüğünüz...
0: Çok terbiyesizler ya.
1: Bu oradaki küçük Mehteran bölüğünü, yani çocukların 23 Nisan kutlamasındaki gösterilerini protesto eden Vakkas Açar ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyan insanlar. Yani... Miçotakis'ten bile cesurlar Mehter Marşı noktasındaki hazımsızlıklarını dile getirmek için.
0: Onların kafasında bu kafa var ya, bu kafa batılı, çağdaş, ilerici, aydınlanmacı deyip de onlara boyunlarını uzatıp bana tasma tak, ben senin itin olayım diyen zihniyetin tezahürü. Bak bir daha söylüyorum. Senin itin olurum, evet, bana yardım et diyen zihniyetin tezahürü bütün dünya hükmetmiş bir imparatorluğun dünyaya duyurduğu, o köş sesi duyurduğu sesten rahatsız olup da dönmelerini, hatta mabatların dönmelerini sebep olan şey budur. CHP de budur. Sakın, arınmış halde budur. Arınmamış halde budur. Özü de budur. Hiçbir insan evladı bunu yapmaz, biliyor musun? Kendi, evet, tarihinden düşün. İngiliz düşün. Ev ne ev diye başlayan İngiliz'e düşün. Hı. Tarihinle ilgili bir şeyde hatırlattığın zaman, bunun dizisini, filmini, müziğini canlandırdığın zaman, hı hı, hiçbir İngiliz asilzadesi buna mabadını dönmez. Bundan yüksünmez, bundan iğrenmez. Bunlar iğreniyorlar. Geçmişinden iğrenen tek zihniyet budur. Evet. CHP. Evet. Geçmişinden iğren dedim ben.
1: O zaman İğrenmekten bir dakika dur. O zaman şimdi o bak, geçmişi bir sorgularım ben.
0: Sen Miçotakis koydun ya, onu unutmayalım.
1: Tamam.
0: Miçotakis'in basında çıkan, Yunan basında çıkan o, hani bu da biraz şey oldu galiba, bir imalı bir şey oldu.
1: Sembollü mesaj falan.
0: Sembollü mesaj ne demek istiyorsun derken, evet evet onu demek istiyoruz. Evet. Evet. Ama neden biliyor musun? Çünkü senin büyük büyük deden, hatta çok büyük büyük deden bunları duyarken Konstantinopolis'i boşalttılar. Konstantinopolis bunun seslerle boşaltıldı ve biz orayı fethettik. Ve ondan sonra tüm cihana hükmettik.

O sesler en son duyduğunuz o sesler bu seslerdi. Onu hatırlatıyoruz. Hafızayı canlandırıyoruz. Yani fazla uzatmayın diyoruz. Hı. Bu normal. Bu normal. Bak Erdoğan'ın tüm çabasına rağmen, sulh çabasına rağmen gene kavga etmeyin arkadaş. Bu kadar adamı elinde vermişler zamanında. Dua edin ki ben yoktum. Değil mi? İsmet Dön diyor ya. Ya bu sakız kimin diyor.

0: Trajik olmaya gerek var mı? Yani Türkiye gövde, evet gövde gösterisi yapıyorum ya.
1: Yapıyoruz ya,
0: ya
1: yani
0: sana ne Allah Allah.
1: Bu yapılması
0: manyak,
1: gereken şey bu.
0: Aha,
1: bu
0: bak,
1: yani sizin evet, o sizin evet, o uzun yıllar narkozun etkisiyle aman az önce bahsettiğim örnek gibi aman gel
0: yanlış
1: komşu sırttaki yapalım. Aman efendim dünyada ne olursa olsun biz kendi kendine yeten değil mi? Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Bilmem neyiz, şöyleyiz, böyle. Ya bu böyle bir dünyada, böyle bir zamanda yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için de eğer menüde olmak istemiyorsak masada oturmak zorundayız. Masada oturmanın koşulu da sizin bütün kimyanızı bozsa da bunlar. Böyle olmak zorunda.
0: Adamın niye hazmedemiyor?
1: Olması gerektiği oluyor.
0: Tabii. Adam niye hazmedemiyor? Çünkü o menüyü artık biz yapıyoruz. Menüyü hazırlayan da biziz. Hazırlayan ekibin içerisindeyiz. Biz hazırlıyoruz hep beraber. Kurtlar sofrası var.
1: Evet.
0: Bu sofranın bir kurduyuz.
1: Evet.
0: Yani amiyane tabirleri kullanıyor mu anlaşılsın diye. Dünya böyle bir şey. Eğer hükmetmezsen hükmederler.
1: Aynen öyle.
0: Eğer insanlara bu tüm dünyaya bu gövde gösterisiyle birlikte adama diyorsun ki bak adam bütün dünya bunu söylüyor. Fransa'dasından ABD'ye kadar. Bu adam güçlü bir adam. Ordusunu çok iyi bir hale getirdi. Ve bunlar da Türk malları. Ne o? Hava, uzay, teknoloji. Alıyorsanız alın.
1: Şimdi...
0: Bak ben size bakamazsam bile korkmayın. O yüzden diyorum ben. Aylar sonra, yıllar sonra ilk defa eğer AB komisyonundan, parlamentosundan 3 tane bilirkişi, bir tanesi de komisyon olmak üzere Türkiye'ye tekrar görüşelim diye geliyorlarsa bu NATO öncesi, bu çok önemli bir hadise. Hala da şu an devam ediyor. Yani bu işi tekrar ısıtıp gündeme koyan biz değiliz. He.
1: Aynen,
0: Erdoğan
1: aynen.
0: Bir daha da dedi ki arkadaşlar ben dedi bak bu adam büyük adam.
1: Kopenhag kriterlerinin adına
0: alırım dedi Ankara.
1: Ankara kriteri bak, derim yoluma devam
0: hocam,
1: ederim.
0: Hocam bak Ankara kriteri
1: ya,
0: bu işte.
1: Ya işte Ankara kriteri.
0: Sana geliyor adamlar sen diyorsun ki Alman'a hangi füzeyi çakayım?
1: Tam da
0: çok
1: Ankara
0: yanlış
1: kriteri.
0: Yanlış arkadaşlar ben Alman dostuyum aynı zamanda. Yıllar çalıştım.
1: Şimdi
0: Fransa ya bir çatak ise ben ne vereyim abime?
1: Şu.
0: Bak ister misin leblebi? Şey leblebi diyorum.
1: Ama
0: ne
1: bak
0: o?
1: İşte.
0: Mermi satayım sana
1: istiyorsan. Talihsizlik.
0: Çok iyi meki acayip şeyler yapıyor ya.
1: Talihsizlik.
0: Makine kimyaya gidin.
1: Muhalif Karın. Kesimi maalesef. İyice kontrol edilemez hale
0: hocam biz
1: havamızı başladı.
0: Atacağız biraz. Bırak.
1: Şu Burak Bilgehan Özbek adında bir siyaset bilimci.
0: Kim?
1: Burak Bilgehan Özbek. Nereden hatırlarsın biliyor musun? Biz
0: tanımıyorum.
1: Sığınmacı, sınır kapısı bilmem ne dedik ama muhalifler olarak diyor. Bak kendini de öyle addediyor. Muhalifler olarak atladığımız bir şey varmış. Erdoğan'ın başka bir planı varmış. Erdoğan Orta Doğu'nun alternatif elitlerini Nevşin Mengü ile olan yayınını bir hazırlarsanız hızlıca onu hem seyircilerimize hatırlatalım. Heh, bak Burak Bilgehan Özbek. Şimdi siyaset bilimciymiş. Galiba şeyin Meral Akşener'in danışmanlığını yapmış o altılı masa olduğu dönemde. Ama yüzyılın yolsuzluğu davasının baş şüphelisine de yakın olduğu Ekrem İmamoğlu'na da yakın olduğu konuşuluyormuş falan
0: evet.
1: Filan. Ben tanımıyorum ama biz muhalifler diye söze başladığı için bir hatırlayalım. Şunu
0: öyle
1: bir hatırlayalım bir de dün akşam hatırlayacağız. Buyurunuz.
2: Yani muhalifler olarak biz bu olguları gözden kaçırdık. Yani bu üniversitelerin ne anlamı var? Bu üniversitelere dışarıdan geliyorlar. Kim okuyor buradan falan gibi böyle normatif yargılarla yaklaştık ama o sırada aslında Erdoğan başka bir proje yürütüyordu. Yani Orta Doğu elitlerinin, alternatif elitlerini buralarda yetiştiriyormuş. Onu gördük.
1: Şimdi bir bunu gördü. Tamam. Burak Bilgehan Özpek bu gerçeği gördü. Şimdi Trump'ın gelişiyle ilgili de yine bir tartışma programına katılıyor. Diyor ki ya ne var diyor ya böyle bu kadar diyor. Adam Amerikan başkanı oteline gidecek diyor. 5 yıldızlı otel. Sonra asfaltınız ne kadar güzelmiş deyip ben demeyeyim de kendi desin. Buyurunuz desin.
2: Ya hakikaten bunu mu diyecek yani? Ya da Trump yani gelip işte bir 5 yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa bir bakarsa bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı diyecek ya?
3: Yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersiniz.
1: Özür dilerim. Arkasına bağladığınızı fark etmemiştim. Yollar tekrar verir misiniz şu şeyi? Ben susacağım. En azından orada şey yapmayalım. İnsicamı bozmayalım. Asfalt çok güzel mi diyecek diyor.
0: Tamam, bir
1: ama adam abi. Diyor. Buyurun.
0: Bu değil.
1: Hayır öbürü. Evet. Heh.
2: Ya hakikaten bunu mu diyecek yani? Ya da Trump yani gelip işte bir beş yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa

0: bir bakarsa bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı?
1: Yollar tamamen yepyeni, çok güzel.
2: Ya güzel, şöyle bir şey var. İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Rahmet olsun Barış Manço'nun o kazma şarkısında bu söz geçerdi. İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Yani adam asfalt çok güzel olmuş mu diyecek dersiniz. Amerikan başkanı için adam gelir asfalt çok güzel olmuş der. İşte bu muhaliflerin de maalesef işleri böyle
3: hocam,
2: ters
3: şöyle,
2: ediyor.
3: Ben bu yüzeye konuşacak bir şey yok tamam ama şöyle bir şey söyleyeyim ben ekleyeyim. Biraz önce hani o ifade ettiği şey var ya, biz de burada ben isim direkt olarak hatırlamadığım için aklıma gelmedi ama hani biz burada sürekli Erdoğan'a muhalif olurken bu üniversitenin ne işi var, bu kadar yabancı geldi, bu kadar yabancı girdi çıktı, Suriye ne, o ne diye biz bu şey gargara yaparken burada biz adamın hep bir tasavvuru varmış diyor ya. Bak bir planlamış bir şey, böyledir zaten, büyük ülkeler bu işi yaparlar. Danimarka'dan kron borç almazlar daha önce yaptığımız gibi. Bilmem 5 sente 3 sente muhtaç olmazlar. Büyük ülkeler bunu yapmaz. Senin gibi kafalar yaparlar. Çünkü Nevşin'in şampuana ihtiyacı var. Senin şapka giyip efendim değil mi? Kolun altında cumhuriyette bebekte gezmek zorundasın. Büyük ülkeler bu adamlarla yürümezler. Erdoğan gibi adamla yürüdü. Adam bu planı yaptı mı yaptı. Soru şu. Biz bu adamı takdir mi ediyoruz? Etmemeliyiz. Yılmaz Özdil'i takdir mi ediyoruz? Etmemeliyiz. Neden? Beni ısırıyorlar. Isırırlar tabii. Sen o kadar canavarı yetiştirdin. Gıda ne olacak şimdi? Odun içine kaldın. Erdoğan da çıktı kurtuldu. Senin büyüttüğün canavarlar Yılmaz Özdil'i ham pekmen gibi yiyorlar. Şimdi bunun çok güzel bir laf. Gene Kurtlar Vadisi'nden bir replikti diye hatırlıyorum.
2: O zaman onunla bitirelim.
3: Bitirelim hani. Tabii. Diyor ki adam. Yani diyor işte bir özel istihbarat bir şey öldürdü. Bir aslan bey öldürüldü. Derin devrede. Diyor ne oldu diyor. Kim öldürdü bu aslan beyi diyor. Diyor ki efendim sayın Beyaz Aksakal'dan bir tanesi soruyor bunu. Doğu Bey soruyor. Ya diyor şu anda diyor bizim bilimlerimiz hep ben diyor olayın failini diyor araştırmak üzere diye bilmem. Kamuyu değil beni bilgilendireceksin diyor. Tamam mı? Çok güzel. Kamuyu değil ha beni bilgilendir diyor. İstihbarat diyor önce diyor. Önceden olay olmadan önce diyor yapılması gereken bir şey. Olay bittikten sonra istihbaratın faydası yok diyor ya. Şimdi bunun için bu kafayı düşünmeleri lazım. Bakın siz yapıyorsunuz, yiyorsunuz halkları o zıkkımları. Ha Erdoğan bunun için mi? Geçti gitti. Erdoğan yok etmek için çalışıyordun.
2: Hadi o zaman.
3: Bir durun frene basın. Bakalım Erdoğan'ın size verdiği mefküre, Türkiye çizdiği bir yol, projeksiyon, baktığı ufuklar, umutlar ne için? Abi aynı zamanda Nevşin için. Aynı zamanda bu adam ismi neydi?
2: Burak Bilgehan Öztek.
3: Aynı zamanda Burak
2: Öztek.
3: İçin. Hepimiz aynı gemideyiz.
2: Doğru.
3: Bırakın rahat. Bırakın rahat adam dünya hükmetsin.
2: Bırakmazlar. Neyse onlar olacak.
3: O zaman da bizim aklımıza düşersin.

Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.

Efendim 24 ekranlarından merhaba. 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Bugün yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündemimiz elbette belli. NATO zirvesi, zirve artık sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump uzun bir basın toplantısı düzenledi. Yine gün içerisinde farklı yerlerde çok defa konuştu. Trump, onun mesajları da oldukça önemli. Bu iki günde neler yaşandı? NATO'nun bundan sonraki geleceği, NATO 3.0'dan bahsediliyor. Türkiye'nin buradaki yeri, NATO başlığı altında elbette Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump'ın bugün söylediği İran'a bu gece tekrar saldırabiliriz dedi Trump. Tekrar operasyon düzenleyebiliriz dedi. Bu başlıklar altında bu 3 saat içerisinde hepsi.

0: konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Önce onları size takdim edeyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir Bizerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Osmaniye Korkuteli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hanım hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Hakan
0: Bey. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bugüne kadar bu iki güne yansıyanlar özellikle bizim için çok önemli elbette. Oradan çıktılar. NATO bildirgesi paylaşıldı. Pek çok detay var. Orada özellikle İran'la ilgili ayrıca bir madde. Beşinci madde. Bir müttefiğe yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır meselesi tekrar teyit edildi taraflarca. Ve özellikle bir savunma sanayi vurgusu önemli. Ukrayna'ya destek devam edecek vesaire pek çok başlık var. Fatma Hanım sizinle başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle tabii zirveyi iki başlık altında önce elbette bir NATO zirvesi. Ama bizim için belki de biraz daha da önemli olan kısım Trump'ın Türkiye'ye gelmesi. Tabii. Ki gelirken öncesinde de söylemişti. Geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığında da dedi. Sen olmasan gelmezdim buraya ifadeleri önemli. Hala onlar da konuşuluyor bir yandan değerlendiriliyor. Şimdi, üç meselemiz var özellikle. Bu kasa yaptırımları Trump kaldıracağız dedi. F-35'i vereceğiz dedi. F-110 motorları bu Kaanlar'da kullanacağımız motorlar ki aynı zamanda F-16'larda da kullanılabiliyor. Bu konularda da ılımlı çok önemli gelişmeler yaşanıyor şu an itibariyle baktığımızda. Tabii elbette önümüzdeki süreç belirleyecek bunların ne olacağını. Bu çerçeveden başlayalım isterseniz. Türkiye açısından çıktıları neler oldu bu zirvenin?
3: Tabii Erkan Bey sizin de söylediğiniz gibi zirve içinde zirveyi düzenlediğimiz bir zirveye sahiplik etti Türkiye. NATO zirvesi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı birçok liderle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ama söylediğiniz gibi belki en önemli gündem başlıklarından birisi tabii ki Trump'ın Türkiye'ye ve Ankara'ya geliyor oluşuydu. Şimdi gelmeden önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine geleceğini, eğer başka bir kişiyi davet etmiş olsaydı başka bir lider gelmeyeceğini zaten altını çizmişti. Keza geldiğinde de zaten tekrardan o söylemlerine devam etti. Şimdi çok önemli meselelerden bahsediyoruz. Çok uzun süredir ABD ile Türkiye arasındaki o problem alanı dediğimiz o katsa yaptırımları ve F-35 programının çözülmesine yönelik tabii ki süreç devam ediyordu. Hatırlarsanız ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da çoğu kez F-35 programı noktasında Türkiye'ye bazı yardımlarda olunacağı ve programın Türkiye'ye sağlanacağı yönünde açıklamaları vardı. Ama bir türlü süreç farkındaysanız tam anlamıyla hızlanmamıştı. Şimdi Trump'ın söylediği biz her türlü katsa yaptırımlarını kaldırıp F-35 programını destekleyeceğiz, vereceğiz. 5 adet Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 5 adet F-35'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi baktığınızda parasını verdiğiniz bir ürünün zaten hakkımız olan bir ürün teslim almak. Burayı altını çizmemiz gerekiyor ama öte yandan şimdi Trump'ın kongreye Kaan motorları için yapmış olduğu şekilde aynı benzer bir şekilde katsa yaptırımları için de yapması gerekiyor. Kongre bir mektup yazacak ve diyecek ki Türkiye'nin artık hani hasımlarla mücadele kapsamında bizim o katsa dediğimiz yaptırımlar kapsamında olmadığını bu nedenle bu yaptırımların kalkması gerektiği yönde bir mektupla bunu kongreye bildirecek ve inisiyatif olarak kaldıracak. Şimdi burada tabii ki en önemli mesele karşımıza S-400'lerin envanter süreci kalıyor ki bunların Trump'ın kongreye yazarken hani nerede olduğunu, nasıl konuşlandığını ve Türkiye'nin elinde olmadığını da söylemesi gerekiyor kongreye bildirmek için. Tabii ki bu süreçte yine zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Trump arasında da muhakkak görüşülmüştür. Ama şunu söylememiz gerek. Şimdi Trump'ın Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı daveti üzerine gelmesi, evet tüm dünyanın gözünü üzerine çeken bir görüşmeydi. Sadece bunu ABD-Türkiye ilişkileri açısından değerlendirmememiz gerekir. Bakın Avrupalı liderler Trump'ın ikinci başkanlık dönemi o kadar farklı bir süreçte karşı karşıya kaldılar ki işte o ticaret gümrük vergilerinin artırılması, Trump'ın o belirsiz stratejileriyle mücadele etmede çok zorluk yaşadılar ve özellikle NATO'nun içerisindeki o ihtilaf konularından birisi olan savunma kapasitesinin yatırımların %5 oranında artırılması Avrupalı liderlerin çok da destek vermediği ama vermek zorunda kaldığı bir anlaşmaydı. Şimdi baktığınızda Oval Ofis'te bütün Avrupalı liderleri çocuk gibi karşısına dizip azarlayan Trump sadece Sayın Cumhurbaşkanı için Ankara'ya geldiğini ve başka bir lider çağırmış olsaydı gelmezdim demiş olması Avrupa'nın da tabii ki çok dikkatini çekiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan hala savaşın şiddetinin işte NATO'dan önce hatta bu zirveden önce de Rusya tekrardan şiddetini artıracak bir saldırı düzenledi Ukrayna'ya. Doğal olarak bir türlü çözümlenemeyen ve sönmeyen bir çatışma alanı orada devam ediyor. Mevcut bir şekilde orada. Doğal olarak burada

0: Avrupa'ya sıçrayabilme korkusu hala Avrupa'yı tedirgin ederken bir yandan da Trump'ı bir şekilde dizginleştirebilen ve veya onunla işbirliği yapabilen bir liderin varlığı doğal olarak Avrupa'nın da gözlerini Türkiye'ye ekstra dikiyor. Zaten savunma kapasitemiz, savunma yatırımlarımız çok çok yüksek oranda artırdık. NATO'nun şu anda ikinci büyük askeri ordusuna sahibiz. Zaten NATO'nun en büyük ihtilaf alanlarından birisi bu orantısız askeri dengelerin orantılı bir şekilde olması yönünde talepler var. Doğal olarak baktığınızda sadece NATO özelinde değil, Türkiye'nin artık sıradan bir müttefik değil, işte zirveyi düzenleyen, masayı kuran, bütün liderleri istediği şekilde dizayn edebilen bir kurucu aktör rolüne getirdi. İşte İsrail'i görüyorsunuz, bakın bu zirve kapsamında Netanyahu'nun çıkmadı, televizyon kanalı kalmadı ve hemen kötülemeye, işte F-35 programı verilmemesi gerektiğini.
1: Özellikle Trump'a yakın medya kuruluşlarına çıkıp oradan Trump'ı etkilemeye çalışması.
0: Bu İsrail'in genel taktiğidir zaten Erkan Bey. Ne zamanki bir şey söylemek istediklerinde hemen medya o algı operasyonlarını yapmak için elinden geleni yaparlar. Doğal olarak şimdi Yunanistan'ı zaten biliyoruz. Evet, NATO üyesi ama aynı zamanda bu zirvede çıkacak kararlarda da ve Avrupa Birliği özelinde de yapmış olduğu faaliyetleri de biliyoruz. Baktığınızda Türkiye bir kez daha şunu kanıtlamış oldu. Gerçekten artık masada olmayanın menüde olduğu bir zaman diliminde artık masayı kuran, ziyafeti veren de misafirleri ağırlayan da Türkiye'nin olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
1: Şüphesiz. Yeliz Albayrak, tüm bu iki gün boyunca yaşadığımız süreç, şimdi bir zirve, NATO zirvesi, dünyanın çok önemli devletleri ve onların devlet başkanları Türkiye'de. Hakikaten kusursuz bir zirve ve bütün liderler de bundan bahsediyor. Konuşmalarında da Trump da çok kez söyledi. Keza diğer liderler de aynı şeyden bahsediyor. Böyle bir zirveyi düzenlemek de çok önemli bir mesele, önemli bir olay. Tabii burada özellikle Trump'ın şu söylemleri üzerinden biraz daha gidelim istiyorum. Erdoğan'ın davetiyle gelmesi ve bunu ifade etmesi. Sanıyorum şimdi burada İsrail meselesine de geleceğiz ama bir yandan da hem İsrail'e ciddi mesaj var, hem Avrupa devletlerine ciddi mesaj var, NATO'nun diğer üyelerine tamamen ciddi bir mesaj var. Neden bahsediyorum? Burada Beyaz Saray'da dün yaptığı bir paylaşımda Trump ve Erdoğan'ın görüşmelerinde ABD yeniden sahneye çıktı minvalinde bir açıklamayla Beyaz Saray'a görüşmeyi paylaştı. Burada Trump'ın eliyle de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği NATO içerisinde veya bölge içerisinde ya da dünyada o büyük devletler arasında yer alması meselesi bir kez daha perçinlenmiş oldu herhalde.
2: Kesinlikle. Şimdi bir süredir zaten bu Transatlantik Paktı'nın iki tarafının bağlarının zarar gördüğünü biliyoruz ki günlerdir konuştuğumuz çok ciddi bir mesele var. O da ABD'nin düşman olarak gördüğü aktörle Avrupa'nın düşman olarak gördüğü aktörün şu anda çok da birbirine yakın yerlerde durmuyor oluşu. ABD'nin o yıllardır Avrupa'yı koruması kısmını artık azaltıp hatta Trump'ın ara sıra dile getirdiği gibi biz bu askeri kanattan çekilmek istiyoruz. Çok da bakın net bir şekilde oradaki farklılıkları Trump bu sefer de dile getirdi. Birçok zaten mecrada olduğu gibi biz bunca sene bu kadar para harcadık. Fakat Hürmüz meselesinde ya da İran meselesinde çağırdığımızda yanımızda hiç kimse yoktu. Aslında biz gerçekten yardıma ihtiyacımız yoktu. Test etmek için, denemek için çağırmıştık gibi bir şey de ekledi. O tabii ki ne kadarı doğrudur, ne kadarı samimidir tartışılır ama burada bir çıkar çatışması oldu. Burada bir ortak düşman meselesinin bir tam olarak aynı zemine oturmadı. ABD'nin Avrupa'nın güvenliğini çok da fazla önemsemedi. Rusya'yı bir kere Avrupa kadar belki tehdit görmediğini, artık Ukrayna'ya silah vermek istemediğini, bunu sadece Avrupalı ülkelere satarak onlar da eğer vermek isterlerse Ukrayna'ya bu yolla yapabileceğini, ben artık kimseye bedava yardım yapmıyorum diye aslında söylediğini biliyoruz. Şimdi burada ben ABD'ye tekrar bir numara yapacağım diye iktidara gelen bir Trump vardı. Yani öncelikleri tabii ki Amerikan dış politikasında çok çok büyük bir farklılık yarattı mı derseniz bunlar tabii ki tartışılır ama önceliği ticaret olan, önceliği Çin'le olan rekabetine kaydırmak isteyen odak noktasını Rusya'dan ziyade Avrupa'nın aksine Çin'e ve Asya Pasifik'e ve Çin'in bütün temas ettiği noktalara, Çin'in hakim olduğu bütün işte enerji kaynaklarına, ticaret yollarına ya da işte işlettiği limanlara rakip olarak görebileceği her alana şu anda Trump bir sorun gözüyle bakıyor. Her alana ABD'nin nüfuz etmesi gerektiği gözüyle bakıyor ve burada da tabii ki Avrupa'nın yıllardır Rusya üzerinden o silahlanması ya da yardım

0: talebi ya da bütçe talebi Trump tarafından çok da fazla karşılanamıyor ve karşılanmayacağını da söylüyor. Hele ki bu İran meselesinde Avrupa'nın yanında durmaması Trump için gerçekten çok büyük bir ayraç olmuş belli ki. Bunu sürekli zaten dile getiriyor. Parasını veriyoruz ama müttefiklik dediğimiz, müttefik dediğimiz zaman yanımızda kimse durmuyor diye. Belki de işte yıllarca Türkiye'ye uygulanan ikiyüzlüğün ABD tarafından da bir kere tecrübe edilmiş olduğunu görmüş olduk burada. Yıllarca müttefik dediğimiz ülkeler biliyorsunuz terör örgütlerini besledi, silahlandırdı, ülkelerini de eğitti. Yıllarca verdikleri hatta ortak operasyonlarda bile birlikte yan yana olduğunuz ülkelerin bile bu terör örgütlerine destek verdiğini biz yıllarca gördük. Bırakın yardımı, Türkiye'nin tam karşısında düşmanlarını yıllarca beslediğini, finanse ettiğini gördük. Ama tabii ABD bu durumu tecrübe ettiğinde Trump çıkıp bize lazım olduğunuzda yoksunuz, o zaman biz size para vermiyoruz diye rahatlıkla söyledi.
1: Yani o zaman bunu... şu mu? Rutte bugün dedi ki ben Trump'a her zaman güvendim, ondan hiç şüphe etmedim Amerika'dan da. Ama Trump bugün zirveye geldi diye bundan sonraki süreçte de o söylemlerine devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani eleştirecek.
0: Evet.
1: Belki bir gün ama ben bu sabah kalktım NATO'dan ayrılıyorum da diyebilir.
0: Şimdi Trump şu anda bu görüşmeye gelmesi doğrudan o daha önceki hayal kırıklıklarının hepsini sildim. Tabii. Tamam, yeni bir başlangıç yaptım noktasına bizi getirmiyor. Trump da zaten eğer öyle bir şey olsaydı söylemlerinde hiç değilse bir nebze de olsa pozitif bir şeyler görebilirdik. Ama aynı şekilde herkesin geleceğini bildiği halde yine bütün negatif söylemlerine devam ediyor olması. Sürekli bunu defaten sadece Türkiye için geldim. Türkiye bütün müttefiklerden çok daha iyi bir müttefik, çok daha güçlü bir müttefik, çok daha kararlı bir müttefik diye sürekli söylüyor olması aslında şu anda Avrupa'dan da birçok noktada yine aynı yerde olmadıklarını ve uzunca bir sürede olmayacaklarını gösteriyor. Her ne kadar şimdi NATO sonuç bildirgesinde yine ortak bir düşman varmış gibi görünüyor olsa da Rusya'nın altı çizilmiş çünkü. Tekrar tekrar.
1: Nükleer vurgusu var.
0: Evet. Çin'den bakın daha önceki belgelerde Rusya artı Çin'de stratejik rakip olarak gördüklerini, işte yapay zeka meselelerini Çin'le de ne yapılması gerektiğiyle belki karar verilmesi gerektiğiyle ilgili şeyler de vardı. Bu sefer okulların daha çok Rusya'ya çevrildiğini ama ne olursa olsun bu NATO içerisindeki işte ABD kanadının ve Avrupa ülkeleri kanadının hala çok da fazla aynı noktada olmadığı bakın hala çok aşikar. Kısa dönemde de tadil edilecekmiş gibi görünmüyor ki Avrupa ülkeleri de Trump'la çok fazla bakın yakın temas halinde olmayı çok da istermiş gibi bir halleri yok. Aksine daha geri durduklarını, hatta zirve öncesinde çok da fazla işte Trump'a dikkat edilmesi gerektiğini, her an burada da diplomatik bir sorun çıkarabileceğini, bununla alakalı endişelerin olduğunu, en son Meloni vakasını biliyorsunuz, fotoğraf çekilmek istedin istemedin yalvardın gibi şeylerde bir ülkenin başında olan insan çıkıp böyle bir şey olmadı diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Zelenski'nin başına gelenleri biliyoruz. O Beyaz Saray'da işte öğrenci gibi hocamın dediği gibi oturtulup işte hadi hesap ver, hadi şimdi sen de söyle bakalım diye tek tek söz verildiğini biliyoruz. Avrupa liderlerine, dünya lideri dediğimiz insanların Trump'ın karşısında tek tek öğrenci gibi oturduğunu biliyoruz. Bunlar tekrar yaşanmasın diye endişe olarak gelen bir Avrupa kanadı var. Ama tabii sonuç bildirgesinde yine Ukrayna'ya full destek, çok büyük paralardan bahsediliyor. Bir de tabii ki belki de altı çizilmesi gereken en önemli şey burada NATO'nun hızla silahlanmaya devam etti. Daha doğrusu 3.0 kısmına, o çok kutuplu dünya sistemi falan diye anlattığımız kısma, bir de artık NATO'nun savunma paktı olan NATO'nun, tabii ki sadece biz savunma paktı değiliz, bunun yanında caydırıcılığımız da had safhada olmalı ve böylece Rusya da bizim için çok büyük bir tehdit diyerek buradaki bu silahlanma ya da savunma sanayi üretimini müşterek yapalım kısmını meşrulaştırdığı gerçeği de var.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, uzunca 20-25 dakika 30 dakikaya yakın açıklaması vardı. Ardından bir yarım saat kadar da soru aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimseyi de kırmak istemedi hakikaten. Her el kaldıranın da sorusunu aldı. Hepsini de tek tek cevap verdi. Ama sanıyorum en manşet cümlelerinden biri, pek çok notum var önümde ama bizi izlemeye devam edin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neyle ilgili? F-35'lerle ilgili soru soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Trump bugün pek çok yerde açıklama yaptı demiştik. Açıklamalarının birinde kararımı tam vermedim, daha kararımı vermedim, vereceğim minvalinde açıklamaları vardı. O soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O da bizi izlemeye devam edin dedi Yaşar Sarı. Buradan evet, başlayalım. Şimdi pek çok manşet var, hepsini tek tek konuşacağız ama.
2: Elbette. Tabii Trump

0: Ankara'ya gelirken birincisi Ankara'ya ikili ziyaret, daha sonra NATO için geldi. Yani zaten NATO zirvesi için gelmesinin temel sebebi kendisinin ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın davetiydi. Şimdi gelirken bir müjde verileceğini ifade edilmişti.
1: Trump bizzat söyledi.
0: Evet, bunu söylemişti. Şimdi burada müjdenin farklı boyutta olma ihtimali söz konusu. Bir tarafta Kaan için ihtiyaç duyulan motorların Amerika'dan bir kısmının temin edilmesi, Türkiye'nin kendi motorunu geliştirinceye kadar. İkincisi olarak da F-35'ler F-35'ler gündeme gelmişti. Tabii F-35'lerle ilgili konuda Amerikan Kongresi'nin geçirdiği katsa yasası bir engel olarak sunuluyordu. Oysa Türkiye'nin F-35'in hem üretimi hem de üretilen F-35'in bir kısmının alınması süreci aslında katsa yasasından önce başlamıştı. Bunu da unutmamak lazım. Katsa yasası Türkiye'ye karşı, katsa yasası bu arada Rusya'ya yönelik, Rusya'daki insan haklarına yönelik, Amerika'ya hasım ülkelere karşı çıkarılan bir yasa tasarısıydı. Türkiye'nin bir hasım ülke tanımı olarak içerisine alınması zaten kabul edilebilecek bir durum değil. Çünkü biz NATO gibi bir askeri ittifaka birbirinin güvenliğini teyit eden, destekleyen müttefik konumundaki iki ülke olmamız. Ama Amerikan siyasetini takip edenler de çok iyi bilirler ki Amerikan siyasetindeki aktörlerin içerisinde Türkiye ile çok da aynı Türkiye'yi çok olumlu bakmayan grupların, toplulukların, siyasetçilerin var olduğunu da biliyoruz.
1: Lobiler.
0: Sadece lobilerde değil. Elbette İsrail lobisi, Yunan lobisi, açıkçası bana sorarsanız İsrail lobisinden sonra Amerika'da en güçlü lobi Hint lobisi. Çünkü son dönemde özellikle teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerin bir kısmı Hintli, yine Hint kökenli siyasetçilerin hatta başkan adayı olduğu dönemler söz konusuydu. Dönersek konuya, S-400'ler aslında bir bahaneydi Türkiye karşı. Aslında Türkiye karşı uygulanan yaptırım ya da F-35'lerin verilmemesinin temel sebebi Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulması. İsrail'in soykırımcı yaklaşımı, onun öncesi de var. Zaten kasa yaptırımlarının bir İsrail lobisi kısmı var. Bir de tabii Rahip Brunson ve onun devam eden. Yani Trump'ın birinci döneminde bu söz konusuydu. Bugün bir açıklama vardı. Amerikan senatörlerinin NATO, Amerikan Kongresi'nde NATO eş başkanı olan, Amerikan devletinde yakın olan Demokrat Partili Jen Shannon'ın açıklamaları var. Bu kişinin önemli özelliği şu: katsa yaptırımların Türkiye karşı uygulanmasını da liderlik yapan bildirinin, ilk önce bildirinin, daha sonra da kararın çıkmasında önderlik yapan kişilerden bir tanesi olması. Bu sefer kendisi Demokrat Partili, diğer parti, Cumhuriyetçi Partili senatörlerle birlikte katsa yaptırımlarının Türkiye'ye yönelik kaldırılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Ama şurada bir nokta var. Orada koydukları şartlar Türkiye'yi zorlayacak şartlar. Bu açıdan benim düşüncem katsa yaptırımlarının tamamen kaldırılmasından daha çok Türkiye'nin, Amerika'nın Türkiye'ye sattığı, işte kuyruğuna Türk bayrağının yapıştırıldığı, pilotlarının eğitim aldığı, aslında Türk malı olan ama Amerika'da kalmış olan F-35'lerin

0: gösterir. Amerikan başkanının şeyiyle kararıyla Türkiye'ye verilmesi. Oysa Türkiye normalde hem 35 F-35'lerin üretim sürecinde önemli parçaların üretildiği ülke konumda olacaktı. İkincisi de Türkiye'nin zaman içerisinde alacağı F-35 sayısı ise yüzleri buluyordu. Burada sadece 5'inin gündeme gelmesi bir anlamda zaten satılmış aslında Amerikan toprağında. Hatta bir ara şöyle bir şey...
1: Gasp edilmiş.
0: Tabii. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Dediler ki bu uçakların bizim ambarda, hangarlarda durmasını, kirasını verin demişlerdi.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda evet olumlu. Olumlu adı. Ama bu şu demek değildir. Kasa yaptırımların kaldırılacağı anlamına gelmez. İkinci sebep de Kasım'a seçimlere çok yakınız. Kasım seçiminde zaten kongrede o dengelerin bozulması, özellikle Türkiye'ye karşı sadece stratejik sebeplerden değil, başka sebeplerden dolayı da olumlu ya da Trump'a yakın olmayan senatörlerin ya da temsilciler meclisi üyelerinin gelmesi zaten bu süreci daha da zorlaştıracak. Bu konuda olumlu bakan senatörler bile şunu söylüyor. Diyor ki sadece bu S-400'lerin Türkiye'den alınması ya da Türkiye'nin kullanmaması yeterli değil. Başka ülkeye verilmesi bile sorun. Yani tamamen ortadan kaldırın, parçalayın şeklinde dolaylı olarak ifadeleri söz konusu. Burada nüanslara bakmak lazım. Ama şunu da söyleyebiliriz, Trump'ın Türkiye'ye gelmiş olması NATO'nun ikinci defa, son yıllarda ikinci defa yani 2024-2026'da tekrar burada zirve toplantısının yapılması, Türkiye'nin NATO içerisinde bir tarafta Amerika'yı, bir tarafta NATO'nun Avrupa Birliği üyesi üyelerini düşünelim. Türkiye'nin belli bir ağırlığının, NATO içerisindeki ağırlığının arttığını gösteriyor. Bir de oluşturulmaya çalışılan Avrupa güvenlik mimarisinin içerisinde Türkiye'yi katmak istiyorlar. Fakat Avrupa Birliği'nin savunma sanayini geliştirmek için önerdiği SAFE programına Türkiye'yi dahil etmiyorlar. Cumhurbaşkanımız ifade etti. Bu zirve toplantısı sırasında yapılan en önemli anlaşmalardan bir tanesi Türkiye ile İngiltere arasında yapılan. Çünkü bu iki ülke gerek Trump'ın işte NATO'da Avrupa'nın sorumluluğunun arttırılması, yani taşının altına daha fazla Avrupalı ülkelerini koymasını istemesi, diğer tarafta Avrupa Birliği içerisinde bazı üye ülkelerinin Amerika'nın dışında bir otonom güvenlik yapısı oluşturma adımlarını atması. Bunu dengeleyebilecek en önemli iki aktör hem Avrupa'nın içerisinde olup, ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dışında olan iki, Avrupa'nın da iki uç noktasında olan iki ülkenin
1: bir de 2004'ten 2026'ya Türkiye ile ilgili çok değişen süreçler var.
2: Evet.
1: 2004'te de Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuydu.
0: Asker sayısı olarak ama şu anda
1: işte savunma sanayinde yapılan o atılımlar. Yani artık su taşıyarak değirmen dönmüyor. Değirmene artık bir yerden su net bağlı. Taşımıyoruz onu.
0: Tabii.
1: Orada yaptığımız atılımlar Türkiye'nin yerini böylece değiştirmiş oldu. Burada çok büyük bir etkisi var savunma sanayi.
0: Kesinlikle. Zaten bu NATO zirve toplantısındaki ana başlıklardan bir tanesi savunma harcamalarının işte bir önceki zirve toplantısında %5 2035 itibariyle %5'e çıkarılmasının tekrar teyit edilmesi, Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya 70 milyar euro yardımın bu sene verilmesi, Hürmüz'ün seyri sefer serbestliğine sahip olması, İran'ın nükleer silaha sahip olması,

0: yapılmaması, bir de savunma sanayine yapılacak yatırımlar konusu ki bunun Türkiye'de gündeme gel, Türkiye'deki zirvede gündeme gelmesinin en önemli sebebi bu savunma sanayi konusunda Türkiye'nin çok büyük adımlar,
1: zaten
0: adımlar,
1: hem atılımlar yapması. Hem ABD Başkanı Trump hem de AB'li liderler gelmeden önce buna vurgular yaptılar. O maddede müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklarından ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona vurgu yaptı. Savunma sanayi ürünlerine yönelik ambargolar amasız fakatsız kaldırılmalı dedi. Cemal Zeyir, size geliyorum. Evet. Şimdi önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi böyle zirveleri konuşurken NATO zirvesi dediğimizde hem bir güvenlik zirvesinden bahsediyoruz elbette. Bir güvenlik paktından bahsediyoruz ama bir yandan da işin temelinde ekonomi var. Ekonomi vazgeçilmez. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gemi inşası projesinden bahsetti. Amerika ile beraber. Öncesinde de NATO'ya dair verdiği mesajda şöyle bir şey dedi. Birçok müttefikten dedi savunma sanayinde çok ilerideyiz. Kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten nadir, ender müttefiklerden biriyiz dedi. Bu vurgu önemli. Tabii. Müttefiklere mesajı verdi. Bir de şunu dedi. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil, binlerce yıllık savaş sanatımızı da kazandırdık. Bu minvalden bakalım biraz.
2: Şimdi bir son cümleden giriş yapalım o zaman. Binlerce yıllık savaş sanatı kazandırmamızı gösteride gördük. Yeniçeri Mehter Marşı'yla karşılama yaptı. Binlerce yıllık geçmişimize atıf yaptı. Rahmetli Haluk Dursun Hocam, eski Kültür Bakan Yardımcımız, bu Mehter grubunu ve şeyin karşılamalara katımı attı. Birliğimizin kasıma katılmasıyla ilgili çalışmayı yapmış ve Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu törenlerde uygulanmaya girdi. Bu da bizim binlerce yıllık at sırtında o günden beri savaşçı milleti olduğumuzu gösterdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu az önce. Evet. O soru, Mehter Marşı karşılamayı nasıl karşıladılar dedi Batılı liderler diye soruluyor. Hepsi övgüyle bahsetti. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler diyor Cumhurbaşkanı.
2: Evet, çok güzel. Şimdi ben ekonomik olarak olaya baktığımızda az önce Yaşar Hocam dediği gibi bu zirvede 2035 yılına kadar savunma harcamalarında her bir ülkenin %5 gayri saf milli hasılası %5'ini savunma harcamalarına ayırması teyit edildi. Bu manada baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en iyi pozisyonda olan başında Türkiye geliyor. Şu anda %3,5'unu gayri saf milli hasılasının resmi olarak ayırdığını görüyoruz. Ama bana göre biz savunma sanayine yaptığımız yatırımlar ve bunun çok daha ötesinde olduğumuzu gösteriyor. Bunu nereden görebiliriz? Mesela diyelim az önce verdi Amerika Birleşik Devletleri Trump'la yapmış olduğu görüşmede denizcilik, yani gemi sanayi ile ilgili savunma sanayinde işbirliği yapılabileceğini, Türkiye bu işte rol alabileceğiyle görüştü, konuştu. Gerçekten de Türkiye şu anda askeri tersanelerinde ve sivil tersanelerinde çok sayıda savaş gemisi yapılıyor. İşte TCG Anadolu dediğimiz tiplerden aynı anda 8 tane birden yapıyor. Eğer Yalova'daki tersanelerimizi gidip görebilirseniz ya da başka yerde tersanelerimizi, bunları bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu anda çok güçlü bir hale geldik. Ve biz aynı zamanda ne yaptık? İşte diyelim denizaltılar yaptık. Denizaltımızı yapabiliyoruz ve bunlara tarihi isimleri de vermeye başladık. Onun dışında ne yapabiliyoruz? SİHA'ların, İHA'ların inip kalkabilecekleri olan savaş gemimizi yaptık. Bunun dışında işte şimdi geliştirmemizde uçak gemimizi geliştiriyoruz ve onu da yakında büyük ihtimalle birkaç yıla kalmadan indireceğiz. Çünkü bizde bu süreç gemide çok hızlı geçiyor. Mesela motor yapmak zor bir iş, yani uzun zaman alıyor. Onun için işte F-35 Kaanların motorlarını yapıyoruz. Kaanlar hemen devreye sokabilmemiz için, yani diğer aksanlar için de bitirdik. Kolayca yapabiliriz yani şu anda. Çünkü siparişler de aldık.
1: Motoru geliştiriyoruz zaten bir yandan.
2: Motoru geliştiriyoruz zaten.
1: Oradan motoru Amerika'dan motor alacağız, kendi motorumuzu yapmayacağız anlamına gelmiyor. Yani İzleyenler yanlış anlamasın.
2: TUSAŞ'ın açıklamasına göre de zaten biz F-35'in, Kaan motorlar, F-34 bin motorlarını zaten geliştirmesini bitirdik. Ama seri üretim dediğimiz süreç o başka bir şey. Onun için birkaç yıla ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Yani en iyi erken 2028'ler gözüküyor. Yani burada bir savaş, savunma sanayi ciddi bir ekonomiye dönüşüyor. Bir taraftan bizim için riskli çünkü ciddi bir gayri safi milattan payıracağız. Ama öbür taraftansa gelişmekte olan savunma sanayimize yatırım yaparak, yatırımların kapasite arttırıcı etkisinde yararlanarak Türkiye savunma sanayinde geliştirmiş olduğu bu ürünleri diğer sanayilere yani diğer endüstri kullarında yayarak endüstriyel kalkınmasını hızlandıracak.
1: Evet. Zaten başlı başına sadece savunma sanayi işte füze, uçak, top, mermi üretmek değil değil mi? Yani tabii, bunun tabii. Altında gelişen yüzlerce ayrı sanayi kolundan bahsediyoruz. Yüzlerce farklı kol.
2: Elektronikten makineye. Evet. Her türlü alanda savunma sanayinin ürettiği camdan optiğe kadar ne isterseniz. Yani savunma sanayinde çünkü o bir uçağa baktığınızda ya da bir tanka baktığınızda, bir gemiye baktığınızda yüzlerce, binlerce çeşit. Mesela bir F-16'da 1 milyon parça var. Yani 1 milyon parça. Onun tasarımında çalışan bir Türk vardı, vefat etti. Beraber onunla bir Çevre Şehircilik Bakanlığı projesi yürütmüştük. İş akışlarını çizmişti mesela. Olağanüstü bir şeydi. Kader erken aldı aramızdan. Onun dediğine göre 1 milyon parçanın iş akışlarını çizdik dedi. Müthiş bir şey. Şimdi bu demek istediğim şu. Savunma sanayinde Türkiye ciddi bir ekosistem oluşturdu. Ve bu ekosistem kapasite arttırıcı etkisiyle savunma sanayi yoluyla Türkiye ekonomik kalkınmasında katma diğer yüksek ürünlerde dünyadaki en üste doğru çıkacak. Biz daha önce neydi? Tekstil sektöründeki gelişmelerle gitmeye çalışıyorduk. Tarım ürünlerle gidiyorduk. Bu buraya kadar. Bütün kalkınmış ekonomiler önce tarımdan sanayiye, sanayiden kalkınmasını yönettiler. Ama biz tarımdan endüstri sanayiye dönmeden bir anda hizmet sektörüne döndü Türkiye. Yani çok hızlı bir şekilde hizmet sektörü büyüdü. Ama şu anda ne oluyor? Savunma sanayine ciddi yatırımlarla tekrardan bunu endüstriye yani sanayiye giren ve bunda büyük bir artış göstereceğiz. Bununla birlikte işte TUSAS'ından Aselsan'ına, Baykar'ından birçok değişik şirketimize Türkiye'nin 3000'den fazla şu anda savunma sanayi şirketi var. Ve bunların büyük çoğunluğu ihracat yapıyor. Onun için burada bu ayak yani bu NATO zirvesinde savunma harcamanın arttırılması bir taraftan dezavantaj olarak görülse de ayrılacak gayri safi milli hasılasından öbür taraf bizim ama için
1: uzun
2: de,
1: vadede
2: bizim için oluyor. İse Türkiye için de bir fırsata dönüşüyor. Çünkü biz savunma sanayine ciddi bir yatırım yaptık ya bunu devam ettirebilmek için talep olması lazım. Talepler de önünü açmak için bu toplantıda ne oldu? Az önce Cumhurbaşkanımız vurguladığı bir şey vardı. Savunma sanayiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylüyor. Yani bizim ürettiğimiz silahların Avrupa Birliği ülkeleri ya da NATO diğer ülkelerine satışının kısıtlanmasının önlenmesi. Ya da ihtiyacım olan bazı parçalar oluyor. Şimdi ben daha önce de projelerde görev aldım. Savunma sanayi projelerinde görev aldığımda gördüğümüz şuydu. Herhangi bildiğiniz bir motor ya da başka bir şey yani uçaklardan ya da gemilerden Aselsan ya da diğer şirketlerimiz bir ürünü bu sene bitirmiş olması lazım diyelim. Ama bakıyoruz ki bir proje geliyor 24 ay daha uzatıyoruz projeyi. Niçin? Şu parça işte Kanada'dan alacaktık. Anlaşmamız başlıyordu. Geldi ya da Norveç'ten ya da bir başka AB ülkelerden alacaktık. Anlaşmamız buydu. Ama onlar o arada Türkler bunu başardı deyince vermiyorlar. Yani az önceki lobilerin, diğerlerin işbirliğiyle. O zaman ne yapıyor? Türk mühendisini devreye sokuyor.
1: Biz aynısını yaşadık. Sınır ötesi operasyonlarımızda Kanada'dan alacağımız mercekler vardı.
0: Tabii mercekler. Optik.
1: Tabii. İHA SİHA'larda kullanacağımızı vermediler. Terörle mücadele ediyoruz diye. NATO'daki müttefiğimiz.
2: Evet müttefik.
1: Sonra biz yaptık.
2: Evet. Yani Allah'a çok şükür ki. Allah benim gözümde yani ben teknik üniversitede çalışıyorum ki 33 senedir Gebze Yüksek Teknoloji ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Gördüğüm şuydu. İlk başta dedim ki ya herhalde Rabbül Alemin bizden şeyi kesmiş yani bu derin bilgiyi ki biz ciddi buluşlar yapamıyoruz. Ama geldiğimiz noktada bu savunma sanayindeki gelişmeler, kuluçka merkezleri, teknoloji merkezleri, tekmeler, organize sanayi bölgede Rabbül Alemin sanki bize bir dokunma yaparak müthiş buluşlar yapıyor gençlerimiz. Ve o bize verilmeyen parçaların hepsini Türk çocukları, tasarlıyorlar, dizayn ediyorlar. Biraz zaman alıyor.
1: Evet.
2: Ama vazgeçmiyorlar. Onun için ciddi bir kalkınmamızı da bu savunma sanayiyle ilgili alınan kararlar büyük etki.

0: yapacaktır. Ya zaten biz her ne kadar önümüzü engeller konsa da bir nevi ambargoyu bir düşün. Onları deliyor. Mesela İtalya'yla delik mesela. Baykar ne yaptı? İtalya'nın dünyaca en büyük şirketten biriyle anlaşma yaptı. Artık zarar eden bir şirketi artık ayağa kaldırdı ve ciddi büyük ortak olarak iş yapıyor. Ya da diğer şirketlerimiz İspanya'yla da diğer bazı Avrupa ülkeleriyle anlaşmalar yaparak onları ne satıyorsun? İhtiyaçlar olduğu zaman onları kaldırıyorlar. Ama onların ihtiyacı yok da bizim ihtiyacımız varsa orada önümüze bir engel gibi duruyor. Ama bunların hepsini bizim bu yüksek teknoloji zor oyunu bozar, oyunu bozuyoruz.
1: Evet. O %5'lik gayri safi milli hasılanın 2035'te savunma harcamalarına çıkarılması istenenin %3,5'u savunma sanayi genel envanterinde olan şeyler için, %1,5'u ise altyapı ve savunma sanayinin geliştirmesiyle ilgili. Bu açıdan Cemal Hocam'ın ifade ettiği gibi bizim
2: buna hazırız zaten.
1: Türkiye'nin o anlamda yaptığı yatırımlar o %1,5 kısmının önemli bir kısmını. Altyapı derken buna hızlı tren olsun, çünkü savaş anında taşınma sağlanma imkanının olan o altyapının da olması lazım ki o anlamda Türkiye o %5'e 2035'e kadar rahatlıkla ulaşabileceği.
2: Yani. Fatma Yeşilkoş, şimdi bu F-35 ve savunma sanayi ile ilgili ekleyecekleriniz varsa alayım. Ama bunun devamında şunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözüne şöyle başladı. Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın sınandığı bir dönemde bu zirveyi yaptık dedi. Şu dönemi biraz açalım. Nasıl bir dönem? Hocalarım, o sınama dediği nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan?
3: F-35 ve katsayap durumları için detaylı konulara girdiler. Dilerseniz ben direkt sorunuza cevap vermek isterim. Şimdi çok uzun süredir NATO içerisinde çok büyük bir fikir ayrılığı söz konusu. Biz her defasında şunu tartıştık. NATO dağılacak mı? Acaba ABD NATO'dan çıkacak mı? Ayrılacak mı? Gibi sorularla gündemi, aslında NATO gündemini konuşuyorduk. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı şöyle bir gerçekle yüzleştirdi ki demek ki tarih tekerrürden ibaret ve Rus tehdidi tam anlamıyla yok olmamış. Baktığınızda NATO 2 dediğimiz neydi? İşte Sovyetlerin yıkılması ve Berlin duvarının çökmesiyle beraber artık NATO misyonunu değiştirmişti ve özellikle güvenlik ve kriz odaklı bir yaklaşımla görevini yerine getiriyordu. Ancak Kırım'ın ilhakıyla başlayıp ve Ukrayna ile başlayan o 2022'deki savaşla birlikte Avrupa'da artık şu gerçekle yüzleşti. Güvenlik mimarisi salt NATO'da olmamalıymış. Bir de bunun üzerine, evet, Trump'ın ilk başkanlığından sonra Joe Biden'ın gelmesiyle Avrupa biraz rahat bir nefes almıştı ama tekrardan Trump'ın başkan olmasıyla birlikte o gerilim ve ittifak arasındaki gerilim çok daha artmaya başladı. Çünkü Trump'ın o belirsiz politikaları, Avrupa'ya sürekli olarak vermiş olduğu ultimatumlar çok fazla Avrupalı liderler tarafından benimsenemedi. Çünkü Avrupa hep güvenlik mimarisini NATO'ya yıkmış ve biz ekonomik ve refah politikalarla, liberal politikalarla devam edelim. Nasıl olsa bizi koruyan bir NATO var.
2: Trump tam olarak bugün onu söyledi.
3: Evet.
2: Biz sizi korurken siz dedi orada ülkenizi geliştirdiniz. Evet. Ekonominizi düzelttiniz dedi. Burada ekonomisi çok iyi olan ülkeler vardı. Bizim sayemizdeydi dedi.
3: Evet. Doğal olarak hiçbir zaman güvenliğe, ekonomiye ve liberal politikalara vermiş olduğu öncelik kadar vermediler. Çünkü NATO'nun varlığına güveniyorlardı. Bir de üzerine şimdi İran-ABD-İsrail savaşında biliyorsunuz ki ABD bu operasyona, destansı öfke operasyonu diye başlattıkları savaşa dahil olunca sürekli olarak NATO'yu yanında görmek istedi. Tek başına mücadele etmek değil de bu savaşı yürütmek değil de NATO'daki müttefiklerine de İran'a karşı safta yer almalarını istedi. Fakat NATO dedi ki bizim savaşımız değil. Sen burada İsrail'in peşine takıldın, gittin.
2: Bu bir savunma paktıdır.
3: Dediler. Evet, savunma. Baktığınızda coğrafi olarak İran'ın ABD'ye saldırdığı bir husus da yok. Sonuç olarak ABD bu savaşı başlattığında İran misilleme olarak ABD'nin üstlerine, bölgedeki üstlerine bir misilleme yanıt verdi. Doğal olarak NATO'nun 5. maddesinin çalıştırılması için gereken bir husus da yok. Bir
1: oradaki Amerikan üsleri NATO üssü değil.
3: Evet. Bir de üzerine şimdi Rusya-Ukrayna savaşında Rus İHA'ları çoğu zaman Polonya'yı, Romanya'yı taciz ediyordu. Hemen 4. maddeyi önce dediler ki toplanalım Avrupalı liderler ve 5. maddeyi devreye sokmak için herkesin fikrini alalım. Fakat ABD dedi ki hayır, burada taciz edilecek bir şey yok. Bu savaş dedi NATO'ya sıçramış bir savaş değil. Avrupalı liderler orada da NATO'yu kullanamadı. Şimdi baktığınızda ve

0: şunu dediler. Biz zamanında Rusya-Ukrayna savaşı için sizi yanımızda görmek isterken NATO şimdi ABD için tekrar çalıştırılamaz. İşte bir tek sadece 11 Eylül 2023'te kullanılan NATO bir daha 2026 yılında 23 sene sonra işlemedi. Doğal olarak bunun da rahatsızlığı üzerinde ABD'nin oluşmaya başladı. İşte Merz'le bir takım tartışmalara girdi. İşte Meloni ile ayrı bir gerilim başladı. Hatta Almanya'dan ABD askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir karar verdi Trump. Bunlar olunca biz de şunu dedik. Acaba Trump gerçekten uluslararası örgütleri sorguladığımız işlevsizliğini konuştuğumuz bir zaman diliminde NATO'dan ayrılacak mı? Veya NATO kendi içerisinde bu ittifak birliğini ne kadar koruyabilecek? İşte İspanya'nın başından beri istediği şey tekrardan bu ittifak ve müttefik duygularını güçlendirmek. Liderler aslında buraya gelirken bir nebze NATO'nun tekrardan güçlenmesi için ve 5. maddenin caydırıcılığını tekrardan etkin edebilmek, buna güvenebilmek maksadıyla müttefiklerin bir arada olmasını, kendilerine güvence ve garanti verebilecek yönde destek ortamı sağlanması açısından bir bagajla geldiler. Şimdi baktığınızda böyle bir zirvede bu kadar dünya liderinin bir arada olması, dünya küresel sistemindeki o belirsizlikleri ve siyasi istikrarsızlıkları konuşuyor olması çok çok önemli, çok anlamlı. Şimdi sonuç bildirgesine baktığınızda da Erkan Bey, evet Hürmüz Boğazı'nı görebiliyorsunuz. NATO 3.0 vizyonuna zaten olanak teşkil eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Ukrayna'ya verilecek destekleri görebiliyorsunuz. Özellikle burada Gazze sorusunu çok çok anlamlı buluyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çünkü Gazze meselesi sonuç bildirgesinde yer almasa dahi özellikle kendisinin bunun masaya öne sürdüğünü ve liderleri sürekli olarak hatırlatarak...
1: Ben sürekli dile getirdim ama Rutte'nin dile getirdiğini görmedim dedi değil mi? Ben yanlış duymadım.
0: Aslında uluslararası topluma ve uluslararası örgülerde her defasında Türkiye'nin Gazze meselesine öncülük ettiğini ve tekrardan gündemi hatırlattığını biz biliyoruz. O yüzden tekrardan bu konunun konuşulması, en azından Sayın Cumhurbaşkanımızın yine her zaman olduğu gibi defaatle hatırlatması ve orada gerçekleştirilen soykırıma yine onların yüzüne çarpıyor olması bile aslında çok çok önemli. O yüzden şimdi NATO önümüzdeki süreçte bu birliğini koruyabilecek mi sorusu. Kritik bir soru. Ben NATO'nun dağılacağı kanaatinde değilim. O belki İran'daki Hürmüz Boğazı'ndaki olan gerilimle beraber NATO içerisindeki o çatırdama olsa dahi bana kalırsa tekrardan NATO bir dağılma süreci içerisine girmeyecek. Şimdi bir de Trump'ın ikinci başkanlık seçiminin haricinde işte Kasım ayında ara seçimler var. Akabinde ABD başkanı netice itibariyle değişecek. Sonuç olarak Trump'ın da ikinci başkanlık dönemi. Bir de uluslararası örgütlerdeki o NATO'nun 5. maddesindeki o caydırıcılık ABD'nin de çok işine gelen bir husus. Zamanında bir tek ABD için kullanılmış bir maddeden bahsediyoruz. Fakat uluslararası örgütler işlevsiz mi? Evet, Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nden NATO'ya kadar maalesef gerçekten kendi amacına, nihai amacına hizmet edemeyen uluslararası örgütler mevcut. Önemli olan bu uluslararası örgütleri tekrardan amacına hizmet ettirebilecek şekilde bir birliğin oluşturulması. Ama Trump'ın konuşmasına bakıyorsunuz, İspanya'ya hayır diyor, hiç sevmiyorum, bana hiç destek olmadılar. Siz bana İran Savaşı'na destek olmadınız dedi. Hemen Mark Rutte dedi ki hayır, Almanya'dan size üslerimizi kullandırdık dedi. Ama İngiltere yapmadı dedi. Tek tek hesabını tutmuş bunun. O yüzden bu kinle, bu aslında hesap makinesiyle, zihnindeki bu hesapla gezen Trump, evet bunları unutmayacaktır. Fakat bunu söylemesinin sebebi de bana kalırsa, eğer önümüzdeki günlerde Trump'ın da dediği gibi ateşkesi ben sonlandırdım, benim için artık ateşkes bitmiştir, yani arabulucular da çok yorulmasın, zaman kaybetmesin demesinin altında tekrardan Hürmüz'de bir operasyon adı altında başlatacağı savaşta NATO müttefiklerine yanında olup olamayacağının aslında biraz mesajını almaya çalışıyor gibime geliyor benim.
1: Yani o halde o dünkü saldırı, hemen döneceğim. Evet. Dünkü ABD'nin saldırısı
0: üzerine
1: bugün, işte belki de bu gece saldıracak. Öyle söyledi zaten. Çok ağır bir saldırı.
0: Yani her zaman aslında üst perdeden de konuşuyor.
1: Bunun NATO zirvesinde yapması saldırıyı ve bu gece için tehdidini de NATO zirvesinde ifade etmesi. Yani NATO ülkelerini belli bir yerde yanında olmaya
0: değil misiniz?
1: Ya da zorunlu tutmaya mı çalışıyor?
0: Evet, aslında biraz onun bence fragmanı gibiydi orada, tekrardan buna vurgu yapması. Evet, Trump her defasında yüksekten perdeyi açan birisi. Yani elli her zaman yüksekten
1: NATO oynayan, temizleyecek dedim sana.
0: Medeniyetinizi yok edeceğim diye tehditlerini de biz çoğu zaman duyduk. Ama şimdi mayın temizleme veya Hürmüz'e tekrardan olası bir müdahalede artık yanında olmak zorundasınızı hissettirmek amacıyla bence öyle bir konuşma yaptı gibime geliyor.
1: Peki Cemal Bey, bir cümle.
2: Burada katkım şu yani. İran 2 gün önce bu gemileri vurarak kendini başına bela almaya devam ediyor. NATO zirvesi var. Trump'ın elini güçlendirdi. Milleti yaklaşık NATO'ya üye olan ve diğer ülkelerin bütün devlet başkanları, başbakanlar burada. 13 tane cumhurbaşkanı, 26 tane başbakanın olduğu bir yerdesin yani. Elini güçlendirip Trump'ın bu 5. maddeye daha fazla vurgu yapmasını, NATO ülkelerinin destek vermesini sağladı. Hem de şey yaptı. Yani kendi, yani bizde Anadolu'da bir söz var. Ürmesini bilmeyen köpek ürer kapıya kurt getir. Yani sen tam her şey koşuluyor. NATO zirvesi var. Trump'ın eline böyle tepside sunuyorsun. İstediğin al. Ama bunu İran istiyor. Yani
1: İran konusu üzerinde duracağım. Evet. O soruyu da soracağım size. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok önemli bir yorumu var. O meseleyle ilgili. Bir sonraki bölümde değineceğiz oraya. Tamam. Bu bölümün yavaş yavaş sonuna gelirken. Yeliz Hanım. Şimdi bu Rutte'nin açıklamaları üzerinden işte NATO'nun önümüzdeki süreçte birkaç sene önce şunu konuşuyorduk biz. Macron bir gün çıktı ve dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullandı. Biz o günden bugüne işte konuşuyoruz, sınamalar. Belki de Rusya-Ukrayna savaşı NATO ülkelerini tekrar bir araya getiren durum oldu. Ve bundan sonraki süreçteki sınamalar da bunun etkisini artırarak devam ettirecek. Ama bugün notlarıma bakıyorum, Rutte'nin açıklamasında şöyle bir şey benim dikkatimi çekti. Zirve son derece başarılıydı dedi. NATO artık bundan sonra daha da güçlü olacak dedi ama şöyle bir şey söylemek zorunda hissetti kendini. NATO birlik içinde. Yani ona öyle bir şey sorulmamıştı aslında. NATO birlik içinde, her şey yolunda deme zorunluluğunu hissetti kendinde. Şunu sorayım. NATO her zamankinden, bence onu sorayım size, daha güçlü ve birlik içinde mi?
3: Yani verilmek istenen imaj kesinlikle o. Böyle de söylemek zorunda hissetti dediğiniz gibi. Çünkü herkes aslında farkında. Bütün ülkelerin, burada NATO içerisindeki, ittifakın içindeki ülkelerin aynı şeyi istemediği, aynı şeyin peşinden koşmak istemediği ya da bir ülkenin hedef gösterdiği ülkeyi hep birlikte düşmanlık etmek istemediği ile alakalı. Burada zaten temel bir sorun var. Bu NATO üyelerinin de bildiği bir şey. NATO üyelerinin de dile getirdiği bir şey. Ama tabii ki tüm bu eleştiriler yapılırken bir taraftan da bir arada durmak için, silahlanmak için, savunma sanayine, işte satın almasına, üretimine devam etmek için de o birlik mesajının tabii ki Rutte tarafından verilmesi gerekiyordu. Çünkü o savunma sanayindeki işte payın arttırılmasıyla alakalı verilen mesajda Rutte özellikle diyor ki biz bunları birlikte üretelim. Yani NATO müttefikleriyle üretim yapalım. Hani birlikte durduğumuz, işte aynı düşmana karşı savaştığımız, bir taraftan da birlikte ürettiğimiz, Türkiye'nin de yol göstericiliğiyle, Türkiye'nin işte savunma sanayisiyle katkıda bulunarak, örnek olarak ya da ortak projeleriyle biz ABD'nin üzerimizden çektiği o koruyuculuk şemsiyesini, o çatırdayan yerleri yavaş yavaş tadil edelim. Şimdi bunu söylemek için mecburen tabii ki Avrupa ülkelerinin de aynı yerde olduğunu, NATO içerisindeki Avrupa kanadının da aynı yerde olduğunu söylemek tabii ki durumunda kalıyor. En başından beri konuştuğumuz kime karşı yapılıyor bütün bu silahlanma, bütün bu satın almalar? Biz bir savunma örgütüyüz, o zaman caydırıcı olmalıyız deyip bir taraftan da bu kadar fazla bu işe, savunma işine, daha doğrusu bu silah satın alma ve üretme işine, teknolojik olarak da bu işin işte yeni yönlerine de yatırım yapacağız diye altını sürekli çizilmesi kısmına bir şekilde bir pozitif bir mesaj tabii ki vermek durumunda da kalıyor. Şimdi ABD'nin onları korumadığını biliyor. Birlikten bahsederken Trump bu geldiğinde de söyledi, biz artık bedava kimseye bir şey vermiyoruz diye söyledi. Açık açık söyledi. Ya da işte sonuç bildirgesinde tamam Rusya'dan bahsedilmiş ama mesela daha öncekilerde Çin'e de atıflar vardı. Çin'le alakalı. Evet, ne olacağıyla ilgili endişeler vardı. Bu sefer sadece Rusya'dan bahsedilmiş. Birlikteyken Trump'ın illa olumlu mesajlar vermeliyim diye çok da kendini yormadığı, bakın, bir zirveden geçtik. Yani Avrupa kanadından bahsediyorum. Ama Rutte çıkıp tabii ki hiçbir sorun yokmuş aralarında. Aslında ABD ile bu aralarındaki çatlak kısa vadede giderilebilecekmiş. Ya da ortak bir düşmana ya da ortak müttefiklik anlatısında %100

entegreymiş gibi açıklamalar yapıyor. Ama tabii işin aslı şu anda hiç değilse kısa vadede öyle görünmüyor. Çünkü ortak çıkarlar noktasında sorunları var. Bu çok kutuplu sistemde ülkeler bu ABD'nin düşman olarak adettiği ya da Avrupa'nın

0: bir düşman anlatısının da şu anda %100 etkili olduğunu bugünden söylemek hiç kolay değil. Her ne kadar söylemde Rusya işaret edilmiş olsa da bu çatlağın arasının açılması çok daha muhtemel görünebilir. Çünkü İran saldırıları, İran'a yapılacak olan saldırılar şu anda tamamen bitmiş değil. Rusya-Ukrayna meselesi de tamamen bitmiş değil. Rusya-Ukrayna meselesinde...
1: Hatta savaş... Daha da ağır koşullarda ilerliyor.
0: Devam edebilir, artabilir. Bakın şu anda nereye evrileceğiyle alakalı %100 böyle olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü ben Putin'le de iyi görüşüyorum. İşte Zelenski'yle de iyi görüşüyorum. Bağlarımızı iyi, bazen biriyle iyi, bazen diğeriyle iyiyim gibi şeyler
1: İkisi söylüyor. İkisi de masaya gelmek istiyor dedi Trump.
0: O zaman neden çözülmüyor? O zaman bunu sormak lazım. İkisi de masaya gelmek istiyorsa sadece Avrupa'nın bu Rusya bizim için tehdit söylemi üzerinden mi bu savaş devam ediliyor? Çünkü Ukrayna'ya bakın verilecek destek oldukça büyük bir destek açıklandı. Ve Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, NATO kanadının içindeki Avrupa ülkelerinin de bu taahhütü vermesi beklendi. Yine Ukrayna'nın yanında olunması beklendi burada bir taraftan.
1: Peki bu, o zaman şununla nasıl beraber masaya konuşalım Rusya? İsterseniz. Şöyle Putin geçtiğimiz haftaydı sanırım. Şöyle bir açıklamada bulundu. Hı hı. 2022'de İstanbul'da varılan mutabakat çerçevesinde görüşmelere devam edebiliriz. Hı hı. Bir masa etrafında buluşabiliriz. Hatta davet etti bizi.
0: Sonra ne oldu?
1: Peki evet. Sonrası işte.
0: Drone burada, saldırıları.
1: Burada evet saldırılar. Söylemek istediğim şey acaba hala üçüncü taraf ülkeler, Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler veya farklı ülkeler savaşın devam etmesi konusunda ısrarcı mı? Çünkü Rutte'nin açıklamasında zirve başlamadan önce Ukrayna'ya ne ihtiyacı varsa vermeliyiz dedi.
0: Evet. Evet.
1: Trump masaya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi dediği süreçte Rutte bambaşka bir şey söyledi. Ve bugün o sonuç bildirgesinde de yine işte 70 milyar avro yardımdan bahsediliyor.
2: Orada sadece 70 milyar avro 2020 yılın 26 yılında... Aynı boyutta da 2027 yılında. Bu şu demektir, savaşın 2027 yılında devam edecek mi?
0: Yatırım yapıyorlar devam evet. etmesi için. Evet. Yani burada Trump'ın söylediği o müzakere masası, o her an aslında bir şeyler olabilir, iyi yönde bir şeyler olabilir mesajının işte Rutte kanadı tarafından çok da desteklenmediğini görüyoruz. Onun için o herkes aynı yerde duruyor, müttefiklik bir arada kısmı şu anda hakikaten realiteyi çok fazla yansıtmıyor. Bir de İran meselesi içinde tekrar saldırılar başlarsa nasıl bir ortamın içine düşecekler? Tekrar saldırılması noktasında işte... Sadece mayın temizlemeye yardıma geliriz denmişti ama bir sıcak çatışma, bir operasyona eşlik etmeyeceklerini söylediler. Yeniden başlarsa bugünkü görüşmelerden sonra bu aradaki Avrupa ve ABD arasındaki bu işte açılan gediği belki Türkiye'nin biraz daha kapatmasını ya da orada bile bakın bir arabuluculuk yapmasını, biraz daha tarafların arasındaki o sert rüzgarları biraz daha belki yumuşatması da mutlaka beklenmişti. Çünkü Türkiye yıllardır zaten birçok krizde ortak bir zemin sunmaya çalışıyor. NATO'nun içerisinde bile ortak bir zemin bakın oluşturmaya, tesis etmeye çalışıyor şu anda Türkiye. O ABD'nin, Trump'ın etkisiyle işte Rutte'nin söyledikleri o farklılıklar bir şekilde belki minimize edilebilir mi? Umuduyla da bu görüşmeler mutlaka yapılmıştır. Ama dediğim gibi Rusya-Ukrayna meselesinde aynı yerde durmuyorlar. Söylem olarak, bildiri olarak evet biz gördük Rusya'yı ama aynı yerde durmuyorlar. İran meselesinde de aynı şekilde tekrar bir kriz durumunda hadi bakalım kim gelecek diye bir çağrı yapılırsa Trump böyle bir şeyi artık talep etmeyeceğini söyledi. Biz hallettik gibi sürekli dans ediyor ama realiteye baktığınızda sadece mayın temizlemeye gelmek isteyen Avrupa yeniden bir krizin alevlenmesi durumunda ne yapacak, nerede duracak? Bu sefer gerçekten o müttefiklik hakikaten bizim hiç işimize yaramıyor deyip burada çok daha farklı şeyler görebilir miyiz? Çünkü bakın Türkiye'nin de aslında İran meselesi, Hürmüz meselesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar arasında şöyle bir cümle de benim aslında dikkatimi çekti. Mayın temizleme konusunda Türkiye'nin de orada desteği olabileceğini. Yani Hürmüz'de tarafların kabul edebileceği bir rejimin olması, mayınların temizlenmesi, tekrar çatışmaların alevlenmemesi için Türkiye elinden geleni yapacak. Bunu biliyoruz. Bunlar olurken NATO'nun geri kalanı ne yapacak? Bunlar olurken o Avrupa ülkeleri nerede duracak? Sanki tekrar kriz olduğunda aynı durdukları yerde duracaklarmış ve aynı bu çatırdama çok daha büyük ölçüde evet. devam edecekmiş gibi şu anda bir izlenim var. Ama bu kadar silahlanma da ne için yapılıyor? Bunları da bence artık düşünmenin zamanı geldi.
1: Peki. Bu bölüm de hızlıca bitti. diğer bölümde.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Efendim yeniden merhaba. 24 özele devam ediyoruz. Üçüncü ve son saat dilimi içerisindeyiz. NATO zirvesi ve zirveden yansıyanları konuşmaya devam ediyoruz. Yaşar Bey, şimdi size soracağım soru aslında bu zirve öncesinde İsrail'in tavrı, daha doğrusu Netanyahu'nun açıklamaları ve sonraki süreçte Trump'ın buna verdiği cevaplar üzerinden gidelim. Şimdi zirve Erdoğan-Trump basın toplantısından sonra Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Dünkü basın toplantısından bahsediyorum. Trump'la Türkiye'ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum. Ve bence Başkan Trump'ın Erdoğan'la olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor. F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir. Çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var diyor. NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor diyor. Bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor diyor. Ve Avrupa en önemlisi ki o yok hayır direkt NATO üyesi diyor. Ki bunu doğrudan masaya koydum. Ülkemi tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor diyor. Bunu CNN'e çıkıp açıklamalarda bulundu. Trump'a yakın olması da bu kanalın ayrıca değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Trump bugün birkaç kez konuştu. Hepsine de cevap verdi aslında. Şöyle bir şey söyledi Trump. Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği şeyleri sevmiyorum. Erdoğan Netanyahu'yu sevmiyor. Netanyahu da Erdoğan'ı. Türkiye'yi sevmemeleri normal. Çünkü Türkiye çok büyük bir askeri güç ve artık F-35'leri de alacaklar dedi. Burada herhalde Trump'ın yanıtı sadece söyledik şeyler üzerinden hani F-35'leri vereceğiz, Kaan motorlarını da vereceğiz değil. Bizzat Netanyahu'ya da bir yanıt veriyor değil mi?
3: Evet.
2: Oraya da bir mesaj veriyor ve bundan sonraki süreçte İsrail'in yeri, Orta Doğu'daki konumu, ABD'nin gözündeki konumu, ABD-İsrail ilişkileri açısından evrileceği konumu da yeniden sorgulamamız gerekiyor herhalde.
3: Evet. Aslında bu Washington'daki iki grup arasındaki mücadelenin bir yansıması. Bir grup İsrail lobisi ve ona yakın siyasetçilerin ve çevrelerin istediği Orta Doğu'daki Amerika'nın Orta Doğu'daki oluşturulmak istenen düzen İsrail'in istediği bir düzen ve İsrail'in başat bir güç olduğu düzen olmasını isteyenlerin. Diğer tarafta ise Orta Doğu'da oluşturulacak düzeni Amerika'nın kurduğu, Amerika'nın şekil verdiği, Orta Doğu'daki diğer ülkelere de kendi ödevlerini verdi. Yani İsrail'i bir anlamda o bölgedeki diğer ülkelerle, bazılarıyla, hepsiyle değil tabii, eşitler düzeye düşürmesi ki bu...
2: Neokon MAGA mücadelesi.
3: Evet, o benzer. Bunu bu şekilde de özetleyebiliriz. Tabii hani bunun farklı nüansları da söz konusu ama temel çelişki buradan kaynaklanıyor. Zaten biliyoruz ki sadece Netanyahu değil, uzun bir dönemdir İsrail siyasetçileri

0: arasında ve İsrail'e yakın çevrelerde, burada basında dahil, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun çevrelerde İran sonrasında Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalar söz konusu. Çünkü İsrail bir kaostan besleniyor. İki, Orta Doğu'da kendisine karşı rakip olabilecek bütün ülkeleri, ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesi itibariyle İsrail'i rahatlıkla rakip olabilecek bir güç. Zaten konvansiyonel olarak zaten daha güçlü olan güçleri elemek istiyor, ki İsrail kendisi bunu yapamayacağı için Amerika'yı arkasına, Amerikan siyasetini arkasına almak istiyor. Bu da Amerika'daki o var olan mücadelenin bir yansıması olarak söyleyebiliriz. Çünkü Netanyahu, dikkat ederseniz, NATO zirvesi öncesi yapılan açıklamalara hemen cevap veriyor. Hemen müdahil oluyor. İşte uluslararası İsrail'e yakın basın medyayı da kullanarak bir kamuoyu hem oluşturmak, hem de Türkiye'nin uluslararası medyada oluşan o oluşturmaya çalıştığı bir olumsuz tablo çiziyor ki bu politikalara devam edeceğini biliyoruz. Yani bu ama burada Trump'ın verdiği cevaplar ise, Trump hükümetinin bu konuda farklı düşündüğünü biliyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. NATO zirvesi öncesi Amerikan Kongresi'nde senatör ve kongre üyelerinden oluşan, temsilciler meclisi üyelerinden oluşan bir grubun kongre liderliğine bir mektup yazdığını biliyoruz. Bu mektupta, eğer mektubun içeriğine baktığımız zaman, Türkiye'yi hedef alan, sanki Türkiye'nin işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Yunanistan'ı ya da Güney Rum kesimini hedef alan. Oysa burada Netanyahu'nun söylemindeki Güney Kıbrıs ve Yunanistan vurgusu şu: Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerine şöyle söylüyor: aman, biz anlaştık, Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturuyoruz, bu cepheden ayrılmayın. Bu mesajı da onlara veriyor ki ve şunu da göstermeye çalışıyor. Netanyahu işte Amerikan siyasal sistem içerisinde ben yine Türkiye aleyhinde bir hava oluşturabilirim. Bu havayla beraber Türkiye verilme ihtimali olan, kesin söyleyemiyoruz ne yazık ki, F-35'lerin ya da hatta sadece F-35'ler değil, Kaan'a verilmesi beklenen motorları bile engellemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin elde edeceği o teknoloji ya da Amerika ile savunma sanayi ilişkisine başlaması ya da devam etmesi belli alanlarda İsrail'in çıkarına değil tabii ki.
1: İsrail'in çıkarına değil. Ama bundan sonraki süreçte tabii Trump'ın atacağı adımlar önemli. Burada peki
0: söylemleriyle eylemleri arasında bu farka bakmak lazım.
1: Bu neokon MAGA mücadelesi meselesi. Oranın sonunda ortaya nasıl bir şey, yani nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Demek istediğim, Trump'ın ülkesini İsrail esaretinden kurtarma ya da Trump'ın gerçekten kafasında böyle bir düşünce tüm bu yaşanan süreçler oluşturmuş mudur?
0: Şimdi şöyle söylemek lazım. MAGA hareketiyle lobi arasındaki ayrışımın başlaması önemli bir nokta. Ama Trump'ın kabinesinde bile burada farklı, açık etmeseler de farklı bir konum var. Bir açık eden taraf var. Vance'in tutumunu biliyoruz. Ama İsrail lobisiyle çok yakın senatörken çok yakın ilişkiler içerisinde bulmuş olan bir Dışişleri Bakanı var, Marco Rubio. Rubio'nun söylemlerinde dikkat ederseniz tam Trump'a ters düşmeden ama İsrail lobisinin söylemlerini de taşıyan ilginç bir gelişme oldu. Pete Hegseth bu Ankara ziyaretinden sonra İsrail'e gitme ihtimali vardı, fakat iptal edildi. Bu da Trump'la Netanyahu arasında Türkiye ile ilgili konularda bir farkın olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan evet, biliyoruz ki Amerikan siyasal yapısında da önemli bir rüzgar var. İşte New York belediye